0: yabancı futbolculardan da bu zincirleme olarak
1: sadece Galatasaray'da değil bütün
0: ediyor. Yani Singo 11'de oynamayan oyuncu Sanchez'den daha fazla para alıyor. Sonra Sanchez'e iyileştirme yaptın. Şimdi Torreira'ya, yarın Uğurcan'a, diğer gün Abdülkerim'e, Eren'e.
1: Tabii. Aynen öyle. Devam eder bu.
2: Mauro Icardi konusunda da Lucas Torreira diyor ki Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Hepimizin dileği kulüple yeni sözleşme imzalaması. Bu da 19 Haziran'da yine Lucas Torreira'nın yapmış olduğu bir paylaşım. Sequoia'da yazıyor burada. Yani kalıyor anlamına gelen bir ifade bu. O dönem, o tarihte, o günlerde daha farklı yorumlandı. Geçmişte benzer paylaşımı Gerard Piqué Neymar için yapmıştı Barcelona'da. Sonra Neymar Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Acaba yine oraya bir gönderme mi yapıyor Lucas Torreira diye konuştuk ama bugünkü açıklamalarla birlikte bu paylaşımda daha farklı bir anlam kazandı.
0: Torreira'nın bu paylaşımı yaptığı gün ben Galatasaray Mauro Icardi ile kontrat yapmayacak diye paylaşımda bulundum ve bunun üzerine böyle bir paylaşım gelince sanki bana yanıt gibi oldu. Çünkü hem burada paylaştık hem de gazetede yazmıştım bu haberi. Sonra da işte gördün mü gibilerinden sosyal medyada ben de bazı tepkiler aldım. Şimdi ben haberimin arkasındayım. Riskli bir haber mi? Evet. Bir gazeteci olarak gerçekten de çok iyi araştırdım. Haberimin arkasındayım. Galatasaray Kulübü Mauro Icardi ile yeni bir kontrat yapmayacak. Şimdi Torreira'nın açıklamalarında beni en çok rahatsız eden nokta, senin az önce ifade ettiğin yer. Sen takım, tabii Mauro Icardi'nin Galatasaray'da bir karşılığı var. Galatasaray taraftarına bir karşılığı var. Icardi'yi Galatasaray'da görmek isteyebilirsin ama bu şekilde böyle bir röportaj verdiğim vakit bunun yansımaları çok farklı olur. O zaman derler ki Icardi'nin gidişinden Güney Amerikalılar rahatsız.
2: Evet, gruplaşma olarak.
0: Eğer Güney Amerikalılar rahatsızsa Galatasaray'da bir gruplaşma var. Latin futbolcular Icardi'nin kalması için
2: baskı yapıyor.
0: İsyan etti ya da baskı yapıyor. O yüzden 30 yaşında tecrübeli bir oyuncunun böyle bir röportaj vermesi, böyle bir paylaşımın üzerine böyle bir röportaj vermesi bana hiç masumane gelmiyor. Üstelik bunu nereye yapıyor? Arjantin basınına yapıyor. Bunlar çok bilinçli yapılmış, spontane yapılmış hareketler değil, bilinçli yapılmış hareketler. Torreira bunun sonuçlarının nereye varacağını görebilecek tecrübede bir oyuncu. Mauro Icardi sadece Latin oyuncular değil, herkes seviyor. Galatasaray taraftar da çok seviyor. Yönetim de çok seviyor. Başkan da çok seviyor. Başka bir oyuncu olsa zaten şu iki senelik performansı, bir sene daha sakatlık, ikinci sene hiç bir varlık gösteremeyen bir oyuncu bu kadar yüksek maliyeti varken, değil mi, kontratı
2: tabii ki
0: önüne koymazdı.
2: Bugün bu süreç yaşanmazdı.
0: Dolayısıyla Torreira'nın açıklaması takım üzerinden, takım arkadaşları üzerinden yönetime bir mesaj
1: hocaya
0: olarak, bir mesaj olarak yorumladım. Hocaya bir mesaj olarak. Okan çok
1: asıl
0: güzel
1: hocaya,
0: söyledi.
1: Asıl hocaya.
0: Çok tehlikeli.
2: O zaman her oyuncu aldığı ücretten birer milyon euro fedakarlık yapsın. Galatasaray'a Mauro Icardi'nin sözleşmesini
0: uzatsın. Çok tehlikeli.
2: Ya oyuncuların bu konulara girmesi çok tehlikeli gerçekten.
1: Bir bitirsin, ben de gireceğim konuya.
0: Basit, masumane bir söylem değil. Son derece bilinçli. Önce fotoğraf.
2: Tabii.
0: Sonra röportaj.
2: Doğru.
0: Bunu kim yapıyor? Torreira yapıyor. Bir
2: Icardi'nin
0: yapıyor.
2: Icardi'nin de en yakın herhalde.
0: O zaman ben de derim.
2: Arkadaşı.
0: Mauro Icardi'nin performansının düştüğü dönemde senin performansın niye düştü diye sorsam, o zaman ne diyeceğiz? Bunun arkasına başka bir anlam mı arayacağız? Dolayısıyla Mauro Icardi Galatasaray için çok özel bir isim. Ben Galatasaray'ı Mauro Icardi ile en güzel şekilde yollarını ayırmasını istiyorum ve bekliyorum. Çünkü hakikaten de bir nesli Galatasaraylı yaptı. Çok özel bir isim. Çok özel bir oyuncu. İki sene ligi domine eden isimlerden bir tanesiydi. Ama yaşadığı ağır sakatlıktan sonraki o sakatlık sürecinde Galatasaray yine parasını verdi. Ya vermesi de gerekir tabii. Ama geçen sezona baktığımızda artık Galatasaray Icardi taşıyacak noktada değil. Galatasaray ikinci golcüsüne, kulübede bekleyecek golcüsüne 10 milyon euro veremez. Icardi de oynadığı maçlarda varlık gösteremiyorsa ya da aldığı sürelerden memnun değilse o zaman kendisine başka bir kulüp arayacak. Dolayısıyla Galatasaray için Mauro Icardi konusunda artık bir hafta sonra

0: net ifadeler kullanacağız. Ben Galatasaray Kulübü'nün yeni bir kontrat yapmayacağını söyledim. Aldığım bilgi ve istihbaratlar bu yöndeydi. Ancak belli ki Icardi kendisi değil de yakın çevresi üzerinden bu tarz böyle uluslararası,
1: evet, bir strateji yürütüyor, evet, aslında Icardi.
0: Medyada işte bir takım söylemler ve röportajlarla Galatasaray üzerinde bir etki yaratmaya
1: menajeri
0: çalışıyor.
1: Menajeri Elia Pino'ydu değil mi?
0: Evet.
1: Mesela Elia Pino'nun da çok sık açıklamalarını okur olduk. Yani bu kadar çok konuşması, bu
0: Pino,
1: kadar çok...
0: Bu ara frene bastı yalnız, onu söyleyeyim. O biraz daha kendisi değil de çünkü antipatik gözükmeye başladı. Bunu Torreira yapıyor. Sanchez yapamaz. Sanchez zaten ABD'de biliyorsun turnuvada.
1: Evet.
0: Takımda Latin diyeceğimiz, hani sözü dinlenir, etki alanı yüksek kim var? Yok
1: yani. Yani kimse kalmadı. Yani
0: dolayısıyla Torreira'dan gelmiş olması da...
1: Muslera vardı, artık yok.
0: Ben bunu yönetime bir mesaj olarak burada yansıttım ama Okan tabii sağdan gelmenin de bir avantajı. Bu hocaya da bir mesaj dedi. Bunu o açıdan da
1: mesela hepimizin
0: lazım.
1: Dileği kulüple yeni sözleşme imzalaması diyor. Hepiniz derken yani burada acaba teknik direktörün, yönetimin dileği ne? Aslında önemli olan bu değil mi?
0: Gabriel Sara da bu arada Latin ama Gabriel Sara biraz daha
1: Osimhen'e yakın bir oyuncu.
0: Biraz daha Osimhen'e yakın.
1: Buyurun Okan Koç, söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Şimdi nereden başlayayım? Kalıyor paylaşımından başlamak istiyorum.
1: Evet, 19 Sekueda. Haziran.
2: Sekueda kalıyor da. Demek değil mi?
1: Evet, evet. 4 gün önce.
2: Orada bir mesaj, subliminal bir mesaj vermeye çalışıyor. Hem başkanım.
1: Belki bir daha görebiliriz. Reji eğer çok yormayacaksa arkadaşlarımız.
2: Yok, gerek yok. Benim yani öyle bir şeye ihtiyacım yok. Ha, istiyorsanız siz
1: işte bu paylaşım.
2: Format olarak göstermek.
1: 4 gün önce yapmıştı Torreira bu paylaşımı. Sekueda kalıyor.
2: Net kalıyor yani. Evet, evet. Kalp koymuş, kalıyor.
1: Sarı kırmızı kalpler.
2: Tamam şimdi. Bu burada başkana, hocaya, yönetime mesaj veriyor. Ya da başkan veya hoca ile yönetimle konuşup onlardan teyitli bir bilgi, Icardi'yi takımda tutmak istiyoruz, tutacağız gibilerinden bir duyum almış olmuş olabilir mi bu paylaşımı yaparken? Bak ben seçenekleri, alternatifleri söyleyeyim değil mi?
1: Bir ihtimal tabii.
2: İhtimalleri söyleyeyim. Olabilir mi?
1: Olabilir.
2: Ya da mesaj yolluyor hem hocaya hem başkana. Ya da kardeşim futbolcular, siz bu işlere girmeyin. Karar veren, karar merci siz olamazsınız. Çok sevebilirsin. Ben de takım arkadaşlarımı çok sevdiğim dönemler oldu. Ayrıldığımız, koptuğumuz dönemlerde etkilendik. Gitmesini istemedik. Yönetime, başkana dedik ya başkan falan işte gitmese. Şartlar o gün onu elverişli olduğu için adamı gönderiyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi,
0: bir de ya ben Icardi olsam, bak, Okan özür dilerim sözünü kestim. Senin Torreira'nın kalkanına ihtiyacın yok ya. Sen Mauro Icardi'sin ya.
2: Şimdi bak asıl oraya geleceğim.
0: Sen Mauro Icardi'sin ya. Sen... Bu noktaya kadar düştüysen zaten geçmiş olsun.
2: Asıl oraya geleceğim. Şimdi ben size sorayım. Şeytanın avukatlığını yapalım. Değil mi? Yani sonuçta bilmiyoruz neler yaşandı, neler oldu. Sorabilir miyim müsaade ederseniz sevgili Nezir?
1: Estağfurullah, buyurun.
2: Teşekkürler. Şimdi bu paylaşımı yaparken veya yaptıkları andan önce veyahut da sonra bu paylaşımla ilgili ve kulüple ilgili, takımla kalıp kalmamayla ilgili acaba ne gibi konuşmalar geçmiştir aralarında?
1: Şu bak, paylaşımı yaparken yanlış hatırlamıyorsam birlikteler yani.
2: Tamam ya, biliyorum birlikteler
1: hani fotoğraf,
2: yani.
1: Eski bir fotoğraf değil yani. Hayır, birlikte olduklarını... O an çekilmiş bir fotoğraf.
2: Yani o kadar cilayiler... anlayamayacak kadar bir aptal birine mi benziyorum? Ben sana söylüyorum.
1: Estağfurullah,
2: o an
1: hayır,
2: ben de
1: bilgi
2: biliyorum.
1: Bilgi olarak, detay olarak veriyorum.
2: Ben de
1: yani
2: bilgi olarak
1: eski bir fotoğraf
2: oralarda,
1: değil.
2: Tamam, biliyorum. Oralarda anladım ben senin ne demek istediğini. Benim de sormak istediğim, yani o ara bu paylaşımı yaparken acaba bunlar ne konuşuldu, ne konuştular, ne gibi bir muhabbet geçmiştir? Kalıyor veyahut da kalıyor yazdıktan sonra, önce veyahut da sonra ne gibi konuşma geçmiştir? Niye paylaşımı yapmıştır? Soruyorum,
1: bunu
2: neden?
1: Da en iyi ama belki de sen biliyorsun. Ahmet,
2: siz bana soruyorsunuz, ben de
1: ama
2: size
1: hayır,
2: soruyorum.
1: Bu konuşmaları bu...
0: Şimdi bir kere o zaman ben de tecrübe. Seni destekleyecek başka bir argüman ortaya
2: bir,
0: atayım.
2: İkincisi dur.
0: Dur söyleyeyim. Bu fotoğraf ne zaman, nerede çekildi?
2: Onu bilmiyorum, nereden bileyim. O i̇şte önemli değil babacığım, her yerde çekilebilir. Eski evde, bir, restoranda, kafede, her yerde saniye. Çekilebilirler.
0: Eski bir fotoğraf mı, yeni bir fotoğraf mı? Yeni bir fotoğraf bence.
1: Ya, yeni o, fotoğraf.
0: Bir, iki, sen belli ki Arjantin'desin. Zaten Arjantin basına gittin röportajı.
1: Buenos Aires'te bu tabii. Fotoğraf.
0: Arjantin'de beraber tatil
2: bravo,
0: yapıyorsunuz.
2: Bravo, iyi yerden yakaladım, bravo.
0: Tatil yapıyorsunuz zaten
2: ya,
0: beraber.
2: Ya boşver oraları bir, şimdi bir işin ana temeline, saadete gelelim. Acaba ne konuşmuşlardır? Ne gibi muhabbet geçmiştir? Hadi soruyorum size, cevap verin.
0: Sekueda diyor, Sekueda.
2: Tamam, Sekueda kalıyor diyor. Soruyorum mesela.
1: Şu mu konuşulmuştur, o güzel, bak baskıyı kurduk.
2: Hayır, alakası yok. Sence?
1: Beğenmedi diyor.
2: Beğenmedim.
0: Bence baba doğru yaptın. Şimdi onlar düşünsün.
2: Beni de tatmin etmedi.
0: Peki. Şimdi onlar düşünsün.
2: Beni de tatmin etmedi.
1: Giderek merak ediyorum.
2: Tatmin etmiyor. Bir cevap hakkı daha veriyorum sizlere. İsterseniz. Ya şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Sonuçta tabii ki de olur bu takım içerisinde arkadaşlık ortamı, birbirini seven insanlar, birbirleri, bir de aynı ülkenin insanı falan, böyle ayrılmak, kopmak
0: aynı
2: istemezler.
0: Aynı ülkenin insanı değil ama aynı yakın.
2: Yakınlar işte, neyse işte, yani o şeyi var, samimiyetleri var. Değiller, doğru söylüyorsun. Şunu demek istiyorum. Ya burada bu geçen muhabbet bana göre ya Icardi ne düşünüyorsun gibi sormuştur Torreira ona. Torreira sorunca Icardi de demiştir ya ben demiştir burada taraftar tarafından, camia tarafından sevilen, sayılan, yaptığım şeyler, izler, başarılar, ben hala da buna, bunu yapabileceğime inanıyorum, güveniyorum gibilerinden Icardi de ona bir söylemlerde bulunmuştur. O zaman ben böyle bir paylaşım yapayım mı? Yap demiştir o da. Anladın mı? Yani geçen muhabbet budur. Yani yap. Acaba zarar görür müyüz? Ya görürsek görelim, ne olur. Çünkü Icardi burada olmazsa X bir yer olur. X bir yer olmazsa Y bir yer olur.
1: Ben bu paylaşımı
2: yani
1: şöyle
2: burada
1: okudum.
2: Burada şöyle bir muhabbet olmuş olabilirdir. Yani bu paylaşımdan
0: bak,
2: önce.
0: Bak sen söyleyeyim mi? Ben Furkan artık kendimizi o ayrılık senaryosuna göre hazırlamıştık, kabul edelim. Galatasaray 26. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Icardi eski Icardi değildi. Bütün bir sezon tartışılıyordu. Evet, attığı goller var ama Galatasaray'ın kaybettiği bütün maçların ortak noktası Mario Icardi'nin 11'de olması. Artık günümüz bu Mario Icardi'yi kaldırmıyor. Fiziksel olarak Okan Buruk'un sistemine uygun bir oyuncu, forvet değil. Kaldı ki kendisine biçilen rolü de kabul etmiş durumda bir Mario Icardi yok. Osimhen bu takımın baş oyuncusu. Osimhen olmadığında ise Galatasaray tamamen siyahla beyaz gibi
2: tabii,
0: renk
2: tabii
0: değiştiriyor. Dolayısıyla buna rağmen Mario Icardi de Galatasaray'a kalmak, Galatasaray'da başarılı olmak adına bir en ufak bir ışıltı görse Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukçu, ben eminim ki böyle sosyal medya üzerinden, bak sosyal medya üzerinden bu tarz böyle paylaşımlara, mesajlara bile gerek
2: yok. Ben Icardi olsam paraya, pula, şöhrete ihtiyacım var mı? Yok değil mi kardeşim? Sor bana mesela, Icardi'sin, paraya, pula, şöhrete ihtiyacın var mı? Yok abi, adamın nerede?
1: Yani bilemeyiz onu ama.
2: Şöhret var mı? Dünya
1: şöhret
2: çapında
1: var da paraya ihtiyacı
2: yok abi, yoktur
1: var mı yok,
2: yoktur
1: mu?
2: Abi ne olacak? Dünya yatırımının malının mümkün yapıştır.
0: Geçen sene sakatlanmasın.
2: Yok yok, başka bir şey söyleyeceğim.
0: Para alırdı yani, iyi para
1: son
0: alırdı.
1: Son bir dakika reklama gideceğim.
2: Ya böyle durumlarda ihtiyacın yok, hiçbir şey yok. Ya bakarım, nabzı yoklarım. Hocam beni istiyor musun? Giderim hocaya sorarım. Beni istiyor musun? Gözlerine bakarak. O samimiyeti görürsün. Hoca istiyorum dedikten sonra babacığım paraya pula bakmam. Kaç para? 10 milyon mu alıyordun? Haklısın kardeşim. Haklısınız derim. Geçen sene ben iyi bir performans sergilemedim. 5 milyona bu yaşımda geçti artık. İmza atacağım. Şu anda sana Avrupa'da, yurt dışında 5 milyon para verecek kulüp çok azdır. Niye?
1: Yok.
2: Kardeşim bunun vergisi var, oyu var, buyu var. Yani bunun karşılığını bulamazsın.
1: Doğru.
2: Burada sevilen, sayılan bir insansın. Önemli olan teknik adam seni istiyor mu?
1: Doğru.
2: Bunu bir sorgularım, bakarım. Eğer istiyorsa
1: o paylaşım da sanki bana biraz kalıyor değil de kalsın.
2: Kalsın, bravo, oraya getirmeye çalışıyorum.
1: İlk saati nokta alıyoruz. Bir reklama
2: yok
1: gideceğiz. Dönüşte devam edeceğiz tabii ki. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da konuşacağız. Kısa bir ara, ardından transfer raporu devam edeceğiz.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Mitsudoğan'ın koşuğuna. Mitsudoğan.

Nathaniel Brown bastı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

Reklamların ardından transfer raporu devam ediyor. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Araya giderken Lucas Torreira'nın yapmış olduğu açıklamalara değindik programın ilk bölümünde. Hem Mauro Icardi konusundaki açıklamaları hem de kendi geleceğiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar oldukça önemli demeçleri vardı. Arjantin basınına Lucas Torreira'nın ve Galatasaray'a dair önemli gelişmelerden birisi de, günün önemli haberlerinden birisi de Wilfried Tsingo konusuydu. Tsingo'nun Almanya maçında yaşamış olduğu sakatlık biraz korkuttu sarı kırmızılı kulübü. Acaba artık sürekli nükseden bir kronik sakatlığa mı dönüşecek endişesi oluşmuştu, ama gelen haberler iyi. Tsingo'nun açıklaması var bu konuda ilk olarak. Diyor

0: oyunculardan bir tanesi idi. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'nı kapatmış değil, hala oynayacak. Galatasaray açısından şöyle bakıyorum ben. Galatasaray 30 milyon euro verdi Singo'ya. Singo bu turnuvada kendisini göstermeye başladı. Ve bu şekilde devam ederse, ki sakatlığı ciddi değil, devam edecek gibi gözüküyor. Çıkış maddesi var ki Okan Hoca geçenlerde bunu açıklamıştı. 55 milyon euro.
1: Evet.
0: 55 milyon euroyu getiren Singo'yu alır. Yani bu gerçekten de güzel bir haber. Bir transfer haberi kadar bence değerli bir haber. Fil dişi milli takımının tabii sağlık heyetinin buradaki yetenek, kapasitesi ve becerisi önemlidir. Çünkü ben şeyi hatırlarım. Afrika Kupası'nda Luyendama sakatlanmıştı.
1: Kongo'da.
0: Evet.
1: Kötü bir tedavi, yanlış Kongo, bir tedavi uygulanmıştı.
0: Kongo sağlık heyeti ağrı kesici vermişti kendisine.
1: Evet.
0: Çapraz bağları kopmuştu.
1: Doğru.
0: Çapraz bağları kopan Luyendama'ya ağrı kesici vermişlerdi.
1: Belki de futbol hayatı o yüzden bitti. Yani o bitti, süreçte Luyendama başladı.
0: Luyendama bir tarz stili olarak da biraz andırır.
1: Doğru, evet.
0: Hatırlarsan. Diliyorum, yanlış bir şey yok. Umarım teşhiste herhangi bir problem yoktur. Dolayısıyla Galatasaray için hayırlı bir haber. Bunun dışında cumartesi günü.
1: Evet, onu da konuşalım. Evet,
0: cumartesi günü önemli
1: bir yetki oylaması mevcut yönetim açısından.
0: Başkan Dursun Özbek çok güçlü bir destekle yeniden koltuğa oturdu. Yeniden başkan seçildi. Ancak tabii ki bir yetki genel kurulu yapılacak. Galatasaray'da başta işte Aslan Tepe projesi olmak üzere yine NBA projesi, çok kritik ve önemli projeler var. Bu projelerin kabul edilmesi için ve diğer taşınmazlarla ilgili mevcut yönetimin, Başkan Dursun Özbek'in, Galatasaray Başkanı Özbek ve ekibinin projelerini devam ettirmesi için bir prosedür aslında. Her iki senede bir bu yetkileri alıyorsunuz. Ben o yetkinin verileceğini düşünüyorum ama başkan önemsiyor. Yani Galatasaray'da hayati diyebileceğimiz birçok karar cumartesiyi bekliyor. Cumartesi günü önü açılırsa, ki açılmaması için hiçbir sebep yok. Bu yetki Galatasaray'da hep yönetimlere, hep başkanlara verilmiştir. Dursun Özbek'e fazlasıyla verilecektir. İşte cumartesiden sonra başta sportif Ayşe olmak üzere ben Galatasaray'da radikal hamlelerin başlayacağını, transfer içinde ve taraftar sabırsızlıkla bekliyor ama orada bir yetki genel kurulu başkan ve ekibi görsün. Zaten Galatasaray'ın önünde zaman var. Cumartesi'yi ben de tabii heyecanla bekliyorum.
1: Peki çok kısa, şimdi KJ'mizde de yer alıyor. Bu biliyorum kolay bir soru değil ama en azından tahmin ya da bir mevki belki verme şansınız varsa, Galatasaray'ın ilk transferi kim olacak?
0: İlk
1: ya da kim olabilir?
0: Can Uzun.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun o tartışmasız. Yani Okan Hoca Can'ı özellikle listenin ilk sırasına yazdı. Hem profil olarak düzgün bir profil, hem de sağladığı birçok avantaj var. İşte yerli, genç, işte ne bileyim 10 numara pozisyonunda sen Mertens'ten sonra o pozisyonu dolduramamazsın.
1: Evet.
0: Yani profil olarak da doğru. Bilemiyorum, milli maçı izlediniz mi?
1: İzledim.
0: Paraguay maçını. Kısa bir süre görev aldı.
1: Girdikten
0: ama.
1: Girdikten sonra etki etti.
0: Yani etki lafını kullanıyoruz ama biraz daha onu açmak lazım. Can nasıl etkili oldu? Ya da Can'ı diğerlerinden farklı kılan özelliği ne? Bunu çok iyi analiz etmek lazım. Can bizim birbirine benzeyen orta sahalarımızdan biraz daha farklı bir profil. Dikine koşu yapabilen, dribling yapabilen bir oyuncu. Benim milli takımımda birbirine benzeyen orta sahalardan biz bir şey hayal ediyoruz, görmek istiyoruz. Sonra suçu Kerem Aktürkoğlu'na atıyoruz. Kerem gol atamıyor. Barış gol atamıyor. Barış ve Kerem Aktürkoğlu'ndan önce bizim orta sahayı bir tartışmamız lazım. Hakan Çalhanoğlu, milli takımın kaptanı. Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden Inter'deki gibi başarılı olamıyor? Çünkü sen onu regista gibi oynatmaya çalışırsan yanındaki oyuncuların Hakan'dan farklı özelliklerinin olması lazım. Bunu Inter'de kim yapıyor? Okan ya da Furkan? Hakan'ın yanında Inter'de kimler oynuyor?
1: İşte Barella var.
0: Barella, Mkhitaryan.

0: Bunların özelliği ne? Dikine giden adamlar, adam geçen oyuncular, adam geçme kapasitesi olan oyuncular. Bizim milli takımda Hakan Çalhanoğlu'nun yanında oynayan adam da Hakan gibi oynuyor. Driplingi yok. Sonra biz Hakan'ı tartışıyoruz. O zaman yani birbirine benzeyen orta sahalarla bu işi çözemezsin. Burada o oyuncular başarısız ya da yeteneksiz olduğu için değil. Benzer karakterde profiller.
1: İsmail Yüksek'ten mi bahsediyoruz
0: ya
1: burada?
0: İsmail olur, Orkun olur. Orkun'da kısmen yeni adam geçme şeyi vardır.
1: Orkun biraz daha hani daha farklı
0: dripping bir profil. Özelliği biraz daha var. Şeye göre,
1: İsmail'e daha fazla. Evet.
0: Ama Hakan'ın dripping özelliği var mı Allah aşkına
2: yok,
0: Okan ya?
2: Yok.
0: Dripping özelliği yok ki Hakan'ın. Hakan'ı 10 numaraya koy oynar. Türk milli takımı için diyorum.
3: Yıllardır söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Hakan, Orkun, Arda yapacaksan orta saha üçlüsünü böyle yapacaksın. Yapman gerekiyor. Niye? Hakan geriden, derinden top oynatmayı seven, kurmayı, oyunu kurmayı seven oyuncu.
1: Ondan Orkun, keyif alıyor.
3: Mesafe kat edip, anladın mı? Arda da zaten oralarda o.
0: Ama Arda'da dripling var mı?
3: Ya var. Normalde var da Dünya Kupası'na gitmiş, gidemiyor. Yani fizik olarak çok yetersiz, güçsüz kalmış Arda. Yani, normalde Arda yapıyor dripling de, mesafe de kat ediyor, şut çekiyor ama bakıyorsun
0: mesele,
3: fizik olarak çok güçsüz Arda.
0: Mesele Kerem Aktürk Türkoğlu meselesi değil.
1: Biz Can'ı konuşuyorduk. Toparlayalım.
3: Mesele hoca meselesi
1: konusunu.
3: Abi. Kerem'miş, Barış'mış, Orkun'muş, Hakan'mış.
0: Hoca zaten. Hoca üzerinde konuşacak.
3: Mesele hoca meselesi. Sen şimdi Barış'ı solda sağda niye oynatmıyorsun? Solda örnek mesela Kenan, santrafor, Kerem'i. Sen bu çocuklarla bu 2 metrelik adamların defansa kurulmuş, konumlanmış defans hattına nasıl orta yapıp da bu adamı buluşturacaksın ya? Ya buraya çok mesela konuştuk bunları.
1: Bir takımı çok konuşmayalım gerçekten.
3: Değiş, yani girersem çıkamayız, anladın mı?
1: Üzülüyoruz, nelere canımız girelim. Sıkılıyor. Can Uzun konusunda varsa
0: Can işte ben bu yüzden Can örneğini verdim. Çünkü Can'da benim gördüğüm farklı bir şey vardı. Diğer oyunculardan farklı ya da oyuna girdiğinde hemen kendisini fark ettiren. Can dripling yapabilen bir oyuncu ve forvet bölgesine koşu yapabilen bir oyuncu.
3: İyi oyuncu.
0: Sen Paraguay maçında o pozisyona girebildi benim orta saha oyuncu. Girdi mi? Ha, atamadı belki ama belki bir ikincisi olsa atardı.
3: Can Galatasaray'da iş yapar mı? Bir Mertert, bir Schneider efekti sağlayabilir mi? O önemli olan o.
0: Şöyle. Yani tabii ki Galatasaray'da iş yapar ama konuşulan rakamlar için bence
3: kaç para lan?
0: 40-45 milyon.
3: 50-60.
0: Hadi 40 olsun. 40 da az bir rakam değil.
3: Tabii tabii, iyi para.
0: Yani biraz erken. Biraz erken. Bu rakamlar için hocanın ısrarlı olduğunu biliyorum. Eder mi? Evet, potansiyeli var ve farklı bir noktaya da gidecek. Yerli oyuncu, senin de ihtiyacın olan bir profil ama yüksek bir maliyeti var. Kaldı ki size bir şey soracağım. Sen oynamış, sahanın içinden gelen birisin. Bana bakın, izleyicilerimiz de lütfen yani soralım istiyorsan Furkan.
1: Soralım.
0: İzleyicilerimizden ben bu konuda eğer
3: anket yapalım mı?
0: Hayır, anket
1: yazsınlar sosyal medyadan.
0: Varsa örnek yazsınlar. Bana Avrupa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan genç yaşta gelip Türkiye'de başarılı olan oyuncu var mı?
1: Biraz kafa yormam lazım.
0: Evet. Var mı Okan?
3: Olcay Şahan nereden geldi?
1: Oğuzhan Almanya'dan geldi.
3: Olcay
1: Şahan geldi. Avlak Avusturya'dan geldi.
3: Melik Avlak Avusturya'dan
0: geldi. Genç yaşta
3: geldi. Genç geldi bunlar. Kaç yaşta? 30
1: yaşta. Oğuzhan geldi.
0: Oğuzhan geldi. Bana Bayern'den gelip daha sonra
3: Bayern'den genç oyuncuyu nasıl getireceğim buraya?
0: Bayern 19'dan
3: tam böyle seviyede geldi. Oyuncuları bulup getiremez.
0: Sen Berkant hatırlar mısın?
3: Ya o ya
1: Can biraz daha hazır bir oyuncu.
3: Oynamayan
1: bu arada
3: oyuncu altyapılarda orada bunu bulup getirsin ama Can gibi oyuncu getiremezsin.
0: Bak basit bir şey söylüyorum. Şey yap, top çevirmeyin. Milli takım oyuncuları gibi yan pas
3: altın
0: yapıyorsun.
3: Doldurduk, daha
0: yan
3: ne diyelim sana? Oğuzhan dedik, Olcay dedik. Sen daha ne diyelim abi? Ligin içinden geçti bu adamlar ya.
0: Yan pas yapıyorsun.
3: Bana diyorsun şey, Bayern Münih diyorsun. Bayern Münih'te oynayan bir oyuncu sen buraya nasıl getireceksin 21-23
0: yaşında? Berkan nereden geldi?
3: Allah aşkına ya.
0: Berkan
3: ya Berkan Bayern Münih'te 3. 4. takımında oynuyordu abi ya.
0: Alparslan nereden geldi?
3: Tamam, Bayern Münih'in 2. 3. takımında oynuyor.
0: Alparslan nereden?
3: Abi Bayern Münih'in 2. 3. takımında
1: oynuyor. Esen'den geldi onlar, Barış Özbek'le
3: ama. Yapma, gözünü seveyim.
1: Şimdi Can bence biraz şöyle.
3: Can bak, Can
1: hazır
3: oynasın,
1: bir oyuncu.
3: Sen canım
0: yan pas yapıyorsun diyorum ki.
3: Baba ben bana dikine oynarım yan pas. Yani at önüme dikine, sen yapıyorsun yan pas, gözünü seveyim. Adam kendi sonu kim genç var diyor, söylüyorum. Oğuzhan diyorum, Olcay diyorum.
1: Tatmin
3: ligin
1: olmadı ama.
3: Bu adamlar ligin içinden geçti mi? Geçti. Bir. İkincisi.
1: Öyle demeyelim de başarılı oldular.
3: Ya, ya ligin içinden geçti abi. Yapma gibi Oğuzhan
0: bıraktı?
3: Neler yaptı ya.
0: Oğuzhan
1: ben katılıyorum bu arada.
0: Kaç yaşında
3: ne
0: bıraktı?
3: Diyelim abi, o zaman söyle. Yaz şuraya, öyle söyleyeyim hadi. Ya gözünü seveyim. Hayır, şunu diyorum. Burada kötü bir manada, anlamda demiyorum. Müthiş asistler yaptı. Şimdi sen diyorsun Bayern Münih'ten diyorsun. Bayern Münih'ten genç oyuncuyu nereye getirip alabiliyorsun, buraya getireceksin? Ha, B takımı, C takımında kadroya giremeyen, düşünülmeyen, vazgeçilmiş oyuncuyu alır getirirsin, Berkan gibi, Alparslan gibi. Ama baba bu oyuncu can zaten gibi oyuncu. Bayern Münih'te
1: orada Alparslan Erdem'i falan Can Uzun'la
0: Bayern Münih'te oynayan A takımda oynayan 19 yaşlı futbolcu zaten getiremezsin. Çıkaramazsın.
3: Tamam işte, bravo. Oraya gidin. Tebim at önümesinde. At gideyim ben.
0: Ama
3: ya abi.
0: Sen Olcay Şahan'a gittin, bak düşün. Yani bir gurbetçi futbolcunun gelip genç yaşta Türkiye'de başarılı olması kolay değil. Olcay Şahan'a, çünkü Beşiktaşlı olduğun için Olcay.
3: Olsan da oldu ama.
0: Oğuzhan ya belli bir seviyede oldu. Oğuzhan'a ben o Arsenal yaptı bu adama. Oğuzhan tamam, zaten altyapısı ama fena değil.
3: Hayır, olsun yani.
0: Altyapısı
3: yani,
0: vardı zaten.
3: Bu da yapar, bu da başarılı olur. Çok
0: ya
3: iyi.
0: Ben olmaz zaten mı diyorsun yani? Hayır, yapmaz demiyorum. Sadece konuşulan rakamlara göre beklenti yüksek.
1: Rakamları
0: konuşulan
1: gerçekçi
0: rakamlar
1: bulmayıp,
0: abartılı.
3: Sana bir şey diyeyim, kaç para eder? Sana
0: ben göre. 20 milyon euroya gözüm kapalı alırım.
3: Tamam, sen o
0: ama
3: zaman
0: 40 milyon euro bana göre risk.
3: Sana bir şey söyleyeyim, Barış Alper'i kaça bırakırsın?
0: Barış Alper'e çünkü...
3: Ya soruyorum, hayır bana şimdi özelliklerini oradan mı...
0: Şampiyonlar Ligi yan bak ben sana Şampiyonlar Ligi benim için zaten
3: tamam,
0: bir
3: tamam,
0: referans
3: tamam kaça bırakırsın?
0: Noktası. Barış Alper'e şu an 35-40'tır piyasası.
3: O zaman 20'de buna veririm diyorsun.
0: 20. Tamam. Yani bir sezon Frankfurt Şampiyonlar Ligi var. Şimdi Barış Alper Şampiyonlar Ligi'ne bu sene biliyorsun yani kaç tane
3: kırmızı kart gösterdi. Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçında iyi oynadı mı?
1: Golü var.
0: Kim?
1: Canan.
0: Canan golü var. Müthiş
3: oynadı.
0: Golü.
3: İyi, müthiş yani. Oynadı.
1: Tek golü var Galatasaray.
0: Bir anlarsın zaten.
3: Ama golü var da oyunu ördü. Çok
1: iyi
3: maçları var.
1: Yani hani
3: maçları var.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.
3: Can çok potansiyelli, yetenekli oyuncu. Can çok çabuk böyle mesafe kat eden, vurup giden pırpır tarzı bir oyuncu değil. Ama o pırpır tarzı oyuncu kadar çabuk karar veren, hızlı düşünen bir oyuncu. Nereye gideceğini biliyor. Çok biliyorum. Akıllı. Soğukkanlı alıyor veriyor. Boş alanları değerlendiriyor. Arkadaşlarını da oynatıyor. Yani şu anda mesela diyelim ki 40 verdin. Aldın. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol 2 asist yaptı mı? 60. Ligde sana attırdığı gollerle, attığı gollerle şampiyonluk yaşatıp forma satışı, bir de yerli avantajıyla senin elini kolunu genişletiyor.
1: Bu arada Barış'ın da 18 Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir golü varmış.
3: E, al işte. O 35 yapıyorsa bu 20 yapıyorsa.
1: O konuyu hafif toparlayalım.
3: Ya,
1: son cümleleri alayım. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçeceğim.
3: Ama Can çok iyi oyuncu abi. Altyapısı bir de Alman altyapı, orası burası. Yani orada bak şimdi Osimhen kaç para verildi? Son bir cümle söyleyeceğim. Uzatmayacağım. 80 milyon değil mi? Adam geçen sene şampiyon yaptı. Forma satışları, reklam gelirleri, işte şampiyonlukta faydası o, bu iki sezon. Bu sene de şampiyonluk çıkacak. Adam bedavaya getirdi kendi maliyetini.
0: Ha, ben Osimhen'le ilgili Sayın Aziz Yıldırım'ın A Spor'da verdiği röportajda tespitini çok
3: ne
0: doğru
3: dedi?
0: Buldum. Bak ben
3: anlatıyorum.
0: Sayın Başkanı
3: dedi?
0: Aziz Yıldırım.
3: Ne dedi?
0: Ya dedi ki Osimhen'in attığı gol üzerinden değerlendirmemek.
3: Tabii ben bunu aylardır söylemem.
0: Takım arkadaşını ateşliyor, diğer oyuncuları.
3: Bunu herkes söylüyor ki.
0: Hayır yani.
3: Başkan da söylüyor. Yani bunu sadece Aziz Yıldırım değil. Dünyadaki bütün herkes
0: bu,
3: izleyen gören Osimhen'in sağda sadece attığı gol ve attığı şey değil.
0: O en sahadaki azından problemi görmek açısından ya da rakibinin senden farklı olan iyi var.
3: Oradan doğru
0: onu
3: söylüyorum.
0: Çok
3: oradan tespit edip ona göre hamleler yaparsa eğer o zaman başarılı olur. Yani bunu görmesi de o açıdan güzel bir şey.
0: Yani
3: doğru
0: belli bir şablon içerisinde
3: ona
0: hareket etmediğini ben anladım. Orada zaten seçimi de kazandı.
1: Peki Galatasaray'ı noktalıyoruz. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş ve Fenerbahçe aslında ortak bir günün önemli gelişmesiydi. İki kulüp muhabirimiz de bu haberi gün içinde bizlerle paylaşmıştı. Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin faslı oyuncusu ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te tamamlamıştı. Amrabat, Beşiktaş'ın Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldığı haberi var Okan Koç. Nasıl değerlendirirsiniz Sofyan Amrabat ismini Beşiktaş açısından?
3: Ya ben yeterli bulamam açıkçası. Bulmam yani. Beşiktaş'ı daha net, daha agresif oralarda yani pozisyon anlamında, oyun kurma anlamında net bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şimdi bakıyorum mesela Sofyan 19 maçta bir gol atmış Real Betis'te. İzlemedim oradaki performansını.
1: Dünya Kupası'nda da bu arada Fas'ın kadrosunda ama süre almadı.
3: Süre almıyor. Şimdi yani bulunup bulunmaması ayrı. Oynaması önemli olan ve ne seviyede şu anda? Fenerbahçe memnun muydu? Değildi. Gönderdi. Şimdi o açıdan bakmak lazım. Bir de sen kimlerle yarışıyorsun? Elinde bir de Ndidi var. Senin Ndidi ile arasındaki fark ne? Teraziye koyduğun zaman biraz belki Ndidi'den ayağı topu iyi yapabilen, pas bağlantıları yapabilen bir oyuncu ama ligimizde o bölgede daha atletik oyuncuya ihtiyacım var. Özellikle büyük takımlardaki oyuncuların profilleri. Şimdi sevgili Furkan, rakibin kim? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Değil mi?
1: Evet.
3: Şimdi sende orta sahada kim var? Şu anda Endidi var.
1: Orkun.

0: var. Umar Olay Kartal Tam var.
1: Hayır, Olay Tam var bir de.
0: Evet. 4 oyuncu var.
1: 4 oyuncu. Kim tek adaylı olarak yeterli olarak görülüyor şu anda? Alternatifsiz yani. Tek Beşiktaş'ın orta sahası
0: Orkun.
1: Orkun deniliyor. Şimdi gelelim Trabzon'a. Folcarelli, Olay.
0: Doğru.
1: Muçi zaten müthiş işler, istatistikler yaptı. Çok
0: hatta duyuyordu. Ozan Tufan.
1: Ozan Tufan da zaman zaman devreye girdi ama ben oynayanlar arasında.
0: Doğru.
1: Önemli işler. Rakibinden bir tanesi de Trabzon'da. Senin orta sahandan daha mı güçlü, daha mı etkili veyahut da daha önemli işler yapar mı? Kıyaslaması yapıyorum. Öbür tarafa geliyorum abi. Torreira, Lemina, Singo, Sara. Bak Galatasaray'da.
0: Orta Lemina.
1: Torreira, Lemina, Singo, Sara. Singo'yu da koyabilirsin oraya. Oynuyor.
0: Oynamışlığı var.
1: Oynuyor. O enerji dinamizm katıyor. Ön libero'da da oynuyor. Gelelim Fenerbahçe. Asensio, Kante, İsmail, Alvarez, Guendouzi. Şimdi sen elini alıyorsun abi. Endidi, Olaytan, Kartal, bir de Orkun. Bir de Sofyan. Diyelim ki geldi ama ben gerçekleşen ihtimal vermem. Düşünmüyorum yani. Böyle bir nabız yoklanıyordur. Büyük ihtimal camialar içerisinde yaşanıyor bu tarz şeyler. Acaba ne olur, ne taraftan ne gibi düşünüyor, ne gibi
0: kamuoyu yoklaması.
1: Kamuoyu yoklaması, ne gibi tepki gösterir falan. Yok babacığım. Beşiktaş'ı oraya getireceğin adam. Guendouzi gibi. Prime Torreira gibi. Örnek mesela Atiba gibi. Josef gibi. Oyuncu bulup getireceğim. Her zaman söylüyorum. Cunti gibi. Fabian Ernst gibi tarzda oyuncu bulacaksın, getireceksin. Yani şüpheyle, kuşkuyla, ihtimalle yaşamayacak.
0: Acaba,
1: yaşattırmayacaksın. Acabalarla taraftarları yaşatmayacaksın, yaşattırmayacaksın. O yüzden ben Sofyan Abram transferinin çok fazla gerçekleşeceğini düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Bu kesin kamuoyu yoklamasıdır. Ya da söylentidir. Yani ben ihtimal vermiyorum. Ya kabul etmiyorum. Kabul etmem yani. Bir Beşiktaşlı olarak kabul etmem. Bana git oraya daha net oyuncu bul. İsim olarak söylemek istemiyorum. Söylerim. Bir sürü isim var. Sebayasu bulurum mesela, Orkun'un yanına alabiliyorsan al. Yani birçok oyuncu var mesela. Git getir onları.
0: Getirebilir. Ama o isim Amrabat değil.
1: Ve hatta Sangare var şeydeki. Neydi onun ismi? Amrabat.
0: Nottingham Forest'taki İbrahim Sangare.
1: İbrahim Sangare. Git onu getir abi. Getir. Tartışılmaz isim. Tartışmasız isim. Getir koy oraya. Kimse sana itiraz etmez. Bravo, alkışlar, tebrik eder başkan. Çünkü artık dönem o dönem. Devir.
0: Peki
1: o dönem.
0: Sen İbrahim Sangare ismini durup dururken mi söyledin yoksa?
1: Ya belli olmaz. Benim bazen söylediklerim arasında sübliminal mesajlar da çıkabiliyor. Yani ben sonuçta haber
0: sen
1: veren
0: boşa
1: haber
0: söylemezsin.
1: Ciddiyim ve bu tarz şeylere girmiyorum. Girmem. Sen beni çok iyi tanıyorsun.
0: Evet. Yani tarzın değil.
1: Boşver. Yani fazla demeyin mi? Beni de zor durumda bırakma sevgili
0: Peki
1: Furkan.
0: Tamam.
1: Yani.
0: Öyle olsun. Çok
1: yani
0: zorlamıyorum.
1: Yani o tarz oyuncular değil abi. Şüpheyle, kaygıyla yaklaşılacak oyunculara ihtiyaç yok. Şu dönem o dönem değil. Bu dönem o dönem değil yani. Sevgili Serdar Adalı adına bu dönem o dönem değil. Zaten taraftar yıllardır o dönemi yaşıyor. Yaşamak istemiyor. Yaşattırmamaları lazım. Bunu herkes görüyor. Şu anda Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü bölge, her zaman söylüyorum, tekrara düşecek tartışmasız oyuncular. Şu anda bakıyorum mesela kim geçiyor isimler. Llorente, Davutoğlu, Trossard tarzı isimler geçiyor.
0: Vlahovic.
1: Vlahovic mesela. Ama isimlere bakıyorsun. Mesela sol tarafta bir isimler yazdım. Garnacho, Greenwood, Ceballos, işte Mituma. Bunlar da çok önemli oyuncular. Çok değerli oyuncular. Bana sorsan sağ taraf mı, sol taraf mı? Sol taraftaki oyuncuları tercih ederim. Eğer ihtimallerle yaşamak istemiyorsan. Ha, Davutoğlu gelir çok iyi iş yapar. Llorente zaten belli bir kalitede bir oyuncu. Trossard da keza öyle. Ama sen bunların acabalarla yaşayacağına biraz daha fedakarlık yapacağım maddi manevi anlamda. Gideceğim öbür taraftaki tarzda, profilde, yetenekte, seviyede oyuncular getirirsen o zaman koltuğunu da sağlamlaştırsın. Oradaki pozisyonunda bunlar bu şekilde bakılması gerekiyor. Ben söylüyorum, tekrar ediyorum. Sevgili Serdar Adalı da yönetim kurulda zaten Önder Özen de bunun bilincinde. Net oyuncular alın gelin yani. Gidip orada acabalar, ihtimaller, tartışmalı oyunculara falan giderseniz büyük problemlerle karşılaşırsınız. Ben camiamı çok iyi tanıyorum. Camiamı zaten her zaman söylüyorum. Takati sabrı kalmadı. Camiam yani o limanı mimanı değil, hepsi okyanus, gemi memi, hiçbir şey bırakmayacak yani o pozisyonda. Ha, getirirsin hakikaten saydığım tarzda profilde 3. 2. bölgeyi oluşturursun. Ondan sonra o taraftar sizi alkışlar. Size teveccüh gösterir, her zaman yanınızda olur. Hangi kulvar olursa olsun. Yani bu konuda da zaten bilinçlinde dediler, bilincinde hareket etmeleri lazım. Ama Beşiktaş takımı artık o masada güçlü bir şekilde oturması lazım. Sağ içi, sağ dışı. Sen sağ içinde güçlü olduğun zaman sağ dışında da daha da güçlü olursun o masada. Sağ dışındaki masalar var. Biz görüyoruz, biliyoruz. Herkes duyuyor bunları. O masada neler dönüyor. Ama burada sen güçlü ol. Bu masada oturduğun zaman 20 milyon arkanda senin, bak bakayım o masada nasıl oturmana sebep oluyor. Nasıl bir bu yumruğunu vurduğun zaman o 20 milyonla o masayı nasıl dağıtıyorsun? Ben net söylüyorum ama biz nelerle karşılaşıyoruz? Neler görüyoruz, duyuyoruz, yaşanıyor. Gözümüze kör, gözümüzü parmağına sokuyorlar.
0: Yok doğru, ben bu arada bunu yani kulüplerden bağımsız söylüyorum. Yani ligin 5. haftası eğer hakemlerden

0: şikayet etmek istemiyorsan sezon başında çok güçlü bir kadro kurup sezona güçlü başlamak zorundasın.
1: Ya burada Beşiktaşlarım yoksa... benim kızdığım ve kabul edemediğim konulardan bir tanesi, şimdi bakıyorsun isim olarak vermek istemiyorum. Standartlar bir değil yani, o takıma penaltı veriyorum, buraya vermiyorum. Buradaki oyuncu kırmızı kart veriyorum, oraya vermiyorum. Benzer veyahut da daha şiddetli pozisyonlar. Şimdi ne oluyor, Beşiktaş taraftarı da bundan isyan ediyor. En azından bu verilmiyorsa, burada sen saha içinde güçlü bir kadroyla bir verilmez, iki verilmez skor olarak alırsın, artık hakemleri de bezdirsin. Art niyetli o şeytanın böyle kafasında tilkiler dolaşan, şeytan avukatlığını yapanlar var. O tarz hakemlerin de ve onları o şekilde yöneten insanların da bir nebze artık gardını kırar. Bu sefer bir de taraftarı da arkana aldın mı camiayı? Bak bakayım nelerle karşılaşıyorsun. Ben söylüyorum, Serdar Adalı ve yönetim kurulunun son şansı. Bak son şansı. Net bir şekilde söylüyorum. Pamuk ipliği kopmak üzere. Ha, net bir takım oluştur. Çok kaliteli, yetenekli. Hakikaten seni hedefe götürecek. Yani az önce saydığım profilde isimlerle bir takım oluşturdun takdirde o gemici bağları var ya, gemici bağları böyle kolum kadar ipleri var. O bağlardan daha kalın iplerle, pamuk ipliği değil, bağlarsınız taraftarla aranızdaki bağı. Evet. Bu kadar basit ya. Ha, yapacaksanız, yapabilecekseniz net oyuncularla gidin transfer yapın. 10 tane, 12 tane alacağına babacığım git 6 tane, 7 tane. Yani önümüzdeki sezon için en azından oturduğun zaman, eline kağıt kalem aldığın zamanlar olacak. Bakacaksın. Bu sene mesela nereye arıyorsun? Sol bek, sol stoper, kaleci, 6 numara, Orkun'un yanına, sol kanat, sağ kanat, santrafor. 3 transfer dönemi geçirdin, hala buralara oyuncu arıyoruz mesela. Önümüzdeki sezon aynı sıkıntılarla karşılaşmak istemiyorsan, yine böyle 8-9 oyuncu aramak istemiyorsan babacığım, gideceksin 6 tane 7 tane çok iyi oyuncu al. Bari bu yarışın içinde bu takım olur, şampiyon olamasa bile taraftarı son haftalara kadar umutlandırır, gururlandırır, mutlu eder. Sonra önümüzdeki sezon 3-4 transferle de yine o masada şampiyonun en güçlü adayı olursun. Bu kadar basit ya. Futbol akılları bunları yapması lazım. Yani gidip araştırın. Biz de biliyoruz. Geçen de söyledim. Burada bir sürü isim söylerim ben. Gider onu alır getiririm kardeşim. Bak Londra'da Arsenal'de 3. oyuncu. Gider orada işte öbürü Juventus'ta 2. oyuncu. Aa, ben gider alır getiririm. Beşiktaş patenti var. Kartvizisti var. Bunları söylemesi kolay. Ama geliyorsunuz o koltuklara oturuyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorum abi. Ah yandım, vah yandım, ben yandım işte. Onda olan kim oluyor? Taraftar oluyor. Ama siz bagajınızı, çantanızı, her şeyinizi doldurup gidiyorsunuz. Olmaz. Para harcıyor Beşiktaş kardeşim. Büyük paralar harcıyor. Ama bu paraları değer verebilecek, değerli oyunculara harcayacaksın. Beşiktaş'a değer katacak oyuncular harcayacaksınız. Artık ihtimaller yok sevgili başkanım. Yapın artık yani. Bak zaman da daralıyor. Bir kaleci, bir sol açık şu anda Beşiktaş'ın. Yok yani. Önümüzdeki ayın 23'ünde. Avrupa Kupası maçı var.
0: İlk resmi maç.
1: Midland. Çok dişli, çok tempolu, çok kompakt birlikte hareket eden. Hakikaten çok böyle proje bir takımı. O takıma karşı eğer galip gelmek istiyorsak, bu takıma bir tane kaleci, bir de sol kanat şu anda yok. O, yani Ersin'le anlaşılmadı. Sol kanadın yok. Ne durumlar belli değil. Yani bunların çalışmasını yapıyorlardır. Ben yapmıyorlar demiyorum. Bak yapıyorlar, uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar ama bu mücadeleleri boş harcamayın. Gidin net oyuncular alın. Bak kitle oyuncular aldığın takdirde mücadelenin de yaptığın emeğin de karşılığını alırsın. Taraftar size o verecek destekle beraber inanılmaz derecede mutlu, gururlu olursunuz. Bunu yaşayın, yaşatın taraftara. Artık siz de yaşatmak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız taraftar sizden daha çok istiyor ve size inanılmaz derecede destek olurlar. Bunları bir an önce yapmaları lazım ama artık. Bağ kopmak üzere eğer yapılmazsa. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü Beşiktaş taraftarı, camiası gerçekten artık çok üzüldü. Hem saha içinde verilen kararlarla, hem yapılan transferlerle, hem alınan oyuncularla, hem sonuçlarla, hem kupalar alamamasından dolayı çok üzülüyor, etkileniyor.
0: Bu arada bu senin vurguladığın sabır kalmadı konusu, yani bugünün konusu değil, bu yönetimin de konusu değil. Yani Beşiktaş 5 yıldır şampiyonluktan uzak.
1: Şu andaki kim
0: birikmiş bir aslında durum söz konusu.
1: Hep söylüyorum ya, geçmişe bakmamak lazım. Tamam, geçmişten dersler çıkarıp evet, yaptığın hataları yapmamak için daha iyilerini yapman gerekiyor. O hatalardan mesela bir kendine ders çıkarsın da daha iyisini yaparsın. Ama işte bak ben geçmişte ben başlayayım sana şimdi. İnsanlar nasıl alınlarsa alınsın kardeşim. Ahmet Nurçebi'den bir girerim abi, oraya buraya kadar girerim. Ama şu anda onları konuşmanın bir anlamı yok. O dönem konuştuk. Onların da gitmesinin sebebi bu hataları buydu, yaptıktan dolayı gittiler.
0: Tabii.
1: Sen gitmek istemiyorsan, başarılı olarak anılmak ve
0: hatırlanmak
1: istiyorsan kardeşim gideceksin. Bu kadar net, basit. Bak sevgili Furkan, eğer alamayacaksanız ihtimallerle, kuşkularla, acabalarla yaşanacak oyuncuları almayın en azından. En azından Beşiktaş zarara girmesin. Bu kadar basit.
0: Bir de alamayacaksanız o zaman bu beklentiyi de yaratmayın.
1: Yani yaratmayın.
0: Bu haberleri de yaptırmayın.
1: Yaptırmayın. Ya zaten ona çok kızıyorum. Başkan şunu çok istiyor.
0: Oyalamayın taraftarı.
1: Başkan bunun peşinde. Başkan şunu yapmak istiyor. Başkan şunu yapmak istiyor. Beşiktaş başkanı bunu yapmak istiyorsa, bunu çok istiyorsa gider getirir Beşiktaş kulübünün başkanı. Bak Beşiktaş kulübünün başkanı bunu istiyor. Buna fedakarlık yaptı. Bunu yapma. Gider getirir. Getirmek zorunda.
0: Mesela Orkun
1: çünkü
0: da
1: ben bunları
0: bunu.
1: Niye böyle net konuşuyorum?
0: Orkun da yaptı bunu Sayın Başkan.
1: Ben neden konuşuyorum? Bravo çok güzel. Niye böyle konuşuyorum? Net ve iddialı konuşuyorum biliyor musun?
0: Neden?
1: Çünkü beni bu beklenti içerisine sizler soktunuz. Sizler gelmeden önce sizler soktunuz beni bu beklenti içerisine. Ben 3 dönemdir beklediklerimin karşılığını alamadığım için benim çocuklarım ekran başındaki Beşiktaş'ın üzüntüsüne dayanamıyorum. Dayanamadığım için bu beklentilerin karşılığını vermek zorundasınız. Eğer ki vermezseniz çok büyük tepkilerle karşılaşırsınız. Ben hem sosyal medyada hem burada fark etme hangi kulvar gerekirse statta çok büyük tepkiler gösteririm. Bu kim olursa olsun. Ha, bana gelir anlatırsın. Bakın arkadaşlar böyle böyle durumlarımız var. Böyle böyle bir yapılanma içerisine gireceğiz. Bakın geçmişte bunlar yapıldı, şunlar yapıldı. Biraz sabır deseydin. Ben sana bir şey her gün arkadaşlardan beklemek zorunda. Ama sen 21 oyuncu alında az önce sayıyorum. 8 tane oyuncuya ihtiyaç var. Şampiyonla oynayabilmek için ve A kaliteli oyunculara ihtiyacım var. Eldeki olaytan işte Agbadu, örnek mesela Rıdvan, aklına kim geliyorsa kötü oyuncular değil ama rotasyonlu oyuncular bana evet. Göre. Ben çünkü teraziye koyarım. Ben bir takım lige başlarken bireysel olarak isimlere değil, ben geçmişte bu adamlar ne yaptı? Rakiplerimin oyuncularına bakarım. Geçmişte Gendouzi, Kante, İsmail, Asensio, örnek Talisca, Kerem, Fener üzerinden baktım neler yaptı? Skriniar neler yapıyor? Bakarım. Bendeki o bölgedeki oyuncuları teraziye koyarım neler yaptı. Potansiyeli ne? Bunların potansiyeli. Galatasaray, Trabzon keza aynı şekilde. Karşılığında aynı seviyelerde değilse o seviyeye çıkmak için en azından mücadele veririm ve o seviyede oyuncular getiririm. Teknik direktör dokunuşuyla beraber o yarışın içinde olursun.
0: Ve buradaki...
1: Bak iyi bir teknik direktör geldi. Çok öyle araştırdım. Görünüyor. Çok evet. Araştırdım.
0: İlk sordum, izlenimleri de iyi.
1: Evet sordum soruşturdum. Camianın istediği kültürü, formasyonu, oyun sistemini oynatabilen bir teknik direktörmüş. Bak taraftarı memnun eder bu oynattığı sistem, kafa yapısı yani oyun formasyonu deriz ya oyun içerisinde o baskılı
0: evet. Çocuk.
1: Oynattırabilen bir teknik direktörmüş. Ben izlemedim, yani araştırdım ama inandım güvendim. Sonra birkaç maçlarını izledim YouTube'dan. Baktım hakikaten beni de mutlu etti. Ama bu adam eğer bu takımı buradan alıp buralara getiriyorsa, rakiplerinin olduğu yere getirmesini istiyorsan, eğer getirmesine inanıyorsan, ben inanıyorum getirebilmesine ihtimal veriyorsan, bu adama o seviyede oyuncular alacaksın, o adam buraya getir o takımı.
0: Hocayı da mağdur etmeyeceksin.
1: Hocayı mağdur edersen hocayı da mındar edersin. Ben sana net söyleyeyim.
0: Bu yaşandı sevgili, çünkü geçmişte.
1: Sevgili, evet neler yaşandı. Sevgili Serdar Adalı, yönetim kurulu, Önder Özen, lütfen, yani siz bunun bilincindesiniz. Bizim tekrara düşmemek için tekrar söylemek istemiyorum ama bu taraftar size inandı, güvendi. Başarılı olacağınızı hakikaten bekliyor, olmanızı istiyor ama siz de bunun karşılığını bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bak ben söylüyorum, net gidin, net oyunculara gidin. Alın, getirin. Ya abi bakıyorum, çıkıyorlar. Ya bunu kabul etmiyorum arkadaşlar, lütfen yapmayın. Tabii ki de isimleri yazın, söyleyin. Önemli oyuncuları Beşiktaş taraftarıyla umutlandırın ama olabilecek oyuncuları söyleyin. Ya, Lovic, git al getir başkan. Git Greenwood mu? Örnek mesela Garnacho mu? Kim var mesela bu seviyelerde? Birçok oyuncu var. Mituma var, beğendiğim oyuncu mesela var. Bir sürü oyuncu var. Git bunları getir ya. Al da bir taş filmi alacaksın sonra. Git neydi o adamın ismi?
0: Lorient'i
1: mi alacaksın sonra? Git alternatif olarak daha sonraki dönemlerde al. Ama 3 dönemdir bakıyorum abi başka oyuncu yokmuş gibi. Bir Lorient'i, bir de bir taş filmi. Bir Lorient'i, bir de bir taş filmi. Yapmayın abi ya, burası Beşiktaş kulübü ya. Ya başka oyuncu yok mu ya? Bunlardan daha iyi oyuncu yok mu?
0: İşin garibi profesyoneller değişiyor. Mesela evet. İşte sportif direktör veya futbol direktörü veya işte teknik direktörler değişiyor ama hep aynı isimler aynı. Yani ya gelen göreve gelenlerin ya bir çalışması yok ya da haberler doğru değil. Burada iki olasılık var.
1: Ya, bravo. Ben son kez bir şey söyleyeceğim. Eğer alırsanız, bu takım yarışın içinde olursanız, ilk başta ben burada her program sizi alkışlayacağım. Her yerden size teveccüh ve destek vereceğim. Taraftar da bunu verir. Eğer olmazsa, yapamazsanız, yani artık o pamuk ipliği kopmak üzere, kopar gider, kimse de

0: Yani o ip koptuktan sonra istediği planların içerisinde, istediği koltukta, istediği yerde bulunamaz. Bulunamaz abi. Net söyleyeyim. İnşallah. Bak ben bekliyorum. Umutluyum. İnanmak zorundayım. Ama zaman daraldıkça da umudum, inancım da kaybolmaya başlıyor. Kaybolmaya başladığı zaman farklı kimliğe de bürünebilirim. O yüzden lütfen zaman geçiyor yavaş yavaş. Gidin net oyuncular alın.
1: Peki. Beşiktaş'ın bu arada açıklanan harcama limiti Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Tabii bunlar zamanla değişkenlik gösterebiliyor. Yani ayrılan oyuncular ve limitte yer açabiliyor. Şu an için ama 4.2 milyar TL seviyesinde. Bu da yaklaşık 75-76 milyon euroya tekabül ediyor. Harcama limiti bu şekilde. Beşiktaş'ın transferdeki planlamasını, yol haritasını nasıl öngörüyorsunuz Nevzat Dindar?
2: Yani Önder Özen tercihiyle beraber sonuçta uzun çalışmalar sonunda İtalyano'da karar kılındı. İtalyano tercihi tabii biraz farklı bir tercih. Baktığımız vakit kamuoyunun, spor kamuoyunun azından çok fazla bildiği bir teknik direktör değil. Buna rağmen hani İtalyan futbolunu yakından takip edenlerin özellikle Fiorentina döneminden, Bologna'da kupayı kazandığı dönemden, oynattığı futboldan beğendiği bir isim olarak dikkat çekmişti. Ben Beşiktaş için iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların isimlerine baktığımız vakit Beşiktaş yani İtalyano'nun geçmişte beraber çalıştığı oyuncular evet bir noktada onlara yönelecektir. İtalyano'nun listesi olacak ama bence İtalyano'nun listesinden ziyade Önder Özen etkisini de göreceğimiz oyuncular olacaktır. Okan kaliteli oyunculardan bahsetti. Rakipleriniz farklı bir seviyede artık. Yani bugün ekonomik olarak sen zaten harcama limitin Galatasaray'ın yarısı, Fenerbahçe'nin de ciddi oranda altında. Şimdi onlarla yarışabilmek için açıkçası doğru hamleler yapmak zorundasın. Beşiktaş'ta şimdi bardağın biraz boş tarafından bahsetti, dolu tarafından bahsedecek olursak. Yani bir kere Orkun gibi çok özel bir oyuncumuz var. Senin orta sahanda bence bu ligde, üç büyüklerde bana göre en iyisi Orkun. Yani Orkun ya, gibi bir oyuncuya sahipsin. Orkun sende fark yaratabilecek
1: ya, rakiplerinin de sahip olmak isteyeceği bir oyuncu
2: Orkun
1: Köprü.
2: Avrupa devlerinden sahip olmak isteyeceği bir oyuncu Orkun. Orkun gibi değerli bir oyuncu varsa onun liderliğinde bir yapılanmaya gidilebilir. Şimdi orta saha oyuncularına baktığında Amrabat'ı ben aslında şey yapmadım. Yani Okan kadar negatif bakmıyorum. Çünkü Amrabat bir joker bir oyuncudur. Orkun'un arkasını böyle o pis işleri diyeceğimiz şeyleri yapacak bir oyuncu. Ya, o agresiflikte bir oyuncu. Ayağı da düzgündür. Ya ben o kadar da negatif değilim Amrabat konusunda. Yani Fenerbahçe'de olmaması onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Fas bugün tamam belki 11'de değil ama Fas milli takımının geldiği, yaşadığı değişimi, dönüşümü görüyorsunuz. Zaten dünya futbolunda son dönemde bir pas etkisini de görüyoruz. O yüzden Amrabat'ı çok böyle hani basat bir oyuncu olarak görmüyorum. Artı galiba İtalyano ile beraber çalıştı mı?
1: Fiorentina'da evet.
2: Yani bir de o avantaj var. Şimdi Vlahovic ile de çalıştı. Yani bu isimler evet, sürpriz olmasa gerek diye düşünüyorum.
1: Peki.
2: Bu diğer adı geçen oyunculardan Trossard'ı ben Beşiktaş'a yakıştırırım. Yani tamam Davidashvili olsun, diğer Laurent olsun, Okan'a katılıyorum. Yani hakikaten Beşiktaş'ın röntgenini çok güzel çekti. Çünkü yaşıyor, o duyguyu hissederek aktarıyor. Ben dışarıdan baktığım vakit Beşiktaş'ta Trossard gibi marka bir oyuncunun Beşiktaş tribünlerini heyecanlandıracak. Nereden geliyor? Arsenal.
0: Yani, o transfer bence büyük ihtimal gerçekleşmez. Olacak
2: o zaman konuşulmasın.
0: Yani farklı bir sebepler var. O zaman ilerleyen günlerde anlatacağım.
2: Şu bir strateji
0: gündemi
2: olabilir.
0: Değiştirmek için, zaman kazanmak için, etkileşim alabilmek için.
1: Toparlayalım. Son cümlenizi alayım Beşiktaş'ta ilgili.
2: Ama Trossard ismi mesela bende bir heyecan uyandırdı. Yani Beşiktaş'ta bir Trossard, Vlahovic kaleye yapılacak tercihten az kadar onlar kadar önemli.
1: Nüber senin, konuşuluyor kale
2: senin,
1: için.
2: Sen biraz Fenerbahçe.
0: Farklı isimler de düşebilir.
2: Fenerbahçe'yi örnek gösterdin. O orta saha kalabalıklığından dolayı belki de. Ama senin şu an rakibin 4 sene üstte şampiyon olan Galatasaray. Ben Galatasaray'ı nasıl geçebilirim? Bir kere en önde kim var? Victor Osimhen var. Tamam, Osimhen zaten dünyada yok. Yani
1: Fenerbahçe'ye geçeceğim.
2: Senin
1: son cümle.
2: Osimhen olmuyorsa Yine benzer profilde bir oyuncuya gitmen lazım. Zaten
0: şu an dünya fazla transfer dönemi başlıyor.
1: Mahmut Alparslan bizi izliyormuş hocam, selamlar. Demiş ki Beşiktaş Lukumi'ye öncelik versin, diğerlerini sonra alır. Kolombiyalı
2: hoca, İtalyano'nun
1: hocanın çok sevdiği bir oyuncu. İtalyano'nun. Mahmut hocanın çok sevdiği bir oyuncu.
2: İtalyano'nun da eski talebesi bir de.
1: Evet, Bologna'dan Mahmut eski öğrencisi. Selamlar hocaya da. Fenerbahçe'de ise gündem Malangsar, sol stoper noktasında da Fenerbahçe oyuncuya teklifini yaptı. 5 milyon euro yıllık ücret ve 2 milyon euro imza parası Sarı Lacivertlerin yapmış olduğu teklif. Şu anda bir numaralı hedef savunmaya Malangsar, sözleşmesi sona erdi. Lens'te oynadı son olarak. Fenerbahçe'nin kadrosuna katma girişimleri devam ediyor.
2: Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın hamlelerini son derece tutarlı, son derece mantıklı görüyorum. Yani gaza gelip hareket etmiyor. Kamuoyu yönlendirmesiyle asla hareket etmiyor. Takımın problemlerini, uzun süre çalıştığını zaten seçim dönemindeki açıklamalarından da anlıyoruz. İsmail Kartal gibi bence hiç maceraya atılmadan ligi bilen bir teknik direktör, Fenerbahçe'yi bilen bir teknik direktörü getirdiler. Ve burada sevgili Furkan, Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım duygusal değil mantıksal bir tercih yaptı. Ya İsmail Kartal'ı belki birçok insan yadırgayabilir. Ya Fenerbahçeliler yadırgamaz ama dışarıdan baktığında bir heyecan. Çünkü yeni bir dönem, Galatasaray'da işte nasıl mücadele edeceksiniz, işte başarısızlıklar vesaire şu bu. Ama Fenerbahçe zaten bütün modelleri denedi. Dünyanın en iyi hocaları da geldi. Farklı projeler uygulandı. Günün sonunda Galatasaray'la, Okan Buruk'la mücadelede en yüksek puan ortalamasına sahip İsmail Kartal da karar kıldı. O yüzden duygusal değil mantıksal bir tercih olduğunu geçen yayında da söylemiştim, burada da tekrarlıyorum. Fenerbahçe bir sol stoper ihtiyacı var. Malangsar doğru bir isim. Vedat Muriç nasıl doğruysa Sar da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu. Nokta atış hamleler yapılıyor. İnce işçilik gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama Fenerbahçe şu an bence Sar, özellikle Muriç'ten sonra Sar transferine yoğunlaşması takımdaki problemlerin teşhisi noktasında doğru hareket edildiği izlenimi bende uyandırdı. Teşhis doğru konulmuş. Buna göre bir tedavi uygulanıyor. Vedat Muriç'le başlanması yönetimin elini güçlendirdi. Zaman kazandı ki Fenerbahçe bir golcü de alacak.
1: Evet.
2: Üst düzey bir golcü de alacak.
1: Sayın Başkan da vaadi o şekildeydi.
2: Burada Malangsar'ı zaten tartışmaya gerek yok. Ligimiz için, Fenerbahçe için çok uygun bir isim. Fenerbahçe'de de ben başarılı işler yapacağını düşünüyorum.
1: Okan Koç nasıl değerlendirir Fenerbahçe'nin Sar hamlesini?
0: Var yani, ihtiyaç var. Şikrinyan'ın yanında sol stopere bir
1: Osterwold'e tane. Osterwold'e giderse dönem. Bu arada savunmaya bir tane daha
0: alabilirler. Sol bek
1: için, sol bek için. Archie Brown'un da bu arada ayrılma ihtimali var.
0: Tabii yani bakacaklar, gidene göre hamle yapmak lazım. Önemli olan gidenin yerine daha iyisini bulabilmek. Bu kulüpçülükte, futbolculukta yani takımlarda bunu yapabiliyorsan başarılı olabiliyorsan.
2: Sarın istatistiklerini bu arada verip biraz daha destekleyebilir misin?
1: Ben yani paylaşayım, devam etsin.
0: Örnek
1: Koç.
0: Mesela şimdi Sar mesela geldi mi iş yapar mı yap. Lukumi konuşuluyor da. Sol tarafta Aşçı Bram'la, bir de diyelim ki Osterwold gitti, oraya da bir tane adam alacak.
1: Fenerbahçe için mi Lukumi?
0: Tabii, Lukumi konuşuluyor Fenerbahçe için.
1: Öyle mi?
0: Tabii konuşuluyor.
2: Sara şu an şey yapıyor.
0: Ya olabilir yani, o 30, da var alternatifler
1: 33
0: arasında.
1: 33 maçı var geçen sezon Lens'te. Bir gol 4 asist.
0: Evet, Okan Hoca çok istedi, olmadı. Beşiktaş'a da konuşuluyor, vermiyorlar. Her neyse, şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de şimdi olmazsa olmaz ne abi? Bir sol stoper. Giderse o az önce saydığımız isimler mesela, oraya sol bek'e de bir oyuncu alacaklar ama doğru iyi oyuncu alması lazım. Mesela şimdi Osterwold orada sol bek'te de oynuyor. Uzun adımlı gidip gelir, iş yapar. Ama ciddi güzel teklifler geldi mi parayı değerlendireceksin. Bakacaksın, gideceksin, daha orijin sol bek alacaksın oraya. Daha atletik gidip gelen mesela. Aldın mı orayı, idare edersin. Orta sahan muazzam, beklerin iyi. Sağ bek, sağ stoper, kalecin. Bence iyi bir kaleci ama bir dikiş tutturamadı yani. Hakikaten iyi kalecileri var Fenerbahçe'nin, isim olarak kağıt üzerinde bakıyorsun ama stoperlerde problem vardı. Takım oyununda problem vardı asılca. Bence en büyük problem takım oyununda. Tam böyle istenilen o coşkulu, birlikte hareket eden bir takım yoktu. Zaman zaman kopuk oynuyordu. Fenerbahçe şimdi bakıyorsun, ön tarafta Gressi konuşuluyor. Sağ tarafta Greenwood. Bunları aldığın takdirde bu üç oyuncuyla beraber yine şampiyonun en güçlü adayı olursun. Şimdi Asensio gibi oyuncu, Talisca gibi yani. Oyuncunun orta sahada Kante, Gendouzi, İsmail, Elton, Alvarez var. Yani
1: Alvarez gitti, ayrıldı.
0: Yani gider. Yani misal diyorum yani. Evet, böyle bir oyuncu havuzun topluluğum var. Bir tane stoperle Sar mesela, ben beğendiğim iyi bir oyuncu. Çok agresif, Fransa Ligi'nde izliyorum mesela. Oralarda o atletik yapıya sahip, tecrübeli, hava hakimiyeti, patlayıcı kuvveti iyi oyuncu. İş yapar yani. Skriniar'la çok iyi ikili olur. Sol bekte de dediğin gibi bir Osterwold kalacak mı, gidecek mi? Zaten kalırsa almazlar. Kalmazlarsa da baba.

0: gider, ona göre planları vardır, evet. Zaten ona göre bir ABC seçenekleri var. Şimdi Fenerbahçe'nin bakıyorsun, Beşiktaş gibi çok oyuncu ihtiyacı var mı? Yok. Fenerbahçe'nin doğru. Bence bir santrafor Vedat aldı. Onun alternatifi Gresi. Sağ tarafa Greenwood. Bir de sol stoper aldığı takdirde o kağıt üzerinde de bir de bu oyuncular da yani fiziksel olarak da yapabilecek potansiyelde iyi oyuncular.
1: İsmail Kartal'da bir şeyler yapacak.
0: Greenwood denilen oyuncu, ben sana söyleyeyim, hangi takıma gelirse ben Beşiktaş'a çok istiyorum. Keşke olsa. Yani keşke alabilse.
2: Son bir dakika.
0: Ben Greenwood gibi bir oyuncunun ligimizde istatistikleri alt üst edeceğini düşünüyorum.
2: Bu arada yani, Hakan Bey anlaştığını açıklamıştı. Seçim döneminde Hakan Bey'in transfer vaatlerinden biriydi. Ama Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin de Greenwood'la ilgili bir temasları. Son cümleyi alayım.
1: Son cümle. Şimdi Vedat arkasında Gendouzi, arkada Sar. Yani agresif bir takım geliyor.
0: Şikrin yer
1: zaten.
0: Önde Asensio.
1: Profillere bak. Vedat arkada Gendouzi, Sar. Agresif bir takım geliyor. Fenerbahçe bu anlamda daha coşkulu olacak. Öyle
2: peki,
1: hissediyorum.
2: Göreceğiz ilerleyen günlerde. Transfer dönemi daha çok yeni başladı. Bugün ikinci gün. Biraz daha ilerleyen dönemde takımların da kadrosu şekillenmeye başlayacak. Bu arada Mehmet Kurtul, teşekkür ederiz yorumundan dolayı. Ferdi Kadıoğlu'na örnek vermiş. Genç yaşta gelen gurbetçi, Türkiye'de yıldız oyuncuya dönüşen diye. Evet, Ferdi Fenerbahçe'ye geldikten sonra
0: yampas yapmadı.
2: Yıldız oyuncu.
1: Ve bu tam dikine gol oldu.
2: Teşekkür ederim Okan Koç. Ne yazarsınlar. Ağzınıza sağlık.
0: Asil Kartal.
2: Selam.
0: Toraman selamlar.
2: Peki, herkese selamlar, sevgiler. Transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat vuruş attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı!

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Berçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede.

Şimdi Luvumbo. Luvumbo.

0: konuşulacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
0: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbola doyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin silke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Aşamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay, ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Abel Lefroux tarafından dizayn edildi.

ilk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bongifrio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamam.

Bu Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslıysa güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rino Poulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Ayşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı.

Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması'yla atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lailapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps kulübüne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play büyük ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 19

0: 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetti, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tony'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. raunda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu. İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı, muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta birine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu, 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
1: Bu ikinci dünya harbi. Ne olimpiyat yaptırdı, ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38 42 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş. Almanya ile harbe diyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslo-Vise Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türk Türkiye savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerini izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken, Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uypes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uypes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, ikisi Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. 2 Mayıs sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasu Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45 Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetler de giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhi Sarıalp'le atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'a gittiler. Neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda VP Akdağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın, 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirinin peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
0: Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti. Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı.

0: Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken... Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Ali Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput.
3: Et on efface de tout et on recommence, c'est une lucarne de Michel Platini. On recommence, bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz, etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarına koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: Lance, Kempes, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey, yani uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur 88'de kadar bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir...
2: Luque buscando por derecha Jardine, carga Jardine, ya cerca al área, juega para Luque, busca el arco, tiro...

0: Cardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish.
2: over his head nicely, and Dukuba was there, but so is Sanis there. Will he get a shot in?
3: And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup, and in a moment you'll hear the roar. It's his cup! It's Liverpool's cup!
1: 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken...
4: En corto, almost tira. El balón se estrella, va a ver el poste en gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de Sissi, concretamente, en interior derecho del Real Madrid...
1: İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

0: Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. ...1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet alarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyor.

0: dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan iki gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu, Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
1: Hiçbir şeye uğraşmasının büyük budur. Hiçbir şeye uğraşmasın. 190 kilo.
0: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip geliyor.

ederek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı.
32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Garvik'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Garvik'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Garvik bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır sikle şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

Tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan

Na katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turda ise 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.
2: Berat

0: Uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol, toparlarda Pendik Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üstüne yazdırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı, son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
3: Uzun kullanacak Olaigbe, baktı cezalarına. Koner Kılıçlı ön direğe, toplarlarda gol! Dakika 84, 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
4: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu, toparlarda gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Kahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
5: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında. Güven son çizgide. Güven ortaya çevirdi. Gol pozisyonuna gol. Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2-3 yetmez, 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF

0: birincilik ve 3 TFF 2. lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
1: Leroy Sané, Sané'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti. Şut çalsa Ahmet gol!
0: Trabzonspor'sa Korendon olan Yaspor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
2: İsmail Yüksek yerden Szymański bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı, Çerni gidiyor. Vaclav Çerni, Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü, Beşiktaş 2-1 yakalıyor.
0: İlk maçlar Gençler Birliği'nin Bodrum karşısında dönüşüne de sahne oldu. 2-0 geriye düşen başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
3: Orta cezanın içine karambol, direkten döndü top, ikinci pozisyon ve gol! Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye'nin yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
1: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeniçarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Halif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Boluspor karşılaşmasında Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
4: Omuzunu koydu, topu kontrolü sağladı. Ebosyen'e boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertuğ inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
5: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemi yanına gitti. Topun kendisinden çıktığını belirtti. O yüzden karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Murat Aşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
0: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta da birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A-Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün Antalya Spor'u 6-0'la geçmesi dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
4: Yapışan ortayı yaptı. Boş pozisyon Bruno, kaleci 2. pozisyon ve 6. gol.
0: Samsunspor, Galatasaray ve Konyaspor 3'te 3 ile 9 puanı hanelerine yazdırarak çeyrek finali garantileyen takımlar oldu. 4. maçların oynanmasıyla grup heyecanı sona erdi. Son karşılaşmalarda futbol severler 34 gol izlerken yalnızca 2 maç golsüz sonuçlandı. Kupada bu sezonun en saygıdeğer hikayelerinden birini C grubunda Beyoğlu Yeniçarşı yazdı. TFF 2. Lig temsilcisi tur şansı süren Kocaelispor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve bir Süper Lig ekibinin dağ bileğini bükerek turnuvaya veda etti. Genç futbolcu performansları 4. grup haftasında da devam etti. Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor

0: karşılaşmalarını 4'te 4 yaparak 12 puanla bitiren takımlar oldu.
1: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
0: Bu 3 takıma ek olarak Beşiktaş da yenilgisiz olarak adını çeyrek finale seri başı olarak yazdırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor da son 8'e kalan diğer takımlar oldu.
2: Kerem yaptı ortayı. Savunmadan hamle geldi. Tekrar Kerem. Bir orta daha. Top sekti. Musaba ikinci pozisyon ve gol! Fenerbahçe öne geçiyor.
0: Çeyrek finalle birlikte rekabet ve heyecan yükselmeye başladı. Son 8'in ilk sürprizi Konyaspor'dan geldi. Yeşil beyazlılar kupanın favorilerinden Fenerbahçe'yi uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
3: Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alır da gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu.
0: Gençlerbirliği de Konyaspor'a nazire yaparcasına son şampiyon Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Gençlerbirliği bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
1: Arka direğe doğru Günay sektirdi ikinci pozisyon ve gol! Farkı 2'ye çıkartıyor Gençlerbirliği.
0: Karadeniz derbisine sahne olan Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde de heyecan bir an bile durmadı. Kırmızı beyazlıların 69. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda kaleciler devleşti. Samsunspor kalecisi Okan iki kez gole izin vermezken Onana üst üste tam 3 penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.
4: Adil Malçı vurdu ona. Bir kurtarış daha.
0: Trabzonspor seri penaltılar sonucu 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
4: Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler. Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
0: Çeyrek finalin son maçında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar müsabakayı 3-0 kazandı ve son 4'e yükseldi.
3: Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde.
0: Yarı finalde Beşiktaş Konyaspor ve Gençlerbirliği Trabzonspor eşleşmeleri oluştu. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Kupaya 3. eleme turundan başlayan İlhan Palut'un öğrencileri çeyrek finaldekine benzer şekilde final bileti aldı. Konyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'deki penaltı golüyle yenerek tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
2: Enis Bardi, Bardi ve gol! Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
3: Ersin de geldi. Çerdi kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Ozan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
0: Trabzonspor ise üst üste 3. kez finale çıkmak için Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bordo Mavililer son dakika golüyle 2-1 kazanarak adını 18. kez finale yazdırdı.
3: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi'ye rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Jeneriklik bir gole imza atıyor.
0: Trabzonspor Konyaspor Kupa finaline Antalya ev sahipliği yaptı.
3: Kupa 64. Türkiye Kupası.

0: böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler.
1: Fatih Tekke'nin öğrencileri Onaçu'yla 1-0 öne geçti.
2: Zutbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, Onaçu! Toparladı gol! Trabzonspor finalde golü buluyor.
1: İlhan Palut'un ekibi Muleka'yla beraberliği yakaladı.
2: Vardı ortasını yaptı Muleka'ya doğru. Muleka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Muleka ve gol! Jackson Muleka! Skora denge geldi Antalya'da. Muleka'nın golü, şimdi durum 1-1.
1: Beraberliğin ardından Konyaspor Bardi ile penaltıdan yararlanamadı ve tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için büyük fırsat kaçırdı. Aynı fırsat Bordo Mavililere gelince ise Onaçu değerlendirmeyi bildi.
2: Oğul Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefes sarfı kurdu Antalya'da. Onaçu, gol, Onaçu, gol! 2-1, Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da tüm uzandı Konyaspor karşısında.
1: Finali 2-1 kazanan Trabzonspor tarihinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı.
0: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
1: Golleriyle kupayı getiren Paul Onaçu maçın adamı seçildi. Çeyrek finalde Beşiktaş'a elenen Alanyaspor'un santraforu Steve Meunier 7 golle kupa sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
3: Şamiye önünü boşalttı. Vurdu kaleye, kaleci pozisyonu devamı Meunier.

0: transferde az spor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Son Sayfa'ya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Salim Manav ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Bu akşam gündemdeki haberleri konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte Son Sayfa etiketine yazabilirsiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Koray abi. Evet.
0: Salim nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim Koray abi. Caner hoş geldin. İlk yayınımız. Daha evet. önce Radyo Spor'da yayınlar yapmıştık. Onun dışında da yapmış olduğumuz yayınlar vardı. Maçlarda da zaten birlikteyiz. İlk defa spor stüdyolarında da yan yanayız.
1: Evet. Ben de çok mutluyum.
2: Seninle ben de
1: bugün
2: mutluyum.
1: Stüdyoyu paylaşıyorum.
2: Caner de uzun yıllardır arkadaşımdır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: evet.
1: mutluyum. Çok incesin sevgili Salim.
0: Gayet güzel bir ev sahipliği yaptın. Tabii, hoş geldin dedin Salim. Tebrik ediyorum
2: seni. Rica ederim abi, ne demek.
0: Her zaman, zaman böyle zaten kibarsın.
2: Evet, bir de yaş olarak ben en küçüğünüz olduğum için, benden küçüğü yok galiba. Bizim
0: bilmiyorum
2: Furkan
0: ben,
2: benden birkaç yaş küçük. Furkan Bozoğlu ile Furkan Yıldız. Onun dışında yani ben genel itibariyle hep sizlere abim olarak, ben
0: Allah razı
2: yaş
0: olsun.
2: İtibariyle hemen hemen aynı yaşta olanları kardeşim olarak görüyorum. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Yani kameralar önümde olduğu için değil. Bir de ben böyle şeyim yani, biliyorsun ben mutluluğunu, mutsuzluğunu, net tavrını çok böyle belli eden bir insanım. Bugün mesela halı sahada maç yapıyorduk. Maç yaparken 10. dakikada bir küstüm.
0: Niye küstün? Pas mı vermediler? Ne oldu?
2: Pas vermeme değil ya. Şöyle bir orta yaptım.
0: Laf
2: Okan Koç'un tabiriyle arkadaşımın ağzına attım.
1: Muz orta.
2: Muz orta. Gol atamadı. Sonrasında oynadığımız saat dilimi de 19-20. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Sağ bek oynuyorum. Çakılı sağ bek. Uzun oynadım. Terse gitti. Ondan sonra aa dediler falan. Ben dedim güzel atınca dedim atamıyorsunuz. Sonra dedim olmayınca aa diyorsunuz dedim. Bir anda yani
0: takım küstürdüler. İçi bir gerginlik oldu diyorsun.
2: Modum düşüyor ya. Gerçek hayatta da böyleyim yani. Direkt modum düşüyor
0: ben
2: ama.
0: Ben de sevmem ama böyle halı sahada çok konuşan takım arkadaşını sevmem. Rahatsız eder beni.
2: Evet.
0: Bazısı vardır ya, hiç susmaz mesela. Çenesi eli kolu durmaz böyle maç sırasında. Beni de gıcık eder yani. Hiç hoşlanmam öyle. Evet.
2: Yani beni direkt etkiliyor yani.
1: Yapıyor musunuz sık bu arada öyle bir?
0: Yok, ben uzun zamandır oynamıyorum. Yalan
2: ben
0: söylemeyeyim
2: şimdi. Ben her hafta
0: şimdi.
2: Oynuyorum.
0: Bir de zaten fiziksel olarak da o
2: sen
0: hazır değiliz.
2: Sen maşallah.
0: Ya o normal kiloyla alakalı olan bir şey değil ya. Koşman gerekiyor vesaire. Ya,
2: bir olay anlatabilir
1: miyim? Yani. Tabii doğru.
2: Bir olay anlatabilir miyim?
0: Bu saatten sonra da yani uzun süre ara verdikten sonra bir anda öyle girersen sonu onun sakatlıktan başka bir yere çıkmaz.
2: Ben yani yaklaşık 5 yıldır biz düzenli olarak her hafta yapıyoruz. Hatta şeydi, ben hep espri de yapıyorum arkadaşlara. Ben kiloluyken diyorum yani 133 kiloyken güçlü takıma, takımın gücünü azaltmak için gidiyordum. Şimdi zayıf takıma gücünü arttırmak için gidiyorum diye. Ondan sonra 2 hafta önce bir olay oldu. Anlatabilir miyim müsaadeniz
1: tabii,
2: varsa?
1: Tabii lütfen.
2: Halı sahadayız. Ben ilk yarıda gol attım. Defans oynuyorum. Çıktım. Sol ayağımla attım. Sonrasında da ego yaptım. Sol ayağımla attım dedim. Sadece yürürken destek aldığım ayağım dedim. Maç abi ikinci yarıda bayağı takımlar da birbirini tanıdığı için dengeli gidiyor. Kora kor mücadele. Artık son dakikalar risk alıyorsun. Önde basıyorsun. Önde basarken bindirmeye gittim. Geri gelirken rakibin atağı vardı. Hani ayağını topa doğru uzatırsın, vurursun. Amaç orada korner atmaktır. Abi ayağımı uzattım. Çatala çarptı bizim çatala. Bizim kalenin çatalına çarptı. Oradan tak diye 90'a girdi. Arkadaş dedi ki, kaleci Ömer Faruk, böyle yaptım. Geldi yanıma, abi dedi üzülme dedi. Ne üzüleceğim oğlum dedim. İlk kendi kalesine gol atan ben miyim dedim. Sonra bu bizim gruplarda paylaşılıyor. İş yerinde
0: görüntüsü
2: dedim,
0: mü?
2: Görüntüsünü bu uygulamadan buluyorsun.
0: Keşke bizde de olsaydı, paylaşırdık burada.
2: Var, ben atabilirim arkadaşa da. Görüntü var şu an mevcut telefonda.
0: Tamam, bakarız sonra.
2: Sonrasında abi İş yerine gittim, herkes takılıyor falan. Öğlen yemeğini yedim. Yemekten sonra Mustafa abi var bizim, Mustafa Kıyıcıoğlu. Benim kendi kaleme attığım golü rakibe attım zannetmiş. Ya dedi Salim dedi, muhteşem gol attın dedi. Ben de dedim ki ters kaleye abi.
0: Yanlış kaleye.
2: Ama gerçekten Recep Çetin'in attığı gol gibiydi. Kendi kalesine atmıştı ya Recep Hoca. Hep gösterilir. Yani dedim yapacak bir şey yok yani. Ama
1: olur
2: amaç,
1: öyle nazarlık nazarlık.
2: Ya bir de amaç spor yapmak.
1: Tabii,
2: güzel
1: tabii,
2: oluyor abi
1: kesinlikle.
2: Tavsiye ederim yani.
0: Halı sahanın böyle yazılı olmayan kuralı nedir sizin için? Hadi oradan açtık konuyu. Pek çok kişi bizi izleyen halı sahada maç yapıyordur.
2: Yazılı olmayan kuralı söyleyebilir miyim?
0: Söyle. Yani maça dair mesela.
2: Maça dair. Kaleci para vermez. İkinci kural yazılı olmayan.

0: bir koli yiyen yelek giyer.
1: Evet.
2: Tabii.
1: En gıcık şey bence o yeleği giyme olayı. Çünkü mesela senden önce kaç kişi giymiş yeleği belli değil.
2: Bir de şey etik değildir abi. Halı sahada mesela havadan atılan bir top olduğunda, mesela forvet oyuncusun diyelim, arkaya koşu yapıyorsun. Son oyuncu eliyle kesiyor mesela topu. Yani etik olarak onu yapmaması lazım.
1: Tabii tabii, onun sonu yani
2: o,
1: zaten.
2: Onu yaptılar mı orada da
0: yalnız sen Enzonzi gibisin ha. Sen de böyle direkt
2: yok
0: halı
2: kadar
0: sahada böyle dikine kat edebilen kat 6 numara 8 numara.
1: Bak, bir halı saha maçında skor ne kadar azsa, yani öyle 7-7 8-8 maçsa dandik maçtır o. Benim görüşüm bu. Eğer doğru, maç doğru. Böyle mesela 3-1 bitmiş, 2-2 bitmişse muazzam maç çıkmıştır. Bir kere o en önemli kriter.
2: Kesinlikle.
1: İkincisi de bugüne kadarki deneyimlerime göre söylüyorum. Her zaman savunmayı iyi yapan kazanıyor.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Benim işte çok iyi falan. Bir yerden sonra, çünkü tabii çok sürekli düzenli oynayanlar daha onu ayarlamıştır ama böyle doğru. Daha aralıklı oynayanlarda bir yerden sonra sapıtmalar başlıyor. Çünkü ben de gideceğim gol atacağım falan diye. Bizim bir arkadaş vardı. Diyor ki şimdi maçtan önce, oğlum nereye gidiyorsun diyoruz, geç defansa falan. Ben diyor para verdim diyor, ileride oynarım diyor. Lan dedi ki sanki şey, yani biz para vermiyoruz, bir tek bedava oynuyoruz. Ben diyor para verdim, ileride oynarım. O güzel.
0: Ya bir de şey oluyor mesela abi. Oynuyoruz. Fatih abi var. Benle birlikte defans oynuyor. Ben dedi gideceğim dedi. Dedim tamam abi dedim, git gol at dedim, ben buradayım dedim. Bir gol attı. Gelmiyor. Fatih abi dedim yeter artık, bir tane attın dedim. Maradona mısın abi dedim. Her golü sen mi atacaksın ya dedim. Mesela o var. Bu arada Mustafa İnci mesela çok yeteneklidir halı sahalarda.
1: Mustafa iyi oynar. Kulağını çınlatalım Amerika'da.
0: Kulağı
1: şu an.
0: Çınlatalım Amerika'da, belki izliyordur bizi. Oradaki saat
1: yani zannetmiyorum
0: sabah.
1: Şu an Amerika'dayken yani televizyon izleyeceğini geziyordur muhtemelen. Tatilde çünkü izinde.
0: Evet.
1: Hem Dünya Kupası'nı takip ediyor hem de geziyordur diye düşünüyorum. Necati Kartal, müdavimlerimizden Necati Bey, her akşam bizi yalnız bırakmıyor sağ olsun. Salim kardeşim çok şıksın demiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Sivas'taki abinden selamlar demiş sana.
0: Necati abiye selamlar. Sivas'a da selam olsun.
1: Yani yine son sayfa etiketine mesajlar geldikçe okuyacağımızı söyleyeyim. Yavaş yavaş gündeme giriş yapalım. Galatasaray'da transfer konusunda önemli haberler var. Onlardan birisi Davinson Sanchez'le ilgili. Bugün o gün Kara yönetmenimiz, editörümüz de Ertuğ Güveniş, ikisiyle birlikte yine herkese iyi seyirler diliyoruz. Como istiyor Davinson Sanchez'i. Davinson da sıcak bakıyor. Peki Galatasaray'ın beklentisi ne? Detaylar haberde.
3: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
4: Kafa, toparda gol! Davinson Sanchez!
3: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Como'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Como kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
1: Evet, birazdan rejideki tüm arkadaşlarımızın ismini de sayacağız bizimle birlikte. Herkes iyi seyirler diliyormuş. Özellikle Birsen'in selamı var tüm izleyicilerimize. Kendisi playout operatörümüzdür. Mesleğinde de Şampiyonlar Ligi seviyesindedir. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Hala da çalışmaya keyifle devam ediyoruz. Onun adına da bunu söylemiş olayım. KC'de de Çağla Doğan var. Yine aynı şekilde hanımlar rejide. Aslı Hesapçı aynı şekilde. Hepsi resim masasında. Hepsinin selamları var izleyenlerimize. Kaldı mı kimse eksik? Emircan'a da yine sesten. Emircan'a da teşekkür ediyoruz.
0: O gün de vardı.
1: O günü söyledik zaten. Evet. O günü hep söylüyoruz da işte bir sene unuttuğumuzda olay oluyor.
2: Emekçileri unutmayalım.
1: Tabii tabii. Kapıda bekliyor beni sonra arada. Birsen.
0: Bu biraz şey gibi oldu. Mixon'da bir futbolcu...
1: Her bu şeye benziyor. Aynen. Yani sanatçılar çıkıyor işte bas gitarda Salim Manav, işte bateride Caner İşbeğendiren gibi.
0: Bir de böyle herkes...

0: Onun gibi oldu.
1: Bu arada ama Mixon'da mesela maç bittikten sonra bir futbolcu herhangi birine konuştuğu yayıncı kuruluş dışında ondan sonra orada hepsine konuşmak zorunda kalıyor. Biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Direkt onun gibi oldu.
2: Ya ama bir noktadan sonra enerjileri tükeniyor. 2-3 röportajdan sonra yoruldum artık diyor mesela. Gitmem lazım diyor tabii.
0: Toplu mikrofon tutuluyor işte o yüzden zaten. O olmasın diye.
2: Genelde öyle oluyor. Birçok insan özel almaya çalışıyor tabii orada muhabir arkadaşlarımız ama toplu olunca daha şey oluyor.
3: Daha rahat oluyor. Sporcu için de aynı oluyor. Bir de şimdi sana konuşuyor. O da 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı soruyu soruyor yani. Futbolcu açısından da tek tek zor oluyor. Yorucu,
1: aynı yorucu. Cümleleri tekrarlıyor.
3: Tabii şimdi yani aşağı yukarı ne sorabilirsin ki, çok maç dışında bir şey sormak zaten abeste iştikal oluyor. Çünkü bir özel röportaj, tam anlamıyla özel röportaj yeri değil o Mixon. Maçla ilgili sorman usulü odur yani. Sorarsın
2: mesela
3: yine de.
2: Kimseyi kırmayan bazı nadir futbolcular var. Bunlardan biri Serdar Dursun. Mesela kimseyi kırmaz. Burada işte Galatasaray stadında, Fenerbahçe stadında ya da Beşiktaş stadında hiç fark etmez. Geldiğinde herhangi bir basın mensubu soru sorduğunda hiç fark etmiyor. Herkese duruyor mutlaka. Herkese de yanıtlar. Tayfur Bingöl keza aynı şekilde. Bayağı bu konuda ciddi şey yapıyorlar. Yani yarım saat falan durabiliyorlar. Böyle herkese konuşuyorlar.
1: Mesela bazı futbolcular
3: İşlerinin
1: var.
3: Bir parçası bu arada tabii bu. Yani onlar futbolcular için zorunda mı? Ya biz bu arada kendi ben sohbet etmek için çevirmiyorum orada kimseyi. Zaten ben muhabir değilim bu arada da. Orada duran arkadaşlar adına konuşuyorum. Yani orada olduğumuz görev yaptığımız zaman da oluyor yayıncı kuruluştayken de. Ben orada kendi merakımı gidermek için veya işte futbolcuyla sohbet edeyim diye orada bulunmuyorum. Ben tamamen sizin için onları soruyorum. Doğru. Yani sizin neyi merak edeceğinizi öngörerek bazı şeyler soruyorum. Evde beklentinizi karşılamak adına. O da bana cevap veriyor belki orada birebir ama aslında bana cevap vermiyor, size yanıt veriyor. Doğru. Yani ben sadece aracıyım veya benim gibi görev yapan tüm gazeteciler. Ya tabii gazeteciler de bunun farkında olmalı. İken boşuna havaya girmeye gerek yok. Futbolcular da orada yani beni şahsi olarak gelip ya beni sevsin sevmesin. Benimle bir işi yok yani orada aslında.
1: Doğru.
3: Kamuoyuna cevap veriyorsun
2: ya sen. Maçların sonucuna göre de değişkenlik gösteriyor tabii bu durum yani. Kimseyi de böyle töhmet altında bırakmayalım. Hani onlar konuşmuyor gibi.
3: Ya vallahi tabii konuşmuyorlar ki onlar... ama. Ben sana söyleyeyim töhmet altında zaten isim vermiyoruz. O ayrı da çok futbolcu konuşmuyor.
1: Mesela bir taktik var söyleyebilir miyim?
3: Özür dilerim araya gireceğim, önemli bir şey çünkü bence bu. Sosyal medyada da bir paylaşım gördüm. Bu milli takım özelinde mesela... Amerika Birleşik Devletleri'nde kampın olduğu yere giden bir hanımefendi serzenişte bulunuyor. Ya hiç dönüp bakmadılar, bir iki imza bile vermediler diye. Emin olun yani biz az çok yakından gördüğümüz için arkadaşlarınız da olabilir. Onlar adına söylemiyorum, genelleme yapmıyorum ama çoğunluk yani. Arada güzel örnekler var, çoğunluk için söylüyorum. Hep öyleler. Yani o size emin olun size özel Amerika'da yaşanan bir şey değil ve milli takım futbolcularına özel bir şey de değil. Yani ben normalde bir insan olarak bir yerden geçerken biri bir şey yapıyorsa şöyle bir kolay gelsin derim veya kafa selam verir giderim. Normalde çoğundan onu da görmüyoruz.
1: Doğru.
3: Ya bu yani kolay gelsin der, sağ ol dersin, devam edersin. Yani her selam verdiğine bir şey gel hemen konuş diyecek halin yok. Muhakkak. Yaşamıyor musun?
1: Yaşıyorum, bazen şu oluyor, gösterebilir miyim?
3: Tabii.
1: Taklit yeteneğim de vardır bilirsin.
3: Tabii.
1: Mixon'da maç bitiyor. Maç bittikten sonra bazı futbolcular yani haklı sebepleri olabilir orada röportaj vermemek için. Tam görüldüğü anda muhabirler aynen şu şekil. Tamam. Telefondayım. Sonra hallederiz. Telefondayım. Oradan direkt çıkıyor.
3: Ya konuşmak zorunda değil ya.
1: Telefonda
3: takdiri yapmak zorunda da değilsin. Bugün konuşmayacağım, sağ olun, kolay gelsin.
1: Aynen yürü. Öyle.
3: Yakana yani... zaten yapışma ihtimali yok kimsenin.
1: Aynen öyle.
3: Ama onu şey bence mesela oyuncular falan daha az bu anlamda şey olabilir. Egoları daha düşük olabilir yani.
2: Ya sanatçıların. Büyük stadyumlardaki o büyük yani karma alanlarda çok fazla basın mensubu olduğu zaman oyuncu da kendini baskı altında hissediyor. Şimdi bu defa geçiyor, örnek veriyorum, telefonu hiçbir şekilde eline almasa iyi kötü orada sohbetinin muhabbetinin olduğu 2-3 tane gazeteci olduğunda bu defa konuşma zorunluluğu hissedebiliyor. Ya da işte kaçmanın bir tür yolu.
1: Ama biz böyle onur ederiz ya, mesela arkadaşım Mustafa yazmış yıllar önce Kahtalı'mı Çiğ Adana sokaklarında gördük. Allah rahmet eylesin. Kimse tanımadı. Mustafa yanına gitti. Direkt fotoğraf falan çektirdi. Adam mutlu oldu. Bir gün Mustafa'yla konuşuyorum. Mustafa'ya dedim. Mustafa dedim, biliyor musun? Ben dedim A-Spor öncesinde Kahtalı'mı Çiğ gibiydim. Nasıl dedi? Radyoda insanlar sesimi biliyordu. A Spor'da dedim yüzümü de gördüler. Evet. Güzel benzetme oldu mu abi? Olmuş. Rahmetle de anmış olduk Kahtalım için.
3: Allah rahmet eylesin.
1: Yani aşırı ilgi gösterdiğin zaman karşındakiler sıkılabiliyor ama ego da yapmamak lazım. Sonuçta insanız. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben o yönden yani küçükle küçük olacaksın, büyükle büyük olacaksın abi. En güzeli bu.
3: İşinin bir parçası olduğunu evet. bileceksin.
1: Aynen öyle abi.
3: Senin işin futbol oynamak önceliğin ama evet. yanında sorumlulukları var. Onu yapmak zorundasın.
1: Doğru.
3: Yani hayatta da böyle. Çalışırken bilmiyorum. Ben hiçbir çalıştığım iş yerinde örnek veriyorum. Ben burada sadece program sunuyorum deyip başka hiçbir şey yapmamazlık yapmadım. Yani daha öncekinde de öyle bir şey olduğunda ya o bana ne benim işim değil demiyorsun. Ya yani belli başlı şeyler var yanında.
2: Tabii tabii.
3: Onları da kabul edeceksin.
1: Yani burada söyleyeyim Koray abi. Yani senden Allah razı olsun. Biz mesela yaşça bizlerden büyüksün. Yani ben ilk girdiğimde sektöre sen başlamıştın yıllar önce. Yani bana bu konuda abilik yapmışsındır. Hem iş yaşantısında hem de normal sosyal evet, yaşantıda. Bunlar önemli tabii abi. Yani bizlerin de yeni nesile bunları yapmamız gerekiyor.
3: Ya insanlığın şeyi bu ya. Ya evet. Zorunda değilsin. Kimsenin öyle bir görev tanımı yok da. Kendi geldiğin yoldan başkaları evet. gelirken niye aynı yönde gördüğünde yardımcı olmayacaksın ki? Ben staj yaparak ilk başladım zaten işte. Meslek lisesi, iletişim meslek lisesi çıkışlıyım.
1: Evet.
3: O yüzden mesela gelen stajyerlere özellikle çok fazla yardımcı olmaya çalışırım. Ve bazısı var yardım... İsteyene yardımcı oluyorsun, bazısı var ama mesela geliyor gidiyor, hiç tanışmıyorsun bile, öyle de oluyor. Biraz insanın kendi yapısıyla alakalı. Gündeme dönelim biz.
2: Tabii ki.
3: Como, Davinson Sanchez ilgisi, Galatasaray'ın evet. bu noktada beklentisini paylaştık az önce. En az 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var Galatasaray'ın evet. ama Davinson Sanchez'de son 4 sezon işte şampiyonluklarda ciddi payı var. Zaman zaman attı. Belki ilk sezonda değil mi Caner? Yani Nelson'un evet. gerisinde kaldığı sezon olarak onu söyleyebiliriz ama onun dışında çok ciddi özellikle son iki şampiyonlukta payı var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu haberi? Olası bir ayrılık.
2: Ya şöyle, zaten Galatasaray'ın son 4 sezon, hatta işte senin de söylemiş olduğun gibi abi, yani Abdülkerim ve Nelson tandemi daha çok o periyotta başlangıçtaydı ama çoğunlukla bu 4 sezonu ele aldığımızda herkes Abdülkerim Davinson ikilisini hatırlar. Davinson'un çok ciddi bir dominantlığı var. Hem Süper Lig'de hem Galatasaray'daki oyun karakteristiğini düşündüğümüzde, ele aldığımızda. Tabii şimdi Singo'nun mesela milli takımda sakatlanması bir nebze planları değiştirdi. Tabii ki orada Filiş Sahilleri kulübünden, oradaki sağlık heyetinden olumlu referanslar, olumlu bilgiler geldi en azından. Hani çok olumsuz bir durum olmadığına dair ama yine de oyuncunun durumuna dair çok fazla net bir bilgimiz yok şu anda, ne kadar süre sonra döneceğine dair Singo'nun. Bu biraz tabii planları değiştirdi ama ben şu an şöyle bakıyorum, örnek veriyorum. Bugün Galatasaray'ın bir yöneticisisin. Varsayalım diyelim ki 30-35 milyon euro koydular. Niye gönderesin ki Davinson Sanchez'i? Yani niye böyle bir risk alasın? Yani böyle bir risk almanı gerektirecek bir durum yok. Singo'nun sakatlanmadığı senaryoda bile düşünüyorum. Çünkü 35 milyon euroya Davinson'u sattığınızda, gönderdiğinizde aynı kalitede bir oyuncu alıp alabileceğiniz da meçhul. Yani Davinson kalitesinde bir adam oraya koyup orayı doldurabileceğiniz de meçhul. Risk Doğru. var yani ortada. O yüzden ben zaten Davinson Sanchez'in Galatasaray'da mutlu olduğunu da biliyordum. Yani şu anda çok zayıf görüyorum bu ayrılık ihtimalini ama tabii ki transfer dönemleri her türlü şey yaşanabilir. Ama tabii ki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğunu biliyoruz epey bir süredir. Ben şu anda Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini çok güç görüyorum. Ancak çok cazip bir maaş teklifi olması lazım ki İtalya'daki vergi skalasını düşünecek olursak bu da çok güç, çok zayıf bir ihtimal. Ya Davinson Sanchez'in burada istediği her ortam var. Galatasaray'da zaten mutlu. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Taraftarın ilgisi yoğun. Yani ayrılacağın bir ortam yok. Gayet huzurlu bir ortamda çalışıyorsun.
3: Evet.
2: Bence çok, yani Davinson Sanchez için de risk ayrılmak, keza Galatasaray için de böyle bir ayrılık bence çok büyük bir risk. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam tabii ki bu rakam 50'lerin üstüne çıkmadığı müddetçe çok sıcak bakmazdım. Bu benim fikrim tabii ki.
3: Salim, sen ne düşünüyorsun?
1: Bu arada Singo ile ilgili haberi paylaşalım abi. Dış basında da yer aldı.
3: Doğru.
1: Wilfred Singo.
3: Ciddi bir şey yok.
1: Ciddi bir şey yok. Kuruçağı maçında dinlendirilecek. Riske edilmeyecek. Bir iki gün dinlendirileceği söyleniyor. sonra

0: iki maçta fil dişi devam ederse oyuncu da devam edecek. Bunu da paylaşalım. Davinson Sanchez ile ilgili ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Benim futbolda özellikle de transfer teklifi gelen oyunculara karşı bakış açım, bir oyuncu ederini buluyorsa takımdan ayrılabilir. Fakat ayrıldığında o bölgeyi doldurabilmek lazım. Davinson Sanchez Galatasaray'da Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda önemli kilit oyunculardan birisi oldu. Fakat son dönemini incelediğimizde bazı maçlarda bu aşırı konsantrasyondan da olabilir, aşırı özgüvenden de olabilir. Davinson Sanchez'in böyle halk arasındaki tabirle lakayt hareketleri oluyor. Çalıma girme gibi, hatırlarsın daha önceki yayında da konuştuk. Juventus maçında yapmış olduğu bir hareket vardı. Onun dışında tümden incelediğimizde artıları daha fazla olan bir stoper. Komoda bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Gerçekten orada bence Cesc Fabregas önemli işlere imza attı. Oyun gücü güçlü bir takım. Yani bu noktada tabii Galatasaray'ın da tatmin edilmesi gerekiyor.
1: Ya Şampiyonlar Ligi'nde olması Como adına önemli bir avantaj diyorsun.
0: Önemli bir avantaj olması ve önemli bir başarı bence Como adına. Galatasaray da zaten Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Bu noktada bakış açım, ederini bulmuşsa bir futbolcu gönderilmeli fakat hatalar yapılmamalı. Nasıl hatalar yapılmamalı? Bilindiği üzere Galatasaray Sasha Boy'un transferinden çok ciddi bir satışından kar elde etti. Önemli bir bonservis kazandı fakat Sasha Boy ayrıldıktan sonra sağ bek pozisyonuna yapılan transferlerin maliyetine dönüp baktığımızda Sasha Boy'un gelen bonservisinin 2 ya da 3 katı ücretler harcandı. Burada onu dengelemek gerekiyor. Mutlaka scout ekiplerinin izlediği, beğendiği oyuncular vardır. Yakın dönemde aynı fikirdeyim Caner seninle. Davinson Sanchez ve ailesi İstanbul'da mutlu, Galatasaray'da mutlu. Yakın dönemde zaten maaşına da iyileştirme yapıldı. Ben bu yıl...
1: Ne kadar oldu hatırlıyor musunuz? Yıllık ücretini Davinson'un 6 civarına yaklaştı.
0: 6 civarına yaklaştı. Tabii. Hatta
1: bir kontrol edeyim
0: Mehmet Özcan'la birlikte de yapmış olduğumuz yayında Mehmet abi bahsetmişti. 6 milyon euroya yaklaştı diyebiliyorum. Yani burada maaş dengesini de gözetiyor artık Galatasaray. Davinson Sanchez mutlu. Yani ben bu aşamada yani 30 milyon euroya Davinson Sanchez gitti diyelim. Yerini doldurabilmek önemli. Buradan kazanılan ücret önemli ama yerini nasıl dolduracaksın?
1: Şöyle bak bir iki örnek verelim mi? Mesela Beşiktaş Agbadu'yu aldı. 18 milyon euro verdi.
0: Evet.
1: Trabzonspor Vivu'yu aldı. 5,5-6 milyon euro bonservis verdi. Ne bileyim Trabzonspor Batagov'u aldı. Yine öyle uçan kaçan bir fiyat vermedi. Hatta yine çift tanenin altındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kontrol edeyim. Yani bazı örnekler var. Yani 18'lere de alabilirsin. Daha altına da alabilirsin. Veya Galatasaray işte Singo'yu aldı. 30 milyon euro civarı bonservis verdi. Normal şartlarda 30 milyon euro satışa karşılık bulunabilmesi lazım aslında. Doğru.
0: Net bulunabilmesi
1: lazım. Ama son dönemde kulüpler çok yukarı çıkardığı için skalayı şimdi bir şey de diyemiyorum. Yani gittikleri çünkü daha belki net isimler istiyor olabilir Galatasaray cephesi. Risk almamak adına. Hele bir de Davinson'u sattıktan sonra hiç toleransınız olmayacak. Çünkü mesela nasıl diyeyim? Yani yakın dönemden örnek verecek olursak Masuaku gitti mesela. Gittiğinden beri herkes işte sol bek konusunda madem niye tutmadınız, niye yolladınız, o kadar üstünü vermediniz diye eleştiriyor ya mesela Galatasaray'da da aynı benzer bir tablo olacak örnek veriyorum.
0: Net abi Sasha Boy örneğini verdik.
1: Sasha Boy'daki gibi mesela işte. Sasha Boy'a gerçi muazzam bir para verildi yani
0: muazzam
1: alındığına
0: para
1: göre.
0: Verildi. Yani burada transfer satışı kulüpler adına önemli ama burada yine transfer satışından sonra planlamayı doğru yapabilmek gerekiyor. Davinson Sanchez de gerçekten eleştirdiğim noktalar oldu ama güven veren bir stoper. Özellikle de Süper Lig'in şifresini bilen stoperler arasında Süper Lig'de şu anda kamuoyundaki insanlara sorsak en iyi stoper kim diye sorsak direkt hiç kuşkusuz Davinson Sanchez ve Milan Škriniar diyecektir.
2: Tabii.
0: Bununla birlikte Agbadu örneğini verdin. Abi Agbadu da mesela 18 civarına geldi. Agbadu'nun gelişinde de en önemli etkenlerden birisi Wolverhampton'ın doğru değil mi?
1: Evet.
0: Küme düşmesiydi. Wolverhampton lige veda etmişti.
1: Bir de ara transfer olduğu için de daha yüksek bir bedel oldu.
0: Daha yüksek bir bedel oldu. Bunun dışında vermiş
1: bence bulunabilir ya bu arada örnekleri ben düşünüyorum. Batagov'a baktım 2 milyon euroya alınmış da şimdi

0: Batagov tabii daha böyle az bilinen bir isimdi Trabzonspor aldığında. Galatasaray belki öyle bir şey yapmak istemeyebilir.
1: Şimdi aklıma az önce Batagov geldi. Yani Batagov evet Trabzonspor için çok kıymetli bir oyuncu ama ligin ikinci devresinde mesela sakatlandıktan sonra Trabzonspor o bölgede zaman zaman sorunlar yaşadı. Şimdi Davinson'la alakalı şöyle bir durum da var. Davinson kolay sakatlanan bir oyuncu da değil.
2: Doğru.
1: Yani Galatasaray'ın talep ettiği o fiziksel parametreleri göz önünde bulundurduğumuzda esasında ya Davinson Sanchez gibi bir oyuncudan çıkmak belki de çok çok büyük risk arz edebilir.
0: Bence en büyük özelliği de şey ya Caner, Davinson'un hızlı olması.
1: Tabii,
0: çok hızlı.
1: Onu,
0: yani hızlı bir stoper bulmak zor.
1: Çok zor.
0: Buluyorsun
1: tabii.
0: Ya da hızlı ve hızlı bir stoper oluyorsa tek özelliği hızlı bir stoper olması oluyor. Yani ayağını
1: doğru
0: kullanamıyor, pozisyon alma bilgisi yeterince iyi olmuyor. Davinson yine bu anlamda biraz daha dengeli en azından.
1: Yani o fiziksel özelliklerine bakınca Davinson'un ortalama boyu 1.88-1.89 civarında, ona göre mesela patlayıcı gücü çok yüksek.
2: Evet.
1: Bence o ivmelenme hızı falan çok yüksek yani o mevcut fiziksel özelliklerine göre.
2: Net.
1: Ve dengesi de yani denge anlamında da dengesi de yüksek bir oyuncu.
2: Doğru.
1: Yani profil olarak gerçekten zor bir niteliğe sahip bir oyuncu. Yani Galatasaray bugün Davinson Sanchez gibi bir oyuncuyla yolları ayırsa o profilde bir oyuncu bulabilmek şu an global pazarda çok zor. O yüzden evet, 30-35 milyon euro gibi bedellere satılması büyük risk arz ediyor. Şimdi Sacha Boey örneğini az önce konuştuk ama şimdi Sacha Boey genç bir oyuncu olarak gitti. Bir de hani buradaki mühim olan şey de projeler. Yani Bayern Münih'ten teklif gelirse zaten gidersiniz. Yani Bayern Münih, Real Madrid gibi kulüpler sizi istediğinde zaten oradaki o projeye ikna olursunuz. Ama hani Como bilmiyorum şimdi hani... Yanlış anlaşılmasın ama yani Galatasaray ile Como arasında bir tercih yapacak olsa bir oyuncu, Galatasaray burada öncelikli tercihlerden birisi olur muhakkak.
0: Olur
1: ama
0: mu?
1: Ama tabii ya muhakkak olur bence. Yani İtalya
0: Serie A. Neden diyorum yani Serie A'dan dolayı diyorum, yoksa Galatasaray ile Como'yu elbette mukayese etmem de.
1: Ben şu anda Davinson Sanchez'in yerine kendimi koyuyorum. Burada bir düzenim var. Her sene şampiyonluğa adayım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyorum. Taraftarın da sevdiği bir oyuncuyum her şey bir yana. Yani bugün Como'ya gidecek olsam İtalya'da benim için bir risk. Yepyeni bir düzen. Belki de istediğim ortamı bulamayacağım orada. Ya bambaşka unsurlar var. Ha, bugün tabii ki takım içerisinde belli başlı huzursuzluklar olsa, bir şeyler yolunda gitmese en azından oyuncu nezdinde, o zaman ayrılığı gündemine getirebilir ama Galatasaray'da şu an en önemlisi huzursuz bir çalışma ortamı yok. Yani istikrarlı biçimde başarılı olduğu için Galatasaray son 4 sezonda, doğal olarak o şampiyonluğun getirdiği, o başarının getirdiği ortam pozitif oluyor. Doğal olarak da şu an Davinson Sanchez'in ayrılmasını gerektirecek bir ortam da yok.
0: Gözüken o şekilde
1: evet
0: diyorsun. Tabii
2: ama
0: işte...
2: şu yapılabilir Koray abi. Mesela Galatasaray Okan Hoca döneminde bazı şeyleri çok iyi yaptı. Bunlardan birisi de şuydu. Galatasaray'ın özellikle de stoper hattında, ucum hattında, orta saha hattında değişimler yaşandı. Bu değişimleri güzel bir şekilde, sıralı bir şekilde ilerledi. Hatırlanacağı üzere Nelson ayrıldı. Nelson'dan sonra yerine Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisi oynamaya başladı. Orta sahada Sergio Oliveira vardı. Oliveira'dan sonra Gabriel Sara geldi. Santrafor pozisyonunda uzun dönem mücadele eden isim Mauro Icardi'ydi. Icardi'den sonra fırsat transfer olarak Osimhen geldi. Kanat pozisyonlar için de öyle. Bu dönüşüm güzel bir şekilde sağlandı. Galatasaray'ın bu yıl özelinde değil ama gelecek yılları düşünerek bu değişime başlaması gerekiyor. Özellikle de yani bu tarz takımlarda bu değişimler bir anda olduğu zaman adaptasyon problemi olabiliyor. Bunu bir anda yapmadan yani Davinson Sanchez yerine o oyuncu düşünülüyor diyelim.
0: Evet.
2: O oyuncuyu hazırlamak. Sol stoperde Abdülkerim Bardakçı yaşını düşünerek Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi Ümit Akdağ'ydı. Yani bu dönüşümler için adımlar atılmalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi mesajlar var, bazılarını okuyalım.
2: Tabii ki.
0: İlk etapta bu konuyla ilgili onunla okuyayım. Ömür Bey diyor ki Davinson'un yerine Tottenham'dan Danso gelecekse okeydir demiş. Kevin Danso böyle bir transfer olacaksa
2: Kevin
0: tamamdır
2: Danso,
0: diyor.
2: Daha önce kimle isman aldı? Bir takımla isman alınmıştı abi Kevin Danso'nun.
0: Bakalım.
1: Türkiye'den mi?
2: Çok çok önce bir, hatta haberini yapmış mıyım diye bakayım.
0: İlgilenmişler miydi?
2: Kevin Danso ile ilgili ben bir haber yapmıştım. Hatta Twitter'da da
0: Beşiktaş

0: olabilir mi? Geçen Emin. Sene çünkü Şubat ayında Beşiktaş'la ilgili haberler var. Beşiktaş Tottenham'da Danso'nun peşinde diye. Fenerbahçe'den Danso için 20 milyon euroluk teklif, Galatasaray'da devrede diye bir haber var. 9 Ocak 2025'te.
1: Evet.
0: Bir de. Galatasaraylılar da fikirlerini belirtirse tabii mutlu oluruz. Böyle bir ayrılık siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 30 milyon euro iyi satılabilir bir bedel mi? Yoksa bu riski aldığına değmez mi diyorsunuz? Onu da sormuş olalım.
2: Şimdi Salim
0: Tansel Bey diyor ki Adana'dan selamlar. Çok güzel program yapıyorsunuz. Samimiyet bizlere geçiyor demiş.
2: Teşekkür ederiz.
1: Memleketime selamlar.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz Tansel Bey'e. Cüneyt Boz. Biz bir mekanda Rafet El Roman'la karşılaştık. Bu hani dedik ya futbolcuların bazıları şey yapıyor diye işte. Yani Amerika'ya özel bir durum değildi, oradaki vatandaşlarımıza özel bir durum değil. Genelde pek çoğu öyle davranıyor dedik ama arada iyi örnekleri de verdik. Serdar Dursun, Tayfur Bingöl gibi örnekleri paylaştı Caner Hatta. Cüneyt Boz da diyor ki biz bir mekanda Rafet El Roman'la karşılaştık. Fotoğraf çektirmek için ayağa kalkacaktık. Kendisi nezaket gösterip masamıza kadar geldi ve bizi kaldırmadan hepimizle fotoğraf çektirdi. Mütevazilik timsali bir insan. Bu anı hiç unutmam mesela demiş Cüneyt Boz.
1: Rafet El Roman'a da olsun.
0: Dinleriz severek değil mi?
1: Rafet El Roman şarkılar efsanedir. Yıllar yıllar önce abi, gece böyle 12-30 civarı bir mekan arkadaş, bir mekan işletiyor. Dedi ki benim de en çok sevdiğim sanatçı, devamlı Twitter'da da paylaşırım, Şener Şen'dir. Dedi Şener Şen dedi bugün buraya gelecek dedi. Sen de gel dedi. Çıkışta dedi fotoğraf çektirirsin. Ben ama nasıl heyecanlandım. Hemen Ayaz Ağa'dan bindim taksiye. Mekanda Levent civarındaydı. Hemen taksiyle kışın inanılmaz bir yağmur var. Gittim. Ben de heyecanlı heyecanlı bekliyorum. Dedi ben en son uğurlarken dedi rica ederiz. Şapka takmıştı. Taksici tanımadı. Şapka takınca. Mekan sahibi dedi ki ya dedi Şener Hoca dedi. Aa dedi kusura bakmayın falan. Sonra fotoğraf çektirdik. En az orada 10 kişiyle fotoğraf çektirdi. Vakit de geçti. Ya inanılmaz mütevaziydi. Bak inanılmaz mütevaziydi. Ben bu futbol camiasında çok insanlarla fotoğraf çektirdim. Çok insanlara soru sordum ama hayatımda ilk kez heyecanlandığım anlardan birisiydi. Allah uzun ömürler versin. Türk sinemasının
0: amin,
1: en önemli oyuncularından birisi. Yani inanılmaz heyecanlandım. İşte
0: hepimizin çok sevdiği olmak, oyunculardan birisi. Bilmiyorum evet, benim öyle
1: işte
0: en azından.
1: Abi mütevazı olmak budur. Bak sıkılabilirdi, gidebilirdi. Hiçbir ya emek
0: gidebilir de bu arada. Çektiremeye de bilir. O ayrı bir şey ama
1: evet.
0: Ya acelem var cevabını verir mesela. Suratına bakmadan devam etmez senin. Anlıyor musun demek aynen istediğimi? Ve o noktada kimseyi eleştiremem. Çünkü yani o fotoğraf sizin için yani bir Salim için o fotoğraf belki 2 saniyelik bir şey ama bir insan onu gün içerisinde 300 kez yaşadığında toplamda onu 600 saniyeye veriyor ve her an mesela aynı olmuyor. Ne bileyim bazen üzücü bir haber almış olabilir, gergin bir günü olabilir, bir yere yetişmesi evet gerekiyor olabilir. Ben saygıyla karşılıyorum, o ayrı bir konu. Ama en azından acelem var demesi bile mesela
1: doğru,
0: yeterli aynen olur normalde. Birazdan Salim Galatasaray ile ilgili önemli bir bilgi paylaşacak yine. Onu da ifade edelim ilerleyen dakikalarda. Hemen şöyle şimdi bakıyorum. Davinson Sanchez, Uğur Bey, Uğur Danışman diyor ki Davinson Sanchez hem Abdülkerim'i yukarı çeken stoper, şampiyonluklarda kimse ondan söz etmez ama 3 şampiyonlukta payı yüksek. Onun sayesinde neredeyse her yıl en az gol yiyen takım Galatasaray oluyor. Sol bek, sağ bek sürekli değişiyor. Davinson Sanchez gidecek, ondan daha iyisi gelmedi gidecekse de Danzo Van Dijk gibi demiş. Genelde şu ana kadar gelen mesajlarda hep Danzo ile Van Dijk ismi ön plana çıkıyor. Van Dijk da geldiği gibi koşa koşa formasını almaya gidersin. Öyle bir futbolcu tabii, zaten. Yaşı ne olursa kule, olsun. Kule.
1: Gerçek tabii bir kule. Ben gördüm mesela Liverpool Galatasaray maçında gördüm. Direkt fotoğraf da çektirdim.
0: Ha, yakından gördüm.
1: Yakından gördüm abi. Yakından gördüm. Zaten saha içinde Galatasaray Liverpool maçını izleyenler, futbol severlerin de dikkatini çekmiştir. Yani tamam Premier Lig maçlarını takip ediyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde izliyorsun ama stadyumda izlediğin zaman abi diyorsun bu ne? kule bildiğin var ya.
0: Bende o, kimde yaptı o etki biliyor musun? Dort.

0: Beşiktaş maçından sonra indim şeye, sadece Haaland'ı beklemek için, yani Haaland'ı yakından göreyim diye. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani son sayfayı evde izliyorsunuz ya şu an. Herkes evde izleyen, herkes bir kapıya baksın, evdeki odanın kapısına. Şu an herkes baktı mı o kapıya? O kapının kolları ve bacakları olduğunu ve inanılmaz hızlı koştuğunu falan düşünün. Yani öyle bir adam. İnanılmaz bir şey.
1: Hatırlıyorum, Allah o vergisi. Maçta biz birlikte bekledik abi.
0: Evet evet evet, sen. Ben Fatih de, abi de vardı. Fatih Doğan da hatta.
1: Fatih abi de vardı. Fatih Doğan'a da selam olsun.
0: Nasıl? Çok ya, fotoğraf abi, çektirmeye kalksak.
1: Nasıl biliyor musun?
0: Eğilmesi falan gerekiyor.
1: Güvenlik önlemleri alınmıştı. O dönem böyle Dortmund'da oynuyor. Yeni yeni böyle piyasa yaptığı dönemler, hatırlarsın
0: tabii,
1: abi.
0: İnanılmaz ilgi alaka var.
1: Mesela direkt güvenlikler etrafını sarmış. Bir bakalım, fotoğraf çektiremedik zaten. Fotoğraf çektirmedik.
0: Niyetlenmedim zaten, ben böyle abi kaldım.
1: Direkt abi
0: ya, o da öyle biz zaten şeyi doğmadı.
1: Bakarken böyle abi direkt havaya bakıyorsun. Zaten güvenliklerden direkt görebiliyorsun.
0: Aynı dedim ya, işte bir kapının, normal ebatlarda bir ev kapısının kolları bacakları olduğunu düşünün. Ya
2: kalın bir futbolcu ama sıkı bir kalınlık. Şimdi mesela ben Drogba örneğini söyleyeyim. Tabii tabii. Mesela ben Drogba'yı hep böyle senelerce işte Chelsea'de oynadığı dönemde işte ekrandan hep böyle çok böyle heybetli görüyorduk. Evet. Ben mesela ilk Drogba'yı yine Galatasaray stadında bir maçtan sonra mesela Mixon'da görmüştüm. Baktım böyle, şimdi bir bakıyorum kendi fiziğime, bir Drogba'ya bakıyorum. Ya diyorum, televizyonda gördüğüm kadar kalın görünmüyor. Çünkü adam çok fit. Ya yani bel kalınlığı falan o kadar ince ki. Aa,
0: futbolcuların çoğu öyle bu arada.
2: Tabii tabii. Ama şimdi Haaland biraz daha böyle postür yapısı itibariyle daha farklı ya, anatomik yapı olarak. Biraz daha böyle, o yüzden ya, daha heybetli görünüyor.
1: Ya bazı ya futbolcular şey oluyor abi, halk arasındaki tabirle oklava yutmuş gibi oluyor. Mesela böyle direkt oluyorlar ama Haaland dediğin gibi, Van Dijk da mesela Dijk geldi öyle, fotoğraf tabii çektirdim. Yanında ben, yani boyum da çok küçük değildir. Abi yanında karınca gibi kaldım ya. Direkt böyle çekerken direkt karınca gibi kaldım. Ama yalnız yani hangi takımda olursa olsun katkı sağlar. Kim? Van Dijk. Büyük stoper.
0: Van Dijk değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
1: Van Dijk büyük stoper.
0: Öner Öcal, izleyicimizin doğum günüymüş. Ankara'dan bizi takip ediyormuş. Doğum gününüz kutlu olsun. Selamlarımızı iletiyoruz.
2: Nice sağlıklı güzel yaşlara.
0: Yine mesajlara şöyle hemen bakıyorum. Abi Aspor ailesine selamlar. Kahramanmaraş'tan Osman ben. Galatasaray 10 numara pozisyonuna Melo tarzında hırçın kazanma hırsı olan bir oyuncu alsa daha iyi olmaz mı demiş. Ya, Melo 10 numara anlamında sormuyor da agresiflik, saha içi agresifliği olan evet, tarzda bir orta sahaya ihtiyacı var mı Caner sence?
2: Muhakkak tabii bununla alakalı bazı isimler de yazılıyor ama şimdi 10 numara pozisyonu için daha çok gündemde olan isimlerden biri hep Can Uzun'du esasında. Evet. Yani burada birkaç programdır en çok dile getirdiğimiz isimlerin başında geliyor. Çünkü mevcut yabancı kontenjanından kaynaklı olarak o yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer tüm kulüpler çoğunlukla yerli oyunculara yönelmeye çalışıyorlar en azından. Tabi bu durumun farkında olan Eintracht Frankfurt cephesi de biraz daha tok satıcı pozisyonda rakamı mümkün mertebe yükseltiyor. Yoksa Galatasaray ve Can Uzun tarafıyla bir problem yok. Sadece burada Eintracht Frankfurt'un bu durumun bilinciyle oyuncunun pazarını mümkün mertebe yükseltmeye çalışması biraz engel yaratıyor. Genç bir oyuncu sonuç itibariyle Can Uzun.
0: Hemen ek yapayım mı sana? Faruk Cüveley'in sorusu var. Aynı konuyla ilgili, bir daha çünkü unutmayalım diye konuda dağılmadan. Kendisi de iyi programlar diliyor. Can Uzun fiyatına göre çok riskli olmaz mı? Konuklar ne düşünüyor bu konuda demiş.
2: Bence riskli olmaz çünkü hani yaşı itibariyle böyle riskli gibi görünse de bence yani rüştünü ispatlamış bir oyuncu bence Can Uzun. Yani fizik kalite olarak da bence belli bir seviyeyi, belli bir aşamayı kesinlikle aşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bağlamda bence çok riskli bir transfer olmaz ki. Yani bu sezon istikrarlı biçimde oynadı Can. Hem Şampiyonlar evet, Ligi'nde hem Bundesliga'da. Hani diğer örneklerle çok karşılaştıramam. Örnek veriyorum, misal. Yani bunu oyuncu kötüdür, iyidir anlamında değil. Mesela Aral Şimşir bana göre biraz daha risk Can Uzun'a göre karşılaştırdığımızda. Neden? Oynadığı lig seviyesi itibariyle, evet, oynama tecrübesiyle alakalı. Yoksa Aral'ın da kesinlikle kalitesine hiç lafım yoktur. Ama Can Uzun bence hazır pozisyonda bir oyuncu. Hazır yani şu anda bence pişmiş bir oyuncu.
0: Salim sence maliyet olarak risk barındırıyor mu Can transferi? Yani 30 milyon euro verdi, örnek veriyorum, Galatasaray.
1: Ama beklentisi Can Uzun noktasında Frankfurt'un 45-50 milyon euro civarında. Can Uzun'un yaşı itibariyle

0: ve teknik bir oyuncu. Bunu da ifade edebilirim. Bununla birlikte Can Uzun noktasında, yani az önce Aral örneği güzel bir örnekti. Danimarka Ligi'nde oynayan oyuncular bir sonraki transferlerini daha farklı liglere yapabiliyorlar. Mesela Danimarka Ligi'nden
1: çoğunlukla Bundesliga tercih ediliyor. Oradaki evet, menajerler biraz daha hem coğrafi yakınlık hem de 5 majör lig içerisinde oyuncuların kendini fizik olarak en geliştirebileceği yerlerden biri olarak orayı tercih ediyorlar çoğunlukla.
0: Ya şöyle ki Caner, Bundesliga'ya gidiyorlar. Hırvatistan Ligi'ndeki oyuncular da genellikle bir sonraki durakları Bundesliga oluyor. Kendilerini geliştirdiği andan itibaren Premier Lig, La Liga yapabiliyorlar. Oyun temposu yönünden Bundesliga'daki maçları takip ediyoruz. Oyun hızı anlamında Bundesliga çok hızlı bir lig. Oyun temposu anlamında hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Fransa Lig 1'i düşündüğümüzde Fransa Lig 1 biraz daha nasıl diyeyim, tempo anlamında Bundesliga'nın Premier Lig'in gerisinde ama temaslı oyun ve sertlik açısından bizim ligimizde eşdeğer. Yani özellikle de o Fransa Lig 1'de daha çok temaslı oyun, kora kor mücadeleler yapılıyor. Sert bir futbol var. Hatta hep örnek de veririm. Lig 2'den gelen oyuncular birincilikte sıkıntı yaşamazlar. Lig 1'den gelen özellikle de siyahi oyuncular Süper Lig'de, Anadolu kulüplerinde, önemli takımlarımızda sıkıntı yaşamazlar diye. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Can Uzun bence fayda maliyet anlamında kuralı da düşündüğümüzde uygun bir profil gibi öne çıkıyor. Evet.
2: Cihan Özmen, Aspor Radyo ortak yayınındayız diye hep söylüyoruz. O da bizi radyodan dinliyormuş şu an. Erzincan'dan Tokat'a gidiyorum. Programınızı radyodan dinliyorum demiş. Hayırlı yolculuklar. Yolculuğu daha keyifli hale getiriyorsunuz. Salim Bey'e sorar mısınız?
0: Evet.
2: Soru geliyor. Konya Spor'la ilgili bir transfer haberi var mıdır? Ayrıca Salim Bey önce radyodan sonra da sizin kanalınızda görmüş biri olarak ben de kendisiyle fotoğraf çektirdim demiş. Cihan Özmen. Tabii nereden hatırlayacaksın ismini de?
0: Benle mi fotoğraf çek?
2: Evet. Çok şaşırdın şu an.
0: Yok, Adana'da genelde oluyor. Adana'da falan böyle.
2: Ama Adana'dan bahsetmemiş. Neyse, konuya gelelim. Aynen. Konya Spor'la ilgili transfer haberi var mı diyor. Ben soruya ek yapıyorum. Merak edilen konu. Adil Demirbağ. Şimdi basında özellikle baktığımda neredeyse isminin anılmadığı takım yok. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş için Galatasaray'la gördünüz mü?
0: Galatasaray'la anılmıyor.
2: Görmedim. Yok. Bir tek onu görmedim. Ben de yanılmayayım diye şimdi bir an düşündüm de. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için gördüm ama haberlerde. Salim, sen bu konuyla ilgili neler söylersin? Şöyle, Adil ayrılacak mı? Konya Spor'da birilerini alacak mı veya onunla ilgili herhangi bir şey var mı?
0: İstersen Adil konusundan başlayalım. Adil ayrılacaksa da Konya Spor'un menfaatlerini gözeterek ayrılacak. Zaten takım kaptanı. Uzun yıllardır Konya Spor'da oynuyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın çalıştığı eski bir dönem vardı. O dönem İsmail Hoca Adil'i takımına istemişti.
2: Fenerbahçe'ye mi istemişti?
0: Evet, daha önceki dönemde Fenerbahçe'ye istemişti Adil Demirbağ'ı. Başakşehir resmi teklifi yaptı, Trabzonspor resmi teklifi yaptı, Beşiktaş ve Fenerbahçe şartlarını sordu. Konya Spor cephesiyle görüştüğümde Konya Spor'un Adil Demirbağ için bonservis beklentisi bundan 2 hafta önce 6-7 milyon euro bandındaydı. Son konuştuğumda, görüştüğümde bonservis bedeli 3 milyon euro artı İlhan Palut Hoca'nın değerlendirebileceği oyuncu takası. Burada önemli bir nokta var. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'si Adana Demirspor Kulübü'ne ait. Bunu da ek olarak düşelim. Böyle bir durum var Adil'in transferiyle alakalı. Ben bu
2: kardan sezon... pay gibi bir şey mi?
0: Kardan değil. Direkt normal. Satışından.
2: Yani 3 milyon euroya Konya Spor satarsa 1,5 milyon eurosu Adana Demirspor'un olacak.
0: Evet, hatta
2: gibi.
0: Ben bugün Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'le de röportaj gerçekleştirdim. Ona da sordum. Onlar da direkt Adil'in transferini beklediklerini söylediler. Telaffuz edilen rakamlara satılırsa Adana Demirspor'a can suyu olacaktır dediler. Yani burada 3 milyon euroya gittiğini düşünürsek, varsayalım 3 milyon euroya gitti, 1,5 milyon eurosu Adana Demirspor'un.
2: Evet. Şimdi bir tane önemli haber var demiştik Galatasaray'la ilgili, Salim bana paylaşacak diye. Sadece Galatasaray'ı konuşmayacağız ama Salim'in elindeki şu an bence en heyecan verici haber bu. Ondan dolayı tekrar konuyu oraya getiriyorum. Birazdan Beşiktaş'ta da şey kısmına bir giriş yapalım. Hem sorular vardı Beşiktaş'la ilgili, hem de şu Amrabat meselesini de bir açacağız. Onu söyleyelim ama Salim, nasıl Van Dijk'ı konuşuyorsak Avrupa futbolunun yakın dönemdeki en iyi stoperlerinden birisi unvanını

0: rahatlıkla pek çok futbol sever tarafından almış bir isimden bahsediyorsak, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi unvanını da en azından kariyerinin bir bölümünde taşıdığını rahatlıkla düşündüğüm bir isim.
1: Mehmet.
0: Galatasaray'a önerildi. Bu isim kim? Senin tabii ki paylaşmak istediğim bilgiydi bu. Ben bir ön giriş yapmış olayım.
2: Tamam abi, o zaman paylaşalım. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Bilindiği üzere 10 sezon Kevin De Bruyne Manchester City'de forma giydi. Manchester City'den ayrıldıktan sonra İtalya Serie A takımı Napoli'ye gitti. Bu sezon itibariyle de Napoli'de 21 maçta süre aldı. 5 gol 2 asist kaydetti. Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın şu anda resmi bir girişim yok. Bunu söyleyelim. Çünkü transfer döneminde özellikle de şu oluyor. Önce menajerler tarafından öneriliyor. İsim masaya geliyor ya da squad ekibi tarafından teknik ekibe, yönetime öneriliyor. Şu anda öneri kısmında Kevin De Bruyne ismi masada. Bunu da söylemiş olalım. Yayınımıza özel paylaştık.
0: Bu bilgiyi de paylaşmış ol.
2: Evet, Galatasaray'a önerildi Kevin De Bruyne. Önemli bir isim. Dünya futbolunda ifade ettiğin gibi özellikle de City döneminde çok muazzam işlere imza attı.
0: 91 doğumlu.
2: 34 yaşında.
0: Evet, yani gelecek sezonda dahil edersek 35'i evet. De görecek. Galatasaray'a önerildi diyorsun. Galatasaray'da orta saha arayışı var. 10 numara evet. Pozisyon için bir arayış var. Kevin De Bruyne daha çok merkez orta saha oynuyor.
2: 8.5 diyebiliriz.
0: Tabii yani tabii. Tam böyle klasik bir 8. Hatta bazen daha da önde de değerlendirebilirsiniz. Caner, sen bu öneriyi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani Kevin De Bruyne tartışmasız dünya futbolunun en önemli değerlerinden bir tanesi, ama tabii bu da beraberinde bir takım riskler barındırabilecek türevde bir transfer. Çünkü son sezonunu ele aldığımızda Kevin De Bruyne'nin çok ciddi bir uzun bir sakatlık dönemi var. Yani çok ciddi bir kaybı var. Oyuncu şu an Belçika milli takımında ama orada da çok fazla süre bulamıyor. Yani süre bakımından da ciddi manada geriye gittiğini görüyoruz. Yoksa kalitesine evet, hiçbir evet. Lafımız yok elbette Kevin De Bruyne gibi bir oyuncunun. Şimdi Süper Lig'de yakın geçmişte Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi nispeten yaş olarak tecrübeli, belli olgunlukta işte Dries Mertens gibi oyuncuları gördük.
2: Evet.
1: Hani yaş bazı noktalarda bazen çürüyebiliyor bizim söylemiş olduğumuz tezlerde, ama tabii ki burada oyuncunun kendisine ne kadar iyi baktığı ya da işte geçmişinde sakatlık olup olmadığı, sakatlık geçmişi de burada çok önemli bir kriter. Burada eğer Kevin De Bruyne transferi, eğer oyuncu fizik olarak iyi durumdaysa, yani ne düzeyde tabii ki bilmiyoruz fizik seviyesini şu anda, ama belli bir fitlikte eğer yani %70 %80'lere ulaşabiliyorsa belli çapta bir risk alınabilir, ama tabii ki eski performansından oldukça uzak performans göstermesi çok muhtemel. Sonuçta hem yaşı ilerledi hem de nükseden sakatlıklar ilerleyen dönemlerde daha da ilerleyebilir ve Kevin De Bruyne gibi iki kutu arasında da zaman zaman çok efektif olan bir oyuncu belki eski temposunu da yakalayamayabilir. Galatasaray çünkü genelde oyun olarak Okan Buruk'un talep ettiği oyun genelde ön alanda yüksek şiddetli pres talep ediyor. Evet. Dolayısıyla burada Can Uzun gibi bu pres oyununa elverişli oyuncular biraz daha ön plana çıkıyor. Kevin De Bruyne bu oyun sistemine ne kadar elverişli olacak mevcut oyun temposuyla, mevcut yaşıyla? Bunlar benim kafamda biraz soru işareti yaratıyor, ama kesinlikle yine yanlış anlaşılmasın. Ben De Bruyne için herhangi bir yani oyuncuya dair kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu kuşkusuz, ama sadece kafamda bir takım soru işaretleri var. O da oyuncunun sakatlığına yönelik.
0: Galatasaray'ın yabancı kontenjanı şu an dolu. 10+4 kuralında +4'de de Kevin De Bruyne'e uymuyor. Onu da ifade edelim. Yani bir güncellemeden bahsediliyor. Mesela şayet o değişiklik yapılacaksa işte yaş sınırı artırılsın yani biraz daha deniliyor. Yine olmayacak. Bu demek oluyor ki Galatasaray'da bazı yabancıların gitmesi gerekiyor ki şayet böyle bir takviye yapılsın. Bir de işin o hesapta o boyutu da var. Ama şüphesiz önemli bir futbolcu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama artık tabii ki performansı tartışılır. Yani şu an
1: itibariyle. Ya şöyle, şimdi az önce mesela Davinson Sanchez'den bahsederken konuşurken yine aynı yere dönmüş olacağım, ama bazı transferler ya da bazı oyuncularla veda etmek gerçekten çok zor. Tabii ki yenilik önemlidir. Zaman zaman taze kan açısından takımdaki o havayı değiştirmek için bunlar muhakkak önemli, ama Takımın bütün kimyasıyla uyum sağlamış Davinson Sanchez gibi profillerle yolları ayırmak şu bağlamda çok zor. Yani Galatasaray'ın bu son 4 yıllık periyodunda arada mesela unuttuğumuz belki karavana diyeceğimiz transferler de var. Belki birçoğumuzun hatırlamadığı Endombele var. İşte hiç oynamayan bir Aurier geldi mesela. Yani bu ve bunun gibi profilleri de atlamamak lazım. O yüzden yani her transfer tutuyor diye de bir şey diyemez.
0: İsim olup beklentiyi vermeyenler var.
1: Aynen öyle. İsim olup beklentiyi veremeyen oyuncular da var. O yüzden diyorum ben yani. Yoksa tabii ki 30 yaşını aşmış bir oyuncuya 45-50 milyon euroların telaffuz edilmesi elbette çok güç. Ama yani belli bir uyum kaydetmiş, takım içerisinde belli bir kimya yakalamış bir oyuncuyla yolları ayırmak şu anda yani iş ya giden bir tekere çomak sokmak çok sağlıklı değil şu anda. O yüzden ben Galatasaray'ın Davinson Sanchez'le yolları ayırmasını sağlıklı görmüyorum. Tabii ki bunu Galatasaray yönetimi nasıl değerlendirir ya da gelen teklifler ne düzeyde onu bilemem. Ama benim nacizane fikrim bu yönde.
0: Ya 34 yaşında oyuncu da alırsın bu arada aslında. Tabii da ki. O senin birazcık o dönemki hedeflerin ve takımının yapısına, durumuna bağlı. Şeyi hatırlıyorum, hep genelde o örneği de veriyorum çoğu futbol sever tanıdığı için. Diego Godin mesela Atletico Madrid'den İtalya'ya gittiğinde, işte Inter'e gittiği zaman yine böyle yaşı yani 29-30 falan değildi, daha üstündeydi. Ama o dönem mesela öyle birine ihtiyaç vardı. Örneğin yani Galatasaray bu sezon için, nasıl diyeyim, mesela Fenerbahçe özelinden konuşabiliriz belki bunu. Galatasaray burada daha doymuş vaziyette şampiyonluk açısından. Mesela tek hedef bir sezonu var yönetimin. Önümüzdeki sezon, çünkü bir daha seçimli genel kurulu olacak.
3: Evet.
0: Bir sene içinde şampiyon olması lazım değil mi Fenerbahçe'nin mesela? Ve Fenerbahçe stoper arıyor. Ve şu an tek bir kısa vade planla hareket ediyor. O kısa vadeye ulaşmak için mesela 34 yaşında bir oyuncuyu alıp bir sezonda şampiyon yapması için bir sezonluğuna böyle acil eylem planı yapabilirsiniz belki. Mantıklı da olabilir. Marek Hamşik Trabzonspor'a geldiğinde 27 değildi. Geldi ama şampiyon yaptı kısa vadede. Misyonunu tamamladı yani. Böyle anlarda Avrupa'da da işte o Diego Godin örneğinde söylediğim gibi Inter de bunu yapıyor yeri geldiğinde. Ama Galatasaray'da şu an böyle bir acil kısa vade çok ciddi çözüm üretmesi gereken bir pozisyon var mı? Bence var yok.
2: Bence ya var.
1: Belki forvet.
2: Var mı şu an için? Var abi. Söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
2: Müsaade var mı?
1: Tabii ki, lütfen.
2: Galatasaray'ı geçtiğimiz sezon itibariyle düşündüğümüzde Galatasaray net bir şekilde Mertens gibi özellikle de kilitlenen maçlarda o kilidi çözebilecek oyuncunun yokluğunu hissetti. Ben Galatasaray'ın net 8.5 ya da 10 numara diyebiliriz böyle profilde oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O pozisyonda Yunus Akgün forma giydi ama Yunus Akgün'le ilgili de bilindiği üzere bir ameliyat süreci vardı. Yunus Akgün'ün olmadığı dönemde Galatasaray ön bölgede, özellikle de Türkiye Ligi'nde kapanan takımlara karşı, çok uzağa gitmeyelim, Antalya Spor maçını düşünelim, uzaktan şutlarla, araya attığı paslarla Dries Mertens profilinde bir orta sahayı aradı. Galatasaray'da bence bu sezon itibariyle zaten yapılacak olan transferleri de değerlendirdiğimizde 10 numara, 8.5 numara pozisyonuna takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Arayışlar da var. Zaten bundan dolayı da az önce Can Uzun'u konuştuk. Can
0: Uzun bölge, bölge için zaten demiyoruz mesela. Evet. Can Uzun kaç yaşında şu an? 20'lerinin başında.
2: 20'lerin
0: zaten.
2: Başında.
0: Ama De Bruyne 34 yaşında. Yani benim demek istediğim çok şöyle, yani nasıl diyeyim, sezon içerisinde Allah korusun mesela Osimhen sakatlanır veya bir şeyi olur. Ay, sen acil birini bulman gerekir. 34 yaşında gerekirse bir golcü bulursun deneyimli. Evet. Lewandowski'yi alırsın, hemen getirirsin. O sezonu tamamlamak adına öyle bir takviye yaparsın. Ama Galatasaray'ın şu an zaten kısa vade bir hedefi yok ki. Galatasaray'ın hedefi uzun vade artık bundan sonra. O da Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı. Ya, onun için de mesela bu yaştaki De Bruyne ile değil, daha genç, atletizmi yüksek orta sahaya ihtiyacım var.
2: Yani bu arada mesela Mertens gittikten sonra aynı profilde, oynadığı pozisyon farklı ama İlkay Gündoğan geldi. İlkay Gündoğan da ben yani iyi oynadığı maçlar var ama genel totalde çok fazla beklentileri karşılayamadı. Çok fazla katkı alamadı Galatasaray İlkay'dan. Fakat pozisyon itibariyle Kevin De Bruyne ile ilgili aynı düşüncedeyim. Galatasaray'a önerildi ancak şöyle bir durum var. Napoli performansından yola çıkarsak yaşamış olduğu sakatlık kariyerindeki en kötü sezonlarından birisini geçirmesine sebep oldu.
0: Evet. Fenerbahçe'yi ne zaman konuşacaksınız diyen İhsan Zahma var. Instagram'dan yazmış yine Yusuf Sait Bey, biraz da Fenerbahçe'den bahseder misiniz demiş.

0: Onunla ilgili de Malanksar konusu var.
1: Evet.
0: Dilerseniz o haberi bir izleyelim. Fenerbahçe çünkü stoper hattına bir takviye yapmak istiyor. Malanksar'a da teklifini yaptı ve artık kısa süre içinde transferi bitirmeye hedefliyor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malanksar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malanksar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malanksar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malanksar bir gol atarken 4 de asist yaptı.
0: Fenerbahçe'de şimdi konuşulan isim Malanksar. Artık bu transferin bitmesi için geri sayıma geçildi diyebiliriz herhalde. Yani evet, görüşmeler evet. Sürüyor bu arada. Herhangi bir transfer için imza atılmadan %100 diyemiyoruz. Sonuçta bireysel istek ve arzuya bağlı olan bir konu olduğu için zaman zaman son anda bozulan çok transfere de şahitlik ettik. O da bize ders olduğundan dolayı kesin ifadeler kullanmıyoruz kolay kolay. Ama şu an için aşama kaydedilmiş gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir stoper mi sence?
3: Kesinlikle öyle. Çünkü Jadon Osterwolde ile çok büyük ölçüde yollar ayrılacak bu arada. Öyle görünüyor. Osterwolde'ye talipler var. Şu an en ciddi, yani ilk teklif ileten kulübünde İtalya'dan Roma olduğunun da bilgisini verelim. Fenerbahçe'nin şu an Jadon Osterwolde'den beklentisi 25 milyon euro seviyelerinde ama Roma kulübünün teklifi de ilk teklifi 15 milyon euro olduğunu da altını çizelim. Tabii Jadon Osterwolde'nin ayrıldığı bir senaryoda bir sol stoper arayışı oluyor tabii doğal olarak Fenerbahçe'de. Malanksar da bu pozisyonda oynayan bir oyuncu. En son Lens forması giydi Fransa Lig 1'de. Ve şu anda sözleşmesinin elinde olması büyük bir avantaj. Fenerbahçe kulübü de oyuncuya 2 milyon euro imza parası artı olarak da yıllık 5 milyondan 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Oyuncu şu anda Fenerbahçe ile birlikte yine diğer teklifleri de bekliyor ama şu an itibariyle Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzalaması beklenen en yakın isim Malanksar olduğunu da altını çizelim. Bir önceki yayınımızda Kim Min-jae isminden bahsetmiştim. Aslında İsmail Kartal'ın en çok talep ettiği isimlerin başında geliyordu ama oyuncunun hem Dünya Kupası'nda olmasından kaynaklı şu anda bir transfer görüşmesi gerçekleştiremediler. Diğer yandan da tabii oyuncu Bayern Münih'te devam etmek istiyor hem kariyerine de. Ayrılmak gibi bir planı yok. Dolayısıyla o transferin zaten zor olduğunu altını çizmiştik. Malanksar konusunda da en büyük avantaj oyuncunun sözleşmesinin elinde olması ve şu anda Fenerbahçe'nin belki de yabancı transfer olarak yani sözleşme imzalaması en yakın isimlerin başında geldiğini de altını çizelim.
0: Salim, bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin yoksa sana diğer Fenerbahçe sorusunu yönelteyim?
1: Yani şöyle, Jadon'la ilgili Roma konusundan bahsetti Caner. Ben de bugün bir telefon trafiği yapmıştım. Şu anda bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası olduğu için orada bir sportif direktör değişikliği de oldu Roma'da. Tüm yönetim, Roma'daki tüm yönetim Dünya Kupası'nı takip ediyormuş. Kulüpte bu noktada işler geriden gelebiliyor. Listede olduğunu ben de biliyorum. Jadon Roma'nın listesindeydi. Daha önce bir girişim yapıldı. Hatta Greenwood da
0: O soru da oydu. Hemen onu ekleyeyim ben. Hasan Düzce diyor ki Greenwood gelirse Asensio etkisi yapar mı Fenerbahçe'de demiş. Greenwood'la ilgileniyor mu Fenerbahçe?
1: Fenerbahçe'de seçim sürecinde Hakan Bey Greenwood'la ilgilendi. Hatta anlaşma da sağladı kendisiyle. Marsilya'nın burada ciddi bir bonservis beklentisi var. Asensio etkisi yapabilir mi? Yani ben Asensio'nun çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta Asensio özelinde şunu söyleyebilirim. Asensio Aston Villa'ya gittikten sonra

0: Pozisyonu da değişti. Aston Villa takımında daha çok bir 8,5 numara, 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu profiline evrildi ve ciddi katkılar da sağladı. Aston Villa teknik direktörü Emery'nin Asensio'ya ciddi katkılar olduğu düşüncesindeyim.
1: Evet.
0: Bununla birlikte yani direkt kıyaslama yapamam. Şöyle kıyaslama yapamam. Her ikisi de iyi oyuncu. Fakat Asensio özelinde oynamış olduğu kulüpleri düşündüğümüzde Real Madrid, Paris Saint-Germain çok önemli takımlarda oynadı. Ülkemize gelip adaptasyon sorununu aşamayan, katkı sağlamayan oyuncular da var. Yani biraz bu şey oluyor, halk arasındaki tabirle doğmamış çocuğa don biçmek gibi oluyor. Yani şimdiden yorum yapsam direkt...
1: Tabii önce transfer dersem, konusu konuşulması
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, önce transfer konusu.
1: Ben hemen bir ek bilgi vereyim
0: gerekiyor
1: onunla ilgili. Greenwood meselesiyle ilgili. Hafta içi İtalya'da çıkan bir haber vardı. Fenerbahçeliler Greenwood'u madem merak ediyor. Republika haberin kaynağı. Orada yer alan habere göre Mason Greenwood'la Roma kulübü anlaşmaya vardı kendisiyle. Hatta haberde bayağı detay da vermişler bu arada. Sadece anlaşmaya vardı diye geçiştirmemişler. Yıllık 5 milyon eurodan başlayan ve kademeli olarak artacak maaş konusunda Roma'nın Mason Greenwood'la anlaşma sağladığı iddiası vardı İtalyan basının da. Repubblica haberine şu şekilde devam ediyor. Diyor ki Roma bu transfer için Marsilya'ya 20 milyon eurosu peşin olmak üzere toplam değeri de 55 milyon euroya ulaşan bir teklif sunacak. Kalan evet, bonservis bedelinin de 2 ya da 3 yıl içinde taksitler halinde ödenmesi planlanıyor diye de bayağı böyle ödeme planına kadar detaylı bir iddia vardı. Tabii biz Republika'nın iddiasını söylüyoruz ama bahsedilen rakamlar, ödeme şekli vesaire yani çok büyük bir uydurma haber değildir
0: ya
1: diye düşünüyorum.
0: Muhtemelen muhabir arkadaşımız menajerinden ya da kulüp yetkilisinden resmi teklifi almış olabilir. Resmi teklifin yayınlanması, habercilik noktasında orada faks numarası, telefon numarası, oyuncunun pasaport bilgileri paylaşıldığı için sıkıntı oluşturabilir. Direkt paylaşılmayabilir ama muhtemelen direkt resmi teklif muhabir arkadaşımızın eline geçmiştir. O da o şekilde paylaşmıştır diye düşünüyorum. Yoksa normalde bu şekilde masa başında hadi Kore'ye biz yıllık 5 verelim, Salim'e 3 verelim şeklinde olmaz.
1: Evet.
0: Muhtemelen yani bizler de haber yaptığımız için az çok olayı çözümleyebiliyoruz. Bu noktada abi stoper noktasında şunu söyleyebilirim. Malanksar bilindiği üzere bonservisi elinde 2 milyon euro imza parası bence makul bir ücret. Sebebi de şu, bonservisi olsa zaten Lens takımının bonservis beklentisi en az 10-15 milyon euro bandında olur. 2 milyon euro yıllık maaşı, 5 milyon euro Fenerbahçe'de listede olan Malanksar ve Malanksar'la birlikte Ake'ydi. Ake'yi şu anda transfer edebilmeniz gerekiyorsa 10-15 milyon euro bandında bir, en az 10-15 milyon euro bandında bonservis beklentisi olacaktır kulübünün. Bu noktada oyuncu üzerinde şunu söyleyebilirim. Oyuncu Malanksar Fransa'da altyapısını aldıktan sonra Chelsea'ye gitti. Chelsea'de devamlı kiralık olarak oynadığı dönemler oldu. Geçtiğimiz sezon itibariyle düzenli forma giydi. Hamle oyuncusu, sezileri yüksek, agresif bir stoper. Zaman zaman kariyerini incelediğimizde sol bek pozisyonunda da oynadı. Türkiye Ligi'nde özellikle de hep defalarca kez bunu söyledim Caner. Sen de takip etmişsindir. Yani Fenerbahçe'nin problemi Milan Škriniar'ın sakatlanması değildi. Fenerbahçe'nin temel stoper hattındaki problemi Milan Škriniar'ın yanında oynayabilecek profilde stoperin olmamasıydı. Jadon karar veremedi. Sol bek mi, sol stoper mi? Jadon'un da yaşamış olduğu ciddi sakatlıklar var. Ben evet, burada Jadon Osterwalde konusunda şöyle düşünüyorum. Roma'nın ilgilendiğini biliyoruz. Roma'ya da herhangi bir takımdan teklif geldiğinde Jadon için değerlendirilmeli. Evet. Çağlar Söyüncü var havuzda, stoper havuzunda. Becao döndü. Yani Diego Carlos döndü.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'de çok dönen oyuncu var. İrfan Can Kahveci döndü.
1: Bu Cengiz Ünder.
0: Cengiz Ünder döndü.
1: Amrabat döndü ki Amrabat konusunu açacağım şimdi ben de.
0: Evet.
1: Sen sözünü tamamladıysan.
0: Tabii ki abi.
1: Ya hayır, ekleyeceğim bir şey varsa söyle lütfen.
0: Yani bir haberim daha var ama son birkaç teyit alıp öyle tamam, paylaşalım. Günün önemli haberlerinden birisi olarak ön plana çıkabilir.
1: Hangi takıma dair?
0: Konuştuğumuz takım Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe için diyorsun. Tamam. Evet. şayet teyit eder.

0: Dersen tabii onu da
1: teyit ettim ama son kez soracağım.
0: Tamam, sen yine öğrendiğinde. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Bugün bu haberi Aspor ekranında da paylaştık. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Amrabat hakkında bilgi alındı. Ve Amrabat da bir ihtimal acaba Beşiktaş için olur mu? Bu soru var. Tabii bu üzerine çok konuşulabilecek bir haber. Birincisi, evet, yani Amrabat'la İsmail Hoca devam etmek ister mi? Aslında ilk etapta buradan başlamak lazım bence. Sonra Beşiktaş kısmına da değerlendirilebilir. Sence Real Betis performansının ardından Fenerbahçe Amrabat'la şu orta saha oyuncularını da düşünürsen bir sürpriz yapıp devam etmek ister mi?
2: Yani burada hocanın, Vincenzo Italiano'nun talep edeceği oyunla bağlantılı bir şey. Çünkü yani Amrabat'ın...
0: Fenerbahçe devam etmek ister mi sence şu an?
2: Amrabat'la?
0: Tabii.
2: Yani işte İsmail Hoca nasıl bir oyun talep ediyor? Çünkü Amrabat'ı hep şöyle biliyoruz.
0: Genduzi, Kante, İsmail Yüksek, Edson Alvarez.
2: Şu denklemde zor görünüyor tabii ki.
0: Değil mi yani? İlk
2: çünkü
0: etapta...
2: Amrabat'ı hep nasıl aklımızda kalmış? Genelde stoperlerin arasına gelip top alıp geriden oyun kuran bir oyuncu profilinde. Ama şimdi Kante'li, Genduzi'li, orta saha hattı biraz daha önde basan, önde ısıran bir orta saha ve çok enerjik bir orta saha hattı. Yani bunların olduğu bir düzlemde düşününce yani Amrabat
0: çok
2: burada denklem dışı kalıyor. Ha bu şu demek değildir tabii, Amrabat kötü bir oyuncu. Kesinlikle öyle bir şey ima etmiyorum. Hani eğer Beşiktaş tabii ki ilgileniyorsa değerlendirilebilir ama oyuncu son sezonunda ciddi bir sakatlığı vardı diye biliyorum. Sağ ayak bileğinde bir sakatlığı vardı Amrabat'ın. O da çok verimli bir sezon geçirmedi Real Betis'te.
0: 29 maçı var bildiğim
2: evet,
0: kadarıyla.
2: Evet, şu an milli takımda o da zaten ama milli takımda bildiğim kadarıyla oynamıyor. Hiç oyuna da
0: süre
2: girmiyor.
0: Süre almadı evet.
2: Evet, süre de almıyor orada. Yani fizik durumu ne düzeyde bilmiyorum ama Vincenzo Italiano, alışık olduğumuz önde baskı ve hızlı işte şiddetli pres oynatan bir hoca olduğu için dolayısıyla Amrabat kendisinin oyun planına ne kadar uygun bir oyuncu, bu da açıkçası benim kafamda biraz soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü tamam, hani Endidi belki yollar ayrılabilir, çok Beşiktaş'ın belki de bu transfer döneminde göndereceği isimlerden birisi olabilir ama tabii bir oyuncuyu transfer, yani bir oyuncuyu önce transfer etmeden oyuncu göndermek çok da sağlıklı değil. Bunları tabii göz ardı etmemek gerekiyor. Sonuçta Beşiktaş'ın şu anda evet çok sayıda yabancı oyuncusu var. Belki belli düzeyde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunda bir yabancı konusunda özellikle biraz eleme yapması gerekiyor ama yine de tabii ki bu risk durumunda göz ardı etmeden transfer hamlesi yapması gerekiyor. Amrabat Italiano'nun oyun yapısına belki de çok elverişli olmayabilir. Oyuncunun tabii fizik durumunu da onlar değerlendirip buna göre bir karar vermeliler diye düşünüyorum. Tabii Amrabat'ın da burada hem maaş beklentisi de ne olacak? Bir de biliyorsun bu transfer harcama limitleri de duyuruldu.
0: Evet.
2: Beşiktaş'ın şu anda 78 milyon euroya tekabül eden bir limit durumu var. Bu limiti Amrabat'la kullanmak bilmiyorum ne kadar doğru olur onlar açısından. Sonuçta yani bir önceki sezonu sakatlıklarla geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yine riskli bir durum söz konusu. Yani bence Italiano'nun talep ettiği o tempolu oyuna elverişli, en azından son sezonunda çok üst düzey bir performans göstermiş olmamasına rağmen en azından sakatlık yaşamamış, Sayın Önder Özen'in de ifade ettiği gibi o bu sezon Beşiktaş'ı PPDA verilerinde zirvede göreceksiniz sözünden de yola çıkarak, bu arada PPDA'yı de açıklayalım, passes per defensive action dedikleri futbol terminolojisinde ön alan baskısıyla topu hızlı biçimde kazanıp rakip yarı alanda tehlike yaratmaya denilen bir terim bu. Beşiktaş'ın tabi bu yönde bir oyun oynayacağın varsayımında bulunarak bunu söylüyoruz. Transfer rotasını da bu ölçüde yapacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu da göz önünde bulundurarak yapacağı transfer hamleleri de yine bu agresiflikte oyuncular olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki bir önceki sezonun sakatlıklarla geçirmiş oyuncular Beşiktaş için riskli olur düşüncesindeyim ben.
0: Amrabat, Sofyan Amrabat ismi nereden çıktı diyenler varsa şayet, Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da beraber çalıştılar. Evet. Hocayla birlikte Amrabat'ın 74 karşılaşması var. Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina'da.

0: Ardından zaten transfer de yapıyor işte. Manchester United'a gidiyor. Evet. Amrabat yani en iyi dönemini Vincenzo Italiano ile geçiriyor. Tıpkı kim gibi? Dušan Vlahović gibi. Vlahović yani. Gibi. O yüzden hoca beraber de çalıştığı, verim aldığı bir oyuncu olduğu için belki o yüzden de özellikle istemiş de olabilir. Çünkü neler yapabileceğini biliyor. Öyle bir ortak yönleri de var. Beşiktaşlar ne düşünüyor bu arada, onu da merak ediyorum.
1: Bu arada bildiğim kadarıyla, araya giriyorum özür dileyerek, Beşiktaş'ın ilk etapta daha çok ön bölgede, yani ilk hedefi ön bölgede transferler yapabilmek. Bu bağlamda da işte Vlahović ve Trossard gibi isimler şu anda ön plana çıkıyor. Ya Beşiktaş şu anda transferde ilk ana hedef, ana rota hücum oyuncusu transfer etmek. Yani hücumu tamamlayıp ondan sonra defansif oyunculara yönelmek istiyor. Çünkü şu anda geçtiğimiz sezon yaşadığı en büyük problemler genelde hücum problemiydi Beşiktaş'ın. Dolayısıyla ilk hedefi şu anda siyah beyazlı ekibin bir hücum hattını oluşturup daha sonrasında savunmaya yönelik oyunculara bakmak olacaktır.
0: Özellikle kanat bölgesi için tabii merak ediliyor. Evet. Salim, sen Amrabat'la ilgili ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ta iş yapar mı?
2: Tam ben söyleyecektim abi, sen söyledin. Bilindiği üzere Vincenzo Italiano ile birlikte Fiorentina'da çalıştı. Ben de arada hemen kontrol ettim. Hep defalarca kez Amrabat Fenerbahçe'de bilindiği üzere Mourinho döneminde gelmişti. Transfer edildikten sonra Mourinho orta sahada oynattı. Manchester United'da sol bek oynadığı dönemlerde olmuştu oyuncunun. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de orta sahada Amrabat profilini düşündüğümüzde Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, bu üç isim var. Kante ve Guendouzi'nin daha yakın olduğunu görüyorum. Amrabat konusunda Vincenzo Italiano Fiorentina'da çalıştı ve Fenerbahçe'yi hatırlayalım, Mourinho döneminde hep defalarca kes sen de ben de Caner de Amrabat klasik 4-1-4-1'in 6 numarası. Kontrol ettiğimde 4-1-4-1 dizilişinde Amrabat orta sahada tek 6 olarak oynamış. Bunun dışında 4-2-3-1'e döndüğünde Vincenzo Italiano vazgeçmemiş. Bazı teknik direktörler oyuncularını yakından tanıdığı için, oyuncularının performansını bildiği için yeni gittikleri takımda bildikleri oyuncudan yana tavır sergiliyorlar. Daha önce Vlahović de gündeme geldi. Fakat burada Beşiktaş'ta 6 numara noktasında Josef de Souza'dan sonra Beşiktaş takımı net bir 6 numara bulamadı. Bunun zorluğunu yaşadı. Süper Lig'de şampiyon olmanın en önemli formülü, en özel formülü iyi bir 6 numaranızın olması gerekiyor. Galatasaray'ın şampiyonluklarını düşünelim. Torreira buna örnek. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Josef de Souza buna net bir örnek.
0: Atiba ile birlikte.
2: Yani burada 6 numaranız net, verimli olması
1: orta
2: gerekiyor.
1: Orta sahayı alan ligi alıyor.
2: Ben hatta 6 numarayı vücudumuzdaki omuriliğe benzetirim. Omurilik gibidir 6 numara. Hem defans hattının hem de forvet hattının çalışmasını sağlar. Endidi noktasında Endidi Kante'nin ayrılışından sonra Leicester City'ye transfer olmuştu. Leicester City'de iyi işlere de imza attı ama Beşiktaş için bence aranan kan olamadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Babasının vefatından sonra performansında kıpırdanmalar oldu ama net bir Beşiktaş 6 numarası olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Beşiktaş bilindiği üzere kampa gidecek. Kampa altyapı oyuncuları da dahil 15 kişi gidiyor. 15 kişi gidiyor ilk etapta. Bunu da paylaşmış olalım. Taylan Bulut var kamp kadrosunda. Gökhan Sazdağ var. Bunun dışında Jalo var. Rıdvan var. Kartal Kayrağı var. Aklıma gelen isimler bu şekilde.
0: Dünya Kupası'nda oyuncular var çünkü.
2: Taylan'ın ayrılığı konuşuluyordu. Taylan kamp kadrosunda yer alıyor. Taylan Bulut.
0: Evet.
2: Teknik direktör Vincenzo Italiano Taylan'ı değerlendirecek. Kamp süresince şans verecek. Bununla birlikte yine ayrılıklar olabilir. O kampa götürülen oyunculardan da ayrılanlar olabilir. Direkt araya da haberi sıkıştırdık bu şekilde kamp kadrosunu da.
0: Şimdi adaşım yazmış, Koray Bey. Vlahović Beşiktaş transferi olursa müthiş olur. Sizin düşüncelerinizi de dinleyebilir miyiz? Demiş. Instagram'dan mesajını yollamış. İshak Bey yine aynı şekilde Vlahović'te son durum ne demiş? Onu da aynı şekilde okuduk. Cihan Gir Bey diyor ki bence Amrabat için hocanın isteyip istememesi.

0: demesi önemli en çok demiş.
1: Evet.
0: Bu şu an zaten hocanın herhalde önerisiyle Beşiktaş yönetiminin, ben çünkü Amrabat alalım diyeceğini zannetmiyorum. Hoca
1: söylediyse. Bu arada Koray abi lafını balla kesiyorum.
0: Tabii buyur.
1: Yani takımların da mesela yöneticilerin de teknik direktörlerle transfer konusunda istişare ettiklerinde, durum değerlendirmesi yaptıklarında bence şu olaydan kaçınmaları gerekiyor. Geçtiğimiz hafta konuştuk Son Sayfa yayınında. Milli takımımızı konuşurken Vincenzo Montella'yı, teknik direktörlerin iki hastalığından bahsetmiştim. Birinci hastalık geç karar verilmesi, B, C, D planlarının geç oyuna müdahaleler noktasında geç kalınması. İkincisi de ne biliyor musun? Koray Baloğlu'yla ben A-Spor'da çalıştım. Herhangi bir kanala gittiğim zaman Koray Baloğlu oraya uygun mu değil mi, Salim uygun mu değil mi, direkt o oyuncunun performansı düşüşte olsa da o oyuncunun transfer edilmesi abi. Yani bunu Beşiktaş yakın dönemde, isim zikretmeyeceğim, yaşadı. Yani bir teknik direktörün amacı tanıdığı oyuncunun performansını, eski birlikte çalıştığı oyuncunun performansını yükseltmek değildir bence. Yani bu fantazilere girmemek lazım. Burada ana hedef bulunduğunuz takımdaki gelen oyuncuların performansını yükselterek verim almaktır. Yani burada tamam, tanıdığınız bildiğiniz oyuncu diye getirdiğiniz zaman o takıma uygun değilse hiç önemi yok. Hiçbir önemi yok. Sonu koskoca sıfır. Yani teknik direktörler bazen bu şekilde, mesela Koray'ın performansı düşüşte, ben onu tekrardan futbol piyasasına kazandırırsam, benimle birlikte verim elde ederse, hocalarım altın madalya takmıyorlar. Günün sonunda olay perde kapandığında takımın sıralaması kaç? Şampiyon oldu mu olamadı mı? Zaten ülkemizde oynattığın oyunun hiçbir anlamı yok. Apoletin yoksa, kupan yoksa oynattığın oyunu zaten konuşmazlar. Yani bu amaçlardan uzak durması gerekiyor. Amrabat özelinde ilgimi çeken yan şu. Amrabat farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Yani hoca tanıyor, biliyor ama bu noktada en büyük soru işareti de geçtiğimiz sezon oynamış olduğu maç sayısı La Liga'yı düşündüğümüzde az. Real Betis sonuçta Avrupa Kupalarında da mücadele etti. 19 maçta ilk 11 oynamış. Bence az bir sayı.
0: 29.
1: 19 diyebiliyorum ama.
0: Pardon, yanlış söylemeyeyim, bir daha kontrol edeyim.
1: 19-11'i vardı abi.
0: 23 maçmış.
1: Evet, 19-11, 23 karşılaşmada görev almış. Bir gol atmış.
0: Sakatlığı var dediği gibi.
1: Sakatlığı var, Caner'in de ifade ettiği gibi. Benim düşüncem bu.
0: Beşiktaş'ın 23-24 maç kaçırmış sakatlıktan dolayı.
2: Majör hedefi az önce söyledim. Hücum oyuncusu ve tabii ki bu da atlanıyor, kaleci transferi.
0: Vlahovic, evet, sorusu vardı, onu atladık.
1: Vlahovic
2: olayı şöyle aslında, sen herhalde bir şey söyleyecektin ama ben...
1: Ya şöyle Vlahovic abi, Vlahovic daha önce bilindiği üzere Galatasaray'a da önerildi, Beşiktaş'a da önerildi. Hatta Beşiktaş'ta öneri kısmını geçtik. Vincenzo Italiano oyuncuyla telefonda görüştü, takımında görmek istediğini ifade etti. Burada Vlahovic konusu şu abi, Vlahovic tüm tekliflere bakar, sonrasında kararını verir. Tabi burada oynayacağı takım, kazanacağı ücret çok çok önemli. Vlahovic'in yani futbolculuk anlamında iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oynamış olduğu takımlar belli.
0: Evet.
1: Zaman zaman yaşadığı sakatlıklarla forma şansı bulamasa da Vincenzo Italiano'nun tanıdığı bir oyuncu. Ancak şu handikapı var, katılır mısınız? Geçtiğimiz yayında Furkan Yıldız'la birlikteydik. Vlahovic'in yaşını söyledi. Ya dedim, o böyle mi ya yaşı dedim. Yani Vlahovic futbol piyasasına erken çıktığı için yaşı daha, doğru, yani ismi daha eskimiş yaşından. Bazı futbolcular böyledir.
0: Mesela erken çıkanlarda öyle.
1: Erken piyasaya çıkan oyuncularda böyle oluyor. Bunun dışında bence uygun profil.
0: 2000 doğumlu. 26 yaşında şu anda.
1: Evet.
2: Vlahovic ile alakalı şu bilgiyi ben de paylaşayım. Benim bildiğim şöyle, oyuncu Juventus'la masaya oturduğu dönemde sözleşme uzatma sürecinde menajeriyle bir takım problemler yaşıyor. Menajeri Darko Ristić, onu da söyleyelim.
1: Evet.
2: Menajeriyle yaşadığı problemlerden sonra orada bir kriz yaşanıyor. Ve şu anda menajerle resmi olarak yolları ayırmasalar da menajer geri adım atmış durumda ve şu anda transferle alakalı bütün süreçleri babası takip ediyor. Babası Miloš Vlahović şu anda daha aktif rolde. Ancak menajeriyle de yine de yolları ayırmadıklarını söyleyelim. Burada tabii ki son gelen bilgiler şu şekilde. Beşiktaş'ın 5 milyon euro imza parası artı net 10 milyon euro maaş teklif ettiğine yönelik son şey var. Ama tabii ki babası şu etapta biraz soğuk ve mesafeli görünüyor. Ama Ristić tabii ki alacağı komisyondan ötürü teklife sıcak bakıyor. Bu bağlamda diğer kulüplerden de gelecek teklifler
1: babası
2: bekleniyor.
1: Babası mı Ristić?
2: Yok, menajeri.
1: Ben mesela bu babaların menajercilik yapmalarına da karşıyım. Yani burada biliyorsun son sayfa programında genellikle
0: evet.
1: toplumsal konuları değerlendiriyoruz.
0: Neden karşısın?
1: Nasıl biliyor musun? Hiç altyapıya gidip maçları izledin mi?
0: İzledim.
1: İleride sen de baba olacaksın. Allah analı babalı büyüsün. Sen de yok diye biliyorum.
2: Yok.
1: Bende de yok. Yani şöyle
0: Allah
1: abi.
0: Allah sana da isteyen herkese nasip etsin.
1: Abi, Allah razı olsun. Gidip altyapıda maçları izliyorsun, tamam mı? Buradan yani nacizane önerim. Ben yaş grubu fark etmeksizin maçları izlemeyi seviyorum. Hatta İstanbul'da bölgesel amatör lig takımı olan Levent Spor'da da yedek yöneticiyim. Zaman zaman o kulübeye giriyorum. Oranın havasını soluyorum. İlerleyen dönemde belki kulüp başkanı oluruz abi. Şöyle abi gidiyorsun, izliyorsun, tamam mı? Evet. Veliler bir heyecan yapıyor. Buradan yani bir kardeşler olarak söylüyorum. Yani motive etmek yerine motivasyon kaybı oluşturuyor.
0: Geriyorlar bir de çocuklar.
1: Geriyorlar çocuklar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok bunlara. Yani bir kardeşliği olarak velilerin, öğrenci arkadaşlarımızın
0: Vur, abisi koş, olur. Bağırıyor değil mi sürekli?
1: Ay ay ay falan yapıyor, böyle heyecan yapıyorlar. Olmaz. Olmaz ya. Şundan dolayı olmaz. Ben bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Şundan dolayı. Vlahović'in babasından bahsettim. Burada menajerlik ücreti bölünmesin diye babalar menajercilik yapıyor. Yapmayın abi. Bunu profesyonel bir şekilde yönetin. Tanımam etmem Vlahović'i de, babasını da, menajerini de. Ama yani burada ailenin görevi nedir?
0: O niye öyle oluyor?
1: Neden öyle olduğunu açıklayayım mı?
0: Evet. Şöyle. Basit bir cümleyle açıklayabilirsin.
1: Doyumsuzluk.
0: Hayır, doyumsuzluk değil. Üç kelime. Ha, doyumsuzluk daha derin bir anlam olarak söylüyorsun. Direkt net cevapsa
1: hırs, kazanma hırsı, hepsi benim olsun.
0: Para dışarı gitmesin.
1: Para dışarı gitmesin.
2: Açgözlük mü oldu?
0: Benim oğlum o kazanıyor. Niye menajer alsın o komisyonu?
1: Aynen, yani burada mesela
0: para dışarı gitmesin.
1: Yanlış anlaşılmasın lütfen.
0: Aile içinde kalsın.
1: Açıldığı için özelden genele doğru gidiyorum.
0: Bu dünyanın her yerinde böyle yani.
1: Dünyanın her yerinde.
0: Şimdi Sırbistan'da öyle Afrikalı oyuncular da var. Her yerde var.
2: Düşünmek lazım bunu.
0: Thiago Motta'nın annesi yapmıyor muydu?
1: Evet.
2: Evet, şimdi ben de onu düşünüyordum. Hangi futbolcunun annesi yapıyor?
0: Fransız mesela o da. Yani bu ülkeyle işte vesaireyle alakası yok. Yani coğrafyayla alakası yok.
1: Coğrafyayla falan alakası yok. Mesela altyapılarda abi gidip izliyorum. Motivasyon yerine motivasyon kaybı oluşturabiliyorlar. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Gördüğüm için eleştireceğim. Şundan dolayı eleştirmek istiyorum. Abi futbol camiasına bakıyorsun. Babalar, anneler, hanımları aktif, eşleri aktif. Yani sen burada mesela bir meslek grubuna sahipsin değil mi? Annen, baban senin işinle alakalı karışıyor mu işe? Sonuçta popülerlik anlamında A-spor ekranlarına çıkıyoruz. Ben mesela direkt yayınlardan önce annemi ararım. Ne haber anne, nasılsın, iyiyim. Yayına çıkacağım anne, dualarını eksik etme. Sağ olsun Ayetel Kürsi okur. Dualarını eksik etmez, budur. Bunun dışında ben zaman zaman Soray kimle çıkacaksın diye sorduğu zaman derim mesela Koray abi var. Selamlarım ilet. Furkan var, selamlarım ilet. Budur, bunun dışına çıkmaz. Ama öyle bir şey ki oradaki popülizmden dolayı, o zehirlenmeden dolayı herkes direkt olayın içinde aktif rol üstleniyor ve rol çalınıyor. O konuya da gelince dediği gibi açgözlülük. Kurtlar Vadisi'nde güzel bir replik var. Aç adam para kazanır, açgözlü adam hiçbir şey kazanamaz diyor. Gerçekten öyle abi. Biraz genelledim ama
0: kazansa da çünkü gözü doymayacağı için onun bile farkında olmaz.
1: Ya gerçekten yani diyorsun. Bak bizim bulunduğumuz futbol alanı, yani böyle biraz sosyolojiye de dalıyoruz zaman zaman, son sayfa programının da özelliği bu.
0: Evet.
1: Yani direkt toplumsal konulara da değiniyoruz. Şöyle ki abi, popülizm ve maddiyat fazla olduğu için özellikle de bu noktada zehirlenmeler olabiliyor. Böyle de

0: bir nacizane düşüncemi paylaşmak istedim. Altyapıya oyuncularınızı, çocuklarınızı gönderin ama baskı unsuru oluşturmayın. Gidip görüyorum. Vallahi üzülüyorum Koray abi. Biraz Güvenç Hoca moduna da girdim ama.
1: Yani ne söyleyebiliriz ki? Söyledik işte söyleyeceğimizi de. Ya insanlar da...
0: Güvenç Hocama da selam olsun.
1: Sosyolojik dedin ya, daha da derine çekeyim mi konuyu? İnsanlar...
0: Olur abi.
1: Çocukları üzerinden çünkü geleceğe dair hayaller kuruyor. Kimileri diyor ki başarılı olsun, gönlünde olan en iyi yerlere gelsin diye kuruyor. Kimi de kurarken ne yazık ki öyle ne anne babalar ki, da var yani. Biliyorsunuz illaki var. Parayı bulsun, kendini de kurtarsın, bizi de hepimizi de kurtarsın diye onun stresiyle, baskısıyla çocuğun üstüne, ufacık çocukların üstüne daha beter böyle şey yapıyorlar.
2: Bir baskı oluşturuyor.
0: Baskı oluşturuyorlar. Bu da yanlış bir durum.
1: Bu da yanlış değil. Yani, komple yanlış.
0: Komple yanlış abi. Ya
1: çocuklarınıza dair yapabileceğiniz tek şey.
2: Ya esasında ana amaç tamamen buna dönüşüyor aslında. Yani genel konjonktüre baktığında, hani sosyolojik genel resme baktığımızda tabii ki ana amaç bu oluyor. Yani yüksek paralar kazansın, hayatımızı kurtarsın gibi bir bilinç devreye giriyor. Ama kimse de şunu demiyor. Yani bu çocuk kendisi için bir hobi olarak bunu icra etsin. Sonuçta altyapılara giren her çocuk futbolcu olamıyor.
0: Evet.
2: Tamam, belli başlı unsurlar var. Evet, ister istemez bazen torpil dediğimiz şeyler de devreye girebiliyor elbette. Ama herkes futbolcu olamıyor. Yani en küçük bir yetenek pırıltısı olduğu zaman her futbolcudan olmuyor. Altyapılarda sadece yeteneğe de dikkat edilmiyor bu arada. Oyuncuların karakteristik yapıları da çok önemli. Evet. Ben çok biliyorum, altyapılarda görüyorum. Çok yetenekli çocuk. Önüne geleni geçiyor, dribling atıyor. Her şey var yetenek anlamında. Evet. Ama mesela bakıyorlar, çocuk yanındaki arkadaşına pas atmıyor mesela. Diyorlar ki yani yanındaki arkadaşına pas atmayan bir adam çok zor.
0: Niye atmıyor abi? Çünkü biz onlara paylaşmayı öğretmiyoruz.
2: Tabii.
0: Paylaşımı öğretmiyoruz. Hep ben kazanmalıyım, hep ben kazanmalıyım, bir numara olmalıyım. İçgüdüsüyle hareket ettirdiğimiz için çocuklarımızı, sorun bizde.
1: Evet.
0: Biz yetiştiremiyoruz yani. Ailelerin burada özellikle de altyapı konusunda rica ediyorum. Bir kardeşleri olarak, veli öğrencilerin abisi olarak paylaşmayı öğretsinler.
1: Salim, şimdi normalde tabii ki herkesi konuştuk. Trabzonspor hariç şu dakikaya kadar.
0: Evet.
1: Trabzonspor'a dair hiç kulağına gelen transfer gelişmeleri var mı? Bir de bu Adil konusu artık Trabzon için kapandı mı, yoksa sence devam ediyor mu?
0: Yani bilindiği üzere Trabzonspor transferde en hareketli takımlardan birisi. O bölge için Samet Akaydın transfer edildi. Yerli noktasında Trabzonspor'un yerli transferinde bitirdiği 3 isim var. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu. Trabzonspor bu 3 oyuncuyla anlaştı. Kadrosuna kattı diyebilirim. Henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Bunun sebebi ise, izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşalım. 3 oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da kulüpleriyle bitiyor. Transfer dönemi şu anda resmiyet kazandı. Ben bu transferlerle ilgili 1 Temmuz'da açıklama yapılmasını bekliyorum. Olay konusunda Leipzig'in yapmış olduğu bir teklif vardı. Bundesliga ekibi Leipzig olayı teklif yapmıştı. Trabzonspor cephesi teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirileceğini söylemişti. Olayı takip eden kulüpler arasında Barcelona da var. Avrupa'nın önemli kulüpleri. Fil dişi de şu anda oyuncu ve iyi maçlar da çıkarıyor. Takip ediyor. Önemli kulüpler olayı takip ediyor. Barcelona başta olmak üzere. Sezon devam ederken Chelsea izleme ekibini göndermişti olayı için. Ben Trabzonspor'un da olayı transferinden ciddi kazanım elde edeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Asıl merak edilen konulardan birisi de Trabzonspor'a dair kaleci Onana'nın geleceği. Trabzonspor'la ilgili ve Onana konusunda bir haberimiz var. Bordo Maviller Onana'nın alternatifini de belirledi. José Sá gündeme alınan isim.
3: Trabzonspor bir numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli José Sá'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından Jose Sa transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Jose Sa Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
1: Daha önce Porto'da Olympiakos'ta da oynamıştı. Hatırlıyorsunuz evet. Jose Sa'yı zaten bilinen, tanınan kalecilerden birisi. Caner, Onana olmazsa Jose Sa ismi sence nasıl?
2: Evet, yani şu anda elzem ihtiyaçlardan bir tanesi Trabzonspor için kaleci transferi hiç kuşkusuz. Tabii ki Sayın Ertuğrul Doğan başkan yakın zamanda bununla alakalı açıklama yapmıştı zaten. Öncelikli tercihimiz tabii ki olursa Andre Onana demişti. Ancak Onana'nın olmadığı bir senaryoda tabii ki diğer alternatifler gündeme gelecekti. Jose Sa da bunlardan bir tanesi. Şimdi tabii kaleci transferinde az önce de değinildi. Yani 33 yaşında olması bence çok büyük bir risk arz etmiyor. Bu tabii ki futbolcular nezdinde tempo anlamında bu etki edebiliyor ama 33 yaş bence kaleci için çok da büyük bir problem değil. Çünkü kaleciler genelde nispeten saha içindeki oyunculara göre 40'lı yaşlara kadar rahatlıkla gidebiliyorlar fizik olarak kendilerine iyi baktıkları müddetçe. Bu bakımdan tecrübeli bir isim. Yani Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi. Jose Sa iyi bir alternatif. Bu arada bence belki Trabzonspor yani Livakovic'i bile gündemine alabilir. Bununla alakalı bir girişim olur olmaz bilemem ama belki de uzun vadede eğer ki Jose Sa'da ya da başka alternatif isimlerde istedikleri sonucu alamazlarsa, çünkü Dominik Livakovic çok büyük ölçüde Fenerbahçe ile yolları ayıracak. Fenerbahçe'ye ilk ciddi teklif bildiğim kadarıyla Dinamo Zagreb'den geldi. Zaten kendi yetiştiği yer, yetiştiği kulüp. Dolayısıyla belki Trabzonspor'un önerebileceği bir maaş teklifi, iyi bir maaş cazip gelebilir diye düşünüyorum Hırvat kaleci için. Bu da bence alternatifler arasında ilerleyen günlerde belki bu ihtimal de gündeme gelebilir. Şimdi aklıma geldi benim. Yani Dominik Livakovic.
1: Bilgiye dayalı bir yorum değil değil mi? Yani
2: yok yani tabii
1: seçenek
2: ki.
1: Seçenek olarak
2: evet söylüyorum. Seçenek olarak söylüyorum. Sonuçta şu anda Trabzonspor'un gündemine birçok kaleci ismi girecektir radarına muhakkak. Dominik Livakovic de iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum ben şahsen.
1: Salim, sen Onana'nın şayet ayrılığı olursa ne kadar etkiler Trabzonspor'u? Yani, o yani en büyük özelliği çünkü oyun kurma becerisi bir de.
0: Top yani ben de direkt bunu düşündüm. Fatih Hoca'nın oynattığı oyunu düşündüğümüzde Onana önemli bir etkiye sahip. Geriden oyun kurabilen kaleciler arasında ve Onana'nın özelliği de şudur. İzledik maçlarda gördük. Attığı uzun toplar da direkt nokta atışı. Uzun topları da çok doğru atabilen bir oyuncu. Onana özelinde şunu söyleyebilirim. Onana duygusal karaktere sahip bir oyuncu. Yaşadığı coğrafya itibariyle düşündüğümüzde siyahi oyuncular biraz daha duygusal olabiliyorlar. Bu noktada Trabzonspor'la oyuncu artık bağdaştı. Direkt duygusal anlamda da bir bütünlük sağladı. Onana Trabzonspor'da kalırsa katkı sağlayacaktır. Düşüncem bu zaten. Onana ciddi bir bonservis bedeliyle Manchester United'a gitmişti. Onana'nın CV'sini biliyoruz. Manchester United dönemi onun için pek olumlu geçmedi. Trabzonspor adına geçtiğimiz sezon fırsat transferiydi. Trabzonspor da bu fırsat transferini lehine çevirdi. Uzağa gitmeyelim. Onana üzerinde şunu söyleyebilirim. Penaltı atışlarında da etkili olan bir kaleci. Ekrana da geliyor. Trabzonspor Ligi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Onana'nın performansı bence etkileyiciydi. Onana penaltı atışını kurtardı. Trabzonspor maçı çevirdi. İşte yani net bir şekilde Onana'nın katkısını gördük.
1: Evet.
0: Jose Sa ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Size'ı yüksek bir kaleci. Wolverhampton'ın küme düşmesi sebebiyle olabilir mi? Olabilir. Fakat yani buradaki ilk tercih Onana. Trabzonspor Onana olmazsa da yerli kaleciler noktasında da girişimler yapabilir. Daha önce devre arasında birçok yerli isim gündeme gelmişti. Tekrardan bu isimler gündeme gelebilir. Fakat yerli oyuncu noktasında da şu anda mevcut yabancı kuralından yola çıkarak hem bonservis ücretlerinin hem de oyuncuların istediği ücretlerinin yüksek olduğunu belirtelim. Mesela transfer dönemindeyiz değil mi abi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Trabzonspor zaten yerli oyuncular kadrosuna kattı belli bir planlama dahilinde. Süper Lig'de X bir takımın yöneticisi

0: Arıyorum. Var mı transfer gelişmesi? Son durum nedir? Süper Lig ve birincilikten haber verdiğim için devamlı telefon trafiğindeyim. Sorduğum zaman direkt şunu söylüyorlar. Yeni kuraldan dolayı yerli oyuncular ücretini yükseltiyor. Yani 20 milyon, 30 milyon TL bandında ücretler isteniyor. Bugün mesela en basiti Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Hoca ile konuştum. Ahmet Çingöz'de var mı bir gelişme? Yerli oyuncuların istediği ücretler çok yüksek diyor. Ben burada şuna geleceğim. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Bana bunlar anlatılırken Süleyman Bey ile görüşüyorum. Süleyman Hurma ile Fatih Karagümrük Başkanı, o da aynısını söyledi. Yayınımızda da ifade etti. Bu kurallar, belli kurallar alınıyor değil mi? Amaç nedir burada? Yerli oyuncuyu yetiştirmek, yerli oyuncuları teşvik etmek, mücadeleyi arttırmak. Ben zaten yabancı kuralının serbest olmasını savunanlardan birisiyim. Fatih Hoca'nın, bence Fatih Terim Hoca'nın Türk futbolunda yapmış olduğu en önemli ve özel işlerden birisi 14 artı 14. Yani oradaki biz yabancı serbestliği olarak yorumladık ama o kural isim olarak yerli kuralıydı. Yerli oyuncuyu teşvik etmekti. Burada bir tercihti. 14 oyuncusunu yabancı alan takımlar da vardı. Yerli alan takımlar da vardı. Altınordu mesela o dönem hatırlarsın birincilikte
1: Evet.
0: mücadele ederken tüm oyuncular yerliydi. Yani burada önemli olan mantalitenin değişmesi ve en önemlisi bu kurallar Salim için, Koray için, Caner için bir avantaj unsuru olmamalı. Ben bunu adeta şeye benzetiyorum. Trafiktesin abi. Trafikte seyir halindesin. Bir ambulans var. Hastaneye hasta yetiştirmek üzere yola çıkıyor. Onun arkasına takılıyorsun. Oradaki zor durumdan avantaj elde ediyorsun. Bu yakışmaz. Yerli olsun, yabancı olsun. Yani burada kulüpler var olursa, futbolcu var olur, teknik direktör var olur, basın mensubu var olur, kulüp başkanı var olur. Burada önemli olan kulüplerimizdir diye düşünüyorum. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Tekrardan kaleci noktasına geldiğimizde Onur Alp Çevikkan için Gençler Birliği'nin bir teklifi oldu. Cihan Çanak ve Onur Alp Çevikkan'la alakalı. Onur Alp de gelecek vadeden bir kaleci. Altınordu'dan Trabzonspor bünyesine dahil edilmişti. İlerleyen dönemde gelişimini tamamlarsa Trabzonspor adına ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Fakat bu oyuncularla alakalı kararını teknik direktör Fatih Tekke Hoca kamp sürecinden sonra verecek.
2: Ve ağzınıza sağlık. Teşekkür
0: Biz teşekkür
2: ediyoruz.
0: ederiz.
2: Teşekkür
0: Koray abi,
2: ederim.
0: Güzel
2: Son
0: bir
2: sayfayı
0: yayındı.
2: Noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı!

bırak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin lira

0: az spor radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

Bankası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: yansın. Parafın katkılarıyla. 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comăneci. 12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comăneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comăneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comăneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Ülkemize gelen Nadia Comăneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla. A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor.

0: kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.

0: A Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. 24 Haziran Çarşamba sabahındayız. Sabah sporu programıyla da güne birlikte başlıyoruz. 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine de detaylıca haberlerimizde, gazete manşetlerimizde bakacağız. Ve konuklarımızla birlikte de bu konuları konuşacağız. Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım bu bölümümüze. Galatasaray'da gündem tabii ki transfer ama sarı kırmızıların transferi biraz ağırdan aldığını da söylemiştik. Özellikle Dünya Kupası bitmesi ya da Dünya Kupası macerasını bitiren takımlar üzerinden de bazı işlemler yapılacak. Şimdi milli takımımızda da Can Uzun'u Galatasaray'ın istediğini biliyoruz. Haftalardır da burada konuşuyorduk zaten. Önümüzdeki günlerde Can için resmi görüşmeler başlayabilir.
2: Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
3: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
2: Sarı Kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya

0: Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun, 10 gol 6 asistle oynadı.
1: Como takımının transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez İtalyan ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise minimum 30 milyon euro olacak.
2: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
3: Kafa!
2: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Como'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Como kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
1: Fenerbahçe kulübü Fransız stoper Malang Sara bir teklif yaptı. Sarı lacivertliler kısa süre içerisinde bu transferi de noktalamak istiyor.
4: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malang Sar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malang Sar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
1: Beşiktaş kulübü Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat için bilgi aldı. Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe orta sahasında. Siyah beyazlar Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Sezonu Real Betis'te kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncunun durumunu İspanyol ekibi de yakından takip ediyor. Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan Amrabat'ın durumu turnuvanın bitmesinin ardından netleşecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 23 maçta bir gol üretti. Beşiktaş orta sahasıyla devam edelim. Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın siyah beyazlar oyuncunun alternatiflerini de belirledi.
5: Mutabık kaldık.
0: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken orta saha rotasyonuna yapılacak takviyeler için de temaslar devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Genoa'nın Danimarkalı yıldızı Morten Frendrup için İtalya'dan dikkat çeken bir bonservis iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Beşiktaş yönetimi, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Frendrup'u yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, 25 yaşındaki ön libero için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun Genoa'nın gelecek sezonki planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çalışkan yapısı, savunma katkısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Frendrup, geride kalan sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı oyuncu bu süreçte 2 gol kaydederek

0: takımına skor katkısı da verdi.
1: Beşiktaş kulübünde forma giyen Emirhan Topçu transferin gözde isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki stopere İtalya ve Suudi kulüplerinden teklifler var.
0: Emirhan Topçu'nun talipleri artıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yoğun ilgisinin olduğu öğrenildi. Söz konusu kulüplerin futbolcunun durumu hakkında siyah beyazlılardan bilgi aldığı belirtildi. Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan ilgi yeni değil. Milli oyuncu için geçen sezon devre arasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ın girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyordu. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı, ancak önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 müsabakada oynayan Emirhan Topçu, bu maçların 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir gol katkısı yaptı. Siyah beyazlı futbolcu, sezon boyunca gösterdiği performansla da A milli takıma kadar yükselmişti.
1: Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Terzi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'ne sattı. Beşiktaş'ta Emrecan Terzi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olmak için anlaşma sağladı. Siyah beyazlılarla Iğdır Futbol Kulübü arasındaki anlaşmada Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay alacağı maddede yer alıyor. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti. Yeşil siyahlılarda 8 maça çıkan Emrecan Terzi 293 dakika forma giydi. Andre Onana'dan haber bekleyen Trabzonspor, Portekizli kaleci José Sá'yı gündemine aldı.
2: Trabzonspor bir numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli José Sá'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından José Sá transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. José Sá Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
1: Başakşehir Kulübü efsane futbolcusu Edin Visca'yı yeniden kadrosuna kattı. Edin Visca 4,5 yıl sonra Başakşehir'e döndü. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu, 10,5 sene formasını giydiği turuncu lacivertlilerle sözleşme imzaladı. 2011 ile 2022 arasında Başakşehir'de görev yapan Visca, 2020'deki şampiyonluğun en büyük mimarlarındandı. Turuncu lacivert formayla 397 maça çıkan tecrübeli futbolcu 110 gol, 118 asist kaydetti. Trabzonspor'da da şampiyonluk yaşayan Edin Visca geçen sezon sakatlığı nedeniyle 9 maçta sahaya çıkabildi. Dünya Kupası haberlerimizle devam ediyoruz. Dün oynanan ikinci hafta maçlarının son haftasıydı. Keyifli karşılaşmalar vardı. Hemen şöyle K grubuyla başlayalım çünkü oynanan maçta Portekiz'de Ronaldo şov yaptı. Portekiz ile Özbekistan Dünya Kupası ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumunda oynanan mücadeleyi Portekiz 5-0 kazandı. Mücadelede ilk golü 6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti ve Portekiz 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz 17. dakikada Nuno Mendes'in frikikten attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Müsabakanın 39. dakikasında Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve Portekiz farkı 3'e çıkardı. İlk yarı Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 60. dakikada Nemato'nun kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte skor 4-0 oldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Portekiz'de Rafael Leao skoru 5-0'a getirdi. Bu sonuçla birlikte Portekiz 4 puanı yükseldi ve maç fazlasıyla grupta liderliğe oturdu. Özbekistan ise henüz puan alamadı. Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'a attığı golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. Kolombiya'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Kolombiya 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Meksika'daki Guadalajara stadında oynanan mücadeleden Kolombiya 1-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golü 76. dakikada Daniel Munoz kaydetti. Bu sonuçla Kolombiya puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Demokratik Kongo ise 1 puanda kaldı. L grubuyla devam edeceğiz. İngiltere biliyorsunuz beklentilerin yüksek olduğu takımlardan biriydi. Dün akşam da İngiltere Gana ile karşı karşıya geldi ama mücadelede gol sesi çıkmadı. Dünya Kupası L grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana, Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Gruptaki ilk maçlarını kazanan her iki takım da 4 puana yükseldi. Son hafta öncesi her iki takım da üst tur iddiasını sürdürdü. L grubunun ikinci hafta karşılaşmalarının diğerinde ise Hırvatistan Panama'yı tek golle mağlup etti. Dünya Kupası L grubundaki ikinci hafta mücadelesinde Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü ikinci yarı başlarken Petr Musa'nın yerine oyuna dahil olan Ante Budimir kaydetti. 54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Panama ise ikinci maçında da puan alamayarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Dünya Kupası'nda sırada günün programı var değerli izleyenler. İkinci hafta maçlarını bitirdik demiştik. Üçüncü haftaya tekrar A ve B grubunun son maçlarına geçiyoruz. Hemen şöyle programa bakacak olursak. A grubunda Çekya ile Meksika sabah karşı 4'te karşı karşıya gelecek. Yine son hafta gruptaki tüm maçların yani aynı grupta bulunan takımların aynı saatte oynayacağını da hatırlatmış olayım. Yine 4'te Güney Afrika ile de Güney Kore karşı karşıya gelecek. B grubuna geldiğimizde de bu karşılaşmalar saat 22'de oynanacak. Bosna Hersek ile Katar kozlarını paylaşırken İsviçre ile de Kanada mücadele edecek. Bu gruplardaki şöyle son durumu da sizlere hatırlatmak isterim. Önemli gruplar çünkü Meksika ev sahibi biliyorsunuz ki bu şekilde 6 puanla şu anda grubunda lider olarak devam ediyor. Güney Kore'nin 3 puanı var. Çekya ve Güney Afrika birer puanda. Bakalım son hafta maçları sonrasında ne olacak. B grubunu da hatırlatayım. Orada da Kanada ve İsviçre'nin 4'er puanı var. Bosna Hersek ve Katar birer puanda. Son hafta maçları bu grupta da belirleyici olacak. Dünya Kupası haberlerinin ardından şimdi sırada gazete manşetleri bölümümüz var. Günün gazete manşetleriyle devam edelim değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi şöyle gündemdeki haberlere, transfer gündemine, Dünya Kupası gündemine bir de gazete manşetlerinde bakalım istiyoruz. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Aslan'dan bir Gomez hamlesi. Jimbom 25 yaşındaki orta saha için Wolverhampton'la bir görüşme sağladı. Gomez Come to Galatasaray mesajını da sosyal medyadan beğenince tabii taraftarlar da bu konuyla ilgili heyecan yarattı. Fenerbahçe'den de Watkins bombası. Başkan Aziz Yıldırım Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan 30 yaşındaki forveti transfer etmek istiyor. Sar imzaya kaldı. Fenerbahçe Malangsar'a yıllık 5 milyon euro ve imza parası önerdi. Fransız stoper tamam dediği an İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı da atacak. Kartal'dan Amrabat girişimi, Beşiktaş Fenerbahçeli Sofyan Amrabat için harekete geçti. İtalyano'nun eski öğrencisi hakkında verdiği rapor sonrası 29 yaşındaki orta saha içinde düğmeye basılmış oldu. Emirhan Topçu, bahsetmiştik az önce, oyuncuya ciddi anlamda birçok kulüpten ilgi var. Hem İtalya'dan hem de Suudi Arabistan'dan. Trabzonspor bölümünde de Hammer harekatı haberini görüyoruz. Trabzonspor kulübü Sheffield United'ın merkez orta saha oyuncusunu yeniden gündemine aldı. Değeri 14 milyon euro olan 28 yaşındaki Hollandalı yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Jose Sa yola çıktı. Andre Onana'dan istediği cevabı alamayan Trabzonspor, Wolverhampton'ın filebekçisi Jose Sa ile masaya oturdu. 33 yaşındaki kaleciyle anlaşma sağlandı. Fanatik gazetesine geçelim. Fenerbahçe'den Sara teklif. Fenerbahçe stoper transferindeki bir numaralı hedefi Sar'la şartları zorlamaya başladı. Sarı lacivertlerin Fransız savunmacıya yıllık 5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Yönetim Avrupa'dan talipleri bulunan 26 yaşındaki yıldızı kısa süre içinde ikna ederek savunmaya önemli bir lider kazandırmayı da hedefliyor. Brahim Diaz için ilk adım. Kanat transferinde dünya yıldızlarını hedefleyen Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için ilk teması kurdu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'in Faslı Yıldız'ın babasıyla ön görüşme yaptığı belirtildi. Ancak sarı lacivertlerin transferdeki önceliği hala Mason Greenwood. Galatasaray için bir iddia: Kevin De Bruyne operasyonu. Galatasaray 10 numara transferinde rotayı yeniden dünya yıldızlarına çevirdi. Sarı kırmızıların Napoli forması giyen Kevin De Bruyne için ilk teması kurduğu belirtiliyor. Yönetim Mertens sonrası oluşan boşluğu Belçikalı Maestro ile doldurmayı hedeflerken oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörüne de sıcak baktığı ifade ediliyor. Rashford'a tam ısrar. Sol kanatta ses getirecek bir hamle planlayan Galatasaray, Marcus Rashford için temaslarını sürdürüyor. Barcelona'daki başarılı kiralık döneminin ardından geleceği belirsiz hale gelen İngiliz yıldız için Jim Bomb da şu anda fırsat kolluyor. Sabah gazetesindeyiz. Cristiano Ronaldo var burada. Diriliş Ronaldo demiş Sabah gazetesi. 41 yaşındaki süper yıldız artık iyi değil eleştirilerine cevabını da sahada verdi. Portekiz'de Dünya Kupası'nda ilk maçı boş geçen Ronaldo, dün Özbekistan ağlarını iki kez sarstı. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti. Galatasaray'ın teklifine hala cevap vermeyen Mauro Icardi'ye büyük şok. Arjantin'de mahsur kaldı. Vandanara kızlarıyla ilgili mali yükümlülükleri yerine getirmemesi iddiasıyla yıldız futbolcu şikayet etti. Sevgilisi Chino Suarez de ülkesinde olan Icardi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Amrabat'tan bahsetmiştik. Burada da bir haber var Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair. Beşiktaş gözünü Fenerbahçe'nin paslı orta sahasına dikti. Siyah beyazların hocası eski talebesini kadroda görmek istiyor. Beşiktaş'ın hazırlık programı 2 Temmuz Perşembe günü bir hazırlık mücadelesi oynayacak takım. Aynı zamanda 5 Temmuz, 10 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde de hazırlık karşılaşmaları oynanacak. Milliyet'e geçtik. Bu adamlarla ava giderseniz başlıklı bir haber var burada. New York Times'te Türkiye'yi değerlendiren bir yazı kaleme alan Phil Hay ile Lime Tarm, 62 şuttan gol çıkaramayan Ay Yıldızlarla dalga geçti. Golf oynasalar daha iyi olurdu. Bu adamlarla ava giderseniz kesinlikle arkalarında durun yorumu yapıldı. New York Times'ta yer alan bir haberi paylaşmış Milliyet gazetesi. Vargas var en altta, buraya gelelim. 2026 Kadınlar Milletler Ligi'nde Vargas turnuvaya damga vuruyor. Verilere göre 113,3 kilometre Ankara etabının en hızlı servisini atan isim Çin karşısındaki 36 sayıyla da yine kariyer rekorunu da yeniliyor. Vargas bu turnuvada dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bir de Hürriyet'e gelelim. Santrfor krizine 3 formül. Milli takımımızda eksikliği en çok hissedilen mevki için kısa ve uzun vadeli seçenekler bulunuyor. Kısa vadeli seçeneklerin birincisi Avrupa'da top koşturan annesi ya da babası Türk bir golcü bulmak. İkincisi ise Bertu Yıldırım ve Enes Ünal'ın milli takıma kazandırmak. Uzun vadeli çözüm yoluysa Brezilya'ya da Afrika kökenli genç bir yetenek bulup Türk vatandaşı yapmak, böyle ihtimaller söz konusu. Messi'yi gördüm, hemen o habere de bakalım. Arjantinli yıldız Dünya Kupası

0: Kupasında tam 7 rekorunu sahibi oldu. Messi daha ne yapsın? 3-0'lık Cezayir ve 2-0'lık Avusturya maçlarında 5 golün tamamını atan Messi, kupa tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Messi hep hatırlanacak. Sadece rekor kırmıyor, gelecek nesillere de aynı zamanda bu performansıyla birlikte miras bırakıyor. Gazete manşetleri bölümümüzü de bitirdik. Haberlerimizle devam edelim. Şimdi Messi ile bitirmiştik. Messi ile devam edeceğiz. Emeklilik kararından rekora koşuyor kendisi. 10 sene önce milli takımdan emekli olmayı düşünen Lionel Messi o günden bu yana milli takımla efsanevi başarılara imza attı.
1: Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. Kimilerine göre Barcelona'da elde ettiklerini başka yerde yakalayamaması başarılarına gölge düşürüyordu.

0: hep Maradona ile kıyaslandı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıması hatırlatıldı. Oyun zekası, golleri, rekorları Barcelona'da geliyor ancak milli takıma yansımıyordu. 2014 Dünya Kupası'nda tangocuları neredeyse tek başına sırtlayarak finale taşısa da Almanya mağlubiyeti yine Messi'yi tartışılır duruma getirdi. Takip eden yıllar daha da dramatik olacaktı. 2015'te Copa Amerika'da Şili ile oynanan finalde iki takım da gol atamamış, penaltılara geçilmişti. Penaltılarda Arjantin tarafında sadece Messi başarılı olacak, Şili 4-1'lik skorla kupayı kaldıracaktı. 2015 atlatılabilirdi ama 2016 Copa Amerika finali yükünü daha da arttıracaktı. Finalde yine Şili vardı, yine iki takım da gol bulamadı ve yine penaltılar. Arjantin'de ilk penaltıyı Messi kullanıyor ama başarılı olamıyordu. Şili 4-2'lik skorla kupayı bir kez daha kaldırıyordu. Finale Messi'nin gözyaşları damga vuruyordu. ...2007 Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybedilen finalle birlikte Arjantin 9 yılda 4. büyük finalden kupasız ayrılıyordu. Messi'nin "Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, şampiyon olmamak acı veriyor" sözleri o zaman gelecekti. O zamanlar Messi'nin 10 yıl içinde Dünya Kupası kazanıp tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçireceğini hayal etmek belki de zordu. Milli takımı bırakma kararından vazgeçmesi Messi ve ülkesi için muhteşem bir başarı dönemine yol açtı. İlk başarı 2021'de Copa Amerika'da geldi. Messi 4 golle gol krallarından biri oldu ve en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de ezeli rakibi Brezilya'yı finalde yenerek kupayı kaldırdı. Messi'nin milli takım laneti sona ermişti. ...2022'de kaptan Messi ikisi finalde Fransa'ya olmak üzere 7 gol atarak ülkesini 1986'dan sonra ilk, toplamda 3. dünya şampiyonluğuna taşıdı. 2024'te bir zafer daha finali Kolombiya ile oynanan Copa Amerika'da geldi. Maradona'nın teknik direktör olarak da beklediği zaferlerin, efsanenin ölümünden sonra gelmesi tarihin bir başka cilvesi. Messi, milli takımdaki bütün büyük başarılarını 30 yaşından sonra ve Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yaşadı. Lionel Messi futbolun en büyük sahnesinde attığı 18 golün 12'sini 35 yaşından sonra ağlara gönderdi. Messi'nin serüveni nerede biter bilinmez ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu tartışması sanki bitmiş gibi görünüyor.
1: Milli futbol takımının Dünya Kupası performansı tartışılsa da Ay Yıldızlar son 3 yılda büyük turnuvaları kaçırmadı. Euro 2028 sonrası istikrarsız bir döneme girildi. Montella döneminde de Euro 2024'te çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başardık. Uluslar Ligi'nde de en üst seviyeye yükseldik.
2: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
3: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu.

0: elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı. Kupasındaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella, son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler, Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps, Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
1: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
2: Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar, Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
3: Avrupa'daki transfer gündemi haberlerine bakalım şimdi de. Transferi bir süredir gündemi meşgul eden isim kuşkusuz Julian Alvarez, ayrılığın herkes için iyi olacağını söyledi.
4: Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Julian Alvarez transferi hakkında ilginç bir söylemde bulundu. Real Madrid'in ezeli rakibine teklif ettiği 150 milyon euronun reddedildiği öne sürülürken Arjantinli futbolcudan geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından Alvarez transferiyle ilgili konuşmak için doğru zaman olmadığını ve ayrılığın herkes için daha iyi olacağını belirterek "Açıkçası ne aşamada olduğumuzu henüz bilmiyorum ama mevcut durumdan kaçamam. Ben her zaman kulübüme karşı dürüst olmaya çalıştım. Kulüpte konuşmam gereken herkese hep doğruları söyledim. Sanırım Atletico'dan ayrılmam herkes için en iyisi olacak. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başarılı futbolcunun Barcelona'ya gitmek istediği konuşulurken Atletico'nun Katalan ekibinin teklifini yetersiz bulduğu belirtiliyor. La Liga'daki başlıca rakiplerinden birini güçlendirmemek için başka kulüplerle görüşen Atletico'nun en yakın seçeneği ise Arsenal. İki dev kulüp arasında Victor Gyökeres artı 60 milyon euro gibi bir teklifin görüşüldüğü iddia ediliyor. Arjantin'de River Plate altyapısında yetişen Julian Alvarez, Buenos Aires temsilcisindeyken başta Libertadores ve lig şampiyonluğu olmak üzere birçok kupa kazandı. 2022 yılında 21 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olacak.

0: Genç yetenek Pep Guardiola liderliğinde Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig ve UEFA Süper Kupa gibi zaferler yaşadı. Alvarez, Arjantin milli takımı ile 2022 Katar'da dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçiş yaptı. Julian Alvarez'in Atletico kariyerinde çıktığı 106 maçta 49 gol ve 17 asisti bulunuyor.
1: Leipzig kulübü teknik direktörlük görevine Martin Demichelis'in getirildiğini açıkladı. Demichelis en son Mallorca'yı çalıştırıyordu ve Mallorca'da küme düştü biliyorsunuz. Bu sebeple bu anlaşma soru işaretlerine yol açtı.
2: Leipzig yeni teknik direktörünü İspanya'da buldu. Bundesliga ekibi takımın başına Martin Demichelis'in getirildiğini duyurdu. Leipzig'ten yapılan açıklamada Martin Demichelis futbolun en büyük sahnelerinde edindiği tecrübeyi, aynı zamanda takımını her geçen gün daha da geliştirme arzusunu ve tutkusunu da beraberinde getiriyor ifadelerine yer verildi. Alman kulübünün Mallorca ile küme düşen 45 yaşındaki teknik adamla anlaşması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Demichelis kariyeri boyunca River Plate ve Monterrey takımlarını da çalıştırdı. Arjantinli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Mallorca'nın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
1: İtalya milli takımıyla hüsran yaşayan Gennaro Gattuso'nun yeni adresi de belli oldu. Lazio kulübü teknik direktörlük görevine Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.
3: Lazio maruzca Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yla doldurdu. Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan ve Sarri döneminde istediği başarıları yakalayamayan başkent temsilcisi çözümü Gattuso'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Gennaro Gattuso tecrübesi, profesyonelliği ve kararlılığıyla kulübümüzün sportif hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır ifadeleri kullanıldı. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam daha önce Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split takımlarında görev aldı. 2025-2026 arasında İtalya milli takımını çalıştıran Gattuso, mavileri Dünya Kupası'na götürmeyi başaramayınca istifa etmişti.
1: Thiago Silva 6 aylık Porto macerasının ardından yeniden eski takımı Fluminense'ye geri döndü.
2: Thiago Silva Fluminense aşkından vazgeçemiyor. 41 yaşındaki stoper 6 aylık Porto serüveninin ardından eski kulübüne döndü. Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada bazı hikayeler asla bitmez. Canavar lakaplı Thiago Silva Fluminense'ye geri döndü ifadelerine yer verildi. Tecrübeli savunmacıyla 6 aylık sözleşme imzalandı. Thiago Silva Ocak ayında 20 yıl aradan sonra döndüğü Porto'da lig şampiyonluğu yaşadı. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinin formasını giydiği 14 müsabakada 1084 dakika süre aldı.
1: Basketbol haberleriyle devam ediyoruz. Amili erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim aday kadrodan çıkarıldı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler öncesinde Onur Alp Bitim sakatlığı yüzünden aday kadrodan çıkarıldı. Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek. 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak. Fenerbahçe, Beko Kanadalı pivot Cam Birch ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Beko 2 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Cam Birch ile vedalaştı. Kanadalı pivot Fenerbahçe ile Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşadı. Sarı lacivertli kulüp 33 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinin bundan sonraki döneminde de başarılar diledi. Sabah Sporu programında

İlk saat dilimimizde haberleri size aktardık değerli izleyenler. Bir ara veriyoruz, sonrasında saat 9 olduğunda tekrar buradayız. Gazete manşetleri, haberlerimiz ve bir de bağlantımız Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Oradaki duruma bakacağız. Sizi de bekliyoruz. Bir ara verelim.

0: tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Orta Ömer'e doğru, Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor, Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım, 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken, Avrupa Kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turda ise 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.
2: Berat

0: uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol, topalarda Pendik Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üstüne yazdırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, topağlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla sap dışı etmeyi başardı.

0: Dördüncü turda ise 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
1: Uzun kullanacak Olayinbe baktı cezalarına. Korner kullanıldı ön direğe topu alar ve gol! Dakika 84 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
2: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu topu, alarda gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Tahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
3: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında. Güven son çizgide. Güven orta içeri. Gol pozisyonu ve gol. Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2-3 yetmez. 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1. Lig ve 3 TFF 2. Lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
4: Leroy Sané, Sané'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti. Şut şansı, Ahmet gol!
0: Trabzonspor ise Korendon Alanyaspor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
5: İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı.
6: Ama... A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Maximum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır
10: sana Maximum. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anahtar
1: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
0: mutluluk. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
7: Reklam.
8: Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
14: Bir reklam.
15: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
14: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
17: Jilet.
16: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

anlaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Reklam.

0: Spor Radyo.
1: Bir de bağlantımızla beraber bir saat boyunca buradayız. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım bu bölümümüze. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı biliyorsunuz. Ve defans hattı şu anda ilk noktalardan biri. Stoper takviyesi yapmak istiyor Fenerbahçe biliyorsunuz. Malang Sarr gündemdeydi. Oyuncuya Fenerbahçe yönetimi teklifini yaptı. Ve kısa süre içerisinde de bu transferin bitmesi bekleniyor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sarr listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malang Sarr'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malang Sarr'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sarr bir gol atarken 4 de asist yaptı.
1: Galatasaray'da önümüzdeki günlerde Can Uzun transferi için çalışmalar hız kazanacak.
3: Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
4: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
3: Sarı Kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun, 10 gol 6 asistle oynadı.
1: Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, Como takımının transfer listesinde yer alıyor ve oyuncu da İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor.
5: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.

0: Sanchez.
1: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Komo'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Komo kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
2: Gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye daha detaylı bakacağız. Gündemde çok fazla isim var, transfer. Gün geçtikçe hareketlenmeye devam ediyor. Foto maçla başlayalım. Malang Sar demiştik. Kendisini birçok gazetede göreceğiz muhtemelen bugün. Fenerbahçe Malang Sar'a 5 milyon euro ve imza parası önerdi. Fransız stoper tamam dediği an İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı da atacak. Futbola Nice altyapısında başlamıştı Malang Sar. 2020'de Chelsea'ye, 2024'te Lens'a bedelsiz gitti. Fenerbahçe'ye de bonservissiz bir şekilde gelecek. Devam edelim. Yılın takası. Sarı lacivertliler Başakşehir'in Özbek golcüsü için büyük bir teklif hazırladı. Fenerbahçe ligin gol kralı Şomurodov için Başakşehir kulübünün kapısını çalacak. Turuncu lacivertlilere Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Bekao'yu önerecek olan sarı lacivertliler böylece hem golcü sorununu çözmeyi hem de kadrodaki fazlalığı da azaltmayı planlıyor. Böyle bir planlama söz konusu. Bu hafta bir görüşme gerçekleştirilebilir. Takasta bu oyuncuların ismi geçecek: Cengiz Çağlar ve Bekao. Oğuz Çetin hazırladığı raporda Skriniar, Asensio ve Ederson için kesinlikle satılamaz notunu düştü. Bu üç isim hariç hangi oyuncuya teklif gelirse gelsin değerlendirmeye alınacak. Arda Okan yoklaması. Fenerbahçe Arda Okan Kurtulay için Göztepe ile temasa geçti. İzmir ekibi ise sarı lacivertlere kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Adana Demir'den bedelsiz olarak Göztepe'ye gelmişti. Geçtik Fanatik'e. Malang Sar burada da var. Sarı lacivertlerin stoper listesinin ilk sırasında yer alan Malang Sar'a resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki Fransız savunmacıya yıllık 5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası içeren dikkat çekici bir paket sunuldu. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Sar için şartları zorlayan Fenerbahçe transferi de kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor. Rodrigo Bekao kamp kadrosunda. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz dönemde sakatlık sorunu yaşayan Bekao'nun teknik direktör Kartal tarafından kamp kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Brezilyalı savunmacı hazırlık sürecinde takımla birlikte çalışacak. Topuk yaylası süreci de başlıyor. Zaten bu pazartesi top başı yapmıştı takım. Yani aslında daha çok sağlık kontrollerinden geçilmişti. Sonrasında kamp dönemi başlayacak. Brahim Diaz'a çetin temas. Kanat transferinde dünya yıldızlarına yönelen Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Diaz için de ilk adımını attı. Oğuz Çetin'in Faslı Yıldız'ın babasıyla ön görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak sarı lacivertlilerde öncelik hala Mason Greenwood transferini bitirmek olacak. Amrabat'a veda da çok yakın. Amrabat'la ilgili yine Beşiktaş kısmında konuşuruz ama siyah beyazların bir ilgisinin olduğu söyleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi aynı zamanda. Takımında görmek istediği isimlerden biri. Milliyet'e geldik. Şöyle bir bakalım. İkinci golcü en iyisi olan Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe bir santrfor daha transfer edecek. Dortmund'un Girassi için 40 milyon euro bonserviste ısrar etmesi yüzünden Sörloth yeniden gündeme geldi. İkinci golcünün de yüksek profilli olmasını isteyen yönetimin farklı isimleri gündemine aldığı da belirlendi. Malang Sar bitmek üzere demiştik. Burada da benzer bir başlık var. Teknik direktör İsmail Kartal kadrodaki tüm oyuncuları topuk yaylası kampına götürmeyi planlıyor. Kalabalık bir oyuncu grubuyla çalışacak olan sarı lacivertliler de Rodrigo

0: Ekao ve Cengiz Ünder gibi geçen sezon kiralık gönderilen isimler de kampta yer alacak. Herkesin performansını görmek istiyor İsmail Kartal. Can Uzun için erken. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erdal Keser Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Can Uzun'un olası transferini değerlendirdi. Profil olarak doğru bir hedef ama 1-2 yıl daha gelişmesi lazım diye konuştu. Singo ile ilgili bir müjde. Bakalım şöyle, bir sakatlık yaşamıştı Almanya maçında biliyorsunuz. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinin sonuçları olumlu çıktı ve birkaç gün dinlendirileceği öğrenildi. Singo da tüm destek mesajları için teşekkür ederim. Çok şükür ciddi bir şey yok. Mücadeleye devam etmek için yakında geri döneceğim açıklamasını da yaptı. Takvimdeyiz. Yusuf Akçiçek kapışması. Galatasaray Yusuf Akçiçek için Bologna ile yarışa girdi. El Hilal'de oynayan milli futbolcu İtalyan ekibinin ilgisinin hocası Tedesco'nun isteğiyle başladığı öğrenildi. Sarı Kırmızıların gözü Dünya Kupası'nda Danilo'ya yakın takip. Galatasaray'ın Danilo'yu transfer listesine aldığı öğrenildi. Yönetimin Brezilyalı yıldız için fiyat araştırmasına hazırlandığı belirtildi. Milli takımda forma giyen orta sahadan Botafogo'nun 40 milyon euro civarında bonservis beklediği de aktarıldı. Kevin De Bruyne iddiası. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Sarı Kırmızılı yönetimin 34 yaşındaki yıldızla ilgili nasıl bir karar vereceği de merak konusu. Bu bölüm için son olarak foto maça bakacağız. Transferde limit yok dedi Başkan Dursun Özbek. Sürmanşette yer alıyor bu haber. Galatasaray'da yeni sezon öncesinde harcama limiti 169 milyon euro olarak açıklanırken satılacak isimlerle bu limit daha da yukarı çıkacak. Başkan Dursun Özbek transfere büyük bir bütçe ayırdı. Milot'a dönüş. Galatasaray'ın geçen sezon mutlu sezona ulaşamadığı Fransız yıldız yine gündeme geldi. Suudi ekibi El Hilal'den ayrılıp yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 23 yaşındaki 10 numara Enzo Milo için kulübüne satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunabilir Galatasaray. Torreira devam edeceğim dedi yıldız oyuncu. Açıklamalarda bulundu. Boca Juniors'a transferim asla yakın değildi. Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Sözleşmem 2 yıl daha sürüyor. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek. Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim. Olmazsa da ne yapalım dedi. John Duran cepte. Forvet'le artı 4 kuralına uygun bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray 22 yaşındaki John Duran'ın kiralanması konusunda her konuda anlaşma sağladı. Taraflar arasında işler sadece imzaya kaldı. Manşetlerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi. Beşiktaş'ın gündemine geçelim ki az önce Fenerbahçe bölümünde ufak bir değinmiştik hatırlarsınız Amrabat konusu. Beşiktaş Fenerbahçe kulübünden Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe'nin orta sahasında. Siyah beyazlar Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncunun durumunu İspanyol ekibi de yakından takip ediyor. Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan Amrabat'ın durumu turnuvanın bitmesinin ardından netleşecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktı. 23 maçta 1 gol kaydetti. Beşiktaş, Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifleri de belirledi. Siyah beyazlılar Genoa forması giyen Frendrup'u takibe aldı.
1: Mutabık kaldık.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken orta saha rotasyonuna yapılacak takviyeler için de temaslar devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Genoa'nın Danimarkalı yıldızı Morten Frendrup için İtalya'dan dikkat çeken bir bonservis iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Beşiktaş yönetimi, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Frendrup'u yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, 25 yaşındaki ön libero için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun Genoa'nın gelecek sezonki planlaması

0: hayatında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çalışkan yapısı, savunma katkısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Frendrup, geride kalan sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı oyuncu bu süreçte 2 gol kaydederek takımına skor katkısı da verdi.
1: Beşiktaş Kulübü'nde forma giyen Emirhan Topçu transferin gözde isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Suudi Arabistan kulüplerinin yakın ilgisi var.
0: Emirhan Topçu'nun talipleri artıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yoğun ilgisinin olduğu öğrenildi. Söz konusu kulüplerin futbolcunun durumu hakkında siyah beyazlılardan bilgi aldığı belirtildi. Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan ilgi yeni değil. Milli oyuncu için geçen sezon devre arasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ın girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyordu. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı, ancak önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 müsabakada oynayan Emirhan Topçu, bu maçların 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir gol katkısı yaptı. Siyah beyazlı futbolcu, sezon boyunca gösterdiği performansla da A milli takıma kadar yükselmişti.
1: Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'ne sattı. Beşiktaş'ta Emrecan Terzi Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olmak için anlaşma sağladı. Siyah beyazlarla Iğdır Futbol Kulübü arasındaki anlaşmada Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay alacağı maddede yer alıyor. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti. Yeşil siyahlarda 8 maça çıkan Emrecan Terzi 293 dakika forma giydi. Andre Onana'dan haber bekleyen Trabzonspor Portekizli kaleci José Sá'yı gündemine aldı.
2: Trabzonspor bir numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli José Sá'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından José Sá transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. José Sá Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
1: Evet değerli izleyenler, gazete manşetleriyle tekrar devam ediyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor'a şöyle daha detaylıca bakalım. Amrabat demiştik, kendisi tekrar burada da var. Hemen Takvim gazetesinde de görüyorum. Bakacağız hepsine. Fotomaç 2 ile başlıyoruz. Ya Vlahovic ya da Pavlidis. Kara Kartal'da Dušan Vlahovic transferi için girişimler hızlandı. Sırp golcünün de teklife sıcak baktığı aktarıldı. Alternatif olarak B planı da Benfica'dan Pavlidis'in ismi öne çıkıyor. Yeni bir teklif de yapılabilir Benfica'ya Pavlidis için. Kara Kartal Fenerbahçe'nin faslı yıldızı için bilgi topluyor. Amrabat sürprizi. Beşiktaş Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'ın transferi için çalışma başlattı. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi hakkında verdiği olumlu rapor sonrası 29 yaşındaki orta saha içinde düğmeye basıldı. Fas'la zaten Dünya Kupası'nda biliyorsunuz. Sonrasında belki bu transferle ilgili netlikleri aktarabiliriz. Dünya Kupası'nın bitmesini ya da Fas'ın elenmesini bekleyebilir siyah beyazlar ve Fenerbahçe. Real Betis'te 23 maça çıkmıştı. Orada bir golü var 29 yaşındaki oyuncunun. Kamp programı belli oldu Beşiktaş'ın. Bakalım 27 Haziran'da Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek takım ve ilk antrenmanını da 28 Haziran tarihinde yapacak. Sonrasında 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. 2 Temmuz itibariyle de orada da hazırlık karşılaşmaları başlayacak. Taraftar istemeyince bıraktım. Teknik direktör Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ikinci dönemiyle alakalı olarak taraftar istemezse bırakırım dedim, taraftar istemedi ben de takımı bıraktım ifadelerini kullandı. Rafa Silva ile ilgili bir bölüm. Rafa Silva'nın ayrılmasıyla alakalı. Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Ne oldu sonra? Rafa Silva ne yıldızmış, ne de oynamış, ne yapmış. Ben Rafa Silva'nın geçmişini de çok iyi biliyorum yorumunda bulundu. Geçtik fanatiğe. 5. sayfadayız. Nübel, Kara Kartal'ın kadrosuna katmayı çok istediği isimlerden biri. Alexander Nübel için 10 Haziran'da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapıldı, ortaya çıktı. 29 yaşındaki kalecinin transferi için de bonservis pazarlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncunun da Beşiktaş'ı istediğini söylemiş Fanatik gazetesi. Kara Kartal'da golcü operasyonu. Forvet hattında mutlaka bir yıldız almak isteyen siyah beyazlar iki kanatta çalışmalarını sürdürüyor. Benfica'dan Pavlidis demiştik. Juve ile kontrat biten Vlahovic de gündemdeki isimlerden biri. Hati Ahmetoviç hocayı bekliyor. Hull City'deki kiralık döneminin ardından Beşiktaş'a dönecek olan Amir'in geleceğiyle ilgili son kararı da teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. Sonraki gazeteye geçiyoruz. Takvim gazetesinde de Amrabat'ı görüyoruz. Siyah beyazlardan orta sahaya flash hamle demiştik. Italiano'nun eski öğrencisi, Fas'ın orta sahası geleceği Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Fas da biliyorsunuz favori takımlardan biri ki bir önceki Dünya Kupası'nda da etkili performansları vardı. Bu yılda sezonun bitmesi onlar için biraz zaman alabilir ama oyuncu Beşiktaş'ın şu anda gündeminde. Trabzonspor'la ilgili az önce de bahsettiğimiz bir haber vardı. Onana'nın durumu şu anda belirsiz. Jose Sa gündemde, temasa geçildi oyuncuyla. 33 yaşındaki Portekizli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fotomaç gazetesine geçelim. Yeniden Hamer, değeri 14 milyon euro olan 28 yaşındaki Hollandalı yıldızın sözleşmesinin 2027 yılından sonra erecek olması fırtınanın iştahını arttırdı. Championship ekibine resmi teklif sunulacak. 3 bölgede de görev yapabilmesi Trabzonspor'un yakın ilgisinin sebebi olarak gösterilmiş. Dinamik ve çok teknik bir oyuncu olduğuna da vurgu yapıyor. Trabzonspor Sheffield'ın merkez orta saha oyuncusunu işte yeniden gündemine aldı. İran Kunda hemen sol köşede. Bu ismi nereden tanıyoruz? Dünya Kupası'nda oynadığımız ilk karşılaşma biliyorsunuz Avustralya mücadelesinde ki etkili oyunculardan biriydi. Çok da genç bir oyuncu, 20 yaşında. Milli takımımıza da gol atmıştı. Trabzonspor'un gündemine geldi. Watford forması giyen Nesro İran Kunda'nın şu an market değeri 8 milyon euro. Ciddi anlamda potansiyelli bir oyuncu ve Trabzonspor belli ki oyuncuya kanca atmak istiyor. Transfer açıklaması var. Vibu gelecek sezon %100 Trabzonspor'da mısın sorusunu hayat ne getirir bilinmez fakat bir kontratım var ne olacaksa zamanla olacak cevabı.

0: potansiyelli bir oyuncu ve Trabzonspor belli ki oyuncuya kanca atmak istiyor. Transfer açıklaması var. Vibu gelecek sezon %100 Trabzonspor'da mısın sorusunu hayat ne getirir bilinmez fakat bir kontratım var. Ne olacaksa zamanla olacak cevabı biriydi. Mendy Etafe'ye geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Batista Mendy'ye yine İspanya'dan talip var. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Genoa 26 yaşındaki orta saha transfer için Trabzonspor'a bir teklif sunacak. Bir gazeteye daha bakalım, o da Sabah olsun. Ondan olmazsa Jose Sa demiştik. Bir yandan Kamerunlu file bekçisinden yanıt bekleyen Trabzonspor, diğer taraftan Wolverhampton'ın Portekizli kalecisiyle temas halinde. Aslında haftalardır Onana ile ilgili olumlu gerçekleşebilir konuşmalar diye konuşuyorduk ve gündemde de aslında bir isim yoktu. Şimdi Jose ismini konuşuyoruz. Onana durumu bir hayli belirsiz belli ki. Edin Visca Başakşehir'de, tekrar Başakşehir'e gitti. Son olarak da şöyle sayfaya hızlıca bakıyorum. Fenerbahçe bölümü var. Zaten Malanksar'dan bahsetmiştik. Gazete manşetlerini de Trabzonspor ve Beşiktaş'la birlikte bitirmiş olalım değerli izleyenler. Şimdi az önce de ufak bir cümle olarak bahsetmiştim. Visca, Edin Visca tekrar Başakşehir'in yolunu tuttu. Edin Visca 4,5 yıl sonra Başakşehir'e döndü. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu 10,5 sene formasını giydiği turuncu lacivertlilerle sözleşme imzaladı. 2011 ila 2022 arasında Başakşehir'de görev yapan Visca 2020'deki şampiyonluğun en büyük mimarlarındandı. Turuncu lacivertli formayla 397 maça çıkan tecrübeli futbolcu 110 gol, 118 asist kaydetti. Trabzonspor'da da şampiyonluk yaşayan Edin Visca geçen sezon sakatlığı nedeniyle 9 maçta sahaya çıkabilmişti. Evet, yayınımıza şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Onu da böyle geç saatlere kadar bekletiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi geceler, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Demet, günaydın sizlere de. İyiyim, çok teşekkür ederim. Günün yorgunluğu artık yavaş yavaş üzerimizde çökmeye başladı.
0: Evet.
1: Malum şu anda saat burada 23.30. Siz 9.30'da şu anda Türkiye'de sabahın ilk saatlerini yaşarken biz de uykuya hazırlanıyoruz. Ama genel olarak tabii ki Los Angeles demek çok güzel bir şey. İlk önce ondan bahsedeyim. Ben
0: tabii
1: daha önce de Los Angeles'ta bir 3 aylık bir dönemde kalmıştım. Şehri biliyorum. Hakikaten çok sevdiğim, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'la birlikte en sevdiğim şehirlerin başında geliyor. Koca koca geniş caddeler, yollar, çok geniş alana yayılmış bir şehir. Tabii ki okyanus kenarında upuzun sahiller. Mesela bugün Long Beach'e gittik. Göz alabildiğince uzun bir sahil, adı üstünde zaten Long Beach. Hakikaten güzel. İşte Hollywood'u var. Bugün Hollywood Sign'a da gittik. Yani Hollywood'un daha da ki olan yazısının oraya. Her turist gibi biz de orada gidip orada bir fotoğrafımızı çektik. Onun dışında tabii ki moralimiz milli takımı düşününce bir anda bozuluveriyor. Çünkü ister istemez yine konuşuyoruz milli takımı Demet. Çünkü buraya onun için geldik. Şimdi ben 5 maç için buraya geldiğimizi düşünüyordum.
0: Hı hı.
1: En azından gruptan çıkıp işte son 32 ve 16 turlarını oynayıp eğer dönersek ondan sonra döneriz diye düşünüyordum. Ama daha ikinci maçta döneceğimiz belli oldu ve üçüncü maç tamamen formaliteye döndü. Bunu düşününce ve hakikaten bir de elenen takımları şu ana kadar düşününce Türkiye'nin daha iki maçta elenmesi çok acıtıyor. Bu bağlamda da seyahat planlarımızı da değiştirdik tabii ki hepimiz. Bazı insanlar buraya Amerika maçını özellikle seyretmeye gelenler biletlerini iade ettiler ve Türkiye'ye döndüler. Çok sayıda dönen insan duydum Türkiye'ye bu maçı seyretmeden. Hı. Çünkü herkesin morali çok bozuk ve bu maçı adeta görmek istemiyor insanlar. Milli takım da bugün Los Angeles'a geldi. Kampa

0: girdi ve yarın bir antrenman yapacak. Vincenzo Montella'nın da basın toplantısı var saat 14.30'da. Yani sizin saati Türkiye saatiyle gece saat 0.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek Kenan Yıldız'la birlikte. Ondan 3 saat sonra da sabaha karşı 3.30'da Türkiye saatiyle milli takım maç öncesi son antrenmanını yapacak. Ve ertesi gün buranın saatiyle 19'da, Cuma günü 19'da Amerika Birleşik Devletleri karşısına çıkacak ki karşılaşma Türkiye saatiyle cumartesi sabah 5'te. Tabii ki bütün milli maçları kazanmak istiyoruz. Özellikle de şunun altını çizelim. Şimdi biliyorsun dünya sıralaması var FIFA'nın milli takımlar bazında.
1: Evet.
0: Ve burada yukarıya çıkmak için puan da almak gerekiyor. Hani hazırlık maçlarının mesela katsayı değerleri düşük ama Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli turnuvalarda oynadığın maçlardaki katsayılar

0: Maçın ertesi günü Türkiye'ye dönüş yoluna geçeceğim. Kısmetse cumartesi gece yarısı falan Türkiye'de olacağım. Milli takımda bu arada onu da öğrendim. Maçtan sonra hemen hareket edecekmiş Türkiye'ye doğru. Yani buradan doğruca havaalanına gidilecek ve oradan da Türkiye'ye dönüş yoluna geçilecek.
1: Peki şimdi dediğiniz gibi hevesimiz biraz da kursağımızda kaldı ama cuma günü,
0: Evet.
1: cuma sabahı önemli bir karşılaşma var yine bizler için. Biraz bahsettiniz mücadeleden ama şunu da merak ediyorum. Acaba Montella farklı oyunculara mı şans vermek isteyecek bu karşılaşmada, yoksa tam tersi yine çoğunlukla gol arayan bir yapıda mı kadro göreceğiz? Sizin bir fikriniz var mı bu konuda?
0: Yani şu ana kadar oynamayan birçok oyuncunun ben sahada yer alacağını düşünüyorum. Ama ilk 11'de ama sonradan oyuna girerek. Çünkü kadroda 26 oyuncu var Demet. Yani bunların birçoğunun da en azından hani Dünya Kupası tatması gerekir diye düşünüyorum. Bu havayı, atmosferi, sahaya çıkıp oynamayı, en azından bir Dünya Kupası maçında oynamış olmayı her futbolcu arzu eder. Dolayısıyla Montella'nın hem ilk 11'de, daha sonra da işte 5 oyuncu değişikliği yapıldığında oyun hiç oynamamış, forma giymemiş oyunculara forma şansı vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilk 11'de de ben bir rotasyon bekliyorum ilk iki maça nazaran. Ozan Kabak'ın oynamasını bekliyorum mesela Merih Demiral'ın yerine. Onun oynamayı hak ettiğini zaten düşünüyorum. Deniz Gül ileride center for olarak maça başlar diye düşünüyorum. Kenan Yıldız muhtemelen oynar. Zaten basın toplantısında Montella ile birlikte o çıkacakmış. Birkaç değişiklik olacaktır diye düşünüyorum sevgili Demet.
1: Grubumuzdan beklentiyi de sorayım. Tabii bizim dışımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 puanı var. Son 32'yi zaten garantilediler. Bilmiyorum onlar bize karşı bir rotasyon mu tercih eder yoksa tam tersi mi olur? Avustralya ve Paraguay'ın da 3'er puanı var. Sizce son maçlarda durum ne olabilir?
0: Şimdi Avustralya ile Paraguay mutlaka atılacaklardır. En azından en iyi 8 üçüncüden biri olmak isteyecek. Hem Avustralya hem Paraguay artık hangisi 3. sırayı alacaksa, dolayısıyla onlar maçlarına asılacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Pochettino muhtemelen rotasyon yapar. O da bazı oyuncularının forma şansı bulmasını ve maç tecrübelerini artırmasını isteyecektir diye düşünüyorum. Onlardan da ben bazı değişiklikler bekliyorum. Yani en azından böyle 3-4 değişiklik Amerika Birleşik Devletleri milli takımında da yapılır ve as oyuncular dinlendirilir diye düşünüyorum. Bu da bizim işimize de yarar. Ama tabii ki yedek oyuncular da hep kendilerini göstermek isterler. Bu demek değil ki maç çantada keklik. Ama milli takımımızın artık hakikaten Türk halkına en azından bir teselli ikramiyesi gibi bir galibiyet vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi diğer oynanan maçlara geçeceğim. Ondan önce başlarken şunu soracaktım, unuttum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Dünya Kupası havası var mı? Hissediliyor mu?
0: Ya Demet, maalesef hiç hissedilmiyor. Yani biliyorsun Avrupa şampiyonalarında falan özellikle 2 sene önce Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda hangi şehre gidersen git o şehirde maçlar oynanıyor olsun veya oynanmıyor olsun mutlaka Avrupa Şampiyonası'nın havasını aldık. Yani orada 33 gün geçirdim. Ben tüm Avrupa Şampiyonası boyunca Almanya'daydım. Ve orada bütün havayı hep aldık, hissettik. Her yerde giydirilmişti aksiyonlar, standlar, merchandising yani ürün satışları vardı. Yani ben burada ilk kez FIFA'nın bir mağazasına rastladım. O da Hollywood'da ünlü bir alışveriş merkezinde FIFA bir store açmış, bir mağaza açmış. Orada ilk defa FIFA'nın Dünya Kupası ürünlerini sattığı mağazaya rastladım. İşte bir iki tişört aldım kendime. İlk defa da ne San Francisco'da gördüm ne burada dışarılarda. Maalesef hiçbir şekilde Dünya Kupası'nın oynandığını Amerika Birleşik Devletleri'nde hissedemiyorsun. Belki New York'ta hani New York'ta Manhattan'da falan bazı şeyler yapılıyor, aksiyonlar falan yapılıyor. Orası biraz daha hani finalde orada olduğu için 8 maç falan oynanıyor orada. Belki orada biraz daha fazla hissediyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer kentlerinde Dünya Kupası havası hiç hissedilmiyor. Dolayısıyla bu gerçekten bizim için çok yadırgatıcı oluyor. Yani bir turnuvadayız, dünyanın en büyük turnuvasındayız ama turnuva oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Hani bilmesen farkına varmazsın yani burada Dünya Kupası
1: Ya
0: olduğunun.
1: tabii çok geniş
0: Diğer
1: bir alana
0: yandan da
1: yayıldığı için.
0: evet,
1: Onun da etkisi
0: Diğer
1: var.
0: yandan da Amerikalılar acaba

0: acaba bu Dünya Kupası sonrasında futbolu daha fazla sevmeye başlayacaklar mı? O da bir soru işareti. Çünkü televizyon reytingleri fena değil deniyor. İşte burada açık kanaldan Fox TV tarafından yayınlanıyor maçlar.
1: Evet.
0: Ben görüyorum sağda solda hani ekranlarda maçlar gösteriliyor çeşitli yerlerde, restoranlarda, kafelerde. Ama bakalım halk hakikaten bu Dünya Kupası'ndan etkilenip sevecek mi futbolu daha fazla? Bunda da herhalde Amerika Birleşik Devletleri takımının ilerlemesi, yani turnuva boyunca ilerleyebilmesi rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri takımı ne kadar başarılı olursa herhalde Amerikan halkının ilgisi de Dünya Kupası'na daha fazla yoğunlaşır fikrindeyim.
1: Tabii bence de. Bir de Messi orada, yani artık Messi bile sevdiremediyse onlara futbolu
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nın pek bir etkisi olmayabilir.
0: İstersen Messi'ye ve Ronaldo'ya gelelim
1: Geçelim.
0: kısaca.
1: Ronaldo ile başlamak isterim. K
0: Tabii
1: grubunda,
0: ki.
1: çünkü Portekiz dün Özbekistan'ı 5 golle mağlup etti. Ve Cristiano Ronaldo da nihayet herkesi susturdu ve sahneye çıktı.
0: Evet, şimdi Messi rekor kırar da Ronaldo kırmaz mı?
1: Tabii.
0: 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu unvanını ele geçirdi. Kendisini bu bağlamda da kutlamak lazım. Bu iki futbolcu gerçekten dünya futboluna son 20-25 yılda çok şeyler kattılar. Güzellikler sundular. Messi gerçekten safi yetenek, çok özel bir futbolcu. Ronaldo'nun bambaşka özellikleri var. Güç, kuvvet, futbol zekası tabii ki onda da var. Ve golcülük. Dolayısıyla bu iki oyuncuyu seyretmek hakikaten büyük bir zevk. Ben biraz daha Messi'ciyim ama Ronaldo'yu da çok takdir ediyorum. Yani Ronaldo'nun bir futbolcu olduğunu kesinlikle o fikirdeyim. Messi oyunu biraz daha fazla güzelleştiriyor. Yani yaptığı hareketlerle falan. Ronaldo ise oyuna atletizm katıyor. Böyle ikisi yine de bütün dünyaya kendilerine hayran bıraktılar oynadıkları sürece. Ben acaba diyorum Ronaldo Portekiz'deki Dünya Kupası'nda 2034'te, pardon düzeltiyorum, 2030'da forma giyer mi 44 yaşında? O
1: Yani
0: da
1: zor
0: olursa en
1: artık herhalde.
0: şaşırmam. Messi bırakır da
1: Belki de
0: Ronaldo'dan
1: kadroda olurlar
0: şüpheliyim.
1: ikisi. Şaşırmam
0: Ha,
1: yani.
0: yani böyle bir iki maçta oynasalar ne olur değil mi? Yani Ronaldo 7. Dünya Kupası'nda oynasa mesela.
1: Evet.
0: Olabilir yani. Ben
1: Neden
0: şu
1: olmasın?
0: anda kapıyı kapatmıyorum. Şimdi Arjantin milli takımının ve Messi'nin forma sponsorunun mağazası var Los Angeles'ta.
1: Evet.
0: Oraya gittim Demet. Peynir ekmek gibi Messi forması satılıyor. Dün akşam ben ana habere bağlandım. İşte sevgili Koray'la yayın yaptık. Bundan bahsettim. Hemen bir arkadaşım aradı. Beni
1: Alır mısın mı
0: seyretmiş.
1: dedi?
0: Dedi ki ne olur benim o çocuklara iki tane Messi forması al dedi.
1: Aa.
0: Bugün gittim. Messi forması almaya kalmamış. 10 numaralı formalar
1: İnanılmaz.
0: demiş. Var da Arjantin forması numarasız. Neyse deplasman formalarından, yani onların bir de lacivert forması var böyle. Deplasman formalarından iki tane buldum. Onları aldım. Messi Amerika'da hakikaten çok önemli bir katkı yapıyor futbola. Bunu söylemek lazım. Inter Miami'ye geldiğinden beri şimdi de bu Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıyla ve attığı gollerle yine ilgiyi üzerine çekiyor. Tabii ki burada sadece safi Amerikalılar yok. Çok Latin toplumu da var burada biliyorsun
1: Tabii.
0: Demet. Özellikle Amerika'nın
1: Hatta
0: güney
1: fazlalık
0: bölgelerinde.
1: bile olabilir.
0: Evet, tabii fazlalıklı olarak İspanyolca çok hakim bu güney taraflarda. Dolayısıyla onlar da futbolu çok daha fazla seviyorlar Amerikan sporlarından beri. Ve Messi forması da peynir ekmek gibi satılıyor gerçekten. İnanılmaz.
1: Peki bir de L grubunu bakalım. Orada tabii şimdi Harry Kane'i size soracağım. Bir de bu büyücü olayını da sormak istiyorum. Sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyorum. Ghana milli takımında taraftarlardan biri ilk maçta da böyle büyü yapar gibi bir videosu ortaya düşmüştü. Sonrasında demiş ki oynanacak bir sonraki maçta da Harry Kane'e büyü yapacağım gol atamasın diye. Şimdi gündeme o geldi. İngiltere'den daha fazlasını bekliyordum ben de. Nasıl değerlendirirsiniz bu maçı?
0: Yani kesinlikle ben İngiltere'den daha fazlasını bekliyordum senin gibi. Ve Harry Kane'den de gol bekliyordum ama olmadı. Yani bu büyücü işin
1: Espesi,
0: magazin
1: işin
0: kısmı, esprisi
1: espesi.
0: tabii ki. Yani o zaman Ghana'nın sürekli dünya şampiyonu falan olması lazım. Afrika şampiyonu, dünya şampiyonu. Kimseye bırakmaması lazım. İşin espri kısmı, magazin kısmı güzel bunlar da.
1: Evet.
0: Çünkü Bu Dünya Kupası zaten hani bütün dünyadan çok çeşitli toplu

0: Grupların bir araya geldiği bir organizasyon. Dolayısıyla böyle insanların da aradan çıkıp böyle dikkatleri üzerine çekmesi hoş bence. Yani bunları böyle yargılamamak da lazım. O işin magazin kısmı. Ama İngiltere beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi son maçta Panama ile oynayacak İngiltere. Panama da zaten gruptan çıkamıyor. Dolayısıyla elendi onlar. Ve İngiltere o maçta alacağı galibiyetle muhtemelen grubu lider bitirecektir diye düşünüyorum. Harry Kane de yine orada gol atmaya devam edecektir. İlk başta iki tane atmıştı.
1: Evet.
0: Bu maçta sessiz kaldı ki İngiltere'de bayağı topa hakim olmadı. Bizi de geçmiş galiba değil mi şeyde?
1: Bakayım hemen
0: Bugünkü
1: hızlıca.
0: maçta.
1: %79. Bizi geçen bir
0: Evet.
1: takım var.
0: Evet. %79 topa sahip olma oranı ve gol atamadı İngiltere. Yani bu Dünya Kupası'nda böyle garip garip istatistikler ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Bakalım bundan sonraki kalan maçlarda yine bunlar böyle devam edecek mi göreceğiz.
1: Hırvatistan'ı da sorayım son bir dakikam. Onlar da dün Panama'yı tek gol attılar. İlk maçta aslında şaşırmıştım. Ben biraz daha düşük performans bekliyordum açıkçası Hırvatistan'dan ama şu an 3 puanda 3. sıradalar.
0: Yani Hırvatistan'ın belli bir futbol kültürü var ve Dünya Kupalarında biliyorsun her zaman iyi işler yapıyorlar. İşte finale
1: Evet.
0: kaldılar en azından yani daha önce. Dolayısıyla burada da son 32 turu belki son 16'yı da oynayacaklardır diye düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcuları var. Orada da işte Luka Modric ilerlemiş yaşına rağmen yine sahaya çıkıyor Ronaldo ve Messi
1: Evet.
0: gibi. Ona da çok büyük saygı duymak lazım. Hırvatistan'ın ama tabii böyle daha fazla ilerleyeceğini böyle çeyrek final, yarı final göreceğini ben tahmin etmiyorum. Çünkü İngiltere karşısında oynadıkları futbol hiç o havayı vermedi. Ama bugün aldıkları galibiyet önemliydi tabii ki son 32 tur için.
1: Peki çok teşekkür ederim size. Hoşça kalın. İyi geceler.
0: Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hüseyin Özkök'le bağlantımızı noktalıyoruz. Haberlerimize geçelim. Milli takımımızdan bahsedeceğiz. Dünya Kupası performansı kuşkusuz herkes tarafından tartışılıyor milli takımımızın. Ama Ay Yıldızlar son 3 yılda büyük turnuvaları da kaçırmadı. Euro 2028 sonrası istikrarsız bir döneme girdik. Montella döneminde de 2024'te çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra da Dünya Kupası'na gitmeyi başardı millilerimiz.
2: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
3: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu.
2: Eylül 2023'te Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken, Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı.
3: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun gol! Gol gol gol! 1-0 öndeyiz.
2: Dünya Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Döşamp, Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
4: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
5: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
1: Transferi bir süredir gündemi meşgul eden Julian Alvarez, ayrılığın herkes için en iyisi olacağını söyledi.
6: Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Julian Alvarez transferi hakkında ilginç bir söylemde bulundu. Real Madrid'in ezeli rakibine teklif ettiği 150 milyon euronun reddedildiği öne sürülürken Arjantinli futbolcudan geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından Alvarez transferiyle ilgili konuşmak için doğru zaman olmadığını ve ayrılığın herkes için daha iyi olacağını belirterek "Açıkçası ne aşamada olduğumuzu henüz bilmiyorum ama mevcut durumdan kaçamam. Ben her zaman kulübüme karşı dürüst olmaya çalıştım. Kulüpte konuşmam gereken herkese hep doğruları söyledim. Sanırım Atletico'dan ayrılmam herkes için en iyisi olacak. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başarılı futbolcunun Barcelona'ya gitmek istediği konuşulurken Atletico'nun Katalan ekibinin teklifini yetersiz bulduğu belirtiliyor. La Liga'daki başlıca rakiplerinden birini güçlendirmemek için başka kulüplerle görüşen Atletico'nun en yakın seçeneği ise Arsenal. İki dev kulüp arasında Victor Gyökeres artı 60 milyon euro gibi bir teklifin görüşüldüğü iddia ediliyor. Arjantin'de River Plate altyapısında yetişen Julian Alvarez, Buenos Aires temsilcisindeyken başta Libertadores ve lig şampiyonluğu olmak üzere birçok kupa kazandı. 2022 yılında 21 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan genç yetenek, Pep Guardiola liderliğinde Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig ve UEFA Süper Kupa gibi zaferler yaşadı. Alvarez, Arjantin milli takımı ile 2022 Katar'da dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçiş yaptı. Julian Alvarez'in Atletico kariyerinde çıktığı 106 maçta 49 gol ve 17 asisti bulunuyor.
1: Leipzig kulübü teknik direktörlük görevine Martin Demichelis'in getirildiğini açıkladı.
2: Leipzig yeni teknik direktörünü İspanya'da buldu. Bundesliga ekibi takımın başına Martin Demichelis'in getirildiğini duyurdu. Leipzig'ten yapılan açıklamada Martin Demichelis futbolun en büyük sahnelerinde edindiği tecrübeyi, aynı zamanda takımını her geçen gün daha da geliştirme arzusunu ve tutkusunu da beraberinde getiriyor ifadelerine yer verildi. Alman kulübünün Mallorca ile küme düşen 45 yaşındaki teknik adamla anlaşması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Demichelis kariyeri boyunca River Plate ve Monterrey takımlarını da çalıştırdı. Arjantinli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Mallorca'nın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraber

0: ve 4 mağlubiyet yaşadı.
1: Lazio kulübüde teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.
2: Lazio maruzca Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yla doldurdu. Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan ve Sarri döneminde istediği başarıları yakalayamayan başkent temsilcisi çözümü Gattuso'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Gennaro Gattuso tecrübesi, profesyonelliği ve kararlılığıyla kulübümüzün sportif hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır ifadeleri kullanıldı. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam daha önce Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split takımlarında görev aldı. 2025-2026 arasında İtalya milli takımını çalıştıran Gattuso, mavileri Dünya Kupası'na götürmeyi başaramayınca istifa etmişti.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
9: Geçen! Geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: A-Spor Radyo.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
13: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
6: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nun açılış oturumunda konuştu. Kurum, elektrifikasyonu küresel gündemin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirterek, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefinin Antalya'daki zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 10'u gösteriyor. Programımızın 3. saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Aspor Televizyonu ve Radyo ortak yayınıyla birlikte. Taner Karaman bugün kalan bir saatimizde bana eşlik edecek. Hem Süper Ligi transfer gündemini hem de tabii Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Demet. Merhabalar.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Transfer çok hızlı değil. Dünya Kupası biraz daha hareketli gibi duruyor şu zamanda değil mi?
2: Yani beklediğimiz gibi aslında Dünya Kupası'nın ardından artık transferler hareketlenecektir. Elenen ülkeler biraz daha hızlanacaklar ama tabii belli bir seviyenin üstünde olan oyuncular, özellikle kupaya ayak atmış oyuncular için de transfer görüşmeleri yapmak çok erken.
1: Evet.
2: Hepsi de bekliyorlar. Yani bu bir kelebek etkisi. Yani giden bekliyor. Giden beklediği için de kalan acaba mı hesabı yapıyor derken herkes sakin bir şekilde kupanın bitmesini bekliyor.
1: Oyuncuların bazen fikirleri değişiyor. Yani bazıları evet takımlar açısından da daha anlamlı olarak kupa bitince, turnuva bitince transferini gerçekleştirmek istiyor. Bazı oyunculardan da şu yorumu duymuştum. Kupa başlamadan ya da başladığı zaman transferimi gerçekleştirip kupada kafam rahat etsin istiyorum Dünya Kupası'nda.
2: Bu da bir tercih.
1: Evet.
2: Yani 35 yaşında olsam bunu yapardım. O biraz yaşla alakalı bir şey.
1: Yani kendine güvenmemekle mi?
2: Yani artık emekliliğin sonu geldiyse genellikle birçok oyuncu her buldu kontrata. Her buldu demeyeyim ama Dünya Kupası'nı hedeflemeden olabildiğince hızlı bir şekilde kontrat imzalıyorlar. Ama plan biraz daha kariyer odaklıysa, artık kariyerin sonunda değilse de bir sonunu görmek isteyenler var ki zaten evet. 25 yaş altı özellikle bir Dünya Kupası yolu gözüktüyse oyuncu onun talipçisi çok oluyor. O da seçenekleri görmek istiyor.
1: Peki şimdi Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayacağız. Bir haberimizi ekranlara getirelim. Defans hattı için takviyeler yapmak istiyor Fenerbahçe biliyorsunuz. Fransız stoper Malangsar'a da teklif yapıldı. İlerleyen günlerde kısa süre içerisinde bu transferin de bitmesini bekliyoruz.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malangsar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malangsar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malangsar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malangsar 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

0: Evet, Fenerbahçe transferde hız kazandı değerli izleyenler. Defans hattı en kritik noktalardan biriydi zaten biliyorsunuz. Özellikle Skriniar'ın yanına önemli bir isim transferi gerçekleştirmek istiyordu Fenerbahçe. Malangsar gündemde. Şöyle baktığımda da 5 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro da imza parası önerilmiş.
1: Yani oyuncunun temsilcisinin geldiğini biliyoruz. Bir temas kuruluyor. Fenerbahçe için de ihtiyaç olabilecek bir profil oyuncudur. Çünkü Malaksar'ın da kariyer çizgisine baktığımız zaman da prime seviyeye çıkmış, iyi işler yapmış bir oyuncu profili. Ve aynı zamanda da özellikle takım uyumu konusunda ve gittiği kulüplerdeki performansında da negatif bir tabloyla hiç karşılaşılmayan bir oyuncu diyebiliriz. Hiç demiyor ama Fenerbahçe adına bence kıymetli olabilir ve burada Fenerbahçe'nin de artık İsmail Kartal yönetiminde yol haritasını çizdiğini söylemek lazım. Ve burada bir ellerinde transfer listesi büyük ölçüde var.
0: Evet. Yeni
1: isimler eklenebilir ama Oğuz Hoca ile beraber, Oğuz Çetin ile beraber o çizdikleri yolda da transferleri bekletmemeleri gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin tablosu Galatasaray kadar berrak değil. Galatasaray'da hiç transfer yapmasınız bile mevcutla götürebilirsiniz süreci ama Fenerbahçe'nin hamle ihtiyacı var ve Vedat Muniç de mesela bunlardan bir tanesiydi. O yüzden böyle Temmuz'un 20'sini bekleyecek bir lüks Fenerbahçe'nin yok. Buna göre tarama yapması lazım. Bu yüzden de işi biraz zor. Bunu biz sezon biterken de söylemiştik hatırlarsan. Zor bir dönemde kongreye gidiyor Fenerbahçe. Yani transferin zor olduğu, transfer yapmanın zaman alacağı bir dönemde kongreye gidiyor ve bu da elbette sancılı olacak diye bahsetmiştik. Mesela Fenerbahçe Vedat Muriç değil de başka bir santrfor için bekleseydi çok büyük krizle uğraşabilirdi.
0: Evet.
1: Yani o işin bitmesi belki Ağustos ayını görecekti. Fenerbahçe niye Vedat'a gitti? Biraz daha elinin altında olan bir oyuncu profili olduğu için. Ve Sar için de eğer tamamlayabiliyorsanız transferi çok oyalanmadan, beklemeden hamleyi yapmakta fayda var.
0: Şimdi tabii hazırlıklar yakın bir süre içerisinde başlayacak. Önce Topuk Yaylası, sonra da yurt dışında bir kamp yapacak Fenerbahçe. Bugün o kamp süreciyle ilgili bir haber okudum. İsmail Kartal kadrodaki bütün oyuncuları mesela kampta görmek istiyormuş. Kalabalık bir kamp kadrosu gerçekleşebilir. Evet. Mesela Beşiktaş'ta bunun tam tersi söylendi. Vincenzo Italiano daha kısıtlı bir kadro, istediği oyuncuları seçip bir an önce diğer isimlerden çıkıp onlarla birlikte kamp yapmak istediğini söyledi.
1: İkisi
0: sence buradaki ayrımı ve tercih?
1: İkisi de aslında şöyle bir şey var. Futbolun aklına güvenen bir teknik direktörseniz dersiniz ki Önder Hocam sen gerekli elemeleri yap bana kemik kadroyu ver dersiniz. Eğer futbol aklıyla alakalı henüz bir şeyleriniz net değilse, tabii Fenerbahçe'de az önce bahsettim Oğuz Hoca net ama İsmail Kartal daha ne yapacağı konusunda biraz daha takımı görmek istiyorsa herkesi kendi görmek ister ve toplar. Şimdi Italiano ile İsmail Kartal arasındaki en büyük fark da İsmail Kartal mevcut Fenerbahçe'yi tanıyan, bilen bir isim olduğu için de muhtemelen ihtiyacı herkesi görmek yönünde biçmiştir. Italiano tanımadığı için çok fazla Önder Özen'e güveniyor ve Önder Hoca'dan belli bir kadroyu kampa getirmesini istiyor.
0: Evet. Şimdi takasla ilgili bazı haberler vardı bugün gazete manşetlerinde. Şomurodo biliyorsunuz ligin gol krallarından biriydi. Birçok takımın da oyuncuya zaten yakın bir ilgisi var. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Ama takas formülünde adı geçen isimler Cengiz Çağlar ve Rodrigo Becao.
1: Çok fazla. Evet yani
0: ya belki üçü değildir ama
1: Şomrado çok iyi bir isim ve hakikaten de uluslararası arenada da işler yapacak bir isim. Geçtiğimiz yılda gösterdiği performans ortada ama 3 isimden çıkma gibi bir durum herhalde Fenerbahçe düşünmeyecektir. Yani 3 ismi vereyim Şomrado alayım gibi bir duruma geleceğini zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Ama bazı isimler olabilir çünkü Cengiz Ünder'den İsmail Kartal, şimdi Sergen Hoca Cengiz Ünder'i aldı. Bir performans çıkartmaya çalıştı. Ne kadar başarılı oldu dersen bence tam anlamıyla olmadı. Evet. Öncesinde de Cengiz'le ilgili çalışmalar yapan Fenerbahçe teknik direktörler vardı. Orada da yine Cengiz'den bir verimlilik çıkmadı. İsmail Hoca bir de ben deneyeceğim der mi emin değilim. Çağlar'ın da özellikle Dünya Kupası'na, evet Çağlar'ı gönderdik ama Çağlar'ın da Dünya Kupası'na rekabet edemeyecek durumda olması forma konusunda. Aynı zamanda da tercih konusunda bile soru işaretleri barındırıyor olması ve Fenerbahçe'deki çizgisiyle alakalı da tartışmalar da Çağlar'ın artık hep üstünde.
0: Evet.
1: En son zirve yapmış performansı ne zaman diye Çağlar'ın baktığımız zaman yani çok hatırlanamayacak kadar zamanlar oluyor artık. Eğer sizin zirve performansınız çok da zihinlerde canlanmayacak kadar uzakta kalıyorsa o zaman şampiyonluk yolundaki rakipler takımlarda olma ihtimaliniz de biraz

0: azalıyor.
1: Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Türkiye kariyeri beni çok şaşırttı. Yani bu öyle hızlı bir düşüş beklemiyordum oyuncularda.
2: Biraz sosyal olguları yönetememekle alakalı bir şey. Yani iyi oyuncular, doğal yetenekler. İyi akademiden geldiler, Altınordu gibi, ama oyuncuları sadece saf yetenekle hayata bıraktığınız zaman eğer eksenleri kayıyorsa ve sosyal hayatları konusunda problem yaşıyorlarsa sonrasında o yeteneklere biraz ihanet etmiş gibi oluyorlar. İki oyuncuyla alakalı durum bu mudur dersen emin değilim. Kulağımıza gelenler var ama burası bir dedikodu masası olmadığı için de detaylı bir şey söylemem mümkün değil. Ama sosyal hayat konusunda futbolcular eğer kendilerine çeki düzen vermezlerse, isterlerse doğal yetenek olsunlar. Bugün Arda Güler de yarın ben sosyal hayat konusunda dağılıyorum dese, kendisini bambaşka ortamlarda, bambaşka yerlerde, bambaşka objektiflerde görsek, emin ol Arda Güler'in de kariyeri çok kısa bir süre içerisinde düşe geçer. Şimdi Emre Mor örneği aklıma geliyor. Emre ile alakalı zihinlerde bir dönem sadece Betis'te oynarken havuz başında bir tahta oturduğu an fotoğrafı geliyordu insanların zihninde.
1: Evet, hepimizin hala öyle.
2: Fatih Hoca elinden tuttu, getirdi, bir yerlere taşıdı vesaire, ama o yetenek bambaşka yerlere gidecekken Emre bunu ne kadar değerlendirdi kısmından çok emin değilim. Ama bunu yönetmeniz lazım. Çağlar içinde, Cengiz içinde artık bunu yönetme konusunda da kendilerini bir yere taşımaları lazım ama ne yazık ki biraz eksik kalınıyor gibi bazı konularda.
1: Başakşehir'e bu üç ismin önerileceğine dair haberler vardı. Onu da size aktarmış oldum. Oğuz Çetin'in raporundan bazı detayları gördüm yine bugün gazete manşetlerinde. Şikriyar, Asensio ve Ederson için kesinlikle satılamaz notunu düştüğüne dair haberler var.
2: Evet, bence de satılamaz.
1: Şikriyar için zaten öyle. Ederson'a ne diyorsun?
2: Ya zaten şöyle, ben Ederson'da bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ederson'a ideal savunma dörtlüsünü veremeyenlerde hata vardı. Yani Ederson'u bugün alın, Galatasaray'ın kadrosuna koyun, Uğurcan performans verir. City'nin kadrosuna koyun, dünyanın en iyi kalecileri performanslar arasında ilk 5'e girer yine. Ama sen eğer savunma dörtlünü devamlı bozuyorsan, devamlılık oranı çok düşükse ve sürekli orada bir sakatlık, kart ve buna benzer durumlar, Afrika Kupası gibi bir vaziyetle kadro planlaması yaptıysan, işin sonucunda da bir yerden sonra kalecin de oradaki alışkanlıklarını kaybediyor. Yani kalecilik ve savunma aslında bir ahenk içinde olması gereken bir beşli diye değerlendirebiliriz ve o ahenkte birileri eksildiği zaman özellikle kaleci performansı çok geriye gider. Ederson'da kalınması bence isabettir. Üstelik kontrat anlamında da Ederson'un hatırı sayılır bir kontratı var. Başkan Aziz Yıldırım seçim konuşmaları sırasında çok net bir şekilde Ederson'u kazanacağız dedi.
1: Evet.
2: Göndermeyeceğiz dedi. Yani gideceğiz, konuşacağız dedi.
1: İsmail Ederson da düşünüyor acaba?
2: Evet, Ederson da benzer bir duygudaysa, kalayım o zaman diyorsa ki bence kalması lazım. İsmail Hoca da buna bence aynı fikirde olacaktır, İsmail Kartal'da.
1: Evet.
2: Aziz Yıldırım'la.
1: Peki şöyle biraz sizin sorularınıza bakıyorum. Attığınız mesajlar var. Girasi'yi soran bir izleyicimiz var. Haftalardır Girasi'yi konuşuyorduk. Bir anda niye gündemden düştü diye. Tekrar Sörlot gündeme geldi bu arada.
2: Gündemler.
1: Ya oyuncuyla anlaşılıyor ama kulüple aynı şekilde bazen anlaşılamıyor.
2: Evet.
1: Sonucu da bu oluyor sanırım.
2: Ya kimler gündemden düştü? Bak, Melih Demirel'ler, Hakan Çalhanoğlu'lar, Fenerbahçe'de neler
1: yani. Ama Girasi şimdi iki adayın da listesinde ilk sıralardan biriydi. O yüzden
2: burada başka değişkenler de var demek. Yani sen ne kadar istersen iste, oyuncunun bir talibi yok. Başka isteyenleri de var. Oyuncu beklemek istiyor olabilir. Yine Dünya Kupası etkisi, kupanın sonrasını göreyim bakalım. Çünkü burada şöyle bir etki de var demek. Yayının başında söylediğim ifade, kelebek etkisinden kastım şu. Sen Gresis'in, her an bir majör takımın şampiyonluk kovalayan bir ekibinden Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncu majör bir transfer yaptığı anda sıra sana gelebilir oraya gitmek için. Bunun kokusunu alan oyuncular, belli bir seviyenin üstündeki oyuncular da Galatasaray, Fenerbahçe ya da işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi yarı final bandında hedeflerle ya da çeyrek final bandında hedeflerle Avrupa'ya giren takımları bekletmeyi tercih ediyorlar. Yani bekleyelim diyorlar. Çünkü her an bana orada final kovalayan bir takımdan gelebilirlerin kokusunu aldığı için oyuncu.
1: Evet.
2: O yüzden Gresi gibi isimleri bitirmek bu dönemde kolay değil. İkna edebilirsin, imzalatabilirsin. Elbette bu da mümkün ama kolay bir iş değil.
1: Fiyatı yüksek. Borussia Dortmund 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunu söylemiş. Belki bununla alakalı biraz sekteye uğramış bir transfer olabilir.
2: Olabilir.
1: Çünkü eğer bu kadar yüksek rakamlara çıkacaksak Sörlot'a dönülebilir diye düşünüyorsan.
2: Başkan da biraz sanki çıkmayacak gibi açıklamalar yapıyordu zaten. Yani böyle büyük paralar, büyük yıldızlar falan gibi bir durumdan ziyade birkaç yıldız etrafında asker oyuncular diye tabir ettiği bir planlamaya girecekti Fenerbahçe. O yüzden ben 40-50 milyon euro bandına Fenerbahçe'nin çok da çıkacağını zannetmiyorum.
1: Peki şimdi siz Şampiyonlar Ligi eleme turuna kadar kaç transferin tamamlanmasını bekliyorsun Fenerbahçe'de?
2: Güzel soru. Yani herhalde savunma ile ilgili alternatifi tamamlar Fenerbahçe. Savunma hamlesi
1: Vedat
2: yapar.
1: Vedat geldi, evet. Bir savunma.
2: Vedat'ı bir şekilde konumlandırdı. Oraya bir transfer daha yapmaya çalışır ama yapmasa bile elemeyi Vedat artı oraya taşıyabileceği Talisca bandında bir oyuncuyla birlikte orayı bir şekilde kapatabilir. Muhtemelen 2 ya da 3 transferi elemelere kadar yapacaktır Fenerbahçe. Hem merkeze hem de savunma tandemini tamamlamak adına bunu yapması lazım.
1: Bir de Sofyan Amrabat'ı sorayım. Beşiktaş kısmında tabii süre kalırsa yine orada da konuşurum ama yeri gelmişken Fenerbahçe'yi konuşurken Beşiktaş'ın ciddi ilgisi olduğu söyleniyor Sofyan Amrabat'a. İtalyano daha önce onunla birlikte çalışmıştı.
2: Doğru.
1: Ama Dünya Kupası'nın bitmesini tabii bekleyecekler muhtemelen.
2: Mutlaka ve bayağı bekleyecekler.
1: Beşiktaş'ın içine yarar mı?
2: Yani bir erken bir eleme beklemiyorum Sofra Amrabat'ta.
1: Bence Fas'tan beklemiyorum.
2: Fas'ın gidişatına
1: kesinlikle.
2: Bakılırsa onlar biraz kalacaklar kupada. Ve Beşiktaş'ın ilacı olur mu kısmında da hocayla daha önce çalışmış olması bir etken tabii ki.
1: Evet.
2: Hocanın da tercih ediyor olmasının da sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Tabii hoca burada İtalyano Sofyan için böyle bir kararda verdiyse mutlaka oynatmaya çalıştığı oyuna destek olacaktır ama Önder Özen'in bundan önceki yaptığı açıklamalarda Beşiktaş nasıl oynayacakla alakalı verdiği demeçlerde 3. bölge oyununu daha sık oynayacak, rakibi ileride sıkıştıracak, devamlı olarak topu ayağında taşımaya çalışan ve ileride baskıyla oyun kurmaya çalışan bir Beşiktaş'tan bahsetmişti Önder Özen ve Sofyan bunu yapabilecek bir oyuncu. Yani Amrabat'ın burada Beşiktaş'a transferi gerçekleşirse eğer Sofyan Amrabat zaten daha önce bu tarz oyunları oynadığı için de İtalyano'nun ve Önder Özen'in tercih etme sebebi olabilirler.
1: Peki Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da ilk konumuz Can Uzun olacak. Haberlerimizde de size aktarmıştık. Önümüzdeki hafta Can Uzun transferi için çalışmalar hız kazanacak Galatasaray cephesinde. Frankfurt 35 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay önerileceğine dair bir gündem var. Şimdi dönüyorlar zaten Amerika Birleşik Devletleri maçının ardından hemen ertesi gün dönecekmiş milli takımımız bu arada.
2: Muhtemelen.
1: Bu hız kazanabilir yani bu transfer. Çünkü uzun bir süredir konuşuyoruz.
2: Yani konu biraz Eintracht Frankfurt'la alakalı. Yani Galatasaray'la alakalı değil. Çünkü Can Uzun'la ilgili de piyasa çok başka yerlere gidebilir. Eintracht Frankfurt şu anda ben evet Can'la alakalı 50 milyon euro gibi bir gelir bekliyorum ama bunu Galatasaray'ın belirttiği gibi bir modelle de yaparım diyorsa 30 milyon euro bandında bir bonservis üstüne sonraki satıştan paylarla hedeflerse evet Can Uzun transferi olur. Ama Eintracht Frankfurt bence şunun da farkında. Can Uzun zaten maksimum birkaç sene içerisinde 50 milyon euronun çok üstüne bir bonservisi getirir.
1: Yani o yüzden 35'lere kadar düşerler mi çok emin değilim.
2: Ben de değilim ve bence bir gözle Bayern Münih zaten izliyor oyuncu.
1: Peki sence Galatasaray için gerekli bir oyuncu mu diye
2: gerekli
1: soracağım.
2: Bir oyuncu
1: onunla
2: bence.
1: Birlikte bir yorum okuyacağım sana. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erdal Keser, Can Uzun konusu transferiyle ilgili şu cümleleri kullanmış. Profil olarak doğru bir hedef ama 1-2 yıl daha bence gelişmesi lazım diye bir yorumu var.
2: 1-2 yıl içerisinde Bayern Münih'ten 70-80 milyon euroya almanız gerekir oyuncu. Onlar
1: o
2: da satmaz zaten.
1: Evet.
2: Yani Can'ı zaten şöyle söyleyeyim. 1-2 yıl şimdi şuna üzülüyorum. Can bundan 3 sene önce Nürnberg'de oynarken Okan Buruk'la babası görüşme yapıyor. Galatasaray transferi gündeme geliyor. Çok istiyorlar. Oyuncu da Galatasaraylı, babası da Galatasaraylı. Hatta geçtiğimiz gün Alspor yayında bir kimin ifade ettiğini hatırlayamıyorum. Çok affola. Babasının çok heyecanlandığından falan bahsetmişlerdi. Okan Buruk'la görüşürken. Şimdi asıl 1-2 sene sonra değil.
1: Şimdi.
2: 1-2 sene önce alması gerekiyordu Galatasaray'ın Can'ı. Yani Nürnberg'den 500 bin euroya alacaktı Galatasaray. Bak 500 bin euro civarında 1 milyon euro bandında alacağı oyuncuyu bugün 35 milyon euro almaya çalışıyor. Bekleyelim 1-2 sene daha olur. Hani bekledin ne olacak? Bu sefer 80-90 milyon euroya almaya çalışacaksın. Ama bu sefer Eintracht Frankfurt'tan değil. Yani potansiyeli, şimdi şöyle bir tabirim var sevgili Demet ve bunu birkaç seminerde de söyledim. Bugünün futbolunu herkesle konuşuruz. Sokağa çık. Burası Türkiye. Burası Akdeniz ülkesi. Yani bugünün futboluyla ilgili her yerde herkesle Edirne'den Kars'a otur. Herhangi bir sokakta, bir parkta, kahvehanede otur. Herkesle saatlerce konuşursun zaten. Mevzu yarının futbolunu öngörüp onu konuşabilmek. Ve Can Uzun'la alakalı süreç oraya doğru gidiyor. Yani bugünün futbolunu konuşacaksak evet Can Uzun pissin. Dersin ki yani çok düz mantık söyleyeyim. Daha milli takımda da forma giyemiyor. Kerem'i de kesemedi. Zaten Montella'nın gözüne de giremedi. Dünya Kupası'nda da oynayamayan adama 35 milyon euro mu verilir gibi. Klişeleşmiş. Biraz daha böyle herkesin ifade edebileceği ifadeler. Herkes bunu konuşabilir. Mevzu yarını tahmin etmek. Yarını öngörmek. Yöneticilik zaten burada ortaya çıkıyor. Krizi herkes yönetir. Mevzu krizi tahmin edip önüne geçebilmek. Ve şurada Can Uzun'la alakalı konu da bu. Can birkaç sene sonra zirve yapacak. Ve Eintracht Frankfurt da bunun farkında büyük ihtimal. Ki bu sezon performansı da öyleydi. Ve farkında oldukları için satma ihtimallerini zayıf görüyorum. Ha Galatasaray bonkör davranır. Der ki ben alayım. Yarın ben satayım 2 sene sonra da diyebilir.
1: Acaba bu yorum biraz Galatasaray'da belki 11 oynayamaz Galatasaray içerisinde gelişmesi lazım gibi bir yorum mu?
2: Şu an Galatasaray'ın tam olarak ihtiyacı olan isim Can Uzun. Bak Barış Alper'in prime dönemi etkisinden daha iyi bir etki yapar Can Uzun. Çünkü Can takımında orta sahanın 3 milyonda da oynuyor. Santifor mevkisinde oynuyor.
1: Evet.
2: Şimdi sen oyuncuyu Mertens gibi de konumlandırabilirsin. Topu ceza sahasını yıkan. Zaman zaman Barış Alper ve Yunus Akgün gibi ikilinin yerine de konumlandırabilirsin. Çizgiye inen ve çizgiden ceza sahasına giren bir oyuncu. Üstüne bir de oldu Osimhen'le bir sakatlık problemi yaşadın. Hadi Osimhen ben gidiyorum dedi. Devre arası kış transfer döneminde teklif aldı gitti. Oraya da koyabilirsin.
1: Evet.
2: Yani böylesine bir joker ve performans veren bir oyuncuya Galatasaray'a ihtiyacı olmaz olur mu? Mesela İlkay Gündoğan değil de Galatasaray'ın kadrosunda Can Uzun olsaydı bu sezon Galatasaray Nisan ayında şampiyondu. Nisan ayında şampiyondu. Çünkü Galatasaray'ın derdi olan şey oyunu geçiş oyununda ileriye yıkmaktı ve bunu İlkay tam anlamıyla yapamadı. Ve fiziksel durumu yetersiz kaldı. Sakatlıklar da üstüne eklenince oyuncudan verimlilik alamadı. Can gibi bir oyuncu olsaydı muhtemelen 77 gol değil. Biraz daha yukarı bir gol sayısına ulaşacaktı. 87-90 falan bandına gelecektin. Ve bu attığın gol farkı da sana ekstra puanlarla birlikte de muhtemelen şampiyonluğu daha geriye çekmene sebebiyet verecekti.
1: Şimdi Can'ın ismini telaffuz ederken arada Deniz'i de çok konuşuyoruz.
2: Evet.
1: Galatasaray'ın sence Deniz'le ilgili bir ısrar olacak mı?
2: Yani muhtemelen olmayacak gibi gözüküyor ama yeni kural, yabancı kuralı bunlar biraz daha takımların yol haritasını değiştirebilir.
1: Evet.
2: Ama Mayıs ayında bu plan yoktu. Haziran'ın sonu geldiğinde ya da Temmuz'un başında bu plan gelebilir. Cuma günü Kulüpler Birliği Vakfı kuralla alakalı bir tavsiye niteliğinde federasyona bir bildiri gönderecekler bilgisi dolaşıyor. Eğer bu bildiri kabul edilirse tamam denilirse Denizgül gündemi olmayabilir. Ama aynı kural devam edecek denilirse de bu sefer Denizgül gündemi Galatasaray'da tekrardan açılabilir.
1: Kuralla ilgili sence bir değişiklik olabilir mi? Çünkü kulüplerin de toplanıp bir görüşme gerçekleştireceği de söyleniyor.
2: Ben beklemiyorum. Bir değişiklik beklemiyorum. Ama tabii şöyle bir tablo da var. Önümüz yavaş yavaş bir sene sonra kongre 2027. Doğal kongre süresi 2027. Ve delegelerin böyle bir talebi varsa da bunu federasyon görmezden gelemeyebilir. Ama federasyon da kendince şurada haklı. Ya bu kural bir sene önce belliydi. Yani bir sene sonra bunu uygulayacağım diye de belirtildi.
1: Evet.
2: Yani dün karar çıktı da bugün uygulanmıyor. Sen neden buna göre kendini dizayn etmiyorsun diye federasyon soruyor tabii ki.
1: Değişir diye.
2: Değişir diye. Çünkü bir şekilde değişiyor.
1: Değişiyor evet.
2: Nasılsa değiştiririz deniliyor. Şu an nasılsa değiştiririzin baskısı şu an federasyon üstünde. Federasyon şu karara verecek. Delegeleri mutlu edip de seçimde bana oy vermeleri yönünde onlara bir pozitif etki mi yapayım? Yoksa kuralımın arkasında durayım ve yönetimimi bu anlamda istikrarlıca devam ettireyim mi arasında bence git gel yaşıyorlar. Kolay bir karar değil bu arada.
1: Peki. Şimdi yine Galatasaray üzerinden devam ediyorum. Davinson konusuna geleceğim. Como'nun transfer listesinde yer alıyor biliyorsunuz. İtalyan ekibinde forma giymeye de sıcak baktığına dair haberler var. Ama Galatasaray'ın bonservis beklentisi de minimum 30 milyon euro olacak Davinson Sanchez'le ilgili. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyebiliriz.
2: Evet yani oyuncu gitmek istiyor mu kısmına bakılır. Yoksa Galatasaray'ın ben Sanchez'i göndermek istediğini düşünmüyorum. Öyle bir bilgi de yok. Abdülkerim Sanchez ikilisini bozmayıp çünkü şöyle bir durum da var Demet. Az önce Fenerbahçe'de söylediğimiz o dar alan konusu artık transfer yapmanın zor olduğu bir dönemde ben Sanchez'i gönderiyorum dediğiniz zaman o klaslı bir oyuncuyu getirmediğiniz zaman da büyük kriz yaşarsınız. Bir.
1: Evet, evet.
2: İki, Galatasaray'ın şu an en büyük aksiyon yeri neresi diye baksam herhalde sağ bek akıllara gelir. Şimdi sağ bekin açığını kim kapatıyordu? Sanchez önde Torreira.

0: akademiye girerek. Şimdi sen burada sağ bekini doldurmadan yeterince üstüne bir de sağ stoperini gönderirsen, o bölgeyi de kapatacak oyuncunu gönderirsen, bu sefer oyunu sağ bölgesinde çok ciddi Galatasaray problem yaşayabilir. Orayı dolduracak oyuncuyu bulmadan, bu adamdır demeden Galatasaray Sanchez'den çıkmaması lazım. Oyuncu ben gitmek istiyorum dese bile ikna etmesi gerekiyor. Aksi halde Galatasaray iki ayrı mevkide büyük kriz yaşar. Hatta üç ayrı mevkide. Çünkü merkez oyuncusu da, yani Torreira da şu anda önümüzdeki sezon oynayacak ama bu mevkileri kapatma konusunda ne kadar yeterli kalırla ilgili geçtiğimiz yıl bize biraz soru işaretleri barındırdı.
1: Evet.
0: Yani fiziksel yeterlilik konusunda artık o da bir yerden sonra SOS veriyor. Ve bu SOS verilirken siz Torreira'ya hem sağ stoperi ben yeterince dolduramadım, orayı biraz kapat, hem sağ bekin kademesini koru, hem de mevkini gerektirdiklerini yap dediğin zaman Lemina'yı da burada probleme sokarsınız. Ya da Lemina Torreira'nın yerini oynadığında Lemina'yı problemli yapacaksınız. Torreira orada sıkıntı yaşayacak. O yüzden Sanchez konusu sadece bir mevkinin konusu değil. Sanchez'den çıkılacaksa önce o boşluğun dolduğundan emin olması lazım Galatasaray'ın.
1: Peki şimdi Torreira demişken o konuya biraz geleceğim. Çünkü Arjantin basınına bazı açıklamaları var. Bir kısmını okuyacağım. Icardi ile ilgili de konuştu. Kendi geleceğiyle de ilgili konuştu. Mesela Galatasaray'la yeni bir kontrol için görüşmelerimiz sürüyor. Muhtemelen yenileyeceğiz. Amacım orada kalabildiğim kadar kalmak. Galatasaray'ı sonuna kadar seviyorum. Başka kulüpler için konuşmam onlara da haksızlık olur şu anda demiş. Hı hı. Yani biraz modundan dolayı böyle üzgün, bazen ağladığı dönemler ve belki ilişki hayatıyla da ilgili olabilir bu tabii. Babasıyla ilgili de bir durum var.
0: Doğru.
1: Biraz duygusal görünce acaba gidecek mi dedik. Ama şimdiki açıklamaları muhtemelen yenileyeceğiz diyor.
0: Yani bir ayağı çok duygusal, bir ayağı çok agresif. Böyle kendince bence zorluklar yaşıyor. Aşk hayatından da belli zaten duygusal oldu. Yani evet, bayağı çalkantılı dönemler geçiriyor.
1: Magazinde görüyorum.
0: Kolay değil yani bu kadar kendisi duygusal olmak. Ve babasıyla ilgili sağlık sorunları, onlar atlatıldı, babası geldi Türkiye vesaire ama bu da bir hayatın parçası. İkisi tarafı da yönetmeye çalışıyor Torreira.
1: Evet.
0: Ve başarılı mı dersen de bence başarılı. Bu son sezon performansı sallantıdaydı ama kendisini gerçekten de bu aşk hayatındandır, magazinlerdendir biraz sıyırabilirse, odaklanırsa %100'üyle antrenmanlara, sahaya, geldiği o prime dönemki Torreira'yı Galatasaray yine görür.
1: Peki şöyle bir soru soruluyor kendisine. Milli takımda kadro dışı kalmak seni üzdü mü? Evet, çok fazla üzdü. Dün maçı dışarıdan izlemek benim için tam bir ızdıraptı. Bielsa'nın takımını düşünerek en iyi kararı aldığını anlıyorum ama dürüst olmak gerekirse çok canım yandı çünkü ben de çok çalışıyorum.
0: Çalışıyor ama işte Galatasaray'da da Bielsa şuna bakmıştır. Yani Bielsa'nın oyunları özellikle 3-5-2'lik oyunda çok aksiyon gerektiren ve çok mücadele gerektiren oyunlar. Yani Bielsa al-ver oyunu oynatmıyor Arjantin'e. Pardon, yani takımla. Bir şekilde oyunun içerisinde kalmaya çalışıyor ve ben Uruguay için burada bir şekilde olmak istiyorsa bir kere %100'üyle fiziksel durumu ispat etmesi gerekiyordu.
1: Evet.
0: Galatasaray'da ne kadar ispat edebildi o fiziksel durumunu? Bu yani sezon biraz sıkıntıdaydı.
1: Belki milli takımda orta sahayı falan izleyince ben daha iyi oynarım falan diye
0: onu
1: de
0: demiştir ki.
1: Düşünmüştür bence.
0: Kesin demiştir.
1: Peki şimdi Icardi ile ilgili bir bölüm vardı. Onu bulabilirsem hızlıca aktaracağım. Mauro Icardi'nin Arjantin'e geleceğini sanmıyorum. Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Hepimizin dileği takım için ne anlama geldiğini düşünürsek yeni bir sözleşmeye imza atması olur. Zaten kendisi kaptan, o harika bir insan. Şu anda çok iyi bir ortamda olduğunu görüyorum. Mutlu ve keyifli, en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Gelecekte neye karar verirse versin her şey güzel olacaktır. Onu desteklemek de önemli diyor. Icardi ile ilgili bir net bir şeylere ulaşabilir miyiz artık?
0: Zor.
1: Zor. Biraz daha bekleyeceğiz.
0: Hala Osimhen bekleniyor. Çünkü hala Osimhen kalıyor sinyali tam anlamıyla yok. Hı hı. O yüzden de Icardi orada bir üçüncü santrafor pozisyona düşmemek adına da biraz bekliyor gibi duruyor. Gerçekten ihtiyacı görmeye çalışıyor. Yani bana Galatasaray gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Beni istiyor mu? İhtiyaçtan mı istiyor? Hatırdan mı istiyor? Yani buna bir bakmak lazım. Çünkü çok
1: hatır
0: pardon.
1: İşi de değil ama bu işler.
0: Verilen kontrat biz sana git diyemiyoruz. Biraz sen anla dercesine bir kontrat olduğu için, hı hı, Icardi orada biraz ikilemde kalmış gibi duruyor. Yoksa, evet, teklifte bulunuldu Icardi.
1: Evet.
0: Bu biraz dediğim gibi bir mantıkla verilmiş bir kontrat. Yani Icardi kalsın isteyen bir Galatasaray yönetimi zaten, hı hı, orada vereceği rakamları Icardi'nin istediği seviyelere daha fazla yaklaştırırdı. Şu an Icardi'nin istediği seviyelerin çok altında Galatasaray'ın teklifi.

0: Hatta bunu aramasının en büyük sebebi de Icardi'den verim alabildiği için. Bunu bulur mu dersen de kolay bir iş değil. Yani Can Uzun'un da bu kadar radarda olmasının sebebi de bir yerli Icardi ortaya çıkartabilir miyiz düşüncesiyle Galatasaray Can Uzun'la burada biraz gidiyor. O isteğin evet. bu kadar olma sebebi de bu. Olur mu olur. Ama pahalı bir hamle olacak tabii ki de.
1: Bir de Kevin De Bruyne'yi soracağım. Napoli forması giyiyor. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiğine dair bir gündem var.
0: Evet doğru. Dün gördüm ben de. Ama menajerler öneriyor. Kevin De Bruyne de burada Galatasaray'a gelir mi kısmında? Galatasaray'a Osimhen geldiyse, bu paralar ödendiyse de Kevin De Bruyne de gelir. Ama önemli olan şey burada. Kevin De Bruyne ne kadar Galatasaray'da oynamaya hazır?
1: Evet. Yani 34 yaşında.
0: Bak, ismi transfer edeceksen zaten Icardi ile kontrat yap. Yani mevzu, sende zaten daha iyisi var.
1: Evet.
0: İmzala Icardi ile. Süper Lig performansı belli. Sana ortalama sezonda 15 golü zaten atıyor. Arkana yaslan, izle.
1: Son sezonuna bakıyorum şöyle. 21 maç, 5 gol, 4 asist.
0: Evet, yani fiziksel anlamda Kevin De Bruyne hem milli takımda hem de İtalya Serie A'daki durumu çok iç açı değil. Evet. Şimdi sen Kevin De Bruyne'i getirdin Galatasaray'a. Sana Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyaç duyduğunda performans vermeyecekse, o durumda değilse, Fenerbahçe'ye karşı, Beşiktaş'a karşı, Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda fiziksel olarak sönük kalacaksa zaten Icardi ile imzalı o zaman. Niye macera arıyorsun?
1: Peki John Duran'a da geleyim. Onunla da ilgili artık taraflar anlaştı, sadece imza aşamasında haberlerini bugün okudum.
0: Ben
1: hala zannetmiyor musun?
0: Benim bildiğim kadarıyla da Galatasaray'ın ilk sıra listesinde yok. Yani biraz kenarda bekletiliyor. Yani şöyle, kimseye
1: alamaz. Ama red yok yani
0: red oyuncuya. Yok. Oyuncu tarafı zaten istiyor. Galatasaray tarafı da biz seni istemiyoruz demiyor ama Galatasaray'ın birinci seçeneği değil. Yani Galatasaray oraya bir asker santifor alacak. Eğer ki alamazsa John Duran'a dönecek gibi bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Yani ilk plandan John Duran'a gitme isteği Galatasaray'da şu an için yok. Ama istedikleri oyuncular ben gelmiyorum derse tamam gel John Duran deme ihtimali Galatasaray'ın bulunuyor.
1: Peki Yusuf Akçiçek'i de sorayım. Galatasaray'ın gündemine geldi. Bologna'da istiyormuş söylenene göre. Tedesco var orada biliyorsunuz. Tedesco'nun gözüne çarpan oyuncularından biri olduğu söyleniyor. Ama Galatasaray nasıl kullanabilir Yusuf Akçiçek'i?
0: Yani Yusuf'un şu anki durumuna bir bakmak lazım.
1: Evet, El Hilal'de Suudi'ye gidince orada bir performans sorgulama direkt geliyor değil mi?
0: Yani ister istemez. Yani ne kadar antrenman yapıyor, ne yapıyor ama El Hilal'de olmuş olması da biraz disiplin anlamında iyi bir antrenmandan geçtiğini düşündürüyor bende. Ve bununla alakalı Galatasaray zaten Yusuf'la ilgili bir karar verecekse de bu raporları inceleyerek verecektir. Ama bu yabancı kuralında Yusuf çok kıymetli bir hamle olabilir Galatasaray için.
1: Peki Beşiktaş'a geçeceğim buradan değerli izleyenler. Fenerbahçe kısmında ufak bir değinmiştik Sofyan Amrabat konusuna. Fenerbahçe kadrosunda düşünmüyor oyuncu. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den oyuncu ile ilgili bazı bilgiler aldı. 29 yaşında orta sahada ve defansa da yakın görev aldığı zamanları gördük Fenerbahçe'de. Real Betis formasıyla da 23 maçta da bir golü var. Biraz bahsettin ama birkaç cümle daha almak isterim senden.
0: Yani muhtemelen bu karar verilecektir. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum ama tercihi yapmak ya da bu işi bitirmek için de Dünya Kupası'nı beklemesi gerekecek Beşiktaş'ın.
1: Evet, işe yarayabilir bence Beşiktaş'ta. Öyle ama gözüküyor. Bilmiyorum şimdi kadro planlamasından çok emin değilim Beşiktaş'ta. Ama onlar da biraz hız kazandırıyor ki kampta daha fazla oyuncuyla hoca çalışabilsin diye.
0: Zor dönemde bir yapılanmaya girdiler onlar da. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş aslında çok büyük farklar barındırmıyor. İkisinin de hamle şansları şu an için çok kısıtlı. Acele etmeleri de gerekiyor bir taraftan. Kolay değil işleri.
1: İlk hamle nereye gelebilir?
0: Güzel soru. Muhtemelen kaleye gelecek. Ersin gidiyor gibi gözüküyor. Bir evet, kaleci
1: Ersin'le ilgili sözünü kestim.
0: Estağfurullah, buyur lütfen.
1: Pulsti iddiaları var.
0: Evet, yani oradan bilgi var. Resmi olarak da var diye biliyoruz. O yüzden de Ersin kalsa da kalmasa Beşiktaş zaten oraya bir kaleci transferi yapacak. Bu hamle muhtemelen Beşiktaş'ın ilk transfer hamlesi olabilir.
1: Şimdi kalsa da kalmasa da yapacak dedin ya, kalsa onun önüne bir isim transferi mi?
0: Evet. Ama önüne derken rekabet edecek tabii yani.
1: Tabii.
0: Arkalı önlü böyle bir diziliş yerarşi olacağını zannetmiyorum ama kağıt üstünde birinci kaleci pozisyonu için bir hamle gelecek. Ersin de orada bir rekabette olabilir.
1: Nübel isminden bahsediyorduk. Bizim de haberlerimiz içerisinde birkaç gündür vardı aslında. Kadroda düşünülen oyunculardan biri. 29 yaşında o da ama bilmiyorum. Yani birçok isim var. Şimdi bir isimden bahsediyorum, başka bir isim daha gündemde. Anlık bir şeyler değişiyor.
0: Anlık bir kafa karışıklığı oldu.
1: Kendi içimde düşündüm. Gündeme gelen bir

0: türküsü var ama Ersin'in şu anda ne söyleyeceği ya da nasıl hareket edeceği daha önemli belli ki. Şimdi defans hattıyla ilgili Emirhan Topçu transferin gözde isimlerinden biri oldu. İtalya'dan ve Suudi Arabistan'dan oyuncuya bazı teklifler varmış. Bilmiyorum o ne karar verir ama Emirhan'la yollar ayrılabilir mi?
1: Ben Önder Hoca'nın kampa götüreceği kanısındayım. Yani burada İtalyan'ın önüne vereceği ya da sunacağı oyuncular listesinde de kaliteli ayakların olması lazım.
0: Evet.
1: Oyuncu gitsin kalsın kararını İtalyano verecek yani. Bunu bir kamp sürecinin içerisinde tamam gidebilir. Çünkü henüz daha yerine kimi getireceğiniz belli olmadan eldeki kadroyu bir de çıkartmaya başlarsanız büyük bir kriz. Ve Beşiktaş şu anda hedeflediği şey oyuncu satayım para kazanayım değil. Mevcutu koruyayım üstünü zenginleştireyim olması lazım. Yani o zenginliğin içerisinde bazı oyunculardan yine çıkar Beşiktaş ama şu an ilk planda o kadro zenginliğini sağlamadan bir oyuncu ya da bazı oyuncuları göndermek Beşiktaş için pek de hayırlı bir sonuç doğurmaz. Buna Ersin de dahil.
0: Emirhan'la ilgili devre arasında Milan'ın girişimleri oldu olacak haberlerini burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Belki tekrar gündeme geldi belli ki ama hem Suudi Arabistan orada da bir fiyat biraz daha yüksektir teklif olursa muhtemelen ama İtalyano'nun son kararı bekleniyor bununla ilgili. Ekleyeceğim bir şey var mı transferler ve takımlarla ilgili?
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi değerli izleyenler bu bölümümüzü noktalayalım. Dünya Kupası bölümümüzle Sabah Spor'una devam edelim. Sabah Spor'unda Dünya Kupası'nda bugün bölümümüzle devam ediyoruz. Oynanan oynanacak karşılaşmaları konuşalım ve tabii ki şöyle bir kıyasla mı başlasak Messi Ronaldo bölümüyle mi bir giriş yapsak? Evet. Dün artık beni de o konuşmalara, o rekabete tekrar dahil edin dedi ya da hiç çıkarmamalı mıydınız diye de bir söylendi bence.
1: Bence Messi kadar da hala oyun içerisinde değil. Performans rakamlarına baktığımız zaman Messi oyunun her yerinde, herkese dokunan, ısı haritasına bakıyorsun her noktaya değen ve oyunun her bölgesinde bir şekilde o mücadeleyi sürdüren bir isimken Ronaldo'nun biraz daha skor odaklı gittiğini ve al ve at pozisyonunda kaldığı kanısındayım. O yüzden oyuna bütün katkı olarak bakacaksak Messi ki son karşılaşmada 71 kez topla buluştu. 9 tane ikili mücadele kazandı. Çok fazla zaten şut denemesi var. Çok çok fazladan kastım. Evet. Zaten 5-6 tane de şut denemesi var. Şimdi oyunun bütününde Messi. Gerçekten de etki yapıyor. Şu anda da Dünya Kupalarındaki gol sayısından da bunu belli ediyor zaten.
0: Şimdi Portekiz'in ilk mücadelesinde takımın çok Ronaldo odaklı olmadığını söylüyorduk ki Arjantin'e bunu kıyasla söylemiştik ki bence Fransa'da bir şekilde Mbappe'yi gol attırmaya çalışıyor. Ama Portekiz'de ilk maçta bunu görememiştik. Bu maçta sence bir şeyler değişti mi? Çünkü oyuncuların açıklamalarını da hatırlarsın böyle çok odaklı değillerdi Ronaldo'ya.
1: Bu maçta da değilsin. Özbekistan'da oynuyorsun. Yani Dünya Kupası tarihine ilk kez adını yazdırmış bir ekiple oynuyorsun. Hı hı. İlk maçta puan kaybetmişsin. Bir zahmet bu maçı kazan. Bu maçı kazanması zaten muhtemelen Ronaldo'nun dünya milli takım kariyerinin son maçı olurdu.
0: Yok ya.
1: Öyle olurdu ya. Artık ne yapacaksın? Yani Dünya Kupası'na veda ediyorsun. Özbekistan'ı da yenememişsin. Zaten ilk maçta üstünde baskılar var. İkinci maçta da etki gösteremesen finalinde diyecekler ki olmuyor Ronaldo ile milli takım vesaire artık o defterler kapanacak. İşte burada fark ayrılıyor. Arjantin milli takımı kötü oynarken Messi maç kazandırırken Portekiz milli takımı kötü oynarken Ronaldo maç kazandıramıyor. Ronaldo'nun maç kazandırabilmesi için biraz da takımın da belli bir seviyenin üstünde olması gerekiyor. Ama Messi de Arjantin milli takımı çok kötü bile oynasa Messi devreye giriyor. Birkaç tane skorla oyunu bir anda bambaşka yere taşıyıp takım ayağa kaldırıyor. Görüyorsun bir önceki maçta hiçbir şey yapamadı Ronaldo.
0: Evet yani bu hatta maçta da fiziksel rakip, olarak sorgulandı.
1: Ben sana söyleyeyim mesela bugün dün akşam rakip Özbekistan değil bir Uruguay olsaydı bir Norveç olsaydı ya da bir İspanya olsaydı sence ne yapacaktı Ronaldo?
0: O şekilde yaklaşmıyorum öncelikle. Yani kime göre kıyaslamıyorum ama.
1: O kısım bende hala mesela.
0: Ben fiziksellik ve bak, bitiricilik anlamında sorgulamıyorum
1: bak
0: hala.
1: Bak sen de şunu gözünde canlandırmanı istiyorum. Bir tarafta Messi var bir tarafta Ronaldo var. Evet. Messi'nin karşısında İspanya, Fransa, Almanya varken Messi'nin performansıyla ilgili bir şüphen oluşuyor mu zihninde?
0: Hayır.
1: Bir de Ronaldo'nun karşısında İspanya, Fransa, Almanya.

0: olduğunda Ronaldo'nun performansıyla ilgili yüzde kaç şüphe oluşuyor sende?
1: Messi'nin takım arkadaşlarıyla Ronaldo'nun takım arkadaşlarını bir tutmuyorum.
0: Bence Ronaldo'nun takım arkadaşları Messi'ninkinden daha iyi olabilir.
1: Ya o anlamda değil, destek anlamında.
0: Ama o Messi'nin biraz oyuna etkisi. Çünkü bak, olabilir. destek oyuncu mudur Messi derse, bence Messi destek alan oyuncu değil. Destek veren oyuncu. Ronaldo destek almaya ihtiyaç duyan oyuncu. Yani oyun içerisinde birçok arkadaşın onu desteklemesine ihtiyaç duyduğunu zaten oyuncu arkadaşları da ifade ediyor. Ama Messi için ise Messi takımı diğer oyuncularını besleyen oyuncu. Üstüne bir de skor üretiyor. Son maçtaki o 71 topla buluşması, sahanın her yerinde topa dokunmuş olması, 15 tane ikili mücadeleye girip 9'unu alması, bu kadar. Şimdi Ronaldo'nun değil de Messi gibi bir oyuncunun 38-39 yaşlarında 15 kez ikili mücadeleye girmesi, sahanın her yerine adım atması, birçok pasında takımı destekleyen oyunlar oynaması, bunlar doğal geliyor mu kulağa? Son 10 dakikada seni Messi'ci yapıp yayını bitireceğim.
1: Yok ya, çok büyük saygım var tabii ki. Çok da böyle aşırı kıyasa da girmiyorum ama...
0: Başka. Bir de Ronaldo'nun da yönetemediği şeyler var. Dün de kendisine soru soruluyor Messi ile alakalı.
1: Tam onu söyleyecektim.
0: Buyur sen anlat o zaman.
1: Lionel Messi'nin golleri ve rekorları ile ilgili bir soru soruldu Cristiano Ronaldo'ya Özbekistan maçı sonrası. Messi'nin golleri umurumda değil. Bu soruları lütfen geçelim dedi. Ama ne denir ki orada?
0: Bak şöyle bir durum var. Büyük hırsla mücadele veriyor ve Pele'yi geçmek için kendini Suudi Arabistan'a gönderdi. Eğer Suudi Arabistan kariyeri boyunca Pele'yi geçemezse, Ronaldo öyle bir profil ki 43-44 yaşında oynayabileceği bir lige de transfer yapar kendini. Bir bakmışsın Vietnam'da oynuyor. Anladın mı?
1: Gol mü kasıyor? 1000 gol barajını.
0: Evet, gol kasıyor. Tam tabiri bu işte. Yani gol kasıyor. Pele'yi geçeyim ve tarih boyunca kimse beni geçemesinin uğraşını veriyor. Ve gözünü karartmış durumda. O da tabii onun bu şekilde açıklamalar yapmasına sebebiyet veriyor. Yani evet. Messi'yi yakalayamıyor Dünya Kupası'nda.
1: Şimdi son maç Kolombiya ile oynanacak ki Kolombiya'da grupta lider, 6 puanı var ve son 32'ye kalmayı da net bir şekilde garantiledi. Portekiz'in 4, Demokratik Kongo'nun 1, Özbekistan'ın da burada puanı yok. Bu grupta bilmiyorum, farklı bir beklentin olur mu son maç sonrasında?
2: Yok yani, çok da fazla yok açıkçası. Ve
1: en iyi üçüncü çıkma ihtimali Kongo.
2: Olabilir. Yani son maça bakmak lazım.
1: Son maç önemli. Evet. Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yani
1: Portekiz.
0: Son maçta Kongo eğer kazanır, 4 puan yaparsa 4 puanlar zaten en iyi üçüncülükten çıkacaklar.
1: Evet. Doğru.
0: Yani şu anki gidişatta biliyorsun 12 grubun 8 tanesinden en iyi üçüncü gidecek. 4 tanesinden gidemeyecek. Ve 4 tane grupta 3. basamak 3 puan ve altında kalıyor gibi gözüküyor. O yüzden grupta 4 puana ulaşanlar kendisini üst tura atacaklar. Burada da Kongo son maçını kazanırsa kendini yukarıya atar.
1: Peki Kolombiya'da Kongo'yu 1-0 yendi. Bilmiyorum Özbekistan bir şeyler yapar mı son maçta? İlk kez katılıyorlar Dünya Kupası'na. Bir hayli de heyecanlı bir taraftar grubu da var.
0: Çok
1: da
0: güzel işler yapıyorlar. Bu bir şey söyleyeyim mi?
1: İptal olan gol yazık oldu mesela.
0: Evet. Burada İstanbul'da da dev ekranlar kurulmuş Özbekistan maçıyla ilgili. Bayağı bir Özbek...
1: Ben oradaydım dün. Orada ve miydi? Gerçekten 10-15 Özbek taraftar vardı.
0: Şeyde burada başka bir dev ekranda daha da fazlasını gördüm,
1: evet,
0: ben.
1: Evet.
0: İlgi duyuyorlar, çok da normal. Demek düşünsene böyle bir tarihinde ilk kez bir başarı elde ediyorsun. Şimdi bizim için, Türk milli takımı için 48 takım içerisinde adımızı yazdırmak bir başarı değil. Olması gereken. Ama Özbekistan için başarı. Tarihinde ilk kez. O yüzden de onlar bunu 0 puanla bile kapatsalar heyecanla, alkışlayarak tamamlayacaklar. Bizde ise biraz farklı bir olay.
1: Tabii grupta da Portekiz'in olması biraz da şanssızlık bence tabii. Onlar adına.
0: Bence Kolombiya'da şanssızlık.
1: Evet, şimdi bir de L grubuna bakalım varsa eğer. İngiltere, Gana, Hırvatistan, Panama. İngiltere beni çok şaşırttı. Gana'ya karşı hiç gol kaydedemediler. Harry Kane'in bazı pozisyonları var ama çok etkili bir performansı yoktu. Panama, Hırvatistan maçında da Hırvatistan tek gol attı ve 3 puanı aldı. İngiltere ve Gana 4'er puanda. Hırvatistan 3, Panama'nın da bu grupta şu anda puanı yok Taner.
0: Bu grubun son maçlarını önünde var mı sevgili Demet? Ya burada
1: bakıyorum.
0: Çünkü Hırvatistan
1: İngiltere,
0: geliyor.
1: İngiltere, Panama maçı var.
0: Tamam, İngiltere kazandı. Gana Hırvatistan maçından 1 puan alırsa Hırvatlar üçüncülükten çıkar. 3 puan da çıkartabilirler. Çıkartırlarsa doğrudan giderler.
1: Şimdi Gana'nın büyücüsü var. Onu görmüşsünüzdür sosyal medya. Nasıl görmezsin?
0: Valla görmedim.
1: Sana izleteceğim.
0: Yani herhalde tövbe ettim sosyal medya son dönemde.
1: İlk mücadelede böyle taraftar grupları arasında bir hanımefendi sanırım. Yanlış anlamadıysam.

0: büyü gibi bir şey yapıyor. Bir şey üflüyor artık her ne yapıyorsa. Sonra o maçta işte zaten kazanmışlardı. Bu karşılaşma öncesinde de onu biri bulup röportaj yapıyor ve diyor ki Harry Kane'e büyü yaptım. Bu maçta gol atamayacak diyor ve kazanamayacak İngiltere diyor. Böyle İnanılmaz de bir sonuç yani, çıkıyor ilginç bir şekilde.
1: Yani ritüeller diyeyim hadi yani büyüye falan bunlar lütfen aman diyeyim. Böyle şeylerden uzak durun öyle şeyler. İnanmayın diyeyim ama işin, işte. İşin finalinde Ghana gibi ülkelerde bunlar bir ritüel.
0: Evet.
1: İnananları var. Bunları da Dünya Kupası'na taşıyorlar da. ve buradan beslenenler de var. Ya bakıyorsun şimdi işte Ghana'da bu tarz büyü hikayeleri dolaşıyor. Bazı Dünya Kupası takımlarında da mesela dini ritüeller de var.
0: Evet.
1: Fil dişi de mesela evet. var. Topluyorlar takımda bazı oyuncular, diğer oyuncuları kampta odaya topluyorlar. Orada okuma yapıyorlar. Din kitaplarını okuyorlar. Bunlar var bu arada şu anda Dünya Kupası'nda. Bazı takımlar bunu da yapıyor.
0: Her yola başvuruyorlar.
1: Kimi takımlarımızda balkondan fotoğraf kareleri veriyorlar. Onlar da var. Her şey var. Bu Dünya Kupası'nda bütün hikaye var aslında bakarsan. Ve incelemek lazım. Panama ne yaşıyor? Ghana ne yaşıyor? bu hikayelerin içerisinden de beslenmekte fayda var. Futbol zaten bu hikayelerle güzel. Yoksa 90 dakika zaten herkes 90 dakikayı oynuyor. Çıkıyorsun yani, Bal evet. Ligi'nde de oynuyorlar. Süper Amatör'de de oynuyorlar. Asıl mevzunun hikayesi az önce Ghana'da söylediğin hikaye gibi. Her takımın kendince bir kimliği var.
0: Peki şimdi veda eden takımlar, Ürdün de son olarak veda etti bu arada. Tunus, Türkiye ve bir de Haiti şu anda Dünya Kupası'na veda edenler. Tekrar grup A'ya ve B'ye döneceğim çünkü 3. hafta maçları başlıyor ve 3. haftada kısa sürecek. Evet. 4-5 güne ayırmışlar çünkü gruptaki karşılaşmalar aynı saatlerde oynanacak. A grubuna bir değinmek isterim. Meksika, Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika'nın yer aldığı grup. Ve şöyle fikstüre de baktığımda 3. hafta maçlarında Çekya Meksika ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika'da Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Şu anda orada durum 6 puanlı Meksika son 32'ye kendini attı.
1: Şey diyeyim, bu maçlarda tüm kazananlar çıkıyor. Bak Çekya yenerse de çıkıyor. Güney Afrika yenerse de çıkıyor.
0: Evet, herkes
1: Güney puanlı. Kore yenerse de çıkıyor. Yani maçlarını kazananlar çıkıyor. Meksika garantilediği için bu büyük ihtimal biraz rotasyonla çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: O rotasyondan dolayı da tabii Çekya'nın biraz avantajı olabilir. Ama en iyi üçüncüler kısmında da ilginç. Yani Güney Afrika tarihinde evinde oynanan 2010'da da gruptan çıkamamıştı. Bir ilki gerçekleştirebilirler. Yani Güney Kore'yi yenerlerse eğer çıkıyorlar.
0: Olabilir evet.
1: 4 puanla çıkma ihtimalleri çok yüksek.
0: Güney Afrika'nın Meksika ile oynadığı ikinci maçta 2 kırmızı kart vardı. O önemli tabii. bir detay. Belki bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Maçta etki edebilir.
1: Edebilir.
0: B grubuna da bakalım. Kanada, İsviçre, Bosna Hersek ve Katar var bu grupta. Bosna Hersek ile Katar saat 22'de karşı karşıya gelecek. İsviçre ile de Kanada yine aynı saatte kozlarını paylaşacak. Burada da herkesin puanı var. Kanada ve İsviçre 4'er. Bosna Hersek ve Katar 1'er. Katar puan aldı en azından.
1: Doğru.
0: Bir önceki ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda hiç puan bile alamadan turnuvaya veda etmişlerdi. Bosna Hersek'ten biraz daha iyi bir şeyler bekliyorum hala son maçta. Umarım iyi bir karşılaşma olur.
1: Herkesin gözü şurada olacak. En iyi üçüncülük sıralaması aslında burada
0: evet,
1: önemli olan.
0: Evet.
1: Yine burada da kazandıkları zaman 4 puanlarla bir rekabet oluşacak ama Bosna Hersek Katar maçı berabere biterse otomatik olarak bu grup eleniyor.
0: Hmm.
1: Üçüncü sıra 2 puanda kalacak. Gitti.
0: Evet.
1: Az önce A grubundan bahsettik. Çekya, Güney Afrika. Çekya bu 2 maçla berabere biterse A grubu da eleniyor. Yani bu maçta da
0: evet.
1: kazananlar çıkmazsa A grubu da en iyi üçüncülerden kimseyi gönderemeyecek. Yani C grubuna bakıyorum. C grubunda da Fas Haiti var. Fas zaten kazanır oradan. İskoçya
0: Haiti
1: Brezilya
0: zaten
1: var.
0: Düştü.
1: İskoçya Brezilya var. Burada da Brezilya idealini oynarsa kazanır.
0: Aha.
1: Çünkü orada da Fas kazanacak. Brezilya liderlik istiyorsa kazanması lazım. Otomatik olarak C grubu da düşüyor.
0: Evet.
1: Yani 3 grup gitti. Kalan 9 gruptan 8 tane üçüncü çıkacak zaten.
0: Üçüncülerin de şansı
1: çıksınlar
0: yaver gidiyor.
1: Ki L grubunda bak yani L grubu biraz daha şey net garip Kongo.
0: Peki süre bitti.
1: Ya ben şuna yanıyorum işte bu gruplardan biz nasıl çıkamadık.
0: Onu bir süre daha
1: bu kadar altın tepsiyle verilmiş bir tablolardan biz nasıl çıkamadık.
0: Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bitiriyoruz, nokta alıyoruz sabah sporunu. Hoşçakalın, iyi sabahlar.

0: Spor Radyo. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
5: Awesome.

0: Sport Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmelere birlikte göz atacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Şenol Usta Ömer ve Murat Özbostan bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Fenerbahçe, Fransız stoper Malang Sara teklifini yaptı ve kısa süre içinde oyuncudan yanıt alıp bu transferi bitirmeyi planlıyor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sar listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malang Sar'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malang Sar'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar bir gol atarken 4 de asist yaptı.
1: Galatasaray'da önümüzdeki hafta Can Uzun transferi için çalışmalar hızlanacak.
3: Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
4: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
3: Sarı Kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun, 10 gol 6 asistle oynadı.
1: Komo'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez, İtalyan ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise minimum 30 milyon euro.
5: Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
4: Kafa topardı gol! Davinson Sanchez!
5: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Como'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Como kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
1: Beşiktaş Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe orta sahasında. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Sezonu Real Betis'te kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncunun durumunu İspanyol ekibi de yakından takip ediyor. Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan Amrabat'ın durumu turnuvanın bitmesinin ardından netleşecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 23 maçta bir gol üretti. Beşiktaş, Endidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirledi.
0: Mutabık kaldık.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, orta saha rotasyonuna yapılacak takviyeler için de temaslar devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Genoa'nın Danimarkalı yıldızı Morten Frendrup için İtalya'dan dikkat çeken bir bonservis iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfred Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Beşiktaş yönetimi, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Frendrup'u yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, 25 yaşındaki ön libero için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun, Genoa'nın gelecek sezonki planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çalışkan yapısı, savunma katkısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Frendrup, geride kalan sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı oyuncu bu süreçte 2 gol kaydederek takımına skor katkısı da verdi.
1: Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan Topçu transferin gözdelerinden biri olduğu 25 yaşındaki stopere İtalya ve Suudi Arabistan'dan teklifler var.
3: Emirhan Topçu'nun talipleri artıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yoğun ilgisinin olduğu öğrenildi. Söz konusu kulüplerin futbolcunun durumu hakkında siyah beyazlılardan bilgi aldığı belirtildi. Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan ilgi yeni değil. Milli oyuncu için geçen sezon devre arasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ın girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyordu. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı, ancak önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 müsabakada oynayan Emirhan Topçu, bu maçların 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir gol katkısı yaptı. Siyah beyazlı futbolcu, sezon boyunca gösterdiği performansla da A milli takıma kadar yükselmişti.
1: Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'ne gönderdi. Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olmak için anlaşma sağladı. Siyah beyazlılarla Iğdır arasındaki anlaşmada Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay alacağı madde de yer alıyor. Genç oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti. Yeşil siyahlılarda 8 maça çıkan Emrecan Terzi 293 dakika forma giydi. Bir yandan Andre Onana'dan haber bekleyen Trabzonspor, diğer taraftan da Portekizli kaleci Jose Sá'yı gündemine aldı.
6: Trabzonspor bir numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli Jose Sá'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından Jose Sá transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir

0: yıl daha sözleşmesi bulunuyor. José Sá Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
1: Başakşehir efsane futbolcusu Edin Visca'yı yeniden kadrosuna kattı. Edin Visca 4,5 yıl sonra Başakşehir'e geri döndü. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu 10,5 sene formasını giydiği turuncu lacivertlilerle sözleşme imzaladı. 2011 ile 2022 arasında Başakşehir'de görev yapan Visca, 2020'deki şampiyonluğun en büyük mimarlarındandı. Turuncu lacivertli formayla 397 maça çıkan tecrübeli futbolcu 110 gol, 118 asist kaydetti. Trabzonspor'da da şampiyonluk yaşayan Edin Visca, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 9 maçta sahaya çıkabildi. Evet, şimdi dijital gündeme bakacağız değerli izleyenler. Bakalım bugün hem dijital basının hem sosyal medyanın gündeminde ağırlıklı olarak konuşulacak haberler neler? Gelin hemen başlayalım. İlk olarak Fotomaç'tan bir haber paylaşacağız. Transferde kıran kırana pazarlık Monaco'nun yıldızı Beşiktaş'a başlıklı bir haber görüyoruz. Kasım Otara daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de hatırlayacaksınız. Monaco forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ve bu transfer için iki kulüp arasında kıran kırana bir pazarlık yürütüldüğüne dair haberler bugün dijital medyada dikkat çekiyor. Biz de Fotomaç imzasıyla, Fotomaç.com.tr imzasıyla sizlerle paylaştık. Hemen devam edelim, bir sonraki başlığımızı görelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'den bir haber yine Fotomaç imzasıyla. Fenerbahçe'den yerli harekatı iki isimden biri gelecek şeklinde. Bildiğiniz gibi Malang Sarr şu anda yanıt beklenen isim Fenerbahçe'de. Savunma hattına yine Kim Min-jae, Nathan Ake gibi isimler konuşuluyor. Ancak yerli isimler havuzunda da bahsi geçen oyuncular Adil Demirbağ ya da Ümit Akdağ'dan birinin kadroya katılacağı şeklinde diyelim. Fenerbahçe'den de bugün böyle bir transfer haberi dikkat çekiyor. Elbette yorumcularımızla konuşacağız. Hemen bir sonraki başlığımıza göz atalım. Fırtınadan adaya orta saha çıkarması başlıklı yine Fotomaç imzalı bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Burada da Sheffield'ın merkez orta saha oyuncusunun gündeme geldiği söyleniyor değerli izleyenler. Değeri 14 milyon euro olan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında bitecek denmiş. Championship ekibine resmi teklif yapılacağından da bahsediliyor. Hemen bir de Galatasaray'dan bir başlık paylaşalım. Yine Fotomaç imzasıyla Galatasaray'a transferli piyango vurduğu yıldız orta sahayı zararına satacaklar başlıklı bir haber görüyoruz. Okan Buruk'un yeni sezonda Şampiyonlar Ligi kadrosunda görmek istediği Ugarte'den bahseden bir haber bu. Manchester United Ugarte için 30 milyon euroluk beklentisinde indirime gitme kararı aldı diyor haber. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın da transfer gündeminin epey hareketlenmesi bekleniyor. Gündeme gelen son isim de Ugarte oldu diyelim ve Dünya Kupası'yla devam edelim değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmalara şöyle bir göz atacağız. K grubunda maçlar oynandı. Hemen sonuçlarını ve puan durumunu paylaşalım. Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı karşılaşmada Özbekistan'ı 5-0'la geçti. Kolombiya'da Kongo'yu tek golle mağlup etmeyi başardı ve bu sonuçlar doğrultusunda Kolombiya 6, Portekiz 4 puana sahip. Kolombiya ile Portekiz arasında son maç liderlik mücadelesi olacak diyelim ve L grubuna bakalım şimdi. Dün L grubu maçlarında sadece bir gol atıldı değerli izleyenler. İngiltere-Gana mücadelesi golsüz tamamlanırken Hırvatistan Panama'yı tek golle geçmeyi başardı. Puanların birbirine oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz son maçlar öncesi. 4 puanda İngiltere ve Gana ilk 2 sırada yer alıyor. Hırvatistan'ın 3 puanı var ve son maçların ardından bu grubun görüntüsünün netleşeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu gruptan 3 takımın çıkacağı kesin gibi alınan puanlara bakıldığı zaman. Şimdi bir de günün programına göz atalım. Artık son maçlar oynanıyor. A, B grubunda Saat 04'te A grubunda Çekya, Meksika ve Güney Afrika, Güney Kore.

0: maçları oynanacak. B grubunda da saat 22'de Bosna Hersek, Katar ve İsviçre, Kanada mücadeleleri oynanacak değerli izleyenler. Bu arada C grubunda da 0-1'de Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları yine grupların son karşılaşmaları olarak izleyeceğimiz maçlar. Evet, şimdi rekorlar arka arkaya, önce Messi'den sonra Ronaldo'dan değerli izleyenler. Şimdi Messi'ye bir parantez açalım hemen. Emeklilik kararından rekora giden bir süreçten bahsediyoruz. 10 yıl önce milli takımdan emekli olmayı düşünüyordu bildiğiniz gibi. Lionel Messi ve henüz 30 yaşındayken bu kararı almıştı. O günden bu yana, ki bugün 40 yaşına bastı, gerçekten efsanevi başarılara imza attı Arjantinli yıldız.
1: Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. Kimilerine göre Barcelona'da elde ettiklerini başka yerde yakalayamaması başarılarına gölge düşürüyordu.

0: hep Maradona ile kıyaslandı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıması hatırlatıldı. Oyun zekası, golleri, rekorları Barcelona'da geliyor ancak milli takıma yansımıyordu. 2014 Dünya Kupası'nda tangocuları neredeyse tek başına sırtlayarak finale taşısa da Almanya mağlubiyeti yine Messi'yi tartışılır duruma getirdi. Takip eden yıllar daha da dramatik olacaktı. 2015'te Copa Amerika'da Şili ile oynanan finalde iki takım da gol atamamış, penaltılara geçilmişti. Penaltılarda Arjantin tarafında sadece Messi başarılı olacak, Şili 4-1'lik skorla kupayı kaldıracaktı. 2015 atlatılabilirdi ama 2016 Copa Amerika finali yükünü daha da arttıracaktı. Finalde yine Şili vardı, yine iki takım da gol bulamadı ve yine penaltılar. Arjantin'de ilk penaltıyı Messi kullanıyor ama başarılı olamıyordu. Şili 4-2'lik skorla kupayı bir kez daha kaldırıyordu. Finale Messi'nin gözyaşları damga vuruyordu. ...2007 Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybedilen finalle birlikte Arjantin 9 yılda 4. büyük finalden kupasız ayrılıyordu. Messi'nin "Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, şampiyon olmamak acı veriyor" sözleri o zaman gelecekti. O zamanlar Messi'nin 10 yıl içinde Dünya Kupası kazanıp tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçireceğini hayal etmek belki de zordu. Milli takımı bırakma kararından vazgeçmesi Messi ve ülkesi için muhteşem bir başarı dönemine yol açtı. İlk başarı 2021'de Copa Amerika'da geldi. Messi 4 golle gol krallarından biri oldu ve en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de ezeli rakibi Brezilya'yı finalde yenerek kupayı kaldırdı. Messi'nin milli takım laneti sona ermişti. ...2022'de kaptan Messi ikisi finalde Fransa'ya olmak üzere 7 gol atarak ülkesini 1986'dan sonra ilk, toplamda 3. dünya şampiyonluğuna taşıdı. 2024'te bir zafer daha finali Kolombiya ile oynanan Copa Amerika'da geldi. Maradona'nın teknik direktör olarak da beklediği zaferlerin efsanenin ölümünden sonra gelmesi tarihin bir başka cilvesi. Messi milli takımdaki bütün büyük başarılarını 30 yaşından sonra ve Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yaşadı. Lionel Messi futbolun en büyük sahnesinde attığı 18 golün 12'sini 35 yaşından sonra ağlara gönderdi. Messi'nin serüveni nerede biter bilinmez ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu tartışması sanki bitmiş gibi görünüyor.
1: Milli takımımızın Dünya Kupası performansı tartışılsa da şimdi birlikte Montella döneminde yakalanan istikrara bir bakalım değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Montella'nın göreve gelmesiyle birlikte Euro 2024'te çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandık ve Uluslar Ligi'nde de C Ligi'nden A Ligi'ne yükselmeyi başardık.
2: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
3: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
2: Eylül 2023'te Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı.
3: Sıfır öndeyiz.
2: Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps, Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
4: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
5: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
1: Dünya Kupası'nda büyük bir paradoks yaşanıyor değerli izleyenler. Yerkürenin üçte biri dev turnuvada sadece bir kez temsil edilebildi. Küçük olarak adlandırılan ülkeler ise Dünya Kupası'nda şu ana kadar iz bırakıyor.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası futbolun gerçeklerinden birini bir kez daha gözler önüne seriyor. Başarıyı belirleyen şey yalnızca nüfus çoğunluğu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi ülkelerin ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bazıları ise yine bu görkemli organizasyonda yer alamadı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.4 milyar. Çin de yine Hindistan'a benzer şekilde bir nüfusa sahip. Endonezya ise 280 milyona yaklaşan nüfusuyla yerkürenin en kalabalık dördüncü ülkesi durumunda. Söz konusu bu üç ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 3 milyarı bulmasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde yer alamamaları göze çarpıyor. Dünya Kupalarına hiç katılamayan Hindistan'da kriket açık ara en popüler spor. Çin ise yıllardır büyük yatırımlar yapmasına rağmen istediği seviyeye ulaşamadı ve sadece 2002 Dünya Kupası'na katılabildi. Endonezya'da futbol popüler olmasına rağmen Dünya Kupası'na taşınabilecek noktaya gelemedi. Buna karşılık nüfusları yüz binlerle ifade edilen ülkelerse Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda iz bırakabiliyor. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve elemelerde Kamerun'u geride bırakan Yeşil Burun Adaları, son yıllarda Avrupa liglerinde oynayan futbolcular sayesinde ciddi bir gelişim gösterdi. Nüfusu 200 binin bile altında olan Curaçao ise Hollanda futbol sistemiyle kurduğu bağ sayesinde uluslararası arenada rekabetçi bir takım haline geldi. Futbol tarihine bakıldığında benzer örnekler görmek mümkün. Şu anki nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan Uruguay, 1930 ve 1950'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2010'da yarı final başarısı gösterdi. 4 milyonlu Hırvatistan da 2018 yılında Dünya Kupası finali oynarken 2022'de 3. oldu. Modern futbolda başarı nüfustan çok altyapı yatırımı, organizasyon kalitesi, istikrar ve oyuncu gelişim sistemiyle doğrudan bağlantılı.
7: Futbolda nüfusla alakalı korelasyon kurmak çok mantıklı değil. Futbolun bir ülkede gelişebilmesi için ana faktörler var. Bunlardan bir tanesi kültür artı yatırımlar. Şimdi bunlar yoksa eğer nüfus ne kadar çok olursa olsun orada herhangi bir futbol başarısından söz etmek mümkün değil. İşte Hindistan bunlardan bir tanesi. Burada başka sporlar, kriket başta olmak üzere ön planda. İşte Çin baktığımız zaman basketbolun ön planda olduğu bir ülke. Yatırımlar düzeyinde bayağı futbolda sıkıntılılar. Orada bir kültür gelişmemiş durumda. Ama işte Dünya Kupası'nda görüyoruz çok sayıda ufak ülkenin başarıları var. Neden? Burada çünkü futbol kültürü çok yoğun. Yani çocuklar örnek veriyorum işte 5-6 yaşlarından itibaren futbolla yatıp kalkıyorlar. İşte Brezilya bunlardan bir tanesi. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden bir tanesi durumda. Dolayısıyla futbolda başarının oluşabilmesi için öncelikle dediğim gibi bir kültürün ve bu kültürün de yüzyıllardır aslında devam etmesi gerekiyor ve yatırımlar. İşte stattır, tesistir, altyapıdır. Bunlar olduğu takdirde evet orada bir futbol kültüründen bahsedebiliriz. Bunlar yoksa asla bahsedemeyiz.
6: Dünya Kupası'nı müzesine götüren 8 ülkenin yani Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İspanya ve İngiltere'nin toplam nüfusu yaklaşık 600 milyon. Bu devasa sayı bile tek başına Hindistan ya da Çin'in nüfusunun yarısına dahi ulaşmıyor. Kısacası Dünya Kupası bir kez daha gösteriyor ki futbolda kalabalık olmak değil, doğru sistemi kurmak ve işletmek fark oluşturuyor. Curaçao ve Yeşilburun Adaları gibi bazen birkaç yüz bin nüfuslu bir ülke, milyarlarca insanın yaşadığı ülkelerden çok daha büyük bir futbol hikayesi yazabiliyor.
1: Ekranda dikkat çeken bir son dakika haberi var değerli izleyenler. Aykut Kocaman'dan bir açıklama geldi. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçilmesiyle birlikte teknik direktöründe Aykut Kocaman olması bekleniyordu. Ancak son anda yapılan bir toplantıyla İsmail Kartal isminde karar kılınmıştı. İşte Aykut Kocaman bunların üzerine bir açıklama yaptı. Oğuz Çetin'le iletişimimiz aniden kesildi şeklinde. Elbette bu açıklamanın detayları da var. Hemen muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bağlanalım ve ayrıntıları Erdem'den dinleyelim.
8: Ezgi, iyi yayınlar diliyorum sana da. Bu süreçte belki de ne söyleyeceğini çok merak edilen isim değilsin Aykut Kocaman. Anadolu Ajansı'na bir açıklamada bulundu Aykut Kocaman ve sürece dair neler yaşandığını bir de Aykut Kocaman'dan dinlemiş olduk. Tabii kamuoyunun ve bizlerin de aktardığı gibi salı gecesi iletişimin kesildiğini, bir anda Aykut Kocaman gündeminin ortadan kalktığını Sayın Aykut Kocaman da ifade ediyor geniş bir açıklamayla. Burada önemli olan detay şu ki İsmail Kartal'a başarılar diliyor Aykut Kocaman. Meslektaşına, eski takım arkadaşına başarılar diliyor. Fakat yönetimle alakalı da şu ifadeyi kullanıyor. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse son dönemde özelinde şahısları olan kırgınlığın Fenerbahçe sevginin önüne hiçbir zaman geçmemişti. Fenerbahçe menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunması canlı.

0: spekülasyonları ortadan kaldırmış oldu.
1: Peki Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgi için. Birazdan konuklarımızla bu konuyu da tabii ki Fenerbahçe'nin ve diğer takımların gündemlerini de detaylı bir şekilde değerlendireceğiz diyerek devam edelim akışımızdan. Şimdi Ürdün-Cezayir maçını Antik Tiyatro'da izleyen taraftarlar arasında bir izdiham çıktı değerli izleyenler. Ne yazık ki bir taraftar hayatını kaybetti. Ürdün'ün başkentinde festival havasında geçmesi beklenen maç buluşması felaketle sona erdi. Umman'da bulunan Antik Roma Tiyatrosu'nda Ürdün-Cezayir maçı için dev ekran kuruldu. 6000 kişinin toplandığı 2000 yıllık tiyatroda maç oynandığı sırada izdiham çıktı. Ürdün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 9 kişiden biri hayatını kaybetti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda San Francisco'da Cezayir'le karşılaşan Ürdün, ilk yarıda öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle maçı 2-1 kaybetti. Transferi bir süredir gündemi meşgul eden Julian Alvarez, ayrılığın herkes için daha iyi olacağını söyledi. Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Julian Alvarez transferi hakkında ilginç bir söylemde bulundu. Real Madrid'in ezeli rakibine teklif ettiği 150 milyon euronun reddedildiği öne sürülürken Arjantinli futbolcudan geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından Alvarez transferiyle ilgili konuşmak için doğru zaman olmadığını ve ayrılığın herkes için daha iyi olacağını belirterek "Açıkçası ne aşamada olduğumuzu henüz bilmiyorum ama mevcut durumdan kaçamam. Ben her zaman kulübüme karşı dürüst olmaya çalıştım. Kulüpte konuşmam gereken herkese hep doğruları söyledim. Sanırım Atletico'dan ayrılmam herkes için en iyisi olacak. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başarılı futbolcunun Barcelona'ya gitmek istediği konuşulurken Atletico'nun Katalan ekibinin teklifini yetersiz bulduğu belirtiliyor. La Liga'daki başlıca rakiplerinden birini güçlendirmemek için başka kulüplerle görüşen Atletico'nun en yakın seçeneği ise Arsenal. İki dev kulüp arasında Victor Gyökeres artı 60 milyon euro gibi bir teklifin görüşüldüğü iddia ediliyor. Arjantin'de River Plate altyapısında yetişen Julian Alvarez, Buenos Aires temsilcisindeyken başta Libertadores ve lig şampiyonluğu olmak üzere birçok kupa kazandı. 2022 yılında 21 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan genç yetenek, Pep Guardiola liderliğinde Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig ve UEFA Süper Kupa gibi zaferler yaşadı. Alvarez, Arjantin milli takımı ile 2022 Katar'da dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçiş yaptı. Julian Alvarez'in Atletico kariyerinde çıktığı 106 maçta 49 gol ve 17 asisti bulunuyor. Lazio teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu.
2: Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevini Gennaro Gattuso'yla doldurdu. Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan ve Sarri döneminde istediği başarıları yakalayamayan başkent temsilcisi çözümü Gattuso'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Gennaro Gattuso tecrübesi, profesyonelliği ve kararlılığıyla kulübümüzün sportif hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır ifadeleri kullanıldı. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam daha önce Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split takımlarında görev aldı. 2025-2026 arasında İtalya milli takımını çalıştıran Gattuso, mavileri Dünya Kupası'na götürmeyi başaramayınca istifa etmişti.
1: Alman ekibi Leipzig'e teknik direktörlük görevine Martin Demichelis'i getirdi.
3: Leipzig yeni teknik direktörünü İspanya'da buldu. Bundesliga ekibi takımın başına Martin Demichelis'in getirildiğini duyurdu. Leipzig'ten yapılan açıklamada Martin Demichelis futbolun en büyük sahnelerinde edindiği tecrübeyi, aynı zamanda takımını her geçen gün daha da geliştirme arzusunu ve tutkusunu da beraberinde getiriyor ifadelerine yer verildi. Alman kulübünün Mallorca ile küme düşen 45 yaşındaki teknik adamla anlaşması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Demichelis kariyeri boyunca River Plate ve Monterrey takımlarını da çalıştırdı. Arjantinli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Mallorca'nın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve

0: 4 mağlubiyet yaşadı.
1: Thiago Silva 6 aylık Porto macerasının ardından yeniden Fluminense'ye döndü.
0: Thiago Silva Fluminense aşkından vazgeçemiyor. 41 yaşındaki stoper 6 aylık Porto serüveninin ardından eski kulübüne döndü. Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada bazı hikayeler asla bitmez. Canavar lakaplı Thiago Silva Fluminense'ye geri döndü ifadelerine yer verildi. Tecrübeli savunmacıyla 6 aylık sözleşme imzalandı. Thiago Silva Ocak ayında 20 yıl aradan sonra döndüğü Porto'da lig şampiyonluğu yaşadı. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinin formasını giydiği 14 müsabakada 1084 dakika süre aldı.
1: Basketboldan da bir haber paylaşalım. Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot Cam Birch'le yollarını ayırdı. Fenerbahçe Beko 2 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Cam Birch'le vedalaştı. Kanadalı pivot Fenerbahçe ile Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşadı. Sarı lacivertli kulüp 33 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı diledi. Evet, bu saati tamamlamadan Dünya Kupası'nda günün programına bir kez daha bakalım değerli izleyenler. Artık gruplarda son maçlar oynanıyor. Hatırlatalım, A grubunda sabah 04'te Çekya-Meksika, Güney Afrika-Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda 22'de Bosna Hersek-Katar, İsviçre-Kanada maçlarını izleyeceğiz. Ve C grubuna da şöyle bir bakalım. C grubunda da 0-1'de Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları, artık Dünya Kupası'nda bu 3 grubun son karşılaşmaları olacak diyelim ve yola devam edecek takımlar da bu şekilde belli olacak. Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba'nın portresiyle Spor Ajansı'nda bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Ancak bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren bugünkü konuklarımız Şenol Usta Ömer ve Murat Özbostan'la birlikte gündemdeki gelişmeleri tüm detaylarıyla değerlendireceğiz.
2: Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Seba ailesi Soğuk Su köyündeki 20 odalı evlerinde mutlu mesut yaşıyorlardı. Ta ki bir köpek Süleyman Seba'yı ısırana kadar. Biricik oğlunun kuduz olmasından korkan Rıza Bey İstanbul'un yolunu tuttu. Ama bu İstanbul yolculuğu çabuk bitmeyecekti. Oğlunun iyi bir eğitim almasını isteyen baba, küçük Süleyman'ı İstanbul'daki kardeşi Fatma Feresen Hanım'ın yanına bıraktı. Süleyman Seba Beşiktaş Hakaretler'deki 18. ve daha sonra da 19. ilkokula başladı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde bir sene hazırlık okudu fakat bir türlü alışamadı. Bir yıl sonra ise hayallerindeki okul olan Kabataş'a geçti. Girer girmez yine futbol hayallerinin peşinden koştu. Kabataş Erkek Lisesi futbol takımına girdi. Bu Beşiktaş'ta oynayabilme şansı yakalamanın ilk yoluydu. Bu yolu başarıyla yürüdü ve Beşiktaş genç takımına girdi. Hayatı boyunca abisi gibi göreceği baba Hakkı'yla da Beşiktaş'ta tanıştı. Sonunda Beşiktaş A takımına seçildi. 29 Eylül 1946'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 47. dakikada attığı ilk golden 1954'te futbolculuk hayatını sonlandırmasına kadar geçen zamanda 181 maçta 44 gol attı. 1947 yılında İnönü Stadı'nın açılışında İsveç'in AEK takımıyla oynanan karşılaşmada bu stattaki ilk golü atarak tarihe geçme başarısı gösterdi.
3: 3-2 mağlup olmuştuk. 1-0 galiptik.
4: İlk gol sizin zaten başkanım.
3: İşte ayağımıza geldi, bulduk golü.
2: 1954 yılında askere gitti. Ordu milli takımına girdi.
5: Şevket rahmetli oldu, Yavuz rahmetli oldu, Şükrü rahmetli oldu, Çengel Hüseyin rahmetli oldu. Hepsi rahmetli oldu. Bu bir Fener'i 3-1 yendiğimiz maçtı.
2: Ancak bir maçta sakatlandı. Artık çok sevdiği futbol topunun peşinden koşamayacaktı. Süleyman Seba Beşiktaş'tan hiç kopmadı. Arkadaşlarıyla beraber idealist grubu kurdu. Onlar sadece Beşiktaş'ı düşünüyordu. Süleyman Seba 1963 yılından itibaren Beşiktaş'ta yönetmen

yönetici olarak çalışmaya başladı. Ama bu yönetici diğer yöneticilere benzemiyor. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere taşımak istiyordu. Bu yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde 1984 yılında yapılan kongrede başkanlığa adaylığını koydu. Başkan adayı olarak kürsüye çıktığı gün Beşiktaş Kulübü 3 odalı bir bina, 1 masa ve 5 sandalyeden ibaretti. Kulüp altından kalkılması zor bir borç batağındaydı. Şans sinemasında yapılan olağan genel kuruldaki konuşmasına ömrünü bu kulübe adamaya geldiğini söyleyerek başladı Süleyman Seba. Tesis yapacağız demiyorum, yaptık diyorum dediğinde salonda derin bir sessizlik hakim oldu. Cebinden akaretlerdeki binanın tapusunu çıkardı ve başkan seçilmesen bile bu arsa artık Beşiktaş'ımızın malıdır dedi. Elindeki bu tapuyla yıllar sonra Beşiktaş Plaza'nın yükseleceği arsada kulübün ilk tesislerini yapacağını vaat etmedi, belgeledi. İcraatlarına başkan seçilmeyi bile beklemeden başlayan Süleyman Seba, güçlü rakibi Mehmet Üstünkaya'yı 85 oy farkla geçerek siyah beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Artık Beşiktaş'ın başında varını yoğunu Beşiktaş'a adayan, neredeyse uyumadan çalışan bir başkan vardı. Tesisleşme ve genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Seba'nın en büyük hedefi ise Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaktı. Fakat kulübün kasası neredeyse bomboştu. Süleyman Seba yönetiminin ilk lig haftası başarılıydı. 19 haftayı lider bitirmişti ama şampiyonluğu 10 gol farkla Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. 1986-87 sezonunda Galatasaray şampiyon olduğunda çıkan şike ve teşvik primi iddialarına yanıt vermedi. Ama ikinci olan takım için şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz dedi. Tarihe şerefli ikinci

0: etmişti ama şampiyonluğu 10 gol farkla Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. 1986-87 sezonunda Galatasaray şampiyon olduğunda çıkan şike ve teşvik primi iddialarına yanıt vermedi. Ama ikinci olan takım için şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz dedi. Tarihe şerefli ikinciliğini suçluyor ama başkan Gordon Milne'in arkasında duruyor ve siyah beyazlı kulüp öz kaynak düzeninden ödün vermiyordu. 1989-90 sezonunda Beşiktaş o yıl iki kupayı alarak galibiyet sevincini yaşadı. 1990-91 sezonunda yine şampiyon oldu. 91-92 sezonunda da 4-3'lük galibiyetle şampiyon oldu. 3 yıl üst üste şampiyon olan Beşiktaş, makus talihini Süleyman Seba ile yenmişti. Artık herkesin dilinde Metin Ali Feyyazlı şarkılar vardı. Ama Beşiktaş'ta para sıkıntısı bitmiyordu. Sonuçta Beşiktaş'ın başkanı bir iş adamı değil bir memurdu. Buna rağmen futbolcuların hakkını hiç yemedi. Belki diğer takımların futbolcularından az para verdi. Ama onlarla sözleşme bile yapmadı. Süleyman Seba'nın ağzından çıkan söz futbolcuları için 100 senede bedeldi. 92-93 sezonunda Beşiktaş 4. şampiyonluğuna hazırlanıyordu ama averaj farkıyla şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. 94-95 yılında Beşiktaş bir kez daha şampiyon oldu. Siyah beyazlar sonraki 2 yıl içinde yine şampiyonluğa oynadı. UEFA Kupası'nda atlanan 3 turluk başarı bir ilkti. Süleyman Seba sadece Beşiktaş'a kazandırdığı başarılarla değil, düzgün karakteri, mütevazılığı, centilmenliğiyle de Türk sporunun önemli mihenk taşlarından biri oldu. Bugün bir araya gelmemek için bin bir bahane uyduran başkanlara inat, o ezeli rakiplerinin başındaki isimlerle her zaman iyi anlaştı, saygı gösterdi ve saygı gördü.
1: Arşivde eski resimlerimize bakıyorduk, bakalım mı biraz? Gel, geçmiş günlere bakalım.
2: Geçmişi bırak.
1: Bırakalım mı? 85'e bakalım ya, gel. Altın karttan 18 milyona gitti.
0: Gelen şampiyonluklar ve başarıların ardından Beşiktaş'ta bir duraklama dönemi başladı. 2000 yılına gelindiğinde Beşiktaş'a tarihinin en büyük başarılarını kazandıran Süleyman Seba 16. yılını tamamlıyordu. Ama artık futbol eski futbol değildi. Milyon dolarların döndüğü, endüstriyelleşen bir oyundu. Süleyman Seba'nın bu dünyada kendine bir yer bulması adeta imkansızdı. O bambaşka bir futbol kültürüyle büyümüştü. Ama ona karşı olan tavırlar artık onu çok üzüyor, hayatını verdiği Beşiktaş'a edilen hakaretler içten içe onu kırıyordu.

0: Değişen futbol dünyası artık daha da acımasız bir hale gelmişti. Hayatını Beşiktaş'a adayan efsane başkan yumruğunu masaya vurmamakla hep suçlandı. Oysa onun spor anlayışı bambaşkaydı.
1: Yumruğumuzu vurup, masaları kırıp, olayları halletme cihetini tavsiye ediyorlar. Biz kanunlara saygılıyız. Ben anlamıyorum, bana herkes bunu soruyor. Efendim masaya yumruğunu vur, masanın üstüne çık tepin. Bu bir şey midir yani?
0: Beşiktaş kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Süleyman Seba'nın üzerindeki baskılarsa her geçen gün daha da artıyordu. Tribünlerde yükselen Ahmet Dursun Seba gitsin tezahüratı onu derinden etkilemişti. Oysa bunları yapanlara karşı hala kendini değil, tek varlığı Beşiktaş'ı düşünüyordu.
1: Bu yapılacak yürüyüşler veyahut da buna benzer olaylar, acaba bu yapacaklara sormak isterim. Beşiktaş'a yarar mı getirecekler yoksa zarar mı getirecekler? Bir kere bunun bilinci içerisinde olsunlar, hareketlerini ona göre şey etsinler.
0: Baskılar sonu hazırladı ve Süleyman Seba kararını verdi. Çocuğu gibi sevdiği, tüm hayatını adadığı Beşiktaş'ı bırakacaktı. Süleyman Seba kendisine kimlerin haksızlık ettiğini biliyordu. Ama ona yakışan bir şekilde yine de kimsenin kalbini kırmadı. Onun için dostluk ve centilmenlik sporun, hatta hayatın en önemli unsuruydu. Belki de bu yüzden en sevdiği şarkıların başında eski dostlar geliyordu.

0: bir kupanın ardından en yakınındakiler tarafından arkadan vurulması efsane başkanı yaralamıştı elbette. Sitemini elindeki mektubun şu satırlarıyla dile getirdi.
1: İnsanlarla yaşadım, insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlardan nankörlük gördüm. Dostlarım, ama ben dostlarımdan çok korkarım diyen düşünümlere hak vermemek elde değil.
0: Beşiktaş tarihinin en önemli ve hüzünlü anlarından birinin yaşanma vakti gelmişti. Süleyman Seba, en çok dostlarımdan korkarım dediği veda konuşmasında bir başka sözü daha tarihe not ediyordu. Herkesi bir zaman aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım.
1: Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Değerli Kongo üyeleri, hayatım boyunca ben kimseyi aldatmadım. Aldatmaya da çalışmadım. 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişse bugün de huzurlarınızda aynı heyecan ve duygularla başım dik, gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum.
0: Süleyman Seba'nın konuşmasının ardından üyeler kendisini ayakta alkışlarken bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ardından Süleyman Seba'nın onursal başkan ilan edilmesi için karar alınması istendi. Beşiktaş'ın beyefendisi Seba bu öneriyi de kabul etmedi. Onun tek derdi makam mevki değil. Onun tek derdi varı yoğu Beşiktaş'tı.
1: Çok samimi olarak söylüyorum. Sakin. Ben herhangi bir mansup peşinde değilim. Ben hayatımın en güzel 16 yılını vurup taşıdığım Beşiktaş'ın başkanlığını yapmak suretiyle elde ettim.

2000 yılındaki kongrede kürsüye çıktı. Elleri titreyerek cebinden bir kağıt çıkardı ve gözleri dolu dolu başladı veda mektubunu okumaya. Kendisine yapılanlara karşı tepkisi bile ders niteliğindeydi. Beşiktaş'a kazandırdığı

0: Israrların ardından Süleyman Seba, Beşiktaş'ın onursal başkanı seçildi. Dikili Taş'taki Beşiktaş Spor Salonu'nun adı da Süleyman Seba Spor Salonu oldu. Akaretler'deki spor caddesinin ismi de Süleyman Seba Caddesi olarak tarihe geçti. Beşiktaş'ta bir devir sona eriyordu. Serdar Bilgili'ye görevi devreden efsane başkanın kulübe girişi ne kadar mütevazi ise çıkışı da bir o kadar sadeydi. Oysa Süleyman Seba, çocuğum dediği Beşiktaş'a 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 başbakanlık kupası, 6 spor yazarları kupası kazandırmıştı. Tüm bunların dışında o güne kadar tek dikili ağacı olmayan Beşiktaş'a Akaretler'deki kulüp binasını, Fulya stadını, Şanöktem tesislerini, Yeşilköy tesislerini, Çilekli tesislerini, Beşiktaş Koleji'ni ve siyah beyazlı takımın şu anda çalışmalarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir tesislerini de kazandırmıştı. Uçak korkusu yüzünden futbolcularını yalnız bırakmamak için arabayla günlerce süren yolculuk sonrası Almanya'ya giden, kulübün parasını harcamamak için kulübün arabasını kullanmayan, annesine ben biricik çocuğumu Beşiktaş'a kaptırdım dedirten, Trabzon dönüşü uçakta şampiyonluk kutlamaları yapan oyuncularına kutlama yapmayın, aramızda Trabzonsporlar da var, rakibimiz incinmesin diyen büyük başkan, Beşiktaş'a değil ama kendine bunu yaşatanlara aslında küsmüştü.
1: Geçmişi unutanlar geleceğe mahkumdur derler.
0: Sebasız yılların ardından birçok yere efsane başkan ismi verildi. Heykelleri yapıldı. Bütün kırgınlığa rağmen Beşiktaş'a küsmek olmazdı. Yine de dayanamadı ve Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamalarında hasta olmasına rağmen stada geldi. Tüm saha ayağa kalkmış, Süleyman Seba diye bağırırken gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş taraftarı geç de olsa onursal başkanının gönlünü almıştı.

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane başkanı ilerleyen yaşının ardından bir süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yumdu. Arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakan Süleyman Seba'nın ektiği dostluk tohumlarının yeşerdiği anlar yine kendi cenazesi sırasında gözler önüne serildi. Farklı renklerden birçok takım taraftarı, sporcu ve yöneticisi onu son kez uğurlamak için bir araya geldi.

0: Beşiktaş'ın onursal başkanı, tüm renkleri kardeş yapabilen, belki de Türk spor tarihinin son beyefendisi artık aramızda yoktu. Arkasında duygusal bir vasiyet bırakarak, Beşiktaş'ı üzmesinler.
1: Kulübümüzün bazı tatsızlıkları dolayısıyla çok üzüntülerimiz oldu. Ama onları da hepsini yuttuk oturduk. Yalnız Beşiktaş'ı üzmesinler.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: gelsin.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes...

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Spor Radyo.
1: Evet değerli izleyenler, Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbostan bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca kendileriyle gündemdeki gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama hemen bir merhaba diyelim konuklarımıza. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Murat Özbostan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Size de nasılsınız?
3: İyiyiz.
1: Yoğunsunuz.
3: Yoğunuz. Milli maç, milli hüsran.
1: Dünya Kupası. Bir taraftan kulüp gündemleri.
3: Gerilimler, bir yandan kulüp. Kulüpler aslında transfer çok şey geçmiyor. Böyle şu anda bir hareket yok. Biraz Dünya Kupası, bir de bizim milli takım serüveninin bitmesini bekliyorlar. Biraz belki Fenerbahçe'de dedik ama orası tabii sakin gidiyor şu anda. Sayın Başkan 21 Temmuz tarihini vermişti. Daha bir ay falan, bir aydan az bir zaman kaldı. Beşiktaş uğraşıyor ama alamıyor genel geçersek. Trabzon biraz daha istikrarlı bu konuda. Galatasaray'da diyor ki benim acelem yok. Ağustos'a kadar çok zamanım
1: Dünya
3: var diyor.
1: Hiç umursamıyor.
3: Böyle bir durum var. Tabi asıl gündem yani şu an Amerika maçı, artık son maç.
1: Messi yani Ronaldo rekorları evet, var. Onları da işte birazdan konuşacağız.
3: Ronaldo'nun Messi ile ilgili gollerine bunu geçiniz diyor, bu soruyu diyor. Bizim bazı sitelerimizde şey diyor ki Messi'ye salladı filan diyor ama adam yanıt vermiyor aslında. Tabi onların şeyi var ama asıl
1: hepsini konuşacağız.
3: Hepsini konuşacağız.
1: Ama sıcak gelişmeyle başlayalım değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi bir önceki saat diliminde son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilmesinin ardından teknik direktör olarak da Aykut Kocaman isminin açıklanması bekleniyordu. Bu konuyla ilgili aslında uzun uzun toplantılar da, görüşmeler de yapıldı. Ancak açıklanan isim İsmail Kartal oldu. Ve en çok merak edilen konu da elbette Aykut Kocaman cephesinde neler yaşandığıydı. Aykut Kocaman'dan bugün açıklamalar geldi. Anadolu Ajansı'na bazı açıklamalar yaptı Aykut Kocaman. Ben hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir önceki saat diliminde Erdem biraz bilgiler vermişti elbette bu konuya dair. Ama şöyle biraz detaylarını paylaşacak olursak ve konuklarımızla da değerlendirmeler elbette yapacağız. Aykut Kocaman şunu söylüyor. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştu. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur. Çeşitli vesilelerle daha önce de dile getirdiğim gibi bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıktaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir diye devam eden bir açıklama. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir diyor. Şimdi şöyle ki aslında Murat Özbostan, hemen size dönmek istiyorum bu açıklama.

0: Romanın detaylarında özellikle tarih ve saatlere kadar yürütülen o iletişimin belirtilmiş olması Aykut Kocaman cephesinde neler yaşandığını net bir şekilde anlatıyor. Tabii ki burada Fenerbahçe yönetiminin de cevap hakkının saklı olduğunu söylemek lazım. Bakalım Oğuz Çetin'den veya Aziz Yıldırım'dan bu açıklamalara bir yanıt gelecek mi, onu da bekleyip göreceğiz. Ama şu açıklamalar üzerinden bir başlayalım.
1: Önce şunu söyleyeyim, bir yanıt geleceğini sanmıyorum. Yani bu konuyu büyüteceklerini düşünmüyorum. Zaten açıklamada saat ve özellikle saati ve 16 Haziran 23.58 tarihini vermesinin nedeni orada şunu diyor. Yani biz 1 Mayıs'ta başlayan ortaklığımız 56 gün boyunca çok sağlıklı bir şekilde devam etti. Beraber kararlar aldık, beraber takımla ilgili planlamalar yaptık. Transfer planlamaları yaptık. İşte görüşeceğimiz isimlere kadar, kamp programına kadar, hazırlık maçlarına kadar, artık neyse, bir ben biraz konuyu genişletiyorum. Ama ne olduysa 16 Haziran 23.58 yani 17 Haziran'a 2 dakika kala ondan sonra bağlantı koptu diyor. Şimdi burada bağlantının kopmasının temel nedeni Oğuz Çetin, yani 17 Haziran günü artık iş İsmail Kartal'a döndü ve İsmail Kartal kulübe davet edildi. Gel dediler, senle yola devam edeceğiz. Zaten kendisi de dedi, ne dedi? Başkan beni aradı, İsmail oğlum nasılsın deyince ben de çok duygusallaştım, hoşuma gitti başkanın beni araması dedi. Şimdi bu açıklamanın içinde önce tabii bu 16 Haziran 23 işte 58 ya da 55 saati bence önemli bir. İki, medya kurumlarından öğrendim diyor çalışmayacağımı. Evet. Yani zaten çıkmıştı televizyondan öğrendiğini. Kendisi işte Fenerbahçe kulübü saat 12 civarı bir tweet atıldı. Yeni hocamızı saat 13'te açıklayacağız Fenerbahçe TV'de, evet, diye. O saate kadar kendisi de aslında İsmail Kartal'ı tam bilmiyor. Sonra zaten kendisini arıyorlar ve İsmail Kartal'ın hoca olacağını o vesileyle öğrenmiş.
0: Peki orada oluyor. Kendi isminin açıklanacağını mı düşünüyor? Beklerken.
1: Ya, sabah saatlerinde acaba düşünüyor, evet. Hmm. Yani zaten o kısmını açıklamasında yer almamış ama
0: evet.
1: Şey sabahı 17 Haziran sabahı, sabah 10 ile 11 arasında Oğuz Çetin'e mesaj atıyor.
0: 17 Haziran çarşamba ulaşamıyor. Bu arada.
1: Evet, bu arada ulaşamıyor kendisine, evet, arıyor. Bunun üzerine mesaj atıyor. Bana döner misin? Birkaç tane detayı konuşmamız lazım diye. Oğuz Çetin kendisinin telefona da dönmüyor, mesaja da dönmüyor. Ondan sonra herhalde bu tecrübesiyle anlıyordur yani bir şeyler olduğunu, ne olduğunu filan anlıyordur. Zaten sonra 12'de saat 12'de Fenerbahçe tweet atıyor, yeni hocamızı açıklayacağız deyince benim duyduğum kendisi de bekliyormuş böyle bir şey. Yani benim adım mı filan, ama bir yandan da tabii şüphelenmiş. Yani Oğuz bana niye dönmüyor?
0: Diye.
1: Sonra zaten söylüyorlardır. Yani zaten açıklanmadan yayıldı yani İsmail Kartal'ın açıklanması bekleniyor diye. Yani burada
0: tabii burada açıklığa kavuşmayan tek konu şu anda o iletişimin ne üzerine bir anda bıçak gibi kesildiği.
1: Şimdi bu
0: yani tabii burada bir teknik ekip anlaşmazlığı olduğu hep zaten basına yansıdı ama
1: ya bu kendisiyle görüşen insanlar, birebir görüşen insanlar böyle bir mesele olmadığını söylüyorlar onun ağzından. Yani direkt kendisiyle konuşan, ben birisiyle konuştum. Yani teknik kadroyla ilgili çok, yani bazı sorunların olduğunu ama açılamayacak sorunlar olmadığını, burada bütün meselenin beraber 56 gün çalıştığı Oğuz Çetin neden işte 16 kendisinin verdiği saatten sonra 17 Haziran'da niye telefonlanırdı? Sonra bu arada sonra o İsmail Kartal açıklandıktan sonra Oğuz Çetin arıyor. Bu sefer de o onun telefonlarına bakmıyor.
0: Hmm.
1: Böyle bir şey oluyor. Tabii burada öyle bir noktada gidiyor ki işler.
0: Yani bir iletişim sıkıntısı yaşandı.
1: Açık iletişim o demeyelim. Ya Oğuz Çetin orada artık
0: İpleri
1: ya
0: falan.
1: Şöyle düşünüyor. Ya biz 56 gün beraber çalıştık, şimdi ben sana ne diyeceğim diyor. Yani hocam sen olmuyorsun, İsmail Kartal mı oluyor diyeceğim diyor. Ve orada aslında iki eski dost, hocam daha iyi bir yani oyunculukları filan. Yani sonuçta bir şey kopuyor. Zaten burada Oğuz Çetin'e karşı ağır bir şeyi var. Yani bir sistem

0: titremi var.
1: Yani
0: evet.
1: Benle iletişimini kesti diyor. Bu çok şey bir cümle. Yani kapattı diyor.
0: İletişim
1: beni.
0: İletişim aniden kesildi diyor.
1: Şimdi ne olursa olsun ya şu da söyleyebilirdi Oğuz Çetin. Yani hocam biz senden değil yönetim karar aldı. Biz İsmail Kartal'la yolumuzu senin işte bir takım şeyler, isteklerin, taleplerin artık neyse o kadar detayını bilmiyorum. Karşılık görmedi ve bu iş olmadı diyebilir. Tabii bu süreçte bir de enteresan olan şey işte o Dortmund'lu oyuncu var.
0: Dressi.
1: Dressi ile görüşme sürecinde Gresi diyor ki hoca kim diyor. O da diyorlar ki Aykut Kocaman hoca. O da iyi diyor beni bir görüştürün diyor. Yani ben nasıl bir pozisyonda oynayacağım, ne yapacağım, ne edeceğim bana bir anlatsın diyor oyun felsefesini. Bunun üzerine işte laptopu alıyor Oğuz Çetin. Aykut Hoca ile buluşuyorlar, açıyorlar. Adamla yüz yüze FaceTime'dan
0: görüşmesi de yapılıyor.
1: Görüşme yapıyorlar. İşte 50 dakikalık bir görüşmede hem kulübün felsefesini anlatıyor, taraftarlarını anlatıyor, düşüncelerini anlatıyor. İşte kendi oyun şeyini anlatıyor. Kendisi nasıl konumlandıracağını anlatıyor. O oyuncu da teşekkür ediyor. Sonra bir görüşme devam ederken tabii hoca işi olmuyor. Sonrasını bilmiyorum ama hoca kendisine o boyutu şu anki görüşme boyutunu bilmiyorum. Sonraki boyutta ne oldu onu bilmiyorum. Yani bunu niye anlatıyorum? Yani iş bu kadar aslında beraber ve ortak bir şekilde giderken işte ne olduysa 16 Haziran 23.58'den sonra bağlantı kopuyor. Yani kopmasının temel nedeni karşılıklı bir resleşme mi, kayıt meselesi olduğu söylendi.
0: Evet.
1: Başka bir meseleler olduğu söylendi. Yardımcı meselesi olduğu
0: transfer
1: söylendi.
0: Transfer isteği olduğu söylendi.
1: Transfer işte bir şey çıktı. Birkaç isim vermiş. Göya Aziz Yıldırım da demiş ki senin vizyonun hala böyle
0: evet.
1: mi? Anadolu kulüplerine bir sürü iddialar çıktı. Hoca bunların hiçbirine değinmemiş zaten.
0: Evet, sadece Oğuz Çetin bölümü.
1: Sonuç itibariyle de İsmail Kartal'a başarılar diliyor ama bir yandan da diyor ki bütün kararlar yönetimindir. Dolayısıyla da
0: başarı da başarısızlık
1: bedelini
0: evet.
1: yönetimler öder. Onların kararıdır diyor. Tabii bu açıklama bekleniyordu. Onu söyleyeyim ben yayından önce duymuştum sabah 9.30-10'da böyle bir açıklama. Hatta yayına da denk gelebilir diye içimden bir geçirmiştim. Anadolu Ajansı'na yapıyor bu açıklamayı. Konu kapandı. Artık Fenerbahçe bugün Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.
0: Hı hı.
1: İsmail Kartal sonuçta 200 saat ya bir günlük bir operasyonla Fener'in yeni hocası oluyor. İnşallah Fenerbahçeliler için başarılı olur. Kayıt geldi. O da imzasını atacak.
0: Evet, onlar da şimdi.
1: Başka kadroya takviyeler olacak mı teknik kadroya? Onları bilmiyoruz. Transfer süreci devam ediyor. Ama buradaki şu açıklamaya ve yaşananlara bakıldığı zaman yani çok sağlıklı ve pozitif giden bir şeyin 56 gün sonra bozulması tabii enteresan olabilir. Profesyonel hayatta da bunlar oluyor ama benim duyduğum Aykut Kocaman bu işe çok bozuk.
0: Hı hı.
1: Aykut Kocaman Oğuz Çetin'e çok bozuk, kırgın. Aziz Bey tarafını bilmiyorum. Sonuçta onlar da bir dost, ortak yemeklerde işte görüntüleri çıkıyordu. Bayağı bir şeyler vardı.
0: Özel hayatlarına yakın iki.
1: Bundan sonra ne olur? Herkesin derdi tasası Fenerbahçe'nin başarısı ve şampiyonluğu yönde olur.
0: Peki, birazdan tabii ki sezon açılışını da detaylıca değerlendireceğiz ama hocam size de hemen bir söz vereyim, bir şeyler söylemek isterseniz.
2: Murat oradaymış, her şeyi biliyor, anlattı bize. Yani ben işin detayını fazla bilmiyorum.
0: Hı hı.
2: Burada bir gerçek var. Şimdi Aziz Bey, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı seçildi. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Aykut Kocaman yıllarca futbol oynadı, antrenörlük yaptı. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Oğuz Çetin yıllarca Fenerbahçe'de hocalık yaptı, futbolculuk yaptı. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Şimdi böyle bir durumda bu şeyler olan şeyler zaman içerisinde bunların gerçeğini ortaya çıkarmak gerekiyorsa işin sahibinden öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor, bir yorum yapıyor. Yani bu tür şeylerde benim yorum yapma hakkım saklı.
0: Hı hı.
2: Yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ikisi de benim arkadaşım. Aziz Bey de bizim abimiz. Yani yıllarca biz Aziz abi olarak bildik Aziz Yıldırım'ı. Hep öyle derdik. Hatta benim futbol şubesi döneminde Aziz abi bizim her şeyimizdi falan gibi. Şimdi bu tür konularda dikkatli konuşmak lazım. Her iki tarafı da kırmadan, Fenerbahçe'yi yıpratmadan belli bir şeyleri düzeltmek lazım. Bunun muhatabı, eğer sevgili Aykut Kocaman bu açıklamayı yapmışsa, büyük bir ihtimalle bunun karşılığını da verecek olan o muhatap olan kişi, yani Sayın Oğuz Çetin'dir veya kulüpten bir yöneticinin açıklama yapmasıdır. Transfer işlerinde son güne kadar Aykut Kocaman da, son gün neden Aykut Kocaman değil, bunu Oğuz Çetin daha iyi açıklar. Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamaya karşılık belki bugün bir açıklama gelir, onu bilemiyorum. Ama asıl olan Fenerbahçe'nin varlığıdır. Yani Aykut Kocaman işi baştan beri de, her şey Murat'ın anlattığı gibi, son güne kadar Aykut Kocaman'dı zaten. Bunu bilmeyen yoktu yani. Az Bey de öyle, Oğuz Çetin de öyle. Ama bu işin dediğim gibi muhatabı Oğuz Çetin olacak. Aykut Kocaman açıklamalarına bir karşılık verir mi veren. Biz orada fikir yürütemeyiz. Yani ben Murat gibi gazeteci falan değilim. Ben bir yorum yapamam. İkisi de benim arkadaşım. Hiçbirini kırmak da istemem. Kırılacak bir durum söz konusu olacaksa ben zaten asla ve asla böyle bir şeyin içerisinde olmam. Çünkü sonuçta ikisi de, hatta Aziz Bey de, Aziz abi de Fenerbahçe'nin başarısı için uğraşıyorlar. Orada Aykut Kocaman tabii ki Fenerbahçe'ye hoca olsaydı aynı başarısı için Fenerbahçe'nin uğraşacaktı. Şimdi İsmail Kartal tercih edildi. Şimdi o uğraşacak. Oğuz Çetin de bir yerden aynı amaç için uğraşıyor. Bunun tek muhatabı Oğuz Çetin. Sağlıklı bir açıklama yapar. Bunu kamuoyuna duyurur mu, duyurmaz mı, onu kendi bileceği bir şeydir. Yani herkes bir şeyler söylüyor ama bence bu iş artık kapanmalı diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe bugün sezona başlayacak. Bunlarla Fenerbahçe'nin daha uğraşacak. Aykut Kocaman kendisini şey yapmak için bir açıklama yapmış olabilir. Yani ifade etmek için, öyle daha doğru bir deyim olur. Şimdi bunun karşılığında Oğuz Çetin bir açıklama yapar mı yapmaz mı, onu bilemeyiz tabii. Ama dediğim gibi aslan Fenerbahçe'nin varlığı ve başarısıdır. Zaten Aykut Kocaman da aynı şeyi söylüyor. Burada alınan karar da tabii ki yönetim kurulu kararı. Yani olmazsa bu işler olmaz. Yani ne Aykut Kocaman kararı, ne Oğuz Çetin verdiği karar, Oğuz Çetin'in tek başına verdiği bir karar değildir. Yani bunu herkesin böyle bilmesinde fayda var. Sonuçta Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı var, yönetim kurulu var. Bu işi bir an önce de kapanması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı bir şekilde bugün topuk eylesine gidiyorlar. Sağlıklı bir çalışma ortamı olması lazım diye düşünüyorum. Yani cevap verilir mi verilmez mi, bu konuda bir fikrim yok. Böyle mi kalır? Yani ilerleyen günlerde taraflardan açıklamalar gelirse biz de gerçeği öğreniriz diye düşünüyorum. Evet.
0: Bu arada bizim mikrofonlarımızda herkese açık, cevap vermek isteyen, yeni bir açıklama yapmak isteyen herkese açık. Veya başka bir kanalla, sosyal medya aracılığıyla, belki resmi hesaplar aracılığıyla da verilen yanıtlar olursa bunları sizlerle zaten sıcağı sıcağına paylaşacağımızı söyleyelim. Hocam hemen yine sizden devam etmek istiyorum. Siz de söylediniz, topuk yarası kampıyla birlikte artık yeni sezon planlaması başlıyor. İlk Avrupa maçına kadar da yaklaşık bir aylık bir süresi var Fenerbahçe'nin. Evet. Kayıt geldi İsmail Kartal'ın yardımcısı olacak. Şimdi İsmail Kartal ve Kayıtlı yeni sistemde ilk transfer Vedat Muriç olarak açıklandı ve geldi zaten. Şimdi diğer isimler üzerinde de, özellikle de savunma oyuncuları üzerinde bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. En azından birkaç transferin ilk mücadeleye yetiştirilmesi hedefleniyor. Sizin bu doğrultuda yeni planlamaya dair beklentileriniz neler?
3: Ben de bir soru ekleyebilir miyim?
0: Tabii ki.
3: Kayıt neden geldi takıma?
2: Şimdi Kayıt Fenerbahçe taraftarı tarafından çok beğenilen bir oyuncuydu. Yani Fenerbahçe tarafında, Fenerbahçe taraftarı nezdinde alıcısı fazla olan bir oyuncuydu. Gerek oynadığı futbolla, gerek saha içerisindeki yani çalışkanlığı, azmi, oyunu bırakmama, küsmeme, yani bir tam futbol emekçisi gibi. Yani biz onun burada olduğu dönemlerde de zaten gördük. Gerçekten futbolun, yani daha yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum, en güzel bir emekçisiydi. Fenerbahçe taraftarı da bunu çok sevdi. Dikkat tercihini Aziz Bey şundan kullandı. Taraftar nezdinde alıcısı olan, çok sevilen bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'ye katkı sağlayan

0: Yapacağından çok emin olduğu için Aziz Bey bu tercihi yaptı. Bence de doğru bir tercihti yani.
1: Bir de o şampiyonluk ruhunu yaşamış isimlerden biri.
0: Hem onu yaşamış hem de yani bütün her şeyini geldi burada. Çocuk verdi yani.
2: Hocam yani merakımdan soruyorum. Bu süreçte yani bu bir şu anda 3-5 gün önce ortaya çıkmadı değil mi? Bir ay önce kayıt vardı kafalarda herhalde.
0: Zaten bütün
2: yani bu yeni yapılanmada
0: anlattıkların içerisinde asıl özne kayıt. Yani birazdan önce hani içinde sanki orada duruyormuşun gibi anlattın ya yani o onu dedi
2: yani
0: bunu dedi
2: bırak. Da sanki hayır, böyle Murat'cığım. Atıyormuşum gibi söyle.
0: Hayır yani. Şimdi yok.
1: Ben
0: seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Espri yapıyorum sana. Sonuçta sen
2: hayır,
0: bir gazetecisin.
2: Anlamasınlar ya.
0: Hayır asla öyle bir şey olur mu? Sen sonuçta bir
2: ben
0: gazetecisin.
2: Ben zaten bilmediğim şeyleri söylemem yani.
0: Ondan hiç kuşkum yok. Sen bir gazetecisin. Evet. Gazeteci diliyle çok güzel
2: ben
0: bir şekilde
2: özetledim yani.
0: Ha, güzel evet. Bir açıklama yaptım. Benim öyle bir özelliğim yok. Benim gazetecilik özelliğim yok yani. Onu ben gerçekleri ne kadar biliyorsam o kadarını da söyleyebilirim belki.
2: Ama ipucu verdiniz biraz önce.
0: Hepsini ama ben evet. Dedim yani.
2: Ana şeyi biri...
0: Ama sen de söyledin onu bilmeyen evet. Yok ki.
2: Evet.
0: Özne burada
1: ana
0: dikkat. Ana
1: eksen kayıttı zaten.
0: Özne dikkat yani o kadarını söyleyebilirim. Özne kayıt. Evet. Yani burada o sorun çözülseydi belki farklı bir şey konuşacaktık şimdi. Bilmiyorum tabii bunun daha da açıklamasının derinliğini fazla bilmiyorum. Yani ben de o kadarını biliyorum. Şu... Dikkat sevilen bir oyuncu, sevilen bir karakter. Şimdi bu da nedir? Yani Dikkat'i Aziz Bey'in tercih etmesi ki her kulüp başkanının bu tür tercihleri vardır. Şimdi daha önce mesela Aykut Kocaman'ın teknik adam olduğu dönemde de İsmail Kartal tercihi vardı Aziz Bey'in. Oldu. Yani büyük kulüplerde Barcelona'da, Real Madrid'de kulüplerin tercihleri vardır. Kendi yetiştirdikleri elemanlar vardır. Yani bir hoca geliyorsa topunla tüfeğinle teslim etmeyebilir kulüp ona. Kendi hafızalarını da korumak zorundalar çünkü. Kalıcı bir hafızalar kulüplerde olmadığı için zaten bu sıkıntıyı çekiyoruz biz. Bu sıkıntıları aşmak için muhakkak ve muhakkak yani şimdi şöyle düşünelim. İsmail Kartal değil de mesela bir önceki sene çok basit net anlaşılır bir şekilde anlatayım Ezgi. Şimdi Tedesco ve ondan önceki Mourinho geldi ve gittiler. Arkasında kulüpte bir hafıza kaldı mı?
1: Hayır.
0: Bunların verilerini, bilgilerini bir yerde biriktiren bir teknik ekip var mı?
1: Bilmiyorum.
0: Futbol hafızası var mı? Yok. Kayıp. Ya bunları tutacak teknik ekipten birilerinin olması gerekir. Kulübün teknik adamları var. Bir Yusuf Murat Göle var, Zeki Göle var. İşte hep orada duruyor. Ve belki o çocuk bu konuda gelen teknik adamla yardımcı olur. Ama öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Büyük kulüpler böyle yönetilmemeli. Doğru yönetimlerde şimdi büyük kulüplere bakıyoruz. Ya şimdi Avrupa Şampiyonası'na veya Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Milan'ın maçı oluyor. Milan'ın tribününe bir bakıyorsun. Eski en popüler futbolcuların resimlerini televizyon çekiyor. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyorsun. Arjantin'in maçı oluyor. Tribünde kim var? Arjantin'in efsane futbolcuları var. Hollanda'ya bakıyorsun, Hollanda'nın var. İspanya'ya bakıyorsun, onlar var. Ya bunlar milli takımlarda da böyle oluşuyor. Yani futbolun ana öznesi zaten futboldan gelen insanlardır. Yani evet yöneticiler çok büyük katkılar sağlıyor, çok büyük emekler veriyor. Ama sonuçta futboldan gelen insanlara, bu işi bilen insanlara bırakmadıkları sürece kulüplerin hafızaları kayboluyor. Bunları gidermek için de yönetimlerin bir takım tedbirler alması son derece doğal ama maalesef ülkemizde bu henüz yerleşmedi ve oturmadı. Bunu oturtmak da Türk futbolunu yöneten insanlara bağlı. Biz şimdi ya birisi geliyor bir başkan geliyor mesela isim vermeyeyim mesela şöyle isim vermeme gerek yok zaten örnek olarak hı hı. Bir başkan geliyor hocam diyor işte şu bu diyor ben diyor, her şeyi senden bekliyorum diyor. Ben bilmem bu işi diyor. Yeni başkan seçildim işte şu bu her şey senin. Aradan 5 ay geçiyor. Bir bakıyorsun o bir şey bilmem diyen yönetici veya bir başkan taktik vermeye başlıyor. Yani bunların önüne geçmemiz gerekir. Ha başkanların tabii ki tavsiye kararı yok mudur? Vardır. Kulübün içerisindeki her birime tavsiye kararı vardır. Ama bunları uslubunca yaparsanız çok başarılı olursunuz. Yani Mesela 2 sene kulübün yönetimini fazla uzağa gitmeden söyleyeyim. Mourinho'yu iyi yönetemedi yönetim. Tedesco'yu iyi yönetemedi. Bu yönetimin de yönetmesi gerekir hocayı. Yöneteceksin ki hocayı, hoca da oyuncuları iyi yönetsin. O disiplini sağlamak lazım. Onun için
1: ekip hani, de buna göre belirleniyor.
0: Ekip buna göre kuruluyor Ezgi şimdi. Şu anda Fenerbahçe'de bir oluşum olmak üzere. Ha, olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ha, şu anda o çetin var başında. Arkası gelecek mi gelmeyecek mi henüz belli değil. Ama bunun bütün kulüplerde olması lazım. Bu Trabzonspor kulübünde vardı. Oradakiler bilmiyorum şu anda durumları nedir ama bu dünyanın her yerinde bu iş böyledir. Yani biz yoksa her zaman yani bir sene geçiyor, bir takım geliyor, hoca geliyor, ben bunları istiyorum diyor. Öbürlerini yolluyor. Şimdi Beşiktaş'ta olan, Fenerbahçe'de olan, burada en şanslı takım Galatasaray, kurmuş düzenine gidiyor. İkinci şans takım Trabzonspor. Onlar da kurmuş düzenine gidiyorlar. Ya bunları yakalamak için kulüplerin bir şeyler yapması lazım, bir zaman harcaması lazım. Yani her şey şampiyonluktan ibaret değildir. Kulübün yapılanması öyle bir senede olacak bir şey de değil. Yani her sene yık yapla beraber kulüpler ayakta kalmıyor.
1: Ama şu an mevcut yönetimin, İsmail Kartal'ın, Dirk Kuyt'ın, Oğuz Çetin'in hepsinin bir yılı var.
0: İşte yani şey olan o, can sıkıcı olan o zaten. Yani süreç çok kısa. O kısa süreç içerisinde bir şeyleri başarmak gerekiyor. Bir şeyleri başarmak için de şimdi alınacak kararlar, alınmış kararlar, yani bundan önce alınmış kararlar, bundan sonra da alınacak kararlara saygı duymak lazım. Ne şekilde ilerleyecek, ne evet. şekilde ne şekilde evrilecek. Yani bundan sonra Fenerbahçe eksik mevkilerini sen bana zaten sorunun başı oydu. Şu anda bir tek alınan Vedat Muriç var. Ama herkesin de bildiği gibi bir santroforda, bir kanat oyuncusu da, özellikle bir stoper ve iki tane stoper de olmazsa olmazı Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisine bakarsan, şimdi İsmail Kartal'ın da tabii bir rapor olacak. Orada bir hafta topuk yaylasında çalıştıktan sonra belirleyeceği mevkiler, çünkü bütün oyuncular o topuk yaylasındaki kampta görme fırsatı bulacak. Daha önce zaten bunlar İsmail Kartal'ı tanıyordur. Hiçbirine yabancı değildir. Bunları gördükten sonra muhakkak yönetime veya Oğuz Çetin'e bir rapor verecektir. O rapor doğrultusunda oyunun içerisinde, şey takımın içerisinde Ezgi, gidecek birçok oyuncu var. 10+4 kuralına göre Fenerbahçe'nin bir santrofor, bir kanat oyuncusu, bir stoper alması için 3 tane oyuncu. Hadi ona bir tane daha eklediğin bir stoper daha, 4 tane oyuncu.
1: Belki burada devreye yerli oyuncular da girebilir mi hocam? Şimdi Ümit Akdağ, Adil Demirbağ gibi isimlerin de adı çıkıyor birkaç gündür.
0: Şu anda Fenerbahçe'nin en önemli sıkıntısı yerlileri biraz bekletip acil ihtiyaç olan mevkilere oyuncu alması.
1: Yani bu
0: öncelikle bir stoper konusunda %100 anlaşılmalı. Bu hatta Topuk Yeles kampına bile yetişmelidir.
1: Şimdi Malanksar'dan yanıt bekleniyor. Kim Min-jae adı çıkıyor. Nathan Ake ismi vardı. Sanki bu üç oyuncudan biri ama esas şu an Sar'dan yanıt
0: ya
1: bekleniyor.
0: Kim Min-jae'nin olma ihtimali biraz düşük gibi geliyor. Çünkü çok pahalı bir transfer. Şimdi orada bir sol ayaklı stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ve bu konuda büyük bir çalışma olduğunu çok herkes biliyor zaten. Çalışılıyor. Yani Sar zaten bir gidiyor bir geliyor, bir oldu bir olmuyor falan, şöyle bu kulüpten kaynaklanan bir şey, o kulüpten kaynaklanan bir şey değil. Tamamen oyuncunun menajeri ve kendisiyle alakalı. Yani zaten Aziz Bey bunu açıkladı, zamanından beri bundan görüşülüyor.
1: Pazarlık yapıyor.
0: Pazarlık konusu oluyor ama eninde sonunda olmazsa da Fenerbahçe'nin alacağı başka oyuncular var. Meydana Key de var. Yani başka oyuncular da burada devreye girebilir. Çünkü Fenerbahçe bu oyuncularla sınırlı değildir. Çok geniş bir portföy var. O portföy içerisinden onlara yakın bir isimler de çıkabilir. Abi santrofor konusunda Grassi oldu olacak mesela. Bu işlerde menajerler işin içinde olduğu zaman işler biraz sıkıntıya giriyor. Yani bizim de duyduğumuz kadarıyla menajerlerin çıkardığı birçok sıkıntıdan dolayı bu transferler gecikiyor. Oysa Aziz Bey, yani biliyor, Aziz Bey'in tarzını herkes biliyor yani. Sonuçta durur, tamam al onu gel, an olun gel, bitti. Uzatmaz işi yani, onu şansa bırakmaz. Fenerbahçe taraftarına bence gönlü rahat olsun. Aziz Bey hiçbir transferi sonuna bırakmaz. Büyük ihtimalle eminim ki bir kanat oyuncusunu en kısa süreç içerisinde, bir stoperi en kısa süreç içerisinde, ikinci santroforu, ha şimdi olur veya olmaz ama ilk maça yetiştireceği konusunda kimsenin kuşkusu olmasın. Bunlar olmazsa olmazı çünkü Fenerbahçe'nin belli başlı görünen en büyük sıkıntıları bunlar. Bu sıkıntıları giderdikten sonra eldeki oyunculardan çıkıp onların yerine 10+4 kuralına göre oyuncu alınır mı alınmaz mı ona bakılacak.
1: 10+4 kuralı ile ilgili de tabii Kulüpler Birliği toplantısından sonra başka bir karar alınır mı onu takip edeceğiz. Ama Murat Özbostan'a da hemen döneyim. Şimdi kamp başlıyor. Planlamalar yapıldı. Buyurun.
2: Ben 10+4 ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Sabahleyin ben Dursun Bey ile görüştüm, Dursun Özbek'le. Yani dedim sizin bu konuda Kulüpler Birliği ile bir şeyiniz olacak mı? Zaten bizim talebimiz net dedi. Yani biz bu 10+4'ün değişmesini istiyoruz dedi. Diğer kulüpleri de orada dinleyeceğiz. Kendi düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Bize destek olurlar mı olmazlar mı? Sonuçta tabii ki bu toplantının önemli olduğunu vurguladı. Burada Fenerbahçe tabii kulübünün düşüncesi önemli. Aziz Bey bu toplantıya katılır mı katılmaz mı açıkçası bilemiyorum. Belki Barış Göktürk katılacak ikinci başkan olarak. Ya da Aziz Bey böyle bir ilk uzun zaman sonra bir Kulüpler Birliği toplantısına gidebilir. Tabii burada Fenerbahçe'de şu an 21 yabancı bildiğim kadarıyla var, oldu. Bunu düşürmeleri zor bir iş. Artı hocamın bahsettiği gibi şu an en kuvvetli ve en pazarlıkların ciddi bir şekilde devam ettiği oyuncu da Sar.
0: Bir tek o değil ya. 2-3 oyuncuyla ciddi pazarlık
2: evet,
0: yapılıyor.
2: Evet ama Sar'ı istiyorlar. Bildiğim kadarıyla çok istiyorlar. Yani o olursa
0: yani herkesin tercihi Sar evet, olduğu Sar için isteniyor ama o da şimdi
2: pahalı biraz
0: zorluk
2: herhalde.
0: Çıkarınca birçok alternatifler bakılıyor.
1: Yıllık evet. 5 milyon euro Fenerbahçe'nin teklif ettiği, imza parası olarak da 2 milyon euro yani, teklif evet, ettiği ama milyon, oyuncu cephesinin herhalde 7-8'den
2: daha
1: aşağı
2: yüksek bir rakam istediği söyleniyor. Evet. İyi bir oyuncu olursa Fenerbahçe için iyi bir transfer olur, süper bir transfer olur. Ama hocamın dediği gibi başka isimler, başka alternatifler de illaki BC planları da vardır.
0: Var.
2: Tabii burada hocam biliyor.

0: verilir. İsterse bu 14 gün izni kullanır, kulüp çağıramaz oyuncu gelmediği sürece. Yok oyuncular da ben 10 gün yapayım, 1 hafta yapayım deyip dönebilirler. Burada tabii hangi Fenerbahçeli oyuncu milli takım dönüşü böyle bir şey yapar, daha az izin kullanır ya da bu maçta olurlar mı? Böyle bir handikap var. Sıkıntı var. Bunun zaten hoca da bunun farkında. İlla ki bunun planlaması da yapılmıştır. İkinci bir...
1: Hepsi ilk maça yetişti.
0: Hocam da yani beni niye konuşturuyorsun
2: Ederson
0: Ezgi?
2: Ederson da dahil mi?
0: Ezgi yani, sen hocamı konuşturuyor.
1: Niye yetişecek?
0: Hocam haberler var.
1: Şöyle evet. Benim haberim şöyle. Haberim yok da ben...
0: Nasıl yetişecek
1: şimdi,
0: hocam? Kerem nasıl yetişecek hocam?
1: Şimdi
0: Kerem,
1: bak bir teknik adam olarak olaya bakarsan teknik... Mert. Yani şöyle futbol adam olarak bakarsak
0: hayır,
1: olaya...
0: Hayır özür dilerim bir şey çok söyleyeyim hocam size bırakacağım. Şimdi biz cuma günü maçımızı oynuyoruz evet. Ya sonra Türkiye'ye dönüyoruz.
2: Evet.
0: FIFA kuralları gereği 14 gün...
2: Tamam 14 Temmuz'da veriliyor. Kerem hazır yani.
0: Ya işte,
2: en fazla.
0: 14 gün tatil yaptıktan sonra hoca oynatır mı onu bilmiyorum yani 21 şeydeki maçta.
2: Bir 10-12 günü falan olacak.
0: Ama
2: işte
0: hocam
2: orada.
0: Da şimdi hocama dönelim hocam haberi versin
1: yok,
0: bize.
1: Yok yok haber değil Murat şöyle.
0: Işte... Hocam ben sorabilir miyim size? Kerem, Oğuz, Mert Müldür 21 Temmuz'daki maçta olacaklar mı?
1: Onlar zaten %100 olur. Ya, olmama olasılığı yok. Çünkü çok iddialı bir sezona giriyor Fenerbahçe. Aziz Bey bir seneliğine seçiliyor ve oyuncuların böyle bir lüksü yok zaten Murat. Böyle bir lüksü yok.
0: Ben zaten gelmiyorum hocam 14 gün izin yapacağım.
2: Bunun bence hocam, Aziz Yıldırım cephesinde çok
1: onun,
2: sert bir karşılığı olur ama.
1: Onun alıcısı pek çıkmaz. Yani öyle ben 14 gün sonra geleceğim falan öyle bir şey yok. Şimdi eğer 22 Haziran'da veya 23 Haziran bilmiyorum ilk Şampiyonlar Ligi
0: Temmuz.
1: Şampiyonlar Ligi elemesi olduğuna göre bu oyuncuların burada olması
0: gerekiyor. Hocam gerekir. Bu eleme periyodu işte şampiyonluk serüveni bir yandan bu çok önemli. Bunun sözü camiaya verildi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma planlarının da çok kuvvetli olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Evet. Az Bey bu konuda çok iddialı.
0: Dedi ama yani
2: bu sonuçta... arada ilk maç 21 Temmuz'da.
0: Evet evet 21 Temmuz'da.
1: 21 Temmuz açıklandıysa şu. Az Bey bu konuda çok İddialı demeç veriyor, biz orada da olacağız diyor. Çünkü orayla birlikte yürümek daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımın performansı Şampiyonlar Ligi'ne girdiğin zaman daha çok artacak. Onun için yani bu oyuncuların öyle uzun bir süre izin yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü onların hepsi büyük bir olasılıkla gelmek isteyecek. Çünkü zaten birçoğu oynamıyor. Çok az maç oynadılar. Bir iki maç oynadılar. Bir kamp süreci var ama çok kritik bir sezon olması itibariyle yani hasebiyle diyelim. Buraya katılmak zorunda. Onlar en fazla bir hafta tatil yapıp kesin kampa katılıyor. Avusturya kampında hepsi olacak. Olma olasılığı çok yüksek.
0: Yeni stoper de olacak mı hocam?
1: Yeni stoper belki önümüzdeki günlerde gelebilir yani. Yani çok çünkü acil ihtiyaç olan
2: en azından
1: oyuncu,
2: bir stoper.
1: Yani en azından bir stoper %100 olacak. Bu,
2: çünkü Osterwolder'in de gitme ihtimali
1: çünkü
2: var.
1: Çünkü yoğun bir çalışma süreci var. Yani Murat bunu hepimiz biliyoruz. Sen de biliyorsun. Bütün basın da biliyor. Yani bu takımın olmazsa olmazı bir stoper. Olmazsa olmazı bir santrofordu. Vedat Muriç aldın. Ha, ikinci santroforu Avusturya kampına yetiştirebilirsin. Orada bir şey yok. Beis yok. Ama bir stoperi muhakkak ve muhakkak yetiştirmesi lazım. Yani en azından bu topuk yaylasında olur mu, olmaz mı? Orası kulüp istiyor. Ama oyuncuların sen biliyorsun işte takip ediyorsun, gazetecisin. Büyük bir gazetecisin, az değil çünkü
0: yok,
1: sen
0: hocam,
1: sonuçta yıllardan beri bu işin içerisindesin. Bu işi takip ediyorsunuz. Yani ben kulüp başkanı olacağım,
0: evet.
1: Bir söz vereceğim. Verdiğim sözü tutmak gerekir değil mi? Tutman gerekiyorsa bunun mantıklı bir şekilde.
0: Hocam Samandıra'da oda yaptırmış başkan. Orada oturacakmış.
1: Ya başkanın öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Yani başkan eski başkan değil. Başkan daha dikkatli, daha temkinli eskisi gibi ama şimdi eskisi gibi öyle her şeye ama her şey onun kontrolünde zaten. Yani öyle her şeye karışacak edecek değil. Çünkü temennimiz o ki yapılacak kadroya kimsenin müdahale etmeme şansı doğsun. Öyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Yani ama bu futbol bugün böyledir Murat. Yarın ne olacağı belli olmaz. Neden?

0: onu söylüyorum. Maçlar başladığı zaman zaten takım eğer iyi oynamaya başlarsa, netice iyi olmaya başlarsa başkan bir şey demez ki. Başkan sadece tavsiye eder. Kendisi söyledi zaten burada bizim programda da biliyorsun.
1: İyi de hocam ben
0: hatta bizim aporin dedi ya senden çok soyunmadısın indim. Ama o eski başkan değil. Başkan şimdi daha olgun, daha dirayetli, daha tecrübeli. Öyle
2: daha ılımlı.
0: Daha ılımlı ve yani işin hep pozitif tarafından yaklaşmaya çalışıyor olaylara. Eğer istedikleri transferler gerçekleşirse yani bence Aziz Bey'in artık kulübe inme ihtimali biraz kalkar. Kulübeye inmiyor da zaten. Herhangi bir yere gitme ihtimali olacağını zannetmiyorum. Çünkü iyi bir kadro kurursa Murat kimse bir şeye karışmaz ki yani.
1: Hocam siz bir Vedat geldi. Stoper işi hadi bitti bitecek diyorsunuz. Bir tane daha söylediniz. Bek mi dediniz ne dediniz?
0: Bir kanat oyuncusu.
1: Kanat.
0: Bir kanat oyuncusu.
1: Yani 4 tane transfer o zaman planlanıyor.
2: İki stoper.
0: Şu anda 3 tane. Yani Vedat'ta 4 olacak. Yani acil.
1: Kanat derken yani yalnız... Kerem bu tarafta, Asansio bu tarafta, Oğuz var. Yani
0: onu İsmail Lene Kartal'a var. Soracağız. Hangisini sağda hangisini solda oynatacağını.
2: Asansio'yu kanatta oynatır mı?
0: Asansio 10 numara.
1: Asansio oldu. Asansio
0: 10 numara.
2: Tedesco yani. Oynattı ya.
0: Tedesco kimi nerede oynatmadı ki Ezgi ya? Tedesco sol ayaklı Levent Mercan'ı 2 maç sabek oynattı ya. Zaten geçen sene Fenerbahçe buralara gelmeyecekti belki de. Eğer doğru hamleleri yapmış olsa, hiçbir hamle yapmamış olsaydı belki de ligi şampiyon bitirdi.
2: Kanatta
0: bir şey
2: acaba yerli oyunculardan daha fazla faydalanmak isteyebilir mi İsmail Kartal?
0: Ya, tabii
2: daha
0: ki
2: önce bunu yaptı. İrfan Can geri dönecek, Oğuz var, Kerem zaten var. Hani oraya bir takviye yine de yapılır mı diyorsunuz?
0: Yani kanat oyuncularına bir tane yabancı bir oyuncu basında da çıkıyor her gün zaten. İyi bir kanat oyuncusu yani... Büyük bir ihtimalle gelecek.
1: Ben bir de şey duydum. İki genç oyuncu. Biri 20 yaşında Brezilyalı Andre. Bir de İsveç stoper. O İsveç'in U21 takımında oynuyormuş. Skolbol diye bir genç oyuncu yine. Yani böyle
2: onlar
1: iki tane de.
2: Onlar da orada göre yapılacak.
1: Evet yani olur da orada bir değişim
2: olmazsa.
1: Şimdi oradaki değişimin de şöyle söylüyorlar, 2003'ü 2003 doğumlu 2000'e çekelim. Yani en azından federasyon bunu yapsın yani 2003'ten evet geriye çeksin diye. Bence ben olacağını ihtimal veriyorum. Yani bu Fenerbahçe'nin de işine yarar. Galatasaray zaten istiyor. Beşiktaş ve diğer kulüpler de isteyebilir. Ben cuma günü 2.30'da toplantı. Bu toplantıda ortak bir karar alınıp federasyona imzayla işte biz böyle bir ortak karar aldık. Bütün kulüp başkanlarının imzasıyla böyle bir
0: Kulüpler Birliği mi cuma günü?
2: Evet.
1: Kulüpler Birliği böyle bir tavsiye gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu karar herkesin lehine olur. Şimdi Futbol Federasyonu tabii zor bir süreç yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Hı-hı. Kulüplerin bu isteği ve arzusu da bana göre kabul edecek diye açıkçası benim fikrim bu yönde. Ben de şu kayıtla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ama hocama sordum. Yani ben onun taktiksel bilgileri için alındığını düşünmüyorum.
0: Ay öyle deme. Şu anda Hollanda'da bak, yok, birincilikte
1: birinci
0: takım
1: şeyini çalışıyor. Söyleyeyim
0: pro
1: hocam.
0: Lisansı var, teknik adamlık yapıyor.
1: Tamam yapıyor. Ben
0: yapıyor da.
1: Sizin bahsettiğiniz taraftan gitmek istiyorum. Yani onun Fenerbahçe'deyken kırık kaburgalarıyla bile oyuna devam etme şeyi, tecrübeleri. Yani Fenerbahçeli yabancı oyuncuların bir lidere,
0: bravo,
1: bir
0: bak en güzel açıklama
1: oyuncuya biri ihtiyacı vardı. Yani onlarla oturup
0: onları Fenerbahçe'ye kazandırmak için önemli evet, bir köprü diyelim.
1: Evet, ben bu nedenle ya birinci önceliğim bu olduğunu
0: zaten
1: düşünüyordum.
0: Doğrusu o.
1: Evet.
0: Doğrusunu söyledin. En büyük amaç o zaten, yabancı oyuncuların aidiyet duygusunu Fenerbahçe'ye aşılamak. Ha. Kayıtta bu fazlasıyla vardı. Oynadığı süre içerisinde nasıl Osman Galatasaray'da bunu gösteriyor. Kayıt'ın oynadığı dönem aynıydı. Kayıt'ın zaten en önemli görevlerinden yabancı oyuncuları Fenerbahçe'nin kimliğini kazandırmak, Fenerbahçe'nin aidiyet duygularını camiayı tanıtmak, onlara bu duyguyu aşılamak için bence seçilmiş bir...
1: Peki hocam Kartal'ın ekibi, kendi ekibinin dışında Kayıt bildiğimiz başka bir isim daha dahil olacak mı bildiğiniz duyguları?
0: Yok, şu anda İsmail Kartal'ın ekibi tamamlandı zaten, gittiler. İsmail Kartal'ın da sonuçta iyi bir ekibi var, iyi çalışıyor. İsmail Kartal zaten pozitif futbol oynatan bir teknik adamdı ki bunu daha önce 99 gol 99 puan aldığı dönemde gördük. Şimdi eli daha güçlü. Bana göre o dönemden daha güçlü.

0: geldi. Çünkü gerçekten şampiyonluk parolası çok güçlü bir şekilde veriliyor. Burada Aziz Bey ve yönetim kurulu da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklar. Yani bence alınabilecek, istenebilecek her oyuncuyu alacak kabiliyeti var bu yönetim kurulunun. Hiç de esirgemeyecekler. Yani birileri öyle basında falan diyor ya işte şu olmaz bu olmaz paralar şunlar. Hayır öyle bir şey yok.
1: Biraz parayla ilgili ben bir şeyler duydum hocam.
0: Efendim?
1: Bir ekonomiyle ilgili bir şeyler duydum ama ben. Bir kulübün yani geldikten sonra önüne gelen defterler, finans raporu
0: doğru,
1: çok kötüymüş.
2: Yalnız 6 milyarlık bir harcama limiti de var bir tarafta.
1: Öyle ama mesela bu ayın sonuna kadar, 30'una kadar 35 milyon euroluk bir ödeme varmış.
0: Hocam şu onlar Fenerbahçe yönetim için sorun
1: yok değil. Hocam onları ben bilgi olarak söylüyorum hocam.
0: Çözer bu yönetim.
1: Çözer 35 milyon euro. Elbette ki bu yönetim içinde bunları katkısını sağlayacak insanlar vardır. Sadece bilgi olarak söylüyorum. Artı işte aralığın sonuna kadar bir 100-105 milyon euroluk daha bir ödeme. Yani ben işin finans kısmı ile ilgili bilgi vermek istedim. Biraz da o finans tablosu oldukça karanlıkmış, onu demek istedim.
0: Ya onlar çözülecek sorunlar Murat.
1: Zaten yani bunları da bekliyorlardı
0: Aziz
1: bence.
0: Bey
1: çok
0: bunları
1: da sürpriz
0: bilerek,
1: değil.
0: Bilerek buraya geldi. Yönetim kurulu da bilerek geldi. Bu sorunların hepsini çözecek bir yönetim kurulu var. O irade var bu yönetim kurulunda. Yani başkan ve yönetim kurulunda o irade var. Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki Fenerbahçe hocası ve taraftarının istediği oyuncu Fenerbahçe yönetim kurulu kadrosuna
1: hocam
0: katacak.
1: İsmail Kartal'ın kredisi var mı şu anda sizce?
2: Cümleyi alayım öyle araya gideceğim.
0: Bence çok fazlasıyla var. Yani neden olmasın ki? Yok. Fenerbahçe bak Fenerbahçe kulübünün seçilmiş hocasının kredisi uzun süreç olmalı.
2: Peki.
0: Kısa değil.
2: Peki. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Bu saati tamamlıyoruz. Şimdi bugün Lionel Messi'nin doğum günü. Birazdan bir sonraki saatte onun rekorlarını, başarılarını da elbette konuşacağız. Ama doğum gününe özel Messi'nin gollerini şöyle bir izleyelim. Gözlerimizin pası silinsin diyelim. Bu saati tamamlayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Chaos på radio.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de

0: Vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comăneci. 12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comăneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comăneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comăneci ve arkadaşı Bela Caroli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Ülkemize gelen Nadia Comăneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Ajansında 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılıların da transfer gündeminde paylaşacağımız, konuşacağımız haberler var elbette. Belki diğer takımlar kadar yoğun değil çünkü ciddi bir acelesi de yok açıkçası Galatasaray'ın, ama özellikle Türkiye adına Dünya Kupası defterinin erken kapanmış olması Can Uzun transferini yeniden gündeme getirdi. Davinson Sanchez'le ilgili ayrılığına dair bazı iddialar, haberler var. Ona teklifler olduğuna dair haberler var. Biraz bunların üzerinden konuşacağız.

0: Konuşacağız Galatasaray'ı. İlk olarak Can Uzun'la başlamak istiyorum ben. Frankfurt'la bir kez daha masaya oturacağına dair Galatasaray yönetiminin ve 35 milyon euro bonus ve sonraki satıştan da pay önerileceği şeklinde bir haber duruyor önümde. İlk olarak Can Uzun ismi üzerinden Galatasaray'ı konuşursak, Murat Özbostan, Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Can'ı çok beğendiğini zaten söylemişti. Kendi yönetimine bir mesaj da göndermişti Can'la ilgili. Şimdi yeniden bu transfer için girişimler başlıyor.
1: Yani bir kere zor bir transfer. Yani kolay bir transfer değil ama tabii Galatasaray'ın zor transferlerini bitirdiğini de gördük. Yani 30 milyon euro da verdi. İşte 75 milyon euro da verdi. Dolayısıyla burada önemli olan oyuncuyla zaten anlaşıldığı söyleniyor prensip olarak. Galatasaray'a gelmesi, Galatasaray'da futbol oynaması da artık yani çok uluslararası bir marka olduğu için Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde var. Çok iyi oyuncular var. Yani Can Uzun da bir ihtiyaç Galatasaray için. Gördük milli maçta işte kısa bir süre aldı son maçta. Genel görüşleri herkesin pozitifti ki Cuma sabahı 11'de oynaması da bekleniyor diye haberler geliyor şu anda.
0: Amerika'dan
1: evet. Yani Galatasaray bu transferi bir kere çok istiyor. Ama bu çok istenen transferler de bir yanda tabii bitmiyor. Yani uzun bu işlerin pazarlık süreçleri, işte protokol süreçleri, ödeme süreçleri hepsi uzun şeyler. Oyuncu cephesinde bir sorun yok. Ücretiyle ilgili bir sorun yok. Yani bonservisle ilgili senin dediğin gibi süreç devam ediyor. Bakalım bu Dünya Kupası'ndan sonra, özellikle son maçtan sonra daha da tablo netleşir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray ne olursa olsun Can Uzun'u kadrosuna katacak. Bunun planını net bir şekilde ortaya koydu ve yapmaya da devam ediyor.
0: Dün Deniz Gül'ün de Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair bazı haberler vardı.
1: Yani var ama ben Deniz Gül'le ilgili o kadar somut bir şey duymadım. Ama Can Uzun'la ilgili bana işte sordun, Galatasaray'ı alacağını ve bu almak için de üzerine düşen neyse yönetimin, işte hocanın da biraz önce ifade ettin, hoca da çok istiyor, yönetim de istiyor, Can da istiyor. Buradaki mesele bonservis pazarlığı. Bu süreçte bir satranç gibi. Yani
0: Tabii şimdi 35 önerildi, muhtemelen belki 40'lara çıkılacak.
1: Yani orada tabii adam çıkar Amerika maçında oynar, bir gol bir asist yapar, o 35 olur, bu sefer 45'e çıkar, 50'ye çıkar rakam. Bak bunlar çok hassas dengeler. Bu böyle şeyler çok önemli. Onun için burada Galatasaray, yani Galatasaray'ın başkanı da Dursun Bey de bu işlerde çok iyi, çok yetenekli demeyeyim de yani çok tecrübeli bir isim. Dolayısıyla bu pazarlık süreçlerini, bu rakam işlerini çok iyi bilen bir başkan, bir finansçı. Ona göre Galatasaray bu satranç oynanıyor şu anda. Yani burada önemli olan oyuncuyu ikna etmekti. Bu kısmı halledildi. Oyuncu ikna edildiği için kulübüyle de yapılan süreç, pazarlık süreci devam ediyor. Muhtemelen Galatasaray'ın önümüzdeki haftalarda, günlerdeki ilk transferi olması ihtimal.
0: İlk açıklanması beklenen isim Can Uzun
1: diyorsunuz.
0: Bunun
1: dışında zaten Galatasaray'da
0: çok
1: böyle
0: büyük arayışlar
1: çok,
0: da yok bu
1: yok,
0: arada.
1: Çünkü Galatasaray hep şunu söylüyor. Ya bizim zamanımız var, acelemiz yok diyor. Bizim kadromuz iyi diyor. Yani biz zaten Sayın Dursun Özbek'te işte sabah gazetesi yaptığımız röportajda omurganın bozulmasını, yapının bozulmasını ne hoca istiyor ne biz istiyoruz. Yani belli bizim bir şeyimiz var, bir omurgamız var. Ya burada işte Lemina...
0: Torreira gidecek mi sizce?
1: Efendim?
0: Torreira.
1: Yok ben gideceğim. Hayır gitmeyecek. Yani Torreira gitmeyecek. Torreira zaten dün de bir açıklama yapmıştı. Ama Torreira her açıklamasının içinde şu mesajı veriyor. Ya diyor yeni sözleşme diyor.
0: Torreira'nın evet her açıklamasında
1: yeni
0: bir
1: sözleşme. Çünkü Torreira işte sağına bakıyor 10 milyon euro. İleriye bakıyor 21 milyon euro. Bu tarafa bakıyor ya burada diyor 6-7 milyon euro var diyor. Ben de diyor 4 yıldır varım, 4 şampiyonluk var diyor. Dolayısıyla benim şu 4-4,5 olan rakamı da bir 6'ya 7'ye çıkartmak lazım diyor. Yani Torreira'nın temelinde verdiği mesaj bu. Geçen de konuşmuştuk ya, bir de böyle aşk acıları, evlilik teklifleri filan. Babasını zaten getiriyor.
0: Şoförüyle filan ağlayarak vedalaşınca.
1: O biraz böyle şeyleri seviyorlar. Böyle,
0: duygusallar biraz. Evet.
1: Yani tiyatro demek istemiyorum da ben buna. Yani... Böyle bir ben gidiyormuşum gibi bir mesaj verip bir yere falan gitti. Yok zaten bir şey kimsenin istediği de yok.

0: Ya nereden çıktı bu? Kim istiyor? Yani
1: Güney Amerika'dan
0: yok. Tamam, veriyorlar mı 5-6 milyon euro parayı, veren var mı yani? Öyle bir rakam yok ki. Yani burada da o Galatasaray yönetimine vermek istediği mesaj, ya benim de ücretimde biraz bir şey yapın. Ben de burada bir şeyim var. Yani çok emeğim var. Doğru. Önemli bir oyuncu. Ama bu tabii aşk mevzuları, özel hayat mevzuları geçen sezon onu bayağı böyle bir derinden sarsmış.
2: Uruguay yani, milli takımını izledin mi sen?
0: Bazı maçlarını, şeyini, bir tanesini izledim hocam.
2: Peki Uruguay milli takımında neden yok Torreira?
0: Bu performans kötü yani. Bu sene kötüydü yani.
2: Geçen sene?
0: Ya geçen sene kötüydü. Şimdi ondan önceki seneyi mi kastediyorsunuz?
2: Yani bu performansıyla beraber Uruguay milli takımında oynaması gerekir değil mi? Bence de yani. En azından kadroda olması gerekir.
0: Yani biraz şimdi orada son dönem hocam inişli çıkışlı değil mi ya? Yani?
2: Orada
0: son
2: olmaması belki de onun yani transferindeki en büyük engel olabilir. Neden orada yok diye. Yani
0: vitrin açısından diyorsunuz.
2: Vitrin açısından tabii evet. ki. Ona da bakmak lazım. Galatasaray için. Ama o tarafına da bakıyor. Galatasaray'a gelmeden önce Arsenal'in oyuncusuydu bu yani.
0: Ama bu, ben bu sene çok istikrarlı olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya gene de
0: yani bu bak, geçmiş zaman sezonlara göre
2: vasatın altına düşmedi. Torreira, bunu yani, unutma.
0: Ama o bak, hep bildiğimiz
2: bir çizgisi var.
0: Yukarıda olduğu için o biraz aşağı düşünce bizim algı şeklimiz yani, şey oldu. Yani performansı
2: kime göre,
0: düştü.
2: Kime göre aşağıya düştü acaba, onu da bakmak lazım. Çünkü Galatasaray o alanda çok rotasyonlu.
0: Siz milli takımda olmalıydı mı diyorsunuz?
2: Ben olmalı diye düşünüyorum. Yani ben Uruguay takımını seyrettim. Yani orada enteresan yani neden alınmadığı konusunda hala şeylerim var yani.
1: Beraberliklerle başladı. Muslera çok kötü başladı. Şimdi son maç İspanya'yla.
2: Muslera zaten felaket ya.
0: Yani tabii şu an onun içinde çok olumsuz yorumlar evet. var. Kendi kariyeri açısından da.
2: Evet. Ya azından 7-2-3 gol var ki hepsi hatalı. Evet. Yani inanılır gibi değil. Yani bizim tanıdığımız Muslera gitmiş. Başka Muslera
0: hocam
2: gelmiş.
0: Yani 40'lı yaş, 40 yanılmıyorsam yaşı. Tabii o birinci kaleci olarak düşünülmüyordu. Birinci
2: hocam,
0: kaleci
2: şeyin
0: sakatlanınca
2: kalecisi de 40 yaşında. Şu anda kimin, Yeşilburnu'nun muydu? Yeşilburnu'nun muydu?
1: Evet.
0: Evet.
1: Messi de 40 yaşında.
2: O Messi bu ya kategoriye koyuyor. Tane... O ayrı bir frekans. O ayrı.
1: Birazdan konuşacağız. Şimdi hocam sizden de hemen Can Uzun'la ilgili bir değerlendirme rica edeyim Galatasaray'ın transfer gündemini.
2: Ya şimdi Galatasaray tabii ki Murat Özbostan söylüyorsa bir bildiği vardır Can Uzun konusunda. Şimdi şöyle bir bakalım Galatasaray'ın kadrosuna. Murat'a bir soru sorayım. Can Uzun'u Galatasaray transfer etse hangi mevkide oynatır?
0: 10 numarada oynatır hocam işte.
2: Tamam, öyle düşün.
1: Mertens'in yerine.
0: Evet.
2: Yani Mertens yok, İlkay'ın yerine.
0: Yusuf'u
2: yani
0: deniyor. İlkay'dan hani
1: oraya
0: bir verim
1: bir
0: alamadı.
1: Dolduramadı ya, Mertens'in yerini dolduramadı. Hani o amaçla.
2: Yani Can Uzun çok iyi bir oyuncu bir kere. Şimdi biz hep kaçan balık iri olur derler ya, hep öyleyiz. Ya biz yıllardan beri bunun mesela şeyini hep söyleriz. Ya biraz daha genç zamanlarda bu tür oyuncuları alabilsek acaba daha mı faydalı olur? Ha, alabilsek geliştirebilir miyiz? Bir de o var, sıkıntı orada zaten. Biz hep gelişmiş oyuncuları tercih ediyoruz. O da kim için işte? Galatasaray, Fenerbahçe için, Beşiktaş için. Ya, Trabzon bu yönde iki senedir çok doğru işler yapıyor. Mesela konuşuyoruz. Mesela olayının piyasası. Şu anda ikiye katladı.
1: Evet.
2: Dünya Kupası'nda acayip maçlar oynuyor. Çok iyi maçlar oynuyor.
1: Doğru.
2: Şimdi bak, Trabzonspor bu tercihleri doğru kullanıyor mesela. Hep doğru oyunculara gittiler. Şimdi bu sene de birçok oyuncu aldılar. Şimdi bir Pina oynamıyor mesela orada. Ben o oynasa ne olur acaba, onu düşünüyorsun. Ama bir olayı yani oradaki performansıyla beraber piyasayı alt üst etti yani. Bir iki maçta öyle oynarsa 19-20 yaşında bir oyuncu yani, bunu çok farklı yerlerde görebiliriz. Şimdi aynı şey Can Uzun için söylüyorum. Can Uzun çok yetenekli bir oyuncu. Ya biz milli takımlardan falan, bizim oyuncumuz o. Bu direkt santrofor oynayan bir oyuncuydu alt yaş gruplarında, ama çocuk gitti Frankfurt'ta kendini çok geliştirdi. Yavaş yavaş kademe kademe çıktı. Geçen sene top sezonunu oynadı. Yani o yaş için top sezonu. Daha bundan sonraki yıllarda daha iyi sezonları muhakkak olacaktır. Şimdi bu oyuncu gerçekten Avrupa'da kalsa daha mı kendi kariyeri için iyi olur?

0: Bak bazı örnekleri unutmayalım. Mesut Özil Türkiye'ye geldi. Kariyer bitti. Ki Mesut Özil çok büyük bir kariyer. İlkay Gündoğan geldi. Kariyer bitti. Çok biraz da eskiye gidelim, bildiğimiz bir isim. Hamit Altıntop. Nerelerde oynadı? Türkiye'ye geldi. Kariyer. Buraya gelince insanlar çok büyük şeyler bekliyor Ezgi.
1: Ama hocam bir taraftan olmayacak
0: şeyler istiyor.
1: Biraz kariyerlerini zaten sonlarına doğru gelen isimler. Şimdi Cancu daha çok genç bir oyuncu.
0: Katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ama işte buradaki algı çok farklı. Hı. Bak Can Uzun'un Frankfurt'ta oynadığı oyunla ona o kadar yük bindirilmiyor. Stres yapılmıyor. Onun gelişimi için bir müsamaha gösteriliyor. Hataya. Ama burada şimdi Can Uzun gelse ona kurtarıcı gözüyle bakacaklar. Sıkıştığı zaman. Ha, burada çünkü farklı bakılıyor olaylara. Ben o açıdan söylüyorum. Ha, alıp Galatasaray'a geliştirebilir mi? Okan Hoca'nın bu konuda meziyetleri var. Yapabilirdi. Ha, Can Uzun transferi yani kim istemez? Yani bir teknik adam olarak herkes isteyebilir. İşte tercih yapıldıktan sonra acaba Can Uzun bu çıkışına devam eder mi? Daha mı iyi olur? Onu bilemiyoruz. Genç oyuncular için pek fazla bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü bunlar hep değişken performans sergileyebilir. Belli bir tecrübeye gelene kadar yani insanlar bazen duygularıyla oynar. Genç oyuncular böyle içinden geldiği gibi oynar. Taktiksel olarak her şeye uyum sağlar ama
2: hocam siz Türkiye'ye gelmesin mi diyorsunuz?
0: Yani bundan önce gelenlere baktığımız zaman yani bir kariyer sezonunda gelir mi ben bilmiyorum. Kendisi için söylüyorum ben.
1: Yani şu an pazarlıklar yürütüldüğüne göre demek ki oyuncu cephesinden olumsuz bir
2: yok,
1: durum
2: olumsuz
1: yok.
2: Olumsuz bir şey yok. Mesele olumsuz. Bonservis meselesi şu anda.
1: Evet.
0: Mesela Can Uzun'u bir sene iki sene önce tercih etselerdi 10 milyona falan.
2: Bir de hocam Okan Buruk'un elini sizce çok şey yapmaz mı? Yani 10 numarada oynatır.
1: Kanatta oynatır.
2: Forvet hattında oynatır.
0: Santrofor'da oynatır.
2: Yani çünkü çok joker bir oyuncu transferi yapmış olmaz mı Galatasaray?
0: 10 numara transfer olur diyorum. Ben Galatasaray için bak çok iyi olur diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya bu geldiği zaman kariyerin Avrupa'da devam etse acaba?
1: Sadece oyuncu
0: oradan daha farklı bir yere
1: daha
0: mi gider?
1: Farklı mı olurdu diye evet. Söylüyorsunuz.
0: Şimdi yıllar önce İlkay Gündoğan. Yani buradan çok isteyen takımlar olduğunu. Bak kiralık Nürnberg'de oynadığı dönemleri ben biliyorum. Biz onu milli takıma davet ettik. Çünkü ben Hiddink'le beraber A milli takımda çalışıyordum o dönemde. Biz gittik izledik onu o zaman Nürnberg'de. Alman Ümit takımında oynuyordu. Biz onu hemen alalım dedik. Daha popüler olmamıştı. O zaman yaşı tam 19-20 o yaşlardaydı. Hiddink'de gitti Allah var adam. Yani annesiyle şey babasıyla falan görüştü. Biz dedi burada oynamayı düşünüyoruz. Şimdi düşün İlkay o zaman Türkiye tercih etseydi acaba bu büyük Barcelona'ya gidebilir miydi? Manchester City'ye gidebilir miydi? Dortmund'da o kadar popüler olur muydu? Yani bizim Türkiye'de biz bu oyuncuları görmek istiyoruz aslında. Bizim onlara bakış açımız çok yanlış. Biz onlardan her şeyi istiyoruz. Sanki biz yani öyle bir oyuncu alıyoruz ki bu bizi kurtarsın ya. Onlar takım içerisinde zaten kendi rollerini en iyi şekilde yapıyorlar. Şimdi İlkay Gündoğan buraya gelmeden önce Barcelona'ya gitti. Barcelona'da oynadı. Döndü tekrar Manchester City'ye.
1: Evet.
0: Orada da oynadı. Çünkü oyun kurgusu içerisinde İlkay'ın görevleri belli. Yetenekleri belli. Yapacağı iş belli orada. Ama şimdi Galatasaray'a geldi. Çocuk bir sakatlıklar falan da geçirdi.
1: Ve burada net bir liderlik beklendi ondan.
0: Bak işte. Beklentiler burada evet. Çok yükseliyor. Böyle bir oyuncu olunca. Şimdi o çocuk da bunun altında acaba karşılık veremediği için ezildi mi? Bir sakatlıklar geçirdi. Toparlanamadı. Yani İlkay şimdi Avrupa'da hangi takıma gitse onun fizik özellikleri çok şey olduğu için yani kilo almaya müsait değil, genç şey, güzel bir fiziği var futbolculuk için. Bir de fazla kilosu yok. O açıdan onun yaş sınırı, mesela Modric'i dün akşam seyrettim ben gene Hırvat maçında. Takır takır koşuyor, yaş 41'e gelmiş. Yani bir de ortası oynuyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki, son olarak bir de Davinson Sanchez'i konuşalım. Çünkü her ne kadar

0: Çok fazla mevkide arayışı yok desek de Galatasaray'ın ayrılıklar halinde takviyeler yapılması planlanacak ki zaten hali hazırda bir stoper arayışı olduğunu biliyoruz. Minimum 30 milyon euroluk bir beklentisi var Davinson Sanchez'den Galatasaray'ın. Como kulübü ilgileniyor ki Como'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Onu da söylemek lazım. Fabregas'la çok iyi işler yaptılar. Şimdi Davinson Sanchez'in gitmesi halinde belki de iki transfer birden yapılacak stopere.
1: Yani talep gören oyuncuların satılması sürpriz olmaz Galatasaray'da. Bu konuda Galatasaray yani alırken de iyi bir şey yapıyor. Satarken de iyi bir strateji izliyor. Dolayısıyla yüksek teklif gelip de kulüpten satışı gündeme gelen oyuncular önümüzdeki günlerde olup ve bunların satışı da gerçekleşirse kimse sürpriz gözüyle bakmasın. Asıl başka Sanchez kadar mesela Barış'ın da durumu Dünya Kupası öncesinde değerlendiriliyordu. Çünkü Barış İngiltere'de yaşamak istiyor. Barış Londra'da yaşamak istiyor. Ve bu Dünya Kupası'ndan onun da tabii kendi dünyasında beklentileri ve hedefleri vardı. Ama tabii istediği gibi olmadı. Ki Galatasaray da bu konuda çok da böyle şey değil yani. Barış'a işte bir teklif gelirse biz kabul etmeyiz. İşte illaki kadromuzda kalacak, Sanchez kadromuzda kalacak, Sané kadromuzda kalacak diye bir şey yok. Yani eğer bir oyuncu ile ilgili ciddi bir teklif varsa, bir rakam varsa bunu Galatasaray yönetimi değerlendirmeye de açıkçası açık. Yani Barış içinde Barış'ın istekleri, talepleri vardı. Olmadı. Ha bundan sonraki süreçte Barış başka bir yerden çünkü İngiltere'ye gitmeyi çok istiyor. Başka bir teklif olur mu? Bunu değerlendirir mi? Bak böyle bunu neden anlatıyorum? Böyle sürpriz gelişmeler de olabilir Galatasaray'da. Elbette senin dediğin gibi yani Sanchez giderse oraya başka bir takviye daha yapılabilir.
2: Sanchez'i sence Okan Buruk bırakır mı Murat?
1: Yani şunu söyler ya ben kalmasından yanayım ama kulübün ekonomisi olarak iyi bir teklif geliyorsa da oyuncu da gitmek istiyorsa ben bir şey yapamayabilirim.
0: Geçen sezon zaman diyebilir. Zaman eleştirilmişti Davinson Sanchez.
2: Ya yani. Geçen sene eleştirilmeyen zaman zaman bir oyuncu yok Galatasaray'da. Yani ama bir önceki sezondaki öyle top sezonundaki oyuncular olmadılar tabii. Zaman zaman iniş çıkışlı grafikleri oldu. Ama şimdi ben demin olay için söylediğimi Singo için söyleyeyim Galatasaray'da. Eğer sakatlanmasaydı daha büyük evet. Transfer olurdu. Evet. Yani oradaki...
0: Neyse ki hocam çok korkulan bir senaryo olmadı. Çok korkutucu bir durum yok açıklaması öyle geldi mi? Ama evet, evet yani yine evet. De bak, çok... aynı bölgeden sakatlık olması endişe yaratıyor.
2: Çok müthiş bir performans sergilerken sakatlandı. Bak stopere koyuyorlar şahane oynuyor Dünya Kupası'nda. Sağ beke koyuyorlar şahane evet. Oynuyor. Şimdi eğer Singo stoperde olup da sakatlanmaz diye bir rapor varmış herhalde kulüplerin, doktorların verdiği bir rapor var. Singo'ya eğer ön plana koyup da Sanchez'i satacaksalar zaten orada bir kaybı yok Galatasaray. Singo çünkü gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bir de yaşı çok genç. Hı hı. Eğer sakatlık problemi yaşamazsa Singo zaten bu Dünya Kupası'nda herhalde daha maç oynamayacak. Öyle mi? Bilmiyorum orada.
0: Yani oynama şu an son var. Maçta zaten oynayamayacak ama yola devam halinde.
2: Edebilir mi? Onu öyle evet. Bir açıklama var mı bilmiyorum ama 2-3 ay falan dediler bir arada.
0: Yok 2-3 aylık bir durum olmadı.
1: O bir korkuydu, endişeydi
0: evet.
1: Ama
0: o en kötü senaryoydu. O gerçekleşmedi diye şimdi bir açıklama geldi.
2: Singo gerçekten
0: geldi.
2: Önemli bir oyuncu. Sağlıklı bir Singo olursa o zaman Sanchez'den fedakarlık yapabilir Galatasaray.
0: İşte ona güvenip yola çıkılabilir mi? Çünkü hep aynı bölgeden sakatlık geçiriyor. Mesela, çok genç bir oyuncu.
2: Evet. Yani onun sakatlık sorunu olması
1: hocam
2: zaman
1: niye aynı yerden sakatlanır bir oyuncu sürekli?
0: Ve bu kadar genç yaşta bir oyuncu.
2: Hocam bazı şeyler hani yer yaptı dersin ya. Mesela birisinin omuzu çıkar. Hep çıkar. Bir yanlış bir şeyde. Yani onun eski deyimle bunların iyi tedavisi olmuyor mu? Bilmiyoruz tabii.
0: Adale sakatlığı hocam.
2: Ya adale sakatlığı da
1: sol
2: olur.
1: Arka adeli.
2: Bazı,
1: sol arka
2: adeli, bak, evet. Bazı şeylerde bazı oyuncularda adeleleri kısadır. Onları biraz zorladığın zaman atabilir. Hmm. Onların bilemeyiz tabii. Onların biyolojik yapısına bakmak lazım. Doktorlar o konuda açıklama yapıyor zaten. Sprint attığı zaman oluyor bunlar diyor. Çok üst üste sprintler atılınca sprint attığı zaman çünkü maksimal seviyeye ulaşıyorsun. Orada adele grupları eğer darsa bazılarınınki yumuşak gevşektir.

0: Lasing'in kariyerini
1: farklıdır.
0: Sağ bek olarak sürdürmesi çok zor.
1: Sprint yani öyle bir şey söyleniyor da ben onun ne kadar inandırıcı olduğuna hala inanmış değilim. Bilmiyorum tabii tıp doktorlar buna ne diyor, nasıl bir şey. Ha, sağ bek oynarsa sakatlanır, stoper oynarsa. Ya stoperde de sprint atabiliyor bu oyuncu sonuçta. Savunma arkasına bir top atıldı kendi kalesine. Süratli bir oyuncuyla depar atmayacak mı yani, atacak. Yani hücuma çıkmayacak mı? Çıkıyor. Singo da bu işi çok seviyor. Yani eğer onda bir çözüme ulaşırlarsa Singo çok ok mevkide yani inanılmaz derecede başarılı olabilecek bir oyuncu ya. Çok özellikleri çok fazla.
0: Sanchez'i gönderir misiniz?
1: Ben eğer sağlıklı bir
0: 30
1: Singo...
0: 30 milyon euro geliyorsa...
1: Hemen. Hiç saniye arkama bakmam. Eğer Singo sağlıklı olacağını bilsem hiç arkama bakmam. 30 milyon euro az bir para değil.
0: Tabii ki.
1: Sanchez'in yeri de doldurulmayacak bir yer değil. Bugüne kadar çok başarılı işler çıkardı orada. Gerçekten de çıkardı ama şimdi bir Singo orada olacaksa Galatasaray'ın tabii
0: ya da başka
1: bazı yerlerde bir değişimlere gider mi gitmez mi? Şu, geçen seneki performansının inişli çıkışlı olması Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılacağı anlamına gelmez Murat. Bunlar olabilir. Futbolda bunlar var. Demin lafına başlarken, sözüne başlarken şunu dedin. Galatasaray yönetimi ve hocası omurgayı bozmak istemiyor. Omurgasını bozmak istemeyen adam Sanchez satar mı? Satmaz. Çünkü çok başarılı bir oyuncu. Yani ara sıra böyle inişli çıkışlı grafik olması da normal. Ya herkes çok iyi oynuyor.
2: Siz hocam nereye Okan Buruk olsanız nereye takviye yaparsınız? Madem omurgayı
1: bozmadın. Ya ben Sanchez'i bırakmam mesela. Singo da var orada.
2: Yok, takviye açısından.
1: Şu anda
2: yani
1: tabii
2: iki tane, üç tane yeter mi yani?
1: Biz Icardi'nin gittiğini düşünürsek.
2: Evet.
1: En mantıklı transfer görünüyor. Can Uzun görünüyor yani. O da bir sonuçta santrfor.
0: Ama Can Uzun dışında bir santrfor da alır herhalde Galatasaray.
1: Ya o şeyler var zaten değil mi Murat? Yani o araştırmalar var.
0: Tabii tabii.
1: Birçok oyuncu.
2: 2-3 kişi yeter mi yani Galatasaray hocam?
0: Kimsenin ayrılmadığı senaryoda.
1: Şöyle bir şey Murat. Yani gelecek sen Galatasaray'ın ne vereceğini bu geçtiğimiz sezona bakarsak biraz soru işaretleri var. Ondan bir önceki sene Galatasaray için onları söylemiyordum. Ama geçen sene oyuncularda artık hepsinde zaman zaman bir düşüş var. Ama ondan bir önceki sene öyle bir şey yoktu. Bak Sanchez'de zaman zaman düşüş oldu. Efendim sana söyleyeyim zaman zaman burada Torreira'yı eleştirdi herkes. Ya Torreira'nın en kötüsü bile vasatın altına düşmüyor. Ya ben onu hiç asla mesela eleştirmem. Olabilir. Futbolda bunlar var. Saray zaman zaman eleştirdi. Saray Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncularından bir tanesi ya.
0: Saray'ın da teklifler alması bekleniyor.
1: Galatasaray, yani Saray hem yaşı itibariyle hem oynadığı futbol itibariyle orta sahada oyunu iki yönlü oynaması itibariyle baktığın zaman çok önemli bir oyuncu. Şimdi Barış Alper. Barış Alper giderse yerine birisini alırsın mesela. Sane var. Yunus var. Ya daha kulübeden gelen de çok oyuncu var orada. Sol tarafında iki tane oyuncu var. Yakupsun var, Eren'im var. Sağ tarafta var. Yani ben Galatasaray çok akıllı davranıyor transferde. İşi bir anda böyle uzatmak istemiyor. Aldığı oyuncuları nerede koyacaksın, nasıl oynatacaksın? Bir de o düşünce var şimdi. Okan Hoca ile başkan görüşüyordur. Sen şimdi şu takıma mesela... Hangi kimi kesip de oynatabilirsin gelecek sene? Çok daha iyi birini alman lazım ki çünkü 4 senedir üst üste başarı olmuş bir takım var. Sadece 11 olarak düşünmeyelim. 15-16 kişiye yakın bir oyuncu grubu var orada. Hı hı. Yani burada kimin Osimhen'in yerine Icardi gitti diyelim. Osimhen ancak oynamadığı süreç içerisinde bir tane alacaksın santrafor yedeklemen gerekir. Orta sahada ya bir Can Uzun alırsan evet 10 numara oynatırsın ama Barış Alper'i mi kenara koyacaksın? Sané'yi mi koyacaksın? Mümkün değil. Sané olmasa Yunus var. Yunus 10 numarada oynuyor, kanat da oynuyor, her tarafta oynuyor. Ya baktığın
2: var
1: zaman
2: İlkay da var.
1: İlkay var hala. Ya ben İlkay'ın gelecek sene belki de performansının çok farklı olabileceğini düşünüyorum.
0: Tabii sezon başı kampıyla birlikte belki.
1: Yani bunlar Galatasaray'ın yani bence acele etmemesi çok doğal bir şey yani. Şu anda Galatasaray çünkü
2: Galatasaray hocam acele etmez ama bizde de şöyle bir gerçek var. Yani diyelim rakibi işte Fenerbahçe hızlı 2-3 transfer yaptı. Hani geçen sene oldu ya,
0: bunlar taraftar bir noktadan sonra homurdanmaya başlıyor. Başlar.
2: Vay biz niye transfer yaptık?
1: Ama Galatasaray bunları niye yapmayacak? Fenerbahçe niye yapıyor? Fenerbahçe zaten Galatasaray'da olan yerlerin karşılığını doldurmak için yapıyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'da olan mevkilerin yerinde oyuncu onlar kadar yeterli değildi. Sıkıntı oradaydı.
0: Peki.
1: Fenerbahçe'nin forvetine bakar mısın? Forvetinden mesela mevcut geçen seneki forvetiyle bir kıyaslayalım Galatasaray'ı. Sane, Osimhen, Barış Alper. Yani bunları söyleyelim. Öbür tarafa da kim var? Kerem, Sıdıka Şerif veya Talisca. Kim sağ tarafta? Nene, Musaba. Yani hiç uyuyor mu? Fenerbahçe şimdi yönetimi de bunu bakıyor, bunu eşleştiriyor. Şöyle iki tane arka vizyon koysan, karşılaştırsan siyahla beyaz gibi fark çıkar ortaya.
0: Koyacağız. Bu transfer döneminde yapılan transferleri yan yana koyup tabii ki kıyaslamalar da yapacağız.
1: Yok daha yani görsele de gerek yok tabii. Ezgi yani. Böyle hafızayı canlandırınca bile arada farklar evet. Görünüyor. Ya.
0: Peki.
1: Fenerbahçe bu eksikleri gideriyor Murat.
0: Peki şimdi gündemdeki bir başka sıcak haber, onu da konuşalım, konuşmadan geçmeyelim. Malum şimdi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen çok fazla oyuncu da var, yabancı oyuncular. Onlardan biri Sofyan Amrabat. Dün gelen bir haberdi, henüz herhangi bir taraftan yalanlama da gelmedi bu haberle alakalı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldığı, özellikle Vincenzo Italiano'nun Amrabat'ı istediğine dair bir haber değerli izleyenler. Şimdi hemen bunu da konuşalım. Elbette sonrasında Dünya Kupası'nı biraz milli takımı değerlendireceğiz. Kim bilir olacak ama şöyle bir hızlıca Beşiktaş'ın bu transfer gündemini de konuşalım. Onun dışında ama Beşiktaş'ta çok net bir isim olduğunu söyleyemiyoruz. Gündemde bazı oyuncular var, görüşmeler devam ediyor. Ama henüz açıklanan bir isim Beşiktaş'ta da yok. Buyurun Murat Özbostan.
2: Ya Beşiktaş'ta tabii hocasını belirledikten sonra hocasına verdiği bir söz var. Yani iyi takım kuracağız, iyi takviyeler yapacağız. Yani bakıldığı zaman bu süreç Beşiktaş için devam ediyor ama gerçekten de transferi biten, noktalanan bir şey oyuncu yok. Yani en çok işte Vlahovic'i istiyorlar. Yani onu gerçekten çok istiyorlar. Ve yani 6-8 milyon euroya kadar çıktılar. Ciddi bir rakam, çok ciddi bir rakama kadar çıktılar ama oyuncu onu da kabul etmedi. Ve en son benim duyduğum dün itibariyle Beşiktaş Vlahovic için 10 milyon euroyu bile gözden çıkartmış durumda. Yani bir sezon için 10 milyon euro. Bu oyuncuyu hem teknik direktör istiyor, Beşiktaş başkanı istiyor.
0: Taraftarları
2: da zaten böyle yani işte buradaki biraz da şey yani Galatasaray'da bir Osimhen var kardeşim. İşte Fenerbahçe Vereta aldı. Belki o bir tane daha oraya transfer yapacak. Trabzonspor'da ona açı zaten atıyor golleri. Yani bize de bir tane böyle şey bir adam lazım. Yani hem önemli bir marka, yıldız. Hı hı. Hem bir camiayı hem taraftar kitlelerini harekete geçirecek. Bizim de artık yani çok önemli bir golcümüz var. Çok klas bir golcümüz var. Çok önemli marka bir transfer yaptık diyebileceğimiz bir pozisyonda oyuncu için gerçekten çok mücadele ediyor Beşiktaş ama kabul ettiremedi. Yani şimdi tabii bonservisi elinde bonservisi evet, elinde olduğu için başka tabii talepleri de vardır. Yani var
0: oyuncu
2: zaten.
0: Oyuncu da biraz teklifleri görmek istiyor.
2: Ama Beşiktaş'ın burada son duyduğum yani son duyduğum bir net bilgi 10 milyon euroyu bile gözden çıkartmış durumda bir sezon için. Öyle bir durum var.
0: Amrabat
2: için yani dün tabii bu şey oldu. Hı-hı. Yani burada Beşiktaş'ın tabii orta sahada böyle mücadele gücü yüksek, sert bir oyuncu şeyi var, planı vardı zaten. Fenerbahçe'de elindeki mevcut oyunculardan oldukça fazla yabancısı var. Ya olabilir mi? Olmayacak bir transfer değil. Yani iki başkanın anlaşmasıyla olabilecek bir şey. Ama burada İsmail Kartal'ın tabii şeyi önemli. Yani belki bu kamp döneminden sonra değil mi hocam? Bazı
0: bu arada
2: oyuncular,
0: Real Betis'in de hala
2: Real Betis'in de yani evet istediği bir oyuncu. Beşiktaş'a eğer transfer olursa iyi olur. Beşiktaş
0: katkı
2: için
0: yapar
2: iyi.
0: Mı?

0: takımda tutturamaz ama başka bir takıma gider. Orada performansı iyi olur. Hı hı. Mesela şey için stoper Carlos vardı ya Fenerbahçe'de. Aston Villa'dan gelmişti. Como'ya gitti, iyi oynadı. İyi raporlar geldi orada. Şimdi bilemiyorsun tabii. Cengiz Ünder mesela Fenerbahçe'de hiç oynamadı. Beşiktaş kiraladı onu.
1: Orada olmadı.
0: Olmadı.
2: Hocam o hiçbir yerde olmuyor ya.
0: Yani olmaz yani, çünkü bu kadar
2: şu an Fener'e
0: güven veren bir hoca seni istiyor ve burada başarılı olamıyorsan.
2: Ne yapacak Fenerbahçe'de, var mı hocam yeni sezon planlamasında?
0: Ya ben Fenerbahçe'nin oyuncusu şu anda. Fenerbahçe tabii teklif gelirse tahmin ediyorum ki en iyi şekilde değerlendirir onu. Ya değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Fenerbahçe peki taraftarı Cengiz Ünder'e sabır vereceğini de düşünmüyorum. Öyle bir şey yok, lüksü yok çünkü. Bayağı bir oyuncu var orada çünkü.
2: Ya Abraham Beşiktaş için iyi olur. Beşiktaş alırsa da bence iyi, önemli bir transfer, takviye yapmış olur diye bakalım düşünüyorum ben.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz burada görüşmeler nasıl şekillenecek. Şimdi son bölümde isterseniz biraz da Dünya Kupası konuşalım, milli takım konuşalım, biraz hızlanalım. Öncelikle tabii ki rekorlardan biraz bahsetmek lazım. Direkt milli takımla başlarsak oraya geçemeyebiliriz çünkü. Konuşulacak elbette çok fazla konu oluyor. Şimdi Ronaldo ve Messi'den bahsedeceğiz. Önce Messi'nin rekorlarını paylaşmıştık sizinle değerli izleyenler. Messi'nin bu performansını gören Cristiano Ronaldo'yu dün sahada çok hırslı gördük. Ve o da rekorlara imza atmaya devam ediyor. Öncelikle konuklarıma o klişe soruyu soracağım. Şimdi her ne kadar biz çok fazla esprisini de yapsak, öncelikle şunu söylemek lazım. Her iki oyuncuyu da bu kadar uzun yıllardır canlı izleyebildiğimiz için gerçekten çok şanslıyız. Muhteşem iki oyuncudan bahsediyoruz ama
0: bravo, çok adettir, şanslı bir nesiliz.
1: Çok şanslıyız hocam ama adettir Ronaldo mu Messi mi diye bir sorayım size.
0: Yok, onları kıyaslamak bir kere yakışıksız.
1: İkisine de haksızlık oluyor.
0: Bravo. Çünkü ikisi de kendine has özellikleri olan muhteşem iki tane futbolcu. Evet. Hayır, yetenek açısından bakarsan Messi tartışılmaz yani ama şimdi Ronaldo 41 yaşında, Messi 39 yaşında.
1: 40 oldu bugün.
0: Yok, 87 doğumlu, biz erken söylüyoruz.
1: 40'dan
0: maalesef
1: gün aldı diyelim.
0: Avrupa'da öyle işte.
1: 40'dan gün aldı, evet. 39'u bitirdi.
0: Gün, işte bir gün, evet, bir ay falan, evet, deniyor. Yani Avrupa'da hep bitmemiş yaşı futbol. Bak bu çok önemli bir şey.
1: Çok bizim mantıklı buluyorum.
0: Avrupa'da bütün futbolcuların yaşı hep bizim. Ben 61 doğumlu. Mesela Matheus'te bir ara aynı. Ya Matheus'te diyorlar mesela 26 yaşında, bana diyorlar 27 yaşında. Yani bunları ayırmak lazım.
1: Hocam,
0: şöyle. Şimdi oyuncuları tabii ki yaşlarıyla da anmamak lazım. Hı-hı. Neden? Yaşlarıyla anarsan o zaman Messi ile Ronaldo veya Modric'e ne diyeceksin?
1: Tabii.
0: Ya futbol enteresan bir oyun. Kendine baktığın sürece, kendini geliştirdiğin sürece bunun yaşı yok. Yani bunlar herhalde Cristiano Ronaldo öyle. Ya ama Messi falan, bunlar herhalde orada EYT var mı kendilerinde bilmiyorum. Onlar herhalde
1: yaşa takılmıyorlar ki.
0: Yaşa da takılmıyorlar değil mi? Yani onlar emekliliğe kadar oynarlar ya, oynar ya, zevk alıyorsun ikisini de izlemekten. Şimdi evet, Ronaldo ilk maç biraz böyle gitti geldi ama bir baktın dün akşam gene çıktı şahane.
1: Hocam boyuna çok hırslanmış. Çok hırslanmış
0: ben size. Messi atır
1: Messi bu kadar rekor kırınca.
0: Oyuncu bu. Bunlar zaten büyük futbolcu oluyor.
1: O rekabetten besleniyorlar.
0: Ya, tabii bu ki kendinden de beslenen rekabet. Onların hiçbirinin paraya, pula, tabii, şöhrete ihtiyacı yok ki.
1: Bir Barkomuz ama vardı, onu da bir açabilirsek.
0: Onların futbol severlere verdiği o kadar güzel şeyler var ki. Yani onları izlemekten insanlar keyif alıyor ya. Ha şimdi arkadan gelen var. Mbappe var, Haaland var.
1: Tabii.
0: İkisi de mesela
1: ama hocam bu rekabet
0: kupası
1: yok.
0: Zaman, bu rekabet olmaz.
1: Bu rekabet
0: kısa bir süre içerisinde olmaz.
1: Bir daha artık kimler arasında olur bilemiyorum.
0: İnşallah görürüz. Birileri çıkar mesela. Lamine Yamal mesela acaba ileride buralara yaklaşabilir, evet, mi? Gibi gibi. Nezure Due var mesela. Çok enteresan oyuncular çıkıyor.
1: Şimdi bu arada ben hani o ikisinden tabii ki çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ama Messi'ye biraz daha yakınım. Editörümüz Yusuf da tam bir Ronaldo'cu. Bugün ben ona dedim ki bir Messi barkası hazırlayalım. Hazır bugün doğum günü kendi
0: Ronaldo.
1: Hayır, Ronaldo bunu hak etti bu arada. Onu öncelikle söyleyelim. Dün Ronaldo'nun maçı vardı. Çok da iyi bir performans sergiledi. Ama Messi barkomuzu da birazdan açacağız. Orada da Ronaldo var. İkisini birlikte koymayı tercih etmiş olsun. Canı sağ olsun. Rekor kırmaya devam ediyor dedik Cristiano Ronaldo. 6 farklı turnuvada gol atan

0: İlk ve tek futbolcu, 49 farklı ülkeye gol atmayı başarmış. Portekiz adına Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu 10 golle ve hocam sizin az önce söylediğiniz gibi 41 yıl 4 ay 19 günlük yaşıyla Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu Cristiano Ronaldo.
1: 85 Murat doğumlu olduğuna
0: 85 göre. Doğumlu evet.
1: 85'ti o, Messi 87 doğumlu.
2: Ben Messi'nin burada ön planda olduğunu düşünüyorum. Yani benim için de Messi.
1: Messi 5 tane şey, yani, 5 Dünya Kupası mı oynadı?
0: 6.
1: Messi.
0: Ha Messi 6 değil
1: Messi
0: mi?
1: De 6 olması.
0: Messi de 6.
1: Çünkü tek ilk ve tek futbolcu diyor da
0: gol atan.
1: Messi de attı.
0: Messi'nin atamadığı var hocam. Messi'nin hatırlarsınız önceki Dünya Kupalarında çok eleştiriliyordu Messi.
1: Atmamış mıydı orada hiç?
0: Bütün Dünya Kupalarında golü yok.
1: Ha tamam.
0: Ronaldo'nun var. Ama onun da 6 Dünya Kupası var.
2: Yani genel olarak bakıldığında iki karakteri yani hem oyunculuklarına hem hayran kitlelerine hem attıkları gole yani komple bir futbolcu olarak bakıldıklarında ben Messi diyorum. Biraz Ronaldo'nun son yıllarda daha çok işin finans ve para kısımlarıyla ilgilendiğini, daha çok yani para sayma,
1: haksızlık etme.
2: Parayla
1: oyunculuğunu da ortaya koyarak alıyor o parayı. Onun bir markası da olacak yani.
2: Ya ona bir şey demedik hocam, alsın parasını, bizim itirazımız yok.
0: Bu arada diğer markayı
2: ama
0: da biz o sırada açabiliriz.
2: Yani işin para noktasında daha çok ön plana çıkıyor. Yani aldığı istediği rakamlar konuşuluyor. İşte yaptığı eylemler konuşuluyor. Arabistan'da bir sürü şeyden bahsedildi yani bakıldığında.
0: Şimdi
2: lige bile ayar vermeye çalıştı canım yani.
0: Şimdi bu arada güzel bir başlık dağıtmış arkadaşlarımız, sizin gibisi gelmeyecek diye. Hakikaten çok uzun yıllar böyle bir rekabete tanıklık etmeyeceğiz. 1158 maçta 916 gol, 414 asist, 1330 gol katkısı ve toplam 48 şampiyonluğu var Lionel Messi'nin. Cristiano Ronaldo'nun da 1327 maçta 975 gol, 261 asist, 1236 gol katkısı ve 37'de şampiyonluğu.
1: Yani buradan şu çıkıyor. Bir sene daha Cristiano Ronaldo top oynar, 1000 golü bulur, futbolu bırakır, başka türlü bırakmayacak yoksa.
0: Evet, biraz öyle görünüyor.
1: O 1000 gol barajını koymuş kendisine.
0: Evet, muhtemelen hedef olarak koydu. Ama Messi ne yapar bilmiyorum.
1: Messi büyük bir ihtimalle 1000 golü çok rahat geçer çünkü 2 yaş fark var. Ha bir de Messi enteresan ya, bu Dünya Kupası'nda yeniden doğmuş gibi oldu ya. İnanılmaz işler yapıyor. İnanılmaz oynuyor yani.
0: Hocam hatırlarsınız 10 yıl önce ben milli takımı bırakıyorum dedi Messi. Çok eleştiriliyordu. Bir Dünya Kupası alamadı, bir Arjantin'i sırtlayamadı falan diye sonra.
1: Doğru, çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra geri döndü.
1: Düşünebiliyor musun, bunu Messi için söylüyorlar ya.
0: Evet.
1: Yani bu insanların zaman zaman düşüş içerisinde olabileceğini kabullenemiyor insanlar.
0: Asla bir Maradona olmayacak çünkü Dünya Kupası kazanamadı gibi eleştiriler
1: ondan
0: vardı.
1: Ondan sonraki sene de gitti Dünya Kupası'nı
0: aldı. Sonra
1: aldı
0: evet.
1: Tek
0: bakalım
1: başına aldı üstelik.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada şimdiye kadar da Arjantin'in oynadığı maçlarda tamamen tek başına sırtladı diyebiliriz.
1: Aynen tabii. Öyle. 5 golün 5'i de
0: evet.
1: Ondan.
2: Müthiş.
0: Müthiş bir performans evet. Gerçekten. Şimdi biz bir taraftan bu isimleri konuşuyoruz.
2: Türk
0: bir taraftan
2: bir
0: takıma döneceğiz. Son maçımız değerli izleyenler. Bu arada 6-7 dakikam var, kim bilir öncesi, onu da söyleyeyim. Milli takımımız son maçını Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabaha karşı, sabah diyelim 05'te oynayacak. Ve artık bu bizim için bir prestij mücadelesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri için de elbette bir üst tur öncesi bir ne yazık ki hazırlık maçı gibi olacak. Formalite mücadelesi. Buyurun.
2: Evet. Kötü bir hikaye, yani kötü bir hikaye yazdık. Çok üzüldük, hala üzülüyoruz.
0: Evet.
2: Hala kırılganız. Eleştiriler çok fazla oldu, olmaya da devam ediyor. Tabii biraz eleştiriler maksatını aşıp hakaret boyutlarına da geldi. Ben onlara katılmıyorum asla. Ama gerçek olan bir şey var ki beklentilerimizin hiçbiri karşılanmadı. Yani biz futbol severler ve ülke olarak kendi milli takımımızın çok daha yüksek bir yere koymuştuk. Olmadı. Bunun tabii bir sürü nedenleri var. Elbette ki bu nedenler turnuvadan sonra değerlendirilmesi lazım, analiz edilmesi lazım. Ve dolayısıyla son maç ev sahibi, yani en azından bizim oradan 0 puanla 0

0: golle böyle bir 96'daki gibi hikaye bir tabloyla dönmememiz yani, lazım. Evet. Amerika'yı da yenebiliriz. Bak daha önceki 3 maçı 2 maçı da yenebilirdik. Amerika'yı da yenebilecek potansiyele sahibiz. anlıyorum şu an takımdaki işte federasyon yönetimi başkanındaki bir hala bir öfke de devam ediyor. Bunu bir kenara bırakmak lazım en azından. Hem oyuncular hem de futbolcuların da teknik kadronun da yönetiminde yönetim bunu demiş, sakın sıfır puanla dönmek istemiyoruz. Yani bu maçtan puan ya da puanlar alın. Yani ne olur? Bir teselli olur. Amerika'yı yenmek, Amerika ile maç yapmak, dünya kamuoyunda Amerika'dan maçından iyi bir sonuç almak iyi bir şeydir. Güzel bir şeydir. En azından böyle ya ne yapalım, Amerika'yı da yendik geldik deriz. En azından bir puan ya da üç puan aldık deriz. Gol ya da goller attık deriz. Biraz böyle yüreğimize su serpilir. İnşallah bunun farkındadır bu oyuncular. Bu itibar maçıdır. Puan değil, aslında itibar maçıdır.
1: Evet. Hocam buyurun.
2: Ya işi doğru yerden bakmak lazım. Bu milli takım kimsenin milli takımı değil tek başına. Şimdi orada hocası da futbolcusu da yöneticisi de bizden farkı yok. Çünkü bizim milli takımımız bu. Hepimizin. Birilerinin de, burası kulüp takımı değil. Ha burayı eleştirmek kimsenin hoşuna gitmiyor. Yani ağır eleştirileri bir tarafa koyuyorum. Ama normal eleştirileri ben de hocayı mesela çok eleştirdim. Çünkü aynı yanlışı yaparak doğruyu bulamazsın dedim. Yani bu yanlışı göre göre iki defa üst üste yapıyorsan o doğruyu bulamıyorsun demektir. Yani bir kere yaparsın onu düzeltirsin. O düzeltme yoluna gitmedi, inat yaptı. Hocanın inadıyla birlikte bazı şeyleri aşamadık. Ha inat yapmayı belki doğru tercihler kullansa da belki başarılı olmayacak ama olma olasılığı daha yüksekti. Olma olasılığı vardı. Onun için bu milli takım hepimizin milli takımı. Zannetmesin ki yani insanlar milli takımı eleştirmekten zevk alıyoruz. Hayır. Biz Dünya Kupası'na gidene kadar hem milli takımımızı hem de hocayı çok methettik, çok metiyeler düzdük. Şimdi Dünya Kupası'na bir bakalım. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bugüne kadar herkes bunu atlıyor. Yani milli takımımızın oyuncu kadrosuna bir bakalım. Hocanın seçtiği kadro içerisinde bir tane sprinter orta saha oyuncumuz var mı ya? Bir ona bakalım. Oraya gidene kadar evet bu oyuncularla biz iyi gittik. Hakan, İsmail, Orkun'u kullandık, Arda'yı kullandık. Ya içinde bir tane sprinter oyuncumuz yok ama orada Dünya Kupası'nda buna çok hazırlanmış en azından bir tane sprinter orta saha oyuncusu yok.
1: Bu rakipler karşısında ona ihtiyaç var.
2: Ona ihtiyaç vardı. Bir sprinter böyle alıp topu dribling yapıp rakip sahaya taşıyacak bir tane oyuncu var mıydı? En son maçta mesela ben şeye mesela eleştirdim. Ya İsmail'i o maçta kullanmayabilirsin sen. Paraguay maçında. Sen orada Orkun'u kullanırsın. Neden? Kerim'i oraya koymuşum ve Kerim'in arkasında İsmail'le Hakan'ı koymuş. İsmail'le Hakan aynı şeyi yapıyor. Hakan'ın evet ucum özelliği daha fazla ama Hakan'ı öyle kullanmıyorsun sen hoca. Orada Orkun'u koyup forvete daha çok yardımcı olabilirdin. Yani İsmail sprinter değil, Hakan sprinter değil, Orkun sprinter değil. Arda topla muhteşem bir oyuncu ama sprinter değil. Şimdi bizde kim var? Bir sprinter oyuncumuz vardı. Hep ona kızdım zaten. Barış Alper o da kulübede oturuyor. Ha bir Kenan var kısa alanda, uzun alanda çok iyi oyuncu. Ya bir Barış Alper'imiz var. Fizik gücü en kuvvetli olan oyuncumuz. Rakibin fizik gücü çok iyi ki rakibinde. E sen Barış Alper'de kulübede başlıyorsun. Yani hocanın bu yanlışları yapmasına biz çok sinirlendik. Yani onu hocanın sahiplenmesine veya yöneticilerin sahiplenmesine yok. O milli takım bizim de milli takımımız.
1: Tabii ki.
2: Biz burada övgüler dizmek için, metiyeler dizmek için bekledik. Ama yapamadık. Onun için bu Dünya Kupası inşallah herkese bir ders niteliğinde bir Dünya Kupası olur. Ha, bu oyunculara gene de teşekkür etmek lazım, buraya kadar taşıdı bizi. Ama şunu unutmamak lazım. Bizim buraya gitmemiz sadece başarı değil bundan sonra. Buralara devamlı gidip buralarda başarılı olmamız da bir beklenti yarattı Türkiye'de. Oynadığımız grup bizim dişimize göre bir grup olduğu için bu kadar eleştiri alındı.
1: Tabii.
2: Çok güçlü bir grupta olmadığımız için iki maçta sıfır çekip sıfır gol atmamız bu kadar eleştiriler neden oldu. Beklenti neydi? Çok yüksekti. Biz burada ne diyorduk? En azından bu gruptan çıkarız. Bir iki tur atlarız. En azından
1: çeyrek finalde.
2: Ha, oralara kadar gidebiliriz beklentimiz vardı. Çünkü o beklentiyi bize yaratan bu oyuncu grubuydu.
1: Ama Temmuz ayını göremedik.
2: Bu hocaydı.

0: Onun için yani bu beklentilere karşılıkta çıkmayınca eleştiri son derece doğal bir şeydir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız Kim Bilir'le devam ediyor. Evet, size yine çok güzel sorular hazırladık. Hazırsanız ilk sorumuz gelsin. O kadar Messi Ronaldo konuştuk. Biraz Messi ile Ronaldo ile ilgili sorular soralım size. Gelsin ilk sorumuz. Lionel Messi milli takım kariyerinde ilk golünü kime karşı attı diye soruyoruz. Paraguay mı, Hırvatistan mı, Meksika mı yoksa Hollanda mı?
0: Şimdi Messi
1: sizi 2006 yılına götürmek isterim.
0: Kaç?
1: 2006.
0: Çok güzel. 2005 yılında U20 milli takımla ben Dünya Kupası'na katıldım. Bizim U20 milli takımımızla Hollanda'da. Hollanda'da U20 milli takımınla aynı otelde biz Arjantin'le kap yaptık. Messi de o zaman oradaydı.
1: Aa, çok güzel.
0: Şimdi o turnuvayı tek başına Messi kazandı ve Arjantin şampiyon oldu. Biz de orada İspanya'ya elendik. Elenmeseydik belki birazcık daha yol kat edebilirdik. Şimdi oradan sonra U20'den sonra A milli takıma çıktı. Daha o zaman 87 doğumlu. O zaman biz 18 yaşında Messi. Çünkü 85 doğumlarla gitmiştik. Bizim takımımızda Burak Yılmaz, Selçuk İnan tanınanları söylüyorum. Hı-hı. Onlar vardı. Yani birçok oyuncumuz vardı gene çok şey. İlk milli maçını kimle oynamıştır?
1: Yok, golünü kime atmıştır?
0: İlk golünü kime atmıştır ki? Ama büyük bir ihtimalle o Dünya Kupası'ndan sonra oldu. Bir sene sonraki A milli belki de ilk olduğu maçlardı. Ben onu Meksika veya Paraguay'dan birisi diyorum ama ben Meksika demek
1: istiyorum. Peki, Murat Özbostan. Süre bitti, alayım.
2: Ben de Hırvatistan diyorum.
1: Hırvatistan.
2: Dikkatimi çekti Hırvatistan
1: ve Meksika
2: şıkkı.
1: Yanıtları geldi. Bakalım Messi ilk golünü. Doğru, 2006 yılında Hırvatistan atmıştı. Tebrik ediyorum.
0: Seni tebrik ediyorum.
1: Tebrikler. Müthişem. İkinci soru. Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla hangi takıma karşı gol atamamıştır diye soruyoruz. Şimdi az önce dedik ya 49 farklı takım attı diye. Suudi Arabistan, Finlandiya, Türkiye, Hollanda.
2: Bizi atamadı mı ya?
1: Nasıl?
2: Bizi Türkiye'yi atamadı mı?
0: Suudi Arabistan diyorum ben.
1: Atamadığını soruyoruz. Suudi Arabistan atamamıştır.
0: Atamamıştır çünkü oynamadılar onlarla belki de.
2: Finlandiya, Türkiye, Hollanda. Hollanda'ya atmıştır. Türkiye'ye attı ya. Finlandiya, Suudi Arabistan. Onu bana da yani şey geldi ama oraya da Suudi
0: yani
2: Arabistan.
0: Yani Suudi Arabistan Dünya Kupası orada oynandı değil mi bir sene önce? Onlarla karşılaştılar mı bilmiyorum. Bana en yakın Suudi Arabistan geliyor çünkü oynasalar bile çok az maç yapmışlardır olabilir. Ben hala Suudi Arabistan.
1: Arabistan. Peki.
0: Ya bu tahmini bir şey yani.
2: Ya o Türkiye'yi oraya niye koydunuz?
1: Yani
2: Türkiye diyorum ben.
1: Türkiye'yi oraya niye koydunuz ve Türkiye cevabı Murat Özbostan'ın. Görelim o zaman.
2: Türkiye,
1: süre bitti.
2: Türkiye diyorum.
1: Suudi Arabistan ve Türkiye yanıtları geldi. Türkiye'ydi, doğru. Tebrikler. İşin matematiğini
0: kavrayan gazeteci olmanın en büyük özelliği bu. Tebrik ederim.
1: Tebrik ediyoruz. 2'de 2. Son soruyu da görelim.
0: Hala mı var?
1: Maddi sıkıntılar nedeniyle Dünya Kupası'nda giydiği formayı saklayan ve bir sonraki maç için yıkayan ülke hangisidir? Yani tekrar kullanıyor yıkayıp. Curaçao mu, Haiti mi, Ghana mı, Demokratik Kongo mu?
0: Murat, eskiden biraz biz de öyle yapıyorduk. Öyle bir formamız
2: asılıyorlardı değil mi?
1: Ama bir hocam 2026 var. Yılında bunun hala yapılıyor olması tabii. Yani,
0: enteresan.
1: Enteresan.
2: Curaçao, Haiti. Ya şimdi hepsi de yıkayabilir yani formaları. Yani Ghana yıkamıyordur artık ya herhalde. Biraz daha Ghana, Haiti. Curaçao zengin biraz ya. Curaçao'yu da sanmıyorum. Yani Demokratik Kongo ya da Haiti diyeceğim ama. Hocam sen ne diyorsun?
0: Sen de senin tersini söyleyeyim ben de bu sefer. Ben bilmiyorum, atacağım. Yani yapacak bir şey yok.
1: Atış serbest hocam, tabii ki, buyurun.
0: Bundan önce de attın sen. Bilmediğimiz yerlerden sorular geliyor. Hadi ben Haiti diyorum.
1: Bu arada bunun cevabını ben de bilmiyorum.
0: Aslında Haiti olma ihtimali yok, biliyor musun? Haiti.
1: Niye?

0: Yani orada formalar çok kolay yıkanır ya, orası sıcak bir ülke değil mi?
1: Haiti diyorum ben de.
2: Demokratik Kongo mu? Peki hocam.
0: Haiti'dir.
2: Haiti. Haiti ve Demokratik Kongo yanıtları geldi. Az önce Murat Özbostan dedi ki Gana da artık yıkamıyordur. dedi ama Gana yıkıyormuş. Yapacak bir şey.
1: Rezalet.
2: Peki.
0: Gana diyen kazandı.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Murat Özbostan. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ ol.
2: Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenlerim.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Reklam. Smokin bizim işimiz.

0: Yas po radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Chaos Report Radio.
1: İFinans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İFinans. İFinans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper.

0: hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Canlı yayın.
6: Belediyenin talebi çerçevesinde binanın statik olarak güçlendirilmesi sonucunda kullanıma açılması konusu var. Bu her iki konuyu da irdeleyerek buradaki binayı yeniden kazandırmak ve orada yine kulübümüze yönelik bazı faaliyetlerin sosyal manada kullanımının ne olacağı konusunda sizlere anlatacağım. Bir diğer konu, değerli hazırım, şu anda devam eden Florya konut projemize komşu, kulübümüze tahsisli 19 dönüm spor lejantlı arazide yeni spor tesisi projesinin geliştirilmesi. Bu geçmişte Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arsa. Bu 19-20 dönüm civarındaki arsa şu anda orada inşaatı devam eden konut projesiyle onun dışında onunla ilgisi olmayan bir arsa parçası. Senelerden beri orayı ikinci antrenman sahası olarak kullanıyoruz. Şimdi Florya'da yürüyen projeyle paralel olarak, eş zamanlı olarak burada bir Metin Oktay Spor Kompleksi yapmak suretiyle değerli oyuncumuz, değerli Galatasaraylı Metin Oktay'ın hem hatırasını orada yaşatmak hem de üye kabul etmek suretiyle bu spor kompleksinin, yani tenis kortları, işte kapalı salon, yüzme havuzu gibi konuları orada inşa etmek suretiyle orada bir spor merkezi inşaatını da yapacağız. Bunun için yetki isteyeceğiz işte. Diğer bir konumuz, Riva'daki inşaatı devam eden arazimize komşu 28 dönüm yeni bir ticari alan için gerekli işlemlerin tamamlanması. Bu şunu ifade ediyor: 28 dönüm ticaret lejantlı bir arsa var. Bu kulübümüze tapu edilecek. Dolayısıyla bunun için hukuki, daha doğrusu yani tapu işlemlerinin yapılması için de sizden yetki istiyoruz. Başka bir konu, Büyükçekmece'de kulübümüze tahsisli 106 dönüm arsa üzerine çok branşlı altyapı tesisi inşa edilmesi için gerekli idari işlemlerin ve proje çalışmalarının yürütülmesi. Burada şunu demek istiyoruz. Bildiğiniz gibi uzun zamandan beri bize tahsis edilen Büyükçekmece'de çok güzel bir yerde 106 dönüm bir arsa var. Spor aktiviteleri için tahsis edilen. Geçtiğimiz yıl veya bir önceki yıl konuyla ilgili olarak

Büyükçekmece Belediye Başkanı değerli üyemiz Hasan Akgün Bey ile konuyu görüştüm. Konu için müracaatlarımızı yaptım ki o güne kadar yapılmamıştı. Kendisinden buranın lejandına uygun plan çalışmalarının yapılmasını rica ettim. Hasan Başkan bunu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyükşehir'e gönderdi. Şu anda Büyükşehir İmar Komisyonu'nda bu imar plan çalışmasının bitmesini bekliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. İnşallah onu da sonuçlandırmak suretiyle orada bir altyapı tesisi. Çünkü çok büyük, çok kalabalık, rezidan bir bölge. Orada yetiştireceğimiz sporcular mutlaka olacaktır. İkinci bir altyapı tesisi olarak orayı da faaliyete geçireceğiz. Değerli Hazırın, sahip olduğumuz tesislerde yer alan kafe, restoran, dükkan, ofis, reklam alanı ve benzeri alanların kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bunlarla ilgili sözleşmelerin yapılması ve tesislerin geliştirilmesi konusunda da yetki istiyoruz. Diğer bir konu, kulübümüzün %60.01 payına sahip olduğu Galatasaray Sportif Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'nin satın alınması, hisselerinin satın alınması ya da ilan tarihindeki mevcut hissesi muhafaza edilmesi kayıt ve şartıyla satılması. Buradaki net olarak ifade edilmesi gereken husus şudur. Bildiğiniz gibi sermaye artışı dönemlerinde rüşvet hakkı kullanılmayan hisse senetlerinin kulüp tarafından satın alınması söz konusudur. Bilhassa onun da serbest piyasada satılması söz konusudur. Yani buradaki talebimiz Galatasaray'ın mevcut %60.01'lik hisse yapısını hiç değiştirmeden bu operasyonu yapabilmemiz için de sizden yetki istiyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu Basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişte olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz. Uygun şartlar oluşması halinde çoğunluk hissesi muhafaza edilmesi kaydıyla Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi'ne halka arz edilmesi. Diğer bir konuda giriş ödentilerinin ve yıllık ödentilerin %25 oranında artırılması. Değerli Hazırın, yukarıda bahsettiğimiz yetkilerde yer alan projeleri anlatan bir kitapçığı geçen hafta tüm üyelerimizle paylaştık. Bu kitapçığın basılı halini de girişten temin edebilirsiniz, oraya koyduk. Kitapçıkta gayrimenkul değerleme konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olan TSKB'nin hazırladığı fizibilite raporlarını da kitapçığa koyduk. Yetki istenen tüm projelerimizin detaylı maliyet, nakit akışı, finansman bilgilerini çalıştık. Cumartesi günkü genel kurulumuzda sizlerle de onu paylaşacağız.

0: Yetki istediğimiz konulardan bir tanesi hakkında da siz divan üyelerimizi öncelikle bilgilendirmek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmaması açısından. Biraz önce de ifade ettim ama tekrara düşüyorum burada. Ama tekrar etmekte de fayda görüyorum. Kulübümüzün sahip olduğu Sportif AŞ hisse senetleriyle ilgili sizden istediğimiz yetki, piyasa koşullarına bağlı olarak stoğumuzda bulunan payı artırmak amacıyla istenen yetkidir. Demin ifade ettiğim gibi özellikle sermaye artışı döneminde rüçhan hakkını kullanmayan hisseler oluyor. Ayrıca piyasanın oluşumuna göre, hisse fiyatımızın durumuna göre bir fırsat oluşması halinde de bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu yetki bu amaçla sizin onayınıza sunulmuştur. Sevgili Galatasaraylılar, biraz önce ifade ettiğim tüm yetki maddeleri Galatasaray'ın geleceği için çok değerli olan projelerimizi tamamlamak adına istenen yetkilerdir. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum. Siz değerli üyelerimizin bu toplantımıza katılımını hasreten rica ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
1: Sayın Başkan'a teşekkürler detaylı açıklamaları için. Değerli Hazırım.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız. Az önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in divan kurulunda yaptığı açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Bültenimize de Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Transferlerden bahsedeceğiz. Aslında son haftalarda en çok konuştuğumuz isim Can Uzun diyelim. Çünkü Galatasaray önümüzdeki haftalarda Can Uzun konusunda bazı durumlarda netlik kazanacak gibi duruyor. Bu transfere dair detaylara haberimizde bakalım ve başlayalım.
5: Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
6: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
5: Sarı Kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun 10 gol 6 asistle oynadı.
4: Komo'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez İtalyan ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da oyuncu için bir bonservis bedeli belirlediğini biliyoruz ve minimum rakam 30 milyon euro.
7: Serie A ekibi Komo'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
6: Kafa topardı gol! Davinson Sanchez!
7: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Komo'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Komo kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
8: Beşiktaş'ın transfer gündeminde sol bek için ilk aday

0: Kasum Otar oldu.
1: Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Otara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Utara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
0: Beşiktaş Fenerbahçe kulübünden Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe orta sahasında. Siyah beyazlar Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat hakkında bilgi aldı. Sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncunun durumunu İspanyol ekibi de yakından takip ediyor. Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan Amrabat'ın durumu turnuvanın bitmesinin ardından netleşecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol üretti. Beşiktaş kulübü Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı onun alternatifini de belirledi.
2: Mutabık kaldık. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken orta saha rotasyonuna yapılacak takviyeler için de temaslar devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Genova'nın Danimarkalı yıldızı Morten Frendrup için İtalya'dan dikkat çeken bir bonservis iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfried Ndidi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Beşiktaş yönetimi, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Frendrup'u yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, 25 yaşındaki ön libero için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun Genoa'nın gelecek sezonki planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çalışkan yapısı, savunma katkısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Frendrup, geride kalan sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı oyuncu bu süreçte 2 gol kaydederek takımına skor katkısı da verdi.
0: Beşiktaş kulübünde forma giyen Emirhan Topçu transferin gözde isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki oyuncu İtalya ve Suudi Arabistan kulüplerinin yakın ilgisi var.
2: Emirhan Topçu'nun talipleri artıyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yoğun ilgisinin olduğu öğrenildi. Söz konusu kulüplerin futbolcunun durumu hakkında siyah beyazlılardan bilgi aldığı belirtildi. Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan ilgi yeni değil. Milli oyuncu için geçen sezon devre arasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ın girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyordu. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı, ancak önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 müsabakada oynayan Emirhan Topçu, bu maçların 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve bir gol katkısı yaptı. Siyah beyazlı futbolcu, sezon boyunca gösterdiği performansla da A milli takıma kadar yükselmişti.
0: Fenerbahçe'nin gündemiyle devam ediyoruz. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör seçimine dair yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
4: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün

0: Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
1: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
0: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
2: Fenerbahçe Kulübü Fransız stoper Malang Sarr'a teklifini yaptı. Sarı lacivertliler kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak maçlar öncesi transferleri büyük ölçüde tamamlamak istiyor. Vedat Muriç sonrası yönetimin ikinci hedefi stoper takviyesi. Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sarr listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransız stoperin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Malang Sarr'a 2 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro yıllık ücret önerdi. 3 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ederken tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Malang Sarr'ın bu sezon oynatmayı planladığı baskılı oyuna uygun olduğunu düşünüyor. Kariyerine Nice altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu son 2 sezonu Lens'ta geçirdi. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sarr 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
2: Trabzonspor Kulübü kaleci Andre Onana'dan haber bekliyor. Eğer konu olumsuz sonuçlanırsa Trabzonspor'un B planı da hazır.
4: Trabzonspor 1 numara transferinde B planını hazırladı. Geçen sezon kiraladığı Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer, kamp dönemi öncesine kadar Kamerunlu kaleciden haber bekliyor. Karadeniz ekibi Onana'dan olumsuz haber gelmesi ihtimali üzerine alternatifini belirledi. Trabzonspor Wolverhampton'da forma giyen Portekizli Jose Sa'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kalecinin Premier Lig'e veda eden takımından ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Bordo Mavililer Onana'nın durumunun belli olmasının ardından Jose Sa transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon 24 maçta 41 gol yiyen tecrübeli kalecinin Wolverhampton'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Jose Sa Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
2: Başakşehir Kulübü efsane futbolcusu Edin Visca'yı yeniden kadrosuna kattı. Edin Visca 4,5 yıl sonra Başakşehir'e döndü. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu 10,5 sene formasını giydi. Turuncu lacivertlilerle sözleşme imzaladı. 2011 ila 2022 arasında Başakşehir'de görev yapan Visca, 2020'deki şampiyonluğun en büyük mimarlarındandı. Turuncu lacivert formayla 397 maça çıkan tecrübeli futbolcu 110 gol, 118 asist kaydetti. Trabzonspor'da da şampiyonluk yaşayan Visca geçen sezon sakatlığı nedeniyle 9 maçta sahaya çıkabildi. Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması için Los Angeles'a giden milli takıma taraftarlar da büyük destek verdi.
5: Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, en büyük Türkiye.
1: Ay yıldızlı taraftarlar Los Angeles'ta A milli takımı yalnız bırakmadı. Milliler Dünya Kupası'nda oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri maçı için Arizona'dan Los Angeles'a geldi. Kafileye bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar büyük destek verdi. Takımın konaklayacağı otelin önüne konvoyla gelen taraftarlar tezahüratta bulundu. Vatandaşların sevgisini TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular karşılıksız bırakmadı. Hacı Osmanoğlu ile Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.
6: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Çünkü dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
1: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprağa Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar çok mutlu olduğunu söyledi.
7: Bravo Kenan! Bravo Kenan!
8: İnanılmaz mutluyuz. Yani buraya bir ümitle gelmiştim ve ümidim gerçek oldu.
9: Beklediğimin fazlası aldım. Mı oldu peki?
8: Beklediğimin çok fazlası oldu. Hiç beklemiyordum yani. Çok güzel oldu yani.
9: Hem Kenan Yıldız'ı gördün hem de o formasını da aldın.
8: Evet yani şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
1: Milli takım Los Angeles'ta ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara desteğini gösterdi.
2: Milli futbol takımımızın Dünya Kupası performansı tartışılsa da Ay Yıldızlılar son 3 yılda büyük turnuvalarda görev aldı. Euro 2028 sonrası istikrarsız bir görüntü çizdi. Montella döneminde Euro 2024'te çeyrek final oynadı ve ardından da Dünya Kupası'na katıldık.
10: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
11: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
10: Eylül 2023'te Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı. Dünya Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella, son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler, Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, 2 Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.

0: Perché mi sento turco, io molto più turco.
1: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
3: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
4: Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda rekorlar kırılmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo Portekiz'in Özbekistan'ı 5 golle geçtiği maçta bir kez daha tarihe geçti.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz'le Özbekistan Houston'da karşı karşıya geldi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla maçın favorisi olarak sahaya çıkan Portekiz, rahatlıkla domine ettiği maçı 5-0 gibi net bir skorla kazandı ve tur için avantaj elde etti.

0: İki maçını da puansız kapatan Özbekistan'sa Kongo maçını kazanarak en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak. Karşılaşmada birden fazla rekora imza atan Portekiz'in 41 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.
1: Kongo beraberliğinden sonra başta hocamız olmak üzere zor bir hafta geçirdik. 23 yıllık kariyerimde işler yolunda gidince Cristiano iyi, kötü gidince Cristiano yaşlandı. Artık emekli olsun dediler. Neticede takım olarak eleştirilere iyi bir yanıt vermiş olduk. Kişisel olarak her zaman gol krallığı yarışında olurum. Bazen gecikebilirim ama hep orada olurum. Bu yüzden işimi yapmaya devam ediyorum. Çok çalışıyorum ve kendime inanıyorum. Bu hep böyle oldu. Önemli olan takım olarak birlik olmamız. Kazanamadığımızda hep saldırıya uğruyoruz. Özellikle ben. Ama alıştım artık. Yola devam ediyorum.
0: Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez de oyuncusu Ronaldo ve Messi arasındaki rekabet için şu ifadeleri kullandı.
2: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi futbolu değiştiren, geliştiren ve rekabetlerini sürekli büyümek için kullanan oyuncular. Takım kaptanımız Cristiano'nun 6. Dünya Kupası'na oynadığını düşünürsek ikonik bir figür olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onu büyük yapan sadece 2 gol atması değil, her gün çok çalışması, her antrenmanda kendini geliştirmeye çalışması ve soyunma odasında inanılmaz bir tavır sergilemesi. Her şeyi fazlasıyla hak ediyor.
0: Özbekistan'ın İtalyan teknik direktörü Fabio Cannavaro ise sonuçlara rağmen ekibiyle gurur duyduğunu belirtti.
3: Kura'da Kolombiya ve Portekiz'de aynı gruba düştüğümüzde işimizin zor olacağını biliyordum. İlk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Oyuncularım için kolay bir durum değil. Kolombiya maçından sonra takımımla gurur duyduğumu söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim. Çünkü bir saniye bile mücadeleyi bırakmadılar. Kapanıp savunma yapmak yerine topu ele geçirdiğimizde sorun çıkarmaya çalıştılar. Portekiz gibi yıldızlarla dolu bir takıma karşı oynadığınızda zorlanmanız normaldir. İlk maçta puan kaybettikleri için motivasyonları da çok yüksekti. Ronaldo gibi bir futbolcuya ufacık bir alan bırakırsanız 2 gol atabiliyor. 41 yaşında ve hala aç. Futbol tarihinin en iyilerinden biri. Neticede çok zor 2 maç oynadık. Son maçta da elimizden geleni yapacağız.
0: Grubun diğer maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Meksika'da karşı karşıya geldi. Kolombiya Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez'in ilk 11'de çıktığı maçı 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. Güney Amerika temsilcisi 6 puanla K grubundaki liderliğini korurken Kongo son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı. Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo Portekiz maçının çekişmeli geçeceğinin sinyalini verdi.
4: Harika bir maç oldu. Oyuncularım çaba gösterdi ve çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Sıradaki

0: Kimilerine göre en iyilerden biri. Bu görüşler değişse de Cristiano Ronaldo'nun rekor kırma hevesi değişmiyor.
1: Cristiano Ronaldo rekor kırmaya ve tarihe geçmeye doymuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli futbol takımının kaptanlığını yapan Ronaldo, K grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza attı. Maçın henüz 6. dakikasında fileleri havalandıran 41 yaşındaki futbolcu 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. ...2006'da Almanya'ya attığı ilk golün ardından 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarını da boş geçmeyen Ronaldo... ...bu Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü de maçın 39. dakikasında kaydetti. Tecrübeli futbolcu böylece toplamdaki gol sayısını 10'a yükselterek yeni bir ünvan kazandı. Dünya futbol tarihinin Portekizli efsanesi Eusebio'yu geride bırakan Ronaldo... ...ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu ünvanını da aldı. Cristiano Ronaldo aynı zamanda Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Portekizli yıldız 42 yaşında gol atan Kamerunlu eski futbolcu Roger Milla'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Yeni ünvanıyla birlikte Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki hem en genç hem de en yaşlı golcüsü oldu. Dünya futbol tarihinde bu ünvana sahip iki oyuncu var. Biri Danimarkalı Michael Laudrup, diğeri de Ronaldo'nun en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi.
0: İngiltere ile Gana'nın berabere kaldığı karşılaşmayla birlikte L grubunda da heyecan son haftaya taşındı.
1: 2026 Dünya Kupası L grubunda İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda 64 bin kişinin takip ettiği maçı hızlı başlayan İngiltere, dominasyonunu maç boyu sürdürse de golü bulamadı. Rakibini savunarak maçı tamamlayan Gana, gole çok yaklaştığı bir pozisyon haricinde pozisyona giremedi. İki takım da skoru değiştiremeyince İngiltere 1 puan için üzülürken, 4 puanla 2. sıraya yükselen Gana'da sevinç vardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel rakibin duvarını kıramadıklarını söyledi.
2: Çocuklar her şeyi yaptı ama olmadı. Gana'nın derin savunmasını kırmaya çalıştık. Rakibimiz son derece kararlı ve disiplinli bir şekilde müthiş bir fiziksel performans sergiledi. Saygı duyuyorum. Ritmi yakalamak zordu. Zaman zaman dikkatimiz dağıldı ama duygularımıza hakim olmaya çalıştık. Dünya Kupası'ndaki en zor gruplardan birinde oynadığımızı düşünüyorum. Çok zor iki maç oynadık. Daha gidecek yolumuz var. Analizlerimizi yapıp toparlanacağız ve Panama maçına hazırlanacağız.
1: İngiliz futbolcu Jude Bellingham beraberliği ikinci maç sendromu olarak niteledi.
3: Sanırım katıldığım bütün turnuvalarda böyle oldu. İyi başlayıp ikinci maçta takılıyoruz. Çok sinir bozucu. Gana'nın savunması beni biraz üzdü ama haklarını da teslim etmek gerek. Tam olarak istediklerini yaptılar. O kadar kornere, şuta, topa sahip olmamıza rağmen onları alt edemedik. Çok fazla sinirlenmeden yola devam etmemiz lazım.
1: Gana antrenörü Carlos Queiroz ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.
4: It was a tough game, no doubt. Very competitive, intense.
5: Amacımız İngiltere'yi ilk yarının sonuna kadar bloke etmek ve hayal kırıklığına uğratmaktı. Bunu da başardık. Rakibimizin çaresiz kaldığını fark ettim. Bu da gösteriyor ki futbol sadece taktik ve teknikten ibaret değil. Oyun olarak bizden daha iyilerdi. Ama mücadele ruhu, azim ve zeka açısından biz daha iyiydik. Şans da bulduk ama açık penaltımız verilmedi. Ve tabii ki kırmızı kart. Herhalde VAR o sırada kahve içmeye gitmişti. Bellingham'la tartışmamıza gelince futbol sahası smokinle gelinen dans salonu değildir. Cesurların yaptığı bir spordur.
1: Grubun diğer maçında Hırvatistan'la Panama Kanada'da karşılaştı. Toronto'da oynanan karşılaşmada Hırvatistan ikinci yarıda bulduğu golle 3 puan alan taraf oldu ve puanını 4'e yükseltti. Hırvat yıldız Luka Modrić milli takım kariyerinin 200. maçına çıkarak ikinci kez Dalia dedi. Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalić sözlerine iki takımı da tebrik ederek başladı.
6: Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica. Öncelikle 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama aynı zamanda bugün çok iyi organize ve akıllı oynayarak bizi zorlayan rakibimizi de tebrik etmeliyim. Baskı altında oynadık ve rahat değildik.

0: Uzun toplar bizi çok zorladı. Bunu bir türlü düzeltemedik ve rakibimize fırsat verdik. Bu durum beni sinirlendirdi. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Sanırım bundan sonrası daha kolay olacak.
1: Kupaya veda eden Panama'nın Danimarkalı antrenörü Thomas Christiansen oyuncularının mücadele nedeniyle tebrik etti.
2: Takımımı sonuçtan dolayı değil, oynadıkları oyun nedeniyle tebrik etmeliyim. Hırs, özveri ve ruh anlamında tam olarak istediğimizi yaptılar. Bu yüzden onlarla gurur duyuyorum. Eminim insanlar artık Panama'nın harika oyunculara sahip olduğunu fark etmiştir. Tüm takım bunu hak etti. Beni üzen şey sonunda kaybetmiş olmamız. Ama nasıl kaybettiğimizi de görmemiz gerekiyor.
3: Fenerbahçe kulübünde transfer adına sıcak gelişmeler yaşanıyor değerli izleyenler. Ekranda da görüyorsunuz Amaro Diouf resmen Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler 18 yaşındaki futbolcuyu 5 yıllığına kadroya kattı. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş da telefon attığımızda bu transferle ilgili son bilgileri kendisinden alacağız. Erdem hoş geldin, söz sende.
4: Hoş bulduk Demet Kedik, iyi yayınlar sana da. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon aslında Türkiye'ye getirdi, ardından sakatlık yaşayan, o sakatlık sürecini atlatan Amara Diouf'la sözleşme imzaladı. Amara Diouf yaklaşık bir ay önce İstanbul'a gelmişti tekrar. Bazı sağlık testlerinden geçti. O sağlık testlerinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Seçim tamamlandı. Yeni yönetim görevine geldi. Mevcut yönetimin bu uygun görmesi halinde 5 yıllık sözleşme imzalanmasını bekliyordum ben de zaten. 5 yıllık sözleşme imza attı Amara Diouf. Bundan sonraki süreç şöyle ilerleyecek. Amara Diouf Fenerbahçe Topukkale skantında yer alacak. Seviye olarak birazcık oyuncu izlenecek. Fiziksel olarak da gelişimi takip edilecek. Tabii kampta vereceği performans nasıl olacak? Bunlar da tabii soru işareti, ama eğer Amara Diouf beklentileri karşılayacak bir performans gösterirse ana planda da yer alabilir, ama bu yaz ayını bir görmemiz lazım. Kamp sürecini bir görmemiz lazım. Amara Diouf Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllarda çok fazla potansiyel gördüğü, tıpkı Arda Güler gibi konumlandırdığı bir oyuncu. Bu anlamda önemli de bir yatırım yapıldı. Yetiştirme bedeliyle alakalı konu çözüldü. Fenerbahçe orada bir rakam ödedi mi? Yoksa benim aldığım bilgi Amara Diouf'un birazcık da oynayacağı sürelere göre yetiştiği kulübe bazı ödemeler yapılacağı yönünde bir bilgi var, ama bunu net olarak teyit edemedim. Ama Amara Diouf Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlar yaptığı, üzerine plan yaptığı bir oyuncu. Kamp sürecinde süre bulursa eğer Amara Diouf'u takip edeceğiz. Benim aldığım bilgiler oyuncunun yaz ayı boyunca çok hazır bir şekilde hazırlandığı, ekstra antrenmanlarla kampı bekledi ve Fenerbahçe'de şans bulmak istedi. Mevcut yabancı kurallığında düşündüğümüz zaman 2000 doğumlu oyuncuların kadroya yazılma durumunda değerlendirdiğimiz takdirde Amara Diouf gibi oyuncular kıymete biniyor. Ama elbette Fenerbahçe teknik heyeti kamp süreci sonlandığında Amara Diouf'la alakalı nihai kararını verecektir. Eğer Fenerbahçe'de değerlendirilmezse başka takımlara kiralanma yolu da açılabilir ilerleyen günlerde. Olmadı zaten. Konuşuyoruz Demet Kedik.
3: Erdem çok teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin. Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı. Amara Diouf'la sözleşme imzalandı. Erdem'in de söylediği gibi potansiyelli genç bir yetenek ve kampa götürülecek. Orada da izlenen oyunculardan biri olacak. Şimdi bağlantıdan önce Dünya Kupası haberlerimizi ekranlara getiriyorduk. İkinci hafta karşılaşmaları bitti ve üçüncü hafta, yani son hafta maçlarına geçiyoruz artık gruplarda. Günün programına bakalım şimdi de. A grubunda sabah karşı 04'te Çekya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ile de Güney Kore yine aynı saatte mücadele edecek. Üçüncü hafta gruplardaki karşılaşmalar aynı saatte oynanacak. Bunu hatırlatalım. A grubunda da Meksika'nın 6, Güney Kore'nin 3, Çekya ve Güney Afrika'nın da birer puanı var. B grubunda Bosna Hersek Katar'la karşılaşacak. İsviçre'de Kanada'yla kozlarını paylaşacak. Bu iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Bu grupta ise avantajlı olan İsviçre ve Kanada. Bu iki ekibin 4 puanı var. Bosna Hersek ve Katar birer puanda. C grubunu da hatırlayalım. Saat 01'de oynanacak C grubundaki karşılaşmalar. Fas Haiti ile karşılaşırken İskoçya da Brezilya ile karşılaşacak. Burada Brezilya ve Fas 4'er puanda, İskoçya 3. Haiti'nin ise puanı yok. Haiti zaten Dünya Kupası'na veda etti.

0: Dünya Kupası'nda büyük bir paradoks yaşanıyor. Yerkürenin üçte biri dev turnuvada sadece bir kez temsil edilebildi. Küçük olarak adlandırılan ülkeler ise Dünya Kupası'nda iz bırakıyor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası futbolun gerçeklerinden birini bir kez daha gözler önüne seriyor. Başarıyı belirleyen şey yalnızca nüfus çoğunluğu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi ülkelerin ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bazıları ise yine bu görkemli organizasyonda yer alamadı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.4 milyar. Çin de yine Hindistan'a benzer şekilde bir nüfusa sahip. Endonezya ise 280 milyona yaklaşan nüfusuyla yerkürenin en kalabalık dördüncü ülkesi durumunda. Söz konusu bu üç ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 3 milyarı bulmasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde yer alamamaları göze çarpıyor. Dünya Kupalarına hiç katılamayan Hindistan'da kriket açık ara en popüler spor. Çin ise yıllardır büyük yatırımlar yapmasına rağmen istediği seviyeye ulaşamadı ve sadece 2002 Dünya Kupası'na katılabildi. Endonezya'da futbol popüler olmasına rağmen Dünya Kupası'na taşınabilecek noktaya gelemedi. Buna karşılık nüfusları yüz binlerle ifade edilen ülkelerse Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda iz bırakabiliyor. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve elemelerde Kamerun'u geride bırakan Yeşilburun Adaları, son yıllarda Avrupa liglerinde oynayan futbolcular sayesinde ciddi bir gelişim gösterdi. Nüfusu 200 binin bile altında olan Curaçao ise Hollanda futbol sistemiyle kurduğu bağ sayesinde uluslararası arenada rekabetçi bir takım haline geldi. Futbol tarihine bakıldığında benzer örnekler görmek mümkün. Şu anki nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan Uruguay, 1930 ve 1950'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2010'da yarı final başarısı gösterdi. 4 milyonluk Hırvatistan da 2018 yılında Dünya Kupası finali oynarken 2022'de 3. oldu. Modern futbolda başarı nüfustan çok altyapı yatırımı, organizasyon kalitesi, istikrar ve oyuncu gelişim sistemiyle doğrudan bağlantılı.
2: Futbolda nüfusla alakalı korelasyon kurmak çok mantıklı değil. Futbolun bir ülkede gelişebilmesi için ana faktörler var. Bunlardan bir tanesi kültür artı yatırımlar. Şimdi bunlar yoksa eğer nüfus ne kadar çok olursa olsun orada herhangi bir futbol başarısından söz etmek mümkün değil. İşte Hindistan bunlardan bir tanesi. Burada başka sporlar, kriket başta olmak üzere ön planda. İşte Çin baktığımız zaman basketbolun ön planda olduğu bir ülke. Yatırımlar düzeyinde bayağı futbolda sıkıntılılar. Orada bir kültür gelişmemiş durumda. Ama işte Dünya Kupası'nda görüyoruz çok sayıda ufak ülkenin başarıları var. Neden? Burada çünkü futbol kültürü çok yoğun. Yani çocuklar örnek veriyorum işte 5-6 yaşlarından itibaren futbolla yatıp kalkıyorlar. İşte Brezilya bunlardan bir tanesi. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden bir tanesi durumunda. Dolayısıyla futbolda başarının oluşabilmesi için öncelikle dediğim gibi bir kültürün ve bu kültürün de yüzyıllardır aslında devam etmesi gerekiyor ve yatırımlar. İşte stattır, tesistir, altyapıdır. Bunlar olduğu takdirde evet orada bir futbol kültüründen bahsedebiliriz. Bunlar yoksa asla bahsedemeyiz.
1: Dünya Kupası'nı müzesine götüren 8 ülkenin yani Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İspanya ve İngiltere'nin toplam nüfusu yaklaşık 600 milyon. Bu devasa sayı bile tek başına Hindistan ya da Çin'in nüfusunun yarısına dahi ulaşmıyor. Kısacası Dünya Kupası bir kez daha gösteriyor ki futbolda kalabalık olmak değil, doğru sistemi kurmak ve işletmek fark oluşturuyor. Curaçao ve Yeşilburun Adaları gibi bazen birkaç yüz bin nüfuslu bir ülke, milyarlarca insanın yaşadığı ülkelerden çok daha büyük bir futbol hikayesi yazabiliyor.
0: Ürdün Cezayir karşılaşmasını Antik Roma Tiyatrosu'nda izleyen taraftarlar arasında çıkan izdihamda bir kişi hayatını kaybetti.
3: Ürdün'ün başkentinde festival havasında geçmesi beklenen maç buluşması felaketle sona erdi. Uman'da bulunan Antik Roma Tiyatrosu'nda Ürdün Cezayir maçı için dev ekran kuruldu. 6 bin kişinin toplandığı 2000 yıllık tiyatroda maç oynandığı sırada izdiham çıktı. Ürdün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 9 kişiden biri hayatını kaybetti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda

0: Francisco'da Cezayir'le karşılaşan Ürdün, ilk yarıda öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle maçı 2-1 kaybetti.
1: Transferi bir süredir gündemi meşgul eden Julian Alvarez, ayrılığın herkes için en iyisi olacağını söyledi.
0: Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Julian Alvarez transferi hakkında ilginç bir söylemde bulundu. Real Madrid'in ezeli rakibine teklif ettiği 150 milyon euronun reddedildiği öne sürülürken Arjantinli futbolcudan geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından Alvarez transferiyle ilgili konuşmak için doğru zaman olmadığını ve ayrılığın herkes için daha iyi olacağını belirterek "Açıkçası ne aşamada olduğumuzu henüz bilmiyorum ama mevcut durumdan kaçamam. Ben her zaman kulübüme karşı dürüst olmaya çalıştım. Kulüpte konuşmam gereken herkese hep doğruları söyledim. Sanırım Atletico'dan ayrılmam herkes için en iyisi olacak. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başarılı futbolcunun Barcelona'ya gitmek istediği konuşulurken Atletico'nun Katalan ekibinin teklifini yetersiz bulduğu belirtiliyor. La Liga'daki başlıca rakiplerinden birini güçlendirmemek için başka kulüplerle görüşen Atletico'nun en yakın seçeneği ise Arsenal. İki dev kulüp arasında Victor Gyökeres artı 60 milyon euro gibi bir teklifin görüşüldüğü iddia ediliyor. Arjantin'de River Plate altyapısında yetişen Julian Alvarez, Buenos Aires temsilcisindeyken başta Libertadores ve lig şampiyonluğu olmak üzere birçok kupa kazandı. 2022 yılında 21 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan genç yetenek, Pep Guardiola liderliğinde Şampiyonlar Ligi, 2 kez Premier Lig ve UEFA Süper Kupa gibi zaferler yaşadı. Alvarez, Arjantin milli takımı ile 2022 Katar'da dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçiş yaptı. Julian Alvarez'in Atletico kariyerinde çıktığı 106 maçta 49 gol ve 17 asisti bulunuyor.
1: Lazio kulübü teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.
2: Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yla doldurdu. Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan ve Sarri döneminde istediği başarıları yakalayamayan başkent temsilcisi çözümü Gattuso'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Gennaro Gattuso tecrübesi, profesyonelliği ve kararlılığıyla kulübümüzün sportif hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır ifadeleri kullanıldı. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam daha önce Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split takımlarında görev aldı. 2025-2026 arasında İtalya milli takımını çalıştıran Gattuso, mavileri Dünya Kupası'na götürmeyi başaramayınca istifa etmişti.
1: Leipzig kulübü de teknik direktörlük görevine Martin Demichelis'in getirildiğini açıkladı.
3: Leipzig yeni teknik direktörünü İspanya'da buldu. Bundesliga ekibi takımın başına Martin Demichelis'in getirildiğini duyurdu. Leipzig'ten yapılan açıklamada Martin Demichelis futbolun en büyük sahnelerinde edindiği tecrübeyi, aynı zamanda takımını her geçen gün daha da geliştirme arzusunu ve tutkusunu da beraberinde getiriyor ifadelerine yer verildi. Alman kulübünün Mallorca ile küme düşen 45 yaşındaki teknik adamla anlaşması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Demichelis kariyeri boyunca River Plate ve Monterrey takımlarını da çalıştırdı. Arjantinli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Mallorca'nın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
1: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın, herkese iyi günler diliyoruz.
4: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
1: Smokin bizim işimiz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Smokin bizim işimiz.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa İşbirliği ile.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nun açılış oturumunda konuştu. Kurum, elektrifikasyonu küresel gündemin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirterek, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefinin Antalya'daki zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Hayri Beşer ve Mahmut Alpaslan'la beraber 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar olsun. Hayri Beşer hoş geldin.
2: Hoş buldum Kerem.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Aykut Kocaman'ın açıklamaları var. Fenerbahçe'de teknik direktör seçimine dair yaşanan süreçle ilgili kendi tarafından gözlemlerini ve yaşadıklarını hoca kısa da olsa anlattı. Hocanın açıklamalarına bir göz atalım. Sonrasında bu konuyla ilgili konuşacağız.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
4: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
3: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
4: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
0: Seçilmiş iradenin tercihiyle sorun olamaz diyor Aykut Kocaman ama bir yandan da medya aracılığıyla konunun nasıl geliştiğini anlatmış. 23.58'de Oğuz Çetin'le bir görüşmelerinin olduğu ve iyi dileklerle o görüşmeyi noktaladıklarını sonra da anladığımız kadarıyla haber alamadığını dile getiriyor Aykut Hoca. Hakikaten enteresan bir süreç oldu. Aykut Hoca'nın da neler söyleyeceğini merak ediyorduk. Belki ilerleyen dönemde bu konuyla ilgili bir röportaj verirse orada merak edilenler daha fazla yanıtlanacaktır hoca tarafından ama şu ana kadarki tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Aykut Kocaman penceresinden baktığınızda kırıcı olduğunu düşünüyor musunuz yaşanan gelişmenin?
1: Ya şimdi bu tarzdaki kişiler, kulüpler hep mal olmuş denir ya.
0: Evet.
1: O tarzdaki insanların fazla kafasının arka tarafında düşünceler olabilir ama bunları kamuoyuna açıklamazlar. Bunlar hep kulüpten yana olurlar ki söylemler o şekilde gidiyor. Fazla incitmeden. Tabii bilemeyiz konuyu. Neden Sayın Oğuz Çetin irtibatı kesti? Esas soruyu yanıtlayacak kişi kendisi. Burada ne kadar Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte çalışsanız bile, futbolun başında olsanız bile Sayın Aziz Yıldırım'dan sonra gene de bir sizin eski takım arkadaşınız, beraber yol arkadaşlığı yapmışsınız. Bir yerde konuşabilirsiniz, gelişmeleri anlatabilirsiniz. Herhalde anladığım kadarıyla kapalı kutu hiç kimse sevgili Aykut Hoca'ya bir açıklama yapmamış. Kesmişler, hani hatlar kopar ya bir yere gidersiniz. O şekilde olmuş. Yani en nihai, daha doğrusu en net cevabı verecek kişi sevgili Aykut Hoca'dan ziyade sevgili Oğuz Hoca. O verecek neden irtibatı kopardılar, neden süreç bu tarafa gitti. Onları Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Oğuz Çetin verecek ama vermekte mecburiyetinde değiller. Üstünü kapalı giderler. Bunlar kulübün kendi intern meseleleri. Kamuoyuna da açmak mecburiyetinde değillerdir. Biz tabii istiyoruz bütün hepsini tam detaylı öğrenelim ama yani
0: kulüp paylaşmak zorunda değil.
1: Değil tabii, hiçbir şeyleri paylaşmak
0: zorunda değil. Aykut Hoca da zaten çok böyle derin bir açıklama yapmış.
1: Girmez zaten. Girmeyeceğini de tahmin ediyorum. Belki yakın çevresini anlatmıştır ama.
0: Kulübün adamı olduğu için ya da kulübün evladı olduğu
1: genelde
0: için.
1: Genelde öyle oluyor zaten evet. Hep bunlar ama esasında o şekilde bakmamak lazım. Siz profesyonel teknik direktörsünüz. Ne kadar hizmet etseniz bile artık o camiadan çıkmışsınız. Kendi başınıza çalışıyorsunuz. Yani bir yerde siz topluma, toplumlara mal olmuş gitsin. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a veyahut da Samsunspor'a mal olan kişiler değilsiniz. Topluma mal olmuş kişi olduğunuz için o konulardan çıkmanız lazım. Gel dedirsiniz, gelirsiniz, git derler, gidersiniz. O başka bir konu. Ama bir yerlerde çalışıyorsunuz. Bu sizin mesleğiniz. Artık nihai karar onlar verecektir. Ama açıklamak da mecburiyetinde değil diye söylemiştim. Gelene de hayırlı olsun, gelmeyene de hayırlı olsun. Sonuç bekleyeceğiz Fenerbahçe'nin gidişatını. Şu anda gidişat sadece transfer. O gelmiş bu gelmişten ziyade bütün herkesin düşündüğü transfer. Hocalar bir yerde elindeki materyallerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu ismi en tepede de olur, en orta seviyedeki bilinmeyenlerde. Önemli olan geldikten sonra sunumlar, o takımı kurduktan sonraki sunumlar. Onu bekleyeceğiz. Hayırlı olsun diyelim bizimden. Söyleyecek başka bir lafım yok yani.
0: Hayri Beşer.
2: Şimdi Aykut Hoca bence söylemesi gerekeni söylemiş. Daha fazla açmasına gerek var mı? Pek de gerek yok. Aslında çok ciddi bir şekilde sistemi ortaya koymuş. Hani irtibatın bir anda kendisiyle kesilmesi, ki irtibatı kesen kim? Oğuz Çetin. Oğuz Çetin kim? Aykut Kocaman'ın hemen yanındaki isim. Yani hani araya tire koyarsınız, Oğuz Aykut. Yani bu denli hani etle tırnak gibi bir arada alınan iki futbol adamı, iki futbol değeri. Dolayısıyla hani Aykut Hoca nezaketle ama çok güçlü sitem içeren bir tonda açıklamasını yapmak suretiyle Oğuz Çetin ve Aziz Yıldırım cephesine bir açıklama yapma zorunluluğu bırakmış oldu. Yani onların da çıkıp bu konuyla ilgili bir şeyler söylemeleri gerekiyor. Hani böyle olmaması gerekiyor. İnsani açıdan böyle olmaması gerekiyor. Medeni açıdan böyle olmaması gerekiyor. Ha, Oğuz Çetin'le ilgili şunu düşünebiliriz belki. Hani söyleyecek sözü yoktur. Bazen mahcubiyetten arayıp

0: durumu izah edemezsiniz. Yani zor anlarda zor kararları, çok incitecek kararları söylemek zordur. Oğuz Çetin de biraz naif bir insan. Belki söylemekte yani söyleyemedi. Burada tabii Aziz Yıldırım cephesinin bu işe nokta koymasını gerektiren faktörler ne? Bunu bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili belki akıl yürütebiliriz ama spekülasyona girer. Ama benim dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Şimdi Aziz Yıldırım başkanlık sürecinde Aykut Kocaman'ı hep onure eden ifadeler kullandı. Evet. İşte 3 Temmuz sürecine de değindi. O süreçteki Aykut Kocaman'ın duruşuna, vefa gösteren tavrına hep değindi. Hani tercih ederiz etmeliyiz ama diyerek Aykut Kocaman'ın hakkını teslim etti bu anlamda. Fakat bir şeyin de altını çizdi, vurguladı. Ya teknik direktör hata yaparsa biz onu uyarırız. Hani bir nevi işine karışırız. Yerine göre işte yani kadro konusunda müdahil oluruz anlamına gelebilecek ifadeler de kullandı satır arasında. Bunlar benim mesela dikkatimi çekmişti. Ya orada yaşanan bir şey var mı acaba? Hani kamuoyuna bunun kamuoyuyla paylaşılıyor olması Aykut Kocaman'ı rahatsız etmiş midir? Bir soru bu ama zaten görüşmelerin geldiği aşamayı dikkate alırsak işin o tarafının aşıldığını varsayabiliriz. Bir başka aşama işte kayıt meselesi söyleniyor. Belki hani kayıtla çalışma konusunda hocanın bir şerhi söz konusu oldu. Ondan dolayı bu anlaşma gerçekleşmedi. Ama şunu da söyleyeyim son olarak. Yani Fenerbahçelilere şu anda sorsanız bu olup bitenden, yani Aykut Kocaman değil de İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasından daha mı az memnunlar? Bence daha az memnun değiller. Hatta Fenerbahçelilerin önemli bir kısmının ben bu durumdan memnuniyet duyduklarına, İsmail Kartal isminin yani Fenerbahçe camiası ve taraftarı nezdinde daha fazla kabul gördüğünü tahmin ediyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yani Aykut Kocaman'ı Aziz Yıldırım'ın göreve getireceği kesin gibi algılanıyordu kongre öncesi. Aykut Kocaman ismine endeksli bir şekilde girmemiş olsaydı Aziz Yıldırım seçime, oylarının da bir miktar daha yüksek olacağını düşünüyorum. Zaten rahat kazandı, o zaman daha da farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Ha bunları söylüyor olmak Aykut Kocaman'a saygısızlık değil. Aykut Tabii. Kocaman gerçekten herkesin saygı duyduğu bir futbol değerimiz bizim. Ha benim nezdimde teknik direktör olarak önemli işler yapmıştır. Mesela işte Fenerbahçe'ye yarı final oynatması UEFA'da.
1: Tabii.
0: Benim daha fazla aklıma gelir Fenerbahçe'ye kazandırdığı şampiyonluktan ziyade. Ya da Fenerbahçe'nin en büyük başarısı denilince benim aklıma Zico ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması gelir. Meseleye buradan bakıyorum. Ama Aykut Kocaman denince de teknik direktör olarak önemli işler yapmış, önemli başarılar elde etmiş Aykut Kocaman hakkını teslim etmekle birlikte benim aklıma futbolcu Aykut Kocaman gelir. Aykut Kocaman'ın futbolculuğu bana göre teknik direktörlüğünden çok daha keyifliydi. Aykut Kocaman'ı izlemeyenler belki ne söylemek istediğimi anlamıyordur ama ben en azından videolarını izlemelerini tavsiye ederim.
1: İsmail Hoca'yla da bu arada hem takım arkadaşı pozisyonundalardı. Tabii aynı dönemleri için söylüyorum. Hem de İsmail Hoca Aykut Hoca'nın yardımcılığını da yaptı. Evet. Yani ikili arasındaki ilişki belki son yıllarda eskisi kadar yakın değildi. Bilmiyorum, belki görüşüyorlardır, belki görüşmüyorlardır. Ama o ilişkilere de böyle biraz hasar verebilecek hususlar bunlar.
2: Sevgili Kerem, en büyük sıkıntı ne mesela Aykut Hoca'dan bahsediyor. Aykut Hoca'nın şampiyonluğu var değil mi Fenerbahçe? Var. Ama ondan sonrası yok. Devamlılığı yok.
0: Evet.
2: Devamlılığı yok yani. Bir tek geldiniz orada oldunuz şampiyon, ondan sonra yoksunuz. İşte belki de Fenerbahçe'de çıkan Türk hocalarımızın kendi bünyesinden çıkanların o süreci yaşamamaları, o sürekliliği getirememeleri hep başka arayışlara sevk etti. İşte yabancı hocalar arayışlara sevk etti. Yani gelirsiniz bir dönem öyle bir şaşalı bir sezon geçirirsiniz ki zirvedesiniz, hepsini götürürsünüz ama ondan sonra öbür sezonda öyle. Bakın rakibinizde iki tane hoca çıktı. Birisi Sayın Fatih Terim, birisi sevgili Okan Buruk. 4 sene süreklilik var. Ondan sonra da süreklilik var. Daha Okan Hoca da yok o. Ama Fatih Hoca geldiği zaman yine sürekliliği yaşadı. Mustafa Hoca ile şampiyon oldunuz. Ama devam etmediniz onları. Burayı da biraz araştırmaları lazım. Burada da biraz mesela İsmail Hoca ikinci oldu, iyi bir puanla oldu. Devam edilseydi belki de çok farklı bir oyun düzenleri veyahut da farklı bir Fenerbahçe izleyebilirdik. Şampiyonlar koşar, şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe izleyebilirdik. Ama siz her seferinde ikinci olan hocayı gönderdiğiniz zaman, başarısız nitelendirdiğiniz zaman her şeyi yazmaz yapıyorsunuz, yenisini yapıyorsunuz. O dönem İsmail Hoca'nın o ikinciliği yakaladığı dönem güzel bir kadroları vardı elinde. Attıkları gollere bak, santraforlarına bak, açıklarına bak. Öyle bir oturmuş, öyle bir Avrupa'nın üst seviyindeki elit oyunculara sahiptiler ki. Ama siz onu ertesi sezon hocayla birlikte dağıttınız. Dağıtınca da maalesef bu girdapların içine karıyorsunuz. Yani ben de biraz da Fenerbahçe bu tarafa, kendilerine bu tarafa bakmaları lazım. Yani iğneyi biraz kendilerine batırmaları lazım. Hep böyle değişkenlik, hep böyle değişkenlik, değişkenlik, değişik tipteki hocalar veyahut da hani derler ya dinamik, işte bunlardan daha iyi dinamiği bilen mi olacak işinizin? Ne oldu? Tekrardan getirdiniz İsmail Hoca. Bu sene de olmadığı zaman ne yapacaksın? Seriyi sen git, hadi başkası mı gel? Hep yaz bozla gidiyor. Zaten seneye bir seçim var. Onlar da sonraki iş. Bu sezona bakıyorlar yani. Her şeyi bu sezonda bitirmeye çalışıyorsunuz. Belki Fenerbahçe biraz buralarını da düşünmesi lazım. Avrupa'da çok örnekleri vardır. Kulüpten bahsedelim. Biliyorsun Liverpool'a geldiği zaman hemen şampiyon mu yaptı? Üçüncü sezonda oldu değil mi? Hazırladı, hazırladı, hazırladı. Aldı zirveye gitti. Silme götürdü. Tamam, bizler diyoruz ki biz büyük takımız, bekleme, öyle bir şey yok.
1: Alex Ferguson 6. ya da 7. sezonda ilk şampiyon.
2: Ne oldu sonra?
1: Arsene Wenger, dominasyon oldu.
2: Arsene Wenger ne yaptı abi? Ama inşa etti.
0: Oldu mu hiç şampiyon?
2: Yok, ben bildiğim kadarıyla Arsene Wenger olmadı.
1: Hayır canım.
2: Olmadı.
1: Arsenal'da. Nasıl olmadı?
2: Oldu pardon, şey olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde olmadı.
1: Şampiyonlar
2: Ligi'nde olmadı. Finallere gittiler.
1: Arsenal'da ya 3 ya 4 şampiyonluğu
2: oldu, oldu, var. Orada oldu. Yani ama...
1: Zaten namalüp şampiyonluğu var.
2: Kaç sene orada çalıştı? 20 seneyi ya çok çalıştı. Yani uzun. Ancak siz bu şekilde inşa edebiliyorsunuz.
1: Bir tane hatırladığım kadarıyla 90'ların ortasında var. Ya 97-98 o civarda, ama bakacağım. İki tane de 2000'den sonra olması lazım.
2: O şeyden sonra gelmedi. Monaco'dan sonra geldi oraya.
1: Monaco'dan sonra bir Japonya'ya gitti hocam. Bir orada, saniyenizi
2: öyle bir şey edeceğim. Orada, yani böyle olması lazım. Biz her sene değiştirirsek bu sefer sizin bütün düzeniniz de değişiyor. Zaten yöneticiniz değişiyor. Her şey bir arada. Yani temennimiz tabii Türk...
1: Nagoya'dan geliyor. Japonya'dan geliyor.
2: Kaçta geliyor?
1: Sezonuna bakmadım. Oradan çekildim.
0: 2000'lerden önce tabii.
1: Şampiyonluğu da Fransa'da 3 tane var. 97-98, 2001-2002, 2003-2004. İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum dedi Aykut Kocaman.
2: Doğru. Bu arada yani, doğru.
1: Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Hızlıca bahsedelim. Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapas, Milan Škriniar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayet, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimović, Matteo Guendouzi, Fred, Bartu Elmas, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaaddin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli 18 yaşındaki oyuncu, Sidik Şerif ve Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu bu şekilde. Bu arada Fenerbahçe'den yine bir açıklama da var. O açıklamayı da sizinle paylaşalım. Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Fenerbahçe'nin açıklamasının devamı. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmektedir. Oyuncuya ulaşılamadığını mı buradan algılamalıyız acaba? Sağlık kontrolüne katılamamıştır. Katılmamıştır olsa daha net bir ifade olurdu. İkinci cümleyi daha açıklayan. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmektedir. Diego Carlos'un durumuyla ilgili. O da acaba kalır mı kalmaz mı? Fenerbahçe onu değerlendirir mi değerlendirmez mi? Bir takım soru işaretleri vardı. Kamp kadrosunu da paylaştık. Diego Carlos'la ilgili açıklamayı da size aktardım. Ne düşündürdü?
0: Kamp kadrosu mu?
1: kamp kadrosundan ziyade aslında Diego Carlos durumu sanki biraz daha öne çıktı. Kamp kadrosu zaten daha çok alternatif ve genç oyunculardan oluşuyor. Tabi Vedat Muriç burada farklı. Talisca, Musaba, Asensio,
2: Fred,
1: Guendouzi, Archie Brown, Levent, yine Jadon Osterwolde.
2: Kaç tane millilerde oyuncu var? 10 tane
1: Milan Škriniar ve Tarık Çetin. Yani bunlar sanki önümüzdeki sene Fenerbahçe'de eğer satış olmazsa devam edecek oyuncular.
2: Kaç tane milli takımda? 9-10 tane mi var? O şekilde değil mi?
1: Evet.
2: Yani Galatasaray'dan sonra en fazla milli takımda oyuncu gönderen.
1: Sayılar da çok yakındı.
2: Evet.
1: Böyle bir kamp kadrosu da var. Yani bazı oyuncuların durumunu görmek istiyor İsmail Kartal. Bunlar arasında Cengiz Ünder özellikle hakkında haber çıkan isimlerden biriydi. Bilmiyorum Cengiz'den yana gerçekçi bir umut var mı kendini toparlayabileceğine dair. Ama Cengiz'i görecek. Bu arada bu görüntülerin de taze olduğunu belirtelim. Yeni görüntüler. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı ve Sarı Lacivertlerin yola çıktığı dönemden görüntüler ekranda. Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe çalışmalara başlıyor. Bekao misal durumu değerlendirilecek bir isim olabilir ama sanki şansı çok yüksek değil.
2: Çok sakatlanıyordu ya. Çok.
0: Ya evet. Olmayacak çok isim göreceğiz. Bence burada heyecan verici isimlerden bir tanesi de Diouf.
1: Evet.
0: Yani evet çok yakından tanıdığım, bildiğim, izlediğim bir oyuncu olmamakla birlikte işte Senegal futbolunun mücevheri olarak görünüyor. İşte Mane ile kıyaslanan bir isim. Hızlanması, ivmelenmesinden bahsedilen, sol kanat hem sağ kanat oynayabilmesi 18 yaşında bir oyuncu. Yani bu tür şeyler yapması Fenerbahçe yönetiminin bence daha heyecan verici. Ancak hakikat şu ki hani Fenerbahçe'de niçin olmuyor? Hani hocam az önce işte Galatasaray örneğinde 4 yıl Fatih Hoca'nın, 4 yılda Okan Buruk'un takımı şampiyon yapmasından bahsetti. O istikrar olayının öneminden bahsetti. Ama şimdi Fenerbahçe sürekli şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Belki İsmail Kartal'ın devam edememesinin, yani 4. defa gelmesinin, yani hep bölünmeler olmasının, bir istikrar sürecinin orada İsmail Hoca ile ya da başka bir teknik adamla oluşmamasının altında bu yatıyor. Yani başarıyı sadece birincilik olarak derecelendirirseniz zaten o istikrarı yakalamanız mümkün değil. İşte İsmail Kartal bana göre o son döneminde son derece başarılıydı. Ancak işte kadro ne kadar da görkemli olsa, elit oyunculardan kurulu da olsa, işte santforunu Dzeko'ydu ki yanılmıyorsam o zaman da Dzeko 37-38 yaşlarındaydı. Ya da Tadic, yani çok motoring bir oyuncu değil. Şimdi o kadroyla, bu oyuncularla...
2: El Nesri de vardı orada.
0: El Nesri ilk sezonda var mıydı?
2: İşte Dzeko'nun geldiği dönem hani, beraber değil mi?
0: Birlikte aldılar. Doğru. Dzeko daha önce transfer edilmişti sanki. Sonra El Nesri de transfer edildi.
2: Dzeko şey direkt gitti. Azerbaycan şey turnuvaya gitti. Zenit maçı falan vardı ya.
1: Evet.
2: O turnuvada ikinci hemen gider gitmez Avrupa Şampiyonası'ndan sonra mıydı? Öyle bir şeydi.
0: Ama El Nesri'den de istediği kadar faydalanamadı o sezon sanki.
2: Yine yani. 30 tane top gol attı.
0: 30 tane. Doğru, hep o. Vallahi. Söylüyoruz onu. Hep söylüyoruz ama belirleyici maçlarda atılan goller daha akılda kalıcı oluyor. Öyle de bir problemi oldu oyuncunun bence. Yani 30 gol atma. Mesela şimdi
1: Talisca için de geçerli.
0: Aynı şey geçerli.
1: Skor
0: yani.
1: Üretiyor ama nerede?
0: Evet, nerede üretiyor? Hiç bir tane kritik maç sayamazsınız. Trabzon maçı hariç. Deplasmanda 3-2 kazanılan. O önemli bence. Çünkü kırılma maçlarında devreye giremediğiniz zaman zaten kırılmış oluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ya şunu söylemek lazım. Şu anda Fenerbahçe'nin hani odaklandığı şey şampiyonluk olduğu için, hani az önce bahsettiğim işte genç oyuncu Diouf, bu belki oynadıktan sonra Fenerbahçe'nin en ciddi transferlerinden bir tanesi olduğunu göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Böyle olmasını da temenni ederiz zaten 18 yaşında. Trabzon olayı örneğinde yaşadığımız bir durum umarım Fenerbahçe içinde yaşanır ama yani Fenerbahçe camiasının beklediği aslında isim transferler. Ya Aziz Yıldırım da çok net bir şekilde geleceğim bu sezon şampiyon yapacağım sözünü verdi. bütün mesajlar buraya çıkıyor ama transfer

0: seferde o şeyi görmüyoruz. O tempoyu görmüyoruz. Ya o tempo ortaya konamazsa, işte İsmail Hoca'ya bu kadroyu verdiniz. Hani hocanın bazı oyuncuları görmek istemesini de ben anlayabiliyorum. Yani Cengiz Ünder neredeyse kamuoyunun ortak reddettiği bir isim haline geldi. Haklı gerekçeleri de var insanların ama yani bir teknik direktör nazarıyla baktığım zaman ben yine de o şansı verirdim. Hı hı. Yani çünkü Cengiz Ünder bir potansiyel. Çok sağlıklı bir altyapı sürecinden gelmiş. Avrupa'da da oynamış. Ya bu oyuncu niçin? Yani bu kadar geriye gitti. Bir oyuncu niçin bu kadar geriye gitti? En azından bir şans verirsiniz. Olmadığı noktada da bence ısrar etmemek lazım.
1: Sergen Hoca da çok uğraştı onunla. Çok uğraştı yani.
0: Yani Sergen Hoca zaten hani...
2: Bilmiyoruz ne kadar uğraşmıştır ama ya, şans verdi.
1: Onu da bir uğraşıyor yani. Oynası var biliyor potansiyeli de.
0: Ya potansiyeli olmadığını zaten kimse söyleyemez.
2: Evet.
0: Ki ben Sergen Hoca'nın hani ona şans vermesini de doğru buldum. Şimdi İsmail Kartal'ın da kampa çağırmasını doğru buluyorum.
1: Kendi topçuları mecbur çağıracak.
0: Çağıracak, mecbur. Bakacak, deneyecek. Oyuncu da o isteği görebilecek mi? Yani o açığı kapatabileceğine dair ikna olacak mı? Ama yani şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu Kerem, yani şu ana kadar yapılan transferler ya da yapılamayan transferler özelinde değerlendirdiğim zaman yeterli değil. Bu kadro Galatasaray'la yarışamaz. Mutlaka yani zaten pozisyonları başkan da en başta da söylemişti. Golcü mutlak şart.
2: Tabii
0: sonra
2: ki.
0: Stoper mutlak şart. Yani orada gelişim gösterebilecek stoperler var. Yani Yiğit Efe tam istenileni veremedi. Ne kadar gelişim gösterir bilmiyorum ama hani Şikrinyar'ın yanına hepsini topladığınız zaman içlerinden bir tane isim bulamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin mutlak anlamda stoper, sol bek, açık, golcü transferlerini yapması gerekiyor. Aksi takdirde bu takım Galatasaray'la bence yarışabilecek standartta bir takım değil. Ha, bu Galatasaray'ın kötü performansından, beklenen performansı gösterememesinden kaynaklı bir durum olabilir. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi.
2: Kamp kadrosu bir kez daha görüntüde. Hocam size ne çağrıştırıyor bu kadro? Buradaki öncelikler ne olacak ki? Zaten bunun klasik bir ilk kamp kadrosu olduğunu da söyleyelim.
1: Ya burada çok oyuncuyla yolları ayıracaklar. Burada Türk oyuncular da olacak. Yabancılar da olacak. Tam net transferleri görmeden, bitecek biten net transferler olmadan Fenerbahçe hakkında da şu kadroda çıkarsak Hayri'nin dediği gibi ki onu ben geçen yayınlarda da söyledim. Yani Galatasaray'la yarışma şansınız olma. Çünkü hazır bir kadrolar var. Şampiyonlar Ligi'ni bir tarafa bıraktım. Lig statüsünden konuşuyorum. Yarışma şansınız olmaz. Yarışamazsınız yani. Onlar çok hazırlar. Buraya mutlaka takviyeler gelecek. Geçen isimler var. Stoper isimleri var. Mesela Sarı ben çok canlı da izledim.
2: Malangsar.
1: Şu anda Türkiye Ligi için çok ideal bir stoper olurlarsa ki bitireceksin, fazla dillendirmeyeceksin. İmkanın varsa gidip bir kere çok süratli, çok çabuk bir stoper. İyi bir sol ayağı var. İki ayağını da çok iyi kullanır. Dinamiktir. Her Afrikalı oyuncunun olduğu gibi abartıları vardır çıkarken biraz. Onlar severler böyle gösterişli ama bu o kadar çok fazla ama bunu da var. Ondan öbür türlü pozisyon oyunu olsun, oyuna katkısı olsun. Yani Şikrinyar'la çok iyi bir ikili olurlar. Orasını çok sağlamlaştırır. İyi bir seçenek olur. Tabii bir an evvel bitirmeniz lazım. Yani bu isimlerle fazla dillendirmeden gidip işte varsa imkanınız, çocuk da kabul ediyorsa tamam. Oyunculuk zamanında çok kiralık gittiği yerler oldu.
2: Evet.
1: Ama gittiği her yerde de başarılı oyunlar.
0: Bonservisi elinde mi onun?
2: Bonservisi elinde olacak. Haziran sonu itibariyle.
0: Bitiyor. Elinde sayılır.
2: Evet, evet.
1: Hemen bitireceksin. Bak çok çabuk.
2: Bir opsiyon var bir yıl uzatmaya yönelik ama o herhalde karşılıklı bir opsiyon.
1: Öyleymiş. Evet. Öyle söyleniyor. Şimdi şey, eğer aldığını düşünelim. Şu anda Türkiye Ligi'ne gelirse Türkiye Ligi'nde onun gibi süratli, çabuk dönen, çabuk çıkan bir oyuncu yok. Olmaz. Stoper
0: yok diyorsun.
1: Evet, stoper yok. Çok çabuk bir oyuncu, seri bir oyuncu. Kademeleri falan, girmeleri falan çok iyi değil mi? Her stoperin olduğu gibi zaaflar mutlaka ararsan çok var. Ama şu andaki elindekilerinden yola çıkar. Skriniar'ı tenzih ediyorum bu konuda. Öbürleri yanına yaklaşamaz. Öyle bir stoperle.
0: Skriniar'da zaten ondan çok farklı hocam. Ağır.
1: şimdi ağır ama pozisyon bilgisi çok stoper.

0: var ağır.
1: Yani birbirlerini tamamlayabilecek
0: her türlü etkili olabilir. Bakın soldan sağa, sağdan sola, göbekte her türlü her yeri kapatabilen, çok çabukluğundan, çok çevik bir stoperden söz ediyor. Havadan iyi, yerden iyi, topları iyi kullanır. İşte tek şeyleri zaman zaman böyle işte variteye girmeye çalışır. O kaptırdığı toplar var. Bunlar da hani her güzelin bir suçu olur derler ya. 5 maçta bir tane görürsün ama çok iyi bir stoper alırlar. Birbirlerini tamamla. Sakatlık da çok fazla geçirmedi. Bildiğim kadar öyle çok sakatlıkları da yok. Sağlam bir oyuncu yani. Dirençli bir oyuncu.
2: Yani konuşulan rakam da Skriniar'a göre daha mütevazı bir rakam. 5 milyon euro galiba maaş. 2 milyon euro.
0: Artık ucuz topçu yok ki. Minimum 20'den başlıyor. Minimum yani oyuncular. Yok yani.
2: Ya öyle, o özellikle bir stoper için hani son çıkılan yıllık maaşlara bakınca bence rakam makul.
0: Zaten buralara vereceksin sen sağlam. Arkanı sağlam almadıktan sonra öne istediğini getir. Hep söyleriz yani biz transfer hep önden başlıyoruz ama arkayı hiç düşünmüyoruz, sonra yaparız. Burası sağlam olmazsa sen önde nasıl olacak bu işe? Yer gelen elini kolunu sallaya sallaya kalecinle karşı karşıya kalıyor. Her atılın atı. Pozisyon bilgisi var, bir kişi de var, geride kalanla hiçbirisinde yok. Ha, bekleri tenzih ediyorum bak. Samet'i falan işte seyrediyoruz, oynuyor adam. Abi mükemmel mi? Ama önündeki çocukla birlikte mükemmel.
1: Portekiz... Semedo daha iyisini de yapabilir yani.
0: Tabii. Yapar da önündeki kimse onunla birlikte. Şimdi sen önünde Semedo, arkada önünde Nene oynuyor. Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Nasıl olacak?
1: Semedo olsan oynamak istemezsin Nene ile artık.
0: Ama nasıl olacak? Adamın o futbol bilgisinde önündeki de tamamıyla çelişkiye karışıyor.
2: Doğru.
0: Ne yapacağını bilmiyorsun adamı. Çıksam mı, çıkmasam mı, içeri mi girsem?
2: Bence Nene de bilmiyor ne yapacak.
0: Ya onun için darmadan. Sen burasını da aldığın zaman bunları alırken böyle oyuncuları getirir mi? Bunların o şeyi, bağlantısını çok iyi kurma. Aynı zamanda içerideki oyuncu da. Ha, Kante ile oynarsın. Engüze ile oynarsın. Asensio ile oynarsın. Asensio ile açıkta da oynarsın.
2: Adam ya tabii, Real Madrid'de falan
0: Real Madrid'de falan az mı oynadı? Sağda solda hepimizin bildiği iş. Ama en başta abi stoper alırlarsa çok çok yani şeyin müdafaanın yarısını kapatmış olurlar. Çok sağlam bir stoper almış olurlar. İyi işi bilen bir stoper yani. Evet, tabii fazla uzatmayacaksın. Ona da talipleri mutlaka çıkar. Bonservisin zeyninizde oldu mu böyle stoperleri nerede buluyorsun abi?
2: Kulüpte küme mi düştüydü?
1: Yok.
0: Yok.
1: Kulüp devam ediyor. Küme düşme durumu yok. Ama ilgilenen başka kulüpler de
0: mutlaka
1: olabilir.
0: Çıkar. Boşa bırakırlar mı böyle adamları? Yani çok faydalı bir stoper olur.
1: O bonservisi Chelsea'deydi uzun dönem. Sonra kiralık gitti farklı kulüplere.
0: Ama gitti her kulüpte başarılı oldu. İyi oyunlar çıkardı. Bak her kulüpte başarılı. Şimdi bana gelirsin, ben benim belki oyunuma uygun değildi. Ben daha değişik bir tarzda oyuncular isterim ederim. Gönderirsin ama her gittiği kulüpte hep başarılı oldu. Yani derler ya bir taştaki kuş vurmuş olursun diye. Çok mükemmel bir iş yaparlı. Bak sarı bitirmelerle orasını kapatmış olursun. Ondan sonra işte sol mu istiyorsun artık? Orta sahayı mı? Santrafor'u nereye kapatacaksan kapat.
1: Ama şu da var hocam. Yani Chelsea'ye transfer olduğu dönemden bu yana. Öncesinde Nice'le iyi performansları var. Bu yıl 39 kez ilk 11'de maça çıkıyor. Bu yıl. Ama ondan önceki dönemlerde maç sayıları 16, 12, 17 ki genelde böyle alternatif oyuncu pozisyonda, lig kupasında oynuyor misal Chelsea'deyken. Porto'da 22 maç ama bu maçların 8'i Porto'nun ikinci takımında. Yani oyuncu, bir sezonluk bir oyuncu da çıkabilir. Şimdi böyle bir risk var yani. Potansiyeline bir şey söylemiyorum.
0: Ben bunu mukayese ederken oradaki liglerden ziyade bizim liglerimizi karşılaştırıyorum. Fenerbahçe'nin konumunu karşılaştırıyorum. Fenerbahçe çok önde oynayan bir takım değil mi?
1: Evet.
0: Hücum oynayan bir takım. Ve gelenlerde, karşılamalarda sıkıntıları nerede yaşadınız? Pozisyon hatalarında yaşadınız. Skriniar'ın pozisyon hatası var ama yanındakiler yeterli gelmiyor. Adam hangi tarafa koşacaksa. Zaman zaman Sanchez'in yaşadığı zaman, Sanchez oynamadığı zaman Bardakçı'nın yaşadığı pozisyonlar. Yani gözümüz önünde Savic oynamadığı zaman yaşananlar. Ağır ama adam pozisyon oyunda mükemmel. Türkiye'nin en iyisi. Bu da geldiği zaman Fenerbahçe çok çok kıyma kazandı. Yani oynadığı takımlarda hep başarılı olmuştur. Hep,
1: biraz sanki mevzusunu beraber iki oyuncuyu evet, birlikte
2: Galatasaray'daki kompozisyona benzer bir durum oluşuyor. Belki hani Abdülkerim'le Skriniar'ı ne kadar kıyaslarız doğru mu bilmiyorum ama Abdülkerim de hani ağırlığı söz.

0: bir tanesi. E bak şöyle, Dünya Şampiyonası'ndaki stoperlere bakın. Kaç tane buldular? Şeyler hariç, Koreliler, Japonlar hariç. Onlar hepsi hızlı. O tarz. Onlar hepsi süratli.
1: Fenerbahçe hani 34 maç üzerinden ele alırsak, bu 34 maçın 30'a yakınını zaten önde oynayacak. Herhalde. Yani baskılı oynamak durumunda kalacak. Orada işte stoperin hızlı olması önem kazanıyor. Yani biraz da bizim ligin şeyine de, genetiğine de uygun bir stoper.
0: Şu anda onun için dedim yani. Diğer de Chelsea'de olmayabilir. Chelsea'de çok oyuncular geldi gitti, olmadı. Hep kiralık verdiler, ettiler ve oynadığı zamanlar da oldu.
1: Bir sürü oyuncu sayabilirsin. Onun önündeki stoperlere de bakmak
0: Şeyden lazım. Bahsettim mesela, geçen gün Ake'den bahsettim.
2: Chelsea'de tabii oldu. Chelsea'de genelde kadro 100 yani kişiden oluştuğu için.
1: Yani onlar çok iyi, yüksek yani maaşlı transferler yapmak.
0: Evet, onlar çünkü olabiliyor. Hep alıyorlar, gönderiyorlar. İspanya'da kulüplere var, İngiltere. Mesela Ake'den bahsettim geçen. City'nin stoperi, Hollandalı. Ne zaman o oynamaya başladı? Şöyle bir bakın. Hep kiralık gönderdiler. Hep kiralık gitti. Aldılar zamanında. Orayı verdiler, buraya verdiler, buraya gitti. Chelsea almıştı onu da biliyorsun. Chelsea'den sonra tek şey aldı ama kiralık.
2: Bournemouth'taydı bir dönem.
0: Hep kiralık verdiler. Kiralık pişirdiler. Ondan sonra oynatmaya başladı. Şimdi City'de oynuyor. Şimdi tekrardan gönderecekler, göndermeyecekler. Ama mesela Ake iyi bir, o da sol ayaklıdır. O iyi bir stoperdir ama bundan hızlı.
2: Ake'yi Chelsea aldı gönderdi.
0: Tabii Chelsea yani aldı.
2: Chelsea aldı gönderdi. Yani aldığı paraya baktı. Şimdi 800 bin euroya almış.
0: Sağır daha hızlı oyuncu.
1: Edgar Lee'den de mi hızlı?
0: Edgar Lee ile o Edgar Lee'den pozisyonda falan çok iyi.
1: Bilebilir. Edgar'ın o anlamda çok eksikleri vardı ama o da çok seri.
0: O seriydi ama bunun mesela pozisyon bilgisi, oyuna katkısı falan iyidir bunun. Sarın iyidir oyuna katkısı. Edgar Lee'nin de en büyük özelliği yanında Hugo gibi bir stoper vardı. Yani onun gibi bir tek Savic'i buldun ama ne yazık işte son dönemlerine denk geldi. Gene de götürüyor
1: yani
0: burada.
1: Yani gördüğümüz özetle o kompozisyon başarılı oluyor bu ligde.
0: Tabii.
1: Genelde hani bir stoper şeyi yapsak, masaya yatırsak, analiz etsek stoperler işte başarılı olmuş takımlar genelde bu kompozisyonu görüyoruz. Yani iki iyi stoper olacak. Daha doğrusu iki stoperden bir araya gelmiş tandem iyi olacak.
0: Mesela bak, Kolombiya milli takımında Sanchez, Luchi mi?
1: Kolombiya'da.
0: Kolombiya'da. İkisi de mükemmel oynuyorlar. İkisi de süratli, ikisi de çabuk. Bu pozisyon bilgileri zaten çok iyi. Bir tanesi Galatasaray'da oynuyor, bir tanesi Bologna'da oynuyor. Yani
1: siyahiler hocam bir de o anlamda avantajlı oluyor.
0: Ne avantajlı hem de çok iyi alıyorlar. Eğitimlerini de çok iyi alıyorlar. Oynadıkları yerler işte, o nereden geldi? Ajax'a geldi. Sanchez oradan İngiltere'ye gitti. İngiltere'den Galatasaray'a geldi. Luchimi de şeyde oynuyor, Bologna'da. Ya aldın mı böyle stoperler alacaksın ki sen burada bir de şeyi düşüneceksin. Avrupa Ligi'ni de düşünmek lazım. Türkiye Ligi'nde zaten sen 1-2-3-4 oralardasın hep devamlı. Ama bunun bir de Avrupa ayağı var. Avrupa ayağına çıktığın zaman arkan senin sallanıyorsa, gitti geçmiş olsa, istediğin kadar önünü yiyorsun. Avrupa Liglerinde oralar önemli çünkü. Seni buralarda zorluyorlar. Önde zorlanmıyorsun. Arkada zorlanıyorsun. Adam iki tane bir koşu yapıyor, bir bakmışsın abi bir çarpışan araba gibi birbirine girmişsin. Adam bomboş öbür tarafta. Onun için bulabilirsen böyle adamları getirmek lazım.
2: Bu takviye eğer olursa Osterwolde ile yolların ayrılacağı anlamını taşıyabilir mi?
1: Ya şöyle, Osterwolde'yi yine de mesela
0: tutarsın.
1: Alternatif hem stoper olarak tutarsın, sol stoper olarak, hem de alternatif sol bek olarak da tutabilirsin Osterwolde'yi. Ama bence takımın A plus oyuncusu olmaması lazım. Yani rotasyonda kullanılacak oyuncu olması lazım. Yani Fenerbahçe seviyeyi bir adım yukarıya çıkaracaksa kadro kalitesini, ben Osterwolde'yi o şekilde konumlandırdım.
0: Şey de mi istiyorlar? Sol bek arıyorlar mı Fenerbahçe? Arıyor diye söyleniyor.
2: İlk etapta söyleniyordu, evet. Archie Brown'a bir ilgi olduğundan bahsediliyor.
1: Bence aramaları lazım.
0: İlgi varsa, ilgi geldi mi, o ilgiye icabet edip hemen, çünkü Archie Brown'dan daha iyisini bulacaksın. O ortaları santrafor arıyorsun. Yani o santraforlarla da o dışarıdan gelenler çok iyi olması lazım. Yani ortalarında.
1: Archie Brown'a farklı gözle bakanlar da var. Çünkü sonuçta talep edilen de bir oyuncu. Avrupa piyasasında ismi geçiyor. Hatta Fenerbahçe transfer ettiği zaman işte Milan'ın elinden mi aldı falan gibi haberlere de tanık olmuştuk. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evet. Ne kadar doğru ben de bilmiyorum. Ama şu var. Halihazırda burada izlediğimiz Archie Brown, kendisine verilen fırsatları değerlendiren oyuncu, hani çok sıra dışının ötesinde hani sıra dışı bir görüntü vermedi.

0: Yani Fenerbahçe'nin bekiyseniz mesela Semedo için aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Yani Semedo'nun
1: Semedo iyi bir oyuncu.
0: Bayağı iyi bir oyuncu. Tabii. Alacaksınız bir tane Semedo'da sol bir Semedo bulacaksınız. O sola koyacaksınız.
2: Bu dağınık bir oyuncu. Çok dağınık Brown. Şimdi U20'lerde falan çok izledik. O 21'lerde milli takımlarda. Oynuyordu orada ama oradan sonra aşamasını kaybetmedi. Yani tamam biz de Fenerbahçe olduğumuz için hep önde oynadınız sırıtmıyor diyoruz ama çok sırıtıyor. Onda da pozisyon hataları çok fazla var. Çıkışlarda çok hatalar var. İçeri girmelerde hatalar var. Şöyle diyoruz şimdi nasıl orta saha gibi oynayan bekler var yani. O tarzda olmadı. Oyun bilgisinde kısırlı. Onu da aşama kaydetmeyince.
0: Brown'u mu anlatıyorsun?
2: Brown'u anlatır. Tamam. Brown'u.
0: Yok ben şey, Semedo'yu bir Semedo'yu, anda anlatıyorsun.
2: Semedo'yu anlatmam abi. Şaşırdım. Semedo'yu yaşarsın. Semedo'yu anlatma. Zaten ismi geçti hem de alındığı zaman mükemmel bir oyuncu aldık. O da geldi bir tutturamadı. Bir sakatlıklar falan da yaşadı. Şimdi bak Fenerbahçe'de kızıyor da. İki tane milli oyuncu var abi. Birisi Portekiz milli takım oyuncusu. Birisi Türk milli takım oyuncusu.
0: Semedo
2: Mert Müldür.
0: Semedo'nun da çok sakatlanması gibi bir sıkıntısı var galiba.
2: Ya orada
0: ama bence Mert Müldür de haksızlık yapıldığını
2: herhalde. Ya, ben de öyle.
0: Beğeniyorum yani. Bir defa hani futbolcu futbolu iyi bilecek. Yani izlediğin zaman diyeceksin ki ne yapmak istediği belli. Bir planı var. Oyun aklı yüksek. Ben Mert Müldür bunları olması gerektiği kadar görüyorum. Çok üst düzey bir oyuncu değil ama hani bir sol bek olarak ve milli takımda da oynadığı zaman önemli işler yaptı. Ya, gol katkısı.
1: Ekstra bir şey yapmadığı maçta bile sizi mahcup etmez yani genelde.
0: Ben öyle düşünüyorum evet. Yani.
2: Şimdi onu şöyle bakarsan Sosola da her mevkide oynattılar. Sağ bek oynadı, sağ stoper oynadı, sol bek oynadı sakatlanana kadar. Kaan Ayhan'la mesela oynadığı doğru zaman o stoper oynuyordu. Mert Müldür sağ bek oynadı, sol bek oynadı. Avusturya'dan gelmedi zaten o şekilde. Orada yani İtalya bu böyle oyuncuları aldığı zaman boşuna almazlar. Yani stoper müdafaa hatlarının ne kadar kuvvetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özelliklerini. Ben Mert'in de sizlerin de söylediği gibi çocuğa haksızlık yapıldığını her zaman için söylemeye çalıştım. Yine de söylüyorum. Fenerbahçe o konuda şarjı iki tane hakikaten iyi sağ bekleri var. Birisi çok üst seviyede bir sağ bek. Birisini çok aşağı çekmezsin. Ondan belki bir buçuk tık aşağıda diyelim. Tecrübe bakımından. Şeyden bahsediyoruz.
1: Mert'ten.
2: Öbürü.
0: Brown.
1: Brown mu?
2: Yok Brown değil ya. Semedo. Sağ bekler. Semedo'dan. Yani işte dediğin gibi Semedo gibi bir tane sol bek bulursan Fenerbahçe o müdafaa hattını hani 4-4'lük denir ya 4-4'lük bir müdafaa hattı olur.
1: Bu arada Mert'in milli takımla ilgili enteresan bir özelliği var. Yani korkunç bir turnuva geçiriyoruz ve maalesef hala bitmedi. Önümüzde bir maç daha var. Tıpkı Euro 2020 gibi o da bir rezaletti. Yani oynanan futbol açısından turnuvanın en kötü takımıydık. Lakin oradaki 3 maçta bilmem katılır mısınız? Maçlık performans bazında söylüyorum. İsviçre maçı onu da kaybetmiştik gerçi.
0: Doğru.
1: Mert en iyi oyuncumuzdu. Sanki bu turnuvadaki ilk iki maçtaki bireysel performanslara baktığımızda Mert yine en iyi oyuncu.
0: Katılıyorum ve orada da Mert
1: sol bek oynadı.
0: Sol bek oynadı. Evet. En iyi, en cesur oyuncumuzdu hatta.
1: Evet, evet.
0: Ve elemelerde de Mert önemli işler yaptı. Gol katkısı verdi. Çok güzel golleri var.
1: Evet.
0: Yani milli takımda Mert'in epey bir golü var sanki.
2: Ne deniyor?
1: Turnuvada da attı Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Evet.
2: Şimdi ne deniliyor? İşte arkaya adam kaçırdı. Bizde bir en büyük bir hastalık bu. Arkaya adam kaçırdı. Abi arkaya adam kaçırdı. Sen bundan ne istiyorsun? Çakılı sağ bek oynarsa kaçırmazsın. Çakılı stoper oynarsa kaçırmazsın. Ama sen ofansif oynuyorsan ki Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çıkacaksın değil mi? Bunu görevleri kim? Ya itmeyi stoperler yapacak veyahut da orta sahadakiler o üçgenleri kuracaksın. Bizde o şey var. Arkaya adam abi dünyanın bütün bekleri hepsinin arkasına atıldı mı adam ama kademeler var. Oyun anlayışları var. Bunları da ben oturtacağım teknik direktör olarak. Takım olarak oyun anlayışını kuracaksın. Kaçırman
0: yok ki. Fenerbahçe'deki talihsizliği ya da hani Mert Müldür'ü yetersiz gösteren nokta şu oldu. Sakatlıklardan çıktığı dönemlerde yeterince iyi değildi ama hazır olduktan sonra hep iyi performans gösterdi. Bir de işte sağ bek pozisyonunda ondan önce kimi oynattıydı? İsmail Hoca.
1: Mert'ten önce Osay Samuel vardı.
0: Samuel'in performansına yönelik bir aşırı bir metiye söz konusu.
1: Aşırı.
0: Aşırı bir metiye ki ben Mert Müldür'ü yani futbolcu aklı olarak

0: Muel'in çok çok önünde görüyorum.
1: Herhalde oyun bilgisi olarak çok önünde.
0: Onun yüksek atletizmi, gücü yani onu bir başka gösterdi.
2: Atletizm göz boyuyor biraz.
0: Ondan dolayı sanki orada işte Osayi oynamalı, Mert Müldür'ü oynamamalı gibi bir peşin hüküm aslında Mert Müldür'e biraz haksızlık yapmamıza %100 sebep oldu.
2: Ben Osayi'den ben hala anlamış değilim ya. Kafu gibi falan bahsediliyordu.
1: Ne kafu mu?
0: Yani hücum katkısı.
2: Yani, öyle anlatılıyordu.
3: Abi
2: yani,
3: kapıya hakaret sonra olur öyle söylenir.
2: Ama hani o tonda anlatılıyordu.
3: Hadi biraz daha ondan bir 5 kat aşağı inelim yani. 5 sınıf aşağı inelim. O vakit tamam mı? Kafu abi. Kafu bahsettiği yani. Kafu. Adam daha hala oynuyor. Bir seyret gene eskisi gibi.
0: Ya vurgu olması için söylüyor Kerem onu.
2: Yani ya, hala yani.
3: Ya biz seviyoruz atletik oyuncuları. Evet. Dalanı seviyoruz. Avuta gideni koşup da dalanı seviyoruz. Bunları severiz biz. Ama öbür taraflara bakmıyor. Oyuna katkıları, oyun bilgileri, onun verdiği defolar. Bunlar Avrupa kültürünü almış, Avrupa oyun modellerini almış. Yani Fenerbahçe o konuda sağ tarafta çok çok şanslılar. Bek açısından konuşur.
0: Bence öyle.
3: Yani gibi, al birini, hangisini oynarsan hiç sırıtmaz. Bir de işte bu stoper hattını kapatırsa, bir de sol tarafa Semedo, o tarzdaki bir oyuncuları bulurlarsa. Şimdi hepimiz Ferdi'yi beğeniyoruz değil mi? Ferdi'nin bir de bakın, bak bakalım. Müdafaa pozisyonuna bak bakalım. Verdiği defolara, yediğimiz gollere bak bakalım. Duruş hatalarını. Onu kimse konuşmuyor. Ama Ferdi'nin öndeki süper. Çünkü niye? O şekilde yetişmiş. Ofansif futbolu çok iyi biliyor. Ama şöyle bir bakın. Milli takımlarda da bir bakın. Fenerbahçe'nin de arkada o verdiği defoları bir bakın.
0: Ama şu anda sanki biraz formsuz. Hakiki Ferdi değil bu.
3: Şimdi bak ben...
2: Bir sakatlık süreci de oldu.
3: Bence, ben şimdi evet. Şu andakinden bahsetmiyorum.
0: Tam formda olsa genel o kadar hatalı olur.
3: Ben şu andakinden bahsetmiyorum. Ferdi her zaman formda olduğu dönemde de o hataları yaptı. Milli takımda da bilhassa fazla milli takım. Türkiye Ligi'nde fazla sırıtmıyorsun. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'de.
2: Hocam bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Ferdi Premier Lig'de de sırıtmadı bu sene. Onu bak, söyleyelim.
3: Ne oldu? Oynaya hata, ama Premier Lig'de sırıtmadı. Çünkü kademelerine çok iyi giriyorlar. Ondan istenen ne? Üçlü de oynuyorlar. Sen git diyor, önde oyna. Ben burasını ben kapatıyorum diyor. Ama sen milli takımda oynadığın bir maçlara bak oralarda. Avrupa Şampiyonası'ndaki o yediğimiz şöyle bir gollere bakın o taraflarda. Çocuğun kabahati değil ki bu. Bizlerin kabahati. Bir tane sol bek yetiştirmemiş. Daha hala yok. Konuşuyoruz da.
0: Şimdi hocam bana göre bir oyuncunun bek oynaması...
2: 2 dakikamız var aşağı yukarı.
0: Bek oynaması onun mutlak anlamda bir savunmacı karakteri taşıdığı anlamına gelmez.
3: Onu da bilmesi lazım.
0: Ferdi isterseniz ona sol bek oynatın. İsterseniz stoper oynatın. Hatta isterseniz kalede oynatın. Ferdi aslında özünde ofansif bir oyuncu. Ama çabuk olduğu için, çabuk güçlü ve de akıllı bir oyuncu. Yani belki pozisyon bilgisi anlamında eksikleri olabilir ama akıllı bir oyuncu.
3: O tarafta.
0: Seri bir oyuncu. O yüzden bence savunmacı oynarken de yaptığı işin hakkını veriyordu. Ama hücuma katkı sunabiliyor. Ben Ferdi'yi gönül rahatlığıyla alıp başka bir pozisyonda oynatabilirim. Mesela orta sahada da oynatabilirim. Hatta forvete yakın noktalarda da oynatabilirim.
3: Zaten oynadı.
0: Ve kesinlikle formda bir Ferdi, ki burada kesin formda değildi, sakatlıktan çıkmıştı, atlatamamıştı. Formda bir Ferdi oynadığı her pozisyonun hemen hemen hakkını verir diye
3: Ferdi
0: düşünüyorum.
3: Ferdi şöyle 16 yaşında zaten orada oynadı, seni saydı, ama bu tarafta internasyonel seviyelere geldiğin zaman esas hatalar burada belli oluyor. Yani defansif yöndeki hata. Ferdi'nin ben futbolcuna falan bir şey demiyorum ama orasının prensipleri çok önemlidir. Bilmediğin zaman işte senin de arkalarını da kapatamıyorlarsa yandım gülüm ketenir ve hep defalar gözüküyor.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Spor gündemi az sonra kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Gündeme dair konuşacağımız çok şey var.
4: A Spor Radyo.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Chaos på radio.
1: İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'da transfer hareketliliği henüz böyle çok sıcak bir şekilde başlamadı. Ama önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha fazla aksiyon görme olasılığımız söz konusu ve hedefteki ilk isim Can Uzun gibi görünüyor. Bu transferi noktalamak için sarı kırmızılı kulüp temaslarını hızlandıracak.
1: Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
2: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttık.
1: Sarı kırmızılılar milli takımın Cuma günü Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçının ardından Alman ekibiyle görüşecek. Yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Frankfurt'ta pazarlıkları başlatacak. Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı kırmızılıların Bundesliga ekibine bonusla bir sonraki satıştan pay maddelerinin de olduğu bir paket sunacağı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkamaması sebebiyle Frankfurt'un 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Can Uzun'un da Galatasaray'da forma giymek için Alman ekibinin yönetimine baskı yapacağı aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Can, forvet ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Okan Buruk, yetenekli futbolcunun Nijeryalı yıldız Osimhen'le iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyor. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Can Uzun, 10 gol 6 asistle oynadı.
0: Can Uzun'la ilgili Galatasaray'ın düşüncesi var. 35 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay önerme stratejisi üstüne düşünüyor Galatasaray. Hocam oyuncuyu takip ediyoruz tabii ki. Genel hatlarıyla beğenilen bir futbolcu kamuoyunda. Böyle bir maliyet ile Galatasaray transferi noktalayabilir mi?
3: Bitirlerse büyük iş yapmış olurlar, başarmış olurlar. Frankfurt'tan bu tarzdaki oyuncuları 50'den aşağı alamıyorsun maalesef, çünkü tok satıcı onlar. Aldığın zaman da Allah tabii sakatlık makatlık vermedi mi, çok daha üst bir fiyatlar bulmadı mı 10 seneni kurtarmış olursun, öyle bir oyuncu. Ama tabii bizler biliyorsun Kerem, hep sonradan birkaç maçını izlediğimiz için hemen böyle nasıl stajlarla falan bahsediyoruz tabii oyunculardan. Ama bunun bir de geçmişine bakmak lazım. Bunun buraya gelişi, bu seviyelere gelişi, hazırlanışı, işte Regensburg'dan çıkışı, Nürnberg'deki başarıları, kata kata gelip Frankfurt'taki başarıları. Bunu aldığınız zaman tabii Türkiye Ligi'nde zaten forsa oluyor da, biz tabii hep takımlarımızdan artık Avrupa'da da ses getirmesini istiyoruz. Buralarda kadronuz belli, hazırsınız. Yani bir de bu şekilde genç

0: oyuncularımızı aldığımız zaman biz de ne katacağız onun gelişimini, daha ileriye gidişini, senden daha üst seviyelere, takımlara, onu da düşüneceksin. Almak güzel. Genç yaşta mı sen bunu bir de parlatıp, daha fazla parlatıp satmaya bakacaksın. Çünkü ligimizin kalitesini biliyoruz biz. Böyle oyuncuların kalitesi de çoğunlukla nerede belli oluyor vitrin? Avrupa maçları. Tamam diyor, Türkiye Ligi'nde oynuyorsunuz ama ben Avrupa Ligi'nde neredesiniz? Buralarda neler yapıyorsunuz? Zaten Can bunu da gösterdi. Ya milli takımıza çok az süre almasına rağmen, ki normal diye karşılıyorum ben, hemen atamıyorsunuz yani, çünkü az bir internasyonel seviyeniz var milli takımlar bazında. Bir iki tane maçımızda oynadık ama her maç o şekilde değil. Her puan mücadelesi veyahut da atmosferler etkili ve değişkenli oluyor. Çünkü biz o süreleri fazla veremiyoruz onlara. Ki olursa da iyi olurdu tabii. Ama ben Galatasaray en başta çok akıllı ve çok akıllı değil yani, çok doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Alırlarsa. Yani bakmayacaksınız fiyata. Bu seviyelere geldiğiniz zaman, bu seviyelerdeki oyuncularınız, buralardan oyuncu almak istiyorsanız, biraz evvel konuştuk Kerem, yani 30 yaşına gelmiş oyuncuların 20'den aşağı olmadığını söyledik, daha fazlası var. Artık buralarda bu fiyatlar. Onun için de siz de bir an evvel pazarlıklarınızı yapıp 3'ü 5'i aramadan daha aşağı seviyelerinde, daha da ileri gitmeyecek oyunculara bu paraları çıkardınız, verdiniz maalesef. Can eder mi? Eder. 5 kere eder. Yani bilemiyorum, biraz çok fazla olacak rakam, 50 de olsa 50'yi de basıp alacaksınız abi. Alacaksınız. Eğer
1: geri dönüşü olur mu?
0: Efendim?
1: Geri dönüşüne banko gözüyle
0: geri dönüşü, ben tekrardan söylüyorum, internasyonel seviyelerde fazla olacaksınız canım. Bundan sonraki gidişatı milli takımda direkt oynayacak oyuna gelecek. Oyunculuk dönemine gelecek. Teşvikte hata olmaz. Çok izlediğim için, çok da istediğim zamanlarda ki oyunculardan bir tanesiydi. Hakan'ın gençliği, Hakan da bu tarzda böyleydi. İşte Karlsruhe'de oynarken, Hamburg'da oynarken bölüm bölüm açıkta oynatıyorlardı, içeride oynatıyorlardı. Yani o vakitlerde çok istedik ama adamın geldiği seviyeleri gördük nerelerde. Şimdi senin böyle bir imkanın var. Senden bunu daha da parlatıp, zaten parlamış, Avrupa piyasasında olan bilinen bir oyuncu olarak görüyorsun. İnşallah bitirirler. Cana da burada zevkle izleriz yani. Hakikaten kaliteli bir oyuncu. Kalite yani, kalite alıyorsunuz.
1: Katılıyor musunuz Mahmut Alparslan'a? Yani bu iş mutlaka bitirilmesi gereken bir iş midir?
2: Şimdi hocama itiraz edemem. Çok şevkli anlattı.
0: Estağfurullah dedi.
2: Can Uzun gerçekten hocamın çizdiği çerçevenin içini doldurabilecek bir potansiyel. Ona asla itiraz etmem. Tabii Dünya Kupası'nda bizim serencamımız pek parlak olmadı.
1: Maalesef.
2: Can da çok fazla forma bulmadı ama bir yönüyle işte Frankfurt'un belki 60 milyon eurolar seviyesinde bir satış hayali vardı. O aşağılara düşmüş oldu ve yani 45'e falan razı olacağı söyleniyor.
0: Ama İnşallah.
2: Onun ötesinde burada oyuncunun istemesi çok önemli. İşte Okan Hoca'nın hem oyuncuyla hem de ailesiyle görüşüp projeyi anlatması, Galatasaray'ın bu oyuncuyu transfer etme noktasındaki en önemli avantajı gibi gözüküyor. Risk mi? Bence risk her şeye rağmen. Yani siz bir oyuncuya işte 40 milyon eurolar düzeyinde yatırım yaptığınız zaman, ki çok alışık olduğumuz rakamlar değildi bunlar bizim. İşte Osimhen transferinden sonra bu rakamları telaffuz edebiliyoruz, ki Osimhen öncesinde 20 milyon eurolardır rekor seviyeler, bizim transferde bonservis olarak çıkabildiğimiz en üst düzey rakamlar bunlardı. Yine Galatasaray Sara'da çıkmıştı o rakama. Fenerbahçe El Nesri'de çıkmıştı o rakamlara. Yani 20 milyon eurolardan bahsediyoruz.
1: Osimhen'le zaten o bant paramparça
2: tabii,
1: oldu.
2: O paramparça oldu.
0: Singo da var bunda.
1: 30 milyon.
0: 30 milyon.
2: Singo da var. Ama yani Singo'nun transferi daha sonra. Evet. El Nesri'den ve Sara'dan daha sonra transfer olduğu için. Şimdi şunu söylemek isterim. Can Uzun çok genç. Yani çok genç derken, Galatasaray'da rahatlıkla 10 yıl üst düzey performans gösterebilecek, hatta 10 yılı aşabilecek bir sürede performans gösterebilecek zaman dilimine sahip. Şimdi hocam Alman futbolunu gayet iyi bilir. Benim de orada az çok bir deneyimim oldu, gözlemim oldu. çok sağlıklı bir altyapıdan geldiğini söylemek, söylememek için

0: hiçbir neden yok. Bir defa çok sağlıklı bir altyapıdan geliyor. Yani hani genç oyuncu olunca bazen bizim içimizden çıkanlarla ilgili belirli noktalarda tamamlanması gereken eksikleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani futbol bilgisi, pozisyon bilgisi altyapıda almaları gerektiği özellikler, öğretiler konusunda Can Uzun herhangi bir eksikle gelmeyecek. Yani burada onun kendisini geliştirmesi gibi bir süreci biz takip edeceğiz. Şimdi klasik bir on numara da değil. Yani ikinci forvet olarak da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Aynı zamanda sol ön olarak da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Mesela stoperle bek aralarına sızmaları, aynı şekilde derine inip top almaları, sonra her iki ayağıyla da şut atabilme özelliği. Bütün bu özellikler aslında futbolun gittiği yerle çok fazla paralellik arz ediyor. Yani futbol bir yere doğru gidiyor. Futbol bir yere doğru giderken, ilerlerken oyuncu özelliklerinde de hani daha maksimize arayışın söz konusu olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yani daha fonksiyonel oyuncular, daha çok yönlü oyuncular. Burada Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın hayalinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç pozisyonda oynatabildiğiniz ve uzun süre fayda alabileceğiniz ve üzerine de değer katarak yarın çok ciddi bir teklif gelmesi durumunda iyi bir satış yapabileceğiniz potansiyellerin tamamını barındırıyor. Buna hiç itiraz yok. Fakat performansın garantisi olmayabiliyor. Hani siz bunu hayal edersiniz ama hayal ettiğinizin üzerinde ya da gerisinde de bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu riske girilir mi? Evet, girilir. Ama açıkçası 50 milyon euro gibi rakamları telaffuz ederken ben biraz orada biraz daha temkinli olunması gerektiği taraftayım. Yani Galatasaray zaten burada yapacağı teklif de yani konuşulan formüller itibariyle işte 30 artı 15 gibi ya da işte 35 artı bonuslarla birlikte 40-45'e çıkmak gibi formüller üzerinde duruyor. Bence doğrusu da o.
1: Yani aynı işte kapıya geliyor. Gene 50'ye yaklaşıyorsun. Ama şimdi şu var. Çok oyunculara verildi. Bu mevkileri aldığın iki tanesi falan hemen hemen aynı. Bir tanesini veriyorsun ama tabii performans nasıl bir performans olur? Takım olarak çok aşağıda olman lazım. Tamam, ligimizin performansını biliyoruz. Ona bir sözümüz yok. Zaten dört büyüklerimizin hemen hemen bir iki tane daha buna takımlar da ekleyelim. İşte buraya Samsun Spor'u ekleriz, buraya Başakşehir ekleriz. Oyun olarak bunlar güçlü oyunlara sahipler. Çok fazla devamlı olmayan bir ligimiz var. Ben Can'ın Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansın Galatasaray'la birlikte daha verimli olacağını düşünüyorum. Artı milli takımı, çünkü Avrupa Şampiyonası'nı oynayacağız. Dişli rakiplerimiz var. Çok dişli. Mesela alabiliyor musun, tekrardan söyleyeyim, mesela Fas'ın orta sahasındaki 18 yaşında Boadi. Gerçi Real Madrid'de falan konuşuluyor ama abi adam mükemmel bir şey. Lille'de oynuyor. Siz bu kadar genç diye yatırım yaptı, bunu göremediniz mi abi, işte adam orada. Bunları alabiliyor musun? Yani bunlar oyuncu, bunlar.
0: Can Uzun bence Şampiyonlar Ligi için transfer edilecek bir oyuncu.
1: Herhalde yani.
0: Yani Galatasaray bundan sonraki transferlerini ister genç olsun, hani ister bilinen oyuncu olsun, o perspektifle yapması
1: öyle olacak gerekir. Zaten.
2: Boadi'yi alamıyorsun hocam.
1: Alamıyorsun
2: çünkü Fransa doğumlu zaten.
1: Ya ne olursa olsun abi, adam.
2: Alamıyorsun yani.
1: Yani git 17 yaşında ailesini de bitir önceden ki. Abinin bir topçu adam ya.
2: 2021'de Krell diye bir takımdan Lille katılmış, evet, akademiye. 2023'ten beri zaten orada.
0: O takım.
2: O tabii çok ekstra bir.
1: Ama sonra tek başına bir orta saha oynuyor.
0: Fransa
1: ya. Tek
0: kaçıncı ya? Ligindedir o katıldığı takım? Alt liglerdedir.
2: Tabii.
1: Hayri, tek başına orta sahadan ya, tek başına.
0: Ama Fransa.
1: Fransa'da.
0: Ya orada zaten şimdi, Fransa kendi içinde madeni barındırıyor.
1: İyi de.
0: Yani orada çok fazla.
2: Yani siz Ayrı asıllı olup Fas asıllı olup Fransa'da doğan, Senegal asıllı olup Fransa'da doğan oyuncuları.
1: Biz gidiyoruz Fransa'dan, işte en yeteneklisini aldık, bunu aldık, şunu aldık diye araştırıyoruz, getiriyoruz. Bize genç yetenek de sunuyorsunuz işte abi.
2: Yani geldiği takımın hangi ligde olduğunun bilgisi bile yok.
1: Şey ya,
0: onların meşhur bir mahalle ligleri var, oralardan bir yerden.
2: O oradandır, evet.
0: Oralardan bir yerden. Tabii o abi adamdı. İşte aldı mı bunları, yatırmıyor. Bunları alacak.
3: Ve kaç? 18 mi? 20?
0: 18. 18.
3: 18 düşün.
0: Ya tek başına orta sahaya götürüyor. Bak tek başına diyorum. Adam bir tane boş atık. Canından nasıl bahsettik mesela Makedonya maçında, direkt izledik. Canlı izledik. Bir tane boş hatası yok. Ya boş koşu yok. Adam nereye koşacağını, nasıl koşacağını ki hemen hemen dışta oynayıp içeri girdi.
2: Hocam oyunları. Oradaki konu şu herhalde daha çok. Boadi'yi alamazsın zaten de, Can'ı Frankfurt'u almadan alabilirsin. Yani, 11 milyon euroya
0: aldı. Onu hep söyledik zaten.
2: Yani neden bu olasılık göz ardı edilir? Ve bu arada bu oyuncunun çok iyi bir oyuncu olduğu Nürnberg'deyken belliydi.
0: Sevgili Kerem, Nürnberg'e gelmeden Regens'ı, bak geçenlerde yayında söyledim burada. Bilemiyorum orada Galatasaray'da bu işleri kimler yapıyorlar, kimler bakıyorlar. Eyüp'ü getirdiniz Bayern Münih'ten aldım diye. Stajda bahsettiniz. Adam nerede olduğu belli değil. Dortmund'dan getirdiniz bir oyuncu, 17 mi 18 19 yaşında mı ne? Bahsetti, neredeler bunlar?
2: Gökten Gökdeniz kardeşler.
0: Neredeler? Neredeler? Senin altyapında bu tarzda zaten oyuncuların var. Abi bu adam zaten Regensburg'dan pat aldı ki Nürnberg getirdi. Neredesin? Neye bakıyorsunuz siz ya? Neye bakıyorsun? Neyi araştırıyorsunuz yani? Ondan sonra da konuştuğun zaman kızıyorlar size. Kızmayacaksınız. Bu gerçek bunlar. Hani kaçan balık sonra gidersin böyle işte 30 milyonlar 50 milyonlar gidip almaya kalkar. Bak Bayern Münih de hala Kenan için kafasını vuruyor.
2: Regensburg'dan Ingolstadt'a gitmiş 2013'te. Evet. 2019'da Nürnberg.
0: Düşün yani gidişte, gidişatta bak, aşamalara bak.
2: Evet. 5 yıl sonra da 11 milyon euroya satışı gerçekleşiyor.
0: Aradığınızda gittiğinizde hani scoutuz diyorsunuz, hani şudur diyorsunuz, buldunuz diyorsunuz. Orada bir kardeşimiz var, bu Almanya'dan bu işte şeyleri getirenler falan, neyse ismini açıklamayayım. Abi bırak sen girme bu işlere. Bilenler gitsinler, alsınlar, bulsunlar, getirsinler. Abi
2: bu arada şunu da bilemeyiz. Belki de öyle bir ilgisi olmuştur Galatasaray'ın. Abi, belki oyuncu
3: benim de aklıma o geldi.
2: Olabilir.
3: Yani ilgisi, scout ekibi bunu önermiştir belki de, dikkatini çekmiştir.
2: Hatta önermeme ya da dikkatlerini çekmeme ihtimali de yok mu?
0: Öyle bir şey olması için mi zaten duyulur abi. Almanya'da sen büyüktür ama futbol camiasında duyulur hemen. Trabzon, biz Hakan'la ilgilendiğimiz zaman dünya alem duyuyordu. 16 yaşında da. Ya dünya alem biliyordu. Sadece
3: bu
0: oyuncu, o değil.
3: Bu oyuncu da biliniyordu
2: şöyle,
3: hocam.
2: Hakan'la ilgilenirsen dünya alemin duyması çok normal. Çünkü öyle bir baban olursa yani her yerden duyabilir.
3: Trabzon'la davalık oldular onlar.
0: Onlar sonraki olanlar. Daha önce şimdi Hüseyin'den bahsediyoruz. Şimdi mesela Ali Togayas'tan. Zamanında daha Dortmund'dayken. Kerem Demirbay daha Dortmund'dayken. Altyapı'da oynarken. Koray Günter. Altyapı'da oynarken. Bu isimleri sayıyorum. Bunlar çünkü bizim bildiğimiz bir de nerelerde oynuyorlar. Yani
2: Hakan'ı uzaydan bile duymuşlardır.
0: Var çok çok iyi oyuncular var idi. Şimdi şu anda biraz az buluyoruz. Böyle Can türündeki oyuncular çok az yetişiyor. Emrecan mesela. Emrecan. Evet.
2: O ekstra oyuncular.
0: Daha şeydeydi. Daha Bayern Münih altyapısındaydı.
2: Burada benim hayri beşere bir sorum olacak. Can'la ilgili ya da o profille ilgili. Can bir forvet değil. Ama net bir on numara olduğunu söylemek de zor. Doğru. Kanatta görevlendiriliyor ama kanat oyuncusu özelliklerine de aslında tam çok sahip değil. Yani daha çok farklı bir oyuncu. Biz Süper Lig'de bu tip oyunculara, takımlarımız biraz yer bulmakta zorluk çektiklerini geçmişte gördük. İkinci forvet gibi daha çok. Galatasaray'da da Okan Hoca orada biraz daha baskı yapacak profillerden daha çok verim aldı. Mertens örneği hep veriliyor. Mertens kadar skor üretir mi Can? Üretebilir. Ama Mertens'in, hatta Yunus'un yaptığı baskıyı yapmayacağı da garanti gibi. Hatta teknik direktörü, son teknik direktör Albert Riera, onun takım savunmasına yardım konusunda bazı eksikleri olduğunu ve bu yüzden bakış açısının tam böyle pozitife dönemediğini söylemişti. Can'ın varlığı oyun yapısının değişmesinin sebebi olabilir mi? Bu soru işaretleri sizin kafanızda da var mı?
3: Tabii ki. Yani aslında sen güzel resmetmiş oldun. Şimdi hani Galatasaray'ın oyununu tarif ederken bazen bunu işte coşkulu oyun, bazen önde kaos oluşturmaya dayalı oyun şeklinde de formüle etmeye çalışıyoruz. Şimdi Can Uzun'u kıymetli kılan aslında hani şu pozisyonda da oynuyor, şu pozisyonda da oynuyor ama bir netlik ortaya çıkmıyor gibi bir profil çizdin anlayabildiğim kadarıyla. Aslında öyle. Mesela oradan bir Mertens çıkarmaya çalışmak zaten çok anlamsız. Yani Mertens'le ben hiç örtüştüremem. Farklı bir oyuncu. Ha, Mertens kadar gol atar mı? Daha fazlasını da atabilir bu arada. O özelliği var. Bence Can'ı kıymetli kılan, evet yani çok defansif özellikler taşıyan, şimdi önde oynayan hücum oyuncular da çok iyi defansif özellikler taşıyabiliyorlar. Can böyle bir oyuncu da değil. Can'ı kıymetli kılan bence oyun zekası, nereye gideceği, mesela stoperle bek arasına sızma becerisi. Yani orada doğru pozisyon alıyor. Öbür taraftan derine inebiliyor. Öbür taraftan hani yani oyun kurulumunda, hücum organizasyonunda, yani hücumu organize etmekte rolü var. Ve şutör özelliği de var. Dolayısıyla hani diyelim ki sizin sıkıntınız golcü, yani golcü konusunda sakatlık vesaire, takımın birinci golcüsü. Hı hı. Burada sizin ihtiyacınızı karşılayabilir. Onun ötesinde 10 numara oynatabilirsiniz. Sol önde de oynatabilirsiniz. Yunus'a da benzeyen bir oyuncu değil. Mesela Yunus bence daha çabuk. Yani
2: tabii.
3: Daha çabuk, daha hızlı, hızlanan, ivmelenen. Ama Can'ın bence en önemli avantajı yetişmiş olduğu altyapı. O altyapıda aldığı oyun kültürü.
2: Çok sakin bu arada.
3: Evet. Yani ne yapacağını çok iyi biliyor.
2: Evet.
3: Yani kafasında planı belirliyor, ne yapacağını biliyor. Ve de tabii mutlak anlamda da üzerine koyacaktır Can. Yani durduğu yerin ötesine geçecektir. Zaten geçmeli de. Mesela Galatasaray muhtemelen bunu bir proje olarak transfer ederken bunları hesap ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani ya şimdi Can'ı böyle bir maliyette transfer ederseniz mutlak anlamda ilk 11 oyuncusu olarak düşünmelisiniz.
2: Evet.
3: Ya o zaman yani bu oyuncudan işte Yunus'tan beklediğinizi ya da işte Osimhen'den beklediğinizi de beklemeyeceksiniz. Belki de tamamlayıcı olacak. Mesela elinizde Osimhen tarzı bir oyuncu var. Defansif özelliği yüksek bir forvet ve bir dünya starı. Can Uzun da başka özellikleriyle tamamlayacak. Yani tandemde bahsettiğimiz hani o iki uyum, biri ağır, biri hızlı. Belki ön tarafta onu göreceğiz. Ya da Galatasaray daha olgun, daha akil hücum organizasyonlarını benimseyen bir takıma dönüşecek. Yani evet, bildiğimiz, alıştığımız Galatasaray'ın ötesinde. Ama bildiğimiz, alıştığımız Galatasaray, benim hatırladığım, yani Fatih Hoca'dan bugüne genelde önde baskıyı işte yani coşkuyla kotaran, zaman zaman rakibi hataya zorlamak suretiyle gol bulmaya çalışan bir takım hüviyetinde oldu ve bunun da çok keyif veren bir tarafı var. Yani rakibi dövmek, rakibi boğmak, oyunu rakibin üzerine bozmak aslında bir yönüyle tribünlere, futbol severe keyif veriyor. Ama burada biraz daha kitabi, daha akil bir oyuna evrilmeniz gerekebilir. Çünkü yatırım çok büyük olacak.
2: Bir anlamda Osimhen'le o akil oyunu oynamak bir tık zor. Ya. Yani müthiş bir oyuncu olmasına rağmen. Ya ama yani şu da var. Osimhen çok hareketli ve alan boşaltıyor. Onun boşalttığı yerlere girip çok ekstra skor da üretebilir Can.
3: Çünkü iyi bir şütör.
2: Çok iyi.
3: Mesela şütör. Galatasaray'a attığı golü hatırlayalım.
2: Evet evet.
3: Yani çok enteresan bir goldü o. Vurdu. Bunları yapabilir. Yani mutlak anlamda ya bu oyunun içerisinde mutlak anlamda her şeyin bir plan dahilinde gerçekleşmesi gerekmiyor. Yani o plansızmış gibi görünen bir şey de aslında ana planda, büyük planda sizin stratejiniz olabilir. Yani Osimhen'in ne yapacağını biliyorsun. Yani Osimhen alacak. Osimhen bir defa savunmayı alıp bir taraftan öbür tarafa taşıyan bir oyuncu. Dolayısıyla mesela iyi bir Icardi olsa Osimhen'le uyum sağlayamaz mıydı? Ya da çok fazla hani Icardi sakatlandı, bir arada oynayamadılar. İlk döneminde bir arada da oynattı Okan Hoca. Aslında bu yönüyle mesela Can'ı Icardi'ye de benzetebiliriz. Yani oyunu okuma noktasında tabii gelişim göstermesi gerekiyor. Icardi'nin bulunduğu seviye şu anda standart çok farklı ama bu yönüyle benzetebiliriz. Ama Icardi gibi bir safkan forvette değil.
2: Hocam?
1: Şimdi şöyle yola çıkalım.

0: Biz işte bir ön alan baskısını hep konuşuyoruz, severiz el konuşmasını, ama nerede ve ne zaman basacaksın? Zaman zaman Galatasaray'ın da yaptığı zaman ön alan baskılarını bizim ligimizde de yaşıyoruz onları. O kadar az yapılıyor ki. Yani araya bıraktığınız zaman kalıyorsunuz. Onun için stoperleriniz hep birebirlerle kalıyorlar. Veyahut da arkalarına adam kaçıyorlar. Çünkü çok belli bir alanda kalıyorsunuz. Bunların itmeleri çok önemlidir. Zaten nedir? İtmeyi yaptığınız zaman bir kişi önünde itme yapar. Eğer akıllı takımsanız hepiniz itme yapar. Mesela Mertens'ten bahsediyor. Mertens sol tarafta çok oynadı. Sol tarafta Napoli'de ne kadar çok oynadı sol tarafta. Sol açık diye tabir edelim. Hep oradan içeri gelirdi. O da devamlı.
1: Galatasaray'da da zaman zaman hani forvet arkası oynarken sola yaslanarak
0: devamlı oynuyordu. Devamlı değişkenli oynayandı. Can da bunlardan bir tanesi. Yani orasını çok ezberletmiştir onu oyun moda. Bir de tabii kendi oyuncusu. Ya şöyle söyleyelim. Boşu boşuna prese giden bir oyuncu değil. Olmaması lazım zaten. Onu yaptığınız zaman kendi alanınızda, eğer arkanızda sağlam orta sahalarınız yoksa, bu işi tam Şampiyonlar Ligi'nde bunun acısını çok çektik. Çekiyoruz da. Eğer orası Türkiye Ligi'nde bir türlü götürüyorsunuz. Çünkü sizin dediğim hep de, takımların kapasiteleri önemli. Ama boşu boşuna giden bir oyuncu değil. Ne yapıyor? Pozisyonunda itmelerini yapıyor. Bunun en güzel örneğini işte en son canlı izlediğimiz maç Makedonya maçındaydı. Sahada görüyorsun. Makedonya'yı önde basmak istiyor bizimkiler. Bir gidiyorlar ama bu öyle gitmiyor. Bu itmesini yaparak gidiyor ve topla her zaman için buluşu. Sezgi ve oyunun nereye gideceğini çözmek. Budur zaten ön alan daraltmalar. Her tarafa gittiğin zaman, bastığın zaman arkaya atılan toplarda önde 6-7 kişi veyahut da 5 kişi kalıyorsun. Burası olduğu gibi boşluk kalıyor. Bunları da iyi etüt etmemiz lazım. Ben Can'ın burada tabii tekrar söyleyeyim. Türkiye Ligi'nden dışarı çıkarak konuşalım. Şampiyonlar Ligi ve milli takımda göstereceği performanslar onun kademi atlatacak. Burada zaten Galatasaray'da Osimhen'iniz var, orada Sané'niz var. Hepsi birer kendi alanlarında nasıl söyleyeyim sana, profesör bunlar. Nasıl oynanacağını çok iyi biliyorsun. Burada zaten oynarsın da golleri de atarsın. Dışarıdan vuruşla frikik de kullanmasını biliyor. O da var. Söylediğiniz gibi iki ayağını kullanmasını biliyor. Lüzumsuz prese gitmiyor. Lüzumsuz efor sarf etmiyor. De hep doğru yerde. Bakın hep doğru yerde. Zaten sizi bu seviyeye getiren, bu seviyelerde olmak hep doğru yerlerde bulunmak ve doğru kullanmak. Onun için de hep oyun içinde kalıyorsunuz. Bence Galatasaray için şu anda Türk oyunculardan bahsediyorum. Piyasada alınabileceğin en baştası. En başta gelecek birisi. Yani Can yaşına da göre de biraz evvel söylediğim gibi 10 sene gider ama 10 sene Galatasaray'da kalmaz. Galatasaray'da 10 sene kalmaz, Galatasaray satar onu. İyi paraya da satar. Gider yani. İnşallah tabii Allah'tan sakatlıklar falan. Bir de bizler bütün kamuoyu rahat bırakacağız takımları. Takımları, oyunlarını rahat bırakacağız hocaları. Onlarla çalışıyorlar. Biz sadece haftalık bir haftadan haftaya gidiyoruz. Bugün kötü bir gününüzde olabilirsin. Takım olarak kötü gününüzde olabilirsin. Maç kazanırsın. Nedir bu? Skor önemlidir değil mi skor? Güzel oyun mutlaka olacak istediğiniz. Ama bu skor diyelim ki 5 maçta 7 maçta 2 kere giriyor sadece skoru yakalıyorsa bu takımın kötülüğünden değil. O haftaki performanslandır. Artı tabii Şampiyonlar Ligi'nin kaybettiğiniz eforlardandır. Bunu da bu sene teknik heyet diyorum, takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde ne tarzda oynanacağını, o periyotlarını çok iyi hazırlamaları lazım. Geçen sezon hazırlıksız geldiler oraya. O düşüşler ondan kaynaklandı zaten çoğunlukla.
2: Davinson'la ilgili bir haber var. Belki o haberi de ekranlara getirebiliriz. Galatasaray'da hangi oyuncular kadroya katılabilir? Bunun üstüne konuşuyoruz ama sarı kırmızılı takımın futbolcularına da ilgi var. Kolombiyalı stoper Komo'nun radarında, Davinson'un da bu ihtimal üstüne düşündüğü ama Galatasaray'ın bonservis beklentisinin Komo'yu zorlayabileceği de görünüyor. Haberi ekranlara getirelim. Sonrasında Davinson'un durumunu değerlendiririz.
3: Serie A ekibi Komo'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor.
4: Kafa! Gol! Davinson Sanchez!
3: Kolombiyalı stoper Galatasaray'la yaşadığı 3. şampiyonluk sonrası "Ailem Türkiye'de mutlu, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu Komo'nun ısrarlı tavrına sıcak yaklaşmaya başladı. Galatasaray yönetimi Sanchez'i bırakmak istemiyor. İtalyan ekibiyle kurulan temaslarda bonservis beklentisinin minimum 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Komo kulübünün önümüzdeki günlerde resmi adımlar atması bekleniyor. İtalyan ekibi Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması durumunda transferi sonuçlandırabilir. Davinson Sanchez 3 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
2: Davinson Galatasaray için önemli bir oyuncu. Komo'dan futbolcuya bir ilgi var. Galatasaray'ın beklentisi ise 30 milyon euro. Davinson'dan ciddi anlamda uzun bir dönem yararlandı Sarı Kırmızılılar. Siz böyle bir isteği, daha doğrusu 30 milyon euro civarında bir bonservisi 30 yaşında bir oyuncu için karar verici olsanız dikkate alır mıydınız?
1: Dikkate alırım. Ama yani 30 milyon da isterim Sanchez için. Çünkü yani Galatasaray'ın bir yönüyle savunmadaki Osimhen'i. Mesela şimdi Galatasaray işte savunmasını öne çıkarırken ya da oyunu daha önde yaşarken o Sanchez'in sağladığı konfor alanını çok fazla kullandı. Kullanmak durumunda kaldı. Evet, oyuncunun cesaretten kaynaklı, riske girmekten kaynaklı zaman zaman bireysel hataları olabiliyor. Ama Galatasaray'a çok şey kattı. Yani Galatasaray'ın oyununa, Galatasaray'ın oyun üstünlüğü sağlamasına ve savunma arkası toplarda Galatasaray'ı cezalandırmak isteyen rakiplere karşı önleyici faktör olması, hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, bir de şöyle bir şey, ya siz işte ligde şampiyon oluyorsunuz, şampiyonluğu oynuyorsunuz, işte Şampiyonlar Ligi'nde de iddianız var, yani böyle bir stoperden vazgeçmek için o paraları talep edersiniz, ama mutlak anlamda bir planı da olması gerekiyor Galatasaray'ın. Yani Sanchez'i işte 30 milyon euroya göndermek, evet, iyi bir satış gibi gözükebilir ama sonrasında getireceğiniz stoper önemli. Şimdi Sanchez'in gitmesi durumunda halihazırda işte yani Singo'yu da stoper oynatırım, Singo'yla da yola devam ederim diyebilir misiniz? Bence diyemezsiniz. Yani Singo'nun işte sakatlanması vesaire, yani orada bir netlik zaten yakalayamadı Galatasaray. Evet, Singo ilk başlarda bayağı bir etkiledi. Herkesi etkiledi. Yaptığı önemli işler oldu ama Singo'yu Galatasaray formasıyla ne kadar görebildik? Ya da ne kadar istikrarlı görebildik? Ya da oyuncunun pozisyon bilgisi ya da Abdülkerim'le birlikte oynarken ortaya bir uyum çıkıp çıkmayacağı. Ya da Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte Abdülkerim faktörünü nereye koyduğu, bütün bunlar soru işareti. Bence bu satış, yani Galatasaray'daki takım kompozisyonunu, yani takım kurulum kompozisyonunu çok fazla etkiler. Yani birçok açıdan etkiler. Hali hazırdaki kadro havuzundaki oyuncular açısından etkiler. O yüzden hani bu satışı Galatasaray yapabilir. Ama mutlak anlamda yapmadan önce planını hazırlaması lazım. Aksi takdirde Galatasaray'a çok şey kaybettiren bir satış olarak, yani kasaya para girer ama Galatasaray'ın oyundan çok şey de gidebilir.
2: Hocam, zor bir karar olabilir Galatasaray için.
0: Şu aşamada ben bu sezonda onunla hiç uğraşmam, satmam. Bana sorsan ben oraya tam bir Kolombiya müdafaa hattı yapar. Lucumi de alır oraya. Sol stoper olarak sol beke de neydi? Molika var. Sol beke. Onu da alırım, kurtarırım. Fena bir şey olur.
1: Lucumi'yi kaça alırsın hocam?
0: Veriyorlar işte, 30 milyon falan veriyorlar. O civarı alırsın sen de. Ama ikisi de, bir de sol bekte şey
2: neydi? Moitsa bu arada 33 yaşında.
0: 33 yaşında mı? Adam 33 yaşında falan değil. Öyle bir oynuyor ki. Bizim burası için zaten geçer gider böyle.
2: Vedat Mur için eski takım arkadaş.
0: Evet. Mağur. Ya ben hiç düşünüyorum, alırım orasını, komple kurarım abi orası. Bir sağ bekte de zaten buluyorsun birisi. Şalay da götürüyor seni. Yani mükemmel bir Kolombiya hattı olur orası. Tabii bu işin esprisi de ama oturtacaksan böyle oturtacaksın. Şimdi Jakobs mu şey Bolika mı dersin? Sabaha kadar Bolika. Yaş faktörü de olsa bile. Yani sabaha kadar.
2: Ne bekledin?

0: 60'lar 34'ler olmasına. Ama bakıyorsun şimdi elindeki oralardan verdiğin defolara, bunlar da seni bir yerlere taşır yani bu tarz şeyler. Gerçi alınacak falan değil ama kurduğun zaman, öyle bir hattı kurduğun zaman her şeyini sağlama almış.
1: Sizin söylediklerinizden Davinson kaybedilmemeli.
0: Bence kaybedilmemeli.
1: Görüşünde olduğunuz anda.
0: Kaybedilmemeli. Yani öyle bir oyuncuyu da o fiyatları almışsın, verdiğin rakamlar. Davinson Sanchez aldığın zaman almaya kalkacağın oyuncu ondan daha önde olması lazım. Aynı ayarda getirmeyeceksin. Daha önde nerede bulacaksın öyle?
2: Çok sağ.
0: Hadi de o da yaş geliyor, onun da geçiyor. 93'lü müdür, 94'lü müdür? Rudiger mesela boşta. Boşta demeyelim, mukavelesi bitti. Yani bakarsan böyle dengeli falan dersin ama o da yani.
1: Devam edecek galiba Rudiger.
0: Ya işte bırakmıyorlar onu da, geldi.
1: Mourinho
0: geldi. Bırakmam diye. Bulamazsın öyle adamları. O çok çabuk hücuma çıkması, her şey var adamda da. Yani ancak o tipteki oyuncuları getirirsen ayarını bulmuşlarsın. Kolay bulamıyorsun. Onlar da santroforlar gibi çok az var piyasada zaten. Dünya şampiyonasında izliyoruz. Adam da varken onu satma şansı yok. Bir de biz bitmiş oyuncuları istiyoruz. Sağlam oyuncuları istiyoruz. Gençlere yatırım fazla yapmıyoruz. Beğenmiyoruz o kadar çok fazla. Bir de en önemli nokta orası. Ben şimdi bir tane stoper söylesem, al desem 19 yaşında hayatta almaz. Yani 19 yaşında o da internasyonel bir oyuncu. Brezilya'ya gitti, Güney Amerika, ama mükemmel bir adam. Fazla da tutmaz. Onları da işte kaparlar. Riva Miva kesin kapar onu da adamı. Yani var ama biz olmamıyor. Onun için bitmiş oyuncu Sanchez gibisini bulamaz. Galatasaray bulamaz.
1: Şu ne anda olursa olsun gönderilmemeli mi diyorsunuz hocam? Mesela 30 yaşında olması, eğer 30 milyon eurolara çıkılsa kafaları biraz karıştırmaz mı?
0: Ya rakamlar, evet, iyi rakam. Bak oraları
1: çünkü daha iyi bir teklif alma ihtimaliniz yok bundan
0: sevgili
1: sonra.
0: Keremciğim, oraları çok önemli noktalar. Bakın, evet. Santrafor'dan, forvet hattından bulursun diyorsun. Bulursun mu? Ama buraları çok önemli. Sizin buranız geriniz sağlam değilse, ön tarafta kim olursa olsun anlat, sabaha kadar anlat. Burası sağlam diye ne yapacaksın? Bak bir Sanchez geldi, neleri toparladı değil mi Galatasaray'da?
1: Hocam istikrardan yana bana da kendimi tüccar gibi hissettirdi.
2: Ya burada biraz da oyuncunun isteği de önemli. Mutlak anlamda gitmek isterse o zaman Galatasaray'da.
1: 3 sezon bitirdi Galatasaray'da. Yani ve bazen başarılı. Oyuncularda
0: başarılı
1: böyle bir değişiklik arayabiliyor.
2: Mesela Nelson da Galatasaray'ın değişmesi gibi algılanıyordu.
1: Onun yerine geldi işte Sanchez.
2: Nelson'un yerine geldi. Ya iyi ki de gelmiş dedi.
0: Arada Nelson'la bunun arasında
1: fark var.
0: Ya fark artık farktan da öte bir şeyler konuşmak lazım. Yani
2: Sanchez'i izledikten sonra o farkı görebildik ama.
0: Şimdi o vakitlerde söyledik Nelson'la ilgili çok benim de konuşmalarım var. Tamam, Galatasaray'da oyunu deyip herkes stajda bahsediyor mu? Öyle değil. Yani sadece kesiyorsun, ediyorsun. Bak bunda her şey var abi.
2: Tabii.
0: Her stoper dediğin artık öyle sadece kes bırak da değil. Oyuna da katkıların olacak. Al sen bunu mesela üçlüde mi oynarsın, oynar. Orta sahada katkısı olur, çıkar. Her yani iyi bir stoper aldılar. Bundan orası boşaldıktan sonra nasıl bulursun bilemem.
2: Yani burada o zaman Abdülkerim'in de hakkını teslim etmek
0: herhalde
2: lazım.
0: Yani, evet. Herhalde.
2: Oyuna katkı anlamında Sanchez'den geride değil.
0: Yani. Hiç biz geri kalmadı zaten.
2: Evet.
0: Bizler hep onun şeyine takıldık. Ağır dedik.
2: Evet.
0: Bir abi öyle bak, ama. Tekrar söylüyorum. Sanchez'le Haaland'la karşı karşıya kalsan alır gider. Osimhen'le de kalsan gider. Onlar götürürler seni.
2: Doğru.
0: Ya şimdi senin bir tek onunla yola çıkarsan o vakit dünya, Avrupa'da hiçbir stoperler hepsi başarısız.
2: Onlarla Skriniar'da ağır bir stoper.
0: Efendim?
2: Skriniar'da ağır bir stoper.
0: Ya ağır stoper ama oyun bilgisi var.
2: Tabii. Yani senin de öyle.
0: Senin şimdi şöyle bir bakın. Bardakçının girdiği kademelere bir bakın. Ters kademelere. Kimse onlara bakmıyor.
2: Gayet iyi.
0: Kimse bakmıyor onlara. Sadece işte ağırlığından bak. Abi herkes ağır ya. Stoperler çok pek nadirdir. Ya
2: ben Abdülkerim'in top kullanma, hücuma çıktığı zaman sol ayağıyla, yani biraz diagonal çaprazdan kestiği toplar, yaptığı ortalar. Mesela denemeleri, milli takım şu turnuvada, şu geride kalan iki maçta bir şey yapabilseydi Abdülkerim sayesinde yapacaktı. Yani orada talihsizdi. İlk maçta direkten dönen şutu çok iyiydi. Sonra ikinci maçta yine denedi. Kaleci zor çıkardı.
0: O yani, tabii şey oradaki

0: Milli maçta bizim bundan evvelki oynadığımız gibi o kontrataklarla falan oynamadık. Arkada geniş alan bulamadık ya. Hep kapalı oynadı rakipler.
1: İşte kapalı oynayan rakipler karşısında Abdülkerim'in de bu yönünü, yani evet çok kötü bir turnuva geride bırakıyoruz ama bu yönünü de gördük. Bence hani turnuvada hani bir şeyler ararsak,
2: pozitif bir şeyler ararsak işte Abdülkerim'i bulur muyuz?
1: Abdülkerim'i bulabiliriz. İşte Mert Müldür'den az önce bahsettik.
0: Evet. Ya kötü işte bulmak istersek bir de öbür tarafa bakalım. Herkesin defoları, bakın Sanchez'in de defoları var. Kendine fazla güvenmesinden, lüzumsuz rakip basmışken veyahut da iki kişinin arasında çalımla gitme. Bunlar zaman zaman bu tarzdaki oyuncularda var.
2: Her yaz döneminde hocam böyle futbol kamuoyunda Galatasaraylar arasında ağırlıklı olarak Abdülkerim'in yerine bir oyuncu arama ya da talep etme gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya sonra araştırma... bir sezon yaşanıyor. Abdülkerim takımın her zaman en istikrarlı oyuncularından biri olarak hayatına devam ediyor.
0: Doğru. Ya araştırma, mutlaka olacak.
2: Mini takımın stoperi.
0: Peki sana bir şey söyleyeyim. Bunların arkasında var mı senin hazırlığın stoperin kim? İkisinden. İkisi eksildi. Bir tanesi kim oynayacak orada?
2: Singo'yu düşünüyorlar.
0: Singo zaten belliydi
2: ama
0: oyunu.
2: Ama bilmiyoruz yani ne kadar.
0: Abi onun oyunu oynayacak zaten belliydi. Adamlar sana 30 milyona falan bırakırlar. Bak aldıkları stoperlere bak. Kimler oynatıyorlar. Oyun bilgileri var. Ah Singo'da Allah var. O da çok süratli bir şey. Çok çabuk bir oyuncu.
1: Ama çok güçlü.
0: Ne gücü
1: bence
0: çok iyi.
1: Hepsinden güçlü de. Bence,
0: ama ne pozisyon yani bilgisi var, ne oyuna katkısı var. Sadece gidecek böyle. O da olmuyor.
2: Arda Ünyay'ın belli bir
0: abi onlar
2: var.
0: Onlar
2: ama hazırlanacak mı? Yani onunla hazır, ilgili
0: abi,
2: böyle
0: kaç
2: bir plan var mı?
0: Ya.
2: 19
0: yaşında. 19 yaşında adam dünya şampiyonu oynuyor ya. Oralarda oynuyorlar. Oynatın. Bak gittiler sen beğenmezsin. Özbekistan tabii Özbekistan'dan Manchester City'de oynuyor adam 22 yaşında. Stoper ya.
2: Kusanov.
0: He?
2: Kusanov.
0: Stoper. Manchester City almış bunu. Guardiola oynatıyor. Oynuyor. Şampiyonlar Ligi var. İngiltere Ligi, Premier Ligi. Daha yeni 22 yaşında veyahut da 21 yaşında.
2: 22.
0: Sen oynatmadıktan sonra var da.
1: Biz oynatamıyoruz.
0: Neden oynatamıyoruz abi? Niye? Nasıl gelecek bu çocuklar? Nasıl çıkacak? Bak ne diyoruz? Sol bekimiz yoktur. Milli takımda. Ne diyoruz? Santraforumuz yoktur. Nasıl gelecek bunlar? Galatasaray'ın elinde var. Hep söyledim. Gene de söyleyeyim. Var işte atın imzayı alın götürün kampa. Efe Gündal'dan bahsediyorum adam.
1: Risk almaktan, bildiğimiz adam risk almaktan çekiniyor hocalar.
0: Baskılar, bizlerin baskısı var burada. Tamam. Yok, Avrupalılarda yok mu baskı? Can uzun nasıl oynuyor abi?
1: Var.
0: Can'ı nasıl oynatıyor bu adamlar alıyorlar? İşte Emre Can'lar nasıl oynuyor? Avrupa'dan bahsediyoruz, Almanya'dan. Hakan Çağlaroğlu nasıl oynuyor?
1: Bizdeki oyun kültürü olsa, futbol kültürü olsa oynatamaz. Yani Frankfurt'un şartlarıyla Galatasaray'ın şartları farklı.
0: Peki sevgili ayrıca şöyle söyleyeceğim sana. Fatih Hoca nasıl oynattı? Emre Belezoğlu'nu da oynattı. Bizim Ozan Kabak'ı da aldı oynattı. Semih'i de aldı oynattı. Bir kişi sırıtmaz abi. Bak bir kişi o kadar baba oyuncuların arasında bir kişi sana zarar vermez.
2: Hocam daha çok oyuncularla ilgili hani onların potansiyelleriyle alakalı durumlar da burada söz konusu. Ozan'ı misal şöyle söyleyeyim. Ozan 13 yaşındayken de Galatasaray A takımında oynayacağı hani belli. Üstüne çok konuşulmuş, çok çalışılmış ve düşünülmüş bir oyuncu. Ya ben Ozan'ı 12-13 yaşından beri biliyorum. Oynayacağı kesindi yani.
0: O 2000'li generasyon vardı orada biliyorsun.
2: Emre Belezoğlu da çok doğru
1: daha
2: bir örnek.
1: 8 yaşında biliniyordu
2: çünkü,
1: Emre.
2: O 8 yaşında tabii biliniyordu. Sevgili, Emre çok iyi bir oyuncu.
0: Sevgili
2: yani.
0: Kerem bak ben sana ne demek istedim. Bunlar şimdi Arda'dan bahsettin stoperden değil mi?
2: Bence zaten iyi oyuncu.
0: Bak potansiyelin varsa buna 5 dakika 2 dakika falan değil. Kupa maçlarında da değil. Atıyorsan lig maçlarında doğru göreceksin. Buralarda gelecek oynayacaklar. Yoksa kupa maçında zaten rakipler insanı ilk çıkanlar belli oluyor. Senin de kaliten belli. Orada zaten sırıtmıyorsun fazla. Ama esas ben buralarda göreceğim. Buralarda sen bu çocuğu hazırlayacaksın. Semih de aynı şekildeydi. Hoca Ulfa Lici ile beraber oynatmaya başladı. Bir de en can alıcı damarda oynuyorsun. O kadronun içinde. Ki Sabri nasıl geldi mesela?
1: Sabri.
0: Senelerden beri ama götürdü oralarda. Bakın hep tamamlayıcı oyuncu ama verildi, fırsat verildi, oynadı. Sen bu çocuklara fırsat vermezsen.
1: Sabri de oynat, çok güçlüydü ya.
0: Oynatmazsan nasıl sen bunları güçlü, nasıl başarılı alacaksın? Nasıl başarılı alacaksın? Ondan sonra işte biraz evvel söylediğim mevkilerde eksimiz var. Sonra hocayı kızıyor. Neden santraforsuz oynuyoruz? Neden bunsuz oynuyoruz? Neden devşirme yok? biz hazırlamıyoruz abi. Veyahut da olanı o

0: ne atmıyoruz? Şöyle bak, Türkiye Ligi'nde santrforlar hepsi yabancı ya. Yalan mı? Evet. Olmadıktan sonra nasıl varsa senin elinde çıkar oynat abi.
1: Yok.
0: Bak, var ama daha hala çıkartmadılar potansiyeli. İnşallah götürürler. Mesela bir Berat Luş çıktı. Berat Luş'un eksiği neydi? Fizik olarak eksikti değil mi? Bir Efe Gündal'dan bahsediyorum. Bakın santrofor diyorum adam. Santrofor da 8-9 yaşından beri orada. Adam var, potansiyel var. Ama yeter ki siz ona o şansı vereceksiniz. Berat Luş da fizik olarak biraz eksikti. Bak Erokspor'a verdiler. Biraz işte çıkmaya
2: bizim
0: başladı.
2: Bizim de teşvik etmemiz lazım hocam.
0: Bir hoca olarak yani, biz oynatacağız abi.
2: İşte empati yapınca burada mesela hani kayba karşı tolere edici bir yaklaşım yok ve teknik direktörler de garantici yaklaşıyor. Mesela şimdi Fatih Hoca da eleştirildi Trabzonspor'da.
0: Evet,
2: işte
0: ben de söyledim.
2: Takımından ama riske giremiyor işte hoca.
0: Ha, şöyle
2: muhtemelen istiyordur.
0: Ne diyorlar istiyordur. Biliyor musun? Hazır değil ha. Haklılar. Aşağıda da bizim problemlerimiz evet. var. Onları o seviyeye şu hazır getiremiyor. Sadece teknik iyi oyuncu diyoruz ama onların pozisyon bilgisi, onların oyuna katkıları orada bak. A takım hocaları ama potansiyeli varsa bunu sen 2 ayda sadece o takım içinde götürürsün.
2: Şimdi mesela,
0: oynatırsın abi. Hazırlarsın. Bu evet, senin sorunun bu.
2: Evet hocam. Şimdi Can Uzun'u tarif ederken mesela hani öndeki presini siz anlatmaya çalıştınız. Ben de kafamda gayet net bir şekilde resmedebiliyorum. Yani taktik pres yapıyor oyuncu. Nereye koşacağını biliyor ve yani. Ama o yetiştiği altyapının mükafatı.
0: İşte
2: orada yani Almanya'da yetişirken oyuncu hangi topa koşacak, nasıl koşacak, nasıl pozisyon alacak? Bu anlamda hiçbir eksiklikle gelmiyor o yaşlara.
0: Bizim eksiğimiz bu. Bizim sıkıntımız.
2: Eksiğimiz yani.
0: Hocalar haklı ama potansiyeli varsa sen onu 2 ayda toparlarsın, öğretir. Çünkü öyle bir oyuncularla antrenmana çıkacak ki, öyle bir taktik çalışmalarını yapacaksın. Ya Osimhen ne yapıyorsun, Icardi ile yapıyorsun. Atıyorum Mertens var, örnek. Şimdi Sanchez var, nasıl kaymaları yapıyor. Göreceksin abi, bu çocuk ancak bu şekilde öğrenir. Ve buna da 20 dakika, 15 dakika, işte yarım saat, bir 45 dakika verdiğin zaman 5 hafta sonra çıkar abi, herkes de ayakta alkışlar oyuncuları. Ama işte biraz baskılar mı diyeceğim artık, güvensizlik mi, veyahut da aldın adama 30 milyon veriyorsun, buradaki bedava topçu.
1: Doğru.
0: Bana ne abi, bana ne, varsa çıkar oyna, bana ne 30 milyondan vermişsin, demek ki ondan daha iyi.
1: Bir araya gidelim.
0: Hadi gidelim.
1: Bir araya gidelim biz. Az sonra yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Fenerbahçe topbaşı yapacak. Mesela lacivertlerin antrenmanından görüntüleri de son saat dilimimiz için daha sporda bulabileceksiniz. Az sonra beraberiz, bir yere ayrılmayın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.

Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin topbaşı yapacağı antrenmanı da spor ekranlarından canlı olarak sizinle paylaşacağımızı hatırlatalım. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sol bek pozisyonuna bir takviye yapılacak gibi görünüyor. Rıdvan Yılmaz orada tek başına kalmış durumda. Orayı zenginleştirmek şart. Hedef Monaco forması giyen Kassum Utara. Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kassum Otara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Utara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi. Bir virgül koyacağız. Devam ederiz Beşiktaş'ta ama Erdem Akbaş hazır. Bizi bekliyor sevgili seyirciler. Söz Erdem'de, Fenerbahçe takımını da fonda gördük.
1: Kerem Can Bulat, Düzce'den Topuk Yaylası tesislerinden selamlar. Fenerbahçe sezonu açtı. Topuk Yaylası kampıyla beraber de aslında yoğun bir sezonun startı verilmiş oldu. Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da toplandı takım sağlık kontrolleri için. Aslında şu anda çok tarihi ve önemli anlara tanıklık ediyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevine başladı. Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte başkan oldu. Ve teknik direktör konusundaki tercih de İsmail Kartal oldu. Ve İsmail Kartal'ın Topuk Yaylası kampında oyuncularıyla ilk teması, oyuncularıyla yaptığı ilk konuşma işte bu anlar. Dirk Kuyt'u biraz önce, Dirk Kuyt'u oyuncularıyla tanıştırdı. Teknik ekipteki rolünden bahsetti sanırım. Kuyt da hemen arkasında kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl de size Hollandalı teknik direktörün görüntülerini aktarıyor. Fenerbahçe'de tabii sezon uzun sürecek. Topuk Yaylası kampıyla beraber başlayan süreç Avusturya kampıyla da devam edecek. Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da oyuncular toplanmaya başlamıştı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından da Topuk Yaylası kampı için planlama yapılmaya başlandı. Burada bir hafta boyunca burada kalacak Fenerbahçe. Şu an için planlı bir hazırlık maçı yok ama eğer bir hazırlık maçı planı oluşturursa elbette o gelişmeyi de paylaşırız. Ardından Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe. Burada 3 tane hazırlık maçı oynayacak. İsmail Kartal oyuncularıyla bir konuşma yapıyor. Büyük kalabalıkta oyuncu grubu var. Tabii altyapıdan oyuncular da dahil edildi. Birazdan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu da hep beraber okuruz, paylaşırız. Ama kalabalık bir oyuncu grubuna sahip Fenerbahçe. Takımın iskeletini oluşturan oyuncuları en azından burada olduğunu görebiliyoruz. Diego Carlos'la ilgili bir durum var. Öncelikle onu paylaşalım. Bugün Fenerbahçe Kulübü'nden bir bilgilendirme yapıldı. Diego Carlos'u ile alakalı bir iletişim problemi yaşandığı ifade edildi. Burada oyuncuya Fenerbahçe belli bir süre tanıyacak. Bu süre içerisinde takıma katılırsa eğer bir problem yok. Katılmazsa elbette bu konunun ceza yaptırımları da olacak ama şunu da aydınlatmam gerekiyor. Diego Carlos bir taraftan transfer görüşmeleri

de yapıyor. Como'yla transfer görüşmeleri yapıyor Diego Carlos. Bu anlamda belki buraya katılmadan direkt ayrılabilir Diego Carlos. Bu anlamda sürecini takip edeceğiz. Fenerbahçe'nin kap kadrosunda kimler var? Tarık Çetin, İrfan Can Eğribat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapmaz, Milan Şikrinyar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Beka, Kamil Efe, Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayet, Archie Brown, Levent Mercan, Mimović, Genduzi, Fred, Bartu Elmas, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaaddin Ekici, Anthony, Mustafa, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson, Talisca, Çağrı, Fedai, Çağrı, Balta, Amara, Diouf, Sidiki, Şerif ve Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan isimler. Şunu da söyleyelim, bugün Amara Diouf'le 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı Fenerbahçe. Amara Diouf kamp kadrosunda, geleceğe yönelik yapılmış bir transfer adımı. Fenerbahçe'nin uzun yıllar faydalanmak istediği, bugün yayında da ifade etmiştim, Arda Güler potansiyelinde görülen bir oyuncu. Fenerbahçe Amara Diouf için gerçekten son 6 ayda 7 ayda önemli görüşmeler yaptı ve önemli kulüplerin istediği oyuncuyu kadrosuna katıp profesyonel sözleşme imzalayabildi. Amara Diouf'un da bir sakatlığı olmuştu. Elbette o sakatlık da bir soru işaretiydi ama sakatlıktan döndükten sonra bir ay önce İstanbul'a geldi. Bazı testlerden geçirildi Amara Diouf. O testlerdeki verileri çok pozitif çıktığı için Fenerbahçe profesyonel sözleşmeyi Amara Diouf'la imzaladı ve bu sezon kamp kadrosunda gördük Amara Diouf'u. Sezon genelinde olur mu olmaz mı onu hep beraber göreceğiz. Şimdi oyuncular ayrıldı. Fenerbahçe'de idman başlayacak. Fenerbahçe'de idman başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal da ekibiyle beraber ayrı bir köşeye ayrıldı. Dirk Kuyt da birinci yardımcısı olacak Dirk Kuyt. İsmail Kartal'ın Hollanda'dan geldi. Fenerbahçe forması giymişti. Önemli başarılar elde etti. Taraftarın çok sevdiği, özellikle mücadeleci kimliğiyle tanıdığı bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de teknik direktörlük kariyeri nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz ama şu anki görüntüler tarihi görüntüler ki Dirk Kuyt Fenerbahçe için mesaisine başladı. Futbolcular da açma germe hareketleriyle antrenmanın startını verdi. Fenerbahçe'nin kadrosunda yeni diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi de Vedat Muriç. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş, 2018 yılında ayrılmıştı. Çok ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak veda etmişti Fenerbahçe'ye. Yuvam dediği kulübüne tekrar döndü Vedat Muriç. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor. 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Önemli bir oyuncu. Son olarak milli takımımızın Dünya Kupası'na gitmeden önce Kosova ile oynadığı maçta Vedat Muriç rakip olarak, milli takımımıza rakip olarak sahadaydı. Ama o gün A milli takımımız Dünya Kupası biletini alan taraf olmuştu. Vedat Muriç belki o gün üzülmüştü ama bugün tekrar ikinci yuvam dedi. Türkiye'de Türkçe biliyor Vedat Muriç. Bizim toplumumuzun kültürüne fazlasıyla hakim oyunculardan bir tanesi. Belki yerli statüsünde oynayamayacak ama Vedat Muriç yerli bir oyuncu olarak da görüldüğünü söyleyebilirim. Mert Hakan Yandaş'a ayrı bir parantez açacağım. Mert Hakan Yandaş hakkında da devam eden bir süreç var elbette. Ama kamp kadrosunda Fenerbahçe kaptanı kamp kadrosunda değerlendiriliyor. Süreç nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz ama şu an için bir gerçek var ki Mert Hakan Yandaş takımla beraber sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Çağrı Hakan Balta tabii Fenerbahçe'nin geçen sezon altyapı için kadrosuna kattığı bir isimdi. Profesyonel sözleşme imzalandı Çağrı Balta ile. Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta. O da kamp kadrosunda. Bu oyuncuların tabii kamp süreci boyunca nasıl performans gösterecekleri belirleyici olacak ama Fenerbahçe'nin çok daha nitelikli oyuncularla başlangıç 11'inde sezona başlayacağını söyleyebiliriz. Çok daha olgun oyuncularla diyelim. Genç oyuncuları da burada yıpratmayalım ama onlar da şans bulurlarsa eğer ana plana dahil edilecektir ama şu an için bu kamp sürecinde tüm oyuncuları görmek istiyor İsmail Kartal. Tüm oyuncuları görmek istediğini zaten ilettiği için bugün bazı isimler kamp kadrosunda. O sebeple kendisini gösteren oyuncu Avusturya kampında olacaktır. Avusturya kampında kendini daha fazla gösteren oyuncu da Fenerbahçe'de bu sezon ana planda yer alma şansını elde edecektir ki İsmail Kartal'ı şöyle hatırlayalım. İsmail Hoca fazlasıyla yerli oyunculara şans veren, onları parlatan, onlara değer veren teknik adamlardan bir tanesi İsmail Kartal. O sebeple İsmail Hoca'nın da burada birçok oyuncuyu değerlendireceğini biliyorum ben. Oyuncular da tabii bu
yaklaşık

0: Işım'la kamp süreci boyunca hazırlıklarına devam edecektir. Fenerbahçe'de sezon yoğun başladı. Tabii bittikten sonra, sezon bittikten hemen sonra seçim vardı. Camianın gündemi seçimdi. Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe tarihinin en fazla oyunu alarak başkan oldu. Bu anlamda kendisini Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna kazandırmış olduğu Topuk Yaylası tesislerindeyiz. Gerçekten muazzam bir tesis. Burada da bazı düzenlemeler yapıldı bu süreçte. Onları da paylaşalım. İçerideki alanda, futbolcuların kaldığı alanda. Yusuf da birazcık size tesisi gösteriyor şu an. İçerideki alanda bazı düzenlemeler yapıldı. Oyuncuların ortak alanı ile ilgili. Oyuncuların kaldığı alanlarda bazı düzenlemeler yapıldı tabii. Bunları Yusuf şimdi size sadece dış alanı gösterebiliyoruz ama içeride önemli düzenlemeler yapıldı. Sahada çimlerle alakalı önemli çalışmalar yapıldı. Yani tabii burada bir eleştiri anlamında söylemiyorum ama bazı bakımsız durumlar oluşmuş Topuk Yaylası'nda. Aziz Yıldırım gelir gelmez bu duruma el attı. Aslında olayın gerçeği bu ve Topuk Yaylası çok daha iyi bir hale getirildi. Eminim ki devam da edecek buradaki düzenlemeler. Şöyle bir önemli bir not var, bunu paylaşmam gerekiyor. Marco Asensio ve Milan Škriniar takımdan ayrı çalışıyor. Bu iki ismin geçtiğimiz sezondan devam eden bazı problemleri olduğu için takımdan ayrı çalıştıklarını da söyleyebilirim ama ciddi bir durum yok. Marco Asensio ve Milan Škriniar kampta takımla beraber sadece takımdan ayrı çalışıyor olmaları geçen sezondan devam eden bazı sakatlık problemleri olduğu için takımdan ayrı çalıştığını söyleyebilirim. Ama iki oyuncuyla alakalı Fenerbahçe teknik heyeti süreci yakından takip ediyor. Milan Škriniar ve Marco Asensio'ya fazlasıyla ihtiyacı var Fenerbahçe'nin bu sezon. Zaten Škriniar takımın kaptanı, Asensio takımın 10 numarası olarak, yani her ne kadar 10 numaralı formayı giymez, oyun olarak takımın 10 numarası. İsmail Kartal da bu iki oyuncuya önemde yaklaşıyor. Bu sebeple tedavi sürecini de çok hassas ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu sebeple bu iki oyuncu takımdan ayrı çalışıyor. Kameraman arkadaşım size idmana oyuncuları gösterirken biz de notları paylaşmaya gayret gösteriyorum ben de. Fenerbahçe'de sezon başladı. Artık bu saatten sonra çok yoğun bir gündem olacak Fenerbahçe'de. Hafta her gün çift antrenman yapıyor Sarı Lacivertli ekip. Tabii basına açık olan bölümlerde de bizler bu antrenmanları A-Spor ekranlarından paylaşacağız, yorumlayacağız. Yanımda bazen çok kıymetli yorumcular da olacak. Bugün yalnız aktarıyorum ama Fenerbahçe sezonu açtı. Yarınki antrenman açık olacak mı olmayacak mı henüz net değil ama Topuk Yaylası'nda bir hafta burada Fenerbahçe. Biz de bir hafta buradayız. Kampın nabzını A-Spor olarak Düzce'de tutacağız. Ardından Avusturya kampı var. Avusturya kampında da Fenerbahçe'nin oynayacağı 3 tane hazırlık maçı var. Aslında oradaki hazırlık maçları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak maça da ışık tutacak. Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'de size görüntüleri aktardı. Ben de notları paylaşmaya çalıştım. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı bugün itibariyle başladı. İdmanlar açık oldukça biz bu noktadan gelişmeleri paylaşacağız. Tabii burada konakladığımız yerde de yayınlarımız olacak. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Bir gelişme olursa tekrar Topuk Yaylası'na döneceğiz diye tahmin ediyorum. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş'a aktardıkları için. Fenerbahçe topbaşı yaptı. Sarı lacivertli takımı görüntüye getirdik. Az önce teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularla sahada mini bir toplantısı oldu ve topuk yaylası tesislerinin koşullarının da geçmişe göre çok daha iyi olduğunu, iyileştirmeler yapıldığını tesiste oyuncuların odalarında bunu da paylaştı Erdem. Yine görüntüler canlı olarak ekranda. Sevgili seyirciler, sağlık kontrollerinin de tamamlandığını geride kalan dakikalarda sizinle paylaşmıştım. Hatta ekrana da getirdiğimiz bir durum söz konusuydu. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu size aktarmıştık. Ben bir kere daha bu kadroda hangi oyuncular var? Biraz bundan bahsedelim isterim. Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapas, Milan Škriniar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayet, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimović, Matteo Guendouzi, Fred, Bartu Elmas, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaaddin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidik Şerif ve Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan oyuncular, futbolcuları da zaman zaman görüntüye getiriyoruz ve Dirk Kuyt şu anda ekranda sarı lacivertli teknik ekibe dahil oldu. Hollandalı futbol adamının Fenerbahçe'de iyi bir geçmişi var. Futbolcu olarak sarı lacivertli camiaya kattıkları var. Hatta o sahadaki mücadelesi, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, hırsı, profesyonelliğiyle son derece örnek bir figürdü. Teknik direktörlük de yaptı. Çok iyi başlamadı belki teknik direktörlük kariyeri ama bazen böyle figürlere ihtiyaç duyulabiliyor Hayri Beşer. Takım içinde olmasını isteyeceğiniz tarzda biri gibi duruyor. Nasıl bakıyorsunuz Dirk Kuyt'a? Ekrana da geldiği için sormak istedim.
2: Ya iki çalışkan bir araya geldi. Öncelikle bunu söyleyeyim. İsmail Kartal da çalışkan bir insan, çalışkan bir teknik direktör. Dirk Kuyt'ı futbolculuğundan biliyoruz ki birçok defa hani onun profesyonelliğini, onun saha içerisinde olayı yaşayışını, takımı sahiplenişini birçok defa konuştuk. İyi bir profesyoneldi ve başarılı bir oyuncuydu. Hatta hani yetenek mi, emek mi kıyaslamasını yaptığımız bir isimdi Dirk Kuyt. Çok üst düzey bir yetenek değildi ama işine son derece saygı duyduğu, son derece işini profesyonelce yapabildiği için hem Fenerbahçe'de hem de daha önce oynadığı takımlarda başarılı olmuş bir karakterdi. Aslında bu tarz örneklere ihtiyacımız var bizim. Yani biz bazen yeteneği kutsarken işin öbür tarafını biraz küçümseyebiliyoruz farkına varmadan. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bir defa. Yani Dirk Kuyt'ın bulunduğu ortamda ilişkileri olumsuz etkileyecek bir karakter olduğu kanaatinde değilim. Yani teknik direktörün işini kolaylaştırır diye düşünüyorum. Teknik direktörle uyumlu çalışır diye düşünüyorum. Ve gelmiş olduğu futbol kültürü, almış olduğu futbol eğitimi ve şu anda sahip olduğu donanım itibariyle de hem Fenerbahçe'ye çok şey kadar hem de İsmail Kartal'ı destekler diye düşünüyorum. Ve son derecede doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani burada belki hani neden o pozisyonda yerli bir isim değil de Dirk Kuyt sorusu da sorulabilir. Ama yani futbolun evrenselliği, uluslararası vizyon açısından bakıldığı zaman ben o soruyu da çok anlamlı bulmam açıkçası. Ben her açıdan doğru bir hamle olduğu kanaatindeyim. Yönetim burada akıllıca bir tercihte bulunmuş ve Fenerbahçe bu tercihin meyvelerini yiyecek düşüncesinde.
1: Oyuncular da bu tip profillere çok saygı duyarlar bu arada.
2: Kesin o çok yani, önemli.
1: Hani soyunma odasına girdiğinizde orada Dirk Kuyt gibi birinin olması, futbolculuğunu da özellikle biliyorsanız herhalde böyle kendinize bir düşüş hissettiğiniz vakit çeki düzen vermenize de yardımcı olabilir.
2: Hem o var hem de yabancı oyuncularla hani ilişki kurma noktasında da işte hani İngilizce açısından da bakarsak o da hocanın işini kolaylaştıran bir faktör. Yani mutlak anlamda bazı şeyleri tercümanla değil, direkt yardımcınızla halletmeniz her açıdan kolaylaştırıcı faktör. Ve İsmail

0: Kartal da hani yanında böyle bir profille, böyle bir futbol adamıyla uyumlu çalışabilecek bir teknik adam. Mesela Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin hocası olsa idi ki hani Aykut Kocaman'ın göreve getirilmeyişinin sebeplerinden birisi olarak gündeme gelen bir konu olduğu için altını çiziyorum. Bu uyum söz konusu olabilir miydi? Belki olurdu ama İsmail Kartal ismiyle dikkatı yan yana getirirken ben hiç zorlanmıyorum.
1: Hocam, size ne düşündürüyor Kayt'ın varlığı?
2: Tabii Fenerbahçe'de yabancılar arasında gelen, iz bırakan yabancıların başında gelenlerden bir tanesi. Profesyonelliği, gerek Hollanda milli takımı, gerek Hollanda'da oynadığı zamanlar, yani takdirle gösterilen bir oyuncu profili. Tabii bilgilerini, çalıştığı yerler, yurt dışındaki gerek oyunculuk dönemi, gerek de kısa bir teknik direktörlük ve yardımcılık döneminden birikimlerini sunma açısından iyi. De bizde her şey tabii başarılarla gidiyor. Başarılar iyi geldiği müddetçe sizler onu getirdiniz, bunu getirdiniz, bir yerde göz ardı ediyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin daha doğrusu dinamiklerinin, Fenerbahçe taraftarlarının, Fenerbahçe camiasının bir kayıt gelmiş, İsmail gelmiş, ondan ziyade transfer ne olacak? Hep transfere bakıyorlar. Bütün yatıp kalkıp düşünceleri o kapıya dayandı. İlk sezon açan takımımız değil mi? İlk antrenmana başlayan takımımız. Hayırlısı olsun, Allah şakasız belasız geçirsin, kazasız geçirsin. Önemli olan bütün takımlarımız, yani sezona iyi başlamanı temennimizde bulunuyoruz. Bundan sonrası önemli. Kerem'ciğim, şimdi hazırlık maçları oynanacak. Hazırlık maçlarında benim çünkü biraz ters sonuçlar aldım, başlayacağız söylendi. Bizim mayamızda var bu. Hiç bekleyemiyoruz. Sabır diye bir şeyimiz kalmadı. Yok yani. Hiç yok. Bunun kayıtları da gelmiş dedi mi biraz evvel, İsmail Hoca da gelmiş, hiç alakası yok. Her şey gelecek futbolculara, hangi isim gelecek, atıyorum Messi'yi mi getireceksin, örnek veriyorum yani. Yok, o bir isimlere bakıyoruz, bunlar geldi mi tamam bir şampiyon oluruz diyoruz ama bakın hep bir sezonluktan bahsediyoruz. Ondan sonra gene değiştiriyoruz. Hep değişkenliklerle gidiyoruz. İşte şimdi müdafanda bir değişkenlik geçecekse. Ne iyi ki Fenerbahçe'de bir tek orta saha değişmeyecek. Çok iyi bir orta sahalar var. Yani Türkiye'nin en iyi orta sahalarını. Kişiler olarak değil, her takımda görebileceğin orta sahaları sahipler. Önde bir değişiklik yaşayacaksın. Onlar geldikten sonra hepsine bakmak lazım. Neler sunacağız? Ne zaman? Temmuz 25 mi? 24
1: 22'si.
2: Mi? 22'si.
1: 22'si, evet.
2: Şurada ne kaldı?
1: Bir şey kalmadı. Bir ay yok.
2: Bir ay gibi bir şey. Göz açıp kapayana kadar pat geldi işte bak. Başladın. Destur bismillah, seftesini yaptınız, çıktınız antrenmanlara. Daha sizin milli takımda da oyuncularınız var. Onlar gelecek, onlar da bir 10 günlük izinde olacaklar. Onu da düşüneceğiz. Daha devam eden milli takımda devam edenler olacak Dünya Kupası'nda. Ne zaman bitiyor Dünya Kupası? Temmuz 16'sı mı?
0: 19 mu 16?
1: 19 olması 19, lazım.
2: Düşün bak, 19'u sen 22'sinde maç oynayacaksın.
0: Rakip de inşallah.
1: Dünya Kupası ile ilişkimiz
0: rakip de benzer durumda olursa
1: dalgalı ilerlediği için unuttum bir anda.
2: Yani şimdi rakip diyorsun, rakibi çok fazla Dünya Kupası'nda falan olan oyuncuları yoktur. Zaten yoklar. Yani yoktur. Ama sen hazır değilsin. Sen hazır olmayacaksın. Şimdi hocayı da nasıl, ne konuşacaksın? Nasıl bir oyun düzeni ortaya çıkacak? Eskilerle, evet, ne varsa onlarla oynamaya çalışacaksın. Onlarla gideceksin. Yani işte şu anda destek ve sabır lazım böyle takımlara. Bak ne 19'unda bitiyor diyorsun. Bakıyorsun senin yabancı oyuncuların hepsi o taraflarda. Oynayanlar var. Bir sürü oyuncum var. Senin Türk oyuncuların var orada. Onlar da geldiği zaman ne zaman gelecek, ne zaman dönecekler. Hadi cuma oynadın. Pazar günü buradasın. Bu çocuklar hiç dinlenmeyecek mi? Şimdi kızarlar tabii. Ne yaptılar ki derler. O iş öyle değil abi. İş öyle değil. İş oralara gitmek lazım önce. Allah hayırlısını versin. Sakatsız belasız inşallah başlarlar. Dirk'in kaydın ben faydası olacağını, çok çok fazla olacağını düşünüyorum.

0: yapsa bak kime en fazla faydası olacak biliyor musun? Ederson'a. Ona çok faydası olacak.
1: Ederson'u kazandırabilir mi tekrar?
0: Ben de hocanın da kazandıracağını düşünüyorum. Ederson kaybedilecek bir kaleci değil. Ama o bizim için burada söyledik, hep söylüyoruz, gene söyleyeceğim. Ne oldu bu adam, nasıl bu seviyeye geldi? Nasıl bu kadar kötü oldu? O ruh hali. Ya sanki şeyde cisim olarak var ama kendisi yok sahada. Böyle bir Ederson öyle. Ederson parçalardı abi. O ceza sahasına o kadar çok hakim bir kaleciydi ki. Burada hiçbirisini görmüyor. Sadece kalenin içinde çakılı kalmış. Bir iki maçta bir reaksiyon gösteren, öbür türlü varlığında yokluğu bir olmayan bir kaleciydi. Fenerbahçe'nin en başta toparlayacağı yer o. Onu toparlarlarsa zaten öndekilerine fazla hiç düşmez abi. Tek başına maç alacak kalecidir o. Maç, bir maçta birkaç maç alacak kalecidir. İnşallah da toparlar. Fenerbahçe'de iyi başarılı bir kalecisiyle birlikte
2: geçen sene çok mutsuz görünüyordu.
1: Çok kısa bir aramız varmış. Çok kısa bir ara. Az sonra hızlı bir şekilde beraber olacağız, devam edeceğiz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda A-Spor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
1: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de A-Spor'da.
2: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinden Sarı Lacivertli takımın antrenmanından görüntüleri sizinle paylaşmıştık. Sezonu açtı Fenerbahçe. Son bölüme geliyoruz artık. Beşiktaş'la ilgili konuşmak üzereydik aslında antrenmana gidene kadar. Bir sol bek eksikliği var. Bunu giderme yönünde çalışmalar söz konusu. Ben şunu sormak isterim önce Ayrı Beşer. Sol bek mevzusu açılmışken. Rıdvan'ı nasıl gördünüz sezon boyunca? Bu arada şunu da hatırlatayım. Beşiktaş'ı konuşacağız ama bu görüntüler Topuk Yaylası kampından canlı olarak A-Spor ekranlarında olmaya devam edecek. Fenerbahçeli futbol severler de takımlarının antrenmanlarından görüntüleri dinleyebilir. Fenerbahçelilerin gözüne, Beşiktaşlıların kulağına hitap edeceğiz bir süre.
3: İki tarafında da gözüne ve gönlüne, pardon gönlüne hitap edelim.
2: Tabii.
3: Ya Rıdvan başladığından daha iyi devam etti, onu söyleyeyim. İlk başlarda yetersizdi. Daha sonradan toparlandı. Ancak Beşiktaş bu sezon daha iddialı olmak istiyor. Şampiyonluğa oynamak istiyor. Dolayısıyla Rıdvan'ın hani daha sonradan toparlanması, nispeten kabul edilebilir bir performans düzeyine gelmiş olması yeterli mi diye sorarsan orada biraz zorlanırım. Sanki Rıdvan'ın daha önünde bir sol bek olsa yani Beşiktaş'ın işini kolaylaştırır diye düşünüyorum. Rıdvan hücumcu bir sol bek, ayağı fena değil ama fizik olarak zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Ya burada ya sol bekte iyi bir hamle yapılırsa, fark oluşturacak bir oyuncu getirilebilirse bence doğru bir iş yapılmış olur.
2: Hücumcu bir sol bek.
3: Hücumcu ve aynı zamanda da savunma iki türlü yani. Yeterli
2: bir
3: olması
2: gerekiyor. Bir yandan da sağda Mourinho var. Yani o dengeyi de belki tutturmak gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurmak şart mıdır?
3: Tabii yani bence sağ bek açısından hani geçtiğimiz sezon arada yapılan transferlerden iyi diyebileceğimiz isimlerden bir tanesiydi Mourinho. Yani Rıdvan da daha sonra belki toparlandı ama nihayetinde yeterli mi sorusuna ben evet demekte zorlanıyorum Kerem.
2: Hocam.
4: Kerem Bey. Batı Trakya'dan, Yunanistan'dan selam var. Bize fotoğraflarımızı çekmişler, öyle göndermişler. Mi? Sağ olsunlar. Özgür Hasan Bey kardeşimiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Sol bek ve sağ beklerden neler düşünüyoruz? Şimdi bizler bunlar büyük takımlarımız değil mi? Üst seviyedeki takımlar. Hakimi'nin oyununa bir bakın. Nasıl bir bek olarak görüyoruz? Öbür tarafta Kukuleya'nın bir oyununa bakın. O da bir bek sol tarafta. Yani seviyeler bunlar artık. Bu tarzdaki
2: hocam bekler. Bir şey söyleyeyim mi?
4: Söyleme.
2: Başka hakim yok ki. Yani seviye hakimi değil aslında.
4: Şimdi şöyle
2: hakimi seviyeyi kırmış, parçalamış birisi.
4: O zaten şu anda dünyanın
2: yanında başka bir
4: dünyanın
2: oyuncu.
4: En iyisi.
2: Evet,
4: dünyanın
2: evet.
4: En iyisi. Ama dikkat edin, beklerin genelde Semedo da bunlardan bir tanesi. Aynı o şekilde oynamaya çalışıyorlar. O şekilde. Siz sadece böyleyseniz buraları kapatamıyorsunuz. Buralarda bir orta saha gibi oynayamıyorsunuz. Artık sadece standart bek olarak kalırsınız. Rıdvan da bunlardan bir tanesi. Galatasaray'da da bu tip de var. Fenerbahçe'de bu tip de sol tarafta. Siz artık bunları, çünkü orta sahalar oyunu iki yönde oynadıkları zaman oynayanlardan stabiller değiller. Yani şöyle çakılı orta saha değiller. Çakılı orta saha nedir? Hemen itmesini yapıyor. Ama onlar da hücuma katılıyorlar. Bekler bu sefer içeri giriyor. Bekler orta saha bir daha görevini yapmaya çalışıyorlar. Bu tarzda oyuncuları bulursanız süper olur. Şimdi ismi geçen Monaco. Abi Monaco'yu takip edemiyor.

0: oyuncuları bir iki ayda falan izlemeye kalktığın zaman yanılma lüksün çok fazla oluyor. Hayırlısı olsun. Beşiktaş'ın sadece orası değil ki Kerem. Hadi sabiki tamam diyorsun da öbür tarafta şu hatta olduğu gibi düşüneceksin. Yani stoper hattında var. Sol tarafı var. Orta sahası var. Kanatlar var. Yani var da var Beşiktaş'ta. Önce bir transferleri görüp bitirmek lazım. İşte Luchimin'in ismi Beşiktaş'ta geçiyordu. Keşke alsalar. Stoper. Keşke alabilseler. Alsalar yani. Bologna'dan. Ki hocayla beraber çalıştı. Bildiği oyuncu. Keşke alabilseler. Bunlara para yatıracaksın, alacaksın. Seni sağlam tutacak. Kaç tane gittiler lüzumsuz oyuncular. Dünyanın parasını verdiler. Bir de satamıyorsunuz onları. Elinizde kalıyor. O da dert de var. Sadece almak da bir şey değil. Zaten verimi yok. Bir şey vermiyor sana. Bir de kadro şişkinliği var. Gelecek oyuncunun önünü kapatmış oluyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın bu Bologna'daki oyuncu gibi, kollarımı böyle oyuncu gibi, Luchimi gibi oyunculara ihtiyaç var. Hazır, bitmiş, net oyuncular. Alayım ben, bekleyeyim işte bana sonra ileride götür falan, öyle yok abi. Beşiktaş geride kalmayacak artık. Yarışın içinde olacak Beşiktaş. Eğer öyle almıyorsan hiç almayın abi. Elinizdekiler zaten hazır. Türkiye Ligi'ni de tanıyor. Onlarla çıkın gidin. Almayacaksın. Bunların üzerine oyuncu getirmiyorsa hiç getirme. Yazık, günah para. Vallahi yazık ya. Dünyanın paralarını harcadınız, ortada falan hiçbir şey yok.
1: Ya kadroyu genişletmek niyetiyle değil, direkt 11 herhalde oyuncularla yani. Geçtiğimiz sezonda 11 oyuncuların bazıları da alternatif konumunda olacak.
0: Onlar şu anda alternatife düşer.
1: Evet. Düşmeli diyorsunuz.
0: Bir galiba. İsimler var. Geçen günlerde burada söyledik ki Furkan vardı galiba. Furkan bir isimler var. 4 tane. Ben nacizane eğer alırlarsa dedim ki arkaya bakmayın abi. Net oyuncular. Arsenal'ın sol dışta oynayan işte Belçikalı falan. Aldım, net oyuncu bunlar. Seni hani kanatları diyoruz ya, Beşiktaş'ı uçurur. Beşiktaş sezon sonuna kadar gider. Oyunun içinde olur. Hep sıcak olur. Öbür türlü bu tarzdaki şu andakilerini getirirsen tekrar söylüyorum, yazık para harcamaya. Bırak elindekiler, hiç olmazsa ligi biliyor. Benim söyleyeceğim bu kadar yani. Önce transferleri görmek lazım.
1: Bu arada Beşiktaş'ın Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldığına dair bir istihbaratımız var.
2: Evet.
1: Şaşırttı mı?
2: Şaşırttı.
1: Neden?
2: Yani Sofyan Amrabat için Fenerbahçe hangi ne tarz bilgi almış? Yani Amrabat
1: durumuyla ilgili, bilinmedik, işte beklentilerle ilgili.
2: Bilinmedik bir oyuncu değil yani.
1: Yok, maliyeti ne olur herhalde onunla ilgili bir bilgi.
2: Şöyle... hoca onu muhtemel ki İtalya'dan tanıyor, Amrabat'ı. Ya hocanın bakış açısıyla ilgili bir şey. Şimdi Mourinho da geldi, İsmail'i kesti, Amrabat'ı oynattı. Yani ilk başta da pozitif bir efekte vermişti Amrabat. Ama daha sonradan sürekli stoperlerin içerisine giren...
0: Hep öyle oynuyordu, pozisyon oyuncusu.
2: Hep öyle oynuyor. Ya tamamen yani bu ilginin tek sebebinin ben hoca olabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir transfer mantıklı geliyor mu, sıcak geliyor mu? Kesinlikle gelmiyor. Yani Amrabat, hani günümüz futbolunun her geçen gün gerisinde kalan bir aktör gibi. Yani benim görebildiğim, anlayabildiğim, ama onun ötesinde ha oyun bilgisi, oyunu okuması, zaman zaman hani hücum organizasyonlarında içerisinde olması, şütör özelliği, evet böyle özellikleri var. Ama biraz patinaj yaptırıyor insana. Ben Amrabat'ı izlerken böyle 2000'lerin gerisine doğru gidiyorum. 80'lere falan doğru böyle bir seyri sefer yapıyorum. Evet güzeldi o yıllar ama o günün futboluyla, o günün futbolcusuyla bugünün futbolu ve futbolcusu farklı.
0: Çok statik kaldı.
2: Çok evet, söylediğin gibi o kavram tam oturuyor cuk diye. Statik bir oyuncu, yani statik bir oyuncuyu isteyen teknik adamla ilgili de insanın kafasında hani bir takım soru işaretleri oluşabilir mi? Oluşabilir.
0: Orada ondan daha iyi olan Ndidi var. Şimdi hakkını verelim.
2: Ya onun da ayrılması gibi bir durum herhalde söz konusu.
0: Ama olmaması lazım. Ayrılsa
1: Ndidi... Yani düşüncemiz o pozisyon için böyle oyun kurucu özellikleri çok daha baskın bir isme gidebileceğiydi.
2: Hem dinamik işte hem baskın.
1: Evet.
2: Hatta Ndidi'den çıkıp daha iyisi
0: tabii
2: gibi.
0: Tabii işte ancak onun iyisini alırsın. Yani Amrabat olmamalı. Yani Ndidi'yi gönderdiğinizi düşünün. Gittiniz attınız yani onu gönderdikten sonra Amrabat'ı düşündüğünüz zaman Ben gene diyeyim
3: yani ki orada elini... maliyette bir sıkıntı çıkmaz yani.
0: Abi her şey maliyetteki. Bak 4 senede
3: Amrabat'ı elden çıkar.

0: Çıkarmak herkes ister ama
1: ha, şeyi alıyor musun? Bak
0: mesela, alıcı bulmak bence zor.
1: Şeyi alıyor biliyorsun, bırakırlarsa mesela Fred dersin aminna.
0: Mesela Fred geçtiğimiz sezon verimli bir dönem geçirmedi ama bu kendisinden mi kaynaklıydı, teknik adamdan mı? Mesela Tedesco tercih etmedi Fred'i çok fazla.
1: Fred şu anda çok iyi olur mesela, öyle eğer boşa çıkarırlarsa verirlerse.
0: Bence Fred'i bırakmaz İsmail. Yok,
1: anlamadın. İstiyorsan onu iste. Yani istiyorsa abrabat olmaması lazım. Bence onu onu getirmeye çalıştım.
0: Hem kalite açısından, herhalde, hem klas açısından, hem oyunu okuma fayda açısından.
1: Yapma Fred, başkan, hoca çok, kimse. Çok tamam, Fiorentina'da çalıştınız. Fiorentina'nın o dönemki kadrosunda şey de vardı o dönemde galiba. Yine Torreira da mı oradaydı? Yok. Oynadılar mı onlar beraber?
2: Denk gelmiş olabilir.
1: Olabilir yani. Yani o dönemki Fiorentina'nın iyi bir kadrosu vardı. Yani ama
0: Mourinho nerede çalışmıştı? Manchester'da mı çalıştılar?
2: Manchester United.
0: Ha, oradan biliyordu işte. Hocalarda da böyle şeyler olabiliyor. Hani bir dönem çalıştığı oyuncuya böyle tutulu kal, tutuklu kal.
1: Şey de gidiyor yani, orada gidiyor. Burada Türkiye'de nasıl sahiliyle gider diye düşünülüyor bak. O yanlışlarımız var. Hoca olarak var yani, ha Türkiye'de bu oluyor. Yok öyle değil abi. Senin getirdiğin takımlar büyük takımlar.
0: Oyunu burada, hep geriye çekiyordu.
1: Burada tabii ne oyuncular geldi, ne oyuncuları gördüler. Bak şimdi Beşiktaş'ın son dönemde bahsedelim. Josef ve Atiba'dan sonra hep geriye gitti oraları, değil mi? Onların üzerine oyuncu bulamadılar. Getirme. Geriye gitti hep oyuncular. Yani siz de artık Amrabat'ı falan telaffuz ediyorsanız yani kusura bakmayın abi. 4 seneden beri Beşiktaş yapmayın yani, gözünüzü seveyim. Şu en sıkı kadroyla devam edin ama getirmeyin. Almayın yani. Nacizane bana düşmez ama mecburum bir yerde de söylemiyor. Ya yazık günah abi. Var elinde, var senin o tarzda oyuncun var. Ya şimdi en kötü diyelim bizim Türk oyuncular. Salih'in ne eksiği var onda? Şöyle bir eksiği var. Türk olduğu için biraz. Yani pozisyon oyuncusu derse Salih de o tarzda geriden oynayan bir oyuncu. Yani çok fazla bir.
2: Salih yumuşak bir oyuncu.
1: Tamam. Evet. Şimdi Amrabat da yumuşak, o kadar çok sert değil. Belli bir yağınlarda. Ama çok üzerinde olması lazım. En son söylerim gene. Endidin'in üzerinde olması lazım. Yani onun için
0: Hasan Arat döneminde alınan yüksek bonservisle alınan oyuncu, şimdi ismi gelmedi.
2: El Musrati.
0: El Musrati. O zaman El Musrati kalsaydı yani.
1: Yani. Ama herhalde o böyle
2: El Musrati de o daha da yumuşaktı bu arada. Amrabat'tan o da yumuşaktı yani.
0: Ama pas kalitesi fena değildi.
2: Pas kalitesi evet. Yani. Var başka da bir şey.
1: Onu ben onu ben 2012'de Mersin'de izledim onu.
0: Musrati mi?
1: O kadronun en genciydi. 96 doğumlu olması lazım.
2: Akdeniz oyunları.
1: Efendim, Akdeniz Olimpiyatlarında. Akdeniz Olimpiyatlarında çok iyi bir kadroları vardı orada. El Hamidu falan vardı. Bir şey Benfica'ya falan gitti sonra. Hatta kısa bir dönem Galatasaray'da da idmanları çıkarttık onu. Tam bitiyordu, sonra olmadı. Bedava bir oyuncuydu. En son Bayat'ta oynadı şeyde, Casablanca'da. Orada oynayan çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Ha.
2: Bu arada zaten El Musrati'nin bonservisi de Beşiktaş'ta yani.
0: Daha hala mı?
2: Tabii tabii.
1: Çok fazla oyuncu var ya.
0: Çok zor iş.
2: Öyle bir durum var yani.
1: Yalnız Kerem, işte geçen bahsettiğin o isimler, 4-5 tane isimler geçtiler. Onlar alınırsa tutamazsın Beşiktaş. Bak gerçek söylüyorum.
2: İsmail Kartal düşünceli. Bu arada ekrana yansıyor.
1: İzliyor
2: takımını. Değil o. Kafasından illaki bir şeyler geçiyordur. Oyuncuların durumunu hoca değerlendiriyordur. Gerçekten hocanın nasıl bir takım yapacağını merakla bekliyoruz.
0: Biraz kilo mu almış Kerem?
2: Olabilir.
1: Kayıt da almış biraz kilo. Onda da var biraz. Genişlemiş.
0: Evet, yani şu profiller.
1: Atarlar onlar şimdi onları.
0: Atmaları lazım.
1: Hatta abi hiç sahaya girdiğin zaman, buraya girdin mi iş bitiyor. Yeter ki o yeşil çime ayak bas. Bir hafta sonra incelmeye başlıyorsun. İster istemez gidiyor yani.
2: Oyuncular da bayılır değil mi hocam bu antrenmanlara?
1: Evet, çok sever.
2: oyuncular açısından tabii sezon başı kampları ve antrenmanları bir çiledir. Herkes bir kolej havasından bahseder. Klasik. Bakalım böyle söylemler bu yaz döneminde duyacak mıyız? Onu da göreceğiz.
1: Öyledir ya, oluyor kesinlikle.
0: Ama işte
1: kamplarda
0: hani bu da bir eğitim. Evet. Yani hani hep tartışılır. eğitimi sıkıcı olmaktan nasıl kurtarırsın?
2: Gerçekten sıkıcı ama ya. Oyuncuları da anlamak lazım.
0: Şöyle bir şey işte. Bu antrenmanlar da sıkıcı. Mesela burada mesela Mourinho'nun hani ilk çıkış yaptığı dönemdeki farkı oydu mesela. Antrenman metotlarını şey yapıyor.
2: Ne kadar zamanımız kaldı?
0: Ya önceden mesela topsuz antrenmanlar vardı. Özellikle Alman ekolünde meşhurdur o hocam.
1: Magat yani böyle bayır çıkarır.
0: Orman koşuları. Mesela Mourinho onu kaldırıyor. Yani futbol topla oynanan bir oyunsa hani o sezon öncesi yüklemede her şeyi topla birlikte yapacaksın.
2: Çünkü halbuki Mourinho hoca da yani güçlü rakiplere karşı topla oynamayı seven bir hoca olarak bilinir mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl kupayı
0: biraz
1: kazanmıştı?
0: Biraz tezat gibi gözüküyor ama Mourinho antrenman metotlarıyla ilk farkı.
1: Değil mi? Inter'de kupayı Schneider'in oynadığı dönem.
2: Öyle kazandı.
1: Bir kere gitti.
2: Öyle kazanacaksın.
1: Bir kere gitti, gol oldu. Bitti abi, kupa.
2: Süremizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hayri Beşer aynı şekilde.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: QNB'ye geçen, sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş paneli

0: panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
12: Aspor Radyo.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
3: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
2: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: İlk antrenman, ilk çalışma az önce tamamlandı. Kampa dair, ilk antrenmana dair senin gözlemlerin nelerdi? Bununla başlayalım.
2: Furkan Yıldız, Düzce'den, Topuk Yaylası'ndan selamlar. Fenerbahçe sezonu İstanbul'da açtı sağlık kontrolleriyle beraber. Ardından da Topuk Yaylası kampına geldi Sarı Lacivertli ekip. Gerçekten çok güzel bir tesis. Fenerbahçe eski başkanıydı o dönemler. Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye kazandırdığı bir tesisti. Bir süredir de Fenerbahçe burada sezon öncesi çalışmıyordu. O aranın ardından Fenerbahçe aslında eski geleneklerine biraz daha döndü diyebiliriz. Yani Topuk Yaylası'ndaki kampla başlardı Fenerbahçe. Önemli bir tesis. İçerisinde yapılan düzenlemelerle beraber çok daha iyileştirilmiş durumda şu an. Zeminde bazı çalışmalar yapılmıştı takım buraya gelene kadar. Onların karşılık verdiğini en azından söyleyebiliriz. Buradaki yetkililerle de konuştuk. Sağ zemin oldukça iyi durumda. Futbolcuların kaldığı iç tesisle alakalı yenileme çalışmaları yapıldı. Oralarda da gayet oyuncuların çok daha rahat edebileceği, sosyalleşebileceği alanlar var. Bu anlamda Fenerbahçe sezonun startını Topuk Yaylası'nda verdi diyebiliriz. Buradan sonra Avusturya'ya gidecek. Avusturya kampı var. Burada 3 tane hazırlık maçı var. Ardından da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuyla beraber resmi maçına çıkacak Fenerbahçe ki Şampiyonlar Ligi hasreti zaten çok daha uzun. Bu anlamda burada yapılan çalışmaların meyvesini toplayacağı bir dönemde Fenerbahçe. Yani kampı ne kadar iyi geçirirseniz sezon sizin için o kadar verimli gidiyor. Yanımda da minik taraftarlar var. Bu bölgede yaşayan Fenerbahçe tesislerinin yanında vaktini geçiren buradaki futbolcuların hayalini kuran çocuklar aslında. Buradaki futbolcuları izleyip ileride belki biz de futbolcu olarız diyen miniklerle beraberiz. Bu bölgenin sakinleri, buradaki vatandaşlarımızla beraberiz. Onlar da antrenmanı izlemek için geldi. Biz de antrenmanı takip ettik. Yaklaşık 45 dakikalık antrenman basına açıktı. İsmail Hoca önce futbolcularla konuştu. Ardından yardımcısı, birinci yardımcısı Dick Kite'ı takıma tanıttı. Devamında da çalışmalar başladı. İsmail Hoca ile bir sohbetimiz olmadı bugün ama ilerleyen günler de elbette olacaktır. Burada kamp boyunca futbolcuların açıklamaları olacak. İsmail Kartal'ın açıklamaları olursa vereceğiz. Belki bir sohbet toplantısı olabilir. Eğer olursa orada çok daha detaylı bir şekilde kameraların olmadığı bölümde en azından birçok konuyu konuşabileceğiz. Fenerbahçe için yeni bir dönem. Yeni başkanı Sayın Aziz Yıldırım rekor oyla başkan seçildi. Fenerbahçe tarihin en fazla oyunu alan başkan oldu. İsmail Kartal 4. kez geldi. 99 puanlı sezonun ardından üzgün bir şekilde veda etmişti Fenerbahçe'ye. Yarım kalan hikayesi vardı, onu tamamlamak için geldi. Fenerbahçe'de yeniliklerin olduğu dönem. Yenilerden kastım Vedat Muriç. Vedat Muriç yeni oyunculardan bir tanesi. Bugün burada arkamda gördüğünüz tesislerde yeniden Fenerbahçe'ye dönen bir isim. Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriç döndü. Eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım döndü. Eski teknik direktörü Sayın İsmail Kartal döndü. Yani birazcık daha geçmişe dönen, birazcık daha geçmişini hatırlayan bir Fenerbahçe var. Bunlar nasıl sonuç verecek? Biz hepsini hep beraber izleyip yorumlayacağız elbette. Haberler oldukça paylaşacağız. Marco Asensio takımdan ayrı koşu yaptı. Miraj Şikrinyar takımdan ayrı çalıştı. Dorgeles Nene'nin de fıtık ameliyatı olmuştu. Takımdan ayrı tedavisi devam ediyor Dorgeles Nene'nin. Bir problemi yok. Fenerbahçe'de tabii yani moraller yerinde demek için erken ama oyuncuların keyfi gayet motivasyonu yerindeydi benim gördüğüm. Herhangi bir olumsuz bir tablo, olumsuz bir durum yok. Kamp bugün başladı. Biz de yayınlarımıza başladık. Kamp boyunca çok sıcak bilgileri A-Spor ekranlarından paylaşacağız. Konuklarım da olacak. Konuklarımızla beraber biz kampın nabzını tutmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Varsa sorularınız tabii yanıtlayabiliriz ama benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Erdem'e teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampındaki ilk gününü, ilk antrenmanını Erdem Akbaş bizler için değerlendirmiş, aktarmış oldu. Erdem de ifade etmişti, bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe'de aslında bugün itibariyle yeni bir dönem de başlamış oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk antrenmanını bugün Sarı Lacivertli takım gerçekleştirmiş oldu. Fenerbahçe'de elbette bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip genç oyuncu, Senegalli kanat oyuncu Amare Diouf'la da 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Fenerbahçe geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Sarı lacivertliler Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen 2008 doğumlu Amare Diouf'u kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcu geçen sezon İstanbul'a getirilmiş ancak o dönem 18 yaşından küçük olduğu için anlaşma resmiyete dökülememişti. Fenerbahçe, Amara Diouf'un çapraz bağ ameliyatını da yaptırmıştı. Daha sonra ülkesine dönen oyuncunun transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan da birçok talibi olan Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna duygularını anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok kulüp vardı ama ben buraya gelmek istiyordum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Herkesin hayali büyük takımda olmaktır. Sadio Mane tüm Senegal'deki oyuncuların olmak istediği kişi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Amara Diouf'un yüksek potansiyelli olduğunu ve oyuncuyu yavaş yavaş hazırlayacaklarını belirtti. Ve inandırmamız gerekiyor.
1: Teknik direktör Aykut Kocaman ise Fenerbahçe'de yakın dönemde kendisiyle ilgili yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
5: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
4: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
5: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
1: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray ise Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde santrafor hattına Omar Marmuş'u kiralamak istiyor.
5: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak sarı kırmızılılar Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol 6 asist kaydetti.
1: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Eduardo Camavinga için Real Madrid'le temasa geçti.
5: Galatasaray, Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. (Gülüyor) 23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun Beyazlılar'da göreve getirilen Jose Mourinho, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor. Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekip Alexander Nübel için Bayern Münih'le görüşmelerini sürdürüyor.
3: Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini

0: hızlandırdı. Siyah beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Beşiktaş'ta diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlı ekip kanat transferi içinse Wolfsburg'dan Andreas Kuvosen'le ilgileniyor.
0: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların transfer yapmak istediği bölgelerden biri de kanat. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda mesaiye devam eden Beşiktaşlı idareciler, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Kovalsen'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu ve Olsen'in kulübü Wolfsburg'la temasları kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın önceliğinin Olsen'i bonservisiyle kadroya katmak olduğu ifade edilirken kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi. Tarihinde ilk kez Bundesliga'dan düşen Wolfsburg'un maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi planladı ve bu nedenle Skovolsen'in satışına sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren tecrübeli futbolcu için İskoç ekibi sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Wolfsburg'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olsen, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev alırken 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta sol bek transferi içinse gündemdeki isim Monaco forması giyen Kasum Ouattara.
2: Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Ouattara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Ouattara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
1: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor, Watford forması giyen Avustralyalı kanat oyuncusu Nestor İran Kunda'yı gündemine aldı.
0: Kanat bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo Mavililer, Dünya Kupası'nda milli takımımıza gol atan Avustralyalı Nestor İran Kunda'nın şartlarını araştırmaya başladı. Futbola Adelaide United altyapısında başlayan genç futbolcu ardından Bayern 2'ye transfer olmuştu. Bayern tarafından bir yıl Grasshopper'a kiralanan Avustralyalı futbolcu sezon bitiminde Watford'a satılmıştı. 1.75 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldız, süreti, atletizmi ve birebirde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İran Kunda'nın kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda gruptaki son maçında Cuma sabahı ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek ve milli takım bu karşılaşma için Los Angeles'a gitti. Kafileye ise taraftarlarımızın büyük ilgisi vardı.
0: Türkiye!
3: Ay yıldızlı taraftarlar Los Angeles'ta A milli takımı yalnız bırakmadı. Milliler Dünya Kupası'nda

0: Oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri maçı için Arizona'dan Los Angeles'a geldi. Kafileye bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar büyük destek verdi. Takımın konaklayacağı otelin önüne konvoyla gelen taraftarlar tezahüratta bulundu. Vatandaşların sevgisini TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular karşılıksız bırakmadı. Hacı Osmanoğlu ile Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.
1: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Çünkü dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
0: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprağa Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar çok mutlu olduğunu söyledi.
2: İnanılmaz mutluyuz. Yani buraya bir ümitle gelmiştim ve ümidim gerçek oldu.
3: Beklediğimin fazlası mı oldu peki?
2: Beklediğimin çok fazlası oldu. Hiç beklemiyordum yani. Çok güzel oldu yani.
3: Hem Kenan Yıldız'ı gördün hem de o formasını da aldın.
2: Evet yani şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz. Onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
0: Milli takım Los Angeles'ta ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara desteğini gösterdi.
4: Dünya Kupası'ndan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam.
7: Spor Radyo.
8: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
9: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenin

0: kendinizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda rekorlar kırılmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir kez daha tarihe geçti.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz'le Özbekistan Houston'da karşı karşıya geldi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla maçın favorisi olarak sahaya çıkan Portekiz, rahatlıkla domine ettiği maçı 5-0 gibi net bir skorla kazandı ve tur için avantaj elde etti.

0: İki maçını da puansız kapatan Özbekistan'sa Kongo maçını kazanarak en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak. Karşılaşmada birden fazla rekora imza atan Portekiz'in 41 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.
1: Kongo beraberliğinden sonra başta hocamız olmak üzere zor bir hafta geçirdik. 23 yıllık kariyerimde işler yolunda gidince Cristiano iyi, kötü gidince Cristiano yaşlandı. Artık emekli olsun dediler. Neticede takım olarak eleştirilere iyi bir yanıt vermiş olduk. Kişisel olarak her zaman gol krallığı yarışında olurum. Bazen gecikebilirim ama hep orada olurum. Bu yüzden işimi yapmaya devam ediyorum. Çok çalışıyorum ve kendime inanıyorum. Bu hep böyle oldu. Önemli olan takım olarak birlik olmamız. Kazanamadığımızda hep saldırıya uğruyoruz. Özellikle ben. Ama alıştım artık. Yola devam ediyorum.
0: Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez de oyuncusu Ronaldo ve Messi arasındaki rekabet için şu ifadeleri kullandı.
2: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi futbolu değiştiren, geliştiren ve rekabetlerini sürekli büyümek için kullanan oyuncular. Takım kaptanımız Cristiano'nun 6. Dünya Kupası'na oynadığını düşünürsek ikonik bir figür olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onu büyük yapan sadece 2 gol atması değil, her gün çok çalışması, her antrenmanda kendini geliştirmeye çalışması ve soyunma odasında inanılmaz bir tavır sergilemesi. Her şeyi fazlasıyla hak ediyor.
0: Özbekistan'ın İtalyan teknik direktörü Fabio Cannavaro ise sonuçlara rağmen ekibiyle gurur duyduğunu belirtti.
3: Kura'da Kolombiya ve Portekiz'de aynı gruba düştüğümüzde işimizin zor olacağını biliyordum. İlk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Oyuncularım için kolay bir durum değil. Kolombiya maçından sonra takımımla gurur duyduğumu söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim. Çünkü bir saniye bile mücadeleyi bırakmadılar. Kapanıp savunma yapmak yerine topu ele geçirdiğimizde sorun çıkarmaya çalıştılar. Portekiz gibi yıldızlarla dolu bir takıma karşı oynadığınızda zorlanmanız normaldir. İlk maçta puan kaybettikleri için motivasyonları da çok yüksekti. Ronaldo gibi bir futbolcuya ufacık bir alan bırakırsanız 2 gol atabiliyor. 41 yaşında ve hala aç. Futbol tarihinin en iyilerinden biri. Neticede çok zor 2 maç oynadık. Son maçta da elimizden geleni yapacağız.
0: Grubun diğer maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Meksika'da karşı karşıya geldi. Kolombiya Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez'in ilk 11'de çıktığı maçı 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. Güney Amerika temsilcisi 6 puanla K grubundaki liderliğini korurken Kongo son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı. Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo Portekiz maçının çekişmeli geçeceğinin sinyalini verdi.
4: Harika bir maç oldu. Oyuncularım çaba gösterdi ve çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Sıradaki rakibimiz Portekiz. Oyun hakimiyeti ve topa sahip olma isteği açısından bize benziyor. Şu ana kadar karşılaştığımız takımlardan farklı bir görüntüdeler. Bakalım nasıl oyun kuracağız? Hangi stratejiyi kullanacağız? İki takımın da çok iyi futbol oynamaya çalıştığı bir maç olacak.
0: Kongo teknik direktörü Sebastian Desabre maçın ardından yaptığı açıklamada Kolombiya'nın kendilerinden çok üstün bir takım olduğunu vurguladı.
5: Bizim için zor bir maçtı. Kolombiya harika bir takım. Birçok alanda bizden üstünler. Oyuncularım hakkında şikayet edecek bir şeyim yok. Her zamanki gibi sahada sonuç almak için mücadele ettik. Ancak bu kez olmadı. Toparlanıp önümüzde

0: Haftaki maça odaklanmalıyız. O maç bizim için çok önemli.
1: Evet, futbol tarihinin kimilerine göre gelmiş geçmiş en büyük rekabeti, Messi ve Ronaldo rekabetinden bahsediyorum elbette. Özellikle bu Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin yapmış olduğu olağanüstü başlangıçla birlikte Ronaldo'nun da biraz üzerindeki baskı artmaya başlamıştı. Fakat dün akşam oynanılan Özbekistan maçıyla beraber Ronaldo da kariyerinde yeniden rekorlar kırmaya devam etti ve ben buradayım dedi maçın ardından yapmış olduğu açıklamalarda. Şimdi Ronaldo'nun kırmış olduğu rekorlara tekrar birlikte bir göz atalım. Dünya Kupaları tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk ve tek futbolcu Cristiano Ronaldo, 2006 Dünya Kupası kariyerinde forma giymiş olduğu ilk Dünya Kupası'ydı. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardındansa yine 2026 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı ve böylelikle yine adını tarihe yazdırıyor Cristiano Ronaldo. Ülkesi Portekiz adına ise Dünya Kupaları tarihinin yine en golcü ismi oldu Ronaldo ve gol sayısını şimdiden ona ulaştırmayı başardı ama turnuvanın elbette devam ettiğini, bu rakamın değişkenlik gösterebileceğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Messi Dünya Kupaları tarihinde gol sayısını 18 yaparak ilk sıraya yerleşmişti. Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi olmuştu. Ronaldo'nun Messi yakalaması çok kolay görünmese de en azından ülkesi Portekiz adına böyle bir rekora imza atmış durumda Ronaldo. Milli takım kariyerinde ise gol attığı farklı ülke sayısında da yine bir rekora sahip Cristiano Ronaldo. Tam 49 farklı ülkeye, 49 farklı takıma milli takım kariyerinde gol atma başarısı gösterdi ve dün yine Özbekistan maçında kaydettiği gollerle birlikte de 41 yıl 4 ay 19 günlük yaşıyla Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu Ronaldo. Bu alanda ise rekor Kamerunlu efsane golcü Roger Milla'ya aitti. 42 yaş ve 39 gün Roger Milla bu alanda attığı golle, 42 yaş 39 günlükken kaydettiği golle Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı golcüsüydü. Bu anlamda Ronaldo da ikinci oyuncu olmayı başardı. Ronaldo rekorlar kırmaya devam ediyor dedik. Biz de devam edelim değerli izleyenler. Kimilerine göre tarihin en iyilerinden birisi, hatta kimilerine göre ise tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo. Tam 41 yaşında olmasına rağmen rekor kırma hevesi Ronaldo'nun hiç değişmeden devam ediyor.
2: Cristiano Ronaldo rekor kırmaya ve tarihe geçmeye doymuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli futbol takımının kaptanlığını yapan Ronaldo, K grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza attı. Maçın henüz 6. dakikasında fileleri havalandıran 41 yaşındaki futbolcu 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. ...2006'da Almanya'ya attığı ilk golün ardından 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarını da boş geçmeyen Ronaldo, bu Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü de maçın 39. dakikasında kaydetti. Tecrübeli futbolcu böylece toplamdaki gol sayısını 10'a yükselterek yeni bir ünvan kazandı. Dünya futbol tarihinin Portekizli efsanesi Eusebio'yu geride bırakan Ronaldo, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu ünvanını da aldı. Cristiano Ronaldo aynı zamanda Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Portekizli yıldız 42 yaşında gol atan Kamerunlu eski futbolcu Roger Milla'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Yeni ünvanıyla birlikte Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki hem en genç hem de en yaşlı golcüsü oldu. Dünya futbol tarihinde bu ünvana sahip iki oyuncu var. Biri Danimarkalı Michael Laudrup, diğeri de Ronaldo'nun en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi.
1: İngiltere ile Gana'nın golsüz berabere kaldığı L grubunda ise heyecan son maçlara taşındı.
2: 2026 Dünya Kupası L grubunda İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda 64 bin kişinin takip ettiği maçı hızlı başlayan İngiltere, dominasyonunu maç boyu sürdürse de golü bulamadı. Rakibini savunarak maçı tamamlayan Gana, gole çok yaklaştığı bir pozisyon haricinde pozisyona giremedi. İki takım da skoru değiştiremeyince İngiltere 1 puan için üzülürken, 4 puanla ikinci sıraya yükselen Gana'da sevinç vardı.

0: Maçın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel rakibin duvarını kıramadıklarını söyledi.
1: Çocuklar her şeyi yaptı ama olmadı. Ghana'nın derin savunmasını kırmaya çalıştık. Rakibimiz son derece kararlı ve disiplinli bir şekilde müthiş bir fiziksel performans sergiledi. Saygı duyuyorum. Ritmi yakalamak zordu. Zaman zaman dikkatimiz dağıldı ama duygularımıza hakim olmaya çalıştık. Dünya Kupası'ndaki en zor gruplardan birinde oynadığımızı düşünüyorum. Çok zor iki maç oynadık. Daha gidecek yolumuz var. Analizlerimizi yapıp toparlanacağız ve Panama maçına hazırlanacağız.
0: İngiliz futbolcu Jude Bellingham beraberliği ikinci maç sendromu olarak niteledi.
2: Sanırım katıldığım bütün turnuvalarda böyle oldu. İyi başlayıp ikinci maçta takılıyoruz. Çok sinir bozucu. Ghana'nın savunması beni biraz üzdü ama haklarını da teslim etmek gerek. Tam olarak istediklerini yaptılar. O kadar kornere, şuta, topa sahip olmamıza rağmen onları alt edemedik. Çok fazla sinirlenmeden yola devam etmemiz lazım.
0: Ghana antrenörü Carlos Queiroz ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.
3: It was a tough game, no doubt. Very competitive, intense.
4: Amacımız İngiltere'yi ilk yarının sonuna kadar bloke etmek ve hayal kırıklığına uğratmaktı. Bunu da başardık. Rakibimizin çaresiz kaldığını fark ettim. Bu da gösteriyor ki futbol sadece taktik ve teknikten ibaret değil. Oyun olarak bizden daha iyilerdi. Ama mücadele ruhu, azim ve zeka açısından biz daha iyiydik. Şans da bulduk ama açık penaltımız verilmedi. Ve tabii ki kırmızı kart. Herhalde VAR o sırada kahve içmeye gitmişti. Bellingham'la tartışmamıza gelince futbol sahası smokinle gelinen dans salonu değildir. Cesurların yaptığı bir spordur.
0: Grubun diğer maçında Hırvatistan'la Panama Kanada'da karşılaştı. Toronto'da oynanan karşılaşmada Hırvatistan ikinci yarıda bulduğu golle 3 puan alan taraf oldu ve puanını 4'e yükseltti. Hırvat yıldız Luka Modrić milli takım kariyerinin 200. maçına çıkarak ikinci kez Dalia dedi. Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalić sözlerine iki takımı da tebrik ederek başladı.
5: Öncelikle 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama aynı zamanda bugün çok iyi organize ve akıllı oynayarak bizi zorlayan rakibimizi de tebrik etmeliyim. Baskı altında oynadık ve rahat değildik. Uzun toplar bizi çok zorladı. Bunu bir türlü düzeltemedik ve rakibimize fırsat verdik. Bu durum beni sinirlendirdi. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Sanırım bundan sonrası daha kolay olacak.
0: Kupaya veda eden Panama'nın Danimarkalı antrenörü Thomas Christiansen oyuncularının mücadele nedeniyle tebrik etti.
6: Takımımı sonuçtan dolayı değil, oynadıkları oyun nedeniyle tebrik etmeliyim. Hırs, özveri ve ruh anlamında tam olarak istediğimizi yaptılar. Bu yüzden onlarla gurur duyuyorum. Eminim insanlar artık Panama'nın harika oyunculara sahip olduğunu fark etmiştir. Tüm takım bunu hak etti. Beni üzen şey sonunda kaybetmiş olmamız. Ama nasıl kaybettiğimizi de görmemiz gerekiyor.
7: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında son maçlar bugün başlıyor. A grubunda liderliği garantileyen ev sahibi Meksika son maçta Çekya ile karşı karşıya gidecek. Grubun bir diğer maçında ise Güney Afrika ve Güney Kore kozlarını paylaşacak.
4: 2026 Dünya Kupası A grubunda son maçlar oynanacak. Ev sahiplerinden Meksika, Çekya ile karşı karşıya gelecek. Meksiko City Stadyumunda oynanacak mücadele bu gece saat 04'te başlayacak. Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 yenen Meksika, ikinci maçta da Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantilemişti. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, takımının ilk iki maçtaki performansından memnun olmadığını ifade etti.
8: Yo estoy para tratar de que mis jugadores...
1: Benim işim oyuncularımın iyi antrenman yapmasını ve iyi futbol oynayarak maçları kazanmasını sağlamak. Kazandığımız iki maçta da iyi oyun oynamadık. Savunmada ve hücumda hatalar yaptık. Umarım bu maçta ilk iki maçtan daha iyi oynarız.

0: Malsumaşın deru çayante istedon kacağın ince.
1: Önceki maçta iyi bir iş çıkardık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Takımımızın iyi bir uyum yakaladığını söyleyebilirim. Bütün olasılıkları göz önünde bulundurmamız gerek. Dolayısıyla beraberliğin bizim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız.
2: Bir puanla grubun son sırasında yer almasına rağmen hala gruptan çıkma şansı bulunan Güney Afrika'nın teknik direktörü Hugo Broos'a kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
3: Çok disiplinli bir takımla karşılaşacağız. Kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Sahaya en iyi halimizle çıkacağız. Elimizden geleni yapıp sonunda galip olan taraf olmayı umacağız.
2: Meksika'nın lider olarak son 32'ye kaldığı grupta diğer 3 takımın ikincilik iddiası sürüyor. Grubu 3. bitirecek takımsa tüm gruplar tamamlandığında en iyi 8-3. Arasına girerse adını son 32 turuna yazdırmış olacak.
4: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda B grubu son maçlarında ise İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek Katar karşılaşmaları aynı saatte başlayacak. 4 takımın da son maçlar öncesinde gruptan çıkma iddiası var.
5: 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda final maçları heyecanı bu akşam başlıyor. Grubun favorileri olarak gösterilen iki ekip İsviçre ve Kanada liderlik maçında karşı karşıya gelecek. Dörder puana sahip iki takım berabere kaldığı takdirde genel averajda üstün olan Kanada grubu lider bitirecek. Basın toplantısında konuşan İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade etti.
2: Kanada ne kadar iyi bir takım olduğunu son maçta bize gösterdi. Katar'a karşı bizim yapamadığımızı yapıp buldukları pozisyonları gole çevirdiler ve farklı kazandılar. Bize karşı da çok istekli olacaklarına eminim. Biz de kazanmak istiyoruz. Kafamızdaki birinci seçenek bu. Çünkü bu seviyede bir rakibe karşı Vancouver'da galibiyet almak özgüvenimizi de başka bir boyuta taşıyacaktır.
5: İsviçre'nin tecrübeli stoperi Manuel Akanji ise rakiplerinin oyun felsefesini değerlendirerek stratejileri hakkında yorum yaptı.
1: Onları nasıl yeneceğimizi anlatmayacağım. Ama şimdiye dek gördüğüm kadarıyla pres ve karşı pres konusunda gerçekten çok agresifler. Direkt oynuyorlar. Bizim topa sahip olma konusunda istekli olduğumuzu, geriden oyun kurmaktan korkmadığımızı da biliyorlar. Eğer onların presini aşabilirsek, bu bize çok ciddi fırsatlar getirebilir.
5: Kanada teknik direktörü Jesse Marsh, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
6: Look, first I think our respect for Switzerland is.
7: Daha önce beraberliğin yeterli olduğu gibi durumlarda bulunduk. Ama bence beraberliği elde etmenin en kötü yolu beraberlik için oynamaktır. İsviçre hakkında çok şey biliyorum. Murat Yakın çok saygı duyduğum bir teknik adam. Topa sahip olmayı seven ve set oyununda başarılı bir takım ortaya çıkardı. Onlara baskı yapmak ve hızlı oynamak istiyoruz. Turnuvanın formatını öğrendiğimizden beri hedefimiz grubu lider bitirmek ve Vancouver'da yolumuza devam etmek.
5: İsviçre-Kanada mücadelesi saat 22'de başlayacak. Vancouver'da oynanacak maçta Brezilyalı hakem Ramon Abate düdük çalacak. Grubun diğer müsabakası ise adeta ölüm kalım niteliğinde. Birer puana sahip iki takım Bosna Hersek ve Katar gruptan çıkma maçında kozlarını paylaşacak. İki ekibin de iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka şansı yok. Beraberlik durumunda Katar sonuncu olacak. Üçüncü bitirecek Bosna Hersek de büyük ihtimalle turnuvaya veda edecek. Tarihinde ilk kez gruplardan çıkmak için mücadele edecek Katar'da teknik direktör Hulen Lopetegi maçın önemine dair açıklamalarda bulundu.
8: Önümüzde büyük bir mücadele var. Bosna Hersek gibi oyunun her fazında çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onlarla rekabet edebilmek için elimizden geleni yapmamız gerek. Bizim için burada olmak, ilk puanımızı almak ve gruptan çıkma hesapları yapmak bir hayaldi. Bugünse bu hayali gerçekleştirebilecek noktadayız.
5: Bosna Hersek Katar maçı saat 22'de başlayacak. Seattle Stadyumunda oynanacak müsabakayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Smokin bizim işimiz.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopinfly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Az N11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar N11'de.
1: Ne istersen N11.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve

0: ilk seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Bu kez Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılık ihtimali sonrası gündeme forvet bölgesi için Omar Marmuş'u aldı.
1: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak sarı kırmızılılar Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27

0: Yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol 6 asist kaydetti.
1: Orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, Eduardo Camavinga için Real Madrid'le temasa geçti.
0: Galatasaray, Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. ...23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun Beyazlılar'da göreve getirilen Jose Mourinho, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor. Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada iki kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Divan Kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu Basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemiş de olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var.

0: hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
1: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de ise transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip 18 yaşındaki genç oyuncu Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Fenerbahçe geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Sarı lacivertliler Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen 2008 doğumlu Amara Diouf'u kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcu geçen sezon İstanbul'a getirilmiş ancak o dönem 18 yaşından küçük olduğu için anlaşma resmiyete dökülememişti. Fenerbahçe Amara Diouf'un çapraz bağ ameliyatını da yaptırmıştı. Daha sonra ülkesine dönen oyuncunun transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan da birçok talibi olan Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna duygularını anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok kulüp vardı ama ben buraya gelmek istiyordum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Herkesin hayali büyük takımda olmaktır. Sadio Mane tüm Senegal'deki oyuncuların olmak istediği kişi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Amara Diouf'un yüksek potansiyelli olduğunu ve oyuncuyu yavaş yavaş hazırlayacaklarını belirtti.
1: Fenerbahçe yeni sezonda kadrodaki yerli rotasyonunu da güçlendirmek istiyor. Listede ise iki isim var: Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ.
3: Vedat Muriç ve Amara Diouf takviyeleri yapan Fenerbahçe'de sırada stoper hamlesi var. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda savunmaya transfer yapacak. Listede geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Ümit Akdağ için Alanyaspor'un beklediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek gördüğü için farklı tercihlere yöneldi. Konyaspor Adil Demirbağ için yaklaşık 3 milyon euro civarında bir beklenti içerisinde. Sarı lacivertliler uygun maliyetinden sebeple Adil Demirbağ'a teklif yapmayı planlıyor. Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. 27 yaşındaki savunmacı başka kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampında yer alan Çağlar Söyüncü ve düzenli olarak forma giymek isteyen genç Yiğit Efe Demir'in durumuna göre de transferde gelişmeler yaşanabilir.
1: Fenerbahçe'de Diego Carlos da kendisine tanınan sürede sağlık kontrollerine katılmadı.
3: Çok güçlü bir şekilde girerek... Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampı başladı. Geçtiğimiz iki günde rutin sağlık kontrollerinden geçen sarı lacivertliler takım ve kondisyon antrenmanları için topuk yaylasına geçti.
4: İsmail Kartal! Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal!
3: Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda 30 oyuncu yer aldı. Yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf'un yanı sıra sözleşme imzalanan genç oyuncular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt kadroya dahil edildi. Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş da kampta bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Como'da tamamlayan Diego Carlos'un kendisine verilen sürede sağlık kontrolüne katılmadığı açıklandı. Brezilyalı savunmacı ile ilgili sürecin futbol direktörü Oğuz Çetin tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Diego Carlos belirtilen tarihte kampa katılmazsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Fenerbahçe 2 Temmuz'a kadar topuk yaylasında çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertliler ikinci etap için 5 Temmuz'da ise Avusturya'nın Linz şehrine hareket edecek.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekipçisi Alexander Nübel transferi için Bayern Münih'le görüşmelerini devam ediyor.
2: Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Beşiktaş'ta diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor. Kanat bölgesi için ise Wolfsburg'da forma giyen Andreas Kvosten'le görüşmeler sürüyor.
2: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların transfer yapmak istediği bölgelerden biri de kanat. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda mesaiye devam eden Beşiktaşlı idareciler, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Kvosten'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu ve Olsen'in kulübü Wolfsburg'la temasları kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın önceliğinin Olsen'i bonservisiyle kadroya katmak olduğu ifade edilirken kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi. Tarihinde ilk kez Bundesliga'dan düşen Wolfsburg'un maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi planladığı ve bu nedenle Skovolsen'in satışına sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren tecrübeli futbolcu için İskoç ekibi sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Wolfsburg'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olsen, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev alırken 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta sol bek bölgesi içinse gündemdeki isim Monaco forması giyen Kasum Ouattara.
5: Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Ouattara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Ouattara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
1: Trabzonspor'da ise çalışmalar devam ediyor. Transferin flash takımı Trabzonspor, Watford forması giyen Nestori İran Kunda'yı gündemine aldı.
2: Kanat bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo Mavililer, Dünya Kupası'nda milli takımımıza gol atan Avustralyalı Nestori İran Kunda'nın şartlarını araştırmaya başladı. Futbola Adelaide United altyapısında başlayan genç futbolcu ardından Bayern 2'ye transfer olmuştu. Bayern tarafından bir yıl Grasshopper'a kiralanan Avustralyalı futbolcu sezon bitiminde Watford'a satılmıştı. 1.75 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldız, sürati, atletizmi ve birebirde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İran Kunda'nın kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: A milli futbol takımının Dünya Kupası performansı tartışılsa da milliler Vincenzo Montella döneminde 3 yıllık süreçte ise turnuva istikrarı yakalamayı başardı. Detaylara gelin birlikte göz atalım.
6: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
7: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
6: Eylül 2023'te Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16

0: 6 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye, Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler, 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı. Dünya Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella, son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
1: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
2: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası grup etabında son maçlar bugün başlıyor. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Meksika son maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki bir diğer maçta ise Güney Afrika ve Güney Kore kozlarını paylaşacak.
4: 2026 Dünya Kupası A grubunda son maçlar oynanacak. Ev sahiplerinden Meksika Çekya ile karşı karşıya gelecek. Meksiko City Stadyumunda oynanacak mücadele bu gece saat 04'te başlayacak. Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 yenen Meksika, ikinci maçta da Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantilemişti. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, takımının ilk iki maçtaki performansından memnun olmadığını ifade etti.
5: Yo estoy para tratar de que mis jugadores...
6: Benim işim oyuncularımın iyi antrenman yapmasını ve iyi futbol oynayarak maçları kazanmasını sağlamak.

0: Kazandığımız iki maçta da iyi oyun oynamadık. Savunmada ve hücumda hatalar yaptık. Umarım bu maçta ilk iki maçtan daha iyi oynarız.
1: Güney Kore'ye 2-1 yenilen ve Güney Afrika ile de 1-1 berabere kalan 1 puanlı Çekya ise son maçı kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Çekya teknik direktörü Miroslav Kubek, güçlü rakibi karşısında iyi futbol oynamak zorunda olduklarını söyledi. Diğer mücadelede ise Güney Afrika ile Güney Kore kozlarını paylaşacak. Monterrey Stadyumunda oynanacak karşılaşma yine bu gece 04'te start alacak. 3 puanlı Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo en önemli maçlarına çıkacaklarını belirtti.
2: Önceki maçta iyi bir iş çıkardık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Takımımızın iyi bir uyum yakaladığını söyleyebilirim. Bütün olasılıkları göz önünde bulundurmamız gerek. Dolayısıyla beraberliğin bizim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız.
1: Bir puanla grubun son sırasında yer almasına rağmen hala gruptan çıkma şansı bulunan Güney Afrika'nın teknik direktörü Hugo Broos kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
3: Çok disiplinli bir takımla karşılaşacağız. Kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Sahaya en iyi halimizle çıkacağız. Elimizden geleni yapıp sonunda galip olan taraf olmayı umacağız.
1: Meksika'nın lider olarak son 32'ye kaldığı grupta diğer 3 takımın ikincilik iddiası sürüyor. Grubu 3. bitirecek takımsa tüm gruplar tamamlandığında en iyi 8-3. Arasına girerse adını son 32 turuna yazdırmış olacak.
4: Dünya Kupası B grubunda ise İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek Katar maçları aynı saatte başlayacak. B grubunda son maçlar öncesi 4 takımın da gruptan çıkma iddiası sürüyor.
5: 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda final maçları heyecanı bu akşam başlıyor. Grubun favorileri olarak gösterilen iki ekip İsviçre ve Kanada liderlik maçında karşı karşıya gelecek. Dörder puana sahip iki takım berabere kaldığı takdirde genel averajda üstün olan Kanada grubu lider bitirecek. Basın toplantısında konuşan İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade etti.
1: Kanada ne kadar iyi bir takım olduğunu son maçta bize gösterdi. Katar'a karşı bizim yapamadığımızı yapıp buldukları pozisyonları gole çevirdiler ve farklı kazandılar. Bize karşı da çok istekli olacaklarına eminim. Biz de kazanmak istiyoruz. Kafamızdaki birinci seçenek bu. Çünkü bu seviyede bir rakibe karşı Vancouver'da galibiyet almak özgüvenimizi de başka bir boyuta taşıyacaktır.
5: İsviçre'nin tecrübeli stoperi Manuel Akanji ise rakiplerinin oyun felsefesini değerlendirerek stratejileri hakkında yorum yaptı.
2: Onları nasıl yeneceğimizi anlatmayacağım. Ama şimdiye dek gördüğüm kadarıyla pres ve karşı pres konusunda gerçekten çok agresifler. Direkt oynuyorlar. Bizim topa sahip olma konusunda istekli olduğumuzu, geriden oyun kurmaktan korkmadığımızı da biliyorlar. Eğer onların presini aşabilirsek, bu bize çok ciddi fırsatlar getirebilir.
5: Kanada teknik direktörü Jesse Marsh, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
6: Daha önce beraberliğin yeterli olduğu gibi durumlarda bulunduk. Ama bence beraberliği elde etmenin en kötü yolu beraberlik için oynamaktır. İsviçre hakkında çok şey biliyorum. Murat Yakın çok saygı duyduğum bir teknik adam. Topa sahip olmayı seven ve set oyununda başarılı bir takım ortaya çıkardı. Onlara baskı yapmak ve hızlı oynamak istiyoruz. Turnuvanın formatını öğrendiğimizden beri hedefimiz grubu lider bitirmek ve Vancouver'da yolumuza devam etmek.
5: İsviçre-Kanada mücadelesi saat 22'de başlayacak. Vancouver'da oynanacak maçta Brezilyalı hakem Ramon Abate düdük çalacak. Grubun diğer müsabakası ise adeta ölüm kalım niteliğinde. Birer puana sahip iki takım Bosna Hersek ve Katar gruptan çıkma maçında kozlarını paylaşacak. İki ekibin de iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka şansı yok. Beraberlik durumunda Katar sonuncu olacak. Üçüncü bitirecek Bosna Hersek de büyük ihtimalle turnuvaya veda edecek. Tarihinde ilk kez gruplardan çıkmak için mücadele edecek Katar'da teknik direktör Julen Lopetegui maçın önemine dair açıklamalarda bulundu.
0: Önümüzde büyük bir mücadele var. Bosna Hersek gibi oyunun her fazında çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onlarla rekabet edebilmek için elimizden geleni yapmamız gerek. Bizim için burada olmak, ilk puanımızı almak ve gruptan çıkma hesapları yapmak bir hayaldi. Bugünse bu hayali gerçekleştirebilecek noktadayız.
5: Bosna Hersek Katar maçı saat 22'de başlayacak. Seattle Stadyumunda oynanacak müsabakayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
4: Dünya Kupası'nda C grubunda ise bugün İskoçya, Brezilya ve Haiti-Fas karşılaşmaları futbol severleri bekliyor. Son maçlar öncesinde Brezilya ve Fas liderlik mücadelesi verecek.
1: Dünya Kupası C grubu bu gece oynanacak iki maçla tamamlanacak. Grubun en dikkat çeken mücadelesinde İskoçya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. 4 puanı bulunan sambacılar liderlik için sahaya çıkarken 3 puanlı İskoçya'da üst tur biletini garantilemeyi hedefliyor. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kritik karşılaşma öncesinde Neymar'ın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
7: Neymar es disponible, trabajo bien.
8: Neymar bu hafta çok iyi antrenman yaptı. Formda ve oynamaya hazır. Geri döndüğü için çok mutluyuz. Yüksek kaliteli bir oyuncu. Devre arasında veya 90 dakikanın tamamında oynayabilir. Çok çalıştı ve burada olmayı hak etti. Tavrı çok iyi, morali yüksek. Bu süre zarfında ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu kanıtladı ve çok ciddi bir tutum sergiledi.
1: İskoçya Milli Takım Teknik Direktörü Steve Clark da Brezilyalı yıldız ve maçın önemi hakkında konuştu.
9: Without question, he's one of the...
10: Dört gözle beklediğimiz bir maç. Dünya Kupası'nın en ikonik, en çok kupa kazanmış ülkelerinden biriyle oynuyoruz. Ama bu aynı zamanda hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı da veriyor. Ülkemiz için tarih yazmak istiyoruz. Neymar'ın yetenekleri tartışılmaz. Modern çağın süper yıldızlarından biri. Eminim Carlo Ancelotti onları akıllıca kullanacaktır.
1: İskoçya-Brezilya maçı Türkiye saatiyle 01'de başlayacak. Miami Stadyumunda oynanacak maçı Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos yönetecek. Aynı anda oynanacak grubun diğer müsabakasında Fas hiçbir iddiası bulunmayan Haiti ile karşılaşacak. Kuzey Afrika temsilcisi grup liderliği için sahaya çıkacak. Brezilya ile aynı puanda bulunan Fas sambacılardan 2 averaj geride. Fas teknik direktörü Muhammed Vehbi henüz puan alamayan rakiplerinin maça yaklaşımını değerlendirdi.
11: Les préparer psychologiquement c'est très simple, c'est un match de Coupe du Monde.
12: Amacımız kazanmak ve grubu lider bitirmek. Her halükarda eleme aşamasına kalacağımızı düşünüyorum. Ancak bu henüz resmi bir sonuç değil. Dolayısıyla %100 konsantre bir biçimde bu maçı kazanmayı istemeliyiz. Haiti'nin gruptan çıkma şansının olmaması onların motivasyonunu etkilemeyecektir. Çünkü bu bir Dünya Kupası maçı. İlk gollerini, puanlarını ya da galibiyetlerini almak isteyeceklerdir.
1: Atlanta Stadyumunda oynanacak Fas-Haiti mücadelesini Hollandalı hakem Danny McKelly yönetecek.
4: Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyoruz. Emeklilik kararından rekora uzanan bir kariyer. Lionel Messi bundan tam 10 yıl önce milli takım kariyerini sonlandırmayı düşünüyordu. Fakat aradan geçen bu 10 yıllık süreçte ise Lionel Messi milli takım forması altında ulaşılması çok zor başarılara imza attı.
10: Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu. Kimilerine göre Barcelona'da elde ettiklerini başka yerde yakalayamaması başarılarına gölge düşürüyordu.

hep Maradona ile kıyaslandı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıması hatırlatıldı. Oyun zekası, golleri, rekorları Barcelona'da geliyor ancak milli takıma yansımıyordu. 2014 Dünya Kupası'nda tangocuları neredeyse tek başına sırtlayarak finale taşısa da Almanya mağlubiyeti yine Messi'yi tartışılır duruma getirdi. Takip eden yıllar daha da dramatik olacaktı. 2015'te Copa Amerika'da Şili ile oynanan finalde iki takım da gol atamamış, penaltılara geçilmişti.

0: Penaltılarda Arjantin tarafında sadece Messi başarılı olacak, Şili 4-1'lik skorla kupayı kaldıracaktı. 2015 atlatılabilirdi ama 2016 Copa America finali yükünü daha da arttıracaktı. Finalde yine Şili vardı, yine iki takım da gol bulamadı ve yine penaltılar. Arjantin'de ilk penaltıyı Messi kullanıyor ama başarılı olamıyordu. Şili 4-2'lik skorla kupayı bir kez daha kaldırıyordu. Finale Messi'nin gözyaşları damga vuruyordu. ...2007 Copa America'da Brezilya'ya kaybedilen finalle birlikte Arjantin 9 yılda 4. büyük finalden kupasız ayrılıyordu. Messi'nin "Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, şampiyon olmamak acı veriyor" sözleri o zaman gelecekti. O zamanlar Messi'nin 10 yıl içinde Dünya Kupası kazanıp tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçireceğini hayal etmek belki de zordu. Milli takımı bırakma kararından vazgeçmesi Messi ve ülkesi için muhteşem bir başarı dönemine yol açtı. İlk başarı 2021'de Copa America'da geldi. Messi 4 golle gol krallarından biri oldu ve en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de ezeli rakibi Brezilya'yı finalde yenerek kupayı kaldırdı. Messi'nin milli takım laneti sona ermişti. ...2022'de kaptan Messi ikisi finalde Fransa'ya olmak üzere 7 gol atarak ülkesini 1986'dan sonra ilk, toplamda 3. dünya şampiyonluğuna taşıdı. 2024'te bir zafer daha finali Kolombiya ile oynanan Copa America'da geldi. Maradona'nın teknik direktör olarak da beklediği zaferlerin efsanenin ölümünden sonra gelmesi tarihin bir başka cilvesi. Messi milli takımdaki bütün büyük başarılarını 30 yaşından sonra ve Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yaşadı. Lionel Messi futbolun en büyük sahnesinde attığı 18 golün 12'sini 35 yaşından sonra ağlara gönderdi. Messi'nin serüveni nerede biter bilinmez ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu tartışması sanki bitmiş gibi görünüyor.
1: Ve bir diğer rekortmen Cristiano Ronaldo, kimilerine göre tarihin en iyilerinden birisi, hatta kimilerine göre ise tarihin en iyisi. İlerleyen yaşına rağmen ise Ronaldo hırsından hiçbir şey eksilmeden futbolda rekor kırma hevesine devam ediyor.
2: Cristiano Ronaldo rekor kırmaya ve tarihe geçmeye doymuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli futbol takımının kaptanlığını yapan Ronaldo, K grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza attı. Maçın henüz 6. dakikasında fileleri havalandıran 41 yaşındaki futbolcu 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. ...2006'da Almanya'ya attığı ilk golün ardından 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarını da boş geçmeyen Ronaldo, bu Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü de maçın 39. dakikasında kaydetti. Tecrübeli futbolcu böylece toplamdaki gol sayısını 10'a yükselterek yeni bir ünvan kazandı. Dünya futbol tarihinin Portekizli efsanesi Eusebio'yu geride bırakan Ronaldo, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu ünvanını da aldı. Cristiano Ronaldo aynı zamanda Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Portekizli yıldız 42 yaşında gol atan Kamerunlu eski futbolcu Roger Milla'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Yeni ünvanıyla birlikte Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki hem en genç hem de en yaşlı golcüsü oldu. Dünya futbol tarihinde bu ünvana sahip iki oyuncu var. Biri Danimarkalı Michael Laudrup, diğeri de Ronaldo'nun en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi.
1: Basketboldan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Shane Larkin peşine birçok Avrupa'nın büyük kulübünü takmış durumda yıldız basketbolcuya ligimizden Fenerbahçe Beko'nun da ilgisi var.
2: Shane Larkin Anadolu Efes ilişkisi kopma noktasına geldi. Birçok Avrupa ekibinin transfer etmek istediği Birleşik Amerikalı yıldız için Fenerbahçe Beko'da devreye girdi. Ancak Anadolu Efes, Koç Sarunas

0: Birinci sıra seçiminde herhangi bir sürpriz yaşanmazken ikinci ve üçüncü sıra tercihlerinde ise sürpriz isimler yer aldı.
1: NBA'de 2026 draftının ilk turu gerçekleşti ve ilk 30 oyuncu takımlarıyla buluştu.
2: The Washington Wizards select Anise Dibansa Jr. from Brigham Young University.
1: Birinci sıra seçiminde beklenmedik bir durum yaşanmadı. AJ Dibansa 2026 NBA draftının bir numaralı seçim hakkıyla Washington Wizards tarafından seçildi. Dibansa kulüp efsanesi John Wall'dan sonra Wizards forması giyecek ilk bir numaralı draft oldu. 19 yaşındaki oyuncu NCAA'de 25.5 sayı ortalamasıyla sayı lideri olurken 6.8 rebound, 3.7 asist ortalamaları da yakaladı. Utah Jazz ikinci sıradan Darren Peterson, Memphis Grizzlies ise Carlos Boozer'in oğlu Cameron Boozer'ı üçüncü sıradan draft etti. 2026 NBA draftı ilk turunda Avrupalı 4 oyuncu seçildi. Oklahoma City Thunder 12. seçimde İspanyol Ede Mara'yı, 2 ilk tur hakkı olan Charlotte Hornets, 14. sıradan Alman Hannes Steinbach'ı, 18. sıradansa yine Alman Christian Andersen Jr.'ı, 25. New York Knicks ise Valencia forması giyen İspanyol Sergio de la Rea'yı kadrolarına kattı.
0: Sırada voleyboldan gelişmeler var. A milli erkek voleybol takımı ise Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri Polonya etabında açılışı galibiyetle yaptı. Ay Yıldızlı ekip baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibi Çin'i 3-0'la geçti. 5. maçında 3. galibiyetini alan A milli erkek voleybol takımı bir sonraki maçında ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tenisle devam ediyoruz. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık Tenis Turnuvası 2. turunda Çek rakibi Sara Bejdej'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık Tek Kadınlar kategorisinde son 8'de. Dünya sıralamasının 54. basamağındaki milli tenisçi, İngiltere'nin Eastbourne kentinde gerçekleşen turnuvanın 2. turunda Sara Bejdej ile eşleşmişti. Çek raketin sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekilmesiyle Zeynep, hükmen galip gelerek WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı. 24 yaşındaki milli tenisçi sonraki turda 3 numaralı seri başı Yelena Ostapenko ile karşı karşıya gelecek. Evet, bu sene 100.sü koşulacak Gazi Koşusu öncesi A-Spor ekibi olarak Veli Efendi Hipodromu'nda jokeylerle röportajlar gerçekleştirdik.

0: Türk atçılığın dev derbisi Gazi Koşusu bu sene 100.'si düzenlenecek. Gazi Koşusu'nda son hazırlıklar gerçekleştiriyor. 28 Haziran Pazar günü saatler 17.10'u gösterdiğinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.
1: Yedi sene üst üste kazandık. 2-3 sene ara verdik. Geçen sene yine bize nasip oldu. 8 tane gazi kazandı. Çok güzel bir duygu. 100. yıl gazisi bizim için çok önemli. O gün burası bizim için bir bayramdır.
2: Son 100 metre. Kulta lider. Ortada Rasim King geliyor. Special Man geliyor. Kulta kazanıyor.
1: Yani herkesi bekleriz. Müthiş bir gün olacağına inanıyorum. Çok çekişmeli bir yarış olacağına inanıyorum. Şimdiden herkese bol şans, bütün atlarımızın ayağını düz basmasını diliyorum. Sizde ne kadar seyirci o kadar fazla tabii ki motive. Bizim için zaten...

0: seyircinin bize verdiği o motiveyle, o heyecanla, yarışın verdiği heyecanla birleştirdiği zaman müthiş bir mutluluk oluyor.
1: Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgaz geliyor. Dışından da Red Dagger atakları var. 3 numaralı Burgaz hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor. 3 numaralı Burgaz kazanıyor.
2: Hazırlıklar gayet iyi. Son bir provamız kaldı. Onu da cumartesi günü sabaha yapacağız. Kısmetse 100. yıla yüzü bir şekilde girmek istiyoruz. Açılımızın bayramı diyebilirim. 100. yıl olması bizim için ayrı bir gurur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşu olması bizim için gerçekten çok anlamlı. 100. yıl olması ayrı bir anlam taşıyor. 100 bin kişi bekleniyor hipodromlarımıza. Onları misafir edeceğiz. Kulübümüzün her bir görevlisi %100 bugüne hazırlık için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten şu an gördüğünüz gibi hazırlıklar başlamış durumda. Biz zaten heyecanlıyız. 22 tane özel safkanın katılacağı bir yarış. İnşallah gülen taraf biz oluruz. Bütün atların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İnşallah bu sene gerçekten 100. yıl olmasından dolayı çok istiyorum. Her sene olduğu gibi Upamecano da bence bu yarışı hak ediyor. İnşallah o gün %100 gelir ve kendinden beklenen yarışı yapar. Gerçekten biz ona inanıyoruz ve o da elinden gelen en iyisini yapacağını biliyorum. İnşallah o gün her şey bizim lehimize güzel gelişir.
3: Şimdi ikisi için de çok üst düzey beklentilerimiz var. Birincisi atmosferle ilgili. Geçtiğimiz yıl 70 bin kişi kadar burada ağırladık. Bu yıl tahmin ediyoruz ki 100 bini aşacağız. Bu fevkalade bir şey, bir rekor olacak. Belki de Türkiye'deki sportif mücadelelerin izlendiği en yüksek sayıya ulaşacağı. Safkanlara bakacak olursak, buradan koşuya geçecek olursak, hakikaten çok bilinmeyenli bir denklem. O kadar çok favori var ki, sivrilen isimler vardı ama birbirlerini geçmeye başlayınca, sürpriz isimler de aralarına katılınca, inanın hepimiz pazar günü bu koşu ne olacak diye işin bir de o yönüne bakıyoruz. Çok farklı bir yarış günü bekliyoruz. Bir de 100. Gazi koşusu olması ayrıca önem katıyor güne.

Evet, bu özel yarış pazar günü saatler 17.15'i gösterdiğinde koşulacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım ve bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

topluyor. Maksimumlar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler.

0: haftalar ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
5: Ne istersen Neon 11.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Bir reklam.
14: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
15: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Kıyafette bulacaksın.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Spor Radyo.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Bir reklam.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comăneci. 12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comăneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comăneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comăneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Ülkemize gelen Nadia Comăneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Hedef alıp Bursa'nın özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.
4: Tekrar program.

Efendim iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Sevgili Kemal Belgin ile birlikte futbolun geçmişinden bugününe seyahatimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de o günleri hatırlayanların anılarını tebessümle tazeleyecekleri, bilmeyenlerin de son derece ilginç şeyleri öğrenecekleri bir program hazırladık size. Dolayısıyla keyifle yerlerinize kurulun ve programı seyretmeye başlayın deriz. Can Bartu'yla başlayacağız. Bir futbolcu bir hikayeye

0: sonrasında bakın neler anlatacağız. Evet, bir futbolcu bir hikaye başlığımızın bu haftaki konuğu Can Bartu olacak. Sadece Türk futbol severler için değil, yani yaşı onu tanımaya müsait olan İtalyan futbol severler için de bir ikon Can Bartu. İşte ne bileyim, giyimi, yaşam stili, belki biraz sivri dili, biraz nüktedan havası, çok onu iyi tanımayanlar için belki biraz kibirli görüntüsü, ama her şeyiyle komple bir sporcudan bahsediyoruz. Neden komple bir sporcu dediğimizde altını doldurarak zaten size söyleyeceğiz. 31 Ocak 1936 doğumlu Can Bartu. Ve işte basketbol oynuyor Fenerbahçe'de. Haydarpaşa Lisesi öğrencisi. Bir gün işte basketbol maçı için Edirne'ye gidiyor. O gün Fenerbahçe'nin genç takımının da futbol takımının Edirne'de maçı var. Basketbol maçını yaptıktan sonra genç takımda hastalar var. Gribal bir durum var işte. Oynayamayacaklar var. Hocalardan biri diyor ki ya bizim Fenerbahçe'nin basketbol takımında bir çocuk var Haydar şeyde. Lise öğrencisi. Onun futbol oynadığını da biliyorum. İyi de futbol oynuyor. Onu alalım. Ya olur mu falan diyorlar. Ya olur diyor, olur. Bakın göreceksiniz. Oluş o oluş. Ondan sonra Can Bartu bir yandan basketbol, bir yandan futbol, inanılmaz işler yapıyor. Ama hani basketbol öncelikli onun o dönemde, işte lise çağlarında. Tabii. Önceliği basketbol. Ama bir yandan futbol oynamayı da seviyor falan. İşte Kadıköy yakası. Annesi de futbol oynamasını istemiyor. Futbol oynarsan serseri olursun diye bir kafasında klişe var sevgili annesinin. İstemiyor. Bir anekdotla başlayalım bak Kemal abi, Can Bartu'nun ağzından. Gerçi bunların hepsini Kemal abi birebir çok yakın dostu için olduğu için biliyor, ama Can Bartu'nun ağzından bunu verelim. Bir gün yalvardım anneme, ne olur gel sen de seyret. Bak, top oynadığım arkadaşlarımın hiçbirisi serseri değil. Yakarmalarım karşısında annem daha fazla dayanamadı ve Suat 7'deki top sahasına geldi. Devrin ünlü futbolcuları da oynuyordu. 7'ye 7 bir maç yapıyorlar. O maç annemin beni seyrettiği ilk ve son maç oldu. Beni seyredenlerden biri vay be ne kadar muhteşem top oynuyor dedikten sonra sonuna da bir küfür yapıştırmış. Anladınız siz onu, malumunuz. Bu sözleri duyan annem, ya bizim oğlan iyi oynadığı halde bana hakaret ediyorlar. Ya bir de kötü oynasa kim bilir ne derler demiş. Bu düşünceyle bir daha hiçbir maçımı izlemeye gelmedi diyor, anlatıyor Can Bartu. Ama ikna etmiş annesini ve futbolcu olmuş.
1: Rahmetli Şeyma Hanım.
0: Evet.
1: Annesinin adı da Şeyma'ydı. Rahmetli bizim eve çok gelir giderdi. Babamın ve annemin.
0: Sizin aile dostunuz.
1: Aile dostuyduk. Can Bartu.
0: Dün mü birlikteydiniz?
1: Yok, dün Ziya ile birlikteydik. Hı. Ziya Şengül ile. Şöyle bu işte şey milli Romanya milli maçında kaleci de oynadı. Turgay abi sakatlandı.
0: Komple bir sporcu ama. Yani.
1: Şimdi
0: İnanılmaz
1: şöyle.
0: Bir şey yani.
1: Basketbol.
0: Bol bol görüntüleri var arkadaşlarım, getirecekler ekrana.
1: Basketbol ve voleybolda aynı anda milli takımda oynayan, aynı yaşta A milli takımda oynayan süper bir yetenek.
0: Basketbol görüntüsü de vardı basketbol oynarken, onu da tabii verelim.
1: Şimdi tabii bunu hiç kimse yazmıyor, etmiyor, görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. Rahmetli Serkan, Cemil, Lefter, rahmetli Basri, Şükrü'nün bebali galiba. Bu Fenerbahçe'deki resimlerinde. Küçük Fikret, Lazavni rahmetli, Agah Erozan, gidiyor resimler öyle de neyse. Bu Fiorentina, İtalya'ya ilk gittiği takım.
0: 1967.
1: Bu dönüşü.
0: Dönüşü değil
1: tabii
0: mi?
1: Evet. Şimdi Can Bartu tabii basketbol oynuyor. Lisansiye olarak oynuyor. Amatör lisans. Ama aynı zamanda Alman kampı dediğimiz bir yer vardı. Şimdiki Marif Koleji galiba. Saint-Joseph'in altı şifada.
0: Şey

0: Orası,
1: Anadolu'su oldu değil mi ismi? Onun arka tarafında bir top sahası vardı. Can Bartu,
0: basketbol.
1: Şimdi orada sayalım. Rahmetli Batur, Gündüz, Can Bartu, Altan Dinçer, Erdoğan Karabelen. Uf, takıma bak. Bak şu ellerini oyuncunun bu resmi kaldırmayın lütfen. Oyunculardan birinin üstüne omuzlarına dayamış biri var orada.
0: Can'ın sırtına mı?
1: Yok. Onun Can'ın Can'ın sırtına ellerini koyan Yılmaz Gündüz. O da Fenerbahçe'de hem futbol hem basketbol oynadı.
0: Çok ilginç ya.
1: Ve film çevirdi. Yüzlerce film. Artisttir aynı zamanda. Onun sağındaki, yani Can Bartu'ya çapraz oluyor birazcık. Evet. Hikmet Vardar. Neden bu resmin üstünde durdum?
0: Neden?
1: Bilmeyenlere anlatayım. Basketbolda faulü nasıl atıyorsunuz?
0: Evet.
1: Hikmet Vardar böyle atardı.
0: Çok ilginç.
1: Ya. Şöyle alırdı eline, tutar tak diye atardı. Hatta takım kaptanlığı yaptı. Hemen onun zaten antrenör Sanim Göreç rahmetli arkasında. Bu da işte Batur abi rahmetli, yanında Can Bartu.
0: Evet.
1: Önemli. Arkadakileri gösteremiyorsunuz ama galiba Altan Dinçer falan var. Hı hı. Erdoğan Karabelen çenesinden belli.
0: Devam edelim arkadaşlar. Belki görüntüler de olduğunu
1: sağ
0: düşünüyorum.
1: Şu anda. Hikmet Vardar öyledir. Böyle atardı falan.
0: Çok ilginçmiş.
1: Tabii. Bu da bir basket maçı. Şimdi tabii önemli bir yerine geleceğiz de Can Bartu'nun futbolla basketbolla ilgili olan
0: evet
1: ama.
0: Evet ya, o aynı gün oynadığını diyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Onu
1: şimdi
0: anlatalım.
1: Bu Can Bartu bak, bu da bebe takımı. Fenerbahçe'nin Gündüz falan var. Önder Dağ'ı antrenör, teknik koç yani.
0: Şu da bir görüntü oynadığı maçtan. Tabii. Yani
1: o
0: bir şey.
1: Anadolu Lisesi'nin arkasındaki futbol sahasında da oynardı Can Bartu. Nerede? Mahalle maçı. Onun önünde, Moda Plajı'nın devamıdır
0: evet.
1: O, 50 metre kayası vardı. Adı öyle konmuş. 50 metre hakikaten bilmiyoruz. Yüzmede Can Bartu'yu kimse geçemezdi. 50 metre kayasında. Erdal Acetler filan var o zaman, Türkiye şampiyon. Artı bu masa tenisi deniyor ya şimdi.
0: Evet.
1: Pimpon yani eski adıyla.
0: Evet.
1: Böyle bir değil, bu ne ya diyor. Diyorlar ki işte pimpon, o zaman masa tenisi diye bir laf yok. Diyor şey diyor ya, diyorlar diyor, ne alacak diye almışsınız elinize bir tane diyor sopa gibi bir şey, şu küçük topa. Diyorlar, oynadı, İstanbul şampiyonu oldu.
0: İşte komple sporcu dedikleri bu değil mi?
1: Ya değil mi, ne kadar enteresan. Ne bu ya dedi böyle. Hiç hayatında oynamamış. Elini almamış raketi. Tabii Can Bartu'nun basketbol oynarken şu resim biraz durabilir mi arkadaşlar? Bakın en başta Molnar. Toprağı bol olsun. Yanında Ahmet Erol. Eski sol bek menajerlik yaptı o zaman. Hemen Ahmet Erol'un yanında ufacık bir adam var, Mikro Mustafa rahmetli.
0: Lefter'in yanında kalmış. Yani
1: Lefter'le
0: solda.
1: Evet, Lefter'le Mikro Mustafa'nın arkasında duran da Kayhan Karabelen. Basketbolcu Erdoğan Karabelen'in abisi. Şimdi bunları Türkiye'de söyleyecek ikinci bir adamı bulamazsınız. Neyse. Lefter'in yanında rahmetli Seraç. Seracettin, Lefter'in kafasına takunya atan öte yandan. Agah Erozan, Büyük Millet Meclisi Reis Vekili Fenerbahçe'nin o günkü başkanı, hemen arkasında Necdet, Deve Necdet yeni.
0: Bir diğer tarafında da Can Bartu değil mi?
1: Bu tarafında Can Bartu. Agah Bey aynı zamanda Yassıada'da tutuklananlardan biridir 60 ihtilalinde. Arnavut Niyazi kupayı tutanın solunda duruyor. En başta
0: kupayı tutan kim abi?
1: Kupayı tutan valla onu tanıyamıyorum. Yani
0: o araya fotoğrafa girmiş.
1: Girmiş. Can Bartu'nun yanında Naci Erdem, kulakları çınlasın. Onun yanında Laz Avni, rahmetli oldu. En başta burada sivil Küçük Fikret, o da umumi kaptan o zaman. Kaleci Özcan Arkoç, yanında Akgün, sağ salim şu anda. Yüksel Gündüz, sağ diyebiliyorum, santrfor. Kupanın yanında Osman, Yüksek Divan Kurulu başkan vekilliği yaptı benim dönemimde. En başta da Çubuklulu Hüseyin rahmetli, Göztepe'nin efsane takımında da oynadı Çubuklulu Hüseyin.
0: Ne ekip
1: bu müthiş bir fotoğraf. Bunu kim bulduysa kendisine teşekkür ediyorum. Benim anılarımı da tazeledi. Biraz da duygulandırdı tabii.
0: Evet.
1: Ve Can Bartu böyle komple bir sporcuydu. Bostan
2: bir gün Kemal abi bizde öyle bir not var. 14.30'da bir Beşiktaş'ı 4-2

0: Profesyonel ha, değerli izleyenler, profesyonel maç bu. Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ediyor Fenerbahçe. 2 gol atıyor.
1: Evet, sonra baskete geldi.
0: Akşam basket maçı var. Soyunma odasında Mosa işte
1: çamurlardan bir kere şey temizlendi yapıyor, önce.
0: Tabii, Mithatpaşa'da. Ardından da basketbol oynuyor. Ya Galatasaray'a da 28 sayı atıyor.
1: Ben 33 diye atlıyorum.
0: Öyle mi? 28 bizdeki yazı.
1: Ben 33 diye hatırlıyorum. Ya, olabilir 28, yani.
0: 33 ortalamasını ha. Alalım 30 diyelim.
1: Şimdi bak orada Sacit Seldüz 5 numara.
0: Takım yani kaptanı. İnanılmaz bir şey bu. Altan. Gündüz 2 gol atıyorsun Beşiktaş maçı. Akşam Galatasaray maçı işte 28-30 neyse.
1: Şimdi o Bostancı'da bir mahalle sahası vardı. Kadıköy'de çok mahalle sahası vardı. Şimdi yerinde yerler esiyor da. Bir gün yine bizim mahalle yani Cevizlik. Yoğurtçu Park'ın üstü öyle evet. Diyeyim. Maça özel maç. Can Bartu 7 tane gol attı orada. Mahalle maçında. Rahmetli Gündüz Kılıç da maçı seyrediyormuş. Galatasaray'ın baba gündüzü. Can Bartu'yu o günkü futboluyla Can Bartu Gündüz Kılıç'ı büyülüyor. Ve Galatasaray'a almak istiyor. Can Bartu'yu. Can Bartu da diyor ki çok teşekkür ederim ama biz doğma büyüme ailece Fenerbahçeliyiz, Kadıköylüyüz, bu olmaz diyor. Çok enteresandır. Sonra basketbol oynarken işte Fenerbahçe genç takımına da girdi. Fakat 51'de profesyonellik ilan edildi. Dolayısıyla öyle bir yere gelindi ki Can Bartu'ya dediler ki birini tercih et. Şimdi profesyonel olursan futbolda basketbol oynayamazsın. O zaman oynayamazsın. Şimdi ne olduğu belli değil de basketbolun. O zaman profesyonel bir sporcu lisansın varsa basketbol oynayamazsın. Can Bartu'ya dediler ki birini tercih et. Can Bartu o zaman basketbolda para yok, pul yok. Hiçbir şey yok. Salon bir tek Sergi Sarayı. Biraz da rahmetli Büyük Fikret'in, Fikret Arıcan'ın desteğiyle diyelim. Can Bartu futbolu tercih etmek zorunda kaldı birazcık. Ama Can Bartu'ya sorarsanız keşke futboldaki koşullar basketbolda da olsaydı ben basketbol oynardım.
0: İtalya günlerini konuşacağım.
1: Konuşacağım ama.
0: Senin bir anını da arayacağım. O restoran yıllar sonra gittiğimizdeki yani İtalya'da halen hatırlanmasıyla ilgili bir anı hani.
1: Şimdi bir şey daha var. Konuşurduk. Şimdi pek görüşemiyoruz da ne derdi biliyor musun? Ne der? Ya şu üçlük benim zamanımda olsaydı her maç 35 atardım derdi. Üçlük yok o zaman. En evet. Fazla iki sayı, evet. Faul bir sayı. Evet. Bu üçlük benim zamanımda olsa 30'dan 35'ten aşağı atmazdım her maç derdi.
0: Yani İtalya'ya gitti sonra.
1: Sonra işte Hidekuti.
0: Fiorentina. Evet. Bir kısa süre Venezia'ya kiralanmış. Lazio'da oynamış. Tabii. Lazio sıkıntılı bir döneminde tabii. O sırada. Bir Milan maçı var. Milan'ı katlayıp gömlek cebime koydum diye bir ifadesi var. 2-0'lık maçta bir gol bir asist yapıyor. Milan şampiyonluğa giderken Lazio'yu kümede tutuyor. Taraftarlar ayakta alkışlıyor Can Bartu'yu. Yani İtalya dönemi de 7 yıl mı?
1: 6 sene. 6 sene işte. 61'de gitti. Ve bayağı 67'de geldi.
0: Dolu dolu bayağı başarılı tabii. Geçiyor. Yani hani gitti döndü değil. Bayağı dolu dolu başarılı bir
1: performans. Ama ne diyor biliyor musun İtalyan?
0: Nasıl hatırlandığını şimdi soracağım. Evet. O sizin kafanızdaki şeyi pekiştirecek bence imajı.
1: İtalyanlar şöyle der Can Bartu için. Futbol hastasıdır zaten hemen hemen İtalyanın hepsi. Çok zengindi. O yüzden keyfine oynuyordu. O yüzden çok az koşuyordu. Halbuki öyle bir zenginlik falan yok. Yani ama öyle bir giyim merakı, o kadar stil giyim özellikleri var ki. Bir terziye gidiyor. Ben de gittim o terziye sonra beraber.
0: İşte onu anlatmıştın. Evet.
1: Floransa'da.
0: Bir restoranı anlatmıştın.
1: Tabii Floransa'da. Gidiyor işte şu kumaştan diyor bana diyor bir elbise diyor rica edeceğim diyor. İşte tüccar terzi derlerdi eskiden. Hem evet, diker evet, hem evet. Satar. Bravo diyor terzi. Ne oldu diyor. Sizden bir saat evvel Prens Orsini geldi diyor. Aynı kumaştan bir elbise de ona yapıyoruz diyor. Zevkinizi diyor çok takdir ettik diyor. Ben geçenlerde de bir programda bilmiyorum yeri geldi de söyledim mi. Hayatımda hiç bu kadar güzel giyinen bir erkek görmedim. Bak futbolcu sporcu demiyorum. Yani ben görmedim şahsen bütün dünyayı gezdim meslek sayesinde. Fransa'sından tut işte giyimi bilmem ne olduğu yerler filan. Görmedim. Çok büyük bir özelliğiydi. O anım, lokanta anım İtalya'da değil Fransa'dadır.
0: Ha Fransa'da mı?
1: Tabii 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'na

0: Can Bartu, ben, rahmetli Coşkun Özer, Faik Gürses dördümüz bir Cezayirli'nin otelinde kalıyoruz. Dört kişilik oda ha, ama çok büyük bir oda. Ucuz, orada kalalım dediler. Tamam dedik, ayarla dediler, ayarladık.
1: Can Bartu o zaman spor yazarı.
0: Tabii tabii. Bana dedi ki
1: 84.
0: 84 Avrupa Üçgeni işte platini, milatini falan. Bana dedi ki ya bana bak dedi. Sen dedi Fransızca biliyorsun ya dedi, böyle dalga da geçerdi. Dedim. Ya dedi bir İtalyan restoranı bul da bu akşam orada dedi yiyelim dedi. Olur kaptan dedim, bakarım dedim. Hakikaten baktım. Tesadüften 15 dakika yürüme mesafesinde bir İtalyan ristorante Italiano yazıyor. Dedim buldum. Hadi ya dedi, vallahi dedim yürüyerek 15 dakika. Allah, fotoğraflara bak. Kemal Atakul, Büyük Fikret, Ahmet Erol. Vay vay vay. Nereden buldunuz
1: evet. bunu?
0: Talat Ataman, arkada Şişman. Cürcan, eski Beşiktaşlı Fenerli. Of, neyse. Gittik. Geldik restorana dedim. Bak kaptan, o vallahi dedi güzel dedi. O içeri bir girdik abi. İçeride 500 tane fotoğraf var. Hepsi futbolla ilgili.
1: Hmm. Tam yerine gitmişsin.
0: Bir tane ne artist ne manzara resmi. Hiç öyle bir şey yok. Oh dedi, tam yerine geldik dedi. Neyse bir şey geldi. Garson geldi. Mesela dedik dört kişi şuraya dedim, şey uygundur dedik. Yuvarlak bir masa, oturduk. Sipariş vereceğiz falan. Bu çocuğa baktı. Sen dedi... Burada ne dedi, annemle babam içerideler. Bu aile lokantasıdır dedi bizim dedi. Biz de üç kardeş işte garsonluk yapıyoruz yani.
1: Hep İtalyanca soruyor. İtalyanca.
0: Aa öyle mi falan filan dedi. Bu dedi sizin dedi, bizim dedi aile dedi çok hastadır. Hepimiz futbol hastasıyız. Lazyoluyuz dedi. Hı. Çocuk baba falan. Hastayız biz dedi. Lazio hastasıyız. Aa öyle mi falan filan dedi. Çocuk dedi ki sen dedi beni tanıyor musun dedi. Çocuk böyle yaptı. O zaman dedi babanı bir çağır bakalım dedi. Sipariş vereceğim vereceğim, sen bir babanı çağır dedi. Çocuk gitti içeri. Geliyorlar, babası da şey ahçı kıyafetiyle. Tam bir İtalyan tipi. Böyle geldiler geldiler bize yaklaşmak üzere. Böyle yuvarlak tabii, daha ufak yuvarlak bir masadayız. Böyle geliyorlar geliyorlar geldiler geldiler. Artık bizim masayla yarım metre mesafeleri kaldı. Çocuk bir şeyler anlatıyor babasına. İşte herhalde şöyle dedi böyle dedi filan diye, neyse. Şöyle adam gösteriyor tabii şu mesela diyor, beyaz gömlekli attım. Baktı baktı adam çocuğa bir tokat. Ne oluyor diyor çocuk. Sen dedi bunu nasıl tanımazsın, bu Can Bartu be dedi. Çocuk diyor ki ne zaman oynadı? İşte 65'te dedi, ben dünyada yoktum o zaman, nereden tanıyacağım dedi. Sen ne biçim Lazio işte taraftarısın, tanıyacaksın. Oğlanı bir dövmediği kaldı orada ama tokatı patlattı. Oturdu bizim masaya adam.
1: Evet. 20 yıl sonra oluyor.
0: Tabii bize diyor ki bu diyor İtalya'ya gelmiş geçmiş, o gün 84 için bahsediyorum. En büyük 5 oyuncudan biriydi diyor. Klas olarak. Var diyor, çok diyor ünlü oyuncular geldi gitti İtalya'ya ama bu ilk 5'in içindedir klas olarak diyor. Ben bunun maçlarının hiçbirini kaçırmadım diyor. Bizi de oynarken diyor. Lazio'lu adam asla. Tabii bize 500 franklık hesap geldi, 200 frank. Her akşam bekliyorum diyor adam. Tarifeniz bu diyor. Ondan sonra tabii ben İtalya'ya Fiorentina Eskişehir maçına da beraber gitmiştik. Şey Fuar Şehirleri Kupası vardı o zaman, bu UEFA Avrupa Ligi yerine. Orada da işte tabii Floransa'da birkaç yere gittik beraber. Bir yere girdik, tüccar terzi işte, bunun kumaş aldığı yer Orsini'den bir saat sonra. O Bartu Martu falan filan. Adamların kasasına para verdi bu. Yarın alacağım dedi. O zaman filmcilik yapıyor. Bu Giuliana Cemma, kovboy filmlerini falan Can Bartu getiriyordu. Türkiye'ye ithal ediyordu. Onun parasını terzinin kasasına koydu. Düşünebiliyor musun? O kadar birbirleriyle itimaldi.
1: Çok enteresan.
0: Ve bana oradan, bak hiç unutmam, bir takım elbise, gri kaşe, bir bej ceket, kahverengi, duble paça pantolon aldı. Dedim ki kaptan, ben bunların parasını veremem. Ben de dedim o kadar para yok adamda. Çünkü mağazada 100 dolara aldığım bir şeyi bu, burada 400 dolar. Tüccar terzi adam. Ya sen karışma dedi ya. Tam aldık bunları. Adamlara bana dedi ki 150 dolar var mı sende dedi. Var dedim ya, ver onu bakayım. Lan dedim ya kaptan sen dedi karışma dedi. Biz 150'yi verdik abi, al dedi. Dediler ki deli misin sen, bu 600.

0: 1800 dolarlık mal aldın. Ya tamam işte yeter dedi. Sen bir de kapıdan çıkarken kemer satarlar biliyorsun böyle. Aa bu şahane deri bir kemer dedi. Aç bakayım poşeti dedi. Attı. Dedim ki ya üstünde dünyanın parası ne? Hediye bu oğlum dedi. Dediler ki bu ne? Dediler zaten hediye yaptık. Bu da başka bir hediye dedi çıktı.
1: Adamlar geldiğine pişman olmuştu.
0: Ha tabii. Sonra yıllar içinde yine İtalya'da, Roma'da gittiğimiz lokantalarda cam bartı yok yanımızda. Ne zaman gelse işte diyorlar fotoğrafı burada, işte burada çalım atarken, burada gol atarken.
1: Aslında başlı başına bir program konusu olur değil mi?
0: Cam bartı program konusu.
1: Arkadaşlar hızlı gidelim diyorlar.
0: Program konusu olur yani. Dediğin gibi değil bu mi? 15 dakikada konuşulacak bir adam değil cam bartı. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. 69-70 sonra seni de bıraktı ya. Cam Bartu'yu satışa koymaya kalktı Fenerbahçe. O zaman öyleydi. Şimdiki gibi değil. Satış listesine koymaya kalktılar Cam Bartu'yu. Kimler olduğunu söylemeyeyim. Kötü anılmasın. Bak Güray'ın omuzlarında. Güray da benim genç takımdan arkadaşım Naci Erdem'in kayınbiraderi. Ne dedi biliyor musun? Ben Fenerbahçe'yim, beni satamazsın. Futbolu bırakıyorum dedi. Ve futbolu bıraktı biliyor musun?
1: Peki bu bölüm için iyi bir son cümle oldu. Cam Bartu'yu böylece hatırladık. Sağlığı biraz kötüydü, şimdilerde daha iyiymiş. Allah uzun ömür versin diyelim.
0: Amin.
1: Ve bir futbolcu bir hikayeden biliyor muydunuz başlığındaki bölümümüze geçelim. Evet, bu 90-91'in Beşiktaş'ı. Neden 90-91'in Beşiktaş'ı? Biliyor muydunuz bölümünde bu hafta sizlerle 90-91'in Beşiktaş'ının ilginç bir özelliğini paylaşacağız. Süper Lig'in en uzun süre yenilmeme rekoru başlıyor bir sezon önceden. 91'in şeyine kadar geliyor, sonuna kadar tam 48 maç. 90-91'in işte bu Beşiktaş'ı Süper Lig'de en uzun süre yenilmeme rekoru Beşiktaş'a ait değerli izleyenler. 48 maçlık bir seri. Gordon Milne'in Beşiktaş'ı. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli konularda da işlemiştik. Biliyor muydunuz da belleğinizin bir kenarına atmanız için size bu bilgiyi verelim istedik.
0: Bir dakika şu kulübeyi gösterir misiniz?
1: Kulübeye gelelim.
0: Kulübeyi rica edeceğim. Metin atmış burada golü.
1: Yok, geliyormuş.
0: Yedek kulübesine. Şimdi burada iki saniye durabilir miyiz? Şurada beyaz saçlı biri var. Kulübede.
1: Evet.
0: Şimdi o beyaz saçlıyı aklında tut.
1: Hayal meyal hatırlıyorum. Hayal meyal değil.
0: Biraz sonra.
1: Biraz bir yandan tercümanlığı yok şey yardımcılığını yapıyordu. Bir yandan tercümanlığını değil de
0: birazdan,
1: yardımcılığını yapıyordu diye hatırlıyorum.
0: Birazdan en iyi sağ beklerini getirecekmişin Türkiye'nin.
1: Aa tamam.
0: Anladın mı?
1: Tamam. Bu işte, şimdi oturdu yerine.
0: O Bahattin işte. İstanbulspor'dan Beşiktaş. O sonra hocalık yaptı falan filan. Yani onun için bu resmi bulmuşken hemen lafını edeyim dedim. Buyurun tamam. Devam edin.
1: Peki 1990-91 sezonu, yenilmezlik serisi, 48 maç Beşiktaş'a aittir efendim. Biliyor muydunuz bölümünde 90-91'in Beşiktaş'ını böylece hatırlamış olduk.
0: Bir takım
1: olduk.
0: Resmi verdiniz, onu bir daha versek mi
1: bir
0: acaba?
1: Bir verelim.
0: Değil takım mi yani resmini. Kim onlar acaba?
1: Heh şu takımdır.
0: Feyyaz Metin, Kadir Gökhan,
1: Engin. Seba'nın asker arkadaşı Walsh mu?
0: Galiba o.
1: Rahmetli Şifo, Seba'nın.
0: Şifo, Recep, Rıza. En başta Ulvi galiba.
1: Ulvi, evet. O da Fikret değil. Neydi o?
0: Bizim Tunus Bağlı Fikret değil o. Ona benzemiyor ya.
1: Bunun büyüğü de vardı. Hani küçük büyük şeyi var ya.
0: Evet. Zaten.
1: İyi bir, müthiş bir kadro yalnız.
0: Tabii.
1: Yani o Şifo Mehmet, Rıza Çalınbay, Feyyaz Metin,
0: Gökhan Ulvi, stoper libero.
1: Walsh olduğuna Sandek. Göre Wilson falan da var. Wilson'u falan da var bu kadroda.
0: Ama bu maçta oynamamış.
1: Oynamamış.
0: Rıza yani, Şifo.
1: Müthiş kadro.
0: Orta saha filan. İşte
1: müthiş
0: Metin.
1: Kadro. Böyle bir kadroda tabii 48 maç yenilmez.

0: Unutulmaz kadrolarından biri Beşiktaş'ın, belki de birincisi değerli izleyenler. O dönem 80'lerin sonu ve işte bu 90'ların başında fırtına gibi esiyordu Beşiktaş takımı. Gordon Milne yönetiminde Beşiktaş'ı da bu şekilde hatırlamış olduk. Ve geçmiş zaman olur ki geçelim. Bir dönemin efsane takımı, hangi takımı işleyeceğiz? Hep birlikte bakalım. Evet, hepinizin malumu işte Vefa'dan, İstanbul Spor'dan, geçmiş dönemin bugün daha az gündemde olan takımlarından, bir dönemin fırtına gibi esen Göztepe'sinden, Eskişehir Spor'undan bahsettiği önceki haftalarda, bugün de Ege'den, İzmir'den bir başka takımı getireceğiz gündeme efendim. Bir dönemin efsane takımı olarak Altay'ı. Altay enteresan bir takım değil mi Kemal abi? Yani ilginç bir takım. Belki Karşıyaka'ya ya da Göztepe kadar çok bol seyircisi yok. Belki hani işte...
1: Nevruz'a bak bizim, o ayakta ortada.
0: Bu kadroları, farklı dönemler kadrolarını getirecek arkadaşlarım ekrana. Ama hem 60'lı yıllarda hem 70'li yıllarda çok önemli işler tabii yapmışlar. Ve bugünkü adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan Türkiye Kupası'nda da yani final oynamak gibi, kupayı kaldırmak gibi başarıları elde etmiş çok özel bir takım. O özel takımında solda en başta oynayan çok özel bir futbolcusu var. Kim
1: Mustafa
0: o?
1: Denizli.
0: Büyük Mustafa.
1: 16 yaşında giriyor A takımına. 16'yı biraz geçe giriyor ve orada işte kaç Galatasaray'a geldi? 16-17 sene oynadıktan sonra geldi Galatasaray'a.
0: Tabii canım, yani
1: 32-33 ya, jübileye geldi, tabii bırakmaya geldi ya.
0: Şimdi şöyle bir şey var. 1964'te Türkiye Kupası finali var. Bir de enteresan bir protest tarafı da var Altay'ın. İlk maç 0-0 İzmir'de. İkinci maç oynanacak. Dünya Uluslararası Futbol Şampiyonası var. Diyor ki biz maçın gününü değiştireceğiz diyor federasyon. Hayır diyorlar, biz istemiyoruz. Galatasaray diyor isterseniz istemezsiniz derken çıkmıyor finale Altay.
1: Evet.
0: Çok enteresan.
1: Evet.
0: Çıkmıyor, 3-0 yenik sayılıyor, Kupa Galatasaray'ın oluyor. Yani bu kadar enteresan, net bir duruşu da var ve protesto ederek çıkmıyor o finale. Yıllar sonra 79-80'de Büyük Mustafa'lı Mustafa Denizli'li Altay Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarıyor.
1: Evet.
0: 1-0, 1-1.
1: Evet.
0: Orada da ilk maç 1-0 gol Ümit Kayahan'dan, kulakları çınlasın hocamın.
1: Evet.
0: 1-1'lik maçta da Mustafa Denizli golü atıyor. Galatasaray'ın golünü de Öner atıyor. 1-0 1-1'lik iki maçla Altay orada kupayı kazanıyor. Nasıl hatırlıyorsun Altay'ın o dönemini?
1: Vallahi şimdi şöyle,
0: 60'lardan 70'lerin Altay sonuna kadar giden bayağı başarılı bir dönemi var Altay'ın.
1: Yani deplasmanda Türkiye Ligi'ne başlandığından 59-60'tan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, bir sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi de yaptı. Kafa kafaya.
0: Hı hı.
1: Hatta
0: 75-76'da 4. ya da 5. olmuş. O dönemlerde de iyi. 60'larda biraz daha böyle yine İstanbul hegemonyasına karşı duran tek takımlı diye falan da anlatıyor İzmirliler.
1: Tabii öyledir. Göztepe tabii. Altay, hatta şöyle söyleyebilirim. Bir Fenerbahçe Altay maçı o sezondu mu, ondan bir sonraki sezon muydu? İnönü'de 2-2 bitti. Hatta Fenerbahçe'nin son golünü de yanlış hatırlamıyorsam Selim attıydı penaltıdan. Kalede de Varol var.
0: Hı hı.
1: Hatta gol olduktan sonra gitti topu aldı kaleden Selim, bir de Varol'un kucağına bıraktı. Böyle Varol sağda kovaladıydı Selim'i. O
0: Selim abiye soralım bunları.
1: Sor. O müsabakadan sonra İnönü stadının dışında büyük olaylar oldu. Arabalar ters çevrildi. Bak, o maçın çok önemli bir anısı vardır. Arabalar ters çevrildi. Arabalar, camlar, çerçeveler, işte Fenerliler hakemi protesto ediyorlar. Altaylılar. Felaket. Ve Futbol Federasyonu toplandı. Yanlış hatırlamıyorsam Hasan Polat Başkan, Hasan abi, aynı zamanda eski DP milletvekili falan. Ve Fenerbahçe'ye iki maç ceza geldi. Federasyonda, yönetim kurulunda kim var?

0: Cumhur üyesiyim. Tamam. Ama o anda ben adaletin yanında olmak zorundayım.
1: Doğrusu da buydu.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi ve ihraç edildi kulüpten. Ha, sonradan tekrar alındı, başkan oldu. Ayrı hikaye. Türkiye'de böyle bir ülkedir ha, bunu iyi dinleyin. Altay o zamanlar bayağı zirveye oynayan takımlar arasındaydı. Yani Göztepe, Altay İzmir'den. Karşıyaka'yla İzmirspor pek o kadar sivrilemediler yani de. Ama mesela şu var. Altay deyince sevgili Ender, şuraya ne Enver, Vefa'da da oynadı bizim. Tanzer kaleci. Nail, Ayfer ve Yavru Ayhan. Bunlar üç kardeştir. Ayhan dediğim Galatasaraylı Ayhan ha, Yavru Ayhan. Nail ile Ayfer Altay'da oynadılar. Takım kaptanlığı da yaptılar. Mustafa Denizli biraz evvel geçti. Erol Togay rahmetli, Fenerli. Kaleci Varol. İbrahim Akın. Ramazan, Bayram, Tuna, Aytaç, şimdiki Okay. Var ya, Trabzon'da bir Okay var ya, Kayseri'den gitti galiba oraya. Yani aynı zamanda Altay, Nevruz biraz evvel gösterdim.
1: Futbolcu da öğretti.
0: Evet, daha Mitat. Çok iyi bir orta saha oyuncuları vardı Mitat. Sarışın böyle.
2: Fenerbahçe'ye gelen bir Toprak vardı. Onu
0: Toprak. Mustafa Kalpak Aslan.
2: Doğru.
0: Adanalı.
2: Erdik Altay'dan gelmemiş.
0: Erdi. Bravo. Yani aynı zamanda hani dedik ya İstanbulspor en çok büyüklere ihraç eden firmaydı. Altay da bunlardan biridir. Kıyamet gibi yani. Şimdiki haline bak. Üçüncü ligde galiba. Yok kaç? Karşıyaka iki bir şeyde yani birinci ligin altında da ben onu şaşırıyorum onları.
1: İki olması lazım değil mi çocuklar?
0: Yani ben buradan şunu diyeceğim. Eski bir futbol meraklısı, hayatı futbolun içine geçmiş bir adam olarak ya yapmayın bu Altay'a, Karşıyaka'ya falan bir sahip çıkın be İzmirliler ya. Politikayla bu kadar çok uğraşacağınıza biraz şu Altay'la, Karşıyaka'yla, en azından Göztepe'yle, şimdi Göztepe biraz şey yapıyor da
1: maşallah iyi durumda.
0: İyi durumda. Yapmayın Allah aşkına ya. Bırakın ya. Bunlarla uğraşın ya. Ya İzmir gibi bir şehirde Göztepe kaçıncı ligde? Birinci bizde yani Süper Lig'de. Süper Lig'de. Bizde de değil mi Süper Lig? Yapmayın. Orada biz Altay'ı, Karşıyaka'ları, İzmir sporları seyrettik ya. Biraz bu işlere bakın ya. Yapmayın.
1: Peki. Altay gerçekten büyük Altay diye. Ha,
0: evet. Sloganı da
1: futbol
0: büyük Altay.
1: Tarihimizin özel yerlerinden birine sahip. Tabii. Onu da yine eski yerinde, ait olduğu yerde, futbolun zirvesinde, Süper Lig'de görmek isteriz. İstiyoruz. Peki geçmiş zaman olur ki diyelim ve Türk futbolunun en iyi sağ beklerine şöyle bir bakalım.

0: Peki. Şöyle bir sıralama yaptık. Şeyi senden bekliyoruz. Yani kronoloji yaptık.
1: Candoya bak, Candoya.
0: Nedim Güner'den başladık. Sonra evet. Candemir Berkman dedik. Şükrü Birant dedik. Ergün Acuner dedik.
1: Orada onu bir kenara koy.
0: Turgay Semercioğlu dedik.
1: Of tabii.
0: Rıza Çalınbay dedik. Sağ bek, sonra sağ açığa evrildi. İki
1: sağ
0: numaradan,
1: orta sağın sağı falan, falan filan, gibi tabii. oldu.
0: En sonunda Gökhan Gönül dedik.
1: Tabii. Şimdi Ergun bizim şey
0: Galatasaray Beşiktaş'a giden
1: bir joker futbolcuydu. Resmen. Yani bir kaleci oynamadı yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir yetenek, müthiş bir oyun zekası, fiziksel dayanıklılık. Birçok yerde işte sağda rahmetli birçok yerde kullanılabilen oyuncu tipiydi. Enderdir şimdi bu az sayıda var.
0: Büyük meziyet tabii öyle.
1: Büyük meziyet. Onun için ben yani iyi bir çalışma yapmışsınız ama her gün hani Gökhan Gönül'dü, Turgay'dı, Topaç Nedim, rahmetli Fenerli. Rıza o da orta sağın sağında oynadı. İnacet ileride sağ kanatta oynadı. Yani biraz sanki Ergün gibi. Yani bu senin yapmış olduğun çalışma yanlış bir çalışma değil ama bir şeyi tarif ederken hani
0: orijinalini peki bu listenin içinde ya da senin ekleyeceğin listenin içinde ya üçlü şudur diye Türk futbolcular içinde en iyi sağ bekler.
1: Şimdi Candoy'u gösterdim biraz evvel.
0: Candemir Candoy Berkman
1: çok iyi arkadaşım.
0: Galatasaray vefa sonra değil mi?
1: Tabii çok iyi arkadaşım.
0: Milli takımda da 11 kez forma giymiş A milli takımda.
1: Biz ona hiç hayatımda

0: Can Devir demedim, hep Cando'dur. Bizim Cando'muzdur. Cando tamam. Turgay Trabzonlu tamam. Topaç Nedim Fenerli tamam. Şimdi Gökhan. Gönül. Bunlar hakikaten o senin kullandığın sağ bek. Eski deyimle. Şimdi savunmanın en sağı. Cando değil mi o? Evet. Hakikaten yani oranın tipik vazife yapan adamlarıydı. Uf, mil takıma bak. Özcan, Sabahattin, Vefalı Çetin. Cando yanında. O kim? Ha şey, Kaya, Aydın Yelken var.
1: Ya bu milli formalar güzelmiş bu arada.
0: Ya tabii.
1: Şimdiki milli formaya bakınca.
0: Abi Türk milli takımı forması budur veyahut da kırmızıdır, şeyi beyazdır. Bunun tam ters kontrası. Nedir ya şimdi öyle artist gibi çıkartıyorlar milli takımı.
1: Formada sıkıntılı, formanın sahaya koyduğu futbolcuların hepsi oyunda sıkıntılı.
0: Hepsi sıkıntılı. Ama şeyin enteresan, güzel. Gökhan Gönül, Topaç Nedim, Cando ve Turgay. Hakiki sağlık.
1: Turgay Semercioğlu o 73-88 abi 15 yıl ya. İnanılmaz bir dönem. Tabii. Ve hakikaten anlatanlar hepsi ya, o müthiş istikrarlı bir sağ bekti diye anlatıyor.
0: Şimdi bak bunların içinde Topaç Nedim, yani Nedim Günar.
1: Evet.
0: Zaman zaman
1: ilk... O da 49-63 Fenerbahçe.
0: Tabii tabii. Zaman zaman genç takımdan 16 yaşında.
1: Sonra da Karagümrük'te mi oynamış bir sene kadar?
0: Bıraktı sonra. Yani antrenörlük falan filan da yaptı. Abisi de Kazım Vefa'da oynadı. Nedim'in abisi. Hı hı. Mesela Topaç Nedim ihtiyaç olduğunda, o zaman oyuncu değiştirme falan filan yok biliyorsun. Zaten kadro 13 kişi, sakatlandı mı evet. Geçmiş olsun. Genç takımdan bir adam. Sahaf oynadı birkaç, hı hı, maç. Mecburen adam olmadığı için. Bak şimdi burada işte Topaç Nedim, Lefter, Basri, Ergun, Akgün, Naci, Can, Şeref, Özcan, Avni, Yüksel. Bu şık bir Fenerbahçe takımı. Nedim abiyi de kaybettik tabii. Lefter kaybettik, Basri abi kaybettik. Ergun abi sağ, Akgün sağ, Naci sağ.
1: Bu peki Can. Sağ beklik derken ne bileyim, biz işte bugün son yılların en iyi sağ beki olarak Gökhan Gönül'ü görüyoruz.
0: Tabii şu anda.
1: Benzer evet. Bir sağ bek gibi mi hayal etmeliyiz biz seyretmediğimiz, görmediğimiz tabii, bu oyuncuları? Bak, bu,
0: tabii.
1: Yoksa farklı meziyetleri mi vardı?
0: Yok, şimdi şöyle Turgay'la, Trabzonlu Turgay'la şey Gökhan Gönül bugünkü futbolun istediği hücumcu aynı zamanda sağ beklerde. Bence de ilk sırayı alırlar.
1: Topaç Nedim'le Gökhan Gönül.
0: Tabii. Topaç Nedim'den Cando da daha çok savunmacı, yardımcı savunmaya, orta sahaya birazcık.
1: Şükrü Bülent'i bu listeye alır mısınız?
0: Alırım. Ama şöyle, Şükrü Bülent'i alırım. Yalnız şöyle, bunların içinde en kısa ömürlüsü Şükrü Bülent'tir. Parlama olarak. Geldiği ilk sezon altın çocuk. Şey lakabını aldı, unvanını aldı zaten. Ondan sonra bir sakatlandı, bir daha ifla etmedi. Ama o ilk
1: meziyetleri
0: geldi, işte Ziya ile beraber geldiler PTT'den, bizim Ziya Şengül'le. O sezon hakikaten 10 üzerinden 11 ama sonra bir daha hep inkıta, sakatlıklar, şunlar bunlar. Bak nedir? Mevsim galibiyeti, Fenerbahçe'yi yenerek mevsim galibiyeti kazandı. İlk golünü atan oyuncu Nedim. Lakabı da Topaç Nedim.
1: Saat 17.10'da Bulgaristan'ın idaresinde oynanan maça 17.10 takım çok enteresan ya. Fenerbahçe sınırında 25 bin seyirci.
0: Bak burada biraz
1: Hacettepe maçıymış.
0: Bak biraz evvel ne dedim? Zaman zaman ihtiyaca binaya sahaf oynadı dedim. Gördün mü aşağıda kadro var sahaf. Naci Basri.
1: 54-55 mevsiminin.
0: Tabii
1: sezon. İşte mevsim 54-55.
0: Melih abi ya. Dişçi Melih Santraf, Tarzan Mehmet Ali Solak.
1: Önemli bir gazete küpürü.
0: Tabii. Yani burada ihtiyaca binaen sahaf oynamış. Yani Lazavni o zaman sakat mı? Artık aklında yok bak.
1: Mesela şu ifadeye bakın. Lefter'in her zamanki klasını ortaya koyan çalımları gene nazarı dikkati çekti. Evet. En iyi sağ bekleri de böyle hatırlamış olduk. Gerçekten
2: Yani zaman zaman bunları en iyi stoperler, en iyi sol bekler. Çünkü golcülerden hep dem vuruyoruz ya da kalecilere bir parantez açıyoruz ama.
0: Artist Yalçın'a, Basri Dirim
2: buraya Milli'ye. Buraya da bence.
0: Cavcav Tayyar'a, İlhan Cavcav'ın kardeş çocuğuna.
2: Her şeyi Bahattin'i
0: unutmayalım. Hocayı. Bahattin Hoca da Beşiktaş'ın ve İstanbulspor'un bu bahsettiğimiz oyuncular karışımı bir sağ bekidir. İşte Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, aha, Arif Nazmi Şenol Birol, Ahmet meşhur Beşiktaş'ın. Hani Şenol Birol gol, Ahmet'in adı hiç duyulmazdı.
2: Bahattin Baydar. Evet. Baydar evet.
0: Evet. Yani öyleydi. Değil bu mi Baydar evet. Bahsettiğimiz sağ bek.
2: Işte çocuklar buldular.
0: Bravo, tebrik ederim. Bahsettiğimiz sağ beklerin karışımı bir sağ bekti Bahattin oynadığında. Sonra antrenörlük falan işte. Hatta Gordon'un yardımcılığını falan filan evet, da yaptı yani.
2: Peki o zaman
0: dur bir şey söyleyeceğim. Ne olur bir cümle unuttum. Kaldım, şimdi bak. Can Bartu'yu buradan Hidekuti götürdü Fiorentina'ya.
2: Evet.
0: Eski Macar ünlü futbolcu. O zaman teknik direktörlük evet, yapıyordu. Giderken yalan söyleyeyim. Can Bartu 82 kilo.
2: Evet.
0: Koşmazdı ki hiç. Dedi ki bu nasıl oynayacak? Sonra Can Bartu'yu ilk maçta Fiorentina maçında filmlerde sinemalardan önce oynardı.
2: O zamanlar öyle gösteriyor.
0: Tabii bir baktık abi 50-60 kilo.
2: Oo.
0: Hemen orada zaten şeye sokmuşlar Can Bartu'yu.
2: Peki son bölüme geldik. Geçenlerde şimdi bu sene hepinizin malumu 2018 Dünya Kupası Rusya'da ve Rusya'nın 2018 Rusya'nın afişi belli oldu. Şu afiş,
0: yaşını koymuştu.
2: O afişteki kişi de Rusların unutulmaz Sovyetler Birliği döneminin unutulmaz kalecisi Lev Yashin. Onu kullanmışlar şeyde, topa bakın, biz burada topları da işlemiştik ya, top da öyle bir top.
0: Ama güzel yapmışlar, tebrik ederim.
2: Şimdi onu soracağım sana, birkaç tane afiş getireceğim. Biz afiş belli olunca, yeni belli oldu bu geçen hafta, bir 10 gün kadar önce. Eski afişlerden bu ilk 30'un 30. Uruguay.
0: Yani.
2: Bu biraz bana karışık geldi. 90'da, yani.
0: Ne olacak 1930'da olursa nasıl karışık?
2: Hemen devam edelim o zaman. 66 İngiltere.
0: İngiltere yani.
2: Yani bunu da ben pek çok etkileyici evet, bulmadım. Bak 70 Meksika enteresanmış. Meksika'ya hani o Meksika'nın Aztek kültürüyle
0: evet,
2: örtüşen.
0: Evet, evet.
2: Ama yani.
0: O zamanki Dünya Kupası'nı yapmışlar.
2: Evet.
0: Zaten peki, o da bitti bu kupa. Brezilya 3. defa aldı, kazandı, aldı, bitti.
2: Aldı, müzeye götürdü. Devam edelim. U74'ü.
0: U74 Almanya'daki.
2: Yani çok özel değil bence.
0: Tipik ne Alman dersin? Marifeti.
2: Devam edelim. Meksika 86.
0: İşte o da tarihi bir, yani kendi ülke tarihiyle ilgili bir resim yapmışlar evet, öyle diyelim.
2: Devam.
0: Helal olsun size.
2: İtalya 90.
0: İtalya 90. Bana göre futbol açısından en sefil Dünya Kupası budur.
2: Bremen'in penaltısıyla Arjantin'i yendikleri final maçı da ne tatsız tutsuz maçtı ya.
0: Ya ne diyorsun sana? En tatsız Dünya Kupası 90 Dünya Kupası'dır. Bak ben 74'ten başlayarak hemen hemen en son iki tanesini seyredemedim. Gitmiyorum artık. Ondan evvelkilerin filmlerini hepsini seyredip ötekileri bizzat yaşadım. 6 tane. Bu en sefilidir. 90 Dünya Kupası.
2: Evet. Devam.
0: O da Roma'yı yapmış yani.
2: Evet. Bu 94 Amerika.
0: Amerika yani eğer bir kupa organize ediyorsa ben biraz daha iyisini yapabilirdim ki resmim hiç 5 olmadı. Hep kurul kararıyla geçtirme resim.
2: Devam edelim. Fransa 98.
0: Evet.
2: Coupe du Monde mi?
0: Coupe du Monde. Coupe evet,
2: du Monde.
0: Evet. Kazandılar zaten. Evet. Oradaydık yani.
2: Yani.
0: Bu stat böyle renkler, renk cümbüşü yani. Bir sürü ülke devam, katılıyor ya.
2: Ha.
0: Japon.
2: Kore, Japonya bu bizim gidip gördüğümüz, bizim de olduğumuz için bize özel ve güzel gelen.
0: Tabii
2: yani bizim yaşlardakiler için unutulmaz bir hatıra şimdi, 2002.
0: Kore ile Japon bir Dünya Kupası afişi yapıyorsa bu kadar yapar.
2: Evet.
0: Abi nedir abi Kore ile Japon'un futbolu? Ha judo, mido, güreş falan filan olsa tamam. Daha iyisini yapacaklarına iddia ediyor.
2: Çok beğenmedin demek ki sen bu afişi. Yani, devam. Geliyor. Bu Almanya 2006.
0: Tamam işte can Almanya zaten.
2: Yani şu logosu şuydu altta. Ha. Afiş bu. Evet devam edelim.
1: Bence bu güzel abi.
0: Bu bak güzel.
2: Bak bu çünkü bir yandan hem o
0: Afrika, tabii, Güney
2: futbolcu
0: Afrika, tabii.
2: Hem de Afrika kıtasının verildiği bir arada.
0: Rengi.
2: Ben en çok bunu beğendim, bilmiyorum.
0: Tabii, güzel yani.
2: Değil mi?
0: Hem felsefi bir temeli var. İşte siyah ırk.
2: Evet.
0: Yani Afrika. Topla oynuyor adam.
2: Hem
0: falan.
2: O şey derler harita. Ya kara kıta Afrika derler, onu verebilmiş.
0: Harita.
2: Hem o harita tabii. Hem futbol tabii. Topu.
0: Tabii. Yani.
2: Bunu beğendim.
0: Ben de beğendim. Bunu
2: değil mi?
0: Yani anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Anladın mı?
2: Bu mu? Son bu mu? 2000...
0: Yok işte bir de şey yaşını verdin ya.
2: Ha, en son işte 2018 var. 14'ü zaten yakın zamanda geçtik.
0: He.
2: Hangisi?
0: Vallahi yaşından...
2: Ruslar mı?
0: Ruslar yani Reşin'in yer aldığı şeyle.
2: Bir getirelim ikisini bir şöyle bir büyük.
0: Bunu ikisini 2018'i. İkisini tuttum.
2: Zaten şey için eleştirmenler 2018'in afişi içinde en iyi Dünya Kupası afişlerinden biri demişler.
0: Tabii.
2: Şu afiş için.
0: Tabii.
2: Çok. Ben 2010'u da beğendim. Hatta
0: tabii.
2: Biraz bundan daha çok beğendiğimi
0: yani,
2: söyleyebilirim.
0: Şöyle değerlendirme yapmaya layık iki tane afiş.
2: Değil
0: ötekiler
2: mi?
0: Hiç değerlendirme bile almaz. Benim görüşüm, yanılabilirim.
2: Dünya Kupası yaklaşırken bir de maskotları yapalım.
0: Ha yapalım. Şimdi
2: ya da logolarını yaşayayım. Dünya Kupası logolarını da yaparız.
0: Bu şimdi efsane.
2: Yan yana ver, bakın şöyle yan yana verdik.
0: Ha nerede? Ha ikisini yani buraya gelmedi. Neyse orada var. Yani top bak. Yaşin'in elindeki topa
2: evet.
0: Bak. Oraya modern bir top koyabilirlerdi. Hayır. O topu koymuşlar. Yaşin'in kurtardığı topu. Yani
2: ikisi de çok güzelmiş.
0: Bence bu ikisi ha değerlendirilir. Biri bir, öbürü iki. Biri iki, biri
2: onu
0: bir.
2: Da o başka. İzleyicilerimize bırakalım
0: ha,
2: o zaman.
0: Tabii.
2: Peki Kemal abi ağzına sağlık. Keyifli bir sohbet oldu. Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yine bugün bu saatlerde birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Hepinize iyi haftalar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öylesine kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı market.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemini Aspor ekranlarında Cem Kerpiççiler ve Emre Kaplan'la beraber değerlendireceğiz. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Emre hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Hemen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün Divan Kurulu toplantısında yapmış olduğu açıklamalarla başlayalım. Özbek, sarı kırmızılı takımın en iyi kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İzleyelim Özbek'in sözlerini. Üstüne konuşacağımız isimler var.
3: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de

0: İfade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu Basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişti olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
1: Harcama limitleriyle ilgili bir sorun yok Galatasaray'da. Dursun Özbek kulübün finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söylüyor bu durumun. Rakiplerin toplam limiti bizim rakamımız kadar değil şeklinde bir söylemi var. En iyi transferler, hatta kendi ifadesiyle en güzel transferler için çalışıyoruz dedi Galatasaray Başkanı. Hangi güzel transferler için Emre şu an çalışılıyor? Can Uzun'un adını biliyoruz, zaten çok sık geçiyor. Bir Omar Marmuş gündeminden bahsediliyor. Kamavinga'dan bahsediliyor ama bunlar Can da dahil olmak üzere çok maliyetli olabilecek isimler. Esas plan ne Galatasaray'da gerçekçi bir şekilde?
2: Gerçekçi bir şekilde şunu söyleyelim bir kere. Genel bir toparlama yapmak gerekirse Sayın Başkan işte limitlerin durumundan bahsetti. Galatasaray rakiplerinin bir hayli önünde. Yani gözüken tablo itibariyle, ama yani bu parasal işlerde bunları değerlendirme durumu taraftarlar için çok kolay olmayabiliyor tabii ki. İşte bunun geliri var, gideri var falan. Galatasaray için şu an ödenen rakamları da dahil ettiğimizde yaklaşık 140-145 milyon euroluk kısmı bunun dolu zaten. Yani bu limitler açıklandığında insanlar bunu şey gibi algılıyor. 180 milyon euro Galatasaray'ın limiti var. Tamam, bunu harcayabilir artık işte transfere, bonservise, maaşa bunlar harcanacak gibi algılıyor gibi düşünüyorum ben. Ki öyle de bundan dönüşler alıyoruz, onu söyleyeyim. Ama Galatasaray adına şu anda zaten bu limitlerin içerisinde işte masöre ödenen maaş da dahil olmak üzere futbolcuların maaşları, teknik heyetin maaşları, bunların hepsinin içerisinde olduğu bir limit bu. Ve Galatasaray 140-145 milyon eurosunu bunun doldurmuş vaziyette. O yüzden biraz beklentileri gerçekçi ayarlamakta fayda var. Bunun üstüne çıkacak Galatasaray. Çünkü en önemli şansı burada Şampiyonlar Ligi katılımı ve oradan gelecek olan gelir. Yaklaşık 50-60 milyon euroluk bir gelir elde edecek Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için. Bu da üstüne eklendiğinde, ki başkan zaten bunu ifade ediyor, totalde 12 milyar TL gibi gerçekten telaffuz etmesi çok kolay olmayan bir limitin içerisinde Galatasaray harcamalarını yapacak. Peki şu an operasyonlar, yani Galatasaray taraftarının duymak istediği şey tabii ki transferlerle ilgili durum. Ne aşamada, neler oluyor, hangi isimler var, hemen ondan bahsedeyim.
1: Yani limit para, kulübün geleceği bize falan, bunlar kimsenin umurunda değil.
2: Yani şu an televizyon başındaki bir Galatasaray taraftarı Emre'cim sen ne anlatıyorsun bize şu an demiş olabilir, ama bunu anlatmakta fayda var. Transfer konusunda şu an Galatasaray'ın somut olarak girişimde bulunduğu ve gerçekçi olarak baktığımızda da hakikaten girişimde bulunabileceği isim Can Uzun. Can için Galatasaray'ın ilk girişimi aslında Okan Buruk'un göreve geldiği, ki bugün 4. yıl dönümü, işte Galatasaray bugün resmi hesaplarından da bunu paylaştı. Okan Buruk'un göreve geldiği ilk günden beri Galatasaray Can Uzun'la ilgileniyor. Yani

0: Bugünün konusu değil aslında bu. Hatta şöyle söyleyeyim. O dönem Nürnberg'e daha gitmeden önce daha alt yaş kategorilerinde oynarken Okan Hoca Can için bizzat bir girişimde bulunuyor ve babasıyla, yani zaten genel itibariyle gurbetçi oyuncuların aileleri bu işlere çok dahil olurlar hepimizin bildiği üzere.
1: Maalesef.
0: Bazen maalesef, bazen iyi ki diyebileceğimiz süreçler olabilir. Galatasaray adına belki şu an iyi ki'ye doğru gidebilir bu arada bu süreç.
1: Ama sonra maalesef'e doğru da gidebilir yani onu da unutmamak lazım.
0: Bilmiyorum şimdi onu tabii, geleceği görmemiz mümkün değil ama şunu söyleyebilirim. O dönem Can'ın yaklaşımını anlatmak için bunu söylüyorum tabii ki. Can'ın babası o kadar Galatasaraylı ki, yani Galatasaray'a o kadar gönülden bağlı ki, Okan Hoca'yı görünce bir FaceTime yapıyorlar babasıyla. 17 yaşında falan herhalde o zaman. Yani 16'dan 17'ye geçtiği dönemler Can'ın. Okan Hoca'yı gördüğü dönem heyecandan konuşamamış babası. Yani o derece Galatasaraylı bir ailenin içerisinde büyümüş. O dönem tabii ki daha farklı tercihler. Yaş grubundan ötürü özellikle Nürnberg'e gidiyor. Sonrasında Frankfurt'a gidiyor. Ve şu anki somut görüşmelerin başlangıcı da geçtiğimiz yılın Eylül ayında gerçekleşiyor. Frankfurt'un Galatasaray'ı 5-1 yendiği maç. Can'ın da gol attı. Hatta o dönem tribünlere yaptığı hareket de biraz böyle gündem olmuştu. İşte Galatasaray'a karşı bir gönderme mi falan filan gibi konuşulmuştu ama o maçın sonunda da Galatasaraylı yöneticiler Can'la birebir bir görüşme yapıyorlar. Yani Can'ın 4 sene içerisinde yavaş yavaş o nabzı tutuldu ve hep olumlu geri dönüşler alındı. Eylül ayında orada yapılan görüşme neticesinde de Can'ın yaklaşımının pozitif olduğuna kanaat getirildi. Bu sene de milli takım kampına katılmadan önce Galatasaray'ın içerisinde yer alan profesyoneller, işte Almanya ile iyi ilişkisi olan profesyoneller, Almanya ile iyi ilişkisi olan futbolcular, sadece profesyoneller değil, Can'la zaman zaman birebir telefon vasıtasıyla iletişim kurdular ve Can hep pozitif mesajlar verdi Galatasaray'a katılmakla ilgili. Frankfurt cephesi tabii ki burada önemli. Muhtemelen şu anda artık Can'ın Dünya Kupası mesaisi maalesef ki bitiyor Cuma günü itibariyle. Türkiye saatiyle sabah saatlerinde bitmiş olacak. Sonrasında da kulübüne dönecek. Cuma günü itibariyle artık Frankfurt'ta görüşmeler başlayacak. Orada da Galatasaraylı yöneticilerin söylediği şey, işte 50 milyon euro istiyor Frankfurt deniyor, 60 milyon euro serbest kalma bedeli deniyor. Birçok spekülasyon var bu konuda. Galatasaraylı yöneticilerin ifade ettiği konu 30-35 milyon euro artı belli bazı başarı bonusları ve belki de işte sonraki satıştan pay. Futbol menajeri oynayan herkesin bildiği bazı detaylar bunlar. Bunlar karşılığında Frankfurt'u ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Yani Galatasaray yönetimi, Galatasaray'da transferle ilgilenen insanlar Can Uzun transferine karşı hayli pozitif bakıyorlar. Onu söyleyebilirim. Çünkü burada tabii ki Can'ın ve ailesinin yaklaşımı çok önemli. Kulübüyle ilgili de o ifade edilen rakamların çok doğru, çok gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Galatasaray'ın da bu transfer için ayırdığı bütçe 30-35 milyon euro civarında. Bu bedel karşılığında Can'ı alabileceklerini düşünüyorlar. Önümüzdeki hafta sonuyla birlikte daha somut şeyler göreceğiz ama ben şahsi kanaatimi söylemem gerekirse Can Uzun'un büyük ihtimalle, yani tabii ki her şey olabilir, transfer konusunda böyle net ifadeler kullanmak doğru olmayabilir ama büyük ihtimalle yeni sezonda da Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Giyeceğini düşünüyorum demeyeyim, biraz bir kaçış imkanı olsun benim için de.
1: Nasıl gördün Can'ı? Dünya Kupası'nda az da olsa süre aldı. Oyuna girdikten sonra bir etkisi de vardı ki bir yandan da Dünya Kupası özelinde konuşmak çok mantıklı değil. Kendi kulübünde zaten takip ettiğimiz oyunculardan biri. Nasıl buluyorsun Galatasaray'ın ilgisi? Anlaşılır bir şey sanki.
2: Çok net anlaşılır bir konu bence. Can Uzun bir kere öngörülemez bir oyuncu. Oynadığı mevkiler açısından şimdi 10 numarada faydalanabilirsiniz, kanatta da faydalanabilirsiniz, arkada bir 9 gibi bağlantı oyuncusu olarak kullanabilirsiniz. Bir kere topun olduğu yeri çok iyi hissediyor. İnanılmaz bir şekilde o bölgelerde topla buluşuyor ve yakın direğe, uzak direğe inanılmaz plaseleri var. Ben Okan Buruk Hoca'nın hep Sara'dan istediği bir şey vardı. O ceza sahasına yaptığı koşular önde oynattığında. Burada mesela Can'ın o koşuları yapabilme, iç koridor koşularını yapabilme kabiliyeti çok büyük. Galatasaray'ın ön tarafında bence Osimhen'e en büyük desteği verebilecek isim olabilir. Osimhen'i çok rahatlatabilir. Çünkü ne yapacağını tam olarak tahmin edemiyorsunuz Can'ın. Yani top ayağına geldiğinde driplikle de orayı delebilir. hiç beklemediğiniz anda çok mesela ilginç bir plase golü atabilir. İç koridor koşulları, Galatasaray bir de geleceğe dair çok doğru adımlar atıyor. Yani 4 sezondur üst üste şampiyon. Bence düzenli bir ordu. Ve Başkan Dursun Özbek'le bize şunu da gösterdi Galatasaray. Bekliyor. Bekliyor ve son ana kadar bekledikten sonra en doğru işi yapıyor. Hemen hatırlayalım geçen seneyi. Taraftar Ederson diye bağırırken Başkan Dursun Özbek hep sakin, hep frene basıyordu. Ve Uğurcan tercihiyle mesela ne kadar doğru bir tercih yaptıklarını da gördük. Galatasaray'ın bir de çok acele etmesi gereken bir durum yok. Bence bir yanıyla da şöyle de bir şansı var. Fenerbahçe'de de Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe ayağı çok frende gidiyor. Ya Fenerbahçe inanılmaz speküler transferler yapsa Galatasaray'da bir şekilde bundan etkilenip belki de daha hızlı transfer yapmaya yönelebilir ihtimali de masadayken bir boyutuyla elini rahatlatan bir konu da bu. Ben Galatasaray'ın kazandığı paraları çok doğru değerlendiğini düşünüyorum. Sadece saha içi değil. Mesela Kemerburgaz tesisinin Avrupa'da çok fazla örneği yok. Galatasaray doğru işler yapıyor ve yaptığı doğru işlerin her seferinde semeresini görüyor. Avrupa'da bence başarılı. Bu sezon yapacağı bence nokta transferlerle Avrupa'da başarısını daha da ilerletebilir. Zaten ligde bence bu sezonda tabii ki zirveye oynayacağı çok net. Rakiplerin durumunu düşündüğümüzde eğer Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlanmazsa, yıpranmazsa, yani normal şartlarda Galatasaray'ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki lig çok uzun bir maraton, neler olacağı belli ama Galatasaray doğru isimlere gidiyor, acele etmiyor ama bunları bugün yapmadı Galatasaray. Ya bir süreç etrafında bence bir organizasyonla birlikte Galatasaray bunları kazandı ve her geçen gün doğru adımlara, doğru hedeflere, doğru adımlarla gidiyor.
1: Emre, bazı isimler var Marmuş gibi, Kamavinga gibi. Bu Galatasaray'ın Liverpool'la özellikle oynadığı dönemde işte İlkay'a bazı Liverpool'lu oyuncuların Galatasaray'daki durumu, atmosferi hep böyle oluyor mu şeklinde diye sorduğu zamanları hatırlıyoruz. İşte böyle Salah, Van Dijk.
0: Van Dijk oradaki daha Galatasaray'a yakın olan daha
1: var
0: gerçekçi.
1: Var mı öyle bir olasılık?
0: Van Dijk konusu şöyle Kerem, yani İlkay'la bir diyalogları geçti. İçeriğini bilmiyoruz tabii ki, bireysel bir diyalog olduğu için, ama benim bildiğim kısmını söyleyeyim. Dünya Kupası'na gitmeden önce Van Dijk'ın daha önce Galatasaray'da oynamış bir oyuncu, ki bu Ömer Bayram değil, onu söyleyeyim yani. Ömer Bayram burada direkt olağan şüpheli olduğu için onu bir
1: çocukluk
0: aradan çıkaralım.
1: Çocukluk arkadaşı Van Dijk'ın.
0: Beraber aynı evde işte taze fasulye falan yedikleri, Ömer'in annesinin pişirdiği yemeği yedikleri arkadaşı Ömer Bayram değil, ama bu süreçte Galatasaray'la da bir etkileşimi oldu tabii ki. İki kere İstanbul'a geldi, buradaki stadyum atmosferini gördü. Ben yani basın mensubu olarak o maçları takip ettiğim için Van Dijk'ın da hakikaten çok böyle basın mensuplarına da çok güzel bir yaklaşım olduğunu gördük. Taraftarla da güzel bir etkileşim olduğunu gördük. Galatasaray'ın hayallerinden, düşüncelerinden bir tanesi Virgil van Dijk'ı yeni sezonda kadroya katmak. Ama tabii ki bunun belli şartları var. Oraya gelmeden önce Van Dijk konusunda bireysel anlamda oyuncunun düşüncesini söyleyeyim. Bundan yaklaşık 2 hafta 3 hafta önce daha önce Galatasaray'da oynamış bir oyuncuyla yoğunlaşan bir diyaloğu olduğunu biliyorum. Aynı hafta içerisinde 2 kere 3 kere o oyuncuyu arayıp işte Galatasaray'ın yeni sezonda kadro planlaması nasıl olacak? İşte şu anda Osimhen'ler var, işte Sane'ler var. Barış'tan bahsetmemiştim muhtemelen ama bildiği isimler olduğu için Osimhen'ler, Sane'ler iyi bir kadro var. Bu şekilde yatırım yapmaya devam edecekler mi? Bu hedefle devam ediyorlar mı şeklinde bilgi almaya çalıştığını biliyorum Van
1: Dijk'ın. Daha önce Galatasaray'da oynayan ve Ömer Bayram
0: olmayan bir isim.
1: Peki Van Dijk'ın vatandaşı mı?
0: Ya o kadar şeye girmeyelim şu an. Tamam. O kısma çok takılmayalım. Peki, yani tamam. Kim olduğuna çok takılmayalım. Daha çok Van Dijk ve bilmediğimiz isim üzerindeki diyaloğu.
1: Galatasaray'ı da takip eden bir isim tabii bu arada. Yani burayla bağlarını koparmamış bir isim.
0: Galatasaray'dan ayrılan oyuncuların birçoğu zaten takip o eder. Bağı koparmıyorlar.
1: Galatasaraylı oluyorlar burada.
0: Genel itibariyle buradan ayrıldıktan sonra da en azından bir fikir sahibi oluyorlar. Doğru. Ya da açıp telefonla sorabilecekleri birileri burada oluyor. Van Dijk bu diyaloğa girdiğini biliyorum. Onun dışında artık sözleşmesinin son senesine girdi. İşte bir hoca değişikliği yaşandı Liverpool'da. Ve biraz da Liverpool'da misyonunu tamamlamış pozisyonda görüyor kendini. Hakikaten çok önemli şeyler başardı. Geldiği dönem ve bugünün Liverpool'una baktığımızda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, yıllar sonra gelen Premier Lig şampiyonluğu gibi çok çok inanılmaz başarıların altında önemli de bir imzası var takım kaptanı olarak. Biraz orada misyonunu tamamladığını düşünüyor. Burada Galatasaray adına Galatasaray'ı burada iddialı konuma koyabilecek durumlardan bir tanesi, hedefi olmayan takımlarla çok yan yana gelmek istemiyor Van Dijk. Bu da bir bilgidir bu arada, istihbarat olarak söylüyorum. Böyle bir hayal ürünü bir şey anlatmıyorum. İşte Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, önceliği para olan yerlerden gelen teklifleri çok fazla düşünmüyor. Zaten sorduğu sorular da, az önce söylediğim, bahsettiğim konular da çok böyle parayla ilgili, yani Galatasaray'da benim param kalır mı gibi bir şey sormuyor Van Dijk. Hedef, bir hedefi var mı? İşte Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sene çeyrek finale hedefliyor mu Galatasaray? Aslında işin özeti bu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan, Katar, öyle bana yıllık 20-25 falan, benim onlarla işim yok. Ben kendimi, şu an 34 yaşındayım ama iyi hissediyorum. Üst seviyede kendimi ispat etmeye devam etmek istiyorum gibi bir yaklaşımı var. O yüzden Galatasaray'ın Van Dijk konusunda bir hamle yapabileceğini düşünüyorum. Ama bunun belli şartları var. İlk şartı da Davinson Sanchez'le olası bir yolların ayrılığı. Onun dışında işte şu an Sanchez ve Abdülkerim takımdayken tabii ki bir Van Dijk transferi çok olası gözükmüyor. Hem mali şartları itibariyle hem de takım dengesi itibariyle.
1: Sanchez olasılığını sorarım mutlaka. Liverpool'u izledin mi bu yıl?
2: Mümkün mertebe izlemeye çalıştım.
1: Van Dijk'ı nasıl gördün?
2: Van Dijk benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ona ben her zaman pozitif ayrımcılık yaparım. Çünkü sadece savunma boyutuyla değil, oyuncunun bence o hücuma katkısı da çok kıymetli. Bir de liderlik özelliği. Ya zaman zaman oyun sıkıştığında önde, kornerde, o pozisyon almalarda rakibe kendi oyununu dikte etmesini bence sağlayan, oradaki kaptanlık özelliği çok kıymetli bir oyuncu. Ben Galatasaray'a eğer transferi olduğunda savunma aklını iki kata çıkaracağını düşünen taraftayım. Ya bence
1: bu arada sol stoper. Onu da söylemek lazım.
0: Sağ ayaklı ama sol stoper.
2: Ya şöyle, Abdülkerim bence ligin en iyi Türk stoperi. Çok net olarak. Ama
1: ligin mi, yeryüzünün mü?
2: Abi ben seni kadar iddialı değilim.
1: Yeryüzünün. Yani sanki. Ya diğer stoperleri gördük işte. Merih biri zaten.
2: Ya evet.
1: Bir de Ozan Kavak var oldu. Yani rakibi.
0: Ozan'ı göremedik.
2: Ozan'ı göremedik. Ya. Evet. Keşke Ozan oynayabilseydi. Evet. Ya Hoffenheim'da 30-40 metre ileride oynayan, orta saha çizgisine basan, aslında bizim çok da işimize yarayacak bir model. Belki onu Türk Milli Takım bölümünde konuşuruz ama Van Dijk bence Galatasaray için çok çok doğru bir isim olur. Özellikle o savunmayı bence o aklı iki katına çıkartırken o liderlik özellikleriyle sahaya damgasını da vurabilecek nitelikte bir isim. Galatasaray bence az ve öz transfer yapıp belli noktalarında sadece o noktaları geliştirip yeni sezona çok rahat hazırlanabilir. E konuşulan isimler, bir dönem Turam konuşuldu, Kamavinga konuşuldu. Belki merkezde.
0: Kamavinga hala konuşuluyor.
2: Hah, bak çok önemli Emre'nin bilgileri bu konuda. Ya Kamavinga gibi bir isim mesela merkezde olsa Galatasaray'ın gücüne güç katabilecek oyuncular. Galatasaray doğru isimlere gidiyor. Bence hep altını çiziyorum. Ben bir de rahatlığı var Galatasaray'ın ya. Galatasaray sezonu geç açacak. E bunlar çok önemli parametreler. Şimdi Fenerbahçe bölümünde konuşacağız. Fenerbahçe çalışmaya başlayacak. Topuk Yaylası'na gidildi. Mesela Başakşehir başladı. Beşiktaş'ın bir an evvel başlaması gerekiyor. Ama Galatasaray'ın öyle dertleri yok. Oturmuş bir kadrosu var. Bu seçenekler arasında bir de ben şunu çok net söyleyeyim. Bence Galatasaray bir de cazibe merkezi haline geldi. Ya yani A-plus oyuncular yurt dışında. Eğer Türkiye'ye dönüp hani rotalarını bu tarafa çevirirlerse mutlaka önce bir Galatasaray'a bakıyorlar. Hani Galatasaray ihtimali olur mu? Çünkü yurt dışındaki başarı da bence bunu sağlıyor. Bir de organizasyonun doğru olması. Yani orada Galatasaray'da mutlu olabileceklerini, kendileri için doğru adres olduğunu düşünüyorlar. Bunlar çok önemli Galatasaray için. Önemli oyuncuları da kazanabilmek için bence bu organizasyonları doğru da yapmak gerekiyor. Galatasaray'ın dönüp baktığınızda mesela merkezde herkes bir Torreira üzerinden okumalar yapıyor. Bence Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğun gizli öznesi. Ben mesela Torreira'dan vazgeçmem kolay kolay. Ya mümkün mertebe Torreira'yı tutmaya çalışırım. Hani Galatasaray'ın tüm oyuncularına bakıyorsunuz. Şimdi bir Osimhen. Mesela saatlerce konuşmak gerekiyor ya. Osimhen olmadığında Galatasaray'ın bambaşka bir oyunu var. Belki Icardi meselesini Emre çok iyi biliyordur. Hani anlatacaktır o süreci ama bence en önemli mesele Galatasaray'a transfer adına da Icardi meselesi yani.
1: Icardi meselesini az sonra konuşuruz. Ama Omar Marmuş ve Kamavinga ile ilgili gerçekten Galatasaray'ın çok ciddi bir gündemi var mı? Kamavinga için az önce var dedin.
0: Kamavinga'dan başlayayım istersen.
1: Lütfen.
0: Yani Kamavinga ile ilgili durum şu. Zaten geçtiğimiz sezon itibariyle biraz böyle gözden düşmüş bir pozisyondaydı ve yanı sıra şu anda yeniden Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına gelmesiyle

0: birlikte. Çok da kadroda önemli bir rolde görmediği bir oyuncu. Net olarak şunu söyleyeyim. Yani bunu birkaç kez daha önce söyledim ama ifade etmekte fayda var. Çünkü yarın öbür gün bu işle ilgili daha ciddi boyutlara gelirsek bu sebeple olacak bu iş. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer döneminde en çok istediği oyuncuların başında geliyor. Eduardo Camavinga. Kafasına yatmış yani başkanın. Geçen seneki Uğurcan gibi düşünebiliriz Camavinga'yı aslında. Yani imkanlar çok kolay değil. Yani oyuncunun Türkiye'ye gelmeyle ilgili bakış açısı tabii ki burada belirleyici olacak. Onun dışındaki kısımlar çözülebilir Galatasaray adına ama yani Camavinga ile ilgili Paris Saint Germain'in de ilgisi olduğu konuşuluyor mesela. Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonundan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda olmayabilir ama Fransa milli takımının havuzunda var. 23 yaşında bir oyuncu. Başkan Camavinga'yı çok istiyor. Burada oluşabilecek imkan da şu. Yani Camavinga'nın Galatasaray adına cazip hale gelmesinin sebebi o ilk bölümde başlangıçta insanları yoran bir kısma girdim ya, limitlerle ilgili biraz kısıtlı olabileceğine dair. Camavinga'yı Galatasaray eğer kadrosuna katarsa satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu da başkan açısından cazip bir durum. Yani bu sene en azından bir bonservis ödenmeyecek. Yeni sezon için işte belki 50 belki 60 gibi bir rakam altına imza atılacak ama bu sene en azından o bonservis ödenmeyecek. Kiralık olarak kadroya katılacak. Orada bir temsilci üzerinden görüşmeler yürüyor ve bugünden yarına çok kolay bir transfer değil. Yani Camavinga, işte Jose Mourinho gelecek. Real Madrid sezonu açacak. Bir tesislere inecekler. Orada diyecek ki Camavinga'yı ben çok düşünmüyorum. Ondan sonra belki daha net kararını verecek. Bugünden yarına çok olacak bir iş değil ama ben Galatasaray'ın şu anda en acil ihtiyacı, herkesin hemfikir olduğu konu orta sahaya, hani böyle baba bir orta saha tırnak içerisinde ifadesiyle anlatılan durum olduğunu düşünüyorum ve bunun için biraz bekleyeceğini düşünüyorum.
1: O orta saha tanımı 8-10-6 nasıl bir profil?
0: Yani Ocak döneminden yola çıkarsak Okan Hoca biraz da 6'ya yakın, 6 ile 8 arası bir profil tercih ediyordu. Oradaki düşüncesi de Torreira'yı biraz daha önde oynatmaktı. Yani Torreira'yı ideal 11'de Okan Hoca tabii ki düşünüyor. Torreira'yı 8'e atıp onun arkasında 6-8 ya da belki 2 tane 8'de de oynayabilir. Kadroyu ona göre şekillendirebilir. Okan Hoca bu anlamda çok pragmatist bir teknik direktör. Yani elindeki malzemeye göre şekli verebiliyor. Ama asıl düşünce biraz daha savunmaya katkı verebilecek bir oyuncuydu. Mesela işte Papke'yi konuştuk çok fazla Ocak döneminde. Ya da benzer profilde oyuncuları çok konuştuk. Biraz daha 6'ydı oradaki öncelik ama şimdi işin içine Camavinga girince, bu seviyede bir oyuncu girince de 6, 8, 10, 2, 3 falan bunları çok önemi kalmıyor tabii ki. Eğer alınabiliyorsa
1: 6'da 8'de 3'de oynar bu
0: 3'de
1: arada.
0: Oynar, 2'de oynar, sağ bek de oynar, sol bek de oynar, her şeyi oynar yani Camavinga. Türkiye Ligi standartından bağımsız, yani Şampiyonlar Ligi'nde bile gerekirse
1: her
0: bunları
1: yerde
0: yapar.
1: Oynayabilir. Evet.
0: O yüzden başkanın böyle bir hayali var. Orta saha konusunda Galatasaray'ın ben biraz bekleyeceğini düşünüyorum. Yani orta sahadaki o ana hamleyi yapmak için bütün şartları, bütün imkanları bir görmek isteyecekler. Mesela burada Bruno Fernandes ismi var. Ki onunla ilgili çok ilginç bir anekdot anlatayım.
1: Tabii.
0: Müsaaden olursa Kerem.
1: Lütfen.
0: Ocak döneminde Galatasaray Bruno Fernandes de belli bir noktaya geldi. Ki biliyorsun ki işte Michael Carrick göreve gelmeden önce Manchester United çok da böyle iç açıcı bir halde değildi.
2: Değildi.
0: Michael Carrick 13 Ocak'ta yanılmıyorsam göreve geldi. 17 Ocak'ta Galatasaray yönetiminde transferle ilgilenen insanların direkt olarak Bruno Fernandes'le bir randevuları vardı. Yani menajeriyle belli seviyede görüşmeler yürütüldü. Manchester United kötü gidiyor. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sene bitiyor. Galatasaray da belli şartları sunabileceğini ifade etti oyuncu tarafına. 17 Ocak'ta Galatasaray yönetimi bizzat Bruno Fernandes'le, işte Manchester olur, Londra olur, bilmiyorum, İngiltere'nin bir yerinde bir araya geleceklerdi. Fakat 16 Ocak'ta Michael Carrick göreve geldikten sonra bir Manchester derbisi oynandı. Manchester United, Manchester City. United o maçı 2-0 kazandı. O maçın da yıldızı Bruno Fernandes'di ve Bruno Fernandes'in Manchester United'daki bütün geleceğe dönük durumu o maçtan sonra biraz değişti açıkçası. Yani o maçı belki City kazanmış olsa, Guardiola'ya buradan sistemlerimi gönderiyorum. O maçı City kazanmış olsa Bugün Bruno Fernandes belki de Galatasaray futbolcusu olabilirdi. Öyle bir hikayenin yaşandığını biliyorum. O yüzden bu anekdotu da paylaşmak istedim.
1: Bundan sonrası için ama çok fazla herhalde
0: çok kolay
1: umutlu
0: değil.
1: Olmaya gerek yok.
0: Yani işte önümüzdeki sene yine sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'ın yine hayallerinde, düşüncelerinde olan bir oyuncu ama yıllık maaş olarak düşündüğümüzde 12 milyon pound alıyor şu an Bruno Fernandes. Net rakam 12 milyon pound. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor ve Manchester United'da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şu an çok gerçekçi gözükmüyor açıkçası. Yani oyuncunun motivasyonu olarak mesela Leroy Sané geçen sene Galatasaray'a geldi ama belli bir mantık çerçevesi vardı işte. United, yani Bayern Münih'te sözleşme yenilemek istiyorlardı. Rakamı düşüyordu, bir şeyler oluyordu.
2: Doğru.
0: Bir mantığı vardı. Bugün itibariyle Bruno Fernandes'in Galatasaray'a evet demesi için ben şahsen, yani olursa çok şaşırırım ama ben şahsen mantıklı bir sebep bulamıyorum açıkçası.
1: Cem'e Kamavinga ile ilgili düşüncesini soracağım. Sonrasında Omar Marmuş üstüne biraz konuşmamız gerekiyor. O da Mısır'la beraber Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve muhtemelen de turnuvada devam edecekler. Görüntü o yönde. Kamavinga'yı nasıl hayal edersin Galatasaray forması altında? Hayal etmek ister misin onu bilmiyorum ama ne katabilir Galatasaray'a?
3: Merkeze bir enerji deposu daha gelir.
1: Hı hı.
3: Emre biraz önce çok güzel anlattı. Torreira'yı biraz daha ileri attığınızda ondan çok daha fazla faydalanabileceğini Galatasaray çok net olarak gördü. Bir dönem neredeyse gol kralı olacak kadar gol attı yani ön tarafta. Çok başarılı bir oyuncu. Sadece kendisinin gelmesiyle birlikte kendisinin artısı değil. Bence takımda kıymetlendirebileceği oyuncular da olur. Galatasaray'ın merkezde çok çok daha güçlü olduğu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Ligi bir kenara koyuyorum, o merkezi kolay kolay kaybetmeyeceği, bir bence gireceği kavgayı hep kazanabileceği müthiş bir enerji santrali oluştururlar. Yani hem Torreira hem Kamavinga şimdi geriye doğru döner, kapatır, ön tarafa gider, topta driplingi var, güçlü, kuvvetli. Zaten ben oyunu hep merkez üzerinden okurum. Yani hikayeyi merkez belirler bence. Burada çok önemli bir katkısı olur. Bir de tabii Süper Lig'de Kamavinga'yı seyretmek de bence tüm taraftarlar için çok çok keyifli olur. Galatasaray'ın merkezine böyle bir oyuncu gerekiyor. Ama ben hep de şeyi tartışıyorum. Hani Mertens sonrası hep bir 10 numaradan bahsediliyor. Hani hatta Kevin De Bruyne'in haberlerini de okuduk bir dönem. Acaba Galatasaray'ın ön tarafta böyle zaman zaman pres başlangıcını da yapabilen, hatta o presi yaparken arkadaki koridoru da bir yeniyle göz ucuyla bakıp bütün hikayeyi ön tarafta yapabilen, oyunu, filmi döndürebilen bir 10 numaraya ihtiyacı olacak mı? Ama ben Can Uzun'un, mesela Can Uzun oluyorsa o 10 numara rolünü Can Uzun'un da zaman zaman yapabileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray...
1: Can Uzun skor üretme kısmında yapar onu.
3: Yapar.
1: Ama baskı, topu merkezden yani 8'den 10'a ya da santrfora taşıma konusunda ne kadar mahir olur ondan çok emin değilim.
3: Tabii o tartışılabilecek bir nokta ama
1: Kevin De Bruyne de bitmiş bu arada ya.
0: Bitik durumda.
1: Evet.
3: Evet ya yani maçları seyrettiğimizde
0: yani şu anda
1: tamamdım.
3: Çok güzel tanımadı öyle. Emre. Öyle de bir durum var. Ama Galatasaray'ın ya yani oyununa bakıyorsunuz. Ben asıl şeyi çok merak ediyorum. Ben dönüp dönüp oraya geliyorum. Şimdi Galatasaray'ın Osimhen'li bir oyunu var. Bu gayet iyi oyun bence. Sonucunu da alıyor. Ama Galatasaray'ın öyle bence bir santrafor alması gerekiyor ki. Osimhen'le oyundan sonra bence Osimhen'le oyuna devam etmesi gerekiyor. Mesela Osimhen sonrası farklı bir tipte santraforla ayrı bir oyuna geçebilme hikayesini belki de tartışmak lazım. Yani Icardi girdiğinde Galatasaray başka bir oyuna dönüyor. Hani orada istedikleri sonuçları alamıyor. Kanatların yaklaşması gerekiyor. Icardi'ye daha çok top getirmeniz gerekiyor. Acaba tercih şey mi olacak? Hani Osimhen'in tabii ki benzeri yok ama Osimhen modelinde bir santrafor mu gidilecek? O da bence Galatasaray'ın hikayesini belirleyecek.
1: Konuşacağız o santrafor konusunu. Hatta Omar Marmuş'la oraya bir girizgah yapabiliriz. Nedir Emre böyle bir transferin gerçekleşme ihtimali? Kiralama üstüne konuşuluyor.
0: Kiralama üstüne. Bu arada yani oyuncunun zaten bu yönde bir talebi var. City'de büyük beklentilerle büyük bonservise gitti. Yani City'ye büyük bonservise gitmek bu arada büyük bir beklenti hiçbir oyuncuda oluşturmaması gerekiyor tabii ki. Sıradan olan bir şey ama.
1: Yani sen ben gitsek bize bile 5-10 milyon euro verebilirler.
0: Yani. Evet, selamun aleyküm dese bir 5 de bize verirler yani bonservisi. Maaş o kadar vermeyebilirler ama. Yani Marmuş orada biraz ana fotoğrafın dışında kaldı. Devre arasında da bu iş konuşulmuştu ama bugün itibariyle biraz daha ciddi olduğunu görüyorum ben bunun. Yani edindiğim istihbaratlar o yönde. Hatta oyuncu tarafı, yani kiralanmayı isteyen taraf, oyuncu tarafı, bir sene bir gidelim. Yani burada artık kenarda köşede kaldık. Daha yeni transferler falan da gelecek. Yeni bir yapılanma da olacak belli ki, size de şampiyonluğu kaybettikten sonra. Biz bir kendimizi gösterelim, performansımızı bir üst seviyede tutalım gibi bir düşünceleri var. Burada da Galatasaray önerilen bir oyuncu aslında Marmuş. Yani menajerler tarafından önerilen bir oyuncu. Galatasaray cephesi bu işe sıcak bakıyor. Yani Icardi ile ilgili durum, çok böyle detaya da girmeyeceğim artık. Hep aynı şeyi konuşuyoruz ama Icardi artık gözden düştü. Icardi ile ipler koptu. Hatta yani neyse, onu söylemeyeyim de, onu daha sonra söyleriz.
1: Az sonra.
0: Bayağı bir sonra. Bir program içinde söylemem muhtemelen. Yani Icardi ile ilgili Okan Hoca'nın da, işte futbolu idare eden insanların da Galatasaray'da düşünceleri çok pozitif değil. Başkan evet bir teklif yaptı. Biraz nezaketen bir teklif yaptı. Icardi'nin burada yaşattıklarına cevaben, karşılık olarak, ama gerçekçi planlamada Icardi yer almıyor zaten. Onun yokluğunda da Osimhen'le, yani Marmuş ismi birçok şeyi tamamlıyor. Osimhen'in arkasında, Osimhen'in olmadığı dönemde de güvenebileceğiniz bir isim. Ama zaten Marmuş'u kiralıyorsanız mantıken bu oyuncu da yedek olmaya gelmeyecek
1: buraya. Bu arada Marmuş'u kiralıyorsanız Can Uzun'u da almıyorsunuz demektir bence.
0: Yani orada bir, evet, bir kesişim var. Ama belki bu işte Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha kadroyu geniş tutma düşüncesi olabilir. Ama onu idare edebilmek tabii çok kolay değil.
1: Zor olur biraz.
0: Okan Hoca'ya bayağı yani böyle enteresan bir yük yüklemiş olabilir orada yönetim. İkisini aynı anda kadroya katılırsa. Yani Marmuş'la ilgili kanat forvette oynayabilir, Osimhen'le yeri geldiğinde birlikte de oynayabilir gibi düşünceler olduğu için Galatasaray yönetiminin sıcak baktığı bir isim. Dünya Kupası'nda Mısır'ın macerası bittikten sonra muhtemelen oyuncuyla bir araya gelinecek. Yani oyuncu menajeri üzerinden bazı görüşmeler yapılıyor ama oyuncunun kendisinin de net olarak fikirlerini ifade edeceği bir süreç olacak. Ama Galatasaray'ın Marmuş'u kiralama konusunda istekli ve pozitif bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Oyuncu tarafı da yani böyle çok Galatasaray mı nereden çıktı durumunda değil. Onlar da zaten kendilerinden gelen bir öneri ve bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.
1: O da Salah'a sormuş Galatasaray'ın atmosferini olabilir mi?
0: Ne acayip atmosfer var. Salah etkilenmiş yani. O kadar da bağlantı kurmaya gerek yok tabii de. Hakikaten yani ciddi bir şekilde görüşülen, işte kiralama durumu zaten söz konusu Marmuş'un. Galatasaray almasa da başka bir yere muhakkak kiralanacak gibi duruyor. Galatasaray'a menajeri tarafından önerildi. Galatasaray'da Icardi'nin olmadığı senaryoda mantıklı bir alternatif olarak düşünüyor. Ve bu arada şartları da, yani işte yıllık maaş, Galatasaray'ın ödeyeceği rakam anlamında da şartları makul. O yüzden yani ben biraz Dursun Özbey'i tanıyabildiysem bugüne kadar, biraz kafasına yattığını düşünüyorum Marmuş işin.
1: Burada Galatasaray'ın maddi anlamda zorlanıp ama aynı zamanda hayata geçebilecek bir Marmuş senaryosu söyleyeyim mi? Galatasaray Can Uzun'u alıyor. Marmuş da eski takımı Frankfurt'a kiralık dönüyor.
0: Olabilir.
1: Yaşanabilir mi?
0: Olabilir. Yani bu arada Can'ı almak da Galatasaray adına iyi bir yatırım. Yani
1: maddi anlamda diyorum. Yani biraz daha zor bir operasyon olduğu için.
0: Ben ikisi arasında bir tercihte bulunacağını düşünmüyorum orada. Yani Can her şeyden bağımsız olarak şu an dediğim gibi somut olarak Galatasaray'ın en net hamle yaptığı oyuncu Can. Çünkü İşte yabancı kuralı ile ilgili bir değişiklik olabilir. Cuma günü Kulüpler Birliği toplanacak. Orada da şu detayı vereyim. Galatasaray'ın talebi işte şu anda 10+4 ve o 4 2003 ve sonrası doğumlular için geçerli. Galatasaray'ın talebi o 4'ün ikisinin 2000 doğumlu ve sonrası olması yönünde. Bu hem olabilecek transfer hamleleriyle ilgili, oradaki havuzun genişlemesiyle ilgili, hem de eğer böyle bir şey hayata geçerse, bilmiyoruz olacak mı olmayacak mı, ama mesela bu senaryoda Singo oradaki 10 kişilik kontenjandan düşüyor. 2000 doğumlu çünkü Singo. Ve mesela geçen hafta Joao Gomez'i çok konuştuk Galatasaray adına.
2: Joao Gomez.
0: O da 2001 doğumlu. Evet. Yani hamleleri çok etkileyebilecek bir durum var orada. Yabancı kuralı cuma günü konuşulacak. Olur olmaz, değişir değişmez bilmiyorum.
1: Marmuş'u beğeniyor musun?
3: Beğeniyorum. Nevi şahsına münhasır bir futbolcu. Bence çok klas bir isim. Hemen aklımda şöyle bir sahne canlanıyor. Osimhen stoperleri bozuyor. Ön tarafta baskı, arkasından böyle gezerek oynayan bir Marmuş. Ceza sahasının her alanında, her bölgesinde var. Akıl zaten. Klas bir oyuncu. Ön tarafta bence Osimhen

0: seni zorlamadan.
1: Estağfurullah.
0: Ona bir teklif sunuldu. Bu teklifi nasıl değerlendirdin?
1: Dostlar alışverişte görsün diye özetleyebileceğim bir teklif.
0: Peki ya o teklifi kabul edersin?
1: Yani teklifi kabul edecek olsa Mauro Icardi şu ana kadar ederdi gibi gözüküyor. Yani orada bir karşılıklı küçük çapta bir satranç oynandı. Yani başkan rakamsal boyutunu Icardi'ye sundu. Karşı taraftan da şöyle bir talep geldi. Bizim oynama durumumuz, yani Icardi'nin zaten kafasına taktığı şey hiçbir zaman Galatasaray'da para değildi. O konuda hiçbir zaman hakkını yiyemem. Yani kiralık oynadığı dönemde maaşını Paris Saint Germain öderken, maaşı kulübe geldiğinde Galatasaray o parayı başka acil ihtiyaç olan yerlerde kullandığında bile buna hiçbir zaman ses çıkarmamış bir adam. Yani Icardi paranın pulun peşinde falan olan bir adam değil. O konuda hakkını yiyemeyiz. Ama Icardi'nin kafaya taktığı şey ilk 11'de olmak, oradaki ana karakter olmak. Ya bunu kaybettiğini, kaçırdığını çok fazla kabullenmiyor Icardi. Yani Osimhen varken bunun olmayacağını kabullenmiyor. Ve işte mesela şampiyonluk kutlamasına çıkıyor. Hakikaten orada da yine başrol gibi, ama işin gerçeği böyle değil. Yani hepimiz bunu biliyoruz. Yani Icardi'ye bu sırrı hangimiz açıklamak isteriz aslında yani. Ama yani hakikaten çok büyük bir yıldız olduğu için bunu kabullenebilmek çok kolay değil insani açıdan. Icardi'nin de düşüncesi yani bir oynama garantisi gibi. Yani bu kağıt üstünde sözleşmeye yazılacak bir şey değil ama en azından bana bu konuda bir garanti verir misiniz şeklinde bir yaklaşım oluyor başkana. Menajeriyle yapılan görüşmede Icardi bizzat bunu ifade etmiyor tabii ki. Başkan da bu konu Okan Hoca'nın konusu, teknik heyetin konusu. Ben bununla ilgili bir garanti veremem. Ben sana bu parayı veriyorum şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Aslında çok da kabul edilmeyecek bir teklifi, yani Icardi'nin çok da kabul edeceğini düşünmediği bir teklifi sundu başkan.
0: O teklif 4+1 mi?
1: 4+1, totalde 5 milyon euro, 1 yıllık bir sözleşme, 1+1 yıllık
0: normalde
1: bir sözleşme.
0: Normalde mantıklı bir insanın, tamam oynama isteği bu çok anlaşılabilir, ego anlaşılabilir, ama mantıklı bir insanın, burada kalmak isteyen, İstanbul'u seven, kulübü seven birinin bence havada kapması gereken bir teklif.
1: 4 dediğinde artı 1'i duymadan ben kabul
0: gerek
1: ederim
0: yok
1: mesela.
0: Evet.
1: Artı 1'i duymadan elimi uzatırdım mesela Icardi'nin evet yerinde olsam, ama işte yerinde değiliz. Olamayız evet lafın temelen zaten.
0: Doğru.
1: Hiçbir zaman yani. Yani o bence başkan orada stratejik davrandı ve işte Icardi ile ilgili o manevi hatırayı da böyle çok zedelememek adına biraz daha nezaketle bu işin çözülmesi adına yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ama yeni sezonda ben Icardi'nin Galatasaray forması giyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum aslında da çok fazla diye ifade etmiş olayım.
0: Cem Kerpiççiler, nereye gidiyor bu aşk?
2: Biz göndermiyoruz, kendisi gitsin. Benim bütün buradan yaptığım çıkarım o.
1: Tabii benim biraz... bu arada yani 10 dakikadır anlattığım şeyi bir cümleyle söyledim.
2: Ya, rica ederim abi. Şimdi Icardi de muhtemelen bütün radarlarını açtı. Hani çok daha iyi bir olanak var mı? Onlara doğru bakıyor. Ama bana kalırsa bence bu hikaye bitti. Ha, Emre'ye katılıyorum. Yani ve bence de doğru zaman, çok da böyle her iki tarafı da yaralamadan müthiş hatıralar bıraktı. Ben Süper Lig'in en iyi bitiricisi olarak gördüm hep Icardi'yi. Müthiş bir avcı. Galatasaray'a geldiği günden bu yana inanılmaz başarılar yaşattı. Hani Galatasaray'ın bir de ilginç yönü var benim çok beğendiğim. Biraz önce konuştuğumuz konu, Galatasaray'dan ayrılan oyuncular birer Galatasaray diplomatı oluyor. Galatasaray'ın futbolcu diplomatları var dünyanın etrafında ve Galatasaray'ın her ne bir konusu olursa orada çıkıp Galatasaray'a destek veriyorlar. Hani Galatasaray bu kadar ayrılmayı bilen tarafta Icardi ile de bence doğru, düzgün, kırmadan, dökmeden, nezaket kuralları çerçevesinde bir ayrılık olacağını düşünen taraftayım ki oyun olarak da bence de artık Icardi ile yolun sonu görünüyor diye Musa Eroğlu türküsüyle bağlayalım.
0: Emre, var mı başka senin söyleyebileceğin Galatasaray'da transfer gündemine ve ayrılabileceklere dair özellikle?
1: Osimhen'le ilgili
0: tabii konuşulan şeyler var.
1: Konuşulan şeyler var. İşte birkaç gündür böyle 120 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor ki yani ben o rakamın, daha doğrusu bir teklife dönüşmemiş bir soruşturmanın biraz Atletico Madrid tarafından olabileceği çıkarımındayım. Yarım istihbarat, yarım kendi çıkarımım olarak. Çünkü işte biliyoruz Messi'nin şov yaptığı maçtan sonra Julian Alvarez maçtan sonra dedi ki ben hayalimi gerçekleştirmek istiyorum, bir transfer benim için iyi olur.

0: Berlin'de bir konuşma yaptı. Orada işte Real Madrid ve Barcelona'nın çok fazla ilgilendiği söyleniyor ki zaten Atletico Madrid de bunu resmi olarak açıkladı. Eğer öyle bir durum olursa Osimhen için Atletico Madrid'in bir ilgisi olabilir. Ama Galatasaray yönetiminin de Osimhen konusundaki duruşu net. Sene başında ben bunu yani bizzat kalabalık bir ortamda olmakla birlikte bizzat kendi kulağımla duyduğum bir şey. Hem Başkan Dursun Özbey'in hem şu anda Sportif AŞ'ye başkan vekili olan Abdullah Kavukçu'nun ifadeleri, biz Osimhen için 120'ye verdik, yerine kimi alacağız diyorlar mesela. Yani öyle bir düşüncemiz yok. Biz bu oyuncuyu satmak istemiyoruz. Koyduğumuz yer 150'ler. İşte 150 milyon euro gelirse o zaman oturalım konuşalım. Çünkü kıyaslama olarak da İsak, Ekitike gibi isimler yani bunlara bu paralar verildi. Diyorlar ki bizim oyuncumuz bunlardan daha iyi yani. Aktif performans olarak da hakikaten sezon geneline baktığımızda da ligde belki biraz istikrar problemi yaşadı Osimhen ama Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olduğuna ben de katılıyorum.
1: Doğru.
0: Böyle bir düşünceleri var. Osimhen'le ilgili hatta şunu da söyleyeyim. Net bir bilgidir. Önümüzdeki sezon yani Galatasaray'ın oyuncuya yaklaşımıyla ilgili durumu izah etmek adına söylüyorum. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın birinci kaptanı şu anda Abdülkerim Bardakçı. İkinci, aslında Mauro Icardi tabii ki birinci kaptan da oynamadığı için Abdülkerim Bardakçı. Icardi'nin de düşünülmediğini buradan sinyalini vererek kaptanlardan bir tanesinin önümüzdeki sezon Victor Osimhen olması planlanıyor. Takımın zaten doğal liderlerinden bir tanesi. Sahada olduğunda Abdülkerim'in olmadığı senaryoda da Pazuban'da takacak isimlerden bir tanesi olacak. O yüzden ben Osimhen'in ayrılığının çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
1: Bir dakikamız var. Hakikaten Emre'nin söylediği şey doğru. Yeri doldurulabilir bir oyuncu değil Victor Osimhen.
2: Kesinlikle. Ve o dönem harcanan parayı çok yüksek bulan bir kesim vardı. Ama dünyada oyunun gittiği santrafor kıtlığı dönüp baktığınızda Galatasaray'ın aslında yatırımın da ne kadar mantıklı olduğunu görüyoruz. Geldi Süper Lig'i kırdı. İkinci dönemi evet sakatlıklarla belki istediği kadar o performansı veremedi. Avrupa'da çok önemli performansı imza attı. Galatasaray için artık olmazsa olmaz denilen bir oyuncu kıvamına geldi. Ben Galatasaray'da yola devam edeceğini düşünüyorum.
1: Süremizin sonuna geldik mi acaba? Arkadaşlarıma bir sorayım. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız transfer raporunda. Bir yere ayrılmayın. Hala konuşacağımız çok şey var.
3: Sporun radyosu AS.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertli takımda teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen ancak İsmail Kartal'la anlaşıldığını gören Aykut Kocaman'ın ilk açıklaması geldi. Konuyla ilgili yaşananlarla alakalı çok kısa bir açıklama yaptı Aykut Kocaman. İzleyelim, üstüne konuşacağız.
1: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
2: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
1: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
2: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
0: Aykut Kocaman'ın açıklamasını paylaştık. Hakikaten hoca için de zor bir süreç olsa gerek. Nasıl değerlendiriyorsun hocanın bakış açısını ve yaşanan süreci?
3: Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisidir. Ben uzun süredir Aziz Yıldırım Bey başkan olduğu günden itibaren bu hikayede yanan ismin Aykut Kocaman olabileceğini bir şekilde dile getirmeye, anlatmaya çalışmıştım. Çünkü Aziz Bey kanunları devreye girdiği andan itibaren bütün sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyordu. Çünkü 20 sene başkanlık yapan Aziz Yıldırım döneminde tüm karar alıcı kendisidir. Kendisinin kanunları devreye girer. Neredeyse 2 ay boyunca Aykut Kocaman'la çalışıp 17 Haziran operasyonuyla birlikte İbre birden İsmail Kartal'a dönebilir mi? Gördük çok net olarak dönebilir. Şunu da net olarak altını çizelim. Aykut Kocaman mümkün mertebe sadece oyuna dair konuşan, oyunu anlatan, oyunun içinde kalan, ülke futbolundaki iklimin yumuşaması adına çok net tavır koyan isimlerinden biri benim penceremden. Ki Fenerbahçe'de asıl meselenin ben çok daha yapısal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bir nostalji bulutuna aşık. Fenerbahçe geçmişte yakaladığı, geçmiş dönemdeki başarılı dönemlerini özlüyor ve bu nedenle güvenli bir liman olarak, başkan olarak eski başkan Aziz Yıldırım seçildi kongrede. Dönüp bakıyorsunuz teknik direktör 4. İsmail Kartal dönemi. Gidilen oyunculara bakıyorsunuz. Vedat Muriç eski oyuncusu. Ortak payda hep eski. Oysa Fenerbahçe'de radikal değişiklikler, Fenerbahçe'de bir devrim gerek. Fenerbahçe oyununu dünya çapındaki dinamiklere yaklaştırmak adına radikal değişikliklere imza atması gerekirken dönüp dolaşıp aynı isimlerle bir tesadüf başarı yakalama modeline yakın işler yapmaya çalışıyor. Ha bu süreçlerin sonucunda bir başarı gelebilir mi? Ben bunu tartışmıyorum. Ki ben daha iddialı bir cümle kurayım. Gelebilecek herhangi bir başarının da ben uzun ömürlü bir başarı olup olmadığı konusunda tartışırım. Çünkü siz 2 ay boyunca Aykut Kocaman'a yönelik olarak transfer, kadro, oyun planı üzerinde çalışırken bir günde bütün hikayeyi başka bir teknik direktör modeline de evriltiyorsunuz. Ya burada tabii ki İsmail Kartal camia adına hayırlı uğurlu olsun. Umarım Fenerbahçe camiası adına başarılı olur ama Fenerbahçe'nin tartışması gereken konular var. Ya Fenerbahçe dünyadaki oyunun dinamiklerini ne kadar takip ediyor? Mesela Aykut Kocaman döneminde beni mutlu eden bir gelişme olmuştu. Premier Lig'den bir duran top antrenörü bakıldığına dair haberler okumuştuk. Bunu neden söylüyorum? Dünyada artık elit liglerde her 4 golden biri duran toptan geliyor. Mesela Porto, Farioli. Dönüp bakıyorsunuz 15 golleri var duran toplardan. Arsenal'in duran toplarda ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Ya oyunun dinamiklerine, dünyada giden noktaya dair Fenerbahçe'nin adımlar atması gerekiyor. Fenerbahçe oyununu yenilemeli. Fenerbahçe'de ben dönüp dolaşıp neden eline şans gelmişken gereken başarıyı göstermeyen teknik direktöre neden gidildiğini anlamakta zorlanıyorum. Ki şunu da çok açık söyleyeyim, ben Aykut Kocaman tarafında da değilim. Ben bir üçüncü yol tarafındayım. Bu da mümkün. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal, Aykut Kocaman ikilemine sıkışmak zorunda değil. Dünyada başka teknik direktörler de var. Dünyada başka oyun modelleri de var. Fenerbahçe bunları deneyebilir, yapabilir. Fenerbahçe'nin insan kaynakları açısından ben eksik kaldığını düşünen taraftayım. Şimdi rakibimiz Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyon. Oyununu geliştiriyor. Saha dışında yaptığı işlerle bir gelişme trendinin içerisinde. Siz bu hegemonyaya karşı geçmiş dönemde kazanılan başarıların etkisinde isimlere gidiyorsunuz. Bu hegemonyayı kırabilmek adına bu yapılanlar ne kadar doğru, bunu da ligin ortasında göreceğiz. Ligin sonunda göreceğiz. Lig yaşanırken bazı şeyleri göreceğiz. Ama Fenerbahçe'de ben anlayamadığım çok nokta var. Mesela bu zamana kadar transferler, konuşulan isimler hep Aykut Kocaman'ın isteklerine göre Oğuz Çetin'le beraber planlanmış. Bir anda İsmail Kartal devreye giriyor. Burada mesele İsmail Kartal'ın iyi teknik direktör, kötü direktör olması değil. Mesele organizasyondaki problem. Yani orada şunu söyleyerek çok uzatmayayım. 2026-2027 sezonu Fenerbahçe adına Aziz Yıldırım sezonudur. Başarılı olursa da Aziz Yıldırım olacaktır. Başarısız olursa da Aziz Yıldırım olacaktır. Şampiyon da olursa Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğudur. İkinci de olursa Aziz Yıldırım'ın ikinciliğidir. Çünkü çok net olarak Aziz Yıldırım Bey kendi kanunlarını devreye soktu. Ben olacağım diyor. Gerekirse teknik direktöre de müdahale edeceğini buradan çok net olarak anlayabiliriz. Kendi kanunları devreye girdi. Ben bundan sonra Fenerbahçe camiasının sürprizlere de her zaman hazırlıklı olması gerektiğini düşünen taraftayım.
4: Sezon içerisinde gidişata göre böyle düşünülmedik şeyler olabilir mi diyorsun?
3: Olabilir, çok net olabilir. Ki şimdi Oğuz Çetin önderliğinde bir yapılanmadan bahsediliyor. İşler iyi gitmediği takdirde ön tarafta ben Oğuz Çetin isminin masaya koyulup tartışılacağını düşünüyorum. Ki Oğuz Çetin konusunda da Aykut Kocaman'la bu kadar çalışıp yol yürürken alınan karar doğrultusunda acaba ben Aykut Kocaman Hoca ile bu planları yaptım. Evet, sizin böyle bir idari kararınız olabilir ama ben bu karara uymuyorum. Biz Aykut Kocaman'la bu projeyi yaptık deyip çekilebilir miydi sorusunu da masaya koymak lazım.
4: Emre, nasıl gördün Aykut Hoca'nın açıklamasını?
5: Yani Aykut Hoca'nın açıklamasını bir kere çok profesyonel gördüm. Çok güzel yani. Zaten

0: bu işleri hakikaten yıllar önce teknik direktörlük yaptığı dönemde de kendini ifade etme konusunda, kamuoyuna mesaj bırakma konusunda da işte hatırladığım benim en net mesajlardan bir tanesi işte suni puan farkı gibi bir durum ortaya koymuştu. Yani bunlar çok önemlidir abi. Büyük takımda teknik direktörlük yapıyorsan, orada bir liderlik yapıyorsan bunlar öte yandan görülebilir, önemsiz görülebilir ama haftalarca kamuoyunu meşgul eden bir gündem. O dönem için işte Aykut Hoca'nın söylemi mesela Galatasaray taraftarlarının, Galatasaray yöneticilerinin de meşgul olduğu bir söylem haline gelmişti. Bu işleri zaten çok doğru yapabilen bir isim. Zaten bunu biliyoruz. Bizim de takdir edeceğimiz bir durum değil, haddimiz değil. Aykut Hoca işte orada insanların iradesi, işte seçilmiş yönetim burada başarıdan ve başarısızlıktan da sorumludur diyerek aslında her şeyi özetlemiş. Ama benim burada yani Cem'den ayrılacağım konu şurası biraz. Aziz Yıldırım bu konudaki yani burada ayrılmıyoruz. Yani Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri, kongre üyeleri dedi ki bir karar verdiler.
1: Tabii ki.
0: Biz bir senelik acil bir çözüm arıyoruz. Yani Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin altındaki mesaj bence buydu. Bir senelik, önümüzdeki sene zaten bir kongreye gidilecek. Bu seneyi biz bildiğimiz bir yöntemle geçelim. Başarılı da olabileceğini düşünüyoruz. Geçmişte bir başarı sağlandı, önemli başarılar sağlandı. Aziz Yıldırım bunu yapabilir düşüncesiyle Aziz Yıldırım'a yetkiyi verdiler ama
2: bir bölümde kimi seçmesek düşüncesiyle Aziz Yıldırım'a
0: o da olmuş olabilir. Tabii ki olmuş olabilir ama ben daha böyle pozitif bir mesaj olarak yani Fenerbahçe kongre üyelerinin verdiği bir mesaj olarak bunu
2: öncelikle algılıyorum. Öncelikle budur zaten senin söylediğin.
0: Onun dışında da yani Aykut Hoca'nın burada bir mağduriyet hissetmesi gayet normal. Çünkü iletişim belli ki çok normal bir şekilde sürmemiş. Yani o Fenerbahçe kulübünün medyaya paylaştığı bugün öğlen 13'te teknik direktörümüzü açıklıyoruz mesajıyla muhtemelen Aykut Kocaman o anda anladı kendisinin teknik direktör olmadığını.
1: Evet, doğru. Televizyonda öğrendi.
0: Ya bu çok doğru bir yaklaşım değil ama sürecin de biraz Aziz Yıldırım tarafına hak vereceğim kısmı şudur ki seçim sürecinde, kongre sürecinde işte Hakan Safi gerçekten altı doludur değildir bilmiyoruz. Birçok vaatte bulundu. Oyuncularla ilgili, işte teknik adamlarla ilgili, taraftarın daha çok en azından dışarıdaki taraftarın, belki kongre üyeleri diyemeyiz bunu ama dışarıdaki taraftarın daha hoşuna gidecek şeyler söyledi.
1: Doğru, %100.
0: İşte Greenwood dedi, Suarez dedi, doğru. Merih Demiral dedi, Hakan Çalhanoğlu dedi. İsimler açıkladı, hocayla ilgili beklentiler daha yüksekti. Aziz Bey de bu süreç boyunca ilk günden itibaren zaman zaman bunu belki kendisi ifade etmekten kaçınsa da benim teknik direktörüm Aykut Kocaman mesajını hep verdi. Ve bundan dolayı tepki de gördü. Yani burada Aziz Yıldırım'a hak verdiğim kısım şu. Seçimde aslında belki de yani bu doğrudur yanlıştır demiyorum. Sadece durum tespiti adına söylüyorum. Kendisine eksi yazabilecek bir isim de aslında Aykut Kocaman benim teknik direktörüm demek çok popüler olmayan bir fikirdi.
1: Doğru.
0: Taraftarların bir bölümü, özellikle sosyal medyanın tamamına yakını buna karşı durdu. Aziz Başkan burada bence bir artık buna bir vefa mı deriz ya da kendi planı olduğu için de tabii ki bunu söylemiş olabilir ama bu süreci bu şekilde götürdükten sonra ben insanların prensipleri olmasına çok fazla saygı duyuyorum. Hayatta en saygı duyduğum şeylerden bir tanesidir. İnsanların yola çıkış şekli, prensiplerini belirlemesi ki Aykut Hoca'nın da bu konuda ne kadar tutarlı olduğunu biliyoruz. Evet, prensipleriniz var ki hoca işte yardımcılarla ilgili konunun burada biraz etkili olduğunu söylüyor. Ama bir adımın da sanki Aykut Hoca'dan gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu süreçte. Yani ben %100 prensibim budur, bundan asla vazgeçmiyorum yaklaşımının Aziz Yıldırım'ın kendisine bu süreçte gösterdiği yaklaşıma çok tutmadığını düşünüyorum. Yani benim fikrim kendi adıma
1: Emre,
0: bu konuda bu.
1: Emre bir ek yapabilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Şöyle, Aykut Kocaman'ın o metninde ansızın iletişimin kesilmesi diye bir bölüm var. Bana kalırsa bence halen o konuyu tartışırken orada taviz verme durumuna noktasına gelirken büyük ihtimalle Aziz Yıldırım Bey orada kendi tercihinin uzun süre böyle yol alamayacaklarını çünkü Aykut Kocaman'ın prensipleri olduğunu bir kez daha görüp bence kendi dikte edebileceği oyunu daha rahat sahada görebileceği bir tercihte bulundu diye en net ifadeyle açıklarım ki açıklamada şöyle de bir bölüm var. Aykut Hoca şunu söylüyor. Hani biz daha tartışırken ansızın o iletişim kesiliyor. büyük ihtimal

0: Ve şunu düşündü Aziz Yıldırım Bey. Bütün açıklamalarında şu var. Ben bu sezon her şeyin içinde olacağım. Saha içinde, dışında, teknik direktör konusunda, saha içi belki müdahalelerde. Bana kalırsa senin söylediğin çok kıymetli. O prensip meselesi burada devreye girdi. Aykut Hoca da belli noktalarda belki esneyecekti. Esnerken de ama o iletişimin kesilmesi bence büyük bir nezaketsizlik.
1: Yani ya burada ben de sana şöyle bir ek yapayım. Yani Aziz Yıldırım da netice itibariyle seçim bitti, sonuçlandı. İşte çarşamba hoca açıklanıyor dendi. Cuma hoca açıklanıyor. Önümüzdeki haftaya kaldı dendi. Aziz Yıldırım'ın yani biraz niyet okumayla bunu söyleyeceğim. Düşüncesi de senin dediğin bu arada kesinlikle doğru. Yani Aziz Başkan belli ki her şeyi kendi kontrol edebileceği bir sistem istiyor. Ama netice itibariyle yola Aykut Hoca ile başladı. Ya biz tamamen bak mealen konuşuyorum. Aziz Yıldırım'ın o günkü şeyini seslendirmek adına söylediğim bir şey. Ya kardeşim biz seçim sürecinde senin adını verdik.
0: Evet.
1: Bize aynen negatif yazdı. Başladık, görüşüyoruz. Hala bize şartlar sunuyorsun. Okey, kabul ettik bir noktaya kadar. Çarşamba dedin, kabul ettik. Cuma dedin, kabul ettik. Bugüne geldik. Hala şart sunuyorsan o zaman biz gidelim başkasını bulalım gibi bir yaklaşım oldu. Mealen söyleyeceğim şey biraz olabilir. Bu. Ama senin dediğin kısımda tabii ki %100 doğru yani. Aziz Başkan orada her şeyi kontrol etmek istiyor ki geçmiş dönemde de mesela şunu biliyoruz. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman. İki tane bambaşka hayat görüşlerine sahip insan. Hayata bakış itibariyle çok bambaşka noktalarda olan insanlar ama Fenerbahçe'de çalıştıkları dönemlerde o çizgileri çok doğru koyabilmiş insanlar. Yani başarının geldiği dönemlerde Aziz Yıldırım bir adım geri atmıştır. Aykut Kocaman bir adım geri atmıştır. İleri atmıştır, geri atmıştır. O kısmı önemli değil ama o çizgileri çok doğru ortaya koymuşlardı. Üstünden zaman geçtikten sonra herhalde o çizgiler aynı şekilde korunamadı.
0: Doğru.
2: Bu arada Aykut Hoca da esnemezdi ya Cem sanki. Tanıdığımız kadarıyla.
0: Ben bu açıklamadan biraz Aykut Hoca'nın da artık bu kadar çalıştıktan sonra, çalışmalar yaptıktan sonra hani tartışma masasındalar bence. Hani biraz esnemeye de çalışıyor Aykut Kocaman. Çünkü eğer öyle olmasaydı ben Aykut Kocaman'ın ringe çıkarılıp çok fazla gereksiz yere dövüldüğünü düşünüyorum. Çok net söyleyeceğim. Yani Aziz Bey penceresinden şöyle görebiliriz. Ben senin arkanda durdum. Zaten baştan söyledim. Hani seçimde de o riske de aldım ama her seferinde bu açıklamanın çok geç kalması ve Aykut Kocaman isminin tam olarak da resmi olarak da açıklanmaması bence Aykut Kocaman'ı da çok fazla böyle yumruk aldırdı. Ringe çıkardı. Henüz kendisi hatta seçime giderken açıklaması var. Yani çok net şunu söylüyor. Yani bir seçim malzemesi olmaktan da rahatsız bir yönüyle Aykut Kocaman Hoca ama bir de şunu söyleyeceğim. Hayatında realiteleri var. Aykut Kocaman Hoca'yı da şöyle eleştiriyorum. Ya ringe çıkacaksanız yumruk yiyeceksiniz. Ya baştan diyeceksiniz ki ben bu sistemin içerisinde olmam. Bu ülkede gerçekten teknik direktörlük yapmak çok çok çok zor. Bu iklimde hele özellikle de Fenerbahçe'de. Ama Aziz Yıldırım Bey'le de yol yürüyecekseniz hani biraz da o taviz verme kısmınız olacak. Belki ülkedeki oyun ikliminden yıpranacaksınız. Ben biraz hocayla empati yapmaya çalışıyorum. Ki ben hocanın çok duygusal kırılmaların yaşandığı geçmiş dönemleri de hatırlıyorum. Olumsuz sonuçların ardından cep telefonunu kapatıp 2-3 gün uzaklaşması. Ya hocanın böyle duygusal tepkileri de vardır. Fakat bu son süreçte uzun süredir çalıştırmıyor ve takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe'ye çok yakınken ben anlaşılabileceğini düşünürken böyle bir açıklamanın gelmesi o Aziz Yıldırım Bey'in hep altını çizdiğim o sürprizler yapabilme ihtimalini hep masaya koyuyor. Ya bu sezon içinde de bambaşka sürprizler de görebiliriz. Yani ilk maçların ardından 7-8 maçta olumsuz bir sonuç olduğunda İsmail Kartal'la da yollar ayrılabilir. Tamamlanmayabilir yani Aziz Bey. Çünkü Aziz Bey çok net olarak şunu koymuş kafasına. Ben her şeyi ortaya koydum. Kendi ismimi koydum. Biz bu sezon şampiyon olacağız. Minvalindeki açıklamaları var. Ama tabii bu kadar organizasyon yapıp son anda rotayı İsmail Kartal'a çevirip Vedat Muriç tercihi yani çok sorgulanacak şeyler var. Belki konuşuruz yani Sar ismi de bence tartışması gereken bir stoper. Fenerbahçe'de mesela Sar ismine mi gidilmeli?
2: Güven vermiyor mu sana? Konuşabiliriz biraz üstüne transferin artık.
0: Benim penceremde

0: Ben mesela Bologna'da Lucumi varken, hadi Kim Minje tamam belki rakamlar olarak çok iyi ama Clayton varken mesela Çekya sol stoper. Çok fazla alternatif ve çok fazla oyuncu var. Yani Sar evet bildiğimiz bir oyuncu ama bana kalırsa ben zaman zaman ağır kalabildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin takımı ön tarafa çıkaracak, takımda o takım boyunu kısaltacak, geçişlerde arkaya hızlı bir şekilde dönebilecek bir profile daha fazla ihtiyacı olduğunu
1: Sar
0: düşünüyorum.
1: Sar yavaş bir stoper değil Cem ya.
0: Ya ben gerektiği kadar hızlı mı Fenerbahçe adına, benim orada kendi bir evet topu gayet iyi sokar mı sokar ama ben mesela bir Lucumi Sar mı diye sorsanız bana, ben mesela Lucumi penceresinden
1: tabii maliyetler de burada çok büyük önem kazanıyor.
0: Tabii. Bir de ön tarafta neler olacak? Yani sadece Vedat'ta kalınmayacak. Ben şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nı ben izlediğim kadarıyla şunu söyleyeceğim. Arkayı beşli yapan, savunmayı doğru yapan, alan ve zaman bırakmayan takımların çok büyük zorluklar yarattığını görüyorum. İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da bu takımlara zorlanıyor. Dünya Kupası'nın böyle bir izi varken Süper Lig'de ne olacak? Bence takımlar tamamen kapanmayı deneyecek. Fenerbahçe oynadığı birçok maçta hep şunu göreceğiz. Fenerbahçe kapalı savunmayı aşmakta zorlandı cümlesini duymamak için bence o duvar kırıcı bir mutlaka kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin gerekiyor. Maliyetler konusu böyle önemli ama ya alacaksanız da bence bir stoper. Hani artık benim bahsettiğim nitelikte bir stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ben en son mesela Kolombiya maçını seyrettik. Lucumi gerçekten iyi bir stoper yani. Güncel formuna bakmak isteyenler en son maçı seyredebilirler. Gayet iyi bir stoper. Fenerbahçe'nin istediklerini yapabilecek nitelikte bir stoper. Ama çok oyuncu var yani. Muharremovic de olabilir mesela, Sassuolo. İyi bir stoper. Fenerbahçe'nin ben anlamakta zorlandığım konusu şu. Fenerbahçe'nin oyun planı, mesela İsmail Kartal geldi 4-2-3-1. Mesela garip garip haberler okuyorum ben işte. İrfan Can Kahveci çok sevindi, müthiş bir şekilde geri dönecek falan. Fenerbahçe'de hep dönüp dolaşıp bir eskiye bir böyle gönderme, özenme. Hani tamam hani o oyunda belki yaratıcı bir kanat oyuncusu gerekir ama delici bir kanat oyuncusu, 40-41 tane oyuncu var şimdi. 30'u gitti kampa ama hadi Diego Carlos gelse 31, geleceklerle birlikte 40-41 oyuncu var. Sadeleşme nasıl olacak? Ben burada günlerce hep şeyi anlatmaya çalıştım mesela. Bir oyun aklı hep Campos dedik. Belki Monchi, belki Ralf Rangnick. Yani gelecek orada sadeleşme de önemli. Ben geleceklerden çok mesela nasıl çıkılacak bu oyunculardan? Milli takım kalecileri var. Ederson, Livakovic. Mesela Livakovic'in belki turnuva performansı da aldatıcı olabilir. Orada çok iyi oynuyor da hani onun dışında gelip burada
1: zaten öyle bir turnuva performansı sonrası gelmişti.
0: Ön tarafta oyuncu Diego Carlos gelmemiş mesela. Fabregas, Komodo'nu gayet iyi oynattı oyun planında. Mimović diye bir oyuncu aldınız. Zaman zaman milli takım oyuncusu, genç bir hiç oynatmadınız. Fenerbahçe'de bu sadeleşmeyi yapılacak akıl. Mesela evet Diouf geldi. İyi bir oyuncu. Hani herkes Mane'nin veliahtı olarak görüyor. Ama oyuncunun mesela iki tane önemli sakatlığı var. Bir potansiyel olarak alındı. Bugünkü açıklamalarda Oğuz Çetin açıklamaları var. Ya patlayıcı bir elmas. Evet potansiyeli var ama Fenerbahçe dönüp dolaşıp ben şeye kilitleniyorum. Hani oyun anlayışı, o oyun anlayışına göre oyuncu transferi bunlar çok mühim. Mesela Vedat'ı aldınız ama Fenerbahçe'nin birinci santraforu Vedat mı olacak? Bir Ciras ismi uzun zamandır anlatılıyor. O işin sonu gelmedi. Ben böyle sonu gelmeyen konularda hep bir soru işareti koyarım yani. Orada bence bir problem var. O rakamlar verilmek istenmiyor veya daha uygun alınmak isteniyor. Ki Vedat'la Ciras'ı uyumlu mudur? Belki onu da tartışabiliriz yani.
1: Yani bir arada oynarlar mı? Düşük ihtimal sanki. Yani birisi alternatif olur, Vedat alternatif olur bu noktada da. Sen Vedat'la ilgili ne düşünüyorsun Emre?
2: Ben Vedat'la ilgili Cem'den daha pozitif düşünüyorum yani.
1: Ben de pozitif düşünüyorum.
2: Yani Vedat Muriç transfer edilen, yani transfer eden hiçbir kulübü üzeceğini düşünmüyorum. Özellikle Türkiye Ligi standartında. Buradan gittiği dönemdeki performansını da hatırlıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi bir döneminde oynamadı belki ama o dönem bile iyi izler bıraktı. İyi bir transfer yaptı. İşte geçen sene kulübü küme düşerken, Mallorca küme düşerken yine gol krallığı listesinde en üst sıralarda yerini aldı. Yani Vedat hakikaten yani ben

0: şahsen kişisel olarak da tanıyorum. Evet. Çok da iyi bir insan olduğunu güzel biliyorum. Olsun. Çok profesyonel, tamamen hayatı futbolla yaşayan bir çocuk. Bir futbolcu çocuk demeyeyim, bu doğru bir ifade olmaz. Hakikaten yani ben Fenerbahçe'den doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Maliyetleri tartışabiliriz işte. Bonservisine şu verildi, yıllık ücreti bu gibi tartışmalar yapılabilir ama çok da bunlara girmeye gerek yok. Yani Türkiye Ligi'nde bir transferden verim alıyorsanız problem değil abi. Ondan sonra doğru. Yani. Çünkü o kadar abuk subuk adamlara abuk subuk paralar veriliyor ki en azından verimi aldığım adama ben bu parayı vereyim, çok da tartışmayalım gibi bir duruma geliniyor.
1: Ya Vedat birinci santrfor bile olsa bence sırıtmaz bu arada.
0: Ben zaten çok ikinci santrfor olacağını düşünmüyorum. Yani evet, beklenti yükseldi seçim öncesinde özellikle hı-hı. Fenerbahçe'de. İşte Lewandowski'ler tabii, konuşuldu. Luis Suarez, Girassi. Aziz Bey'in de çok görüştüğü söylendi.
1: Hele
0: ama
1: Luis Suarez'le Vedat'ı yani mukayese bile etmem ya, ne vereceğine dair. Her türlü Vedat.
0: Bir de ligi bilen bir santrfor Vedat. Her şeyden önce.
1: Ligi bilen ve ligin karakteristik özelliklerine çok uygun bir oyuncu.
0: Çok uygun. Yani başka roller üstlenmesini istediğinizde bunu reddetmeyecek. Tabii. İşte şu an çünkü Fenerbahçe'nin hücum hattı biraz karışık gözüküyor işte. Talisca var mesela, çok böyle rol evet. bulamadığınız bir oyuncu Talisca. Forvet mi, on numara mı, kanat mı, yani nereye konumlandıracağınızı çok bilmediğiniz bir oyuncu. Vedat oraları çok tamamlayabilecek de bir oyuncu. Bunları yaparken de minimum, ya ben çok iddialı konuşayım, Vedat'ım ben bu sene Allah korusun bir sakatlık falan yaşamadığı sürece 15 golün altına düşeceğini düşünmüyorum. 15 tane atar Vedat her türlü.
1: Onun en dışında, kötü senaryoyu söyleyeyim.
0: En kötü senaryoda yani bu arada yani minimum tabii olarak tabii. söylediğim şey 15 tane Vedat bu sene gol atar. Bugün buradan tarihe not düşeyim. Onun dışında da Fenerbahçe'nin hücumunda işte Asensio ile bağlantıyı sağlar. Orada
2: olur, gelir,
0: hücum hattının evet. arkasındaki üçünün yerleşmesine katkı sağlar. O açıdan ben Fenerbahçe adına bundan sonra neler olacak, hangi transferler gelecek göreceğiz ama başlangıcın doğru yapıldığını düşünüyorum en azından.
1: En
0: doğru
1: kötü
0: bir isme
1: 15 girildi. Atar ama 22-23 atsa da şaşırmazsın yani.
0: Ya 30 da atsa şaşırma. Evet. 30 biraz fazla olabilir. Tam 22-23 oyuncusu bu arada Vedat yani.
3: Tabii. Ya aslında Vedat iyi oyuncu. Ben şöyle yanlış anlaşılmak istemem. Asıl mesele şu. Bu eski benim anlattığım o nostalji üzerinden anlatırken ben aslında onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Onu da örnek
3: eski
0: olarak
3: teknik direktör eski, yoksa Vedat bence Kerem'in bile performansını arttırabilir. Ya yani bir duvar olup ona 9 gelip alıp devam etmesini sağlar ama Fenerbahçe'de asıl mesele o beklentilerin yükseltilip bir dönem sonra gidilen oyuncular üzerinden de tartışmak lazım. Mesela sol bek konusu ne olacak? Sağ bek konusu ne olacak? Sol bekte bu PSV'den Mario Junior ismi çok geçiyordu. 12 milyon euro serbest kalma bedeli var. Brezilyalı oyuncu. Hani 1.73 boyunda. O da teknik bir bek. Ama mesela nasıl yapacak? Mesela eski dönemde Ferdi daha fazla topla çıkan eden bir oyuncu modeli. Dönüp baktığınızda alınabilecek oyuncular ve ben Aziz Yıldırım Bey ve ekibinin hep topa bastığını görüyorum.
1: Senin endişen şu mu? İsmail Hoca'nın son döneminde iyi iş çıkardığı kadroyla bu kadronun yapısı arasında çok büyük farklar var.
3: Tabii ya bu
1: kaliteyle kadro ilgili bir şey söylemiyorum.
3: Yok, söylemiyoruz.
1: Ama kadro yapısı
0: daha
1: ve
0: derli toplu bir kadro vardı o dönemde.
1: Evet, oyunla ilgili ciddi bir fark var. Yani bu kadroyla İsmail Kartal sezona girerse
3: sıkıntı.
1: Ona yakın bir futbol oynama ihtimali sıfır.
3: Ya bu kadro set oyununu nasıl oynayacak şimdi? Evet. Yani Nene ile nasıl set
1: İsmail
3: oyunu oynayacaksınız?
1: İsmail Hoca da onu oynuyordu.
3: İsmail Hoca ön tarafa atar. Oradan sağdan soldan ortalar. Ama şimdi yani Nene ile bir set oyunu ben hayal edemiyorum.
1: Düşün mesela. Kanatlar Tadiç ile İrfan Can'dı.
3: Evet. Hem gol katkıları var hem Kerem'le hazırlayıcı Nene. Kanatlar. Nasıl olacak yani? O hocanın aklındaki oyunla, oynattığı oyunla ben bu kadroyu evet çok bir şekilde benzetemiyorum. Ama tabii gelecek transferler önemli. Belki dokunacak oyunculara. Mesela Oğuz Aydın'a ben dokunabileceğini düşünüyorum. İsmail Kartal'ın olumlu özelliklerini de şunu söyleyeyim. Ya bir Samandıra'ya karargah kurup, ya orada çok çalışkan bir teknik direktör. İletişim de çok güçlü. Oyuncuları ikna edebiliyor istediği oyuna. Ve birebir olarak görüşüp o istediği oyuna ikna etme çabalarını çok net olarak göreceğiz. Bazı oyunculardan maksimum performans alabilir, oyuncuları yükseltebilir. Ben özellikle Oğuz Aydın üzerinden mesela bir şeyler yapabileceğini kesinlikle düşünüyorum.
0: Katılıyorum bu arada. Yani Oğuz Fenerbahçe'nin elinde Mourinho döneminde başladı, geçen sene de devam etti. Ya heba oldu yani çocuk. Doğru. Hakikaten çok fazla şey verebilecek bir oyuncuydu Fenerbahçe için Oğuz.
3: En son milli takımda gördük. Doğru rol verdiğinizde ya yani alıyor topu, sıfıra iniyor. Her çıkardığında bir kere çok sakin, kafasını kaldırıyor. Gelişime açık. Yani dokunabileceğiniz oyuncular var Fenerbahçe'de. Ama tabii ben dönüp dolaşıp bu organizasyonsuzluğa geliyorum. Ya transfer bence hikaye transfer değil. Çok önemli. 11 tane yıldız transfer de yapsanız o 11 yıldızın parlayamama ihtimali var. Mesele oyun, mesele organizasyon, mesele emek yemek, tuğla tuğla örmek. Bunun içinde belli adımlar var. Sabretmek gerekiyor. Çok net söyleyeceğim. Mesela Şampiyonlar Ligi ön eleme maçınız var. O maçlara hazırlanmak için normalde 6 hafta gibi bir süre gerekiyor. Şimdi milli takımdan dönecek oyuncular var. Transferlerin hangileri yetişecek, hangisi yetişmeyecek? Ya bu işler zor işler. Biz hep neden 12 sezondur Fenerbahçe üzerinde şunu söylüyoruz. Hoca gitsin, oyuncu grubu gitsin, yeniden dönelim. Sürekli inşa etmeye çalışalım. Ama ilk başarısızlıkta vazgeçelim. En azından İsmail Kartal başarısız bile olsa bence gelecek sezon devam etmeli. Ben bugünden onu söyleyeyim. Ki ben her hoca için bunu söylemiştim. Biraz bize bir oyun gösteren model. Fenerbahçe devrim gerekiyor. Hep altını çiziyorum. Zihniyet devrimi gerekiyor. Ya Fenerbahçe her sezon ikinci de olsa takımı tamamen neredeyse yenileyelim. Teknik direktörü yenileyelim. Bütün hikayeyi Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler üzerinden okuyalım. Ben mesela bu sezonda benim bazı korkularım var. Mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Galatasaray bagajından kurtulmaktı bence. Galatasaray üzerinden okumadı oyunu. Daha çok kendi işine baktı, döndü. Saadettin Saran döneminin en pozitif özelliği bence oydu. Fenerbahçe ne zaman meseleyi Galatasaray üzerinden okumuşsa o zaman hep bence başarısı olmasının en önemli nedenlerinden biriydi.
1: Banda siz Yıldırım, Emre bilmem katılır mısın? Eski dönemlerdeki gibi o derece kavgacı bir profil çizmeyecek hissiyatı veriyor.
0: Yani çok güzel bir şey söyledin. Aslında az önce konuyu oraya getirecektim. Hı. Bence bu sene biraz daha gerilimin az olacağı, en azından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki gerilimin az olacağı bir sene yaşayacağız gibi. Yani
1: Aziz Yıldırım varken, Fenerbahçe başkanı iken gerilim ortamından belki şikayetçi olan futbol severler vardı. Sonrasında Ali Koç geldi ve anladık ki Aziz Yıldırım
0: hiçbir
1: varken
0: şey değilim,
1: gerilim yokmuş zaten yani.
0: Biz gayet kardeşçe maçları izliyoruz. Hani eskiden bizden 20 yaş büyükler der ya, İnönü'de yan yana birlikte derbi izlerdik falan. Hakikaten bizim için de öyle nostaljik bir sürece neredeyse döndü o iş.
1: Aziz Yıldırım 2-3 ayda bir şey söylerdi. Ya her gün söylemezdi yani.
0: Aziz Başkan işte şampiyonluğu kaybedince istifa ederdi. 2 gün sonra geri dönerdi. Ya da hakikaten böyle çok şahin söylemleri olurdu ama olurdu. Biraz daha böyle politik, daha yani nasıl diyeyim, devlet adamı gibi yürüttüğü süreçler oluyordu bunlar.
1: Daha sakin
0: yani gerektiği yerde stratejik olarak bunları söylerdi. Doğru. Gerçekten ruhen böyle Galatasaraylılardan nefret ederek bunları söylemiyordu ki Ali Bey'in gerçekten hayatını öyle yaşadığını görebildik. 8 senelik başkanlık döneminde Aziz Bey'in bir de yani şöyle bir durumu var. Mesela örnek vereyim, bugün insanlar bunu çok hatırlamıyor olabilir. Ortak menfaatler olduğunda Galatasaray'la Fenerbahçe'yle gayet ortak zemin, Galatasaray'la Beşiktaş'la ortak zeminde buluştuğunu gördük. Mesela yayın geliri konusunda o dönem Aziz Yıldırım o sürece öncülük etmişti. Örnek veriyorum, tam rakamı hatırlamıyorum ama 200 milyon dolar teklif edilirken Aziz Bey'in kulüpleri organize etmesiyle o rakam 500 milyon dolara çıkmıştı. Bugün de mesela benzer bir süreç yabancı sınırı için yaşanabilir. Ben o iletişimlerin, evet Aziz Bey muhtemelen sezon devam ederken o rekabetin içerisinde bazı sert açıklamalar yapacaktır. Bazı Galatasaraylıların hoşuna gitmeyecek, Beşiktaşların hoşuna gitmeyecek açıklamalar yapacaktır ama bunlar biraz kamuoyu önünde yaşanan şeylerken perde arkasında daha doğru, daha diplomatik ilişkilerin diğer kulüplerle süreceğini düşünüyorum. Ortak menfaatler çerçevesinde, işte dediğim gibi şu an en somut örnek yabancı kuralı olduğu için herkes ilgilendiriyor ve bu konuda da hemfikir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş en azından. Yabancı kuralının biraz esnetilmesi konusunda hemfikir. O konuda yani çok güzel bir yere bence taşıdın konuyu. Aziz Bey'in ben daha durumu sakinleştireceğini düşünüyorum.
1: Esneyeceğini düşünüyor musun peki kuralın?
0: Yani ben şimdi tabii federasyon tarafından kendi verdikleri kararlarla ilgili çok mantıklı olmasa bile biraz tabiri caizse inatla arkalarında durduklarını gördük bu süreçte mevcut federasyonun. Ama Galatasaray cephesinden edindiğim izlenim, aldığım istihbaratlar bu 10 artı 2 artı 2 konusunun sıcak bir şekilde karşılandığı şeklinde. Bunun da yani altını dolduracağım şey sadece Galatasaray'ın istemesi değil.

0: Beşiktaş cephesiyle de Sayın Serdal Adalı'yla da bu konuda Galatasaray hemfikir. Onları da rahatsız eden bir durum. Fenerbahçe tarafında zaten seçim bekleniyordu biraz. İşte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki seçimin neticesine göre orada da bir uzlaşma zemini bulunabilir mi konuşuluyordu. Yani Aziz Bey'le bilmiyorum direkt bir konuşma oldum, birebir bir konuşma oldum. Şimdi böyle niyet okumayayım ya da bu konuyla ilgili bir hikaye uydurmayayım ama fikir olarak biraz ortak zeminde buluştuklarını görüyorum ve 3 büyük kulüp istiyorken, yani Trabzonspor'un bu konuda biraz muhalefeti olmuştu en başta ama orada da Sayın Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla kulüplerden gelen talebi değerlendireceğini ve federasyona ileteceğini söyledi. O yüzden bir esneme olmasını bekliyorum ben açıkçası.
1: Beşiktaş'la devam edelim sevgili seyirciler. Siyah beyaz takım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek için Monaco forması giyen Kasum Ouattara'nın adı geçiyor. Wolfsburg'da oynayan Andreas Skov Olsen yine Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri. Ama belki de çok belirleyici bir pozisyon var. O da kale. Kaleci transferi yapacak Beşiktaş. Alexander Nübel'in transferi için Bayern Münih'le çalışmalarda, daha doğrusu temaslarda devam ediyor. Cem Kerpiççiler, Alexander Nübel hakikaten üst seviye diyebileceğimiz yüksek profilli bir kaleci. Stuttgart formasıyla izledik onu kiralık olarak geçtiğimiz dönemlerde ve Beşiktaş'ta böyle bir süredir böyle kalede gerçekten güven veren, yani stoper olsan arkanda isteyebileceğin tarzda bir kaleciye denk gelmiyorduk.
2: Doğru.
1: Bu da ciddi bir problem oluyor büyük takımlarda, hatta her takımda. Nübel o durumu, o memnuniyetsizliği, güvensizliği kırar mı?
2: Nübel çok iyi bir kaleci. Senin altını çizdiğin konular çok önemli. Şöyle bir katkıda bulunayım. Ayrıca oyun başlangıçlarında da Beşiktaş'ta Italiano'nun bence beğeneceği bir kaleci. İtalyan'ın oyun anlayışına uygun da bir kaleci. Bir dönem Şövalye'nin ismi de geçti. Sonra Nübel konusunda bir daha fazla mutabakat görüyoruz. Ben Beşiktaş'ın Önder Özen tercihiyle birlikte bence çok doğru noktalara adım atabilecek pozisyona oturduğunu düşünüyorum. Çünkü konuşulan isimler Beşiktaş'a çok uygun. Ve dönüp baktığınızda Italiano tercihi de aslında çok matematiksel bir tercih. Yani Önder Özen bu tercihi açıklarken PPDA verilerinden bahsederek teknik direktöre gidildiğini söyleniyor. Bu da pres hızını ve gücünü gösteren çok önemli bir parametre. Gidilen oyunculara bakıyorsunuz. Mesela bir Vlahović ismi çok Beşiktaş adına geçti. Hoca bir kere başlı başına Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir oyunu oynatacak. Çünkü zaman zaman hücum yaparken o savunmadaki riskleri de göz önüne alabilen bir profil. Makine gibi bir takım yaratmaya çalışacak. Bir kere Beşiktaş önde baskı yapmaya çalışacak. Tempolu oynayacak. Ona göre bir oyun modeli oluşturuluyor. İnternasyonel anlamda doğru bir profile, bir de yerel anlamda bence Önder Özen desteğiyle Beşiktaş'ın yapacağı transferlerle birlikte ben İtalyano'nun başarılı olabileceğini düşünen taraftayım.
1: Emre, ne beklersin transfer sürecinde Beşiktaş'tan? Bazı pozisyonlardan bahsettik. Sol bek gibi, kaleci gibi, kanat gibi. Öncelikler sence de bu pozisyon mu şu an itibariyle?
0: Kerem, bence yani ön eleme maçına çıkarken Beşiktaş'ın elinde direkt 11 oynatabileceği 2-3 tane oyuncusu var. Yani
2: doğru.
0: Orkun bir numaraya.
1: Üstüne düşünmeden 11.
0: Yani Orkun'u bir numaraya koyuyoruz. Orta sahada bir tane 8 numarası var. Çok çok iyi bir 8 numarası var Beşiktaş'ın. Agbadu devre arasında geldi. Önemli bir yatırım yapıldı. İyi bir stoperi var. Ohun da yani iyi bir, işte Vlahović gibi bir isim gelirse yedek olabileceği konuşuluyor ama o da Beşiktaş adına yani ilk 11'den 3 tane falan oyuncusu var şu anda Beşiktaş'ın elinde. Serni'yi de dahil edelim.
1: Mourinho'yu da koyabilirsin sanki.
0: Mourinho da evet Dünya Kupası'ndan dönecek ama işte orada oynadı.
1: Hatta o saydığın isimlerden Agbodu mesela hiç güven telkin etmiyor.
0: Ya güven telkin edip etmemesi ayrı ama devre arasında ciddi bir yatırım yapıldı.
1: Oynayacak ya. Yani.
0: Oynayacak. Yolları ayıramazsınız ve evet. Bence Fildiş Sahili milli takımda da fena oynamadı. Hı hı. En azından milli takım performansını takip ettim. Orada iyiydi. 3 tane 4 tane oyuncunuz var ve çok fazla almanız gereken oyuncu var. Beklenti yükseldi. Cem'in dediği gibi işte Önder Hoca'nın varlığı orada. Bence en azından Beşiktaş taraftarıyla olan iletişimi doğru yönetmek adına Önder Hoca'nın varlığı çok önemli. Kendini müthiş ifade edebilen, yapmak istediğini çok müthiş ifade edebilen bir adam olduğu için Beşiktaş için bir şans ama ya bu bir şey için yeterli.

0: Kaleci vardı hatırlamıyorum. Fabri en son Beşiktaş taraftarlarının güvendiği bir kaleciydi ama o bile tartışılıyordu.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ın çok iyi döneminin kalecisi olduğu için iyi olarak anılıyor ama.
1: Bence çok iyi bir kaleci miydi yoksa kendi ortalamasının üstünde bir dönem mi geçirdi Beşiktaş'ta? Hala emin olamıyorum. Beşiktaş, bence çok iyi bir kaleci değildi.
0: Bence de Beşiktaş'ın iyi bir dönemine de denk geldiği için güzel anılan bir kaleci.
2: Doğru.
0: Mesela Beşiktaş'ın son şampiyonunda kalecisi Ersin'di mesela. Evet. Yani yıllardır ben herkese şunu mesela Fenerbahçe'de diyorsun ki ya o Volkan dönemi olsaydı Volkan falan. Beşiktaş'ta geçmişe dönüp Beşiktaş taraftarlarının böyle andığı bir kaleci ne zaman vardı ben açıkçası çok hatırlamıyorum.
1: Doğru.
0: İşte Galatasaray'da o açıdan şanslı. Muslera vardı, şimdi Uğurcan geldi falan gibi bir şansı var. Yakın dönemde Beşiktaş'ta öyle bir isim yoktu. O yüzden evet çok önemli isimler geçiyor ama yani kaleciden daha önemli sorunları bence Beşiktaş'ın var. Diğer mevkileri hallettikten sonra kaleci konusu da çözülür. Kötü de bir kura çektiler. Yani evet, Beşiktaş adına şanssız olan uzun yıllardır böyle beklentinin büyüdüğü erken dönemlerde yarıştan kopan bir takım için o ön elemeler kıymetli olabilirdi. Mesela İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'deki bir önceki dönemi o ön elemeler Fenerbahçe camiasını yavaş yavaş bir havaya soktu.
1: Doğru.
0: Ve Samandıra'yı da bir havaya soktu. Yavaş yavaş hoca resmi maçlarda ki yani orada tabii transfer dönemini iyi geçirmişti Fenerbahçe. İlk maça çıktığında ilk ön elemede Dzeko ile Tadic falan oynuyorlardı yani.
2: Tabii,
0: o şekilde başlamıştı. Yavaş yavaş adım adım onları inşa etti. Beşiktaş için rakibin de biraz o anlamda talihsiz olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın en son net güven veren kalecisi kimdir diye bakıyorum. Ve bulduğum yanıt o bile bazılarına güven vermiyordu. Cordoba.
0: Yani hakikaten 2003'te falan en son oynadı galiba.
1: 2005-2006'da
0: vardı. Tarihi
2: maçlarında var Cordoba.
1: Evet. Ya yani o bile böyle en güven veren kaleci değildi.
0: O da yani kalecilik özellikleriyle değil ayağı çok iyi.
2: Ayağı çok iyi.
0: Doğru. Bir kaleciydi.
1: Ama iyi kaleciydi. İyi kaleciydi. Ana kadar şöyle bir geriye gidip baktığımda
0: Kolombiya milli takımı birinci kalecisi.
1: Evet,
0: Mondragon 7'ydi mesela.
1: Onu daha farklı belki hatırlıyoruz. Daha iyi bir kaleci gibi diğerleri arasında en azından
2: öne çıkartabiliyoruz.
1: Evet. Yani Nübel bu anlamda çok yardımcı olabilir Beşiktaş'a. Skovo Olsen'den bahsettik. Bu arada Trabzonspor'un gündeminde olduğu belirtilen bir oyuncu var. İran Kunda.
0: Yakından tanıdığımız
2: başımızın
0: bir isim.
2: Belası oldu.
0: Bizi golle uyandıran bir isim.
1: Maalesef.
2: Çok da dengesiz bir anomali de yani. Bir oyuncuya bakarsanız hani ne yapacağı da çok belli olmuyor. Böyle bir tırnak içinde dengesiz de bir oyuncu.
1: Avustralyalı oyuncuya Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğu dile getiriliyor. Onu söylemek gerekiyor. Watford forması giydiğini İran Kunda'nın hatırlatalım. A milli takımımıza bu turnuvada yediğimiz ilk golü atan oyuncuydu. Championship'te de bu sezon Watford formasıyla 40 mücadelede 4 gol 5 asistlik bir katkı yapmış sürprizli bir oyuncu. Ve belki bir sol kanada ihtiyaçta olabilir Trabzonspor'da.
0: Trabzonspor'un bir kanat arayışı var. Yani geçen seneden beri aslında sene devre arasından beri orada bir eksiklik yaşadılar ki belki o hamle gelse sezonu ikinci
1: sağ kanatta da oynuyor Emre bu arada.
0: Yani ikinci falan bitirebilecek duruma gelebilirdi.
1: Doğru.
0: Trabzonspor. Evet. Biraz o kadro eksikliğinin sıkıntısını yaşadı sezonun ikinci yarısında. Bu sene erken başladı yani şu an ligde hamlelerini en net, en erken, en planlı yapan takım pozisyonunda Trabzonspor. Yani İran Kunda'yı çok iyi şekilde tabii anmıyoruz. Biz de güzel hatıralar.
2: Hatırlamak istemiyoruz.
1: Ama Trabzonspor'un bir ilgisi olduğuna dair haber elimizde mevcut.
0: Orada farklı adayları var ama Trabzonspor.
1: Var. Sigankov'la
0: uzun süredir ilgileniyorlar.
2: Doğru.
0: Bayağıdır hatta böyle bitti bitiyor, ha oldu ha olacak şeklinde konuşmaların olduğunu biliyoruz. O rotasyonu biraz genişletmek istiyor. Az önce Cem'in söylediği Oğuz konusunda eğer Fenerbahçe'de İsmail Kartal faydalanmazsa ben Trabzonspor'un Oğuz içinde, Oğuz Aydın içinde masada olabileceğini düşünüyorum.
1: Emre teşekkür ediyorum. Cem ağzına sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: başlıyor.
1: Günün sonunda spor dünyasındaki tüm gelişmeler son sayfada.
0: Bir sürü yeni gelişme var.
2: Müthiş bir adam. Yerli yerine oturmuyor. Böyle bir açıklama olmaz.
1: Haber.
0: Her söylediği gündem oluyor.
2: Öbürü daha teknik, daha klas.
3: Yabancı kaleci olacak, bulunur.
0: Son durum ne?
2: Gol atmayı da seven bir oyuncu. Forma şansı bulabilir.
1: Röportaj.
0: Haberler ve gelişmeler var.
4: Bir golcü buraya niçin gelebilir?
5: Herkes burada terapi olup gidiyor.
6: Beklentilerin çok ötesinde bir skor.
7: Kebap olarak hangisi daha lezzetli?
2: Adana'dır.
1: Yorum ve sosyal medya.
0: Günü birlikte noktalayıp yeni güne beraber başlayacağız.
1: Melike Çelik'in sunumuyla son sayfa bu akşam 23'te A Spor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Cennet 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün Güvenç Kurtar ve Kaya Temel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: İyiyiz. Seni sormalı. Sen nasılsın?
0: Gayet iyiyiz. Kendimize geldik. Yavaş yavaş. Dünya Kupası...
2: Daha sonra mı?
0: Hocam biraz travma oldu yani maalesef. Evet. Atlatmak kolay olmadı ama...
2: Hele şeyler için, televizyonlar falan, gazeteler, şunlar için, medya için kötü oldu ya.
0: Tabii.
2: Hakikaten kötü oldu.
0: İkinci maçlar sonunda bitti turnuva.
2: Yeneriz ne o? Amerika'yı yeneriz.
0: Birazdan konuşacağız. Yener miyiz yoksa...
2: Böyle konuşuruz bakalım yani.
0: Zor mu geçer? Hatta şu hatırlatmayı da yapalım. İlerleyen dakikalarda saatler, yani Türkiye saatiyle çift 0:30'u gösterdiğinde Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız Amerika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar. Özellikle Montella'nın neler söyleyeceği tabii ki merak konusu. Eminim ki İlk iki maçta yaşanılan hayal kırıklığına dair bazı sorular olacaktır Montella'ya bu süreç. Nasıl yanıt verecek İtalyan teknik adam göreceğiz. Çift 0:30'da Montella ve Kenan Yıldız'ın basın toplantısı canlı yayınla A-Spor'da olacak. Biz Fenerbahçe ile başlayalım. Biraz daha kulüplerin gündemine kaydık ister istemez. Dünya Kupası süreci çok iyi geçmedi. Transfer dönemi resmi olarak başladı. İkinci günü geride bırakmak üzereyiz. Fenerbahçe ise bugün Topuk Yaylası kampına başladı hocam. Bolu'da teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk antrenmanında gerçekleştirdi Sarı Lacivertler. Ama bugün önemli bir açıklama vardı. Kimden geldi o açıklama? Aykut Kocaman'dan geldi. Seçim döneminde Fenerbahçe'de özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olarak konuşuluyordu Aykut Kocaman ismi. Hatta İsmail Kartal'ın açıklandığı gün Aykut Kocaman isminin açıklanmasını tüm kamuoyu bekliyordu ama çok ciddi bir ters köşe geldi orada Fenerbahçe yönetiminden. Aykut Kocaman da bu sürece dair açıklamalarda bulundu. İsterseniz bir açıklamaları hatırlayalım. Aykut Kocaman bugün Fenerbahçe'deki teknik direktör sürecine ilişkin neler söylemiş, yapmış olduğu açıklamayı bir hatırlayalım. Sonrasında konuklarımızla birlikte konuyu değerlendireceğiz.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
4: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
3: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
4: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibi

0: Yine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
1: Evet, Aykut Kocaman'ın yaşanılan sürece dair açıklamaları bu şekildeydi. Diyor ki Aykut Hoca, 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladık. Fakat 16 Haziran'da ansızın iletişim kesildi diyor Sayın Aykut Kocaman. Nasıl değerlendirirsiniz hocam süreci, bu açıklamaları ve Fenerbahçe'deki teknik direktör konusunu? Tabii bu konuyu belki çok konuşmak doğru olmayacaktır. Bugün de İsmail Kartal'la birlikte ilk çalışmasını yaptı Fenerbahçe. Bir tercih yapıldı ama bu tercihin gerekçesini kamuoyu tabii ki merak ediyor.
2: Aykut da anlayamamış.
1: O da evet, açıklamasında ansızın yani iletişim kesildi diyor.
2: Kesildi diyor birden.
1: Yani 16 Haziran'da.
2: Bir kere önce İsmail Kartal'a hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Bir başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Bu arada özür diliyorum. Aykut Hoca açıklamanın son kısmında da teknik direktör İsmail Kartal'a başarı dileklerini vurguluyor.
2: Aziz Yıldırım Başkan'a da başarılar diliyorum, ekibine. Ya çünkü niye biliyor musun? Çünkü ya bir senelik bir şey var. Kredisi var Aziz Yıldırım Başkanı'nda. Seneye seçim var. Eğer başarılı olamazsa, başarılı dedin şampiyonluk. Şampiyonluk olamazsa seneye zaten tahmin etmiyorum. Kongreye katılsın, seçime katılsın. Burada Hakan Safi adaydı. Seneye gelir direkt olarak başkan olur diye düşünüyorum. Eğer bir yanlışlık olursa, bir şampiyon olamazsa. Çünkü Aziz Yıldırım Başkan dedi ki, ben dedi yani bir kendimi masaya yatırıyorum dedi ya. Kendimi masaya koyuyorum dedi. Şimdi ne olmuş olabilir? Şimdi Aykut da anlamamış. Esasında ben bunu şimdi arada falan bir çözebilir veya arkadaşlarım bulursam, Aziz Yıldırım Başkanı'nın çok yanındakilerden, bu esasında bir sormadım da biliyor musun, ama İsmail Kartal gelmiş artık, bundan sonra şu oldu bu oldu falan demedi.
1: Tabii, doğru.
2: Anlamı yok.
1: Doğru. Ondan kimseye bir faydası olmaz.
2: Olmaz. Başarılar dedim, ayrıca ne yaparız biliyor musun, arada dedikodu yaparız üçümüz. Tamam mı? Yani şöyle olmuş böyle olmuş deriz, gerek yok. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe takımı sezonu açtı. Ya şimdi ne oluyor biliyor musun? Herkes diyor ki ya işte transfer bir kişi oldu da olmadı da bilmem ne. Hazır bir takımın var senin zaten ya. Hazır takımın var. Süper bir takımın
1: Fenerbahçe
2: var.
1: Için Fenerbahçe için
2: söylüyorsunuz. Tabii. Burada işte Sömer'de şeyde oynuyor. Adını söyle. Dün ikinci yarıyı.
1: Portekiz'de Dünya Kupası'nda evet. Falan. İki maçta da süre aldı.
2: Aldı. Sol bekim var falan filan. İşte belki bir yedek sağ bek alınır. Belki bir stoper alınır. Ama bizim medyada ben çok enteresan bir medyamız var bizim. Tabii hiç katılmıyorum. Hiçbir şeyine katılmıyorum da. Belki %1. Ama siz buradasınız, size katılabilirim yani.
1: Yok hocam, sen bana da vakti zamanında katılmadığın çok fazla konu
2: tabii
1: vardı.
2: Tabii Masaoku vardı.
1: Evet, evet.
2: Kulağını çınlatıyorum adam müthiş oynuyor neyse. Ya hepimiz bir hata yapıyoruz veya neyse. Görüşlerimize saygı duymak lazım. Şimdi Fenerbahçe takımı iyi bir kadrosu var bana göre, tamam mı? 77 gol atmış Galatasaray, şampiyon olmuş. Hala bizde eleştiri şöyle. Ya santfor almadılar da santfor olmadılar. Ya nasıl, içimden gülüyorum ya. Sen de 77 gol atmışsın. Arkadaki yol geçen anı gibi savunmam var. Bak ama burada bir şey var. Ben Tedesco'yu hiç beğenmiyorum. Yani ben onu ilk günden gönderdim. Yanıma yemin ediyorum yardımcı almam. Çırak almam, öyle diyeyim.
1: Hocam artık boş ver hocam.
2: Ama şöyle söyleyeyim. Yani.
1: Tedesco artık ama o da gitti Bologna'ya, yeni bir göreve başladı.
2: Hayırlı olsun. Olmaz hayırlı da neyse. Şimdi stoperler sakatlandı. Şikrinyar sakatlandı. Hiç kimsenin beğenmediği Çağlar sakatlandı. Ya öyle bir maça çıktı, Karagümrük maçına. Sağ olsun sol bek Mert, sağ bek Levent falan, böyle bir acayip öbür 4 tane acemiyi oraya koydu. Ya başaramazsın, böyle bir takım yapamazsın yani. Ya suratsan diyordu yani ne o?
1: Mourinho.
2: Mourinho. Kur'an'ı çektim diyordu falan. Böyle bir saçmalıklar yaptı ya. Yani neticede bak, sakatlıklara saygı duyuyorum. Tamam mı? Yani eksik adamlarla var. İstediğin Samo da sakatlandı. Şimdi bak Mert Müldür milli takıma da geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Gene kafa topu vurdu, direkten döndü. Ben o zaman onu santrafor oynatırdım. Neyse, önemli değil. Ama arkada her şeyi foul. Yani gol yedirme açısından bir numara. Ama hücumda çok iyi. Allah'a var yani. Tekniği iyi, şutları iyi, kafa topları iyi falan. Ama ya Samet'in oynamadığı maçlarda falan böyle. Olmaz yani. Olmaz.
3: Yani sen Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var diyorsun.
2: Var ama bir yedek.
3: Peki İsmail Hoca sence başarılı olur mu?
2: Olur. Olur diye düşünüyorum. Ama bakacağım İsmail Hoca'ya da bakacağım ne yaptığını. Şimdi bizde bir şöyle bir şey var. Fred. Ya diyorum ki bak Fred son 3 maç oynadı.
3: Bugün ben antrenmandaydı hocam. Bak, kampa gitti.
2: Ya gitmez olur mu ya? Bir direkt adam oynayacak ya. Eğer biraz aklı varsa İsmail Hoca'nın direkt oynatır da. Şimdi son 3 maç müthiş oynadı. 2 gol, 3 asist. Neyse önemli değil. Ya işte bitti takımda bilmem ne. Diyorum ki Başakşehir şey oynuyordu. Avrupa Kupaları oynuyordu. Orada da müthiş oynadı adam. Ya şimdi bizde hemen bir şey var. Ya formsuzdu. Son zamanlarda iyi değildi. Hiç alakası yok. Ne geldiğinden daha belki de formda. Ama maalesef bizde birisi oynamadığı zaman hemen formsuz damgası yiyor. Veya maçın içinde çıkarttı mı birisi? Eyvah. Yani sen Fred'i aldın tamam mı oyundan? Eyvah çok kötü. Ya millet kamuoyunu böyle yanıltıyorsun. Sen ona kötü dersen medyada herkes ya, taraftar bir yere kadar medyaya bakıyor. Ya fazla bilgisi olmadığı için teknik konularda ya medya ne diyorsa onu dinliyorlar. Mesela Fred bana göre müthiş bir futbolcu. Şunu da var. Belki beraber seninle konuşmadık herhalde beraber. Fred'in bak yanlışı anlaşılmasın. Geçen gün Onur'la da bir şey yaptık. Fred'in diyorum Asensio'nun 10 numara oynadı. Yani Gendüzü, Kante, Asensio.
4: Konuştuk hocam.
2: Konuştuk değil mi?
4: Evet.
2: Furkan belki bilmiyor. 10 maçta evet. 18 puan kaybetmiş veya bu 10 numarada Asensio'nun yerine
4: Talisca
2: oynadığı zaman 18 puan kaybetti. Yir bak. Bir tane geçen gün onu yaptı. Ya ama dedi Samsun maçında ikisi de oynamış. İkisi oynayınca diyor tabii diyor yenildi falan puan kaybeder. Ya o bir tane maç. Öbürlerinde ayrı ayrı oynamışlar. Hatta Kasımpaşa maçında Asensio golü atmış öbürlerine falan filan. Ha yendikleri maç da oynamış. Bakıyorum rakip takım hep 10 kişi kalmış çoğu başlarda falan. Yani neticede şu var. Fenerbahçe takımı da Gendüzü, Kante, İsmail, Gendüzü, Kante ne o? Fred oynar. Tamam mı? Bu kadroyla çıktığı zaman orta saha bir kere mükemmel. Sağ bek Samet de çok iyi. Sol bek ben Arçı Boran'ı bir hücum gücü olarak beğeniyorum.
4: Asensio'yu ne yapıyorsun hocam? Kanat mı?
2: İleride kanat diye bir şey yok ya. Ya Trabzon maçında nerede oynadı? Antep maçında
3: sağ önde oynadı.
2: Sağ ön adı sağ ön ya. Adı sağ ön diye bir şey yok. Golleri kim attı? Nottingham Forest maçında ne attı? Bizde yanlış bir şey var bak medyada. Asensio sağda işte Kerem sağda
3: ya medyada gol attı.
2: Olmaz. Ya sağda diye bir şey yok. Bu 3 tane santrafor oynatıyor.
3: Hocam bu kadro değişir ama. Fenerbahçe'de gelenler, ya, gidenler ya. İlla
2: şimdi
3: ki olur.
2: Şimdi bir dakika. Ben şimdi söylüyorum. Girin bakın. Tamam mı?
3: Orta sahada bir kere çok oyuncu var. Yani Kante tamam var, Gendouzi var.
2: Tamam. Üçüncüde Fred, İsmail var. Bitti. Asensio'yu oraya koyarsan böyle olur.
4: Ama Talisca İsmail var. Hoca'nın geçmişteki dönemlerdeki oynattığı kadroyla şu anki kadro arasındaki farklılık da çok fazla hücum yönünde. Dzeko, Tadic bunlarla oynarken...
2: Asensio...
4: Şu an tamam Asensio yeni var. Santrafor Vedat Muriç bunu takıma entegre etmeye çalışacak. Bir transfer daha santrafor yapılması bekleniyor. Kanatlar olmaz, nasıl çekilecek?
2: Ya boşver ne çekilecek?
4: Savunma
2: belli
4: sıkıntı
2: ya,
4: tandem yok. Yani
3: bir daha zor hocam. Sen boşver diyorsun ama şimdi taraftar öyle düşünmüyor. Umut
2: ya, taraftar
3: Bey demiş
2: ne düşünür
3: hocam,
2: ya taraftar neydi?
3: Olur mu öyle şey hocam?
2: Savunma taraftarın... bak savunmayla ilgili tamam sıkıntı olabilir. 70'in golü zaten 77 gol atmışsın ne santraforu ya?
3: Hocam Umut Bey demiş ki Umut Kadir. Sanıyorum Fenerbahçe taraftarı. Türkiye'ye yıldız transferlerin gelmesini başlatan Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Osimhen ayarında transfer yapmak zorunda. Galatasaray'la yarışta olmak için yıldız transferi ihtiyaçtır. Olmadığı sürece gelen her yönetim bu acı gerçekle yüzleşir demiş.
2: Şimdi bak hayali konuşmuş yani geniş konuşmuş hayali demeyeyim de. Kimi alacak bana bir söylesin.
4: Osimhen ayarında futbolcu şu an
2: nereden alacak 75 milyon verecek de yok. Aldın işte Muriç'i aldı. Ya gerek yok ki. Savunmayı düzelttin mi arkadaki stoperleri, bekleri, yedeğini aldın mı güzel bir Semedo'nun yerine sol beki Archie Brown'un çok iyi bir tane hem savunması iyi hem hücumda iyi. Bitti. Yani ben olsam 3 tane oraya alırım. Yani sağ bek, sol bek bir tane de şey stoper alırım. Fazlaya da gerek yok yani. Orta sahan var zaten. Forvet'i de aldın. Ya Musamba var. Hiç beğenmediğim Nene var.
3: Musaba.
2: Musaba var. Nene var. Santfor oynatacağım bunları yalnız. Şeyi, Nene'yi.

0: Şey var, ne o, Şerif var.
1: Kerem var.
0: Kerem var, o var, bu var.
1: Oğuz Aydın var. İşte de. İrfan Can Kahveci var. Herhalde, var da var da işte. Ya hepsi, o kadroyu doğru oluşturmak ya, önemli
0: ya burada.
1: Burada
0: bak, şimdi milli takıma da geleceğiz. Sen bak, milli takımda saldım çayıra, Mevlam kayıra diye bir şey var. Duydun mu sen hiç?
2: Ha? Çok duydum.
0: Duydun. E bizim milli takım işte öyle. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Yani gole gidecek, kendilerini yaparsa yapacak. Öyle
3: bak,
0: şey olmaz.
3: Bak Necati Bey demiş ki, hocam hoş geldin, uzun süredir yoktun, özledik, selamlar demiş.
0: Teşekkür
3: Necati
0: ederim. Sivas'tan değil mi?
2: Özlenmişsin hocam, son sayfa izleyicisi özlemiş seni.
0: Çağırmadınız daha bir de.
3: Güzel. Valla benim alanım değil hocam. Ben bu konuda sorumluluğum, benim sorumluluğum değil.
0: Yok sağ olsun.
3: Ama abi, sen bizim her programdaki kıymetli
0: ya ben ya son sayfa değil ki, ilk sayfa, yarım sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, son yani sayfa, hepsinde varız ya. Bizim de, şimdi bana diyorlar ki, ya son sayfa ya arkadaş, ben gündüzdeki program ismini de bilmiyorum gerçi. Gündem mi ne? Spor gündemi.
1: Spor gündemi evet.
0: Spor gününde varız, öbür tarafta varız.
3: Çıkıyoruz. Sana hak vermiş Necati Bey. Yani o da benzer algıların olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Fred 100 pasın 80'ini saçma sapan veriyor. İyi demiş. Mert'in 100 müdahalesinin birinde hata yapıyor. Defansı kötü, sevgili hocaların şahı. Güvenç hocamla ufak tefek görüş ayrılığımız var. Hocam haklı demiş.
1: Fred'de bir ayrılık var hocam.
0: Yok yok, %80'i diyor yanlış diyor. Ya bırak, boş ver.
3: 100 pasın 80'inde saçma bir sapan dakika veriyor demiş. İzleyicimiz bir demiş, ben neyse demiyorum.
0: Şimdi şeyde ne diyor? Bir hata yapıyordu, o da gol
3: Mert'de
0: oluyor.
3: Mert'te 100 müdahalenin birinde hata yapıyor, o da gol oluyor.
0: Bitiyor zaten
3: demiş.
0: İşte burada da bir tane gol yedin, Allah selamet versin, gittin. Değil mi? He?
1: Yani.
0: Ya en son maçta bir tane gol yedin, bittin arkadaş.
3: Milli
0: orada,
3: maç mı?
0: Ya milli maçta.
3: Orada tas yok ama Mert'in.
0: E tabi yarım metre daha gitse akademiye. Ya nasıl?
3: Hocam Mert'e gelene kadar orada oho.
0: Tamam da Mert Çoban mı? Allah Allah. Kademeye girecek orada. Ben sana durdurayım bakayım, golden evvel nerede? Ha orada Abdülkadir yanlış pas attı. Meri oraya yetişemedi. Abdülkerim neyse, Abdülkadir bizi andı. Onu da severim yaratayım. Şimdi ya orada Mert bir adım daha atsa ya kademeye girecek. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi?
3: Buyurun.
0: Bu ya Mert'te %100 kabahat bulmuyorum ben, tamammış, ama şu var. Golü kurtarabilirdi. Biz Galatasaray'la bir 5-4'lük maçımız vardı. Sen o zaman hatırlamazsın onu. Milattan evvel, tamam mı? 5-4.
3: Kaya hatırlar mı hocam?
0: Kaya.
3: Beni harcadın yani.
1: Ya hocam.
0: Ya yaşıyorlar sen. Neyse,
1: milli bak, takıma girdik şu an.
0: Bak şimdi dinle bak. Ya, ama ben şey anlatacağım şimdi.
3: Hocam bu hikayeyi dinleyelim, sonra Fenerbahçe'ye tekrar
0: tamam
3: geri dönelim.
0: 5-4 maç, tamam mı?
3: Şimdi kim oynuyor hocam?
0: Kocaeli Spor. Galatasaray.
3: Senin Kocaeli Spor döneminde.
0: 7 puan geçiyoruz Galatasaray. 7 puan. 8. maç falan. 7 puan Galatasaray'a geçiyoruz. Yensek 10 puan olacak. Yenerdik de neyse, boş ver. 5-4. Kale şöyle diyeyim. Tamam mı? Bu taraftan orta geldi. Semih yok mu Semih? Ön direkten buradan kademeye girdi. Golü önledi. Senin adam da bak şeyde ta nereye gidip kademeye girmedi. Ya golü önleyebilir.
1: Pozisyon almada sıkıntı var diyorsun yani hocam.
0: Ya Mert Müldür. Neyse. Yani bir tane hata yapar biter işte. Bir tane hata. Şimdi arabayla gidiyorsun. Tamam mı? 30 senelik şoförsün. Tamam mı? Bir hata yaptın. Tamam mı? Kaza oldu. Azrail'e anlatabilir misin? Ya 30 senelik şoförüm. Ha? Ya ne yapayım? Ya işte gözüme güneş geldi. Bilmem ne falan. Anlat abi, anlat yani. Dinlerse seni bitti. Onun için
3: peki,
0: bir hatamız gol olabilir. Onları düzeltmek lazım. Mert'le ben olsam milli takıma gelecek. İki tane gol kaçırdı. Biri direkten döndü. Bir de kafayı vurdu. Kim vurdu? Direğin yanından gitti.
3: Meri.
0: İkisini santrafora koy kardeşim. Hiçbir şey
3: zaten
0: bilmiyorsan.
3: Ya o da olsa şaşırmayız hocam yani.
0: Niye şaşıracaksın? En iyisi, en doğrusu oydu zaten.
3: Eldeki kadroya bakınca zaten.
0: Ya yani iki kafa vuran adamı koyuyor santifora.
3: Ya varlık Allah içinde Allah. Yokluk diye bir
0: diyor, hayır yokluk
3: tabir
0: diye bir
3: vardır
0: şey
3: ya. Tam olarak iyi takım özetle.
0: Bir ön direk
3: takıma
0: girmeyelim.
3: Şey zaten
0: yok.
3: İlerleyen dakikalarda hadi, mecburen gireceğiz. Basın toplantısı gireceğiz. Var. Konuşacağız ama şunu soracağım. Kaya'ya sormak istiyorum. Kaya'nın bu konularda evet belki Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun ama senin böyle transferde diğer kulüplerle ilgili de çok sağlam istihbaratların olduğunu gördük. Alanya Spor'dan Ümit Aktağ ve Konya Spor'dan Adil Demirbağ'ın Fenerbahçe ile evet, adı geçiyor. Bir yerli stoper takviyesi yapmak istiyormuş Fenerbahçe. Bununla ilgili var mı senin bir duyumun ve sence doğru isimler mi Fenerbahçe için?
1: Şöyle, Adil üzerinde daha ağırlık duruyor Fenerbahçe. Tabii Ümit için de net olarak Alanya Spor'dan oyuncuyla alakalı bilgi almak istedi ve bilgi de almıştı. Burada Ümit'le alakalı daha çok Ümit Galatasaray'a yakın olduğunun bilgisi var bende. Hani Galatasaray transferim gerçekleşirse diye bir beklenti içerisinde olduğunun.
3: Oyuncunun biraz tabii önceliği Galatasaray o zaman.
1: Evet, ama burada tabii ki şu var. Futbolda hem bonservis rakamlar hem de maaşlar. Yani bu rakamlarda çok fazla makas olmazsa tekliflerde Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın teklifinde, Ümit'e yapılacak teklifte buna göre oyuncu kararını tabii ki verecek. Ama son günlerde Adil ismini Fenerbahçe'de daha ağırlıklı duyuyorum ben de net olarak. Ama bu Fenerbahçe'nin tabii ki yerli stoper planlamasında yapılacak hamlelerden bir tanesi. Şimdi geçmişte bunun örneğini şöyle verebiliriz. Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'da çok iyi bir stoperde performans sergiledi ve o zamanki durumları malum herkes zaten hatırlıyor. Fenerbahçe'ye ile adan oluyordu. Galatasaray'ın teklif yapması, Fenerbahçe'nin işte o dönemde rakamlarla alakalı yaşanan sıkıntılar ve şu an günümüzde Galatasaray'da ne kadar çok değerli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Değişilmez oyunculardan bir tanesi. Milli takım kariyeri de aynı şekilde devam ediyor. Bir yandan da bu yerli stoperler arasında hem Adil hem de Ümit, özellikle Ümit'in zaten beklentisi şu var. Bunu da eklemek isterim. Milli takım seçecek olmasının faktörü de var burada. Türkiye milli takımından bir davet beklediği için, yanılmıyorsam Romanya'ydı.
3: Evet.
1: Romanya'yı da seçebiliyor, doğru, burada Ümit. O yüzden bu dört büyük takım üzerinden birini transfer gerçekleştirip oradan gitmenin yolunun daha kolay olduğunu
3: bizde böyle bir
1: düşünüyor.
3: Yani algı ve kısmi gerçeklikte futbolumuzda var. Yani evet, dört büyük kulüpler transferi sonrası milli takımın
1: kapıları, yolu, kapıları daha
3: biraz daha kolay
1: diye
3: açılıyor.
1: Evet,
0: İyi ama biliyor
1: orada
0: musunuz?
3: Neden hocam?
0: Ya yaz tatiline gidiyorlar ya, o kumda çalışıyorlar, plajda güneşleniyorlar, voleybol oynuyorlar, forma giriyorlar. Hemen o bir ay içerisinde milli takım seviyesine yükseliyorlar. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ben böyle bir şey, ya Türkiye'de var bu. Şimdi Konyaspor'da sen adamı almıyorsun, bir ay sonra tatilden geliyor adam.
3: Bu
0: sormak lazım arkadaşlar.
3: Birçok defa yaşandı. Şimdi yaşandı tek tek isim da, ya, örnek vermeye tabii, gerek evet, yok ama
1: yaşandı.
0: Doğru mu?
3: Evet.
0: Doğru mu? Niye almadın?
3: Ya doğru mu değil mi o tabii.
0: Nasıl değil mi?
3: Yani hocam
0: ya,
3: şöyle,
0: yanlış değil mi diyorsun?
3: Ben demiyorum. Bu tartışma
0: sakın söyleyeyim deme. Yanlış. Yanlış ya.
3: Hocam
0: yanlış,
3: bana kontra yaptı hocam. Bu tartışmaya açık bir konu, onu söylemek
0: hangi
3: istiyorum.
0: Ya,
3: farklı görüşte olanlar olabilir
0: ya, ne
3: hocam.
0: Oluyor
3: yani,
0: plajda forma mı giriyor adam?
1: Ama hocam sistem bu şekilde ilerlemiyor mu
0: ne
1: şu
0: demek,
1: an?
0: Ne
1: milli
0: demek
1: takımdan aldığında, ya, ne ya Başakşehir'den bir sürü oyuncu isyan etti. Şimdi aynı şekilde Ümit de Adil de bence iyi bir sezon geçirdi.
3: Evet.
1: İlla ki davet bekliyorlardı.
0: Niye almadın?
1: Mesela
0: yediğin gollere baksana. Kim
1: Samet Akaydın ya da işte ya, örnek veriyorum Ozan gibi oyuncular varken tabii ki sıralama onların önüne gelmedi. Süreç oraya gelmedi. Zaten bu geniş kadroda nelerken de Montella sıkıntı yaşadı.
3: Ama Adil mesela.
1: Ama büyük bir takım stoper. Şimdi Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a gelmeseydi o ilk milli davet aldığında nasıl sevindin? Ya da Alparslan örneğini verelim.
3: Doğru.
1: Ne kadar çok sevindiğini mesela o dönemlerde. Yani bu tür şeyler gerçekten bizde
0: doğru
1: böyle
0: değil
1: ya. Bizim ülkemizde
0: doğru
1: böyle.
0: Değil. Ben orada.
3: Hocam eğer, değil. Bence
0: eğer,
3: de değil.
0: Eğer,
3: ama
0: hak ediyorsa ben alır onu
3: bu
0: koyarım. Yanlış. Hakikat diye bir şey yok. Da saçma sapan bir şey bunlar. Ya nasıl olur?
3: Mesela
0: isim
3: vermek istemiyorum ama şu an Adil Demirbağ'ın bence mevcut milli takım kadrosunda daha formda olduğu, daha iyi seviyede olduğu bence savunma oyuncuları var. Sezonu çok daha iyi bitirdi Adil onlardan.
0: Sezonu bitirmedi.
3: Konyaspor'da çok formda zaman tamamladı sezonu.
0: Ya, tamam güzel.
3: Konyaspor'da değil de dört büyük kulüpten birinde o performansı verseydi belki de ilk yazılacak isimdi.
0: Oynatırlar mıydı acaba?
3: Hocam her giden oynamıyor ki milli takımı.
0: Ya,
3: kaç kişi oynadı şu ana kadar 26 kişi?
0: Ya bak
3: kaç tanesi oynadı?
1: Ya, canı bile
3: bak,
1: göremedik bak, hocam hazırlık maçlarında olmasına rağmen.
0: Zaten nasıl göremedik? Ya o zaten
1: İlk 11'i başlaması
0: ya
1: gereken oyunculardan
0: ya,
1: bir tanesiydi bana göre.
0: Can futbolcunun önde gideni ya.
3: Bak tamam, Erdi Bey demiş ki.
1: Başlatmadı işte.
0: Başlatma, de, senin hocan hoca mı?
3: İkinize de sorun.
0: Cami hocasın.
3: Erdi Bey demiş Allah ki Muriç var, Şerif var. Alaaddin Ekici ve Çağrı Balta ikisini de toplasak 3. santrafor olurlar. Bence forvet transferine gerek yok demiş.
0: Doğru söylemiş. Ben hiç almazdım belki. Talişka'yı ne yapacaksın?
3: Hocam yani Talişka'yı geçen sezon yaşanılan travmadan sonra Fenerbahçe.
0: Ya travma nerede? Arkada yaşandın
3: arası
0: sen travmayı. 77 gol
3: hocam,
0: attın.
3: Hocam 2 santrafor gitti.
0: Ya gitsin. Ya bizim medya böyle bir medya işte. Boş bir medya.
3: yine medya. Medyada,
0: evet boş adamlar
3: peki,
0: var.
3: Peki canın sağ olsun hocam.
0: Tenzih ettiklerim de var arada.
3: Tabii
0: ya 77
3: mutlaka
0: gol atmadın mı sen kardeşim?
1: Hocam attı da şimdi şöyle de düşün ama. Osimhen bu sezon kolu kırıldı. Süper Lig'de çok fazla maç kaçırdı. Galatasaray

0: Galatasaray'ın yine şampiyon aynı oldu.
1: Tamam, Galatasaray yine şampiyon oldu da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attığı gol sayılarına bakıyorsun mesela. Birinde diyorsun Osimhen var, Icardi var, attığı gol bu. Fenerbahçe'de santrafor yok, attığı gol
0: nasıl
1: bu.
0: Nasıl ya, santrafor
1: şimdi,
0: niye yok?
1: Bu oyuncu sakatlanmasa, Osimhen sakatlanmasa Galatasaray'ın gol barajı çok farklı bir noktada biterdi sayısal olarak. Fener, senin şeyine ben katılıyorum, tezine. Ya. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten sezon boyunca sıkıntı yaşadığı nokta savunma. Atmakta bir problem yaşamadı. Tamam. Fakat büyük maçlarda kilidi açacak santraforu olmadığı için
0: ya
1: çok büyük sıkıntı çekti.
0: Ya bırak sen, büyük maçları, en son maçı anlatayım ben sana. Kim Buyurun. Çıktı santrafor? He, Şerif. Ne dedi hoca? Ben bunu dedi hamle futbolcusu olarak aldım dedi. En kritik iki tane maç var. Rize maçı. Şey, Galatasaray maçı. İkisinde de
1: Galatasaray direkt... derbisinde de iyi oynadı. Fiziksel olarak hayatta kalmaya çalıştı Şerif.
2: İyi oynadı.
1: Yani.
2: Penaltı arkadaş, kazandırdı.
0: Ya bir dakika ya. Bak bir şeyi unutuyorsunuz. O oynayınca Talisca orta saha oynadı. Senin orta sahan fiyasko çıktı, biliyor musun? Bittin. Yani onun oynaması iyi oynadı, o zaman Talisca'yı oynatma. Anladın mı? Diyorum ya sana, 18 puan kaybettin. Onu oynattığın zaman Talisca'yı orada oynatıyorsun. Anladın mı? Ya Asensio'yu orada oynat. Asensio yok da.
2: İsmail Kartal oynatmaz bu arada Talisca'yı ya da Asensio'yu santraforda. İsmail Hoca'nın tarzı değil.
0: Yok ama orta sahayı öyle oynatır. Benim dediğim gibi
2: oynatır. Bence 4-2-3-1 oynar İsmail Kartal. Yok, klasik 10 numara olarak Asensio oynar. Oynatma. Arkasında da iki merkez orta saha oynar.
0: Asensio'nun oynadığı maçlarda da Fenerbahçe dünya puanı.
2: Bir tane de etmiş. Net bak, bir santraforla oynar. Artık Vedat mı olur yoksa yeni bir isim mi olur bilmiyorum. Benim tamamen tahmin bu arada. Öngörü.
0: Yok, ben sana söyleyeyim, orta üçlü bozmaz.
2: Özcan Kıcalı demiş ki Jadon Osterwold'e iyi bir bek değil mi? İyi bir bek değil mi?
0: Değil. Stoper daha iyi.
2: Bek. Bekten daha mı iyi stoperde?
0: Ya herhalde. Ya,
1: bugün hocam bize inat yapıyor.
0: Ya bir dakika ya. Ya üretken
2: hocam,
0: değil ki.
2: Daha mı iyi bekte? Şey, stoperde, özür
0: evet.
2: diliyorum.
0: Evet. Ya şimdi bir tane maç kötü oynadın mı herkes şey yapıyor. Çağlar bir tane maç kötü oynuyor. Oo ya Çağlar. Ya Çağlar Konya Spor'da oynasa ila olurdu. Biliyor musun? Konya Spor'da oynasa. Çağlar bir tane maç kötü oynuyor. Oynamıyor. Hemen çıktı diye
2: Çağlar
0: yazıyorlar.
2: Çağlar iyi oyuncu mu?
0: Herhalde iyi oyuncu.
2: Beğeniyor musun?
0: Herhalde, ne demek beğeniyor musun?
2: Sen
0: ya?
2: Genelde hocam hep kamuoyuyla çok
0: kamuoyu
2: farklı.
0: Kamuoyu de ki, kamuoyu bilmiyor işte. Kamuoyu dedim bilmeyenler. Anladın, boş adamlar konuşuyor, yazıyor, çiziyor.
2: Öyle demeyelim hocam.
0: Birilerine işkar alıyor, atıyor. Taraftarlarda, medyada, bir kişilerde.
2: Neden sol bek arıyorlar anlamıyorum demiş. Mesela Jadon Osterwold'e iyi bir bek demiş Özcan
0: ya,
2: Bey.
0: Ya Allah Allah, üretken değil. Hücumda üretken değil, bitti. Yani bir Fred gibi, Ferdi gibi.
2: Peki sen
0: bir
2: tane şey stoper gibi. Alır mısın Fenerbahçe'ye?
0: Bir tane alırım. O da sakatlandı bilmem ne diye alırım. Yoksa ben.
2: Ya yoksa Skriniar'la Osterwold'e devam mı?
0: Ya orada Çağlar var kardeşim. Siz
2: Çağlar
0: orada...
2: bence yok artık hocam.
0: Niye
2: yani?
0: Yok? Sen yok, kafanda yok. Meydadakiler yok. Hani Adil var, Çağlar yok. Adama gülerler ya. Veya bilmem ne var, öbürü var. Niye milli takımda yoklar o zaman?
2: Bak demiş ki izleyicimiz, ikinize de sorayım, Kaya senden de alayım yanıt. Şampiyonluğa oynuyorsun mesela demiş. Kim Mijay'ı mı alırsın yoksa Malang Sarı mı alırsın demiş.
1: Kim Mijay'ı alırım net.
0: Kim Mijay zaten.
2: Sen ikisini de almazsın hocam. Sen o Osterwold'e
1: yani
2: oynarsın.
1: Yani Sar, hayır, evet canım, iyi bir oyuncu.
0: Meri'yi alırım.
1: Geçmiş
0: beğenmiyorlar ya Meri'yi.
2: Meri'yi.
0: Evet Meri'yi
2: alırım. Azize Bey almaz artık.
0: Bana göre alır.
2: Yok yok. Niye? O kendi açıklaması var almam abi diye.
0: Bilmiyorum abi.
2: Aziz Bey'in.
1: Meri'nin milli takım performansı da çok iyi değil ama. Hani tamam, hatalar dışında çok fazla ön plana çıkmıyor. O yüzden Fenerbahçe'de sıkıntı yaşayabilir. Ama kim zaten daha
0: dakika,
1: öncesinde
0: bir dakika, bir şey
1: oynadığı duvar bir
0: tamam,
1: oyuncu olduğu için
0: tamam,
1: hocam.
0: Tamam, alırım,
1: oyuncu
0: doğru söylüyorsun. Şimdi nereye yani gelelim, tamam mı? İlk golde yedi çalımı şeyde, ilk maçta.
1: Yok, ben sadece o maç için söylemedim.
0: Hayır, bir dakika.
1: Arada.
0: Şimdi bak senin yediğin bir iki tane golde Abdülkerim'in %100 hatası var. İki gol dedi. Bir şut attırdı.
2: Bir tanesinde. Bence bir tanesinde Abdülkerim, bir tanesinde Meri'nin hatası var yine.
0: Ya ikisinde de. Meri'nin zaten birinci golde şey
2: yok,
0: var.
2: Yok, Paraguay maçında da bence Meri'nin hatası var. Karşılamaya çıkmıyor bence.
0: İyi de topu
2: oyuncu.
0: Kim kaptırdı oradaki, top oraya mı atılır? Yani Abdülkerim.
2: O başlangıcı.
0: Ya başlangıcı daha ne? Allah Allah. Atsana
1: ama
0: topu.
1: Ama hazırlık maçlarında da oldu bu senaryo.
0: Bak.
2: Meri ama yani zaten Meri yani bir
0: ya
2: sakatlık
0: Meri
2: yaşamıştı sonrasında.
0: Ya bırak
2: çok
0: Meri bak.
1: Ozan mı oynar hocam ya?
0: Meri,
1: Ozan
0: ne yapacağını bilmiyorsun ki abi. Bilmiyorsun Ozan'ın da ya. Ozan'ın da çok fiyasko
2: ya
0: maçları var.
2: Hiçbirininkini
0: tamam
2: bilememişiz zaten.
0: Bileme,
2: yani
0: ya,
2: performansları
0: tamam,
2: görünce.
0: Meri ya şunu anlatacağım. Niye Abdülkerim kimse bir şey söylemiyor da Meri'nin üzerine gidiyorsun? Ya,
2: biz söylüyoruz.
0: Bak. Abdülkerim şeyden daha iyi değil mi? Adil'den. Sence?
2: İyi.
0: Ya Ümit'ten. Gelecek. Hata yapıyor işte milli takımlardan.
1: Hata olur illaki
2: hata
1: de bu stoperler
2: yani
1: de o
2: biz

0: seviyeye
1: geldi. Tamam da ki. Sen şampiyonla oynayacaksan, Avrupa'da bir şey yapacaksan daha iyilerini almak mecburiyetindesin.
2: Ama burada burası daha az, yani hatayı daha az kaldırabilen bir turnuva olduğu için burada yani 3 maçlık kredim var. Maksimum yani seviyede iyi oynaman gerekiyor. Burası hocam, 34 ince, haftalık bir lig maratonu
0: üçünden
2: değil.
0: Üçünden bir tercih yapsan hangisini yaparsın sen mesela?
1: Ya kimince de bakarsan o zaman Bayern Münih'e de formsuz.
2: Şu ana kadar Ozan Kabak yani, hocam zaman, Ozan Kabak bir dakika süre almadı.
0: Tamam sen kim isterdin mesela takımı?
2: Ozan Kabak alıyordun? Bir dakika bile süre almadı. Hoffenheim sözleşmesi bitmişti Ozan'ın. Ucu açık bir sözleşme imzaladı Ozan'la, yani süre dahi belirtmediler. Uzun süreli bir kontrat olarak tanımladılar ve döndü. Sakatlıktan döndü. Kayın'ın da ifade ettiği gibi müthiş tamamladı sezonu gerçekten. Belki de şu an en formdaki savunma oyuncumuz bu arada.
0: Gol de buluyordu bu arada.
1: Ben son zamanlarda,
2: ama yazılmadı hiç kadroya.
1: Tamam mı? Ya ona bakarsan Can Uzun diye bir adam var. Senin bütün orta sahadan evet, daha iyi. Evet, hepsinden. Evet. Hakan'dan da daha iyi.
2: O daha formda, daha iyi demeyelim. İyi kötü tartışmaya açık bir konu. İyi kötü.
1: Tamam da daha form böyle değil. Tamam
2: ama başlatmadı daha formda.
1: Ne ya, ben mi yapmadım? Ben mi almadım?
2: İşte Montella açıklayacak herhalde.
1: Niye açıklayacak? Montella
2: sonra
1: çok güzel bir şey açıkladı ya. Onu kim öğrettiyse nasip masip dedi, bir şey dedi, biliyorsun değil mi?
2: Bizden artık bizden biri
1: yani,
2: hocam işte.
1: Yani bizim ona bir demiş ki ya sen böyle söyle demiş. Bunlar Müslüman demiş. Nasipten ötesi olmaz gibi bir şeyler söyledi, biliyor musun? Çok güzel akıl
2: vermiş. Neyse hocam konuşacağız. Yani diğer saate saklayalım biraz mil takımı. Biz Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Yerli stoper takviyesini konuşuyorduk. Sence yapmalı mı?
1: Ya şimdi o çocukları hakkında bir şey söylemek yanlış olur, tamam mı?
0: İkisi Adil de çok iyi hocam bu arada. Ümit ya, çok iyi stoperler bu sezon.
2: Ümit yani, biraz daha genç ya zannediyorum ben değil mi yaş olarak?
1: Evet. Şeyden daha iyi mi? Adını söyle. Çağlar'dan daha iyi mi? Osterwolder'dan daha iyi mi?
2: Hangisi tamam hocam? İkisi de mi?
1: İkisi de yani.
0: Şu anki performansıyla ikisinden de iyi
1: ya
0: hocam.
1: Performans,
0: İki
1: ya
0: oyuncu da iyi bak net ya, konuşayım sana. Alanya ya Spor'da da net olarak Ümit'in geçirdiği sezon gerçekten çok iyi bir sezon. Adil'in geçirdiği sezon da çok iyi bir sezon.
1: Dünya kadar şimdi Çağlar, gol yediler, o ne olacak?
0: Hocam şimdi Cengiz Ünder ve Çağlar'ın bu sezonki performansı ve kaderi bence aynı. İkisi de hani futbol onları bırakmış. Bence.
1: Ya olur mu öyle
2: Mert
1: şey
2: Akmaz demiş ki süper kolay gelsin.
1: Süper maçları şeyin ya Çağlar'ın ya bu sene.
2: Fenerbahçe
0: oynadı hocam.
1: Her maçı oynadı, her maçta iyi
2: hocam,
1: oynadı.
2: Hocam Mert Akmaz iki stoper almalı Fenerbahçe demiş mesela.
1: Yok 10 tane alsın. 10 tane şey. Ya bunlarda para çok galiba o arkadaşlarda.
0: Bu arada yerli bir yabancı.
2: Aziz Başkan'ın da seçim döneminde iki stoper ve iki santrafor tespiti
1: i̇ki
2: vardı.
1: İki santrafor tam bir fiyasko Fenerbahçe için.
2: Bir yazık tanesini günah aldı zaten santraforların.
1: Yani bir tanesini aldı. Ben de o zaman bir tane daha almam. Talişka'yı oynatacak orada. Orta saha oyuna.
2: Talişka belki de ayrılacak, belli değil hocam. Bilemeyiz.
1: Bilmiyorum yani. Ayrılmasın. En çok golü atan kim? Talişka'nın kaç golü var? Dünya kadar golü var adamın ya. Talişka yani santrafor deyince şey fizik olarak yani uzun boylu bilmem ne falan filan Dovski falan şey mi olacak yani öyle? Olmaz. Talişka gol atıyor. Sağ ayak vuruyor, sol ayak vuruyor, kafa gol atıyor. Ne arıyorsun adamı? Mankenlik yarışmasına mı girecek fizik olarak ya? Ve aklım sır vermiyor ya. İki ayakta gol atıyor. Daha ne olacak?
2: Mesela yine bir varsayım üzerine soru. Skriniar Malangsar ikilisi mi yoksa Davinson Abdülkerim ikilisi mi? Hangi tandem daha iyidir demiş Furkan 1453 Kaya.
0: Şu an tabii oynamadıkları şu an,
2: için yani henüz Skriniar'la şey sarı bilmiyoruz tabii, ama kağıt bilemem üstünde.
0: Ama Kimince artı Skriniar ikilisi daha ağır basar. Çünkü son dönemlerde Abdülkerim Bardakçı'nın ağırlığı ya da Davinson Sanchez'in hatalarını bu yıl için söylüyorum ben. Düşündüğümüzde o diğer ikili daha iyi bir tandem oluşturur gibime geliyor. Ama performanslarda şu an Abdülkerim Bardakçı her ne kadar Şampiyonlar Ligi maçlarında ağır kaldığını biz konuşsak da Süper Lig'de hem oyun kurmada çok fazla bu sezon duran toplarda gidip kafa vuruşlarında hani o pozisyonlarda ön plana çıkmasa da geçtiğimiz sezonlarda çok ön plana çıktığı için Davinson Sanchez'in de geçmişteki performansına baktığımda yani ikisini de formda yan yana koyduğumda Galatasaray'ın Abdülkerim Davinson Sanchez'li denklemi daha fazla ön plana çıkarıyor gibime geliyor. Fakat isimlere baktığımda kağıt üzerinde Kim İnce ya da Sar Skriniar yaptığında daha sağlam bir tandem gibi görülebilir bu. Çünkü bahsedilen oyuncular gerçekten CV'leri ve geçmişleri iyi olan oyuncular. Sar da öyle, Kim İnce de öyle.
2: Doğru.
0: Kim İnce'yi zaten çok yakından biliyoruz. Hem Bayern Münih'teki tam performansı geriye gitti diyorsunuz ama Süper Lig'de her türlü bu oyuncu oynayabilecek bir potansiyelde. Sacha Boey mesela Galatasaray'a geri döndüğünde bir türlü kendini bulamamıştı kiralık yarım sezonluk geldiğinde. Ama Kim İnce ile o tandemi iyi bir şekilde oluşturabilir Fenerbahçe.
1: Eğer Kim İnce'ye de aynı olursa?

0: Yani savunma oyuncularına yani, çok fazla olmaz hocam.
1: Ya, Şase Boy için aynı şeyi söylüyorsun. Bak, tamam da nerede oynuyor abi?
0: Sasha Boy'un eski hızını göremedik kim mesela biz kanat şeyde bekle. Şey,
1: kimcide nerede oynadı Bayern Münih'te son maçları bir bakma hiçbirinde oynamıyor.
0: Hayır.
2: Sasha Boy'a bak. Sasha Boy oranla biraz daha fazla.
1: Ya biraz daha olabilir de Şase Boy. Ben Şase Boy'a da iyi adam. Geldi fena oynamadı ki ama herkes kötü düştü dedi bitti yani. Aynı şey.
0: Yani... Ve hep ağrılarıyla oynadı bu sezon. Sakat geldi Galatasaray'a zaten.
3: Hocam Kim Min-jae'nin Bayern Münih kariyerindeki forma giydiği maç sayıları. İlk sezonunda 36 maçta oynamış. İkinci sezon 43 maç oynamış. 43'ü değil. 11'de oynamış. Son sezonsa 37 maçı var.
1: İlk 11 mi?
3: 23 ilk 11.
1: Ya işte ona bakacaksın yani.
3: Ama mesela iki sezonda İlk 11 oranı da bayağı yüksek.
0: Ya bu oranlarda Fenerbahçe'de her türlü oynar hocam işte. Süper Lig'in temposunu
1: kaldırır bu oyuncu. Kadar yani. Oynamış bir de ona bak bakalım. Geldi burada formsuz dediler ettiler falan.
3: Siz adam. Devam edin ben bakayım.
1: Bak Şaseboy'a bana göre iyi oynadı. Geldi gol attı mol attı bilmem ne. Bir hemen tık koka yaptılar yok adamı bitirdiler. Ya. Yani
0: nasıl Şalay yok? Performansı daha iyiydi.
1: Şalay'ı yedirmedi gol ya. Yok ya. Şalay denen bir adamı nasıl
3: hocam tutuyor? Şaseboy'un Bayern Münih kariyeri hiç iyi rakamlar değil. Tabi devre arasında gitmişti. Bayern Münih'e evet. Değil mi? 2023.
0: Gittiğinde de zaten forma bulamadı.
3: Evet zaten maçlarda. İki maçı var sakatlandı sadece sakatlanmıştı.
0: Hayır sakatlandı. Şimdi Galatasaray'dan gittiği dönemde ilk transfer yaptığında bir süre sonra çok fazla ilk 11'de yer bulamadı. Hep sonradan oyuna girdi. Hamle
1: sakatlandı ya.
0: Sonra bir süre oynadı sakatlandı. Ondan sonra zaten formundan
3: 2024-2025 sezonunda 21 maçı var. 9'u ilk 11. 25-26 sezonunun ilk yarısında 15 maçı var. 6 son 1. Sonra devre arasında zaten Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'da 17 maçı var. 15 maç.
1: Öyle ya bakarsan
0: kaldıramadı
1: yani.
0: O şeyi yani.
1: Kaldıramadı bir şey olur mu ya? Yani
0: hocam burada, oynayamadı işte yani.
1: Ya kaldıramadı bir şey olur mu ya? Burada herif Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maçlar oynadık. Nasıl kaldıramadı ya?
3: Bir tane Juventus maçı var hocam. Yapma.
1: Ya yapma. Her maçı iyi oynadın. Boşuna mı aldın?
3: Buradaki 5-2'lik Juventus maçı var.
0: Peki ya, hocam.
1: Ya ben sizinle abi inanamıyorum yani.
3: Bugün aynı noktada şeyleri. Buluşamıyoruz ama seni böyle seviyorum.
0: Tek bir canlı canınızla buluştuk.
1: Ya Şase Boy süper oynuyordu Galatasaray'da gitti ya. Bir tane maçı var diyorsun.
0: Tamam hocam geldikten sonra diyoruz. Bu kısa arada aynı etki oluşturamadı oyuncu. Sakat geldi zaten Galatasaray'a da.
1: Vallahi
0: oynayamadı
1: ben,
0: yani.
1: Ben oynadım ya sen
3: orta saha olarak kim önde sizce?
1: Şalay diyorsanız bana bittiniz benim için ya. Şalay yedirmedi gol yok ya. Şurada 50 defa gösterdim ya. Ne kademeye giriyor ıskalar bunlar. Vay vay ya. Şalay ya. Ben
3: hocam
1: olsam
3: orta sahalarda kim önde sence? Fenerbahçe mi Galatasaray mı mevcut haliyle?
1: Aynı. Aynı ikisine denk,
3: denk
1: yani.
3: Denk mi?
1: Denk yani ikisi de
0: Töre. Bence
1: de,
0: değil.
1: Lemina şimdi Sara nasıl değil?
0: Fenerbahçe'ninki daha önde.
1: Yok o kadar da değil.
0: Canım. Öyle hocam. Guendouzi, Asensio, Kante, İsmail.
1: Asensio'yu ne
0: Torreira'nın son ligin bitişine doğru performansı düştü. Lemina, Torreira, Sara. Fenerbahçe'nin orta sahasına ya, baktığında ya, bir tık daha ön plana çıkmaya başladı.
1: Torreira'nın şeyin performans falan düşmedi arkadaş. Nasıl düştü ya? Nereden görüyor? Nasıl düştü ya? Biri bir şey diyor. Oyundan çıkarınca siz düştü diyorsunuz ya. Pes yani. Torreira hemen oyundan düştü. Biri de oyundan almasın. Belki herif sakatlandı. Belki morali bozuldu. Oyundan çıktı. Hemen o formsuz. Hemen
3: peki Galatasaray'a geçeceğim. Şöyle Galatasaray'a geçerken de senin çok sevdiğin bir konu biraz bağlantılı Mauro Icardi.
1: Salaydı. Salaydı bana demeydi. Ne dersen
3: yok,
1: de.
3: Yok Icardi
1: yedirdi
3: hocam.
1: Golleri bir gün var ya tek tek çıkaracağım. Şeyi nasıl çıkarttın Fenerbahçe'nin? Yedirdi golleri sayacağım ama fark etmeyecek ki yani.
3: Mauro Icardi'nin durumu hala belirsiz. Birazdan onu da konuşuruz ama Icardi'nin ayrılığı halindeyse Galatasaray'ın tabii B planı, C planı hazır gibi görünüyor ve forvet hattına da sarı kırmızıların Omar Marmuş'u kiralamayı düşündüğü yönünde haberler var. Haberin detaylarını bir izleyelim sonrasında konuşacağız.
4: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak sarı kırmızılılar Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar

0: çok fazla duruyorlar. Oradan gelen teklifleri de göz önünde bulunduruyorlar. Fakat burada her ne kadar biz iplerin koptuğunu söylesek de, her geçen gün ayrılığın yakın olduğunu söylesek de, yani Icardi kalkıp ben evet kalıyorum, kabul ediyorum bütün şartları dediği noktada herkesi taça çıkaracak bir süreç de olabilir orada. Bu süreç de yaşanabilir.
1: Peki bu sürecin bir deadline'ı var mı? Yani bir son tarih var mı ya, kulübün
0: yok,
1: tanıdığı
0: şöyle yok.
1: Icardi'ye?
0: Şöyle yok. Galatasaray'da aslında şimdi 10+4 kuralının değişmesini bir yandan bekliyor transferde. Hem Icardi'ye verilen süreçte resmi olarak transfer zamanı zaten 22'sinden itibaren başladığı için çok fazla acele de edilmedi bu noktada. Ve diğer oyuncularla alakalı da mesela Sara satışı, gelen teklifler ya da istenilen seviyeler, Dyson aynı şekilde. Bütün transferler birbirlerini burada zincirleme haliyle etkiliyor. Ayrıca bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in çok iyi bir divan kurulunda açıklaması vardı. Bu limitlerle alakalı çok şeffaf bir şekilde anlattı. Bunu biz daha öncesinden de net bir şekilde anlatmaya çalıştık. Açıklanan limitler direktmen transfer rakamları değil bunlar. Kulübün işte bol servisi, maaşları, teknik ekibin maaşı, aklınıza ne gelirse bütün giderleri, bütün sözleşmeleri kapsayan bir limit bu. Limitle alakalı da burada çok geniş bir limit yok Galatasaray'ın. Bundan dolayı elinden oyuncu çıkarması gerekiyor transfer yapabilmesi için de. Icardi süreci de bunların en başından geldiği için şu an aynı şekilde devam ediyor bu süreç. Yani bir dönüş yapılmadı, bir zaman yok. Ama benim düşüncem Temmuz ayının artık ilk haftasında bu durum netleşir. Yani Icardi ile alakalı, Icardi Galatasaray'a cevabını iletmiş olur. Icardi dışında Galatasaray'ın özellikle santrafor hattına düşündüğü oyuncu net olarak listesinde bulunan isimlerden bir tanesi Kola Muayni. Yerliye döndüğümüzde Kazımcan, son denklemde çok söylüyorum ben bunu, Başakşehir'in ilgisi olduğu için oradan da yerli stoperde Galatasaray Başakşehir'le, daha doğrusu forvetle bir masaya oturabilir. O noktada Bertu'yla bir girişim oluşturabilir.
1: Bu arada özür diliyorum, Bertu için de Fenerbahçe'yi takip eden bazı muhabirlerin Fenerbahçe'nin de Bertu için teklif yapabileceğine dair
0: orada da şu
1: haberleri var. Yani doğruluk payını bilmiyorum, kimse yanlış anlamasın.
0: Doğruluk payını ben şöyle devam ettireyim. Bir haber vardı, onu aslında biraz ilerleyen dakikalara bırakıyordum ama Fenerbahçe ile alakalı.
1: Ben biraz sürprizi bozmuş oldum şu an.
0: Evet ama öyle bağlayayım buradan. Peki. Başakşehir Bartu transferine sıcak bakıyor. Bartu Elmas. Yani bol servisini almayı
1: orta
0: düşünüyorlar.
1: Orta sahadaki oyuncusu,
0: evet,
1: Fenerbahçe'nin.
0: Evet, genç Bartu'yu düşünüyor Başakşehir. Ondan dolayı orada da Bertu konusu masaya gelir Fenerbahçe'de de net olarak. Çünkü Galatasaray'da da Kazımcan evet satışı gerçekleşirse Bertu'yu isteyecek burada. Bu şu oluyor: Osimhen'in arkasında Bertu'yu bekletmiş olacak Galatasaray. Ama bir yandan da şu düşünce var: 10+4 kuralı değişirse biz burada daha elit oyunculara gideceğiz, Kola Muayni gibi oyunculara gideceğiz, onu kiralık olarak takıma getirmeye çalışacağız gibi yönetimin düşüncesi var. Bu durumda örnek veriyorum, şartlar oluştu. Tabii ki oyuncunun burada düşüncesi de önemli. Kazımcan'ı Galatasaray'a, Başakşehir'e verdi, Bertu'yu da getirdi. Bertu 3. santrafor olmayı kabul edecek mi?
1: Tabii.
0: Bu önemli burada.
1: Doğru.
0: Bu oyuncuyu bekletemezsiniz yani. Şimdi Osimhen'li oyun planını Okan Hoca bir şekilde sürdürmek istiyor. Ve bunların hepsini bir kenara bıraktığımızda Can Uzun denklemi var. Can Uzun'a da Galatasaray kulüp içerisinde artık bu isim çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Yöneticiler de, Başkan Dursun Özbek de, teknik direktör Okan Buruk da bir toplantı yaptığında artık Can'a bu hafta içerisinde bir resmi teklif yapılması da bekleniyor Galatasaray'da. Çünkü sözlü olarak konuşulan rakamlar 30-35 milyon euro civarında, artı bonuslarla bu transferi bitirelim diye. Yani Icardi'nin ayrılışıyla birden fazla denklem var burada. Yani Bertu olabilir, Kola Muayni olabilir, Galatasaray'ın hedefleri arasında olan. Yani bu şekilde bunu düşünmek lazım. Ama Marmuş'la alakalı Galatasaray'ın şu ana kadar net bir girişimi, bir düşüncesi olduğunu bilgisi bende yok. Çünkü bu oyuncuyu kiralık olarak getirmek de çok ciddi bir durum. Evet, City'deki bu sezonki performansı, yani burada da geldiğinde örnek veriyorum, bir şekilde o şartlar oluştu. Belki Okan Hoca ikisini de oynatacak. Belki de mecbur oynatmak zorunda kalacaksınız.
1: Doğru.
0: Böyle bir oyuncuyu getirdikten sonra. Yani orta sahayla alakalı ilerleyen dakikalarda detaylar var, yine paylaşırız. Tabii. Ama Icardi ayrılışından sonra senin o söylediğin A, B, C planları Galatasaray

0: Nerede şu an net olarak kağıtlara döküldü. Yani kural değişirse daha elit oyunculara gidecek. Kural değişmezse Can Bertu gibi isimleri daha fazla tekrardan görebiliriz. Kazım Can'ı Başakşehir tabii ki burada bir anlaşma sağlanırsa bu olayda diyeyim. Diğer yandan da işte Fenerbahçe'de de Bertu'nun Başakşehir'e geçmesi, daha doğrusu Bartu'nun Başakşehir'e geçmesi Bertu'nun Fenerbahçe transferinin önünü de açabilir. Böyle bir denklem de var.
1: 2 dakikamız var sadece ama çok kısa yine merak ettiğim bir diğer konu. Dün Lucas Torreira'nın bazı açıklamaları vardı Arjantin basınına. Yine Güney Amerika'ya konuştu Torreira ve Mauro Icardi konusunda da şöyle bir ifadesi var. Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Hepimiz bizimle kalmasını, yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz şeklinde bir açıklaması var. Bu tahminin yani yorumun da olabilir, varsa bilgi de olabilir. Kulüp tarafından nasıl karşılandı bu açıklama?
0: Ya şöyle Torreira ile Icardi'nin arası zaten takımda
1: çünkü
0: en iyi
1: birkaç gün önce de bir fotoğraf paylaşmıştı hatırlarsın.
0: Evet kalıyor gibisinden evet. Bir paylaşım yapmıştı. Ama burada şu var, zaten sezon boyunca da geçtiğimiz sezonlarda da hem Kemal Uras testlerinde hem de özel hayatlarında da Torreira Icardi ile en iyi anlaştığı oyunculardan bir tanesi. Ve takımda kalmasını en çok isteyen kişi de Torreira. Çünkü Mustera da bu denklemin içindeydi.
1: Doğru.
0: Mustera, Torreira ve Icardi.
1: Hatta Davinson Sanchez.
0: Evet,
1: belki.
0: Davinson Sanchez gibi bir Kemerburgaz'da bu oyuncular tabii ki birbirleriyle çok daha iyi anlaşıyorlardı. Ve bu denklemin içinden Mustera çıktıktan sonra şu an Torreira ve Icardi kaldı. Bu sezon boyunca da Icardi'nin mental anlamda düştüğünde de sakatlık yaşadığı durumlarda da hep Torreira destekledi zaten Icardi'yi burada. Kalması için de şu an Torreira elinden geleni yapıyor. Paylaşımı yapmasının nedeni o. Yani burada Icardi'yi Galatasaray'da net olarak kalacağım ya da Galatasaray'ın teklifini kabul edeceğim gibi bir cümle kullanmadığı için Torreira da pres yapıyor. Benim anladığım ve gördüğüm durum bu burada. Yani bu süreçler değişebiliyor da günün sonunda. Ama Galatasaray'ın hayrına hangisi olur? Kural desteklik olursa, Icardi ile yollar ayrılırsa bence daha da iyi bir olumlu bir şey olur. Ya da şöyle düşünelim. Peki. Kurallar aynı şekilde devam etti. Icardi Galatasaray'da kaldı. Hem harcama limitleri hem de o kontenjandan dolayı Galatasaray'ın transfer de önü tıkanabilir.
1: Doğru. Konuşmaya devam edeceğiz. Reklam vaktimiz gelmiş. Lütfen sorularınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmaya devam edin. Kısa bir ara ardından son sayfa devam edelim.

0: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Güvenç Kurtar ve Kaya Temer'le sohbetimize devam edeceğiz. Sizlerin de elbette katkılarını ve soru görüşlerini bekliyoruz. Değerli izleyenler, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Orta saha gündemine de biraz değinmek istiyorum. Kamavinga ismi yine ilk günden beri konuştuğumuz isimlerden birisi. Sayın Başkan'ın evet, özellikle çok istediği konuşuluyor. Bu noktada var mı yeni bir gelişme ya da yeni isimler?
1: Şöyle, Galatasaray Kamavinga'nın durumunu da çok yakından takip ediyor. Orada tabii fırsat doğarsa bir şekilde Galatasaray bu transferi bitirmenin yollarını aramaya devam ediyor diyebilirim. Çünkü hedeflenen isimlerden bir tanesiydi. Her ne kadar Bruno Fernandes ismi de yazılıp çizilse de bu olasılık çok çok düşük Bruno Fernandes üzerinde. Turam zaten Türkiye'yi daha çok düşünmediği için ve Avrupa'dan gelecek olan tekliflere daha fazla ağırlık veriyor. Ama Kamavinga'da da aynı denklem olsa da, burada aynı süreçler yaşansa da, bir şekilde oyuncuya Galatasaray teklifini iletip bu fırsatı değerlendirmenin yollarını arayacak. Oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye çalışacak burada. Ama her şeyden önce de Gabriel Sara'nın satışını da gerçekleştirmesi lazım. Çünkü bu açıklanan limitler, tekrar altını çizmek gerekiyor burada. Galatasaray Sara'yı satıp üzerine ekleyeceği bonservis de zaten bir 45-50 milyon euroluk orta saha transferi yapabilir. Ama Sara satışını gerçekleştirmeden Galatasaray direkt ben gidip 50-55 milyon eurolara orta saha transferi yapamaz bu durumda. Hem satmanız lazım, hem de planlamanın dışına çıkmamanız gerekiyor burada. O yüzden hem yabancı kuralı yine bu transferlerde, hem de daha ağırlıklı işte 6-8 oyunu çift taraflı oynayabilecek orta saha üzerinde de Galatasaray çok fazla duruyor. 10 numara pozisyonuna da düşündüğü isimlerden biri zaten günlerdir söz ediyoruz ve söylüyoruz Can Uzun. Şartlar oluşursa, rakamlarda Frankfurt kulübünün beklentisi alt seviyelere inerse Can hamlesi de Galatasaray'da gerçekleşebilir. Yani bu ABC planları Galatasaray'da şu an yapıldı. Doğru zaman bekleniyor. Bazı oyuncuların menajerleriyle, bazı kulüplerle temaslara da geçildi şu an. Fakat şu an %100 bir durum yok. Ama Dursun Özbey'in, Sayın Başkan'ın net olarak Kamavinga'nın hayali var. Stoper'de de tabii ki Van Dijk hayali de var. Ama hep bunlar, tabii bu 10+4 kuralı konuştuğumuz nokta, hep aynı noktaya dönüyoruz. Bunlardan dolayı oluşulması zor bu durumda.
0: Evet, şu an anladığım kadarıyla Kaya, herhalde Can Uzun dışında böyle net ve somut bir şekilde gidilen, düşünülen yok, bir oyuncu yok.
1: Yok ya, Can'da da aslında şu an %100 ya, şöyle söyleyeyim.
0: Orada da resmi bir süreç yok ama en azından bir
1: görüşme var.
0: Görüşme var, evet.
1: Çünkü oyuncu tarafıyla görüşme yapıldı Can Uzun'da. Can Uzun Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor zaten. Burada bir problem yok. Fakat oyuncunun kulübüyle artık net bir resmi temas, hani yazılı dediğimiz durum, şu anda gerçekleşmedi resmi bir teklif. Fakat telefonlaşmalar oluyor. Durum, oyuncunun beklentisi, hem maaş yönünde hem de kulübün bonservis anlamında. Şimdi 60 milyon eurolar, 50 milyon euroları biz burada konuşuyoruz ama o pazarlığa oturduğunuzda rakamlar daha da altlara düşebilir. Çünkü Can'da şimdi Galatasaray varsayalım ki 40-45'lere çıktı. Bir sonraki satışında bu oyuncuyu kaça satacak? Galatasaray bu oyuncuya iyi bir maaş verdiğinde, bu oyuncu Galatasaray'dan sonraki durağında Avrupa'da o maaşın üstünde maaş teklifi gelecek mi? Bunlar da tabii ki düşünülüyor burada. Bunların hepsi bir etken, birer birer. Ama şunu net olarak söyleyelim. Şu an Can Uzun konusu dışında Galatasaray'ın bir isimde baskı kurup da ikili ilişkilerini götürdüğü bir durum yok. Kamavinga'nın evet Ocak ayında çok fazla durumu sorulmuştu. Galatasaray yüklenmişti bu transfer için, gerçekleştirmek için. Ama şu an yaz transfer döneminde tekrar Galatasaray bir durumunu sorduğunda, oyuncunun çok fazla Türkiye'ye sıcak bakmadığının bilgisi olsa da Galatasaray'daki proje ve planlama oyuncuya bir şekilde anlatıldı. Yani ilerleyen günlerde Galatasaray tekrardan Kamavinga için bir yoklama çekecektir diyebilirim.
2: Hocam, şu yazıyı görüyor musun, pardon? Ne yazıyor bak hocam? Kamavinga için kimin kararı var?
0: Mourinho'nun.
2: Mourinho verir mi izin? Okan'ın

0: olayından sonra hayatta vermez. Hayatta vermez onu. Galatasaray'a vermez.
1: Ama düşünmüyorsa takımda ne yapacak?
0: Ya Galatasaray'a vermez. Ben sana söyleyeyim mi? O olaydan sonra vermez yani. Şimdi bak, Kaya güzel şeyler anlattı. Tamam mı? Yani şeyli için, bu Can için. Can buraya gelmez. Tamam mı? Gelmez. Başka bir takıma gider Can. Başka Galatasaray'dan başka bir takıma gider. Ben olsam gene gelmem. Çünkü burada oyuncu şey, adını söyle, yine kenarda kalacağım. Bilmem ne. Türkiye'de gelenler var. Mesut Özil geldi işte. Kim? İlkay geldi bilmem ne.
2: Ama hocam onlar
0: kalacağım.
2: Kariyerin sonunda geldi.
0: Fark et.
2: Ya, yani Can ya, şu an yaş itibariyle iyi bir oyuncu yani.
0: İşte, yaşa başa baş bakmayacaksın. Türkiye'de bu böyle. Hakan Çalhanoğlu da gelse burada aynı şeyi akıbete uğrayacak yani. Yazık, günah. Süper oynadığı zaman Mesut Özil adam kenarda bıraktı onu ya. Süper oynuyordu ya. Süper oynarken adam...
2: 35-40 milyon euro verdiğiniz durumda bu oyuncuyu da oynatmak zorunda kalırsınız
0: ya,
2: yani.
0: Para verdi ya, bak. Zaten o adam futbolcu ya. Şu anda milli takımda da direkt bana var ya, hepsinden şu anda daha iyi. Formda daha iyi. Ya oynatmıyor adam. İte kaka oynadı. Belki bu maçta oynatır artık.
1: Yani zaten sonra
2: oynatır. Koptu
1: zaten
2: yani.
0: Yani oynat ya, koptuktan sonra mı oynatacaksın yani?
2: Bir de hazırlık maçında oynattın, denedin yani oyuncuyu. Verim
0: ya denemesin ya, deneyecek adamı ya, adam bu belli ya.
1: Can'ı
0: adam,
1: bence tam olarak henüz
0: bilemiyor mu?
1: Bilemiyor değil de hocam, yok, idrak adam. Edemedik bence hep beraber. Yani Can'a bir nasıl genç idare? Oyuncu muamelesi yapıyoruz ya, gidip kamuoyu de olarak ama seni tabii tenzih ediyorum. Genel kanıdan bahsediyorum. Fakat bu oyuncu hazır bir oyuncu. Yani mesela örnek olarak vereceğim. Nürnberg'deki Can Uzun'u almayacaksınız. Eğer Galatasaray'da transfer ederse aslında, yani gelip buraya gelişim göstermesini bekleyeceği mesela Can Armando Güner'i almayacak. Tamam. Hazır direkt olarak gelip ilk şimdi, 11'de oynayabilecek bak, bir oyuncuyu kadrosuna
0: şimdi
1: katacak.
0: Şimdi ben Can'la ilgili bir şey anlatayım. Galatasaray eşleşti ya
2: Frankfurt'la.
0: Şimdi Can Frankfurt'ta oynamıyor mu ya?
1: Evet.
0: Nürnberg dedim bir ara.
1: Yok, önceki durağı. Yani Nürnberg'deyken tamam, daha genç daha, bir oyuncuydu.
0: Şimdi biz burada seyrediyoruz. Ne olur Frankfurt maçı falan filan. Ben dedim Galatasaray Frankfurt'u elermeler falan, yener falan diyordum. O sırada biz de burada da şey maçı özetleri gösteriyor. Ya bu Can bir gol attı. Böyle yaptım ben. Bir dakika dedim, benim fikrim değişti şimdi dedim, tamam mı? Aynı golü de bize attı zaten. Adam döndü bir vurdu. Bak Harry Kane'in öyle bir golü var. Şeyin ne o? Hındal ne o? Şeydeki Almanya'nın santrforu çocuk. Döndüğü nasıl gol attı?
1: Deniz.
0: Arkadaş ekstra bir şeyler bunlar. Ekstra bir vuruş bunlar. Ya ondan sonra dedim ki bak, oradan bir tane pozisyondan gördüm. Aynısında bize gol attı. Dedim bir dakika dur, şimdi değişti şimdi dedim adamı gördükten sonra. Bak takımı falan seyretmedim. Adam bir gol atışında seyrettim. Onun için de adam genç meş değil ya. Ya genç de adam ya, futbolcu. Bakıyorsun aldı verdi falan filan. Ya nasıl oynatmasın arkadaş? Ben bu hoca ya, bir şey söyleyeyim mi?
1: Ya şu an mesela Kenan Yıldız'ı alsa Galatasaray, genç oyuncu.
0: Ya, alamaz ki zaten, gelmez.
1: Ya yatırım ya, mı yapmış yani. Olacak? Hayır. Hazır.
0: Ya gelmez.
1: Yıldız oyuncu yani. Almış olacak.
0: Ya yani gelmez
1: Can'ın biraz
0: zaten.
1: Hani ya örnek olarak veriyorum şimdi, Kenan'la Can'ı kıyaslamak için söylemiyorum. Yani Can da hazır bir oyuncu. Yani şu evet, algıdan bravo. Biraz ya, çıkmak lazım.
2: Yıldızı parlayacak evet. Bir oyuncu
0: şimdi bu olaylarda.
1: Yani. O yüzden ben, bu paralar,
0: bunun anası,
1: 35
0: babası
1: milyon
0: var,
1: euroları konuşmak normal.
0: Doğru. Eşi dostu var. Ya, ben olsam gelmem. Benim çocuğum olsa ya tanıdığım olsa, oğlum sakın gitme derim. Seni harcarlar orada bize yani, Türk şey ağzıyla. Vallahi gitme, göndermem yani adamı buraya ben. Ya o parayı da. Bak şimdi Kaya güzel bir şey söyledi. Kaça gelecek buraya? Maaş vereceksin ona. Kaç para maaş alacak? Sonra o maaşı tekrar orada bulabilecek mi? Mümkün değil. Kalacak burada. 3 sene gelmez ki daha. 5 sene mukayele yapacak. Ya
2: bonservisi de üstüne çıkacak bir durum olmayabilir yani.
0: Olmaz. Bırak onu hadi. Daha aşağı sattım. Adam gitmez burada. Senede her sene alır 5 milyon euro. Minimum.
1: Tabii.
0: Daha aşağı gelmem zaten. O 5 sene bir 25 milyon.
1: İşte hocam, aynı parayı
2: Nürnberg'deyken alman gerekiyordu oyuncuyu.
1: Doğru.
2: Mesela.
1: Evet.
2: Daha öncesinden Galatasaray takip ediyor. 500 bin euro bir bonservis rakamı yanılmıyorsam. O dönemin şartlarında. Oyuncu takip ediliyor. Transferin yapılması beklenirken oyuncu Nürnberg transferini gerçekleştiriyor. Oradan da zaten Frankfurt'a. Şimdi Frankfurt zaten bu oyuncudan çok iyi bir şekilde para kazanır satışını yaptıktan sonra. Ya Can'ı alacak kulüp. Bundan sonraki yılda örnek veriyorum 4 ya da 5 yıllık bir imza attırdı. 4-5

0: yıl verim alırsın, oynatırsın. Tabii ki bu oyuncu parlayabilir. O zaman dersin ki ben bundan hem performans aldım hem de çok fazla bonservisten düşmedim satarken de. Bu mantık delerlersen okey. Fakat bizde şimdi şöyle bir durum var. Bu sezon bizi bunu çok yaptık. Şimdi Galatasaray'da Yunus Akgün 10 numara pozisyonuna başladı. Bir iki maç kötü oynadı. Ya Yunus 10 numara olur mu? Ya da Gabriel Sar 10 numara olur mu? Hemen ne oluyor? Sistem değiştireyim. Yeni bir sistem değiştiriyorsun. Yunus Akgün yedek kulübesine geçiyor. Gabriel Sar yedek kulübesine geçiyor. Can geldikten sonra sen bu oyuncuya 35-40 milyon euro bonservis verip eğer ki bu anlattığım durum yaşanırsa bu sefer kulüp için çok eksi yazar bu. Galatasaray da bu sefer daha çok sıkıntıya düşer. Çünkü benzer süreç Singo'da da Galatasaray'da oldu bu sene. Sakatlık yaşamadan önce çok inanılmaz bir performans vardı. Şalai'nin yükselen performansı diyelim. Sacha Boey transferi bu 3 oyuncudan Sacha Boey forma bulmaya başladı. Singo ve Şalai yedek kulübesine döndü. Evet. Performansı çok iyi oynarken. Şimdi Galatasaray Singo'ya 35 milyon euro bonservis ödedi. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık, daha öncesindeki performansı inanılmaz bir performans. Dedik ki yani o oyununu gördükten sonra bu oyuncu elbet birisi kapar. Bırakmaz Galatasaray'da da mesela. Ama sakatlık yaşadı. Galatasaray'da da aynı şekilde devam ederse bu oyuncu kim 35-40 milyon euro verecek? Bunların düşünülmesi lazım burada. Ama Can bence çok iyi bir oyuncu. Bağlantı oyununda iş yapar. İş yapar. Santrafor iş yapar. Bu oyuncudan vazgeçmeyecekseniz bu transferi yapın. İşte Singo transferindeki gibi Sacha Boey'i aldık. Altay onu oynatalım. Boşuna mı aldık? Ya da Şalay'ı oynayacakalım. Olmaz şimdi. Yani.
1: 35 milyon falan vermezler bunu.
0: Bırakmaz yani. Hocam.
1: Bırakmaz 35'e yani.
0: 35'e keşke bitse yani Galatasaray.
2: Serbest kalma bedeli 60 milyon euro.
1: 60 milyon. 60'ı verirsen alırsın.
2: 60 da yani.
0: Ya pazarla otursan bir 50'de diretecek. Ya 45-50'lerde diretecek. 50,
2: evet. Belki. Yani iki tarafın buluşabileceği sanki ya şimdi, ortak nokta oralar gibi.
1: Furkan bak şimdi adam milli takımda oynatmıyorsun ya. Kafada soru işaretleri var. Şimdi taraftar olarak ne der biliyor musun? Medyadaki bazı arkadaşlar da ya bir takımda oynamıyor, para verilir mi? Veya geldiği zaman bir sanki alternatif bir futbolcu gibi. O ne kadar para verirsen ver. O gözle görürler biliyor musun? Hamle futbolcusu gibi. Adamı kafadan bir kere bir şey yapsın. Negatif olarak düşünür herkes. İnan bana. Ben olsam kesinlikle gelmem ya Galatasaray'a. Forma garantisi isterim veya ben falan filan.
2: Sen
1: ya.
2: Can'a şu an Türkiye'ye transfer önermiyorsun. Kariyerinde.
1: Ben Can'ın yanı akrabası olsam, babası olsam olsa kesinlikle
2: ama gönder. Babası özellikle çok iyi bir Galatasaray ya, taraftarıymış.
0: Ya. Öncesinden verdiği röportajda da aslında Türkiye'yi düşünmediklerini, hedeflerinin farklı olduğunu da söyledi Can zaten. Yanılmıyorsam ya. Bir iki yıl önce verdiği röportajda hayalleri oldu işte Real Madrid, Barcelona gibi bana büyük kulüplerde oynamak istediğini.
1: Oynar.
0: O yüzden hani zor alsın. Evet Can istese de şu an hem Frankfurt'un tutumu hem bu son anlarda ailelerin durumu sonuçta bunlar gerçek oyuncu transferlerinde. Mesela aile süreçleri çok değiştiriyor. Yani.
1: Juventus'u falan gidebilir. Orada Kenan çok iyi ya.
2: Juventus'un öyle bir bütçesi yok ama.
1: Ha?
2: Artık İtalyan kulüplerinde öyle bir para yok hocam.
0: Ve yani, Şampiyonlar Ligi'nde de olmayacaklar.
2: Ya Can'ın gidebileceği ya mutlaka seviye olarak söylemiyorum bunu. Can zaten her kulüpte rahatlıkla oynayabilir. Ama işte Almanya'da belki bir üst seviyeye bir transfer yapabilir. Ne bileyim örnek veriyorum belki Borussia Dortmund olabilir. Ya da Bayern Münih şu an belki zor. Ama işte Fransa Ligi belki İspanya'ya belki bir transfer olabilir, yapabilir. Evet. Ama yani İtalya ekonomik anlamda artık çok bu seviyeleri karşılayabilen İngiltere olabilir tabii doğru. Olabilir.
1: Bak. Bu türde İngiltere'de ben çok maç seyrettim tamam mı? Canlı gittim abi. Bu tür adamları çok seviyorlar. İki tane hareket yapsın var ya bir tane çalamazsın bir bacak arası. Rakip takım şeyleri de taraftarı da alkışlıyor.
2: Böyle tempolu da bir oyuncu Can. Yani. Hani ya adam, ayakları çok iyi.
1: Ya topu saklıyor alıyor veriyor adam var ya yani bir şey değil. Savunmaya da geldi geliyor.
2: Katılıyor. Yani, hocam gerçekten bu arada ya. Yani ben şimdi bir hayal edince Premier League için aslında Can'ın profili fena değil. Oraya uyum sağlayabilir.
0: 2-3 bölgede oynuyor. Forvet arkası, forvet oynatabiliyorsun, kanat oynatabiliyorsun.
1: O top saklaması çok önemli. Yani
0: dar alanda evet, yetenekli oyuncu.
1: Aradı mı? Şut atıyor, gol atıyor. Yani var ya, alabilirler yani.
0: Ya aslında tam Galatasaray'ın yani istediği profilli bir oyuncu yani net ama olarak. Ama aldığınızda hani o az önce anlattığım Yunus Akgün örneği işte, Singo örneği bir maç ya da iki maç kötü oynadı ya da hata yaptı diyelim. Direktmen yedek kulübesine geçsin gibi bir durum. Tamam zamanı geldiğinde oyuncuya ders vermek niteliğinde bunu yapabilirsiniz. Ama bonservis ödedikten sonra bu oyuncudanla aynı performans.

0: performansı alıp hazırlamanız gerekiyor.
1: Tamam da sakatlık kötü. Bak Yunus mesela müthiş oynuyordu. Bir sakatlandı. Performans
2: düşüyor. Hocam ben şuna okeyim bu arada. Yüksek bonservis bedeli ama makul bir yıllık ücret. Bence yani doğru bir planlama olabilir. Ama hem yüksek bonservis bedeli hem de yüksek yıllık ücret
1: işte gelir mi ama?
2: Bir sokak gibi yani tamam artık
1: gelir
2: oradan
1: mi acaba? Şimdi orada bunlar büyük para almıyorlar biliyorsun değil mi? Çünkü yarısı vergiye gidiyor.
2: Evet.
1: Yani orada onun alacağı para kaç paradır
2: ama bizde o kadar yüksek değil vergiler.
1: Bizde yok ki. Yani vergi yüksek değil hiç yok.
2: Doğru evet.
1: Şimdi sen bilirsin aşağı yukarı.
2: Biz vergileri ödüyoruz bu arada. Bizdeki rakamlar yani, net rakamlar zaten. Yani tabii, mesela 5 milyon yani, euro net.
0: Hocam
2: aşı.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Orada kaç para alıyordur? Türkiye'den. Oradan alıyordur onu
2: Can mı?
0: Can yani tahminim. 1 milyon euro yoktur
2: bir
0: ya.
2: Bir bilgim yok ama yani o seviyelerdedir. Yoktur yani.
0: Ya da o seviyelerdedir. Tam bilmiyorum maaşını.
2: Hocam zaten Frankfurt'un takım bütçesi çok da yüksek i̇şte, değil maaş
1: yani,
2: bütçesi.
1: Yani şimdi buraya gelecek ya buraya bakıyor oradakilere. 21 milyon şey alıyor ne o? Osimhen alıyor. Öbürü 10 milyon, 8 milyon, 7 milyon derken Barış şimdi Barış kaç aldı?
2: Galatasaray'da elini sallasan zaten bonuslar 5 milyon euro alan oyuncuya çarpıyor.
1: Ya 6. Şimdi bu 6'dan aşağı gelme. Ben olsam gelir miyim? Gelmem arkadaş. Kusura bakmayın derim. Minimum alacağı 5 milyon. Ben sana söyleyeyim mi?
0: Hocam bu maaşı da hiç kimse teklif etmez. O belki bir cazip gelebilir oyuncuya. Bonservisini çözdün. İyi bir maaş verdin.
2: Galatasaray'da en yüksek yerli oyuncu maaşını kim alıyor?
0: Barış alıyor. Yani bonuslarla beraber 5,5-6 milyon euroya tekabül ediyor.
2: Bu son süreçten sonra değil mi zam yapılmıştı evet, sözleşmesi? Evet. Peki yakın zamanda yeniden zam konusu gündemde olan yerli oyuncular var mı mesela?
0: Ya şöyle Abdülkerim Bardakçı'ya bir iyileştirme yapılacağının bilgisi var net olarak. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın da Şampiyonlar Ligi performansı tam ligde hiç maç kaçırmadı.
2: 32 ama, yaşında bu arada Abdülkerim'de.
0: Tabii yaş da var burada. Şimdi Torreira'da da aynı durum mesela. Torreira'nın o az önce reklama gitmeden önce bana sordun ya açıklamaları vesaire evet, falan. E zaten senin Galatasaray'la kontratın var 2028 yılına kadar.
2: Neyin revizesi?
0: Tabii 2 yıl kontratın var burada hala parada artış bekliyorsun mesela. E yaşın ilerliyor. E bu sezon düşüşe geçtiğin maçlar da olmuş. Ama hala mesela Torreira'da 4,5 milyon euroya yakın 1 milyon euro da sponsorluktan alıyor. 5,5 milyon euroya yanılmıyorsam. Daha 3,7 4,7 alıyor. 5 ya milyon euro diyelim Torreira'nın aldığı maaşa da. Daha üstünü istiyor. Neden? Singo'ya verilen maaş da. Alisson Sanchez'in aldığı para. Şimdi yeni transferler geldikten sonra oyuncular bunu görünce
1: Singo ne kadar
0: ister
1: alıyor?
0: İstemez gidip Kaya, talepte bulunuyorlar.
1: Singo ile Sanchez ne kadar alıyor?
0: Onların aynı hocam. 6-7 bandında olması gerekiyor. Değil mi? Yani o yüzden oyuncuların şu an beklentileri de artıyor. Lemina'nın da öyle mesela. Lemina 2,5 milyon euro.
2: Bu çok sürdürülebilir bir tablo değil gibi sanki Kaya. Yani,
0: yani şimdi şu vardı.
2: Yani Furkan, 6 ayda olarak, bir Galatasaray'da bir sözleşme revize gündemi oluyor. İsimler değişiyor ama ya, olmaması sürekli bir gerekiyor, böyle gündem evet, var.
0: Ama şu var şimdi. Icardi'yi getirdiniz istisna dediniz. 10 milyon euro tamam. Üzerine Osimhen'i getirdiniz 21 milyon euro. Hadi tamam ona da okey. Ama şimdi savunmaya getirdiğiniz Sane, oyunculara 5-6 işte Sane zaten 11, şey bonservisle beraber
1: fark etmiyor.
0: 9 artı
2: imza parasıyla
0: imza
2: beraber.
0: Parası toplam 12 milyon euro.
2: Evet 9 artı 3.
0: Ve şu an net olarak hani düşünce Galatasaray'da yerli oyuncuların da beklentileri şu oluyor. Ya şimdi yabancı oyuncu geliyor 5-6 veriyorsunuz savunmaya. Ya da performansı iyi olan oyuncu ben bu takımın en iyi oyuncusuyum. Her maç ben ön plana çıkıyorum. Bu oyuncu bu kadar oluyor. Ben de bunu istiyorum. Şimdi sizin istisna haricinde de diğer taraftaki maaş bütçesini yönetemezseniz sıkıntı yaşarsınız. Ama bir şekilde bunu Galatasaray yönetmeyi başardı bu sezon. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalma süreci tamamen Dursun Özbek'e yazar. Yani başkan orada çok güzel bir rol üstlendi Barış Alper Yılmaz'la. Ben seni satmıyorum dedi. Senin maaşını iyileştirme de yapıyorum dedi. Çünkü potansiyel var onun karşılığını veriyorsun. Burada da diğer oyuncuların maaş artışı beklerken hiç kimseye de siz hani bu performansta bir şey sergilemiyorsunuz demedi. Sezon sonu konuşuruz dedi. Bunlardan bir tanesi Lemina diğeri de Torreira'ydı zaten. Şimdi Torreira'nın sürekli röportajlarda 2 yılım var devam edeceğiz. Ya zaten kontratım var. İyileştirme yapacaksa Galatasaray Kulübü zaten sana bir söz verildiyse bunu yerine illaki getirir. Ama sürekli aynı şeylerin etrafında dönmesi de bir rahatsızlık oluşturuyor tabii.
2: Bunlar geçmişte yaşandı. Hocam sen çok daha iyi hatırlarsın. Yani çok iyi başlayan hikayelerin bu konulardan dolayı işte bu sözleşmeye zam

0: süreçleri vesaire yüklü kontratlardan dolayı çok iyi sonlanmadığını birçok defa gördük yerli yabancı oyuncularda. Biraz yani Galatasaray'da bu anlamda ben bir tırnak içerisinde tehlike öngörüyorum. Yani bu sözleşme konuları ilerleyen dönemlerde biraz daha problem olabilir gibi Galatasaray'da.
1: Ben daha basit bir soru sormuş olayım sizlere. Can Uzun'un yerinde olsanız Galatasaray'a şu an transfer gerçekleştireceksiniz. Galatasaray'dan kaç milyon euro maaş istersiniz?
2: Minimum 5. Minimum söylüyorum.
0: Yani herhalde yani, 4-5 bandında bir rakam isterim.
2: Ben 6 falan isterim. De minimum 6 5.
0: Biraz iddialı olur Can için ama hani o, 4 vermez, isterim. Gelmiyorum. 4'ten aşağı
1: yani
0: istemem.
1: Yani skala 4, burada Galatasaray'da. 4'e gelmez. Evet. Böyle değil düşünmek lazım.
0: Hocam Barış Alper 5,5-6 alıyorsa tamam. Can da o kadar da değil yani.
2: Barış Alper ya,
0: Barış kendisini sonuç olarak biraz ispat etmiş bir oyuncu Galatasaray'da.
2: İspat etti de bu doğrudan geliyor. Daha aşağı gelmem ki ben.
0: Zaten yüklü bonservis de gelecek. O yüzden
2: fark
0: hani
2: ediyorum.
0: 4
2: ya,
0: milyon
2: o,
0: euro.
2: Ya onu ilgilendirmez.
0: Ben Uğurcan şimdi... için bir var mı yeni kontrat gündemi?
1: Şöyle Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi performansına göre, oynayacağı maç sayısına göre maaşına bir düzeltme yapılacağı zaten konuşuluyordu. Ona da tabii ki zam yapılacak yeni 2,5 yılda.
2: 2,5 değil mi onun maaşı da?
1: Evet. Ama işte Şampiyonlar Ligi'ndeki oynadığı maç sayısı ve TL üzerinden daha çok aldığı için orada da bir düzeltme yapılacak. Peki. Çünkü oyuncuların net olarak şimdi son 4 sezonun şampiyonusun. Yaptığın transferlerde getirdiğin oyuncu maaşları minimum 5-6-7 biriminde. Şu anki gelen oyuncuların hepsinin aldığı ortalama maaş bunlar son transferlerde. Yerli futbolcular da bu sefer bir beklenti içerisine giriyor. Uğurcan Çakır'da Galatasaray'a bonservisi çok verdi ama maaşı makul seviyedeydi Uğurcan Çakır'ın da. Yani bu performansa da illaki bir artış olacaktır onda.
0: Peki şimdi bu bir yıllık performansından dolayı değil mi Uğurcan'daki gündem? Bu sezonki performans.
1: Kontratında da vardı evet.
0: Ama 5 yıllık bir sözleşmesi vardı yanlış evet. hatırlamıyorsam Galatasaray'a geldiğinde. Peki Uğurcan bu sezon iyi bir performans sergilemezse ne olacak?
1: Ona yapılacak bir şey yok.
0: O zaman tekrar zaten... revize edip rakamda düşecek mi Uğurcan?
1: Futbol tarihinde öyle bir şey yok ki.
0: Ama yani bu hani her yani bir yıllık performansla oyuncunun sözleşmesinde zam yapmak.
1: Kontratta yazıyordu bu. Şampiyonlar Ligi maçıyla beraber artış. Yeni sezondaki maaşın budur. Şimdi şöyle düşün. 5 yıllık bir sözleşmeyi imzaladın. Bu yıl sana örnek veriyorum 3 milyon euro verdik. İkinci yıl 3,5 milyon euro. İşte üçüncü yıl 4 milyon euro. Bu şekilde bir kontrat düzenlendiğinde bu rakamlara çıkmak zorundasınız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de tabii ki bunların maddeleri var. Kaç maç oynar, kaç gol yedi ya da kalede şunu yaptı ya da santrafor kaç gol attı. Daha çok bunlara bakılıyor. Ya ama şu ara bu maaş dengesini de yine de son 4 sezona baktığımızda takım üst üste şampiyon olduğu noktada Galatasaray bu konuda herhangi bir oyuncuyla yani krizle karşı karşıya kalmadı. Oyuncu tabii ki çıktı şunu dedi ya bu kadar alıyor benim de şu kadar almam lazım. Mesela Torreira, Lemina. Lemina da mesela şu an en Galatasaray'ın son dönemlerde uygun bir şekilde yaptığı transfer düşük maaşla bu performansı aldı oyuncu Lemina'ydı Galatasaray'da. Evet. Şu an Lemina da bir beklenti içerisine girdi mesela. Ha, bunu böyle anlatmak lazım. Ama tabii Osimhen'in 21 milyon euro evet karşılığını fazlasıyla veriyor mu Süper Lig'de? Tamam veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Osimhen, Barış Alper, Yılmaz, Uğurcan Çakır. 3 oyuncu sayesinde Galatasaray bence ayakta kalabildi. Onların bireysel performansları da çok çok iyiydi. Bunun en basit örneği Liverpool maçı. Deplasmanda, Anfield'da tribündeydim ben. Yani orada Osimhen sakatlandıktan, kolu kırıldıktan sonra zaten Galatasaray takımının kendine inancı bitti. Uğurcan Çakır penaltı çıkardı yine ayakta durmak için. Ama olmadı yani. Böyle düşünmek lazım. Maaşlar çok fazla evet konuşuluyor. Bonservis rakamları çok uçuk olabiliyor. Zaten limitler açıklandı. Hani şu an son dönemlerde hep söylüyoruz son 4 sezonun şampiyonu ama yine de Galatasaray bu limitlerle alakalı sorun yaşıyorsa buradaki sıkıntı zaten Türk futbolundaki sistemden dolayıdır. 4 Doğru. sezon üst üste şampiyon oluyorsunuz ve hala bu durumdan şikayetçi oluyorsanız ve tatmin olamıyorsanız demek ki sistem doğru işlemiyor burada. Ya, Fenerbahçe 12 yıldan beri şampiyon
2: tamam,
1: olamıyor
2: bak,
1: mesela.
2: Yönetim,
1: yani.
2: Yönetim çok iyi işler yapıyor ama bak şimdi burada bir tehlike var. Tamam insan, hepimiz insanız. Etten kemikten yaratıldık. Psikolojik şeylerimiz var, düşüncelerimiz var, davranışlarımız var. Şimdi bu dördüncü, bu beşinci sene bir doymuşluk olur. Bak Galatasaray'da büyük bir tehlike var. Futbolcu en ufak şeyde bu şampiyonluktan şey yapabilir, kopabilir.

0: Bak söylüyorum, şimdi buraya yazıyorum. Hele ki bak şöyle bir şey var. Aykut kocaman zamanında Fenerbahçe çok iyi gidiyordu, tamam mı? Bir ara. Ama normalde futbol işte savunma şu bu falan. Allah rahmet eylesin, Hıncalı Uç bir yazı yazdı. Duayen. Bu Fenerbahçe işte zevk vermiyor, şey oluyor, bilmem ne oluyor falan filan diye. Ya ortaya hani bir derler, bir kılçık attı var ya, Fenerbahçe'yi dağıttı biliyor musun? Aykut'u da dağıttı, Fenerbahçe'yi dağıttı. Şimdi aynısını Galatasaray camiası, şey Fenerbahçe camiası bir şey yapsın. Hele bir maçtan sonra işte bunlar doydu, bilmem ne yaptı falan. Bak Galatasaray dağılır. İnan
1: ama
0: bana.
1: Zaten böyle bir görüş var Galatasaray taraftarının arasında da var. Yani camia ya içerisinde de bu konuşuluyor.
0: Ya zaten bunu canlandırsınlar, bu Fenerbahçe var ya bak.
1: Başarı 4 tabii, yıllık bir süreç söz yani konusu. Artık, iskelet omurga yenilenmeli.
0: Ne olur işte ya yeter 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu senede olmayalım. Ya böyle futbolcu da bak. Zora geldiği zaman futbolcu, tamam mı? Bunları düşünür. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir antrenörle ilgili hoca gitti geldi falan şeyler yazılır çizilir ya. Veya bir dedikodu gelir takımın içine. Yöneticiden gelir. Eskiden yöneticiler futbolcularla konuşacak. Hoca gidecek mi diyecek falan. O maçı kaybeder zaten. Hoca da gider. Niye biliyor musun? Futbolcu sıkmaz. Nasıl olsa der şeye, kabak şeye patlayacak. Hocaya patlayacak. İnanma o maçı kazanamazsın zaten. O hep böyle olmuştur o. İnanın bana ya. O kendini vermez yani, şeyi vermez. O zorlamaz kendini. O hırsı, enerjisi olmaz. O iştahı olmaz futbolcunun. Yani böyle de fena Galatasaray'da böyle bir şeyler olabilir. Peki Galatasaray camiası da bunu şöyle söyleyeyim. Ben bizim Serhan Türk'le kulağı çınlasın bir şeye gittim. Galatasaray'ın bir iftarına gittim. Dursun Özbek geldi. Orada
1: hocam istersen hiç girme o konuya. Çünkü bir özel reklamımız varmış. 30 saniye öyle sadece. Tamam. O reklama bir gidelim, sonrasında devam edeceğiz. Sadece 30 saniyelik bir ara istiyoruz. Ardından hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç geri ayrılmayın.

0: Yeniden beraberiz. Yalnızca 30 saniyelik bir aramız vardı. Hocam lütfen sen şimdi bir anını anlatıyordun.
1: Dursun Özbek Başkan o sıralarda bir tane maçta yendiler mi ne yaptılar? Kalktı işte taraftarımızdan işte kusura bakmasınlar falan filan. Ya başkan dedim ya. 3 senedir şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorsun. Şu anda lidersin. Niye böyle bir şey söyledin dedim ya. Yani ne gerek var? Daha nasıl olacak dedim ya. Hocam dedi görüyorsun işte dedi. Bunlar var ya dedi. Ağırlığını koy bilmem ne yap bunu yap bunu yap hala böyle konuşuyordu. Yani camiayı söylüyorum ben tamam mı? Başkana yakın isimler. Şimdi böyle bir şey olsa hakikaten ya arkada dur ya ben 3 senedir şampiyonum tamam mı? Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorum hala liderim. Vır vır yani vır vır diyorum ya. Başkanı taciz ettiler ediyor, edenler var yani. Ya bir yerde buraya kadar gelir başkan der ki ya hani lanet olsun kardeşim 4 sene şampiyon olduk daha ne bırakabilirdi biliyor musun? Kimyasını bozarsın ya. Öyle peki. De bir camia, öyle de hırslı bir şey insanlar var.
2: Bir soru soracağım. Sonra ufak ufak biraz Dünya Kupası'nı konuşacağız. Murat Bey sormuş. Galatasaray'ın ağırdan alması taraftarı biraz yoruyor. Mayıs ayında planların yapılması gerek. Biz bir aydır Icardi ne olacak diye bekliyoruz. Neden demiş. Orta sahaya Kamavinga veya Turam, forvete Duran veya Promise David, 10 numaraya Can veya Flamengo'dan Aras Keita'yı isterim demiş Murat Bey.
3: Ya planlamada Galatasaray'da zaten anlattık süreci neden ağırdan işlendiğini. Tekrar şöyle özet geçelim. Birincisi kural. Kuralda bir esneklik Galatasaray bekliyor. İkincisi harcama limitleri açıklandı. Bu limitler zaten bütün her şeyi kapsıyor. Çok fazla orada Galatasaray'ın harcama limiti yok. Yani hem de orta saha için bir bütçe tabii ki ayrıldı ama diğer yandan da Sara'nın satışı da bekleniyor. Hem Sayın Başkan Dursun Özbey'in defalarca söylediği bir şey var. Biz iskeleti bozmak istemiyoruz, omurgayı bozmak istemiyoruz diye. Elimizde oyuncuları tutacağız. Yani ekstra takviyeler yapacağız. Yani şöyle bir özetleyecek olursam Galatasaray'da hiçbir oyuncu hiçbir yere gitmiyor diyelim. Takımına kalıyor. Bu durumda 3 transfer Galatasaray'da. Yani sol stoper, 10 numara orta saha diyeyim daha doğrusu. Bir tane de santrofor. Hiçbir oyuncu hiçbir yere gitmeyecekse. Ama tabii ki Galatasaray'ın planlaması burada Sara'nın ayrılışıyla alakalı gelecek olan teklifleri beklemesi, daha yüksek rakamlara çıkabilmesi için.
1: Şalai'de
3: aynı şey var. İngiltere'den var hocam, İspanya'dan ciddi var mi? Ama ciddi teklifler. Ama burada tabii ki Galatasaray'ın beklentisi rakamsal boyutta istediği seviyelere gelirse buna okey diyecekler. Davinson Sanchez için Komo'nun ilgisi var. Farklı takımlardan da son dönemlerde yoklama çekildiğinin bilgisi de var ama tabii bunların hepsi planlama dahilinde hareket edilecek. O yüzden şu an Galatasaray çok fazla hani acele etmiyor. Icardi sürecinde Galatasaray'ın ağırdan aldığı bir durum yok aslında. Galatasaray teklifini yaptı. Bu süreci Icardi ağırdan alıyor şu an. 30 Haziran'a kadar resmi olarak kontratı olan bir oyuncu zaten. Temmuz'un ilk haftası tekrar edeyim netleşir Icardi'nin durumu da. Ona göre tabii ki adımlar atılır burada. Yani son dönemlerde bir de Galatasaray'da şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray'ın saha dışındaki yaptığı projelerde örnek vereyim Florya'dan, Kemerburgaz'dan, Riva'dan buralardan zaten Galatasaray'ın totalde özellikle Florya ve Riva'dan bitirdiği toplam projelerden rakam yanılmıyorsam Sayın Abdullah Kavukçu'nun şampiyonluk sonrası verdiği demeçlerde 500 milyon euroluk bir bütçeden bahsediyordu ya zaten Galatasaray'ın total olarak Kemerburgaz, Riva gibi projelerden toplam gelecek olan parası 600 milyon euro seviyelerinde. Yani varsayalım ki Galatasaray bu sezon şampiyon olamadı. Yine Galatasaray bu taşın altından kalkacak bir gücü var. Çünkü bu projelerden gelecek olan rakamlar var. Yani Galatasaray'ın önü gerçekten çok açık. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbek ben yoruldum. Örnek veriyorum 4 sezon zaten ben üst üste rekorlar kırdım. 5. sezonumda da şampiyon yaptım takımı. Diyelim örnek veriyorum burada bırakıyorum dediği noktada Galatasaray'a zaten bir sürü orada başkan adayı çıkacaktır Galatasaray'da başkanlık yapmak için çünkü Galatasaray'ın önü tekrar ediyorum açık çok ciddi rakamlar artık Galatasaray'da konuşuluyor tabii Türk futbolu çok son dönemlerde farklı yere de gidiyor mesela 75 milyon euro Osimhen'e nasıl verildi diyor işte böyle veriliyor mesela ama Süper Lig'deki naklen yayıncı kuruluştan gelecek olan gelirler, şampiyonluktan aldığım pay, bunların hiçbir zaten şampiyonu bile rahatlatmıyor ki. Diğer Anadolu kulüpleri ya da ikinci, üçüncü bitirenler ya da birinci ligdeki şampiyonluk yaşayan kulüpler ne yapsın? O yüzden hep proje üretmek zorundasınız. Hep bir şeyleri çözmeniz gerekiyor. Ve son dönemde de dikkat edin, Beşiktaş'ta artık geçtiğimiz sezon başladı. Yanılmıyorsam dikili taş projesi. Hatta bu yıl içinde aktif olarak bu süreç. Fenerbahçe'de de benzer süreçler. Yani bir şekilde gelir oluşturmanız lazım. Sadece futboldan gelen gelir size yetmiyor maalesef ki.
0: Peki kulüplerin gündemine kısa bir sadece virgül koyuyoruz. Tekrar döneceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da konuşacağız ama biraz Dünya Kupası'nı konuşalım istiyorum. Bugün FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bir açıklaması vardı yabancı basına. Tarihin en iyi Dünya Kupası oluyor dedi. 48 takımlı yeni bir format deneniyor tabii bu turnuvada. Katılıyor musunuz? Yani sizce nasıl bir Dünya Kupası oluyor? Bu arada evet, rekorlar açısından güzel. İşte Messi Ronaldo rekabeti, işte Mbappe çok iyi başladı. Haaland Norveç'te yine çok iyi bir turnuva başlangıcı yaptı. Yani golcüler ve yıldızlar için
3: Fas iyi
0: bir
3: iyi, Japonya
0: turnuva
3: çok
0: oluyor.
3: İyi.
0: Evet, Fas doğru. Fakat genel anlamda tarihin en iyi Dünya Kupası bu mudur?
3: Yakıştırması bence değildir. Zaten bize göre hiç değildir, öyle söyleyeyim.
1: Biz zaten yönetemiyor dünyayı.
0: Bizim zaten bir tane var yani. Zaten bu yani evet, hatırlamaktan istemeyeceğimiz bir turnuva olsun.
3: Ama ben o açıklamaya da katılmıyorum. Daha iyi turnuvalar illaki geçmişte.
0: İzleyicilerimiz de yazsınlar mesela, en onlar için unutulmaz Dünya Kupası hangisiydi, yazın yorumlara.
1: Güzel
0: son
1: bir şey yaptılar bu sene. 3 takım birden çıkıyor. Bana göre çok süper bir şey yaptı.
0: FIFA Başkanı Gianni Infantino.
3: Format değişti diyorsun hocam.
1: Yani, evet. O açıdan onu söylemiştir zaten. Ve çok iyi yaptılar abi. 2 tane gidiyordun. Şimdi 3 tane takım. Gerçi yine gidemedik ama bir ümit vardı. 3 takım var diye.
3: En iyi 3.
1: Ama çok iyi oldu. Vallahi
0: hocam
1: bravo.
0: Sence mesela
1: süper.
0: Hatırladığın süper. En iyi Dünya Kupası hangisi senin? Böyle en keyifli, en böyle bileyim, tırnak içinde baba ya, oyuncuların olduğu.
1: Baba oyuncular ya eskiden.
0: Mesela benim 2006 hocam, 2006 Dünya Kupası.
1: Ben oradaydım finalde, biliyor musun?
0: Zidane kapattı. Evet, Fransa-İtalya finali ama turnuva boyunca da bak, yani o turnuvada inanılmaz bir yıldız oyuncu durumu söz konusu.
3: Hocam,
0: her ülkenin her takımın bir yıldızı vardı.
3: Çocuktuk tabii de o dönemde.
1: 2002
3: yani
1: ben oradaydım.
0: 2002'de evet. 2010 da çok güzel bir turnuvaydı.
1: O zaman Brezilya takımı mesela müthişti ya. Ronaldinho falan. Ya benim için Ronaldinho.
3: Rivaldo
1: falan ama yani Roberto Carlos. Ben ya Ronaldinho hayranıyım ben ya. Bana desen ki şeyden kızanlar falan olur. Belki çok şeyde belki ilk üçe girer dünyada. Öyle düşün.
0: Ya Messi ve yani, Ronaldo ile kıyaslayamayız. O daha farklı bir zaten profilde.
1: Ama bunu yeteneği ve hepsinden farklı.
0: Daha enteresan. Yetenekli denilebilir ama yani, tabii o daha farklı bir ya farklı, kariyer.
1: Ya onları tabii ki hala adamlar gidiyor falan ama. Yani o Brezilya takımı mesela müthiş bir takım. Biz de çok iyiydik orada. Tamam mı? Ya bizim için de iyiydi mesela orası.
0: Sen 2002 diyorsun.
1: 2002, 2006. Ya şey de iyiydi, 2010 da fena değildi.
0: 2010 da güzeldi, İspanya, evet. Çok keyifli bir turnuvaydı 2010'da.
1: Evet, yani finalde ya o De Jong
0: hatırlıyor musun hocam, vuvuzelalar vardı.
1: Evet de.
0: Tribünde.
3: Unutulmaz
1: şey, şeyde adamın göğsüne tekmeyi mi nasıl De Jong, hakem atmadı onu ya.
0: Xabi Alonso'ya.
1: Ha böyle
0: yapmıştı
1: bir şey.
0: Ya, Hollanda İspanya maçı.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hakem,
0: o zaman var olsaydı bak, De Jong
1: ne var falan ne gerek var ya. Yok, adamı öldürmeye teşebbüsten onu hemen karakola alırlardı şeyde. Adam ne yaptı ama biliyor musun? Sonra düşündüm adamın felsefesini. Kardeşim dedi, bırakın bu işleri, ona onu oynayın. Ya 11-11 yani ona derken oynayın, öyle eksik adamla bu yağma yok dedi, tamam mı? Yani helal olsun atmadı ya. O zaman çok kızmıştım. Şimdi düşünüyorum o felsefe, o eksik adamla oynatmayacaksın arkadaş, bırak. Ya adam konuştu, atıldı bilmem ne, yine yenemedin falan ama bana göre o da Dünya Kupası'daydı. Şey iyiydi, 70 Pelin'in olduğu.
0: O bende yok hocam.
1: Doğmamış mıydın?
0: Yok.
3: Yani ya, hocam.
0: Hocam bu soruyu yani.
1: Tabii soruyorsun.
0: Hakaret sayarım ya.
1: Estağfurullah. Ya fark eder mi? Ne güzel gençsin.
0: Yok,
1: işte ya.
0: Yok tabii ki şaka yapıyorum. Yani, seni sevdiğim için takılıyorum tabii, hocam sana.
1: Yani orada da ya, bir Brezilya takımım vardı ya, Pele ya falan filan. Müthiş bir takım vardı. Ya güzel şeyler.
0: Pele'nin ilk Dünya Kupası 70 miydi hocam?
1: Yok canım. Nerede orada bırakıyordu
0: kaç
1: herhalde.
0: Kaç ilk
1: hocam.
0: Dünya Kupası? O daha
1: İsveç,
0: eskiler
1: İsveç'te,
0: mi?
1: İsveç'te tabii çok da eskiden. İsveç'te ya onun bir filmi vardı biliyor musun? Şeyle ilgili. O Pele'nin hayatıyla ilgili.
0: Belgesel ama, mi?
1: belgesel değil, film ama onu herkes seyretsin. İnanılmaz.
0: Peki, Güvenç Kurtar'dan bak, bir film önerisi.
1: Evet, ya inanın var ya, bir tane sahnesini anlat, şöyle söyleyeyim. Brezilya çok başarısız oluyor. Brezilya'nın biliyorsun teknikleri falan filan var, tamam mı? Şimdi eskiden şeyler şimdi onun ismini unuttum, bir dövüş sanatı var, tamam mı? Şeylerin kaçıyorlar ormanda, kendilerine o şeyleri yakalıyorlar ya, esirleri. Ormanda kendilerine bir sanat geliştiriyorlar. O tekme, tokat, çubuğu, ayak, karate gibi falan filan. O sırda oynuyorlar. Federasyon başkanı diyor ki bundan sonra da böyle oynamayacaksınız diyor. Tamam mı? Bitti. Hocayı hocayı değiştiriyor. Filmin özü, İsveç'e geliyorlar. Diyorlar ki baktık biz diyor aynı şeye gidiyorlar. Tamam mı? Çok yetenekli. Otelin içinde toplu oynuyorlar takım. Otelin içinde düşürmeden mutfaktan oradan buradan. Çok enteresan.
3: İzlemenize gerek kalmadı.
0: Çocuğum ama yok hocam. Bütün spoiler verdi
1: var,
0: zaten.
1: Bir top şeye vuruyor. Tam o sırada da Pele. Pele var. Pele'nin hayatı ama. Pele de orada oturuyor şeyin içinde. O şeyde yani. O top orada Pele'nin önünden geçiyor falan. Bir çıkıyorlar. Kaç? 5-2 mi? 5-3 mü? Bak şey bildir. Rejiden.
0: Bakarlar şimdi.
1: Bakarlar bir baksınlar.
0: Peki ben sana o zaman şöyle bir soru sorayım.
1: Müthiş bir şeydi o da.
0: Güzel bir film. Önerisi evet. Geldi Güvenç Kurtar'dan. Hocam. Artık bu kupayla beraber yine yeniden en çok tartışılan konu Ronaldo mu Messi mi? Şu anda bütün dünya bunu konuşuyor. Yani bir aslında düelloya dönüştü bu Dünya Kupası. Messi atıyor, Ronaldo onu takip ediyor, yeni rekorlar kırılıyor. Çok vaktimiz yok ama senden kısa bir yorum alayım.
1: Çok bir şey söyleyeyim mi? Bütün golcüler yani veya yıldızlar yine burada da yıldızlaştı.
0: Evet evet.
1: Bizimkiler hariç.
0: Evet.
1: Hepsi yıldızlaştı.
0: Maalesef.
1: Ne maalesef yani daha iyi şeyler bekliyordum ben. Neyse. Şimdi burada Ronaldo'nun mesela benim oğlum var Efe Ronaldo'cu. Ben de Ronaldo'cuyum.
3: Ben de öyleyim. Maçtan önce yok söyledim ya. Bu arada Ronaldo.

0: sorduk A Spor ekibi olarak. Messi mi, Ronaldo mu? İbrahim Uslu'nun röportajı, sokak röportajı şimdi ekranlara gelecek. Hep birlikte izleyelim. Dönüşte biz de burada konuşmaya devam edeceğiz.
1: ...2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi Ronaldo mu Messi mi?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
3: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz. Ronaldo tabii ki de.
1: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
3: Messi abi.
1: Ronaldo or Messi?
4: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo tabii.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Ronaldo.
1: Amca Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
3: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi ben ya.
1: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo'cuyuz abi.
1: Ronaldo mu Messi
6: mi? Derdi valla. İkardi.
9: Çok iyi.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
10: Canada.
1: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Nasıl?
1: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
5: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi abi.
1: Beyler Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
12: Messi.
1: Messi.
11: Net Messi.
12: Messi.
1: 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
13: Messi bence.
1: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
12: Abi. Messi.
1: Beyler Messi mi? Messi mi? Ronaldo.
11: Messi abi tabii.
5: Messi abi.
1: İki Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu? Tek soru.
12: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
1: İki Ronaldo geldi. Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
13: Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo.
1: Eyvallah. Merhaba. Messi mi Ronaldo mu?
13: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
13: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
12: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
11: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük Messi.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu?
11: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
11: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo abi.
1: Eyvallah. Messi mi Ronaldo mu?
5: Ronaldo.
1: Tabii. Abi Messi mi Ronaldo mu?
2: Kesinlikle Ronaldo.
1: Ronaldo.
2: Ronaldo kardeşim Ronaldo.
1: Messi or Ronaldo.
6: Ronaldo.
1: Messi or Ronaldo.
6: Ronaldo.
1: Merhabalar Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Messi. Messi.
1: Gençler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
12: Messi. Messi,
11: Messi abi. Messi. Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi daha iyi?
12: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
3: Abi Ronaldo.
1: Daha mı iyi?
3: Bana göre daha iyi abi.
1: Beyler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
12: Ronaldo.
13: Messi.
1: Abi öyle soralım hemen. Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
5: Vallahi bilmiyorum ya, ikisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
1: Merhabalar, Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
1: Kolay gelsin. Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
12: Ronaldo.

0: Messi or Ronaldo?
1: Messi.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
2: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
3: Ronaldo.
4: Ben Ronaldo'cuyum abi.
3: Ronaldo abi.
0: Ronaldo. Ronaldo. Afiyet olsun. Messi mi Ronaldo mu?
5: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
6: Messi.
0: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
1: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
3: Ronaldo tabii.
2: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle? Hangisi
3: Messi.
0: Daha iyi?
7: Not work.
0: Messi or Ronaldo?
7: Aa, Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
7: Messi.
6: Messi.
3: Ronaldo.
6: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
3: Messi.
0: Messi. Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu, tek cümle?
3: Messi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
3: Messi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu, tek cümle?
1: Messi. Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
8: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle. Messi mi Ronaldo mu?
3: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
3: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
3: Messi, Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
9: Merhaba.
0: Messi or Ronaldo?
3: Ronaldo, of course.
7: Messi, Messi.
0: Ronaldo. Tek soru, Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
3: Messi, Messi daha iyi.
1: Ben bilmiyorum.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo?
1: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
3: Ronaldo tabii.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
3: Ronaldo abi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
3: Her zaman Messi de.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
3: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
3: Messi.
0: Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
2: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo. Messi.
3: Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
7: Ol Ali Istanbul Beautiful.
0: Messi or Ronaldo?
7: Ronaldo.
0: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44 Cristiano Ronaldo kazandı.
10: Evet, tüm dünyanın son günlerde en çok tartıştığı konu, sevgili İbrahim de taraftarlara sormuş. Hocam, yerli, yabancı %56'lık bir oy almış Cristiano Ronaldo.
11: Ya ben de şimdi Ronaldo'yu tutuyorum mu, mukayese etmem. İkisi de kaliteli, ikisi de süper. Yani bana görese %50-50. Ha diyeceksin ki neresini seviyorsun? Ronaldo. Daha başka şey olarak beğeniyorum Ronaldo'yu. Belki daha fazla gol attı. Şimdi benim oğlum söylüyor, baba bak şimdi sordu. Kim daha iyi çalım atar kaç kişi? Ben dedim ki Messi. Yo dedi, Ronaldo dedi. Benim ulan da top oyun. Nasıl oğlum dedim yani. Messi de 3 kişiyi birden çalımlıyor, geçiyor aradan.
10: Hocam oğlanla da mı aynı noktada buluşamıyorsun evde?
11: Yok, Ronaldo'cu canım. Ben Messi demiyorum ya. Messi ama 2-3 kişi bir anında geçiyor dedim. Yok dedi baba dedi. Şey de geçiyor dedi. Ronaldo da geçer 2-3 kişi. Nerede geçti falan diyorum. Neyse ya, neticede ikisi de çok kaliteli. Bana göre mukayese etmek de yanlış, tamam mı? Ha Ronaldo niye? Belki şimdi yaşı daha fazla. Bir de uzaktan çok iyi şutlar atıyor ya. Olmayacak şeyler. Bir de bu yaştan sonra şeyine bakıyoruz bir de. Neden o yaşantısını falan görüyoruz ya işte. Onu yapmıyor, yemek yemiyor, içmiyor, eve anlatıyorlar.
10: Tabii.
11: Biliyor musun falan filan.
10: Çok profesyonel
11: yani
10: yaşıyor.
11: Yani onlara bakıyorsun, baktıkça tamam mı diyorsun ya, biraz daha şey ama Messi de ya çok yetenekli, ayırt edemezsin. Ha bana göre, ben mesela Maradona'yı hiç bunların arasına sokmam. Bana göre Ronaldo.
10: Hangi anlamda?
11: Ronaldo'yu hep yani
10: kıyaslamam mı?
11: Kıyaslama
10: daha anlamda. Kötü kıyas... olarak diye mi?
11: Herhalde ya, bunlar daha iyi abi, yani ikisi de çok daha iyi. Pele dünyada en fazla gol atan adam. Şimdi diyorlar ki ya o zaman işte şu yoktu bu yoktu, ya o zaman ne futbol ayakkabısı vardı, ne doğru dürüst çim sağ vardı, ne bilmem şu bu yoktu yani o zaman. Yani o zaman Pele benim için, o zaman bir numara Pele, tamam mı? Attığı gole bakarsan Ronaldo doğruya yaklaşıyor mu, ne yapıyorsa. Neticede

0: ikisi de kaliteli.
1: Şu an en golcüsü Messi Dünya Kupaları tarihinin. 18 golü var.
0: Genelde
1: Klose'yi geçti.
0: Genelde bir baksın Reci.
2: Bütün turnuvalarda atan Ronaldo. Onu soruyor Güven Çocuk.
1: 6 farklı turnuvada da gol atan tek oyuncu Ronaldo. 2006, 2010.
0: Genelde kaç gol attı?
1: Hocam işte Dünya Kupaları.
0: Yok, Dünya Kupası değil.
1: Genelde. Sen tüm kariyeri boyunca mı diyorsun? Boyunca, ona bir bakalım, evet.
0: Bir baksınlar ona. Yani
1: orada da ama galiba hocam
0: ya 1000'e yakın da yaklaşmış.
1: Ronaldo önde olabilir.
0: Yani değil mi? Ya öbür,
1: yani şöyle
0: fark etme.
1: En çok gol atan oyuncu Ronaldo ama en çok gol katkısı veren oyuncu Messi. Mesela asist eşliğinin içine girdiği zaman Messi Ronaldo'ya geçiyor.
0: İkisi de kalite diyorum ya, fark etmez. Benim beğendiğim futbolcular Ronaldinho mesela. Bana de, Pele bir numara benim için. Ondan sonra bunlar gelir. Ondan sonra mesela Ronaldinho'nun şeyi, kabiliyeti ya. Böyle bir futbolcu yok ya.
2: Tabii çok iyi oyuncu.
3: Hocam bak bir yorum gelmiş. Onur Bey, Messi o kadar büyük ki Ronaldo onun korkusundan futbolu bırakamıyor demiş.
0: Bakış açısı güzel.
1: Böyle devam edecek sonsuza
0: kaç
1: kadar herhalde
0: Ballon
1: bu rekabet.
0: Aldılar. Onu da bir söz.
1: Bir bakalım, bir bakalım ona sevgili Yunus Emre. Kaçar tane Ballon d'Or'u var
0: Yunus
1: Messi
0: Emre
1: ve Ronaldo'nun?
0: Şey yapar.
1: Messi'nin daha fazla ama.
0: Şeyi keser zaten fazla. Fazlaysa Ronaldo'yu.
3: Sıkı bir Messi fanı. Ya biraz Messi'nin 8'miş hocam. Ronaldo'nun da 5 Ballon d'Or'u var.
0: Ballon d'Or mu?
3: Ya, evet.
0: İyi. Şimdi şey, buraya devre arası rejiden baskı yedik buraya. Değil mi?
3: En tarihin en iyi Dünya Kupası nedir diye sormuştuk. Bazı yorumlar var, onları okumak istiyorum. Selman Bey demiş ki Selman Luma, çeyrek finalde eşleşme ihtimalleri var. Belki de son bir dans tadında Ronaldo Messi düellosu izleyip Furkan Bey ve Reci'deki 6 babacanla Messi'ciler olarak galibiyeti kutlarız demiş. Bu arada çeyrek finalde evet Arjantin-Portekiz eşleşme ihtimali şu an çok yüksek. Eğer iki takım da grubunu lider tamamlarsa ve son 32'yi geçerse son 16 turunda Arjantin'le Portekiz eşleşiyor. Belki de gerçek anlamda son bir veda olabilir. Arjantin-Portekiz.
0: Acaba bir daha şey yaparlar mı acaba? Messi 4 sene sonra 2 yaş ufaksa oynayabilir yani. Bir daha Dünya Kupası'nda şeyde inat ediyor mu? İster misin?
1: Tabii İspanya bu arada kendi grubunu ikinci tamamlarsa da son 32'de Arjantin'le İspanya'nın eşleşme ihtimali var. Yani biraz yollar biraz karışık hocam ama böyle bir olasılık var. Murat Bey demiş ki 2014 Dünya Kupası'nı asla unutamam. Son dönemlerde futbolu bırakmış veya sona gelmiş yıldızların prime olduğu Dünya Kupası'ydı. 2014 sıcak bir yazı, hatta Ramazan ayına denk gelmişti. Almanya'nın şov yaptığı meşhur 7'lik Brezilya maçına denk gelmiştik. Evet, orada da bir hüsran, bir hezimet vardı Brezilya için. 7-1 ev sahibi olduğu turnuvada 7-1 mağlup olarak elenmişlerdi Almanya'ya.
0: Almanya galiba aldı değil mi?
1: 2014'te Almanya Arjantin'i yendi finalde, şampiyon oldu.
0: 1-0 galiba.
3: Evet, Mario Götze atmıştı hatta. Amerika 94 unutulmazdı demiş. En keyifli Dünya Kupası'ydı bence diye eklemiş Ali Bey. İşte Hacılar, Valderrama'lar, Baccio'lar, ilk aklıma gelenler bunlar demiş. Burak Çiçek demiş ki Dünya Kupası su molaları, saatleri ve milli takımımız dışında bence de güzel ilerliyor demiş. Özellikle önde olan takımların oyunu yavaşlatmaması adına getirilen kurallar çok yerinde demiş. Evet, bu Dünya Kupası ile beraber bu su molası dışındaki bence
0: ama su molası
3: yenilikler,
0: lazım ya.
3: Kurallar.
2: Yerinde kurallar.
1: Hocam
2: tabii.
1: Her maç için değil ama.
0: Ama tamam da bak şimdi doktorlar diyor ki mesela bize diyorlar.
1: Hocam
0: ki, 20
1: basketbol
0: bir,
1: maçı gibi olmaya başladı ama
0: 20 dakikada
1: maçları.
0: Bir
1: 4 periyot
0: ne
1: gibi oynanıyor.
0: Basketbol maçında heyecan yok mu? Var.
1: Hayır, 4 periyot gibi oynanıyor
0: ya
1: hocam yani.
0: Ya bak su içmeden olmaz arkadaş yani.
1: Hocam dün 19 derecede oynanan bir tane maç vardı. 19 derecelik bir maçta da su molasına gerek yok ya. Ama işte veriliyor ama oradaki konu su molası
0: hayır,
1: değil.
0: Hayır bak sıcak değil yalnız. Bize diyorlar 20 dakikada bir oynuyor, antrenmana kesip su vereceksin diyorlar. Gerçi bizim zamanımızda futbol oynarken su içmek yasaktı. Ölelim diye biz her şeyi yaptılar. Vallahi şaka değil bak. Su içmek yasak, karbonhidrat yani benzin almak yasak. İnan bana. Antrenmanlar laktik asite dayalı falan. Sağ salim vallahi duruyor mu? Yine maşallah
2: gelip kendine
0: bir şey takılar.
3: Nazar değmesin hocam.
0: Bize, şu var. Yani bu Dünya Kupası'nda bir sonra diyorlar ki bak işte reklam giriyor. Ya kardeşim ya reklam tabii girecek yani. Sen, biz yani bu medya bir yerlerden bir şey olacak yani. Geçinecek yani insanlar bir yerde. Öyle mi?
2: Kışında için, çay molası verirsin ya, hocam.
3: Atalay Bey demiş ki bu arada Messi dünyada en iyi olabilir. Maradona uzaylıdır çünkü demiş yani, hocam.
0: Maradona var ya bana göre medyanın şişirmesi o kadar süper.

0: O da çok süper bir pozisyon ama fazla olduğundan fazla abartıldı yani. Ya ben ne Messi ne Ronaldo Maradona'dan çok daha iyidir. Benim görüşüm tabii. Onu da saygı duyuyorum.
1: Umut Bey demiş ki dünya tarihinde gelmiş geçmiş en iyi iki yetenek Ronaldo ve Messi, böyle iki yetenek aynı anda başka bir yüzyılda gelmez. Biz de şanslı bir kuşağız. Bu iki özel yeteneği izleyebildik. Messi'ye saygım var ama bence Ronaldo futbolda unutulmaz demiş.
0: İkisi de aynı. Hiç ben fark et şey değil. Yani futbol baktığın zaman hepsinin birbirinden daha üstün meziyetleri var. Ama yine baktığında yani bana göre %50-50. Hiç.
2: Ama kuşağa göre de çok fazla oyuncu değişimi de oldu. Şimdi Ronaldo Messi diyoruz da o ifade ettiğimiz işte 2002 yılından sonra 2010 yılına kadar ki süreçte ön plana çıkan çok fazla yıldız oyuncular da vardı takımlarda. İşte Henry gibi mesela unutulmayacak çok fazla oyuncular vardı yani. Şimdi bizim son dönemlerde Ronaldo ve Messi dışında yoktu.
0: Bir Ronaldo
2: mesela
0: daha vardı.
2: Evet, Brezilya Ronaldo vardı mesela. Yani unutulmayacak çok fazla oyuncular
0: adamlar
2: vardı.
0: Adamlar vardı canım.
2: O dönemde çok yetenekli ya. Örnek veriyorum, Lyon'da Juninho gibi bir oyuncu vardı.
1: Eskiden evet yani her yani, takımda daha yıldız çok vardı, yıldız oyuncu ben daha vardı. O yüzden gideyim. Bence 2006 özellikle benim için yani hani evet, o anlamda çok özel bir dünya kupasıydı. Yani her ülkede çok ikonik oyuncular vardı. İşte ya İngiltere'de Beckham vardı 2006'da, Portekiz'de evet, Figo vardı. O zaman Ronaldo Raul, daha Figo gençti. Var, evet. İspanya'da Zidane, Raul vardı. Zidane Fransa'da. İtalya yani, son katıldığı işte 2010'dan önce yani son işte başarılı olduğu turnuva İtalya'nın 2006, o kadro efsaneydi mesela. Totti'ler, Del Piero'lar, Fabio Cannavaro, Ballon d'Or kazanan dünyadaki tek stoper mesela gelmiş geçmiş. Ya böyle çok özel bir turnuvaydı 2006 gerçekten. Ben kime geçeceğim? Varsa son yorumlarınızı alayım bu
0: Beckham
1: konuda.
0: Beckenbauer vardı ya. Cruyff.
1: Tabii.
0: Bunlar da ya çok. İşte
1: Baggio yazmış izleyicimiz. Yani, 94
0: ama
1: Amerika'da.
0: Beckenbauer ile Cruyff, onları da bir ayrı tutarım yani ben. Onlar da müthişti yani.
1: 98 Dünya Kupası da bence bu anlamda güzel bir turnuva. Yani o biraz daha işte o dönemin başlangıcı gibi. 98 Dünya Kupası'nda işte Ronaldo olsun, Brezilyalı Ronaldo evet, ve Zidane gibi isimler daha böyle gençlik dönemleriydi. O kuşak o dönemki turnuvayla o turnuvayla başlamış oldu. Devamı 2006'ya kadar, 2010'a kadar
2: evet,
1: seyrettiler. Ben kimimle devam edelim o zaman hocam? İlk soru senin için hazırladı sevgili eyvah, Akif.
2: Güveniyorum
1: ekip
2: sana
1: arkadaşımız.
2: Hocam.
1: Yok, senin bilmen onlar, gereken bir soru.
0: Bunlar mesajcı ya. Bana çok
1: yok yok
0: zor,
1: öyle bir soru değil. Hiç öyle Messi Ronaldo sorusu değil. Hiç merak etme.
0: Bilemeyeceksin de nasıl olsa.
1: Okuyorum hemen, seslendiriyorum. İlk ben kimim?
0: Ben
1: Şenol Güneş, Güvenç Kurtar ve Joachim Löw gibi teknik direktörlerle çalıştım. 28 yaşında futbol kariyerimi sonlandırdım. 8 kez A milli takım formasını giydim. Bir kez de Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulundum. Sergen Yalçın birlikte oynadığım en yetenekli futbolcuydu. Tek kupamı 1997 yılında kazandığım kulüp kariyerimde toplam 63 gol attım. Ben kimim?
0: Joachim Löw'le Fenerbahçe Adana Spor var bak. Orada şaşırtmacı olmasın. Ha? Şenol Güneş'le Bursa Spor var.
2: Senle neresi var hocam?
0: Bir Kocaeli Spor.
1: Evet hocam sen şimdi ya, Şenol Hoca'yı yani, Löw'ü boş ver. Sen seninle nerede oynadı bu oyuncu? Onu önce bulalım.
0: 28 yaşında niye sonlandırmış kariyerini? O da...
1: Hocam 1997'de kim kupa kazanmış olabilir mesela?
0: Türkiye'de mi?
1: İşte Türkiye'de. Hadi biz Türkiye'yi düşünelim. 97 yılı.
0: 97. Ben 98'de Kocaeli Spor'a tekrar döndüm. 97. Hiç vallahi bilemeyeceğim yani.
2: Nasıl hocam?
1: Hocam öyle bir şey yok, kabul etmiyoruz. Hoca vazgeçti. Bilemeyeceğim.
0: 28 yaşında kariyerimi sonlandırdım. Abi çok karışık yani.
1: Hocam eski öğrencilerini düşün mesela. Kim futbola erken veda etti?
0: Erkenden.
1: 28 yaşında futbolu bırakmış. Ama mesela milli takımı var. Avrupa Şampiyonası'na gitmiş. Milli takımla beraber kadroda bulunmuş. Mesela hocam şöyle düşünelim hep beraber hadi. Kocaeli Spor'da oynamış ve milli takıma seçilmiş. Avrupa Şampiyonası'nda da kadrodaymış bu oyuncu.
0: Ya Şenol Güneş şey varken.
1: Şenol Güneş ve senin öğrencin, eski öğrencin.
0: Saffet olmaz ya. Saffet daha
1: yok, onlar daha çok forma şansı giymiş, bulmuştur.

0: milli takımda. Bu 8 kez oynamış bu oyuncu. Kariyerinde bir tane kupası var. O da 97 sezonunda kazanmış.
1: Ben de hiç yok hocam. Sen bilemezsen ben hiç bilemem yani.
0: Hocam bak seninle Kocaeli Spor'da çalışmış. Hadi ipuçlarını artık yavaş yavaş vereyim. Şenol Güneş'le Kocaeli Spor'da çalışmış. Joachim Löw'le Fenerbahçe'de çalışmış.
2: Şenol'la?
0: Şenol Güneş ve seninle Kocaeli Spor'da.
2: Olmaz Şenol Hoca, ben de Kocaeli Spor'u çalıştırmadı ki. Sakarya Spor'u çalıştırdı o.
0: Kabul etmiyor hoca.
2: Şenol Hoca Sakarya Kocaeli Spor'u çalıştırmadı ya.
0: Veli Kavlak değil, daha eskiler. Bakıyorum doğru cevap var mı diye. İpucu hocama demiş Necati Kartal, Ertuğrul olabilir. Yok, değil.
2: Yok. Kocaeli Spor'da Ertuğrul yoktu ya. Ahmet Dursun var. Bilmem bir Kocaeli Spor'da kim var?
0: Orhan Kaynak vardı. Doğru cevap gelmedi mi?
3: Hangi bölgede oynuyordu?
0: Tekrar ama şu ana kadar göremedim.
2: Sergen Yalçın da nerede oynamış?
0: Fenerbahçe.
2: Yok yok. Sergen Yalçın. Faruk olabilir mi?
0: Bravo.
2: He?
0: Bravo hocam. Faruk Yiğit.
2: Faruk Yiğit kaç, 28 yaşında mı bıraktı bu?
0: İşte öyleymiş. Aa. Sevgiler 28 Faruk. Yaşında futbolu bırakmış hocam. Allah eski öğrencin Allah. Faruk
3: hocam,
0: Yiğit.
3: Tebrik ediyoruz.
0: Bir şey, seninle bak. Ve Şenol Güneş'te Kocaeli Spor, Joachim Löw'le de Fenerbahçe'de görev yapmış. Sergen Yalçın'da da yine Fenerbahçe'de takım arkadaşlığı var. 96 Avrupa Şampiyonası'nda da Fatih Hoca, Fatih Terim
2: evet,
0: kadroya alıyor Türkiye ama kupası, evet. Süre almamış. Senin görev yaptığın Kocaeli Spor'da 97'de Türkiye Kupası'nı kazanmış işte.
2: Evet,
0: tek kupası.
2: Şimdi bak biz şeyle Sporting Lisbon'la şey yaptık. Bobby Robson o zaman İngiltere milli takımından geldi. Sporting Lisbon'a geldi. UEFA Kupası'nı ilk zaten lige çıktığım sene UEFA Kupası'na gittik. Şimdi bir tane burada çok iyi maç oynadık. Biz 0-0 kaldık ama yemin ediyorum şöyle maç seyrettim. Kaleye gelemedi şey Sporting Lisbon. Rüya takımı. Şimdi oraya gittik. Soyunma odasında bir adam var. Herhalde şey kökenli onlar böyle Emevilerden falan gitti ya şeyler oraya. Böyle ondan sonra yani Arabistanlı falan bir adam böyle yapıyor. Faruk. Ulan Faruk deyip duruyor. Yerde şeyleri temizliyor soyunma odasında. Ulan Faruk dedim, bir tek seni tanıyor adam dedim. Burada bak ya, bugün iyi oynamazsan bak ben kötü yaparım dedim.
0: Zühtü Bey'i tebrik edelim. Bilmiş Zühtü Yay'la. Onun dışında
2: Faruk'la ara sıra görüşüyorum. Çok da iyi bir çocuktur ya. Faruk var ya. Yalova'da şimdi şeyde kulağı çınlasın.
3: Erken bırakmış ama futbolu.
2: Evet erken. Ya müthiş bir adamdı ya. Fakat hiç unutmuyorum ya adam ya, işte oyunma odasında yerleri temizi falan var yani böyle bakıyorsun Faruk ya kimse
0: selamlar de, gönderelim.
2: Faruk diyordu şey
0: diğer demiyordu. Soruyu da görelim hadi o zaman ben kimimle devam edelim. Yarışmalardan gidelim biraz. İkinci sorumuz. Türkiye'de iki farklı takımda forma giydim. 3 Dünya Kupası'nda yer aldım. İkisinde yarı final oynadım. Birinde şampiyon oldum. Hissedar olduğum kulüpte kısa süre önce aktif futbol kariyerimin son maçına çıktım. Arsene Wenger, Ersun Yanal ve Otmar Hitzfeld gibi teknik direktörlerle çalıştım. Antrenmanda sert şutlarımı Farid Mondragon karşısında çalışırdım.
2: Mondragon Galatasaray'da. Galatasaray'da 3 Dünya Kupası'nda yer aldım. Vay. Bu hissedarı olduğum kulüpte diyor.
3: Ben orada takılı kaldım şu an. Hı?
2: Romanyalı mı?
0: Değil.
3: Hissedarı olduğum kulüpte kısa süre önce.
0: Raul Meireles değil.
2: Ersun Yanal'la Fenerbahçe'de bir de Galatasaray'da şey yapmış diye galiba.
0: Arsene Wenger, Ersun Yanal ve Hitzfeld. Otmar Hitzfeld gibi teknik direktörlerle çalışmış.
2: Arsene Wenger.
0: Farid Mondragon'lara takım arkadaşı.
3: Kolombiya. Arsenal'den. Doğru mu?
0: 3 tane Dünya Kupası'nda oynuyor. Kolombiyalı değil.
3: Mondragon nereydi ya?
0: Kolombiyalı ama yok. Oradan değil. Takım arkadaşlığı. Yani milli takımdan değil.
3: Tam Galatasaray'da oynadı. Türkiye'de o zaman.
2: Fenerbahçe'de oynamış demek ki.
0: Türkiye'de iki kulüpte oynuyor.
2: Ya Trabzon ya Fenerbahçe. Bir tanesi Galatasaray. Öbürü de Trabzon.
0: Bir tanesi Galatasaray. Hadi ipuçları vereyim.

0: Zor soru. Akif Erol Bey bilmiş. Tebrik ya, ederim.
1: Öbürü hangi takımda işte?
0: Evet, Türkiye'deki nerede? Diğer takım hangisi mesela? Ersun Yanal'la hangi takımda?
1: Fenerbahçe olabilir, Trabzon olabilir. İşte o bizi şaşırtır.
0: Niye Ersun Yanal'ın hocam başka var? Çalıştığı görev yaptığı kulüpler.
1: Gençler Birliği.
0: Birkaç tane daha var. Hocanın bayağı var.
1: Denizli Spor.
0: Değil.
1: Ankara Yüce.
0: Yok. Akdeniz'den devam et hocam işte.
1: He?
0: Ersun Hoca'nın Akdeniz semalarında görev yaptığı bir kulüp.
1: Denizli var.
0: İşte yok. Başka bir Antalya kulüp Akdeniz'den.
1: Mı? Yok ya.
0: Kaya şu an bayağı...
2: Ben şu an şeyi düşünüyorum ya. Hissedarı olduğu kulüp kısa süre önce. Yani orada ben takılı kaldım.
0: Şimdi bayağı hangi doğru cevaplar geliyor.
2: Yakalarsak oradan yakalarız belki
1: ya,
2: hocam.
1: Ersun Yalan nerede yaptı ya? Burada bir sıkıntı var.
0: Hocam Akdeniz... Kaç tane şehrimiz var Akdeniz'den Süper Lig'de?
1: Antalya.
0: Tamam. Ha, Antalya Spor. Yok Antalya Spor işte. Ersun Yanal'da da.
1: Podolski mi?
0: Bravo.
2: Tebrikler. Nokta atış.
0: Bravo hocam. Yalnız yani Antalya Spor ipucuyla Podolski'yi tekne bilmen gerçekten inanılmaz bu arada. Tebrik ederim.
1: Ya 40 yılda bir bildik ya.
0: Yok. Galatasaray ve Antalya Spor'da oynadı Lukas Podolski. Hocam bugün formda. 2006 ve 2010'da Dünya Kupası'nda üçüncülüğü var. 2014'te şampiyon oldu yine Almanya ile. Gornik Zabre kulübünün hissedarı Lukas Podolski. Son görev yaptığı takım doydu. Hatta Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi oldu. Gornik Zabre. Arsene Wenger'le Arsenal'de çalışıyor. Ersun Yanal'la Antalya Spor'da. Hitzfeld'le de Bayern Münih'te görev yapıyor. Mondragon'la da 2009-2011 arası Köln'de birlikte oynuyorlar.
1: Şu şey doğru. Bizi şey
0: Ümit Özat
2: doğru
0: da yine o Köln'ün kadrosundaydı.
1: Hissesi olduğum şeyi bizi şaşırttı.
2: Mondragon Podolski o dönem
0: ülkesinden
2: uyuşmadığı için daha çok.
0: Evet, acaba ülkesinden dedi... Gornik Zabre'nin hissedarı yakın zamanda da Türkiye'ye gelecek.
2: Şurada çay hiç... döner möner bir şey olsa bilirdik yani.
0: Kolay anında bilirdik. Evet, evet. Döneri zaten koysak hemen bilirdiniz. Logolarla devam edelim.
2: Evet hocam. Güveniyorum sana.
0: Hocam iyi başladın.
2: Bugün sen değil.
1: Yok,
0: başladın.
1: Yok ya sen de hiç. Ben bu logoları hiç bilemem.
0: Yabancı bir kulüp.
2: Bu bende
0: anlayacağınız üzere tabii logodan da.
1: Hindistan.
2: İngiltere ligi mi? İkinci lig mi?
0: İngiltere.
1: Championship'ten biridir bu kesin.
0: Hocam iyi gidiyorsun bak bugün gerçekten.
1: Championship'ten ama kim olur championship'ten?
0: Nazar değmesin maşallah.
1: Championship'ten artık bul artık. Arapasını attık sana.
0: Daha ne yapsın yani güvenç kurtar sana daha
2: ben
0: nasıl?
2: Ben de dedim hocam ikinci lig İngiltere mi diye yani. Ha.
0: Bugün Kaya'yı oyuna sokamadık.
2: Evet ben bugün kaldım ya.
1: Huddersfield falan değil değil mi? Öyle
2: bir şey. Birinci soruyu zaten ben hayatta bilemezdim büyük ihtimal. Yani Güvenç hocam bile zor bildi.
0: O zaten tamamen Güvenç hocama yönelik hazırlanmış bir soruydu.
1: Faruk nereden 28 yaşında futbol bıraktığını. Ya var ya hani onu söylemese belki daha evvel bileceğim. 28 yaşında nasıl bıraktı?
0: Hocam çok geç. Southampton sene... değil. Doğru cevaplar var. Murat Bey ve Selman Bey bilmiş logoyu. Ama Southampton değil.
2: Cardiff falan da değil bu. Şimdi... Son dönemde gördüm.
1: Norwich değil.
2: Ama...
0: Norwich de değil.
2: Ama takım gelmiyor aklıma. Yok bende yok ya.
0: Hacı Wright'ın oynadığı takım.
2: Wright.
0: Antalya Spor'dan gitmişti yani.
1: Ya bir daha gelirken var ya ben aklıma gelmiyor isimleri. Bakın bu şeylere geleceğim biliyor musun?
0: Kaya artık sana yani daha nasıl asist yapıyor?
2: Gelmiyor
0: Kaya bugün
2: gelmiyor.
0: Hiçbir asisti gole çeviremiyor. Bugün
1: baş harfini söylesene.
2: Baş... Onu da yine bilemeyiz hocam.
0: Bristol City ben... değil.
1: Bilirim mi?
0: Bu sene lige çıktılar. Premier Lig'e yükseldiler. Direkt. Lider tamamladılar. O... Teknik direktörü Frank Lampard.
2: Ya resmen.
1: Nasıldı?
2: Şu an ben kaldım yani.
0: Ya ben artık yani benim verebileceğim ipucu kalmadı artık demek ki çıkmayacak bu cevap.
1: Yuh ya.
2: Gerçekten
1: kimler çıktı
2: hocam
1: ya?
2: Hocam aklıma gelmiyor şu an takım yani.
1: Çıkanları biliyoruz yani birinci çıktılar. Değil mi? Leicester City değil değil mi?
0: Kim?
1: Leicester City.
0: Yok Leicester değil.
1: Değil mi? Kim çıktı ya? Şundan bir bakayım.
0: Bayağı böyle yani hocam.
2: Hull City çıktı işte.
0: Rahat
2: hocam.
0: Çıktılar. Bunlar playoff oynamadı ama. Direkt. Lider tamamladılar öyle çıktılar. Frank Lampard teknik direktörleri.
1: Şuradan bakayım.
0: Yani bayağı uzun bir aradan sonra çıktılar zaten. Premier Lig hasretleri

0: Şuradan bakayım telefonu.
1: Bakayım şuradan. Şey olsa kulağı çınlasın, ne o? Bir kartal yiğitle bizim
2: söyleyeyim
1: şey...
2: artık. Söyle. Tamam. Coventry City.
1: Coventry yok, bilemezdim ya.
2: Premier Lig'in yeni ekibi.
0: Gelmedi aklıma.
2: Doğru cevap veren izleyicilerimizi tebrik ediyorum. Coventry City'ydi
1: ama
2: cevap.
1: Ama çok enteresan bu film, insan zannedersin ki Hindistan takımı.
2: Osman Bey bilmiş. Murat Bey bilmiş. Selman Bey bilmiş. Yapay zekaya bile soranlar var hocam artık. Ama bazen yapay zeka bile yanılıyor. Az önceki soruya mesela Murat Bey demiş ki yapay zekaya sordum, Oğuzhan Özyakup dedi. Podolski sorusu için söylemiş bunu. Yani biz öyle sorular hazırlarız işte, yapay zeka bile bilemez. Ama tabii hangi yapay zeka? Artık yapay zekanın da hocam 4 tane 5 tane farklı versiyonu var. Bu dünya kupaları veya işte turnuvalar için tahmin yaptırıyorlar o yapay zekalara. İçlerinden bir tanesi Türkiye'nin gruptan çıkamayacağını tahmin etmiş. Diğerlerinin hepsi son 16 demiş, çeyrek final demiş.
1: Hadi ya, hangi zeka?
2: Grup liderliği demiş.
1: Hangisiyse onu alalım. Ya sen söyle de biz ona bakalım.
2: Ben sana programdan sonra söyleyeceğim.
1: Birbirlerini boşuna uğraşmayalım.
2: Peki devam edelim. Diğer logomuzu da görelim.
0: Hocam hiç bana bakma. Ben milli takım gibiyim.
2: Hadi. Ya, yine İngiltere.
1: Şey, burada bir öksür möksür bir şey yap.
0: Ice Time mıydı? Tam mıydı? Neydi? İsmini...
2: Kaya ben hayatımda
0: böyle bir şey duymadım. Bugün takıldım abi, gelmiyor.
2: Ait tam olarak nerenin? İngiltere. Ne?
0: Evet evet.
2: Yani tamam ama hadi.
0: Ney Town'du işte?
1: Ipswich Town'du.
0: Doğru.
2: Hocam. Hocam bravo. Doğru. Bravo.
1: Yok, arapasını attı
2: ama. Bravo. Ipswich, Murat Bey bilmiş. Hemen cevaplar geliyor. Ipswich Town.
0: Town'u bildik de yani...
2: Hocam şov yapıyorsun bugün.
1: Yok ya.
2: Vallahi şov yapıyorsun. Hiç mütevazı olma.
1: Evet.
2: Luton Town değil Mehmet Bey. Bilememiş. Ipswich Town'du. Doğru cevabımız. Yanıtlara bakıyorum. Emre Bey bilmiş. Tebrik ederim. Beyza Nurtekin bilmiş. Tebrik ederim.
0: Kısaltılmışlarından yola çıkıyoruz. Tabii.
2: Tahminler bu şekildeydi. Bir izleyicimiz daha bilmiş ama yani kullanıcı adı çok enteresan. O yüzden kullanıcı adını okuyamayacağım. Kusura bakmasın ama bilmiş. Sonu 1907'li bir kullanıcı adı var izleyicimizin. Devam edelim. Üçüncü logoyu da görelim. Bu bizden.
0: Hadi buyur. 1942.
2: Yani logoya bakınca böyle Los Galacticos,
0: gökdelen falan var yani.
2: Tahmini gelebilir ama hani gelmesin hocam, bizden yani. 1942.
1: Şu ne olduğunu ona bakıyorum ben ya. Bir şey gibi sanki. Fabrika sanki. Ankara yüzün şeyi değil. Yani 42 eski bir takım. Şehir takımı değil mi? Kasaba
2: evet,
1: mı?
2: Tabii tabii.
0: Yani Süper Lig'de böyle tabii. Bir... Bu birincilikte de değil bence. İkincilik falan olmuyor. İki ya da üç falandır yani.
1: Bölgesini söyle, hemen bulalım.
2: Çok nasıl hocam?
1: Bölge. Bölge söyle ya.
2: Bölgeyi mi söyleyeyim? Ege.
0: İzmir. İzmir takımı.
1: Bergama değil değil mi?
2: Yok.
1: İzmir'den. 1942'de çok...
2: Güncel ligi sanırım ikinci lig ya. Ya da bu kulüp kapandı mı acaba?
1: Altın Ordu değildir zaten.
0: Yok hocam, Altın
1: İzmir
0: Ordu değil. Menemen değil. Menemen'inkini zaten
2: şöyle. Menemen neden değil?
0: Biliyorum logosunu çünkü.
2: Menemen işte.
0: Nasıl Menemen? Yenilendi mi logosu Menemen?
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Menemen Futbol Kulübü, evet.
0: Aa.
2: Kaya istemeden bildi bunu.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben daha bu sezon bitmeden Menemen'in tesislerine gitmiştim.
1: Menemen
0: logo şey... böyle değildi yani.
1: Şey, o logosunda yumurta domates vardı ya, menemen.
2: Senin menemende bazı
0: hayır hocam, eksikliği logo bana hani...
2: Alanya Spor değil, Keçiören Gücü değil. Murat Bey bilinmiş, Menemen Futbol Kulübü, evet.
0: Formanın üstündeki logo bu değildi de sanki değil. Ya.
2: Yayın sen hangi menemene gittin? İzmir değil mi?
0: Evet, Menemen FK'ya gittim işte.
2: Yok, Menemen.
0: Hatta orada oyuncuyla, Baran Demiroğlu'yla bir içerik çekmiştim. Logo bu şekilde benim aklımda kalmadı yani.

0: Yeni bir logo bu.
1: Yenilenmiş çok olabilir çünkü.
0: Yani.
1: Evet, Menemen Futbol Kulübü. Bu arada rejiden de çok enteresan. rejiden enteresan tahminler geliyor tabii. Ekip arkadaşlarımız. Logolar böyleydi. Yunus Emre nasıl yapalım? Devam edelim mi yarışmalarla? Peki. Devam edelim yarışmalarla. Tanı beni'ye geçelim. Ben kimimle başladık? Ya logoları
2: hiç,
1: bildik.
2: Hayır, hiç bunu bilemiyorum ben.
0: Hocam sen kendini bilemedin geçen gün.
2: Vallahi bilemedim.
0: Kim bu?
1: Hocam kimim ben? Bu fotoğraftaki oyuncu kimdir? Bu fotoğraflar tabii güncel olamayabiliyor. Bunu bir not olarak düşeyim.
0: Pele mi? Bugün çok sarf ettik sözü.
1: Kim? Kaya duyamadım.
0: Pele olabilir mi?
1: Yok.
0: Kim? Ronaldinho mu?
1: Cemil olabilir mi? Cemil.
2: Yerli mi bu?
1: Yerli hocam.
2: Yerli bu ne ya?
0: Abi forma Brezilya forması gibi hocam. Doğru değil mi?
2: Evet.
0: Yani.
1: Doğru da mantıklı bir yaklaşım. Ya yani forma üzerinden söylüyorum. Forma benziyor ama değil. Brezilya forması değil.
2: Sarı
1: yani oyuncu da o kadar zaten melez değil.
0: Kim ya?
2: Nobre değil değil mi?
0: Kim acaba merak ettim şu an. Furkan da gülüyor ya. Sanki bir çok anormal bir isim çıkacak gibi bir şey. Hocam.
2: Bilemeyeceğiz.
1: Çok anormal bir isim çıkmayacak işte ona zaten. Yani şaşırıyorum şu an. Güvence hocam bayağı böyle uzaklara dağıldı gitti hocam.
2: Sarı yeşil forma kimin var ya?
1: Forması kulüp forması. Milli takım değil.
2: Yani sarı yeşil işte kim vardı?
1: Böyle sarı bir forma. Var. Hatta lakabı sarı bir şeyler. Şey. Lakabı yabancı bir takım.
2: Yabancı takım mı?
1: Tabii tabii. Oyuncu yerli. Hadi ipucu vereyim.
0: Daha yani ne diyeyim
1: artık?
0: Mi?
1: Bravo. Tamam. Daha ne diyeyim artık? Yani sarı denizaltılar ve Villarreal forması.
0: Tamam.
1: 2004 müydü yıl artık? Tam hatırlamıyorum da. Nihat Kahveci Villarreal dönemlerinden bir kare. Gelsin ikinci fotoğraf. Semih Bey bilmiş. Selman Luma Çekke'yi yıkan adam diye bilmiş. Cihan Bey de bilmiş. Osman Bey bilmiş. Mehmet Peker bilmiş. Murat Bey bilmiş. Bayram Bey bilmiş. Villarreal forması meşhur sevinci yapmış Nihat Kahveci demiş. Evet. Haydi görelim ikinci oyuncuyu. Bakalım bu kimmiş?
0: Çok tanıdık geldi.
1: Gözün bir yerden ısırıyor mu?
0: Evet. Fenerbahçe forması bu. Sanki.
1: Kaya bugünkü en iyi performansını az önce
0: ben sona sakladım.
1: sergilemiş oldu.
0: Fenerbahçe.
2: Zaten ben tanısam da isimler aklıma gelmiyor.
1: Hocam sen en azından yok. Tarif et ben kabul edeceğim.
2: Yok tanrım.
1: Ben sana yardım edeceğim söz.
0: Stoh mu?
1: Değil. Stoh değil.
0: Saçı var mı yok mu onu kestiremedim şu an yani.
2: Saçı mı?
0: Yok gibi görünüyor burada ama saç çıkarsa da şaşırmayalım.
1: Şalay değil. Kayer değil. Selman Bey bilmiş.
0: Kim ya bu?
1: Fenerbahçe doğru. Stop değil ama.
2: Şey. Ne o? Yunanistanlı bir futbolcu.
1: Pelkas mı?
0: Yok. Pelkas
1: değil. Yok o da değil hocam.
0: Bu yıldız oyuncu ya galiba. Doğru mu?
1: Evet. Bence öyle.
0: Şey. Van Persie mi?
1: Bravo. Kaya Temel gerçekten sonradan açıldı bugün ve
2: evet.
1: Fenerbahçe formasıyla Robin van Persie. Şimdi fotoğrafın orijinalini de göreceğiz. Uçan Hollandalı olarak da hatırlanır.
2: Vallahi
1: nasıl geçti oyun. Hocam sence Fenerbahçe kariyeri van Persie'nin?
2: Bana göre çok iyiydi ama yine yerden yere vurdular adamı. Ne evet. Yapacak? 150 gol mü atacak? Yine hiç. 20 golü var en azından.
1: Yıldızı hiç barışmadı o dönem. Taraftarla da, Vitor Pereira'yla da.
3: Ya biliyorsun kaldım bayağı sağ kenar.

0: yani maç esnasında kameraya yansıyan bir tartışmalar olmuştu oyuna girerken.
1: Gitti ona bir şey söylüyor.
0: Taktik veriyordu.
1: Taktik verecek ya. Ya santfor adama ne taktik? Ya
0: ben kim orada hakikaten... suçlu? Pereira mı suçlu?
1: Pereira tabii ya.
0: Hocam ama yani orada
1: ben de taktik kardeşim, ben santroforum. Van Persie olacağım. Gelecek bana şey böyle, ya sen taktik bak. O zaten sahaya girerken bir şeyler söylüyor.
0: Hocam şimdi Faruk Yiğit oyuna girerken taktik verseydin sana aynı
1: ben
0: davranış yapsa hoş olur muydu?
1: Bir dakika, antrenmanda yaptım, ben orada gidip taktik verir miyim ya? Antrenmanda ne yapacağını bilir o çocuk. Yani antrenmanda çalıştırırsın sen onu. Şimdi alıyorlar ya hani böyle bir şey falan filan. Ya onlar şey, onun var ya eş, akraba, dost görsün diye gidiyor oraya falan filan diyor.
0: Dekor mu yani?
1: Sen gördün mü şeyi, ne o şeyleri, öbür ünlü antrenörleri şey yazsın, çizsin, böyle şey göstersin.
0: Orada benzer durumu da Jürgen Klopp'la Muhammed Salah da yaşadı Liverpool'da.
1: Ama o başka.
0: Klopp da Salah'a taktik veriyordu.
1: Yok, kavga ettiler onlar.
0: Evet, evet, bayağı onlarınki tabii yani. Daha hararetli bir tartışmaya dönüştü yani, sonra. Evet. Salah çok ters bir davranışta bulunmuştu.
1: Ya girerken adama ne söyledi? Ya inanamıyorum ben ya. Ya hadi git diye dersin çıkar. Ben hiçbir şey söyle. Hayatımda söylemedim. Ya zaten ben antrenmanda ne yaptığını.
0: Ama hocam senin burada bir teknik direktör olarak Vitor Pereira'nın yanında olman gerekirdi.
1: Yani yok ya. Ya bırak.
0: Meslektaşını koruman gerekirdi.
1: Ya olmaz. Olmaz. Olmaz. İyi yaptı.
2: Güvenç hocam sana yapsaydı.
1: Ben ya o duruma düşer miyim ben? İyi yaptı.
0: Hocam ben o duruma düşmem ya, bile diyor.
1: Düşer ya, olur mu? Sen adam Van Persie sana bu şey değil ki, Ahmet Mehmet değil ki. Ve santfor oynuyor. Hani dersin ki git şey Furkan'ı tut. Tamam mı? Kaya'yı tut.
0: Güzel.
1: Aman oğlum
0: sağ
1: falan.
0: Sağ hocam.
1: Ulan santfor ne yapacak? Ne yapacak? Gol atacak.
0: Hocam yani. Ama bize o kadar hafife alma yani.
1: Yok yok.
0: Biz de birileriyiz yani.
1: Hayır yani.
0: Değiliz ama.
1: Tamam da işte seni tut da falan yani. Diyebilirim yani. Aman oynatma işte, bunlar tehlikeli falan.
2: En kısa zamanda alsa maçına davet yani. Ediyorum hocam seni.
1: Tamam da yok. Arkadaş santfora ne dersin ya? Bizde de var. Neyse ya, Burak Yılmaz'a birisi geldi bir şey yapıyordu orada. Burak Yılmaz'a ne anlatıyorsun? Bu maça giriyor herif ya. Adam tövbe yarabbim. Neyse.
0: Peki devam edelim. Diğer fotoğrafı görelim. Hangi oyuncuymuş bakalım.
2: Drogba mı?
0: Değil.
1: Bu ne? Yüzücü mü?
2: Galatasaray forması bu ya galiba. Evet.
0: Nasıl?
2: Galatasaray forması değil mi?
0: Doğru.
2: Gomis.
1: Gomis.
0: Değil. Neden oyuncunun siyahı olduğunu kanaat getirdin?
2: Öyle görülüyor çünkü, değil mi?
1: Bu gol atmış, golcü bir futbolcu herhalde. Değil mi? Uçuyor yerde.
0: Bilemeyiz hocam, belki faulden sonra yerde
1: yok,
0: kaldı.
1: Yok yok, o gol atmış, bu kendini yere öyle. İşte bu uçan Hollandalı. Bu da uçmuş yerde.
2: Yok hocam dur. Şimdi buradan şey görülüyor biraz, ekran karanlık görüyor.
0: Selma Bey bilinmiş, Mehmet Bey Melo demiş, değil. Necati Bey bilinmiş, Murat Bey bilinmiş.
2: Umut mu? Umut Buluk
0: değil
2: mu?
0: Bak orada bir detay var. Sol kolunda.
1: Kaptan mı?
0: He. Yok hocam, burada kaptanlık bazı bandı olmaz.
2: O Elmender'de vardı.
0: İşte burada bir sargı var.
1: Ne yapalım, kaç kişi sarı Allah Allah.
2: Ama öyle sarı, bir fotoğraf yani bu mı? Oyuncu bana siyah, ben şu an siyahi olarak düşünüyorum oyuncuyu, öyle görüyorum.
0: Kaya ve bugünkü asla doğru olmayan tespitleri. Az önce kime kel demiştin? Van Persie'ye.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Bu?
0: Nihat Kahveci için.
2: Ama bildim onları ya.
0: Pele dedin, melez oyuncu dedin.
2: Formadan yola çıktım oradan. Ya bir dakika, bu gol sevinci bana çok şey geliyor böyle.
1: Bilmiyorum ama bileğinde şey varmış bak. Allah Allah.
0: Hocama beğendiremedik ipucunu. Hocam yani hani belki akılda kalmıştır Kaya'nın. Hani Galatasaray maçlarını izlerken hangi oyuncunun böyle burasında hep bir...
1: Tabii ters.
2: Rodriguez mi?
0: Bandaj olurdu, sargı olurdu.
1: Bilmiyorum.
0: Artık hatırlamıyorum. Kaya artık siyahi ve menezlerden bir çıkalım.
2: Yani. Ama öyle görüyorum ya. Gerçi ekranda öyle görüyorum.
0: Biraz daha böyle Avrupalı.
2: Biraz da şurada şuraya bakacağım. Dur bakayım.
0: Yasin Öztekin değil.
2: Snyder mi?
0: Evet.
1: Snyder yani, hiç alakası var mı?
0: Snyder'e gelene kadar kimler kimler?
2: Ama ben gerçekten fotoğrafı
1: Snyder'i görüyorum. Snyder yani.
2: Ben Melo olduğunu düşündüm. Yani.
1: Allah Allah. Bak arkada daha net, görüyor musun Sinay'da?

0: Bak hocam, bu gol sevinci mi? Gol sevinci gibi değil bence. Yani burada sanki bir faulden sonra yerde kalmış gibi Snyder.
1: Evet.
0: Snyder'e ne dersin?
1: Formadan yakalayabilirdik.
2: Müthiş bir futbolcuydu ya.
0: Evet, yani ben senin
2: ekstra bir adam
0: yakalamanı ya bekledim. Yakaladın ama biraz zor oldu Kaya.
1: Ya zor oldu çünkü şeyi görüyorum. Siyah oyuncu görüyorum şu an, bildiğin ya.
2: Evet.
1: Ya hocam, haksız mıyım?
0: Fotoğraf blur değil artık ama hala siyahı görüyor olabilir Kaya.
1: Ha, şu an normal. Şu an
0: döndük tabii normale peki.
1: Ama bir esmerlik var, yanmış yani.
0: Snyder'i bilenler var. Sniper diye ipucu verin demiş ama zaten onu söylesek.
1: Tabii.
0: Yani cevabı vermiş olurduk. Doğru cevap verenleri tebrik ederim. O zaman yarışmaları tamamlayalım. Golü koklayanlara da geçelim. Vaktimiz kalırsa da biraz daha kulüplerin gündemini konuşuruz. Hocam, seviyor musun golü koklayanlar bölümünü?
2: Evet, seviyordum ama çok şey.
0: Kim önde şu an sizin aranızda bugün? Sanki Güvenç Hoca önde gibi biraz.
1: İki değil tane mi? Kim bilir bildi.
0: Kim bilir, o 2'de 0. Senin 2'de 2 yaptı hoca.
1: Tamam, ben logoda iki tane, bir tanesini saymadınız ama olsun, takımın ismi.
0: Ice Town dedin. Hadi yani, onu.
1: Hadi Ice Town.
0: Yani, yani hadi sayalım artık senin hatırın için.
1: Buz kuleleri gibi
0: hocam,
1: bir şey söyledik
0: ama. Hocam Ipswich'i tek attı orada.
1: Evet. Benim aklıma gelmedi yani takımı. Town kaldı ama ilk ismi aklıma gelmedi. Ne oldu?
0: Peki.
1: Güvenç hocam önde.
0: Gelsin ilk pozisyonumuz. Hocam önde. İtalya Serie A'dan Genoa Cagliari maçı.
1: Gol. Değil. %100 bir şey vardır hocam bunda.
2: Kaleciye geliyor gibi, eline çarpıyor gibi ama gol herhalde.
1: Bence değil.
2: Bakalım.
0: Gol değil mi? Değil. Hadi görelim.
2: Sanki adama çarpıp giriyor gibi sanki. Bakalım.
1: 60.
0: Hocam bravo.
1: Yanıltma yok hocam.
0: Görelim ikinci pozisyonu. Bakalım Kaya buradan bir geri dönüş yapabilecek mi? Lazio Bologna maçı. Yine İtalya Serie A'dayız.
1: Gol.
2: Gol.
0: Bir daha izleyin bence.
2: Değil. Kafayla mı çıkartıyor? Gol, bence gol.
0: Hadi bir daha, bir son kez izliyoruz.
1: Direkten de dönebilir hocam ya. Ben yine değil diyeceğim ya. Değiştirdim çıkıyor.
0: Gol
1: ben,
0: değil dedi Kaya de Temel. Hocam sen?
2: Gol diyorum.
0: Hocam gol diyor ısrarla. Peki görelim bakalım, gol mü değil mi?
1: Sanki direkten dönecek gibi.
2: Dışarı mı vurmuş?
1: Evet.
0: Ben yardımcı olmaya çalıştım hocam ama
1: kurtardık.
0: Kurtaramadık. 1-1 beraberlik var golü koklayanlarda. Son pozisyonumuz. Bakalım bir galip çıkacak mı golü koklayanlarda? Torino Monza maçı.
1: Değil.
2: Nasıl vurdu bu ya? Bakayım.
0: Değil mi?
1: Top da çok iyi.
2: Çok sıkıntı. Ben değil
0: diyorum. Kaya gol değil diyor. Bugün aynı çizgide.
2: Adama mı çarptı?
0: Devam ediyor.
2: Bence gol. Bence adama çarpacak sanki ama
0: hocam,
2: gol.
0: Hocam golde de bir kazanan.
2: Gol gol. Hadi gol.
0: Bir galip çıksın yani öyle. Gol. Beraberliği sevmiyoruz. Çünkü.
2: Gol, adam müthiş vurdu. Dur bakalım. Adamın göğsüne çarpmış olabilir.
0: Haydi yalnız görelim.
2: Bakayım. Adama çarpmadıysa gol.
0: Oo hocam.
1: Çok farklı yere gitmiş.
0: Çok iyi vurmuş gerçekten.
2: Dışarı mı atmış? Yuh, kazma.
0: Kaya Temel kazanıyor. Golü koklayanları.
1: Ya hocam alem sinyal gerçekten.
2: Şu golü kaçırır. Ne, hangi takımda bu adam?
0: Ama zor pozisyon.
2: Torino. Ne zor Torino ya. Dışarı bombuşları atılır ya. Allah'ım ya.
0: Çaktırma.
2: Ben adamın göğsüne vurur girmez diye düşündüm. Yani en iyi.
0: Mehmet Peker demiş ki sorum Kaya abime, sizce Beşiktaş'ta kaleci transferi ne durumda? Birazdan bu arada hem Kaya Temel hem de Güvenç hocama yeni sezonda Süper Lig'den beklentilerini soracağım ama Beşiktaş'taki kaleci transferi noktasında var mıdır bir bilgin, duyumun?
1: Ya şu an net yorumu yok ama Beşiktaş'ın şövalyeyi çok zorladığının bilgisi vardı. Ama tabii oyuncunun en çok, daha doğrusu kalecini biz en çok şuradan tanıdık. Fenerbahçe ile oynanan eşleşme maçında çok fazla ön plana çıkmıştı. Paris Saint Germain'in zaten ikinci kalecisi konumuna düşen bir kaleciydi. Fakat bu Beşiktaş kalecide böyle bir ismi takıma kazandırabilseydi bence çok iyi bir sezon başlangıcı adı altında çok iyi bir başlangıç olurdu. Çok başarılı da bir kaleci. Ama şu an net olarak bir isim yok bende. Fakat Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle beraber, İtalyano ile beraber çok ciddi isimlere gittiğini görebiliyoruz. Yani bu sezon sanki Beşiktaş transferde doğru isimleri transfer yapacak gibi. İşte santraforda olup olmama konusunda soru işaretleri var ama vizyon deriz ya, bu önemli. Vlahović mesela düşünmesi bana göre çok önemli bir etken. Hem eski oyuncusu bu transferi gerçekleştirebilir mi? Kalede de böyle başarılı ön plana çıkabilecek bir kaleci transferi mutlaka yapacaktır Beşiktaş'ta.
0: Hocam nasıl bir Beşiktaş takımı bekliyorsun İtalyano ile beraber?
2: Vallahi isimler güzel. Bu sefer daha kaliteli futbolculara yöneldiler ama alırılabilirler mi alamazlar mı onu bilmiyorum. O Vlahović mi neyse, yani o adamı herkes istiyor Fenerbahçe'de.
0: Dušan Vlahović. Yani. Bu arada Alejandro Grimaldo çok fazla transferde adı geçti. Fenerbahçe ile de Beşiktaş'ta da geçti. Bugün dış basında bazı haberler vardı. Atletico Madrid ile oyuncunun anlaştığı son dakikalara geçildi. O da artık herhalde Türkiye olasılığı ortadan kalkmış gibi görünüyor.
1: Bir de çok beğenilmiyor bu isimler. Artık yaşlandı, yaş aldı, şu oldu, bu oldu. Hani Vlahović'te de mesela tam sakatlık geçirdi ama hep söylüyorum ben bunu. Bu oyuncu sakatlık geçirmese Barcelona'ya transfer yapacaktı. Şu anki durumda da mesela Barcelona'dan ve onun ayarında kulüplerden haber bekliyor bu oyuncu. Ya parayı tercih edecek olsa Beşiktaş'ın teklifini her türlü kabul ederdi mesela.
0: İtalyan kulüpleri, pardon, İtalyan medyası bu noktada Beşiktaş'ı avantajlı görüyor. Yani rakam evet. Noktasında Beşiktaş'ın verdiği rakamın diğer kulüplerin çok daha önünde olduğunu yazıyor İtalyan medyası. Böyle bir avantajı varmış.
1: Ama oyuncu beklemedi işte. Diğer kulüplerden bir şey olursa, fırsat olursa diye Avrupa'dan farklı takımlardan bir teklif bekliyor. Ama onun dışında eğer ki günün sonunda Beşiktaş'a kalacak olursa bu oyuncu Süper Lig'de her türlü zaten kendini gösterecek. Çok başarılı bir oyuncu. Özellikle Fenerbahçe geçtiğimiz sezon çok istedi. Saadettin Bey de o dönemde başkanlık yaptığı dönemlerde de bu oyuncuyla yakından ilgilenmişlerdi. Ama şu an işte Beşiktaş'a tamamen bu süreci dönmesi ve böyle bir olasılık olursa gerçekten bu sezon yine golcüler anlamında iyi bir Süper Lig izleriz.
0: Peki genel olarak nasıl bir lig bekliyorsunuz? Yani tüm kulüpler için şampiyonluk yarışı açısından mesela. Tabii daha çok erken çünkü transferler yapılacak, daha kadrolar şekillenecek. Ama mesela öngörün nedir hocam? Bu sezon daha heyecanlı bir lig yarışı bekliyor musunuz? Tabii,
2: Trabzonspor bu sefer iyice devreye girecek. İyi transferler de yaptı. Fenerbahçe gene yapacak. Galatasaray gene aynı. 3. Trabzon, Beşiktaş'ı bekliyoruz yani. Beşiktaş da bu şeye girer mi? Öbür takımlardan kim var? Bunları zorlayacak.
0: Başakşehir.
2: Başakşehir bana göre var yani.
0: Nuri Şahin ne iyi bitirmişti sezonu.
2: İyi adı, çok iyi şey
0: var. Samsun Spor'u merak ediyorum ben. Thorsten Fink'le bu sezon yeni bir yani ligi beraber açacaklar. Geçen sezon çünkü hoca sonrasında takımı i̇şte devralmıştı.
2: Transfer ne yapacaklar? Onlar da bir şeye Göztepe, Samsun Spor. Doğru. Onlar da bir gene Kocaeli Spor geçen sene fena değildi. Yani belki onlar bir şeyleri zorlayabilirler ama.
1: Yeni çıkan takımlar da iddialı. Çorum FK hem transferler
0: evet,
1: yönünde.
0: İyi bir kadro kuracak gibi
1: evet,
0: görünüyorlar.
1: Evet, çok ciddi isimlere
0: Erzurum'da
1: yöneliyorlar.
0: Aynı şekilde.
1: Evet, yani güçlü takımlar çıktı bu sezon. Şu da var Beşiktaş'ın tabii ki. Şimdi Trabzonspor şöyle anlatalım. Bu sezon belli bir basamakta iyi transferler yaparak iyi bir noktada bitirdi ligi. Şimdi bunun üzerine inşa ederek devam edecek. Fenerbahçe tekrardan bir kadro kurup eksik bölgeleri tamamlayıp yarışa hep zaten ikincilik yarışı içinde oluyor son dönemlerde ama bunun içerisine Trabzonspor'un olduğu senaryoda Beşiktaş'ın iyi bir kadro kurmasıyla Göztepe, Samsunspor, yine hani Başakşehir, ligde zorlu deplasmanlar, Erzurum deplasmanı, şimdi soğuk Sivas soğuğu diyorduk, Erzurum doğru. Soğuğu olacak mesela. Çorum FK'nın yine dediğimiz gibi nasıl bir takım kuracağı, iddialı bir takım kuracaklar. Gelen bilgiler o yönde. Yıldız oyuncular üzerinde çok fazla duruyorlar zaten. O yüzden bu sezon daha da yarışçı bir lig bekliyorum ben yani.
0: Benim en büyük temennilerimden bir tanesi

0: Çok erken havlu atan takımların olmaması, yani ligden düşme noktasında erken kopmalar umarım yaşanmaz. Çünkü son birkaç sezondur ligin böyle ilk 8-10 haftalık dilimiyle beraber kimin ligden düşüp düşmeyeceğini az çok tahmin eder bir hale gelmiştik. Bu sezon en azından ligin dibinde de aşağısında da biraz daha umuyorum ki daha rekabetçi bir lig izleriz.
1: Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu sene kim aşağıdan kurtardı zar zor?
0: Gençler Eyüp Spor Birliği. Mesela Eyüp Gençler Birliği.
1: Kim vardı aşağıda?
0: Kasımpaşa.
1: Kasımpaşa. Şimdi bak bunlar da tehlikeli. Yani tehlike. Bir sene evvel hep böyle oluyor. O takımlar aşağı düşüyor. Şimdi çıktı Ahmet Spor var. Transferleri çok önemli. Bak Çorum şimdi şöyle söyleyeyim. Bir takım yaparsınız tamam mı? Süper Lig takım ayarında yaparsınız çıkarsınız tamam mı? Veya şimdi biz mesela Kocaelispor'la çıktığımız zaman Fenerbahçe'yi kupada elemiştik. Gençler Birliği'ni elemiştik falan tamam mı? Yani bir çok güçlü bir kadromuz vardı. İlk yarıyı da lider bitirdik çıktık. Şimdi bunda ya arada fark var yani. Her lig arasında fark var. Ben çünkü 3. ligde, 2. ligde, 1. ligde hepsinde çalıştım. Şimdi bu kadro bazen öyle bir kadrolar var ki mesela Çak neyi aldı değil mi şey?
0: Ahmet.
1: Ahmet. Falan bak onlar mesela Süper Lig topçusu. O fark etmez yaşı kaç olursa olsun.
0: Tabii.
1: Şimdi, ama
0: boy
1: şimdi,
0: krallığı var ligde.
1: Şimdi kadro öbürlerini bilemiyorum. Yani Süper Lig kadrosu kuracak. Belki 15 tane adam alması lazım. Belki diyorum. Çıkan Çorum Spor, Çorum şey Erzurum Spor. Bunlar çıktılar ama çok iyi kadro kurmaları lazım. Bir de geçen seneden işte en aşağıdaki ne Kasımpaşa Gençler Birliği. Eyüp Spor. Bunlar 3 tane çıkan takımla bu 3 tane düşen takımların çok iyi kadro kurmaları lazım.
0: Şimdi Eyüp Spor ama
1: yani
0: o süreç biraz devam ediyor gibi. Zaten geçen sezon da çok zor koşullarda ligde kalma başarısı gösterdi.
2: Yatırım yapılmazsa sıkıntı.
0: Büyük bir aslında mucize imza attı takımla birlikte. Ama o belirsizlik hala devam ediyor gibi. Yani şu an Eyüp Spor'un mesela resmi olarak bildiğim kadarıyla bir teknik direktörü yok. Özhan Polat ismi konuşuluyor ama resmi açıklama hala gelmedi. Transferler ne yönde olacak bilmiyoruz. Birçok oyuncunun o dönem fedakarlık yapıp takımda kalan bazı isimlerin de sözleşmeleri bitti an itibariyle ve çok ciddi bir bilinmezlik var mesela Eyüp Spor'da. Beni i̇şte düşündüren ama, noktalardan birisi bu.
1: Ama yani işte öyle yani belki geçen sene son maçlarda oynadı performansları iyiydi futbolcuların.
0: Ama işte oyuncular da gitti hocam.
1: Gitti mi?
0: Bitti. Gidiyor yani bitiyor yani, sözleşmeleri.
1: Bitiyor ama belki.
0: Veda edecek gibiler.
1: Transfer yasağı var mı?
0: Bildiğim kadarıyla yok.
1: Yoksa o zaman.
0: Çünkü devre arasında yapmıştı zaten transfer.
1: Yani en azından onları tutacak yine şansı olur. Yine kalanlar tecrübeli futbolcuları vardı yani. Kalmak kolay, zor değildi. Yani şey kolay değildi. Yani şöyle bir şey mesela son maçlarda Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynayan yani takımlar şanslıydı. Mesela bu arada hatta Trabzon'la oynayan 3 takım da çok şanslıydı. Antalya Spor'un bu konuda şeyi var. Evet, çok bir serzenişi var. Çünkü onlar yani ligi neredeyse bitirmişler işte.
0: Ama Antalya Spor da Galatasaray'a karşı oynamıştı hocam. Sondan zor bir önceki maçtı. Hafta.
1: Çok ama sondan maçtı. O maç belli değildi şampiyon.
0: Ama işte
1: maçtı.
0: O zaman orada kendi kaderini ama Antalya tamam Spor'da belirleyebilirdi.
1: Ama son maçta artık gençleri koydu. Mesela stoperleri ki Fenerbahçe'de Galatasaray'da stopere genç adam koydular. Bitti. Bir tane adamı koydun zaten yenilen gollere bak Allah selamet versin. Trabzon'un kupa maçı vardı falan. Yani onlar şanslıydı. Şöyle bir şey olabilirdi. Bir düşen takımlar arasında bir playoff oynanabilirdi. Tamam mı? Yani en son
0: Almanya usulü yani diyorsun
1: veya,
0: sen.
1: Yok o Almanya'da en son takımı oynuyor falan filan.
0: Evet 16. ile
1: ama öyle değil. Mesela oynadı. Son 6 takım tamam mı 8 takım playoff oynayacak. Adam, çok adaletli olur. Şöyle
0: ama Gençler Birliği çok karmaşık olmaz mı öyle?
1: Niye karmaşık olsun? Gençler Birliği
0: Belçika öyle sanırım bak, mesela. Bak Belçika'da işte şampiyonluk grubu var.
1: Ama adaletli o zaman öyle olurdu. Şimdi Antalya Spor oynadı. Öbür düşmeyen takımların hepsini yenmiş falan ya puan almış. Onların söylediklerini söylüyorum ben de yani. Antalyalıların serzenişlerini söylüyorum. Sen şimdi onlarla bir playoff yapsaydın daha adaletli olurdu yani.
0: Hocam o zaman bu denklemde Beşiktaş'ın da lig şampiyonu olması lazım. Çünkü derbilerde çok puan toplamıştı mesela.
1: Ama ya bak,

0: Tamam da ya bak ya tamam da bir playoff olması lazımdı. Bana göre daha adaletli olurdu.
1: Ben katılmıyorum. Bence, ben yok. Bu arada ben tam tersi ben ligdeki takım sayısının düşmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Niye? Sebep ne? Ben medyadakilerin böyle...
1: Az önce söylediğim husustan dolayı. Ne? Hocam 8. hafta 10. hafta ligden düşecek takımı da tahmin etmeyelim artık. Yani olmuyorsa ne? Yeterli ne olacak yani? İmkanlar, olanaklar yoksa ligin 18 takımla oynanması...
0: Ya niye 18? Millet 20 takım. Bak bir şey anlatacağım.
1: Ama millette var hocam, futbolcu imkan var. Bak,
0: futbolcuların şöyle söyleyeyim.
1: Bu 20 başka bir programın 20, tartışma 20, konusu yok olur
0: 20
1: aslında.
0: Takım olduğu zaman ne olur biliyor musun? Genç futbolcuları oynatma şansın olur. Yani 38 tane maç.
1: Kim oynatıyor hocam genç oyuncuyu? O zaman ligde kalma mücadelesi veren hangi takım genç oyuncuyu
0: oynatabilirsin.
1: Oynatıyor?
0: O zaman oynatabilirsin.
1: Yani ligde kalma mücadelesi veren hangi takım genç ya oyuncuyu bak, oynatıyor?
0: Bak Galatasaray şampiyon olduğu zaman küme düşen takım Galatasaray yenmedi mi Hatayspor? Yendi değil mi?
1: Olabilir.
0: Yendi. Ne o? Giresunspor Fenerbahçe'yi yendi.
1: Bu sezon Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi. Ama küme düştü.
0: Ya tamam ya neticede orada kötü
1: Antalya
0: takımlar
1: Spor'da
0: değil.
1: Antalya Spor'da puan aldı.
0: Ya, kötü takımlar değil işte. Ya takım sayısı fazla eksik olması yani çok kaliteli bir takım olacağı anlamına gelmez ki.
2: Fark birincilik daha heyecanlı olacak hocam.
0: Ya olur mu heyecanlı? Ya bak şunu söylüyorum.
2: Düşen takımlar orada.
0: Şimdi bak Türkiye'de çok Türkiye'de futbolcu yetişmez. Türk futbolcu böyle yabancıları söyleriz. Şunu alacak, bunu alacak falan. Türkiye'de bir futbolcu yani iyi bir yere gelmesi için en senede en az 50 tane maç oynaması lazım. Biz şey var ya şu anda kimse bu şeyde gol atan Haaland'lar falan var ya gol atanlar Gülbiniz Süslü.
1: Antalya
0: goller.
1: Spor taraftarı da bak, bu arada hocam serzenişte bulunuyor ama mesela hangi maçlarda kaç tane iç saha maçında tribünü doldurmuş Antalya Spor
2: kadro
1: taraftarı.
2: Kadro değil bu arada Antalya Spor'un yani bu sezon yani, kadrosu gerçekten
1: öyle diğer kulüplerin üzerinden açıklanabilecek bir konu değil bence kimse.
0: Hayır bak o bir kere playoff olması lazım orada başver. Şimdi 30 tane maç oynasa senin benim saydığım şey yapmam göbek yaparlar biliyor musun? O söylediğin şöhretler var ya.
1: Mı?
0: Oyuncular 30 hocam. Maç oynat sen onları göbek yapar ya.
1: 34
0: ya.
1: Maç mı kurtarıyor hocam oyuncuları?
0: Hayır 50-60 maç oynuyorlar işte.
1: Hayır lig sadece hocam ben ligden
0: ya lig,
1: bahsediyorum.
0: Ya ligde daha.
1: Antalya Spor 50 tane maç mı oynuyor hocam lig?
0: Ya arkadaş şeyde Fransa'da kaç takım var? İngiltere'de kaç takım var?
1: İngiltere'de 20 takım var.
0: İspanya'da kaç takım var?
1: Nerede
0: İtalya'da,
1: hocam?
0: İtalya'da hepsinde 20'şer takım var değil mi? Onların işte, kupaları şunları bunları falan var ya 50 tane maç oynuyorlar. Şeyler hariç
1: hocam,
0: milli maçlar hariç. Hayır futbolcu yetişmez.
1: Hocam seviyorum seni. Çok seviyorum hem de. O yüzden
0: futbolcu futbol oynayarak yetişir. 15-20 maçta 30 maçta futbolcu yetiştirmez.
1: Ama playoff da bir çare değil hocam. Yani bu kulüplerin de biraz kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Kimse
0: yani sen şimdi adaletli mi oldu yani son
1: kimse
0: hafta?
1: Kimse kabahati başka yerde
0: son
1: aramasın.
0: Son hafta adaletli mi
1: ben
0: oldu?
1: Ben anlamam. Adalet sağlayacak kurum ben değilim.
0: Olmadı.
1: Şahıs da ben değilim ama ben
0: adaletli bir son hafta olmadı.
1: Sana.
0: Bak son haftayı söylüyorum.
1: Noktalıyoruz. Tartışırız yine konuşuruz.
0: Biraz daha tartışsaydık sabaha kadar.
1: Teşekkür ediyorum. Güvenç Kurtar, Kaya Temel ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler son sayfayı noktalıyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsudoğan'ın koşu yoluna. Bitsudoğan.

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez Can atıyor.

Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika çan uzun!

0: Tekrar program.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemini Aspor ekranlarında Cem Kerpiççiler ve Emre Kaplan'la beraber değerlendireceğiz. Cem hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun. Emre hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Hemen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün Divan Kurulu toplantısında yapmış olduğu açıklamalarla başlayalım. Özbek, sarı kırmızılı takımın en iyi kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İzleyelim Özbek'in sözlerini. Üstüne konuşacağımız isimler var.
4: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor.

0: bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişti olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
1: Harcama limitleriyle ilgili bir sorun yok Galatasaray'da. Dursun Özbek kulübün finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söylüyor bu durumun. Rakiplerin toplam limiti bizim rakamımız kadar değil şeklinde bir söylemi var. En iyi transferler, hatta kendi ifadesiyle en güzel transferler için çalışıyoruz dedi Galatasaray Başkanı. Hangi güzel transferler için Emre şu an çalışılıyor? Can Uzun'un adını biliyoruz, zaten çok sık geçiyor. Bir Omar Marmuş gündeminden bahsediliyor. Kamavinga'dan bahsediliyor ama bunlar Can da dahil olmak üzere çok maliyetli olabilecek isimler. Esas plan ne Galatasaray'da gerçekçi bir şekilde?
2: Gerçekçi bir şekilde şunu söyleyelim bir kere. Genel bir toparlama yapmak gerekirse Sayın Başkan işte limitlerin durumundan bahsetti. Galatasaray rakiplerinin bir hayli önünde. Yani gözüken tablo itibariyle ama yani bu parasal işlerde bunları değerlendirme durumu taraftarlar için çok kolay olmayabiliyor tabii ki. İşte bunun geliri var, gideri var falan. Galatasaray için şu an ödenen rakamları da dahil ettiğimizde yaklaşık 140-145 milyon euroluk kısmı bunun dolu zaten. Yani bu limitler açıklandığında insanlar bunu şey gibi algılıyor. 180 milyon euro Galatasaray'ın bir limiti var. Tamam, bunu harcayabilir artık işte transfere, bonservise, maaşa bunlar harcanacak gibi algılıyor gibi düşünüyorum ben. Ki öyle de bundan dönüşler alıyoruz, onu söyleyeyim. Ama Galatasaray adına şu anda zaten bu limitlerin içerisinde işte masöre ödenen maaş da dahil olmak üzere futbolcuların maaşları, teknik heyetin maaşları, bunların hepsinin içerisinde olduğu bir limit bu. Ve Galatasaray 140-145 milyon eurosunu bunun doldurmuş vaziyette. O yüzden biraz beklentileri gerçekçi ayarlamakta fayda var. Bunun üstüne çıkacak Galatasaray. Çünkü en önemli şansı burada Şampiyonlar Ligi katılımı ve oradan gelecek olan gelir. Yaklaşık 50-60 milyon euroluk bir gelir elde edecek Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için. Bu da üstüne eklendiğinde ki başkan zaten bunu ifade ediyor. Totalde 12 milyar TL gibi gerçekten telaffuz etmesi çok kolay olmayan bir limitin içerisinde Galatasaray harcamalarını yapacak. Peki şu an operasyonlar, yani Galatasaray taraftarının duymak istediği şey tabii ki transferlerle ilgili durum. Ne aşamada, neler oluyor, hangi isimler var, hemen ondan bahsedeyim.
1: Yani limit, memit, para, kulübün geleceği falan bunlar... kimsenin umurunda değil.
2: Yani şu an televizyon başındaki bir Galatasaray taraftarı Emre'cim sen ne anlatıyorsun bize şu an demiş olabilir ama bunu anlatmakta fayda var. Transfer konusunda şu an Galatasaray'ın somut olarak girişimde bulunduğu ve gerçekçi olarak baktığımızda da hakikaten girişimde bulunabileceği isim Can Uzun. Can için Galatasaray'ın ilk girişimi aslında Okan Buruk'un göreve geldiği ki bugün 4. yıl dönümü. İşte Galatasaray bugün resmi hesaplarından da bunu paylaştı. Okan Buruk'un göreve geldiği ilk günden beri Galatasaray Can Uzun'la ilgileniyor. Yani bugünün konusu değil aslında bu. Hatta şöyle söyleyeyim. O dönem Nürnberg'e daha gitmeden önce daha alt yaş kategorilerinde oynarken Okan Hoca Can için bizzat bir girişimde bulunuyor ve babasıyla, yani zaten genel itibariyle gurbetçi oyuncuların aileleri bu işlere çok dahil olurlar hepimizin bildiği üzere.
1: Maalesef.
2: Bazen maalesef, bazen iyi ki diyebileceğimiz süreçler olabilir. Galatasaray adına belki şu an iyi ki'ye doğru gidebilir bu arada bu süreç.
1: Ama sonra maalesef'e doğru da gidebilir yani onu yani, unutmamak lazım.
2: Bilmiyorum şimdi onu tabii geleceği görmemiz mümkün değil ama şunu söyleyebilirim. O dönem Can'ın yaklaşımını anlatmak için bunu söylüyorum tabii ki. Can'ın babası o kadar Galatasaraylı ki, yani Galatasaray'a o kadar gönülden bağlı ki, Okan Hoca'yı görünce bir FaceTime yapıyorlar babasıyla. 17 yaşında falan herhalde o zaman. Yani 16'dan 17'ye geçtiği dönemler Can'ın. Okan Hoca'yı gördüğü dönem heyecandan konuşamamış babası. Yani o derece Galatasaraylı bir ailenin içerisinde büyümüş. O dönem tabii ki daha farklı tercihler. Yaş grubundan ötürü özellikle Nürnberg'e gidiyor. Sonrasında Frankfurt'a gidiyor. Ve şu anki somut görüşmelerin başlangıcı da geçtiğimiz yılın Eylül ayında gerçekleşiyor. Frankfurt'un Galatasaray'ı 5-1 yendiği maç. Can'ın da gol attığı. Hatta o dönem tribünlere yaptığı hareket de biraz böyle gündem olmuştu. İşte Galatasaray'a karşı bir gönderme mi falan filan gibi konuşulmuştu ama o maçın sonunda da Galatasaraylı yöneticiler Can'la birebir bir görüşme yapıyorlar. Yani Can'ın 4 sene içerisinde yavaş yavaş o nabzı tutuldu ve hep olumlu geri dönüşler alındı. Eylül ayında orada yapılan görüşme neticesinde de Can'ın yaklaşımının pozitif olduğuna kanaat getirildi. Bu senede milli takım kampına katılmadan önce Galatasaray'ın içerisinde yer alan profesyoneller, işte Almanya ile iyi ilişkisi olan profesyoneller, Almanya ile iyi ilişkisi olan futbolcular, sadece profesyoneller değil, Can'la zaman zaman birebir telefon vasıtasıyla iletişim kurdular ve Can hep pozitif mesajlar verdi Galatasaray'a katılmakla ilgili. Frankfurt cephesi tabii ki burada önemli. Muhtemelen şu anda artık Can'ın Dünya Kupası mesaisi maalesef ki bitiyor Cuma günü itibariyle. Türkiye saatiyle sabah saatlerinde bitmiş olacak. Sonrasında da kulübüne dönecek. Cuma günü itibariyle artık Frankfurt'ta görüşmeler başlayacak. Orada da Galatasaraylı yöneticilerin söylediği şey, işte 50 milyon euro istiyor Frankfurt deniyor, 60 milyon euro serbest kalma bedeli deniyor. Birçok spekülasyon var bu konuda. Galatasaraylı yöneticilerin ifade ettiği konu 30-35 milyon euro artı belli bazı başarı bonusları ve belki de işte sonraki satıştan pay. Futbol menajeri oynayan herkesin bildiği bazı detaylar bunlar. Bunlar karşılığında Frankfurt'u ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Yani Galatasaray yönetimi, Galatasaray'da transferle ilgilenen insanlar Can Uzun transferine karşı hayli pozitif bakıyorlar. Onu söyleyebilirim. Çünkü burada tabii ki Can'ın ve ailesinin yaklaşımı çok önemli. Kulübüyle ilgili de o ifade edilen rakamların çok doğru, çok gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Galatasaray'ın da bu transfer için ayırdığı bütçe 30-35 milyon euro civarında. Bu bedel karşılığında Can'ı alabileceklerini düşünüyorlar. Önümüzdeki hafta sonuyla birlikte daha somut şeyler göreceğiz ama ben şahsi kanaatimi söylemem gerekirse Can Uzun'un büyük ihtimalle, yani tabii ki her şey olabilir, transfer konusunda böyle net ifadeler kullanmak doğru olmayabilir ama büyük ihtimalle yeni sezonda da Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Giyeceğini düşünüyorum demeyeyim, biraz bir kaçış imkanı olsun benim için de.
1: Nasıl gördün Can'ı? Dünya Kupası'nda az da olsa süre aldı. Oyuna girdikten sonra bir etkisi de vardı ki bir yandan da Dünya Kupası özelinde konuşmak çok mantıklı değil. Kendi kulübünde zaten takip ettiğimiz oyunculardan biri. Nasıl buluyorsun Galatasaray'ın ilgisi? Anlaşılır bir şey sanki.
3: Çok net anlaşılır bir konu bence. Can Uzun bir kere öngörülemez bir oyuncu. oynadığı mevkiler açısından şimdi 10 numarada fayda alabilirsiniz, kanatta da fayda alabilirsiniz, arkada bir 9 gibi bir bağlantı oyuncusu olarak kullanabilirsiniz. Bir kere topun olduğu yeri çok iyi hissediyor, inanılmaz bir şekilde o bölgelerde topla buluşuyor ve yakın direğe, uzak direğe inanılmaz plaseleri var. Ben Okan Buruk Hoca'nın hep Sara'dan istediği bir şey vardı. O ceza sahasına yaptığı koşular önde oynattığında. Burada mesela Can'ın o koşuları yapabilme, iç koridor koşularını yapabilme kabiliyeti çok büyük. Galatasaray'ın ön tarafında bence Osimhen'e en büyük desteği verebilecek isim olabilir. Osimhen'i çok rahatlatabilir. Çünkü ne yapacağını tam olarak tahmin edemiyorsunuz Can'ın. Yani top ayağına geldiğinde driplikle de orayı delebilir. Hiç beklemediğiniz anda çok mesela ilginç bir plase golü atabilir. İç koridor koşuları, Galatasaray bir de geleceğe dair çok doğru adımlar atıyor. Yani 4 sezondur üst üste şampiyon. Bence düzenli bir ordu. Ve Başkan Dursun Özbek'le bize şunu da gösterdi Galatasaray. Bekliyor. Bekliyor ve sonra kadar bekledikten sonra en doğru işi yapıyor. Hemen hatırlayalım geçen seneyi. Taraftar Ederson diye bağırırken Başkan Dursun Özbek hep sakin, hep frene basıyordu. Ve Uğurcan tercihiyle mesela ne kadar doğru bir tercih yaptıklarını da gördük. Galatasaray'ın bir de çok acele etmesi gereken bir durum yok. Bence bir yanıyla da şöyle de bir şansı var. Fenerbahçe'de de Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe ayağı çok frende gidiyor. Ya Fenerbahçe inanılmaz speküler transferler yapsa Galatasaray'da bir şekilde bundan etkilenip belki de daha hızlı transfer yapmaya yönelebilir ihtimali de masadayken bir boyutuyla elini rahatlatan bir konu da bu. Ben Galatasaray'ın kazandığı paraları çok doğru değerlendirdiğini düşünüyorum. Sadece saha içi değil. Mesela Kemerburgaz tesisinin Avrupa'da çok fazla örneği yok. Galatasaray doğru işler yapıyor ve yaptığı doğru işlerin her seferinde semeresini görüyor. Avrupa'da bence başarılı. Bu sezon yapacağı bence nokta transferlerle Avrupa'da başarısını daha da ilerletebilir. Zaten ligde bence bu sezonda tabii ki zirveye oynayacağı çok net. Rakiplerin durumunu düşündüğümüzde eğer Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlanmazsa, yıpranmazsa, yani normal şartlarda Galatasaray'ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki lig çok uzun bir maraton, neler olacağı belli ama Galatasaray doğru isimlere gidiyor, acele etmiyor ama bunları bugün yapmadı Galatasaray. Ya bir süreç etrafında bence bir organizasyonla birlikte Galatasaray bunları kazandı ve her geçen gün doğru adımlara, doğru hedeflere, doğru adımlarla gidiyor.
1: Emre, bazı isimler var Marmuş gibi, Kamavinga gibi. Bu Galatasaray'ın Liverpool'la özellikle oynadığı dönemde işte İlkay'a bazı Liverpool'lu oyuncuların Galatasaray'daki durumu, atmosferi hep böyle oluyor mu şeklinde diye sorduğu zamanları hatırlıyoruz. İşte böyle Salah, Van Dijk.
2: Van Dijk oradaki daha Galatasaray'a yakın olan daha
1: var
2: gerçekçi olan.
1: Var mı öyle bir olasılık?
2: Van Dijk konusu şöyle Kerem, yani İlkay'la bir diyalogları geçti. İçeriğini bilmiyoruz tabii ki, bireysel bir diyalog olduğu için, ama benim bildiğim kısmını söyleyeyim. Dünya Kupası'na gitmeden önce Van Dijk'ın daha önce Galatasaray'da oynamış bir oyuncu, ki bu Ömer Bayram değil, onu söyleyeyim yani. Ömer Bayram burada direkt olağan şüpheli olduğu için onu bir
1: çocukluk
2: aradan çıkaralım.
1: Çocukluk arkadaşı Van Dijk'ın.
2: Beraber aynı evde işte taze fasulye falan yedikleri, Ömer'in annesinin pişirdiği yemeği yedikleri arkadaşı Ömer Bayram değil, ama bu süreçte Galatasaray'la da bir etkileşimi oldu tabii ki. İki kere İstanbul'a geldi, buradaki stadyum atmosferini gördü. Ben yani basın mensubu olarak o maçları takip ettiğim için Van Dijk'ın da hakikaten çok böyle basın mensuplarına da çok güzel bir yaklaşım olduğunu gördük. Taraftarla da güzel bir etkileşim olduğunu gördük. Galatasaray'ın hayallerinden, düşüncelerinden bir tanesi Virgil van Dijk'ı yeni sezonda kadroya katmak. Ama tabii ki bunun belli şartları var. Oraya gelmeden önce Van Dijk konusunda bireysel anlamda oyuncunun düşüncesini söyleyeyim. Bundan yaklaşık 2 hafta 3 hafta önce daha önce Galatasaray'da oynamış bir oyuncuyla yoğunlaşan bir diyaloğu olduğunu biliyorum. Aynı hafta içerisinde 2 kere 3 kere o oyuncuyu arayıp işte Galatasaray'ın yeni sezonda kadro planlaması nasıl olacak? İşte şu anda Osimhen'ler var, işte Sane'ler var. Barış'tan bahsetmemiştim muhtemelen ama bildiği isimler olduğu için Osimhen'ler, Sane'ler iyi bir kadro var. Bu şekilde yatırım yapmaya devam edecekler mi? Bu hedefle devam ediyorlar mı şeklinde bilgi almaya çalıştığını biliyorum Van
1: Dijk'ın. Daha önce Galatasaray'da oynayan ve Ömer Bayram
2: olmayan bir isim.
1: Peki Van Dijk'ın vatandaşı mı?
2: Ya o kadar şeye girmeyelim şu an. Tamam. O kısma çok takılmayalım. Peki, yani tamam. Kim olduğuna çok takılmayalım. Daha çok Van Dijk ve bilmediğimiz isim üzerindeki diyaloğu...
1: Galatasaray'ı da takip eden bir isim tabii bu arada. Yani Buray'la bağlarını koparmamış bir isim.
2: Galatasaray'dan ayrılan oyuncuların birçoğu zaten
1: takip
2: o
1: eder.
2: Bağı kopar.

0: varmıyorlar.
1: Galatasaraylı oluyorlar burada.
0: Genel itibariyle buradan ayrıldıktan sonra da en azından bir fikir sahibi oluyorlar. Doğru. Ya da açıp telefonla sorabilecekleri birileri burada oluyor. Van Dijk bu diyaloğa girdiğini biliyorum. Onun dışında artık sözleşmesinin son senesine girdi. İşte bir hoca değişikliği yaşandı Liverpool'da ve biraz da Liverpool'da misyonunu tamamlamış pozisyonda görüyor kendini. Hakikaten çok önemli şeyler başardı. Geldiği dönem ve bugünün Liverpool'una baktığımızda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, yıllar sonra gelen Premier Lig şampiyonluğu gibi çok çok inanılmaz başarıların altında önemli de bir imzası var takım kaptanı olarak. Biraz orada misyonunu tamamladığını düşünüyor. Burada Galatasaray adına Galatasaray'ı burada iddialı konuma koyabilecek durumlardan bir tanesi, hedefi olmayan takımlarla çok yan yana gelmek istemiyor Van Dijk. Bu da bir bilgidir bu arada, istihbarat olarak söylüyorum. Böyle bir hayal ürünü bir şey anlatmıyorum. İşte Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, önceliği para olan yerlerden gelen teklifleri çok fazla düşünmüyor. Zaten sorduğu sorular da, az önce söylediğim, bahsettiğim konular da çok böyle parayla ilgili, yani Galatasaray'da benim param kalır mı gibi bir şey sormuyor Van Dijk. Bir hedefi varmış. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sene çeyrek finale hedefliyor mu Galatasaray? Aslında işin özeti bu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan, Katar, öyle bana yıllık 20-25 falan, benim onlarla işim yok. Ben kendimi, şu an 34 yaşındayım ama iyi hissediyorum. Üst seviyede kendimi ispat etmeye devam etmek istiyorum gibi bir yaklaşımı var. O yüzden Galatasaray'ın Van Dijk konusunda bir hamle yapabileceğini düşünüyorum. Ama bunun belli şartları var. İlk şartı da Davinson Sanchez'le olası bir yolların ayrılığı. Onun dışında işte şu an Sanchez ve Abdülkerim takımdayken tabii ki bir Van Dijk transferi çok olası gözükmüyor. Hem mali şartları itibariyle hem de takım dengesi itibariyle.
1: Sanchez olasılığını sorarım mutlaka. Liverpool'u izledin mi bu yıl?
2: Mümkün mertebe izlemeye çalıştım.
1: Van Dijk'ı nasıl gördün?
2: Van Dijk benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ona ben her zaman pozitif ayrımcılık yaparım. Çünkü sadece savunma boyutuyla değil, hı-hı, oyuncunun bence o hücuma katkısı da çok kıymetli. Bir de liderlik özelliği. Ya zaman zaman oyun sıkıştığında önde kornerde o pozisyon almalarda rakibe kendi oyununu dikte etmesini bence sağlayan oradaki kaptanlık özelliği çok kıymetli bir oyuncu. Ben Galatasaray'a eğer transferi olduğunda savunma aklını iki kata çıkaracağını düşünen taraftayım. Ya bence
1: bu çok... arada sol stoper. Onu da söylemek lazım.
0: Sağ ayaklı ama sol stoper.
2: Ya şöyle, Abdülkerim bence ligin en iyi Türk stoperi çok net olarak. Ama
1: ligin mi yeryüzünün mü?
2: Abi ben seni kadar iddialı değilim.
1: Yeryüzünün yani sanki. Yani diğer stoperleri gördük işte, Merih biri zaten.
2: Ya evet.
1: Bir de Ozan Kabak var oldu. Yani rakibi.
0: Ozan'ı keşke göremedik.
2: Ozan'ı göremedik. Ya. Evet, keşke Ozan oynayabilseydi. Evet. Ya Hoffenheim'da 30-40 metre ileride oynayan, orta saha çizgisine basan, aslında bizim çok da işimize yarayacak bir model. Belki onu Türk Milli Takım bölümünde konuşuruz ama Van Dijk bence Galatasaray için çok çok doğru bir isim olur. Özellikle o savunmayı bence o aklı iki katına çıkartırken o liderlik özellikleriyle sahaya damgasını da vurabilecek nitelikte bir isim. Galatasaray bence az ve öz transfer yapıp belli noktalarında sadece o noktaları geliştirip yeni sezona çok rahat hazırlanabilir. Konuşulan isimler, bir dönem Turam konuşuldu, Kamavinga konuşuldu. Belki merkezde.
0: Kamavinga hala konuşuluyor.
2: Hah, bak çok önemli. Emre'nin bilgileri bu konuda. Ya yani Kamavinga gibi bir isim mesela merkezde olsa Galatasaray'ın gücüne güç katabilecek oyuncular. Galatasaray doğru isimlere gidiyor. Bence hep altını çiziyorum. Ben bir de rahatlığı var Galatasaray'ın ya. Galatasaray sezonu geç açacak. Bunlar çok önemli parametreler. Şimdi Fenerbahçe bölümünde konuşacağız. Fenerbahçe çalışmaya başlayacak. Topuk Yaylası'na gidildi. Mesela Başakşehir başladı. Beşiktaş'ın bir an evvel başlaması gerekiyor. Ama Galatasaray'ın öyle dertleri yok. Oturmuş bir kadrosu var. Bu seçenekler arasında bir de ben şunu çok net söyleyeyim. Bence Galatasaray bir de cazibe merkezi haline geldi. Yani A-plus oyuncular yurt dışında. Eğer Türkiye'ye dönüp hani rotalarını bu tarafa çevirirlerse mutlaka önce bir Galatasaray'a bakıyorlar. Hani Galatasaray ihtimali olur mu? Çünkü yurt dışındaki başarı da bence bunu sağlıyor. Bir de organizasyonun doğru olması. Yani orada Galatasaray'da mutlu olabileceklerini, kendileri için doğru adres olduğunu düşünüyorlar. Bunlar çok önemli Galatasaray için. Önemli oyuncuları da kazanabilmek için bence bu organizasyonları doğru da yapmak gerekiyor. Galatasaray'ın dönüp baktığınızda mesela merkezde herkes bir Torreira üzerinden okumalar yapıyor. Bence Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğun gizli öznesi. Ben mesela Torreira'dan vazgeçmem kolay kolay. Ya mümkün mertebe Torreira'yı tutmaya çalışırım.

0: Galatasaray'ın tüm oyuncularına bakıyorsun şimdi. Bir Osimhen. Mesela saatlerce konuşmak gerekiyor ya. Osimhen olmadığında Galatasaray'ın bambaşka bir oyunu var. Belki Icardi meselesini Emre çok iyi biliyordur. Hani anlatacaktır o süreci ama bence en önemli mesele Galatasaray'a transfer adına da Icardi meselesi yani.
1: Icardi meselesini az sonra konuşuruz. Ama Omar Marmuş ve Kamavinga ile ilgili gerçekten Galatasaray'ın çok ciddi bir gündemi var mı? Kamavinga için az önce var dedin.
2: Kamavinga'dan başlayayım istersen.
1: Lütfen.
2: Yani Kamavinga ile ilgili durum şu. Zaten geçtiğimiz sezon itibariyle biraz böyle gözden düşmüş bir pozisyondaydı ve yanı sıra şu anda yeniden Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına gelmesiyle birlikte çok da kadroda önemli bir rolde görmediği bir oyuncu. Net olarak şunu söyleyeyim. Yani bunu birkaç kez daha önce söyledim ama ifade etmekte fayda var. Çünkü yarın öbür gün bu işle ilgili daha ciddi boyutlara gelirsek bu sebeple olacak bu iş. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer döneminde en çok istediği oyuncuların başında geliyor. Eduardo Camavinga. Kafasına yatmış yani başkanın. Geçen seneki Uğurcan gibi düşünebiliriz Camavinga'yı aslında. Yani imkanlar çok kolay değil. Yani oyuncunun Türkiye'ye gelmeyle ilgili bakış açısı tabii ki burada belirleyici olacak. Onun dışındaki kısımlar çözülebilir Galatasaray adına ama yani Camavinga ile ilgili Paris Saint Germain'in de ilgisi olduğu konuşuluyor mesela. Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonundan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda olmayabilir ama Fransa milli takımının havuzunda var. 23 yaşında bir oyuncu. Başkan Camavinga'yı çok istiyor. Burada oluşabilecek imkan da şu. Yani Camavinga'nın Galatasaray adına cazip hale gelmesinin sebebi o ilk bölümde başlangıçta insanları yoran bir kısma girdim ya limitlerle ilgili biraz kısıtlı olabileceğine dair. Camavinga'yı Galatasaray eğer kadrosuna katarsa satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu da başkan açısından cazip bir durum. Yani bu sene en azından bir bonservis ödenmeyecek. Yeni sezon için işte belki 50 belki 60 gibi bir rakam altına imza atılacak ama bu sene en azından o bonservis ödenmeyecek. Kiralık olarak kadroya katılacak. Orada bir temsilci üzerinden görüşmeler yürüyor ve bugünden yarına çok kolay bir transfer değil. Yani Camavinga işte Jose Mourinho gelecek, Real Madrid sezonu açacak, bir tesislere inecekler. Orada diyecek ki Camavinga'yı ben çok düşünmüyorum. Ondan sonra belki daha net kararını verecek. Bugünden yarına çok olacak bir iş değil ama ben Galatasaray'ın şu anda en acil ihtiyacı, herkesin hemfikir olduğu konu orta sahaya, hani böyle baba bir orta saha tırnak içerisinde ifadesiyle anlatılan durum olduğunu düşünüyorum ve bunun için biraz bekleyeceğini düşünüyorum.
1: O orta saha tanımı 8-10-6 nasıl bir profil?
2: Yani Ocak döneminden yola çıkarsak Okan Hoca biraz da 6'ya yakın, 6 ile 8 arası bir profil tercih ediyordu. Oradaki düşüncesi de Torreira'yı biraz daha önde oynatmaktı. Yani Torreira'yı ideal 11'de Okan Hoca tabii ki düşünüyor. Torreira'yı 8'e atıp onun arkasında 6-8 ya da belki 2 tane 8'de de oynayabilir. Kadroyu ona göre şekillendirebilir. Okan Hoca bu anlamda çok pragmatist bir teknik direktör yani. Doğru. Elindeki malzemeye göre şekli verebiliyor. Ama asıl düşünce biraz daha savunmaya katkı verebilecek bir oyuncu. Mesela işte Papke'yi konuştuk çok fazla Ocak döneminde. Ya da benzer profilde oyuncuları çok konuştuk. Biraz daha 6'ydı oradaki öncelik ama şimdi işin içine Camavinga girince, bu seviyede bir oyuncu girince de 6, 8, 10, 2, 3 falan bunları çok önemi kalmıyor tabii ki. Eğer alınabiliyorsa
1: 6'da 8'de 3'de oynar bu
2: 3'de
1: arada.
2: Oynar, 2'de oynar, sağ bek de oynar, sol bek de oynar, her şeyi oynar yani Camavinga. Türkiye Ligi standartından bağımsız yani Şampiyonlar Ligi'nde bile gerekirse
1: her
2: bunları
1: yerde
2: yapar.
1: Oynayabilir. Evet.
2: O yüzden başkanın böyle bir hayali var. Orta saha konusunda Galatasaray'ın ben biraz bekleyeceğini düşünüyorum. Yani orta sahadaki o ana hamleyi yapmak için bütün şartları, bütün imkanları bir görmek isteyecekler. Mesela burada Bruno Fernandes ismi var. Ki onunla ilgili çok ilginç bir anekdot anlatayım.
1: Tabii.
2: Müsaaden olursa Kerem.
1: Lütfen.
2: Ocak döneminde Galatasaray Bruno Fernandes de belli bir noktaya geldi. Ki biliyorsun ki işte Michael Carrick göreve gelmeden önce Manchester United çok da böyle iç açıcı bir halde değildi.
0: Değildi.
2: Michael Carrick 13 Ocak'ta yanılmıyorsam göreve geldi. 17 Ocak'ta Galatasaray yönetiminde transferle ilgilenen insanların direkt olarak Bruno Fernandes'le bir randevuları vardı. Yani menajeriyle belli seviyede görüşmeler yürütüldü. Manchester United kötü gidiyor. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sene bitiyor. Galatasaray'da belli şartları sunabileceğini ifade etti oyuncu tarafına. 17 Ocak'ta Galatasaray yönetimi bizzat Bruno Fernandes'le, işte Manchester olur, Londra olur, bilmiyorum, İngiltere'nin bir yerinde bir araya geleceklerdi. Fakat 16 Ocak'ta Michael Carrick göreve geldikten sonra bir Manchester derbisi oynandı. Manchester United, Manchester City. United o maçı 2-0 kazandı. O maçın da yıldızı Bruno Fernandes'di ve Bruno Fernandes'in Manchester United'daki bütün geleceğe dönük durumu o maçtan sonra biraz değişti açıkçası. Yani o maçı belki City kazanmış olsa, Guardiola'ya buradan sistemlerimi gönderiyorum. O maçı City kazanmış olsa bugün Bruno Fernandes belki de Galatasaray futbolcusu olabilirdi. Öyle bir hikayenin yaşandığını biliyorum. O yüzden bu anekdotu da paylaşmak istedim.
1: Bundan sonrası için ama çok fazla herhalde
2: çok kolay
1: umutlu
2: değil.
1: Olmaya gerek yok.
2: Yani işte önümüzdeki sene yine sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'ın yine hayallerinde, düşüncelerinde olan bir oyuncu ama yıllık maaş olarak düşündüğümüzde 12 milyon pound alıyor şu an Bruno Fernandes. Net rakam 12 milyon pound. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor ve Manchester United'da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şu an çok gerçekçi gözükmüyor açıkçası. Yani oyuncunun motivasyonu olarak mesela Leroy Sané geçen sene Galatasaray'a geldi ama belli bir mantık çerçevesi vardı. İşte United, yani Bayern Münih'te sözleşme yenilemek istiyorlardı. Rakamı düşüyordu, bir şeyler oluyordu.
1: Doğru.
2: Bir mantığı vardı. Bugün itibariyle Bruno Fernandes'in Galatasaray'a evet demesi için ben şahsen, yani olursa çok şaşırırım ama ben şahsen mantıklı bir sebep bulamıyorum açıkçası.
1: Cem'e Kamavinga ile ilgili düşüncesini soracağım. Sonrasında Omar Marmuş üstüne biraz konuşmamız gerekiyor. O da Mısır'la beraber Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve muhtemelen de turnuvada devam edecekler. Görüntü o yönde. Kamavinga'yı nasıl hayal edersin Galatasaray forması altında? Hayal etmek ister misin onu bilmiyorum ama ne katabilir Galatasaray'a?
0: Merkeze bir enerji deposu daha gelir.
1: Hı hı.
0: Emre biraz önce çok güzel anlattı. Torreira'yı biraz daha ileri attığınızda ondan çok daha fazla faydalanabileceğini Galatasaray çok net olarak gördü. Bir dönem neredeyse gol kralı olacak kadar gol attı yani ön tarafta. Çok başarılı bir oyuncu. Sadece kendisinin gelmesiyle birlikte kendisinin artısı değil. Bence takımda kıymetlendirebileceği oyuncular da olur. Galatasaray'ın merkezde çok çok daha güçlü olduğu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Ligi bir kenara koyuyorum, o merkezi kolay kolay kaybetmeyeceği, bir bence gireceği kavgayı hep kazanabileceği müthiş bir enerji santrali oluştururlar. Yani hem Torreira hem Kamavinga şimdi geriye doğru döner, kapatır, ön tarafa gider, topta driblingi var, güçlü, kuvvetli. Zaten ben oyunu hep merkez üzerinden okurum. Yani hikayeyi merkez belirler bence. Burada çok önemli bir katkısı olur. Bir de tabii Süper Lig'de Kamavinga'yı seyretmek de bence tüm taraftarlar için çok çok keyifli olur. Galatasaray'ın merkezine böyle bir oyuncu gerekiyor. Ama ben hep de şeyi tartışıyorum. Hani Mertens sonrası hep bir 10 numaradan bahsediliyor. Hani hatta Kevin De Bruyne'in haberlerini de okuduk bir dönem. Acaba Galatasaray'ın ön tarafta böyle zaman zaman pres başlangıcını da yapabilen, hatta o presi yaparken arkadaki koridoru da birineyle göz ucuyla bakıp bütün hikayeyi ön tarafta yapabilen, oyunu, filmi döndürebilen bir 10 numaraya ihtiyacı olacak mı? Ama ben Can Uzun'un, mesela Can Uzun oluyorsa o 10 numara rolünü Can Uzun'un da zaman zaman yapabileceğini düşünüyorum.
1: Yani Galatasaray... Can Uzun skor üretme kısmında yapar onu.
0: Yapar.
1: Ama baskı, topu merkezden, yani 8'den 10'a ya da santrfora taşıma konusunda ne kadar mahir olur ondan çok emin değilim.
0: Tabii o tartışılabilecek bir nokta ama
1: Kevin De Bruyne de bitmiş bu arada ya.
2: Bitik durumda.
1: Evet.
0: Evet ya, yani maçları seyrettiğimizde
2: canta yani şu anda.
1: Tamamdım.
0: Çok güzel tanımadı öyle. Emre. Öyle de bir durum var. Ama Galatasaray'ın ya oyununa bakıyorsunuz, ben asıl şeyi çok merak ediyorum. Ben dönüp dönüp oraya geliyorum. Şimdi Galatasaray'ın Osimhen'li bir oyunu var. Bu gayet iyi oyun bence. Sonucunu da alıyor. Ama Galatasaray'ın öyle bence bir santrafor alması gerekiyor ki. Osimhen'in oyundan sonra bence Osimhen'in oyuna devam etmesi gerekiyor. Mesela Osimhen sonrası farklı bir tipte santraforla ayrı bir oyuna geçebilme hikayesini belki de tartışmak lazım. Yani Icardi girdiğinde Galatasaray başka bir oyuna dönüyor. Hani orada istedikleri sonuçları alamıyor. Kanatların yaklaşması gerekiyor. Icardi'ye daha çok top getirmeniz gerekiyor. Acaba tercih şey mi olacak? Hani Osimhen'in tabii ki benzeri yok ama Osimhen modelinde bir santrafora mı gidilecek? O da bence Galatasaray'ın hikayesini belirleyecek.
1: Konuşacağız o santrafor konusunu. Hatta Omar Marmuş'la oraya bir girizgah yapabiliriz. Nedir Emre, böyle bir transferin gerçekleşme ihtimali, kiralama üstüne konuşuluyor?
2: Kiralama üstüne. Bu arada yani oyuncunun zaten bu yönde bir talebi var City'de. Büyük beklentilerle büyük bonservise gitti. Yani City'ye büyük bonservise gitmek bu arada büyük bir beklenti hiçbir oyuncuda oluşturmaması gerekiyor tabii ki. Sıradan olan bir şey ama.
1: Yani sen ben gitsek bize bile 5-10 milyon euro verirler
2: yani. Evet, selamun aleyküm dese bir 5 de bize verirler yani bonservise. Maaş o kadar vermeyebilirler ama. Yani Marmuş orada biraz ana fotoğrafın dışında kaldı. Devre arasında da bu iş konuşulmuştu ama bugün itibariyle biraz daha ciddi olduğunu görüyorum ben bunun. Yani edindiğim istihbaratlar o yönde. Hatta oyuncu tarafı, yani kiralanmayı isteyen taraf, oyuncu tarafı, bir sene bir gidelim. Yani burada artık kenarda köşede kaldık. Daha yeni transferler falan da gelecek. Yeni bir yapılanma da olacak belli ki sitede, şampiyonluğu kaybettikten sonra. Biz bir kendimizi gösterelim, performansımızı bir üst seviyede tutalım gibi bir düşünceleri var. Burada da Galatasaray önerilen bir oyuncu aslında Marmuş. Yani menajerler tarafından önerilen bir oyuncu. Galatasaray cephesi bu işe sıcak bakıyor. Yani Icardi ile ilgili durum, çok böyle detaya da girmeyeceğim artık. Hep aynı şeyi konuşuyoruz ama Icardi artık gözden düştü. Icardi ile ipler koptu. Hatta yani neyse, onu söylemeyeyim de onu daha sonra söyleriz.
1: Az sonra.
2: Bayağı bir sonra. Bir program içinde söylemem muhtemelen. Yani Icardi ile ilgili Okan Hoca'nın da, işte futbolu idare eden insanların da Galatasaray'da düşünceleri çok pozitif değil. Başkan evet bir teklif yaptı, biraz nezaketen bir teklif yaptı Icardi'nin burada yaşattıklarına cevaben karşılık olarak, ama gerçekçi planlamada Icardi yer almıyor zaten. Onun yokluğunda da Osimhen'le, yani Marmuş ismi birçok şeyi tamamlıyor. Osimhen'in arkasında, Osimhen'in olmadığı dönemde de güvenebileceğiniz bir isim, ama zaten Marmuş'u kiralıyorsanız mantıken bu oyuncu da yedek olmaya gelmeyecek.
1: Bu arada Marmuş'u kiralıyorsanız Can Uzun da almıyorsunuz demektir bence.
2: Yani orada bir, evet bir kesişim var. Ama belki bu işte Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha kadroyu geniş tutma düşüncesi olabilir. Ama onu idare edebilmek tabii çok kolay değil.
1: Zor olur.
2: Okan Hoca'ya bayağı yani böyle enteresan bir yük yüklemiş olabilir orada yönetim. İkisini aynı anda kadroya katılırsa. Yani Marmuş'la ilgili kanat forvetle oynayabilir, Osimhen'le yeri geldiğinde birlikte de oynayabilir gibi düşünceler olduğu için Galatasaray yönetiminin sıcak baktığı bir isim. Dünya Kupası'nda Mısır'ın macerası bittikten sonra muhtemelen oyuncuyla bir araya gelinecek. Yani oyuncu menajeri üzerinden bazı görüşmeler yapılıyor ama oyuncunun kendisinin de net olarak fikirlerini ifade edeceği bir süreç olacak. Ama Galatasaray'ın Marmuş'u kiralama konusunda istekli ve pozitif bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Oyuncu tarafı da yani böyle çok Galatasaray mı nereden çıktı durumunda değil. Onlar da zaten kendilerinden gelen bir öneri ve bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.
1: O da Salah'a sormuş Galatasaray'ın atmosferini olabilir mi?
2: Ne acayip atmosfer var diye. Salah etkilenmiş yani. O kadar da bağlantı kurmaya gerek yok tabii de. Hakikaten yani ciddi bir şekilde görüşülen, işte kiralama durumu zaten söz konusu Marmuş'un. Galatasaray almasa da başka bir yere muhakkak kiralanacak gibi duruyor. Galatasaray'a menajeri tarafından önerildi. Galatasaray'da Icardi'nin olmadığı senaryoda mantıklı bir alternatif olarak düşünüyor. Ve bu arada şartları da, yani işte yıllık maaş, Galatasaray'ın ödeyeceği rakam anlamında da şartları makul. O yüzden yani ben biraz Dursun Özbey'i tanıyabildiysem bugüne kadar biraz kafasına yattığını düşünüyorum Marmuş işin.
1: Burada Galatasaray'ın maddi anlamda zorlanıp ama aynı zamanda hayata geçebilecek bir Marmuş senaryosu söyleyeyim mi? Galatasaray Can Uzun'u alıyor. Marmuş da eski takımı Frankfurt'a kiralık dönüyor.
2: Olabilir.
1: Yaşanabilir mi?
2: Olabilir. Yani bu arada Can'ı almak da Galatasaray adına iyi bir yatırım. Yani
1: maddi anlamda diyorum. Yani biraz daha zor bir operasyon olduğu için.
2: Ben ikisi arasında bir tercihte bulunacağını düşünmüyorum orada. Yani Can her şeyden bağımsız olarak şu an dediğim gibi somut olarak Galatasaray'ın en net hamle yaptığı oyuncu Can. Çünkü İşte yabancı kuralı ile ilgili bir değişiklik olabilir. Cuma günü Kulüpler Birliği toplanacak. Orada da şu detayı vereyim. Galatasaray'ın talebi işte şu anda 10+4 ve o 4 2003 ve sonrası doğumlular için geçerli. Galatasaray'ın talebi o 4'ün ikisinin 2000 doğumlu ve sonrası olması yönünde. Bu hem olabilecek transfer hamleleriyle ilgili, oradaki havuzun genişlemesiyle ilgili, hem de eğer böyle bir şey hayata geçerse, bilmiyoruz olacak mı olmayacak mı, ama mesela bu senaryoda Singo oradaki 10 kişilik kontenjandan düşüyor. 2000 doğumlu çünkü Singo. Ve mesela geçen hafta João Gomes'i çok konuştuk Galatasaray adına. João Gomes. O da 2001 doğumlu. Yani hamleleri çok etkileyebilecek bir durum var orada. Yabancı kuralı cuma günü konuşulacak. Olur olmaz, değişir değişmez bilmiyorum.
1: Marmuş'u beğeniyor musun?
0: Beğeniyorum. Nevi şahsına münasır bir futbolcu. Bence çok klas bir isim. Hemen aklımda şöyle bir sahne canlanıyor. Osimhen stoperleri bozuyor. Ön tarafta baskı, arkasından böyle gezerek oynayan bir Marmuş. Ceza sahasının her alanında, her bölgesinde var. Akıl zaten. Klas bir oyuncu. Ön tarafta bence Osimhen'le beraber çok çok Galatasaray için doğru bir ikili olabilir. Top ayağına geldiğinde çok fazla ne yapacağını bilemeyeceğiz oyuncularından biri bence. Tarzı. Topu ayağına aldığında her şeyi yapabilir. Öyle bir klası var. Ben Galatasaray'ın Osimhen'le beraber oynadığında mutlaka fayda verebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Doğru bir isim. Özellikle Emre'nin söylediği bana çok dikkat çekici geldi. Dursun Özbek Başkan eğer aklına yattıysa dönüp dolaşıp o oyuncu oluyor. Yani bekleniyor, bir sürü isimler dolaşıyor. Ama artık ben dışarıdan bir gözle şunu söyleyeyim. Mesela öyle isimlerin ihtimali daha büyük oluyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Emre özellikle çok daha iyi bilir o süreçleri. Ama dönüp dolaşıp iş oraya gidiyor. Yani çok isim dolaşıyor ama Dursun Özbek'in kafasına yatan ve belki de maddi olarak hani tırnak için uygun diyebileceğimiz, Galatasaray'ın planlarına uygun isimler son kertede öne çıkıyor.
1: Emre, yeniden Icardi konusuna döneceğim. Çok fazla seni zorlamadan.
2: Estağfurullah.
1: Ona bir teklif sunuldu. Bu teklifi nasıl değerlendirdin?
2: Dostlar alışverişte görsün diye özetleyebileceğim bir teklif.
1: Peki ya o teklifi kabul ederse?
2: Yani teklifi kabul edecek olsa Mauro Icardi şu ana kadar ederdi gibi gözüküyor. Yani orada bir karşılıklı küçük çapta bir satranç oynandı. Yani başkan rakamsal boyutunu Icardi'ye sundu. Karşı taraftan da şöyle bir talep geldi. Bizim oynama durumumuz, yani Icardi'nin zaten kafasına taktığı şey hiçbir zaman Galatasaray'da para değildi. O konuda hiçbir zaman hakkını yiyemem. Yani kiralık oynadığı dönemde maaşını Paris Saint Germain öderken, maaşı kulübe geldiğinde Galatasaray o parayı başka acil ihtiyaç olan yerlerde kullandığında bile buna hiçbir zaman ses çıkarmamış bir adam. Yani Icardi paranın pulun peşinde falan olan bir adam değil. O konuda hakkını yiyemeyiz. Ama Icardi'nin kafaya taktığı şey ilk 11'de olmak, oradaki ana karakter olmak. Ya bunu kaybettiğini, kaçırdığını çok fazla kabullenmiyor Icardi. Yani Osimhen varken bunun olmayacağını kabullenmiyor. Ve işte mesela şampiyonluk kutlamasına çıkıyor. Hakikaten orada da yine başrol gibi, ama işin gerçeği böyle değil. Yani hepimiz bunu biliyoruz. Yani Icardi'ye bu sırrı hangimiz açıklamak isteriz aslında yani. Ama yani hakikaten çok büyük bir yıldız olduğu için bunu kabullenebilmek çok kolay değil insani açıdan. Icardi'nin de düşüncesi, yani bir oynama garantisi gibi. Yani bu kağıt üstünde sözleşmeye yazılacak bir şey değil ama en azından bana bu konuda bir garanti verir misiniz şeklinde bir yaklaşım oluyor başkana. Menajeriyle yapılan görüşmede Icardi bizzat bunu ifade etmiyor tabii ki. Başkan da bu konu Okan Hoca'nın konusu, teknik heyetin konusu. Ben bununla ilgili bir garanti veremem. Ben sana bu parayı veriyorum şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Aslında çok da kabul edilmeyecek bir teklifi, yani Icardi'nin çok da kabul edeceğini düşünmediği bir teklifi sundu başkan.
1: O teklif 4+1 mi?
2: 4+1, totalde 5 milyon euro, 1 yıllık bir sözleşme, 1+1 yıllık
1: normalde
2: bir sözleşme.
1: Normalde mantıklı bir insanın, tamam oynama isteği bu çok anlaşılabilir, ego anlaşılabilir, ama mantıklı bir insanın, burada kalmak isteyen, İstanbul'u seven, kulübü seven birinin bence havada kapması gereken bir teklif.
2: 4 dediğinde artı 1'i duymadan ben kabul
1: gerek
2: ederim
1: yok
2: mesela.
1: Evet.
2: Artı 1'i duymadan elimi uzatırdım mesela Icardi'nin, evet, yerinde olsam, ama işte yerinde değiliz. Olamayız, evet, da muhtemelen zaten.
1: Doğru.
2: Hiçbir zaman yani. Yani o bence başkan orada stratejik davrandı ve işte Icardi ile ilgili o manevi hatırayı da böyle çok zedelememek adına, biraz daha nezaketle bu işin çözülmesi adına yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ama yeni sezonda ben Icardi'nin Galatasaray'a forması giyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum aslında da çok fazla diye ifade etmiş olayım.
1: Cem Kerpiççiler, nereye gidiyor bu aşk?
0: Biz göndermiyoruz, kendisi gitsin. Benim bütün buradan yaptığım çıkarım o.
2: Tabii benim biraz... bu arada yani 10 dakikadır anlattığım şeyi bir cümleyle söyledim.
0: Rica ederim abi. Şimdi Icardi de muhtemelen

0: bütün radarlarını açtı. Hani çok daha iyi bir olanak var mı? Onlara doğru bakıyor. Ama bana kalırsa bence bu hikaye bitti. Ha, Emre'ye katılıyorum. Yani ve bence de doğru zaman, çok da böyle her iki tarafı da yaralamadan müthiş hatıralar bıraktı. Ben Süper Lig'in en iyi bitiricisi olarak gördüm hep Icardi'yi. Müthiş bir avcı. Galatasaray'a geldiği günden bu yana inanılmaz başarılar yaşattı. Hani Galatasaray'ın bir de ilginç yönü var benim çok beğendiğim. Biraz önce konuştuğumuz konu, Galatasaray'dan ayrılan oyuncular birer Galatasaray diplomatı oluyor. Galatasaray'ın futbolcu diplomatları var dünyanın etrafında ve Galatasaray'ın her ne bir konusu olursa orada çıkıp Galatasaray'a destek veriyorlar. Hani Galatasaray bu kadar ayrılmayı bilen tarafta Icardi ile de bence doğru düzgün kırmadan, dökmeden, nezaket kuralları çerçevesinde bir ayrılık olacağını düşünen taraftayım ki oyun olarak da bence de artık Icardi ile yolun sonu görünüyor diye Musa Eroğlu türküsüyle bağlayalım.
1: Emre, var mı başka senin söyleyebileceğin Galatasaray'da transfer gündemine ve ayrılabileceklere dair özellikle?
2: Osimhen'le ilgili
1: tabii, konuşulan şeyler var.
2: Konuşulan şeyler var. İşte birkaç gündür böyle 120 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor ki yani ben o rakamın, daha doğrusu bir teklife dönüşmemiş bir soruşturmanın biraz Atletico Madrid tarafından olabileceği çıkarımındayım. Yarım istihbarat, yarım kendi çıkarımım olarak. Çünkü işte biliyoruz, Messi'nin şov yaptığı maçtan sonra Julian Alvarez maçtan sonra dedi ki ben hayalimi gerçekleştirmek istiyorum, bir transfer benim için iyi olur mealinde bir konuşma yaptı. Orada işte Real Madrid ve Barcelona'nın çok fazla ilgilendiği söyleniyor ki zaten Atletico Madrid de bunu resmi olarak açıkladı. Eğer öyle bir durum olursa Osimhen için Atletico Madrid'in bir ilgisi olabilir. Ama Galatasaray yönetiminin de Osimhen konusundaki duruşu net. Sene başında ben bunu yani bizzat kalabalık bir ortamda olmakla birlikte bizzat kendi kulağımla duyduğum bir şey. Hem Başkan Dursun Özbey'in hem şu anda Sportif AŞ'ye başkan vekili olan Abdullah Kavukçu'nun ifadeleri, biz Osimhen için 120'ye verdik, yerine kimi alacağız diyorlar mesela. Yani öyle bir düşüncemiz yok. Biz bu oyuncuyu satmak istemiyoruz. Koyduğumuz yer 150'ler. İşte 150 milyon euro gelirse o zaman oturalım konuşalım. Çünkü kıyaslama olarak da İsak, Ekitike gibi isimler yani bunlara bu paralar verildi. Diyorlar ki bizim oyuncumuz bunlardan daha iyi yani. Aktif performans olarak da hakikaten sezon geneline baktığımızda da ligde belki biraz istikrar problemi yaşadı Osimhen ama Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olduğuna ben de katılıyorum. Doğru. Böyle bir düşünceleri var. Osimhen'le ilgili hatta şunu da söyleyeyim. Net bir bilgidir. Önümüzdeki sezon, yani Galatasaray'ın oyuncuya yaklaşımı ile ilgili duruma izah etmek adına söylüyorum. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın birinci kaptanı şu anda Abdülkerim Bardakçı. İkinci, aslında Mauro Icardi tabii ki birinci kaptan da oynamadığı için Abdülkerim Bardakçı. Icardi'nin de düşünülmediğini buradan sinyalini vererek kaptanlardan bir tanesinin önümüzdeki sezon Victor Osimhen olması planlanıyor. Takımın zaten doğal liderlerinden bir tanesi. Sahada olduğunda Abdülkerim'in olmadığı senaryoda da Pazuban'da takacak isimlerden bir tanesi olacak. O yüzden ben Osimhen'in ayrılığının çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
1: Bir dakikamız var. Hakikaten Emre'nin söylediği şey doğru. Yeri doldurulabilir bir oyuncu değil Victor Osimhen.
0: Kesinlikle. Ve o dönem harcanan parayı çok yüksek bulan bir kesim vardı. Ama dünyada oyunun gittiği santrafor kıtlığı dönüp baktığınızda Galatasaray'ın aslında yatırımın da ne kadar mantıklı olduğunu görüyoruz. Geldi, Süper Lig'i kırdı. İkinci dönemi evet sakatlıklarla belki istediği kadar o performansı veren, Avrupa'da çok önemli performansı imza attı. Galatasaray için artık olmazsa olmaz denilen bir oyuncu kıvamına geldi. Ben Galatasaray'da yola devam edeceğini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertli takımda teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen ancak İsmail Kartal'la anlaşıldığını gören Aykut Kocaman'ın ilk açıklaması geldi. Konuyla ilgili, yaşananlarla alakalı çok kısa bir açıklama yaptı Aykut Kocaman. İzleyelim, üstüne konuşacağız.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
4: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
3: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
4: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
1: Aykut Kocaman'ın açıklamasını paylaştık. Hakikaten hoca için de zor bir süreç olsa gerek. Nasıl değerlendiriyorsun hocanın bakış açısını ve yaşanan süreci?
0: Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisidir. Ben uzun süredir Aziz Yıldırım Bey başkan olduğu günden itibaren bu hikayede yanan ismin Aykut Kocaman olabileceğini bir şekilde dile getirmeye, anlatmaya çalışmıştım. Çünkü Aziz Bey kanunları devreye girdiği andan itibaren bütün sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyordu. Çünkü 20 sene başkanlık yapan Aziz Yıldırım döneminde tüm karar alıcı kendisidir. Kendisinin kanunları devreye girer. Neredeyse 2 ay boyunca Aykut Kocaman'la çalışıp 17 Haziran operasyonuyla birlikte İbre birden İsmail Kartal'a dönebilir mi? Gördük çok net olarak dönebilir. Şunu da net olarak altını çizelim. Aykut Kocaman mümkün mertebe sadece oyuna dair konuşan, oyunu anlatan, oyunun içinde kalan, ülke futbolundaki iklimin yumuşaması adına çok net tavır koyan isimlerinden biri benim penceremden. Ki Fenerbahçe'de asıl meselenin ben çok daha yapısal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bir nostalji bulutuna aşık. Fenerbahçe geçmişte yakaladığı, geçmiş dönemdeki başarılı dönemlerini özlüyor ve bu nedenle güvenli bir liman olarak, başkan olarak eski başkan Aziz Yıldırım seçildi kongrede. Dönüp bakıyorsunuz teknik direktör 4. İsmail Kartal dönemi. Gidilen oyunculara bakıyorsunuz. Vedat Muriç eski oyuncusu. Ortak payda hep eski. Oysa Fenerbahçe'de radikal değişiklikler, Fenerbahçe'de bir devrim gerek. Fenerbahçe oyununu dünya çapındaki dinamiklere yaklaştırmak adına radikal değişikliklere imza atması gerekirken dönüp dolaşıp aynı isimlerle bir tesadüf başarı yakalama modeline yakın işler yapmaya çalışıyor. Ha bu işlerin sonucunda bir başarı gelebilir mi? Ben bunu tartışmıyorum. Ki ben daha iddialı bir cümle kurayım. Gelebilecek herhangi bir başarının da ben uzun ömürlü bir başarı olup olmadığı konusunda tartışırım. Çünkü siz 2 ay boyunca Aykut Kocaman'a yönelik olarak transfer, kadro, oyun planı üzerinde çalışırken bir günde bütün hikayeyi başka bir teknik direktör modeline de evriltiyorsunuz. Ya burada tabii ki İsmail Kartal camia adına hayırlı uğurlu olsun. Umarım Fenerbahçe camiası adına başarılı olur ama Fenerbahçe'nin tartışması gereken konular var. Ya Fenerbahçe dünyadaki oyunun dinamiklerini ne kadar takip ediyor? Mesela Aykut Kocaman döneminde beni mutlu eden bir gelişme olmuştu. Premier Lig'den bir duran top antrenörü bakıldığına dair haberler okumuştuk. Bunu neden söylüyorum? Dünyada artık elit liglerde her 4 golden biri duran toptan geliyor. Ya mesela Porto, Farioli. Dönüp bakıyorsunuz 15 golleri var duran toplardan. Arsenal'in duran toplarda ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Ya oyunun dinamiklerine, dünyada giden noktaya dair Fenerbahçe'nin adımlar atması gerekiyor. Fenerbahçe oyununu yenilemeli. Fenerbahçe'de ben dönüp dolaşıp neden eline şans gelmişken gereken başarıyı göstermeyen teknik direktöre neden gidildiğini anlamakta zorlanıyorum. Ki şunu da çok açık söyleyeyim, ben Aykut Kocaman tarafında da değilim. Ben bir üçüncü yol tarafındayım. Bu da mümkün. Yani Fenerbahçe, İsmail Kartal, Aykut Kocaman ikilemine sıkışmak zorunda.

0: Ama Fenerbahçe'de ben anlayamadığım çok nokta var. Mesela bu zamana kadar transferler, konuşulan isimler hep Aykut Kocaman'ın isteklerine göre Oğuz Çetin'le beraber planlanmış. Bir anda İsmail Kartal devreye giriyor. Burada mesele İsmail Kartal'ın iyi teknik direktör, kötü direktör olması değil. Mesele organizasyondaki problem. Yani orada şunu söyleyerek çok uzatmayayım. 2026-2027 sezonu Fenerbahçe adına Aziz Yıldırım sezonudur. Başarılı olursa da Aziz Yıldırım olacaktır. Başarısız olursa da Aziz Yıldırım olacaktır. Şampiyon da olursa Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğudur. İkinci de olursa Aziz Yıldırım'ın ikinciliğidir. Çünkü çok net olarak Aziz Yıldırım Bey kendi kanunlarını devreye soktu. Ben olacağım diyor. Gerekirse teknik direktöre de müdahale edeceğini buradan çok net olarak anlayabiliriz. Kendi kanunları devreye girdi. Ben bundan sonra Fenerbahçe camiasının sürprizlere de her zaman hazırlıklı olması gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Sezon içerisinde gidişata göre böyle düşünülmedik şeyler olabilir mi diyorsun?
0: Olabilir, çok net olabilir. Ki şimdi Oğuz Çetin önderliğinde bir yapılanmadan bahsediliyor. İşler iyi gitmediği takdirde ön tarafta ben Oğuz Çetin isminin masaya koyulup tartışılacağını düşünüyorum. Ki Oğuz Çetin konusunda da Aykut Kocaman'la bu kadar çalışıp yol yürürken alınan karar doğrultusunda acaba ben Aykut Kocaman Hoca ile bu planları yaptım. Evet, sizin böyle bir idari kararınız olabilir ama ben bu karara uymuyorum. Biz Aykut Kocaman'la bu projeyi yaptık deyip çekilebilir miydi sorusunu da masaya koymak lazım.
1: Emre, nasıl gördün Aykut Hoca'nın açıklamasını?
2: Yani Aykut Hoca'nın açıklamasını bir kere çok profesyonel gördüm. Çok güzel yani. Zaten bu işleri hakikaten yıllar önce teknik direktörlük yaptığı dönemde de kendini ifade etme konusunda, kamuoyuna mesaj bırakma konusunda da işte hatırladığım benim en net mesajlardan bir tanesi işte suni puan suni farkı puan gibi bir durum ortaya koymuştu. Ya yani bunlar çok önemlidir abi. Büyük takımda teknik direktörlük yapıyorsan, orada bir liderlik yapıyorsan bunlar öte yandan görülebilir, önemsiz görülebilir ama haftalarca kamuoyunu meşgul eden bir gündem. O dönem için işte Aykut Hoca'nın söylemi mesela Galatasaray taraftarlarının, Galatasaray yöneticilerinin de meşgul olduğu bir söylem haline gelmişti. Bu işleri zaten çok doğru yapabilen bir isim. Zaten bunu biliyoruz. Bizim de takdir edeceğimiz bir durum değil, haddimiz değil. Aykut Hoca işte orada insanların iradesi, işte seçilmiş yönetim burada başarıdan ve başarısızlıktan da sorumludur diyerek aslında her şeyi özetlemiş. Ama benim burada yani Cem'den ayrılacağım konu şurası biraz. Aziz Yıldırım bu konudaki yani burada ayrılmıyoruz. Yani Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri, kongre üyeleri dedi ki bir karar verdiler.
0: Tabii ki.
2: Biz bir senelik acil bir çözüm arıyoruz. Yani Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin altındaki mesaj bence buydu. Bir senelik, önümüzdeki sene zaten bir kongreye gidilecek. Bu seneyi biz bildiğimiz bir yöntemle geçelim. Başarılı da olabileceğini düşünüyoruz. Geçmişte bir başarı sağlandı, önemli başarılar sağlandı. Aziz Yıldırım bunu yapabilir düşüncesiyle Aziz Yıldırım'a yetkiyi verdiler ama
1: bir bölümde kimi seçmesek düşüncesiyle Aziz Yıldırım'a
2: o da olmuş olabilir. Tabii ki olmuş olabilir ama ben daha böyle pozitif bir mesaj olarak yani Fenerbahçe kongre üyelerinin verdiği bir mesaj olarak bunu
1: algılıyorum. Öncelikle budur zaten senin söylediğin.
2: Onun dışında da yani Aykut Hoca'nın burada bir mağduriyet hissetmesi gayet normal. Çünkü iletişim belli ki çok normal bir şekilde sürmemiş. Yani o Fenerbahçe kulübünün medyaya paylaştığı bugün öğlen 13'te teknik direktörümüzü açıklıyoruz mesajıyla muhtemelen Aykut Kocaman o anda anladı kendisinin teknik direktör olmadığını.
0: Evet, doğru. Televizyondan öğrendi.
2: Ya bu çok doğru bir yaklaşım değil ama sürecin de biraz Aziz Yıldırım tarafına hak vereceğim kısmı şudur ki seçim sürecinde, kongre sürecinde işte Hakan Safi gerçekten altı doludur değildir bilmiyoruz. Birçok vaatte bulundu. Oyuncularla ilgili, işte teknik adamlarla ilgili, taraftarın daha çok en azından dışarıdaki taraftarın, belki kongre üyeleri diyemeyiz bunu ama dışarıdaki taraftarın daha hoşuna gidecek şeyler söyledi.
0: Doğru, %100.
2: İşte Greenwood dedi, Suarez dedi, doğru. Merih Demiral dedi, Hakan Çalhanoğlu dedi, isimler açıkladı, hocayla ilgili beklentiler daha yüksekti. Aziz Bey de bu süreç boyunca ilk günden itibaren zaman zaman bunu belki kendisi ifade etmekten kaçınsa da benim teknik direktörüm Aykut Kocaman mesajını hep verdi. Ve bundan dolayı tepki de gördü. Yani burada Aziz Yıldırım'a hak verdiğim kısım şu. Seçimde aslında belki de yani bu doğrudur yanlıştır demiyorum. Sadece durum tespiti adına söylüyorum. Kendisine eksi yazabilecek.

0: bir isim de aslında Aykut Kocaman benim teknik direktörüm demek çok popüler olmayan bir fikirdi.
1: Doğru.
0: Taraftarların bir bölümü, özellikle sosyal medyanın tamamına yakını buna karşı durdu. Aziz Başkan burada bence bir, artık buna bir vefa mı deriz ya da kendi planı olduğu için de tabii ki bunu söylemiş olabilir ama bu süreci bu şekilde götürdükten sonra ben insanların prensipleri olmasına çok fazla saygı duyuyorum. Hayatta en saygı duyduğum şeylerden bir tanesidir. İnsanların yola çıkış şekli, prensiplerini belirlemesi ki Aykut Hoca'nın da bu konuda ne kadar tutarlı olduğunu biliyoruz. Evet, prensipleriniz var ki hoca işte yardımcılarla ilgili konunun burada evet, biraz etkili olduğunu söylüyor. Ama bir adımın da sanki Aykut Hoca'dan gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu süreçte. Yani ben %100 prensibim budur, bundan asla vazgeçmiyorum yaklaşımının Aziz Yıldırım'ın kendisine bu süreçte gösterdiği yaklaşıma çok tutmadığını düşünüyorum. Yani benim fikrim kendi adıma
1: Emre,
0: bu konuda bu.
1: Emre bir ek yapabilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Şöyle, Aykut Kocaman'ın o metninde ansızın iletişimin kesilmesi diye bir bölüm var. Bana kalırsa bence halen o konuyu tartışırken, orada taviz verme durumuna, noktasına gelirken büyük ihtimalle Aziz Yıldırım Bey orada kendi tercihinin uzun süre böyle yol alamayacaklarını, çünkü Aykut Kocaman'ın prensipleri olduğunu bir kez daha görüp bence kendi dikte edebileceği oyunu daha rahat sahada görebileceği bir tercihte bulundu diye en net ifadeyle açıklarım. Ki açıklamada şöyle de bir bölüm var. Aykut Hoca şunu söylüyor. Hani biz daha tartışırken ansızın o iletişim kesiliyor. Büyük ihtimalle şunu düşündü Aziz Yıldırım Bey. Bütün açıklamalarında şu var. Ben bu sezon her şeyin içinde olacağım. Saha içinde, dışında, teknik direktör konusunda, saha içi belki müdahalelerde. Bana kalırsa senin söylediğin çok kıymetli. O prensip meselesi burada devreye girdi. Aykut Hoca da belli noktalarda belki esneyecekti. Esnerken de ama o iletişimin kesilmesi bence büyük bir nezaketsizlik.
0: Yani ya burada ben de sana şöyle bir ek yapayım. Yani Aziz Yıldırım da netice itibariyle seçim bitti, sonuçlandı. İşte çarşamba hoca açıklanıyor dendi. Cuma hoca açıklanıyor. Önümüzdeki haftaya kaldı dendi. Aziz Yıldırım'ın, yani biraz niyet okumayla bunu söyleyeceğim, düşüncesi de senin dediğin bu arada kesinlikle doğru. Yani Aziz Başkan belli ki her şeyi kendi kontrol edebileceği bir sistem istiyor. Ama netice itibariyle yola Aykut Hoca ile başladı. Ya biz tamamen, bak mealen konuşuyorum, Aziz Yıldırım'ın o günkü şeyini seslendirmek adına söylediğim bir şey. Ya kardeşim, biz seçim sürecinde senin adını verdik.
1: Evet.
0: Bize aynen negatif değil yazdı. E başladık, görüşüyoruz. Hala bize şartlar sunuyorsun. Okey, kabul ettik bir noktaya kadar. Çarşamba dedin, kabul ettik. Cuma dedin, kabul ettik. Bugüne geldik. Hala şart sunuyorsan o zaman biz gidelim, başkasını bulalım gibi bir yaklaşım oldu. Mealen söyleyeceğim şey biraz olabilir. Bu. Ama senin dediğin kısımda tabii ki %100 doğru. Yani Aziz Başkan orada her şeyi kontrol etmek istiyor ki geçmiş dönemde de mesela şunu biliyoruz. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman. İki tane bambaşka hayat görüşlerine sahip insan. Hayata bakış itibariyle çok bambaşka noktalarda olan insanlar ama Fenerbahçe'de çalıştıkları dönemlerde o çizgileri çok doğru koyabilmiş insanlar. Yani başarının geldiği dönemlerde Aziz Yıldırım bir adım geri atmıştır. Aykut Kocaman bir adım geri atmıştır. İleri atmıştır, geri atmıştır. O kısmı önemli değil ama o çizgileri çok doğru ortaya koymuşlardı. Üstünden zaman geçtikten sonra herhalde o çizgiler aynı şekilde korunamadı.
2: Doğru. Bu arada Aykut Hoca da esnemezdi ya Cem, sanki tanıdığımız kadarıyla.
1: Ben bu açıklamadan biraz Aykut Hoca'nın da artık bu kadar çalıştıktan sonra, çalışmalar yaptıktan sonra, hani tartışma masasındalar bence. Hani biraz esnemeye de çalışıyor Aykut Kocaman. Çünkü eğer öyle olmasaydı, ben Aykut Kocaman'ın ringe çıkarılıp çok fazla gereksiz yere dövüldüğünü düşünüyorum. Çok net söyleyeceğim. Yani Aziz Bey penceresinden şöyle görebiliriz. Ben senin arkanda durdum. Zaten baştan söyledim. Hani seçimde de o riske de aldım ama her seferinde bu açıklamanın çok geç kalması ve Aykut Kocaman isminin tam olarak da resmi olarak da açıklanmaması bence Aykut Kocaman'a da çok fazla böyle yumruk aldırdı. Ringe çıkardı. Henüz kendisi hatta seçime giderken açıklaması var. Yani çok net şunu söylüyor. Yani bir seçim malzemesi olmaktan da rahatsız bir yönüyle Aykut Kocaman Hoca, ama bir de şunu söyleyeceğim.

0: hayatında realiteleri var. Aykut Kocaman Hoca'yı da şöyle eleştiriyorum. Ya ringe çıkacaksanız yumruk yiyeceksiniz. Ya baştan diyeceksiniz ki ben bu sistemin içerisinde olmam. Bu ülkede gerçekten teknik direktörlük yapmak çok çok çok zor. Bu iklimde, hele özellikle de Fenerbahçe'de. Ama Aziz Yıldırım Bey'le de yol yürüyecekseniz hani biraz da o taviz verme kısmınız olacak. Belki ülkedeki oyun ikliminden yıpranacaksınız. Ben biraz hocayla empati yapmaya çalışıyorum. Ki ben hocanın çok duygusal kırılmaların yaşandığı geçmiş dönemleri de hatırlıyorum. Olumsuz sonuçların ardından cep telefonunu kapatıp 2-3 gün uzaklaşması. Ya hocanın böyle duygusal tepkileri de vardır. Fakat bu son süreçte uzun süredir çalıştırmıyor ve takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe'ye çok yakınken ben anlaşılabileceğini düşünürken böyle bir açıklamanın gelmesi, o Aziz Yıldırım Bey'in hep altını çizdiğim o sürprizler yapabilme ihtimalini hep masaya koyuyor. Ya bu sezon içinde de bambaşka sürprizler de görebiliriz. Yani ilk maçların ardından 7-8 maçta olumsuz bir sonuç olduğunda İsmail Kartal'la da yollar ayrılabilir. Tamamlanmayabilir yani Aziz Bey. Çünkü Aziz Bey çok net olarak şunu koymuş kafasına. Ben her şeyi ortaya koydum. Kendi ismimi koydum. Biz bu sezon şampiyon olacağız. Minvalindeki açıklamaları var. Ama tabii bu kadar organizasyon yapıp son anda rotayı İsmail Kartal'a çevirip Vedat Muriç tercihi, yani çok sorgulanacak şeyler var. Belki konuşuruz yani, Sar ismi de bence tartışması gereken bir stoper. Fenerbahçe'de mesela Sar ismine mi gidilmeli?
1: Güven vermiyor mu sana? Konuşabiliriz biraz üstüne transferin artık.
0: Benim penceremden mesela Bologna'da Lukumi varken, hadi Kim Minje tamam belki rakamlar olarak çok iyi ama Klayiç'i varken mesela Çekya sol stoper. Çok fazla alternatif ve çok fazla oyuncu var. Yani Sar evet bildiğimiz bir oyuncu ama bana kalırsa ben zaman zaman ağır kalabildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin takımı ön tarafa çıkaracak, takımda o takım boyunu kısaltacak, geçişlerde arkaya hızlı bir şekilde dönebilecek bir profile daha fazla ihtiyacı olduğunu
1: Sar
0: düşünüyorum.
1: Sar yavaş bir stoper değil Cem ya.
0: Ya ben gerektiği kadar hızlı mı Fenerbahçe adına, benim orada kendi bir evet topu gayet iyi sokar mı sokar. Ama ben mesela bir Lukumi Sar mı diye sorsanız bana, ben mesela Lukumi penceresinden.
1: Tabii maliyetler de burada çok büyük önem kazanıyor.
0: Tabii tabii, bir de ön tarafta neler olacak, yani sadece Vedat'ta kalınmayacak. Ben şunu söyleyeyim, Dünya Kupası'nı ben izlediğim kadarıyla şunu söyleyeceğim. Arkayı beşli yapan, savunmayı doğru yapan, alan ve zaman bırakmayan takımların çok büyük zorluklar yarattığını görüyorum. İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da bu takımlara zorlanıyor. Dünya Kupası'nın böyle bir izi varken Süper Lig'de ne olacak? Bence takımlar tamamen kapanmayı deneyecek. Fenerbahçe oynadığı birçok maçta hep şunu göreceğiz. Fenerbahçe kapalı savunmayı aşmakta zorlandı cümlesini duymamak için bence o duvar kırıcı bir mutlaka kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin gerekiyor. Maliyetler konusu böyle önemli ama ya alacaksanız da bence bir stoper, hani artık benim bahsettiğim nitelikte bir stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ben en son mesela Kolombiya maçını seyrettik. Lukumi gerçekten iyi bir stoper ya. Güncel formuna bakmak isteyenler en son maçı seyredebilirler. Gayet iyi bir stoper. Fenerbahçe'nin istediklerini yapabilecek nitelikte bir stoper. Ama çok oyuncu var yani. Muharremovic de olabilir mesela, Sassuolo. İyi bir stoper. Fenerbahçe'nin ben anlamakta zorlandığım konusu şu. Fenerbahçe'nin oyun planı, mesela İsmail Kartal geldi 4-2-3-1. Mesela garip garip haberler okuyorum ben işte. İrfan Can Kahveci çok sevindi, müthiş bir şekilde geri dönecek falan. Fenerbahçe'de hep dönüp dolaşıp bir eskiye bir böyle gönderme, özenme. Hani tamam, hani o oyunda belki yaratıcı bir kanat oyuncusu gerekir ama delici bir kanat oyuncusu, 40-41 tane oyuncu var şimdi. 30'u gitti kampa ama hadi Diego Carlos gelse 31, geleceklerle birlikte 40-41 oyuncu var. Sadeleşme nasıl olacak? Ben burada günlerce hep şeyi anlatmaya çalıştım mesela. Bir oyun aklı hep Campos dedik. Belki Monchi, belki Ralf Rangnick. Yani gelecek, orada sadeleşme de önemli. Ben geleceklerden çok, mesela nasıl çıkılacak bu oyunculardan? Milli takım kalecileri var. Ederson, Livakovic. Mesela Livakovic'in belki turnuva performansı da aldatıcı olabilir. Ya orada çok iyi oynuyor da hani onun dışında gelip burada
1: zaten öyle bir turnuva performansı sonrası gelmiş.

0: gelmişti. Ön tarafta oyuncu Diego Carlos gelmemiş mesela. Fabregas Komodo'nu gayet iyi oynattı oyun planında. Mimović diye bir oyuncu aldınız. Zaman zaman milli takım oyuncusu. Genç bir hiç oynatmadınız. Fenerbahçe'de bu sadeleşmeyi yapılacak akıl. Mesela evet Diouf geldi. İyi bir oyuncu. Hani herkes Mane'nin veliahtı olarak görüyor. Ama oyuncunun mesela iki tane önemli sakatlığı var. Bir potansiyel olarak alındı. Bugünkü açıklamalarda Oğuz Çetin açıklamaları var. Ya patlayıcı bir elmas. Evet potansiyeli var ama Fenerbahçe dönüp dolaşıp ben şeye kilitleniyorum. Hani oyun anlayışı, o oyun anlayışına göre oyuncu transferi bunlar çok mühim. Mesela Vedat'ı aldınız. Ama Fenerbahçe'nin birinci santraforu Vedat mı olacak? Bir Ciras ismi uzun zamandır anlatılıyor. O işin sonu gelmedi. Ben böyle sonu gelmeyen konularda hep bir soru işareti koyarım yani. Orada bence bir problem var. O rakamlar verilmek istenmiyor veya daha uygun alınmak isteniyor. Ki Vedat'la Ciras'ı uyumlu mudur? Belki onu da tartışabiliriz yani.
1: Yani bir arada oynarlar mı? Düşük ihtimal sanki. Yani birisi alternatif olur, Vedat alternatif olur bu noktada da. Sen Vedat'la ilgili ne düşünüyorsun Emre?
2: Ben Vedat'la ilgili Cem'den daha pozitif düşünüyorum yani.
1: Ben de pozitif düşünüyorum.
2: Yani Vedat Muriç transfer edilen, yani transfer eden hiçbir kulübü üzeceğini düşünmüyorum. Özellikle Türkiye Ligi standartında. Buradan gittiği dönemdeki performansını da hatırlıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi bir döneminde oynamadı belki ama o dönem bile iyi izler bıraktı. İyi bir transfer yaptı. İşte geçen sene kulübü küme düşerken, Mallorca küme düşerken yine gol krallığı listesinde en üst sıralarda yerini aldı. Yani Vedat hakikaten yani ben şahsen kişisel olarak da tanıyorum. Evet. Çok da iyi bir insan olduğunu güzel biliyorum. Misin? Çok profesyonel, tamamen hayatı futbolla yaşayan bir çocuk. Bir futbolcu çocuk demeyeyim, bu doğru bir ifade olmaz. Hakikaten yani ben Fenerbahçe'den doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Maliyetleri tartışabiliriz işte. Bonservisine şu verildi, yıllık ücreti bu gibi tartışmalar yapılabilir ama çok da bunlara girmeye gerek yok. Yani Türkiye Ligi'nde bir transferden verim alıyorsanız problem değil abi. Ondan sonra doğru. Yani. Çünkü o kadar abuk subuk adamlara abuk subuk paralar veriliyor ki en azından verimi aldığım adama ben bu parayı vereyim, çok da tartışmayalım gibi bir duruma geliniyor.
1: Ya Vedat birinci santrfor bile olsa bence sırıtmaz bu arada.
2: Ben zaten çok ikinci santrfor olacağını düşünmüyorum. Yani evet beklenti yükseldi seçim öncesinde özellikle hı-hı. Fenerbahçe'de. İşte Lewandowski'ler tabii, konuşuldu. Giresi. Aziz Bey'in de çok görüştüğü söylendi.
1: Hele
2: ama
1: hele Luis Suarez'le Vedat'ı yani mukayese bile etmem ya. Ne vereceğine dair. Her türlü Vedat.
2: Bir de ligi bilen bir santrfor Vedat. Her şeyden önce.
1: Ligi bilen ve ligin karakteristik özelliklerine çok uygun bir oyuncu.
2: Çok uygun. Yani başka roller üstlenmesini istediğinizde bunu reddetmeyecek tabii. İşte. Şu an çünkü Fenerbahçe'nin hücum hattı biraz karışık gözüküyor işte. Talisca var mesela, çok böyle rol bulamadığınız bir oyuncu Talisca. Forvet mi, on numara mı, kanat mı, yani nereye konumlandıracağınızı çok bilmediğiniz bir oyuncu. Vedat oraları çok tamamlayabilecek de bir oyuncu. Bunları yaparken de minimum, ya ben çok iddialı konuşayım, Vedat'ın ben bu sene Allah korusun bir sakatlık falan yaşamadığı sürece 15 golün altına düşeceğini düşünmüyorum. 15 tane atar Vedat her türlü.
1: Onun en dışında, kötü senaryoyu söyleyeyim.
2: En kötü senaryoda yani bu arada yani minimum tabii olarak tabii söylediğim şey 15 tane Vedat bu sene gol atar. Bugün buradan tarihe not düşeyim. Onun dışında da Fenerbahçe'nin hücumunda işte Asensio ile bağlantıyı sağlar. Orada olur, hücum hattının arkasındaki üçünün yerleşmesine katkı sağlar. O açıdan ben Fenerbahçe adına bundan sonra neler olacak, hangi transferler gelecek göreceğiz ama başlangıcın doğru yapıldığını düşünüyorum en azından.
1: En
2: doğru
1: bir isme girdi. 15 atar ama 22-23 atsa da şaşırmazsın yani.
2: Ya 30 da atsa şaşırma. Evet. 30 biraz fazla olabilir. Tam 22-23 oyuncusu bu arada Vedat yani.
0: Tabii. Ya aslında Vedat iyi oyuncu. Ben şöyle yanlış anlaşılmak istemem. Asıl mesele şu. Bu eski benim anlattığım o nostalji üzerinden anlatırken ben aslında onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Onu da örnek
0: eski
2: olarak
0: teknik
2: verdim.
0: Direktör, eski, yoksa Vedat bence Kerem'in bile performansını arttırabilir. Yani bir duvar olup ona 9 gelip alıp devam etmesini sağlar ama Fenerbahçe'de asıl mesele o beklentilerin yükseltilip bir dönem sonra gidilen oyuncular üzerinden de tartışmak lazım. Mesela sol bek konusu ne olacak? Sağ bek konusu ne olacak? Sol bekte bu PSV'den Mario Junior ismi çok geçiyordu. 12 milyon euro serbest kalma bedeli var. Brezilyalı oyuncu. Hani 1.73 boyunda. Hadi o da teknik bir bek. Ama mesela nasıl yapacak? Mesela eski dönemde Ferdi daha fazla topla çıkan, eden